merminin çocuğun bacağına saplanıp da uyduk kemiğini parçaladığını, annesinin can çekişen çocuğun başında ağladığını, sonra hastaneye götürüldüğünü, ayağının kesildiğini fakat yine de ölümünün önüne geçiremediğini, öldüğünü, bunlar hep anlatıyor. Ve Barnaby Rusya'nın öksüzlerin babası olarak İngiltere'de görüldüğünü, görenler olduğunu söylüyor. Bu Müslüman çocuklarına nasıl davrandığı göz önüne getirilirse kalabalık bir aileye babalık etmek Rusya'ya fazla pahalıya mal olmasa gerek diyor Barnaby. Ve ondan sonra Rusların kendi ülkesinde yaşayan azınlıklara reva gördüğü muameleleri bütün teferruatıyla anlatıyor. Bu da Barnaby'nin çok uyanık, hadiselere hakkıyla vakıf ve hakikaten Türklere ve Müslümanlara sempatiyle bakan bir İngiliz subayı olduğunu gözler önüne seriyor. İki yanlışın bir doğru etmediği eski ve haklı bir sözdür diyor Barnaby. Rusların Kafkaslar'da yaptıkları Çerkezlerin Bulgaristan'da yaptıklarını haklı kılmaz. Ama Bulgaristan'daki zulümleri abartarak anlatan Mr. Gladstone, yani İngiltere Başbakanı, niçin kendi ülkesinin memurlarınca aktarılan Rus askerlerinin işledikleri suçlar konusunda sessiz kalıyor? Rusların yaralılara bile ne denli acımasız olduklarını Kırım'da görmedik mi diyor Barnaby. Evet, seyyahımız şimdi Ardahan'a doğru yola çıkıyor. Bir Kürt köyünde geceliyor. Ev kalınamayacak kadar kötü. Avludaki arabada kalmak istiyor. Avludaki araba pireden yatamıyor evde bir de. Hatta uşağı diyor ki, ev sahibim diyor, eğer pireler tarafından ısırırsa size bahşiş vermez diyor. Bunun üzerine adam, bir arabam var diyor, temizdi, soğukta duruyordu, pireler donmuştur, arabayı yola çekeyim, efendiniz onun yanında uyusun diyor ve böylece geceyi odaya alıp onun üzerinde yatıyor. Ardahan'da 12 bin asker var. Topraktan istihkamları ziyaret ediyor Barnaby. Kaya başında bir Türk topçu albayıyla tanışıyor. 20 yıl önce İngiltere'de Woolwich'te okumuş. İngilizcesinin çok iyi olduğunu söylüyor. Ondan sohbet ediyorlar. 4 atımı 7,5 liraya, yani yaklaşık 6 sterline satıyor ve kiralık atlarla yola devam ediyor. Ardanuç'a geliyor. Ardanuç. Burada uşağı olan Mehmet nehirde kayığa binmekten korkuyor. Barnaby, ne olmuş yani, kısmetin böyleyse boğulursun, seni öteki dünyada bekleyen hurileri bir düşün diye latife yapıyor. Mehmet, altta kalır mı? Efendi, siz Hristiyanlar cennete inanmıyor musunuz diye soruyor. Evet, inanıyoruz diyor Barnaby. Barnaby çok, birkaç dil bildiği için rahatça konuşuyor. Hasta olunca doktor çağırtmıyor musunuz? Çağırıyoruz diyor. Çağırtıyoruz diyor Barnaby. O zaman diyor Mehmet, öyleyse siz de cennetin hazlarını, lezzetlerini ertelemek için elinizden geleni yapıyorsunuz demektir diyor. Bunun üzerine cevap verecek bir şey bulamıyor Barnaby. Ardanuş'ta bütün müstahfızların toplama, ya müstahfız, Osmanlı ordusu üçe ayrılıyordu değerli dinleyiciler. Muazzaflar, redifler ve müstahfızlar. Şimdi müstahfızlar ihtiyat askerleridir. Bunlar zamanı gelince, sefer olduğu zaman orduya toplanırlar. Ardanuş'ta bütün müstahfızların toplanma emri geliyor. Onun üzerine kaymakam, Ardanuş kaymakamı, harbin çıkmak üzere olduğunu anlıyor. Ve bu harbin ilk haberlisi oluyor. Buradan Livaniye, yani Artvin'e gidiyorlar kayıkla. Buradan da 9 saatte Batum'a gidiyorlar. O da deniz yoluyla, kayıkla. Kayıkçıların hepsi Gürcü diyor Barnaby. Ve burada buğdayın çok pahalı olduğunu, arpanın bulunmadığını, ancak mısırın bulunduğunu söylüyor. Arpanın bulunmamasını zaten çok fazla bir emniyeti olmadığını, çünkü fazla atın olmadığını söylüyor. Burada Livane kaymakamının Gürcülerden bir başı bozuk taburu kurduğunu görüyor. Bunları teftiş ediyor. Batum'da karantina istasyonunda kalıyor. Ve burada 8 bin asker var. 12 bini Poti yolunu müdafaa etmek üzere Çoruh suyuna gönderilmiş. Demek ki 20 bin asker de orada var. Sınırda Türk askerlerinin Türkleri savaş çıkartmaya kışkırttıkları haberleri geliyor. Ateş açıyorlar. Fakat Türkler soğukkanlı davranıp bu blöfü görüyorlar ve buna mani oluyorlar. Barnaby, İngiltere'de Türklerin asla ıslah edilemeyeceğini ileri sürenler, Türkçe öğrenip de sultanın ülkesinde yolculuk etseler ne iyi olur diyor. İnsan tabiatı her yerde hemen hemen birdir. Yeryüzünde kötülükten çok iyilik vardır.
Yoksa bir Fransız filozofunun dediği gibi kötüyü yok eder, insan soyunun sonu gelirdi. Türklerin idaresi hele bir iyi olsun, çok geçmeden medeni milletler arasında yerlerini alacaklardır diyor. Askeri konularda ki erteleme Türk yetkililerin en büyük kusurudur diyor Barnaby. Ama onları eleştirmek de bir İngiliz'e düşmez. Çünkü dünyada belki hiçbir ülke bu gibi konularda İngiltere kadar ihmalci değildir diyerek bir öz eleştiri yapıyor. Türklerin akılları fikirleri midelerinde ama kalpleri de hiç boş değil diyor Barnaby'nin uşağı Radford. Barnaby'nin uşağı Radford ve bir de emireri vardı Mehmet. Mehmet Türk ordusunda askerdi. Vali, Sivas'ta vali tarafından kendisine verilmişti. Ve burada artık ayrılıp birliğine devam ediyor. Batum'dan gemiye binip Trabzon'a doğru hareket ediyor. Artık geri dönüş başladı. Trabzon'a giden gemide askeri bir doktor Türk paşasıyla karşılaşıyor. Doktor kalbinden rahatsız. Doktora Erzurum-Kars yolunun karla kapalı olduğunu söylüyor. Trabzon'da inip havanın düzelmesini beklerim diyor. Kars'a çabuk gitmezse orada bir salgın hastalık çıkabileceğini anlatıyor. Fakat kendisi hem kalp rahatsızlığı sebebiyle ölüm korkusu içinde, 1,5 sene sonra da zaten emekli olmayı, tekaüde ayrılmayı bekliyor. Bundan dolayı Kars'a varmak için acele etmiyor. Buna kızıyor. Barnaby prensipli bir adam olduğu için buna kızıyor. Trabzon'dan bir Fransız vapuruna biniyor. Barnaby 3 günde İstanbul'a, oradan da Marsilya yoluyla 8 günde Londra'ya varıyor. Birkaç hafta sonra Rusya Türkiye'ye savaş açıyor. İngiltere bu savaşı protesto ediyor. Ama bu protestolar sözde kalıyor. Barnaby, ben bu satırları yazarken Çar'ın orduları Tuna'yı aşıp Osmanlı topraklarına girdiler. Paris Anlaşması Rus hükümeti tarafından bir kez daha çiğnendi diyor. Sonra da diyor ki, unutmayalım ki Türkiye yalnız kendisi için değil, dolaylı olarak Hindistan İmparatorluğumuzun emniyeti içinde savaşıyor. Türk hükümetine verilecek birkaç milyon sterlin ordusuna kafi mühimmatı temin edebilir. 50 bin kişilik bir İngiliz birliği İstanbul'u Ruslara karşı savunabilir. Osmanlı askerlerinin ellerindekini korumaktan fazlasını yapacağı umulur. Ama o kadarı bile şüpheli. Çar Sultan'a karşı harekete geçmekle eldivenini İngiltere'nin suratına fırlattı. Yani meydan okudu. Biz de bu meydan okumayı kabul edip kılıçlarımızı Türkiye için çekelim diyor. Barnaby buradan sonra Sudan'a gidiyor değerli dinleyiciler. Daha sonraki bir yılda Sudan'a gidiyor. Sudan'da o yıllarda Hartum'da bir isyan var. General Gordon'un bastırmaya çalıştığı bir isyan var. Burada çarpışıyor ve bir asinin mızrağıyla öldürülüyor. Barnaby mezarı Sudan'dadır. Kendisi çok tanınan ve sevilen bir yazardı ve ölüm haberi Londra'da çok büyük bir tesir hasıl etti. Yazmış olduğu kitaplar bizim için mühim birer kaynaktır. Yazmış olduğu raporlar İngiliz hükümeti için önemli birer vesikadır. Fakat ne yazık ki bu 93 Harbi denilen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda İngiltere hükümeti Barnaby'nin raporları istikametinde Türk hükümetine yardım etmemiş. Bundan dolayı Osmanlı ordusu çok büyük bir mağlubiyete uğramıştır. Ancak İngiltere'nin aklı başına daha sonra gelmiş. Rusların Osmanlı ülkesinde çok büyük bir nüfus sahibi olacağından korkarak Türklerin oldukça aleyhine olan Aya Stefanos Anlaşması'nı Berlin Anlaşması ile tadil etmişler daha iyi şartlarda. Bunun karşılığında da Kıbrıs'ı almışlardır ki Barnaby'nin gezdiği Kars, Ardahan, Batum'da, Bayezid'de Rusların eline geçen topraklardandı. Evet değerli dinleyiciler, Frederick Barnaby'nin hatıraları burada sona eriyor ve hatıralar programının da sonuna geliyoruz. Haftaya bir başka hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Peygamber Efendimizin hayatını, efendim doğumu anındaki olağanüstü halleri, efendim ne bileyim onun güzel ahlakını dan bazı kesitler sunan, anlatan şiirler var. Yani şiir şeklinde, işte buna kaside falan da denilebilir de biz genel olarak şiir diyelim. Onlardan bahsedeceksiniz. Meşhurları var çünkü bunların. Bunları okumanın, okutmanın faydası var mıdır, boş iş midir? Onu sormak istiyorum bugün. Dinimiz açısından yani bir mahsur var mıdır hatta?
1: Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri bir hadis-i şerif naklediyor. Allah-u Teala bir kuluna yazı ve söz sanatı ihsan ederse Resulullah'ı övsün, düşmanlarını kötülesin buyurmuştur.
0: Ya şairlik veya yazarlık verirse
1: tabii
0: birine, öyle tabii bir kabiliyet verirse.
1: Aynen öyle, aynen. Yazı ve söz sanatı kabiliyeti. Bu nesir de olabilir, şiir şeklinde olabilir. Dolayısıyla Süleyman Çelebi rahmetullahi aleyh Mevlid kasidesi yazmış mesela. Peygamber Efendimiz'i metüsena ediyor, övüyor. Ya ona benzer bir sürü kasideler yazılmış İslam dünyasında, İslam alimleri tarafından. Şimdi bunu bildiren Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kitaplarda anlatılırken dünyanın her tarafındaki Müslümanlar her sene Peygamber Efendimiz'in dünyayı şereflendirdiği geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamakta. Bu gece ve her zaman Mevlid kasideleri okunarak Resulullah Efendimiz'i hatırlatılmaktadır. O kasidelerde, o nesirde Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan siyer kitaplarında Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam üstünlüklerini, mesela biz de bu programda bölük bölük hani zamanımız ve el verdiği müddetçe Peygamber Efendimiz'in aynı şekilde vefası olsun, şefaati olsun, üstünlüklerini belirtene
0: güzel ahlakı olsun.
1: Güzel ahlakı olsun. Belli şeyleri zaman zaman hani programımızın içinde alabildiği kadar naklediyoruz. Peki nakletmezsek, bunları anlatmazsak vebal olur. Çünkü Cenab-ı Hak bize böyle bir imkan vermiş. Öyle bir imkan vermiş. Yarın ahirette bunun hesabı sorulmaz mı? Elbette sorulur.
0: Sadece yazan çizen değil, konuşan da o zaman sorumlu.
1: Elbette. Tabii sorumlu olur. Dolayısıyla mutlaka Peygamber Efendimiz'den Aleyhisselatü Vesselam bahsedilmeli. Hatta kitaplarda anlatılırken buyuruyor.

0: oynayıp sıplayıp duruyorsun.
1: Sen de Amerikan başkanlarını övüyorsun.
0: Amerikan başkanlarını övüyorsun. Neredeyse ayaklarının altını öpmedikleri risk alıyor değil mi?
1: Yani.
0: Dolayısıyla Allah-u Teala sevgilisine gelince onu sevmediyorsun. O zaman açıkça şu çıkıyor ki demek ki iman yok bu adamlarda. Muhammed Aleyhisselam'a düşmanlar. İslam memleketlerinde Mevlid kasidelerinin okunması bu hadis-i şerifteki, biraz önce naklettiğim hadis-i şerifteki emre uygun bir ibadet olmaktadır. Ya
1: ibadet.
0: İbadet olmaktadır. Çünkü Peygamber Efendimiz'i metüsine etmek ibadettir. Bakın şimdi mübarek geceler var değil mi?
1: Evet.
0: Hanefi mezhebinde İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri bu mübarek geceleri üstünlük sırasına göre birinci sırada Kadir Gecesi, çünkü Kur'an-ı Kerim'de ismi geçiyor. İkinci sırada
1: Mevlid
0: Kandili. İmam Şafii Hazretleri buyuruyor ki eğer Peygamber Efendimiz olmasaydı Kur'an-ı Kerim inmezdi, Kadir Gecesi de aynı şekilde ihsan edilmezdi. O da Mevlid Kandili'ni birinci sıraya koyuyor. İkinci sıraya Kadir Gecesi'ni koyuyor. Yani şimdi ikisi demiş değil. Tamam mı? İkisi demiş değil. Yani bu kadar önemli mi? Bu kadar önemli.
1: Ya bir ya iki.
0: Tabii ya bir ya iki. Yani. Şimdi ehl-i sünnet alimleri, müştehit alimler, Peygamber Efendimiz varisi olan alimler böyle buyuruyor. Bu alimlere dil uzatan bidat sahibi, zındık, mezhepsizi veyahut da vehhabisi neyse bunlar diyor ki onu övülmez. O övülmez. Şeyde Mevlid okumaya karşı gelen bir kimse Resulullah Efendimizin ve Eshab-ı Kiram'ın yaptıkları bir şeyi beğenmemiş olduğu gibi bu hadis-i şerife de karşı gelmektedir. İbn-i Battal Maliki Hazretleri buyuruyor ki Mevlid gecesinde sadaka vermek, Müslümanları toplayıp caiz olan şeyleri yedirmek, caiz olan şeyleri okutup dinletmek, salih kimseleri giydirmek, bu geceye hürmet etmek olur. Bunları Allah rızası için yapmak caizdir ve çok sevap olur. Bunları yalnız fakirler için yapmak şart değildir. Fakat muhtaç olanları sevindirmek daha sevap olur. Zamanımızda olduğu gibi toplantıda sarhoş edici şeyler kullanılırsa, kadın erkek karışık olursa ve şehveti tahrik eden şiir ve şarkılar okunursa, çalgı, ney, dümbelek gibi lehü aletleri çalınırsa çok günah olur. Yazmadı bir şey bırakmamışlar. Her şey açık açık yazılmış. Adam şimdi çalgılı ilahi söylüyor. Mustafa Bey şimdi ilahi diye isimlendirdiğimiz şeyler ya Allah-u Teala metüsena ediyor ya Peygamber Efendimiz metüsena ediyor. Bunlar ibadettir. İbadeti çalgı karıştırmak. Yani Esma-i Hüsna'yı çalgıyla okumak, Kur'an-ı Kerim'i çalgıyla okumak ve Peygamber Efendimiz metüsena eden bu ilahileri, o sözleri çalgıyla okumak günah olur demiyor. Yani diyor İmanı götürür, küfür olur buyuruyor. Efendim hocalar yapıyor. Daha önce mesela TGRT'de yapılıyordu. TGRT'nin koyduğu hepsi çalgısızdı. TGRT'den aydılar, hepsi çalgılı yapıyor falan. Sen de şakır şakır dinliyorsun. Ve iş o noktaya geldi ki, yani bu İbn-i Battal Maliki Hazretleri'nin buyurduğu gibi, kadınlar çalgı ilahiyi koyuyor, kalkıp oynuyor. Ne oldu şimdi? Günah olur buyuruyor bu şekilde böyle yapmak.
1: İman gider.
0: Allah-u Teala muhafaza buyursun. Böyle haram şeyleri ibadet olarak ve ibadet arasında yapmanın günahı kat kat ziyade olur. Böyle haramlara İslam müziği diyenlere aldanmamalıdır. Abdülmelik Kettani Hazretleri de buyuruyor ki Mevlid günü ve gecesi mübecceldir, mukaddestir, mükerremdir. Şerefi, kıymeti çoktur. Resulullah Efendimizin varlığı vefatından sonra ona tabi olanlar için kurtuluş vesilesidir. Onun mevlidi yani doğumu için sevinmek cehennem azabının azalmasına sebep olur. Bu geceye peki diyeceksiniz ki bu nasıl olur? Ebu Leheb'in cariyesi Peygamberimiz dünyayı şereflendirdiği zaman annesinin sütü olmadı. Ebu Leheb amcası cariyesini çocuğu vardı. Gitti süt verdi.
1: Yani süt vermesini söyledi.
0: Süt vermesini söyledi.
1: Cariyesine. Sevincinden.
0: Senede bir gün cehennemde azabı hafifliyormuş Ebu Leheb'in.
1: Yeğenim oldu diye sevinmiş.
0: Sevinmiş. Tamam mı? O yeğenim diyor ama dünyaya gelen alemlere evet. Rahmet olarak kendine.
1: Evet.
0: Onun mevlidi doğumu için sevinmek cehennem azabının azalmasına sebep olur. Bu geceye hürmet etmek, sevinmek bütün senenin bereketli olmasına sebep olur. Bütün senenin buyuruyor.

0: Mevlid gününün fazileti cuma günü gibidir. Cuma günü cehennem azabının durduğu hadis-i şerifte bildirildi. Bunun gibi mevlid gününde de azap yapılmaz. Mevlid geceleri sevindiğini göstermeli, çok sadaka hediye vermeli, davet olunan ziyafetlere de gitmelidir. Buyuruyor Abdülmelik Kettani Hazretleri. Hatta Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin de var bir sözü. Mevlid kasideleri veyahut da mesela bu Hakikat Kitabı yayınlamış olduğu, şimdi İmam-ı Kastalyanız'ın Mevahibül'e dinleyicisi var ama bir de Abdurrahman Cami Hazretleri'nin Şevahid-i Nübüvve. Şevahid-i Nübüvve şiir değil, nesir olarak yazılmış. İlle şiir şeklinde okuman şart değildir Mevlid'i. Kaside okuman şart değildir. Evet. Açtım mesela evde çoluk çocuk Mevlid gecesi Mevlid kandilinde o Şevahid-i Nübüvve'de Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam doğum anında görülen haller anlatılıyor orada. Dünyayı teşrif etmeden önceki haller, doğum anındaki haller, daha sonraki haller anlatılıyor. Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatıyor kitap. Dolayısıyla onu okuduğun zaman ne olur? Mevlid okumuş oldun sen de. Sen de Mevlid okumuş
1: oldun. İbadet etmiş oldun.
0: Dolayısıyla Mevlid kasidelerini okumak veyahut da nesi şiir şeklinde okumak, bunları dinlemek ibadet midir? Evet, ibadettir.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ölmüş ana baba için dua ve istiğfar etmek, borçlarını ödemek, dostlarına ikram etmek, onların yakınlarını ziyaret etmek, iyi davranmak suretiyle onlara ikramda bulunun. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
2: Emirül Müminin Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği bildirilmeden önce ticaret için Yemen'e gitmiştim. Semavi kitapları okumuş, 400 yaşında bir ihtiyara misafir oldum. Beni görünce, zannediyorum ki sen Mekke'densin, dedi. Evet, dedim. Kureyş'ten misin, dedi. Evet, dedim. Beni Temim kabilesinden misin, dedi. Evet, dedim. Sonra bir alamet kaldı, dedi. O nedir, dedim. Bana karnını aç, dedi. Ne olduğunu söylemeden açmam, dedim. Bunun üzerine şöyle dedi. İlahi kitaplarda okudum. Haremden bir peygamber çıkacaktır. Biri genç, biri ihtiyar, iki yardımcısı olacaktır. Genci kuvvetli ve kahraman. İhtiyar yardımcısı ise zayıftır ve karnında bir ben vardır, dedi. Karnımı açtım. Göbeğimin üzerinde siyah bir ben gördü. Kâbe'nin hakkı için o ihtiyar yardımcı sensin, dedi. Bana hidayete yapış ve o peygamberin dinine sımsıkı sarıl. Allah'ın sana ihsan ettiği şeyleri gizle diye vasiyet etti. Yemen'de işlerimi bitirdikten sonra o ihtiyarla vedalaşmak üzere yanına gittim. Bana birkaç beyt verdi ve bunu o peygambere verirsin, dedi. Mekke'ye döndüm. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği bildirilmişti. Mekke'nin ileri gelenleri beni görmeye geldiler. Aranızda hiç garip bir hadise oldu mu diye sordum. Bundan daha garip bir şey olmaz ki, Ebu Talib'in yetimi peygamberlik iddia ediyor. Seni bekliyorduk. Artık sen geldin, ona karşı durursun, dediler. Onları mümkün olan bir şekilde başımdan savdum. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem nerede olduğunu sordum. Hatice-tül Kübra'nın radıyallahu anha evinde olduğunu söylediler. Gidip kapıyı çaldım. Resulullah dışarı çıktı. Ey Muhammed aleyhisselam! Seni kendi hanenizde bulamadım. Atalarının dininden başka bir dine davet ettiğini söylüyorlar, dedim. Ben Allahü Teala'nın Resulüyüm. seni ve bütün insanları Allahü Teala'ya iman etmeye çağırıyorum buyurdu. Delilin nedir diye sordum. Yemen'de gördüğün ihtiyardır buyurdu. Bunu sana kim haber verdi dedim. Benden evvelki peygamberlere de gelen büyük bir melek haber verdi buyurdu. Hemen mübarek elini tutup eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek iman etmek şerefine kavuştum. Sonra dönüp gittim. Benden daha huzurlu kimse yoktu. Çünkü iman etmek nasip olmuştu.

0: Hadis-i şerifte buyuruldu ki, namazı özürsüz kılmayan kimseye Allahü Teala 15 sıkıntı verir. Bunlardan 6'sı dünyada, 3'ü ölüm zamanında, 3'ü kabirde, 3'ü kabirden kalkarkendir. Dünyada olan 6 azap. 1. Namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz. 2. Allahü Teala'nın sevdiği kimselerin güzelliği, sevimliliği kendinde kalmaz. 3. Hiçbir iyiliğine sevap verilmez. 4. Duaları kabul olmaz. 5. Onu kimse sevmez. 6. Müslümanların iyi dualarının buna faidesi olmaz. Ölürken çekeceği azaplar. 1. Zelil, kötü, çirkin can verir. 2. Aç olarak ölür. 3. Çok su içse de susuzluk acısıyla ölür. Kabirde çekeceği acılar. 1. Kabir onu sıkar. Kemikleri birbirine geçer. 2. Kabri ateşle doldurulur. Gece gündüz onu yakar. 3. Allahü Teala kabrine çok büyük yılan gönderir. Dünya yılanlarına benzemez. Her gün, her namaz vaktinde onu sokar. Bir an bırakmaz. Kıyamette çekeceği azaplar. 1. Cehenneme sürükleyen azap melekleri yanından ayrılmaz. 2. Allahü Teala onu kızgın olarak karşılar. 3. Hesabı çok çetin olup cehenneme atılır.
1: Bir insan tabiatı ve kendini tetkik ederek hemen Müslüman olduktan sonra Ehl-i Sünnet alimlerinin rahimehumullahü Teala kitaplarından Muhammed aleyhisselamın hayatını ve güzel ahlakını da öğrenirse imanı kuvvetlenir. Ahlak bilgisi öğrenerek iyi ve fena huyları, faydalı ve zararlı işleri anlar. İyi işleri yapıp dünyada kamil, kıymetli bir insan olur. İşleri muntazam ve kolaylıkla hasıl olur. Dünyada rahat, huzur içinde yaşar. Kendisini herkes sever. Allahü Teala ondan razı olur. Ahirette de Allahü Teala'nın merhametine, mükafatlarına nail olur. Tekrar bildirelim ki saadete kavuşmak için iki şey lazımdır. Mes'ud ve bahtiyar kimse bu iki şeye kavuşan kimsedir. Bu iki şeyden birincisi doğru ilim ve iman sahibi olmaktır. Bu da fen derslerini ve Muhammed aleyhisselamın hayatını, ahlakını öğrenmekle ele geçer. İkincisi iyi huylu, iyi hareketli insan olmaktır. Bu ise fıkıh ve ahlak ilimlerini öğrenmek ve bunlara uymakla olur. Bu ikisini elde eden kimse Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşur. Çünkü Allahü Teala sonsuz ilmiyle her şeye alimdir. Meleklere ve peygamberlere çok ilim vermiştir. Onlarda hiç ayıp ve kusur ve çirkin hiçbir şey yoktur. İnsanların ilmi ise pek az ve imanları ya bozuk veya kötü huylarla bulaşmış ve kötü işlerle kirlenmiştir. Bunun için insanlar Allahü Teala'dan ve meleklerden ve peygamberlerden pek uzak, onlara kavuşmak şerefinden çok mahrumdur. İnsan fen bilgilerinde tabiatı incelemekte tembel ve cahil kalarak hakiki imana, itikada kavuşmazsa ve Muhammed aleyhisselamı doğru tanıyarak imanını kuvvetlendirmezse sonsuz felakette ve sıkıntıda kalanlardan olur. Eğer hakiki imana kavuşursa ve nefsine tabi olmayıp ahkâm-ı İslamiyye'ye yani Allahü Teala'nın emr ve yasaklarına uyarsa saadete kavuşmaktan ve Allahü Teala'nın rahmetinden, affından mahrum kalmaz. Fakat yaptığı kötülükler kadar azap görür, yanar ve Allahü Teala'nın rahmetine kavuşması güç olur. İmanı olduğu için sonunda yine rahmete kavuşur. Cehennem ateşi kötülüklerinin kirlerini temizleyip onu cennete girmeye layık temiz şekle sokar.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'tan sesleniyorum. Güney Kıbrıs'ta bundan önceki programımızda anlatmaya başladığımız Bayraktar Camii ve Türbesi'nin Bayraktar Camii'nin harim kısmına girdik. Girer girmez kıbleye doğru yüzümüzü döndüğümüzde hemen sol tarafında mahfilin altından bir giriş yapılmış. Bu giriş orijinal bir giriştir. Daha sonraki yıllarda yapılmış. Burada hicri tarih olarak 1170 görünüyor şurada. 1170-1754-58'lere denk geliyor. Yani 1. Mahmud Han zamanı yaptırılmış bir türbedir. Ve daha önce de kabir olarak duruyordu. Üzerine bir kitabe konmuş. Bunu yapan da o zamanın Kıbrıs valisi Sadık Ağa. Bir de caminin kapısı üzerindeki eski avluda bulunan, avlu kapısında bulunan fakat sonradan taç kapı üzerine getirilen bir kitabeden sizlere okumuştum ve bir Abdullah Paşa geçiyordu orada. Bu Abdullah Paşa'nın kim olduğunu da söyleyeceğim ama süre bitti demiştim. Şimdi Abdullah Paşa Osmanlı'nın o dönemdeki kaptan paşası. Kıbrıs da ona bağlı. Ve ihtimal ki hayır hasenat hususunda burayı çok da desteklemiş. Belki kendi mülkünden yaptırdı. Çünkü fazla bir kayıtlara ulaşamadık biz. Neden? Çünkü İngiliz idaresi döneminde buradaki tarihi bilgiler, Kıbrıs'taki tarihi bilgiler İngiliz yazarlarının kitabı esas alınarak çok değişikliğe uğratılmış. Ve olmadık şekilde hikayeler uydurulmuş. Bu hikayelerde de İngiliz örfü, adeti, inanışı ön plana getirerek hatta bazı dini yapılar için mitolojik hikayelerde uydurulmuş. Şimdiki yazarlarımız da tabii kaynak olarak yabancı dilde bir kaynak arıyorlar. İngiliz yazarlarının, Kıbrıs'ı gelip görenlerin kaynaklarına müracaat ediyorlar. Ama o kaynak bulanık sulu kaynak. Hatta acı sulu kaynak. Hatta zehirli sulu kaynak. Onun için Türkiye'deki üniversitelerin bu konudaki araştırmaları, Kıbrıs'ta bulunan üniversitelerin bu konudaki araştırmalarını biraz da Osmanlı arşivleri destekli yapmalarını bendeniz tavsiye ediyorum. O zaman inanıyorum ki buradaki hem İslami eserler hem de Hristiyanlığa ait olan yapıların, eserlerin tarihi hakkında Osmanlı kayıtları çok daha sağlam bilgileri bizim önümüze serecektir. Biz de onunla temiz bir iş yapmış olacağız. Türbe kapısı üzerindeki kitabenin nasıl yazdığını bugünkü yazıya çevrilmiş olarak notlarımı aldım. Müsaade ederseniz oradan notlarımdan okuyacağım. Hazreti Vali Kıbrıs Hasan Ağa, biraz önce bahsettiğimiz Hasan Ağa, Ağa-yı Şefik, Şefik ismi de varmış efendim. Bu Hasan Ağa'nın, Hasan Şefik'miş yani. Kıldı hayrata muvaffak anı bari her bar. Mescit ve türbe ve haseneler edüp bina eyledi validesin ruhuna isar. Annesinin ruhu için yaptırmış efendim Hasan Şefik Paşa, Kıbrıs valisi. Anneme ruhuna bir şey yaptırayım demiş. Şimdi annelere babalara bakmamak için huzur evlerine efendim anne babaları atmanın yollarını arayan bir gençlikle iç içeyiz. Burada ise bu zat annesinin ruhuna bir türbe, bir cami sevabını gönderiyor. nereden nereye gelmişiz efendim? Acaba hangisi güzel? Elbette ki birincisi güzel. Tercih oydu. Evet. Fatiha ihsan ede Arif okuyan tarihin ki oldu mamur beca dairesi Bayraktar. Bayraktar Hazretlerinin bulunduğu yer dairesi yani ihya oldu. Güzel oldu. Ve buraya gelen arif olan kimseler bu hali görerek bunların ruhlarına hem Hasan Ağa'nın hem annesinin hem de burada yatan Bayraktar Mustafa Efendi'nin ve diğer iki bayrakların da ruhuna isimleri belli olmasa da birer Fatiha göndersinler demek istiyor. Kitabe orijinal bir kitabe. Kıbrıs'taki kitabeler içerisinde benim rastladığım ender kitabelerden birisidir. Tam devrini gösteriyor ki 1754'lerden bugüne kadar nereden baksak gene bir 300 seneye yakın zaman geçmiş. 300 sene öncenin mermer güzelim kaligrafisiyle, hattıyla, yazısıyla önümüzde bir kitabe durmakta. İnşallah bu tarafları ziyaret etmek bir gün gelir de kısmet olursa Hala Sultan'la beraber Lefkoşa'daki Bayraktar Camii'ni de efendim ziyaret etmekte, türbeyi de ziyaret etmekte bence seyircilerimiz için çok büyük feyizli neticeler hasıl olabilir. Biz bu çekime başlamadan önce bendeniz girdim içeride Fatiha'mı gönderdim. Sizler de şimdi ben içeriye gireceğim. Burada fazla kalmayacağım. Caminin iç kısmını ve camiyle ilgili bilgileri sizlere sunacağım. Efendim orada siz de hiç olmazsa ekranınızın başında bu fatihalarınızı gönderirseniz mutlaka istifadeye sebep olacağına inanıyorum. Geçiyorum içeriye efendim. Şimdi harem kısmındayız türbeden sonra. Harem kısmı kıbleye doğru yine 90 derecelik açılı 3 tane kemerin üzerine oturmuş bir çatıyla örtülü. Bu çatıda mertekler var. Merteklerin üzerine de tahtalar çakılmış. Ondan sonra da kiremit altı gibi olmuş o. Üstüne kiremit döşenmiş. Halbuki Girne'deki gördüğümüz bazı köy camilerinde hasır kullanılmış. Çok da hoş olmuş. Daha başka bilhassa Karpaz'a doğru olan köy camilerinde bunları bol bol gördük. Güzel. Kamışı da bol bir yer Magosa tarafında çünkü bayağı bir su birikintileri var. Oralarda kamışlar da oluyor. Onlardan güzel bir hasırcılık gelişmiş. Şimdi el işleri, turistik eşyalar yapılıyor. O kamışlardan. Burada tahtayla bu kapatılmış. Bu cami bir veya iki defa yangın geçirdiği söyleniyor. Bu caminin en son restorasyonu 2. Mahmud Han zamanında yapılmış. 1820'lere denk geliyor. O kitabe de Mahmud Han için yazılan 2. Mahmud Han. Türbe ise 1. Mahmud Han zamanında yapılmış. Yani o yapılmış, türbe olarak açık kabirden türbeye dönüştürülmüş, cami yapılmış, 2. Mahmud Han zamanında da köklü bir restorasyon yapılmış. 1. Mahmud Han Osmanlı padişahları içerisinde çok değişik yeri olan bir insan efendim. İstanbul'da ne kadar cami kütüphanesi varsa Fatih Camii dahil Süleymaniye Camii, Ayasofya Camii'nin kütüphanelerini hep yaptıran ve Ayasofya o nadide çinilerle kütüphaneyi yaptıran 1. Mahmud Han'dır. Ayasofya'yı şu anda müze olarak kullanılıyor malum. Gezmeye girdiğinizde avludaki o nadide şadrıvanı yazılarıyla, o yaldız boyalı metallerle yazılmış Allah-u Teala'nın ismi şeriflerinin olduğu şadrıvanı yaptıran 1. Mahmud Han'dır. 1. Mahmud Han'ın hiç evladı olmadı. Öyle geldi. Sonra padişahlık kendinden değil, biraderinden yürüdü. Dolayısıyla böyle bir insanın Kıbrıs'taki şu türbenin imarı için, efendim onu Abdullah Paşa yaptırmış ya, işte Hasan Ağa'da Kıbrıs valisi, doğru ama Osmanlı'da bir yere umuma hadim, yani halka hizmet için yapılan yere bir çivi çakılırken mutlaka padişahın haberi olur. Padişah bunu mimarlar ocağına havale eder. Merkezi bir mimarlar kurulu vardı efendim bütün imparatorluğun. Mimarlar ocağı Topkapı Sarayı'nın içindeydi ama sadece Topkapı Sarayı'nda yapılacaklara değil. Bütün imparatorluk coğrafyasındaki eserler için orası tek yetkiliydi. Onlar olmaz derse olmazdı. E nereden biliyorlar efendim? Yani Kıbrıs'ın işte Lefkoşa'sındaki filan semtindeki burcun üzerindeki bir cami. Biliyorlardı efendim, biliyorlardı. Bütün kayıtları vardı. Osmanlı'yı zaten 600 sene ayakta tutan önemli şeylerden birisi, Osmanlı'yı ayakta tutan şeylerden birisi, Allah-u Teala'nın yarattığı bütün mahlukata şefkat göstermesiydi. Merhamet göstermesiydi. İkisi de bilgi zayiini önlüyordu. Yani kayıtlara Osmanlı çok dikkat ederdi. İkinci Mahmud Han ise, yani son restorasyonu yapan, daha doğrusu sondan birkaç önceki restorasyon, çünkü bazı yangın mangın çıktığında burada oluyor umumi yerlerde efendim. İlla bunu kastı garaza bağlamak da şart değil. Yangın falan çıktığında efendim tabii bazı restoreler yapılmış. Bunların tarihleri de var burada. Onlardan da size birkaç bilgi notlarımdan hiç olmasa sunmaya çalışayım. 1958'de bir şey geçirmiş, sıkıntı geçirmiş. 1960'da hemen düzeltilmiş, sağlam hale getirilmiş. 64'te yine bir sıkıntı yaşanmış ve şu anda İbadete açık, güney kısmında, Güney Kıbrıs'ta ibadete açık yerler, halı döşeli, ayakkabısız girdik gördüğünüz gibi, Tahtakale Camii gibi ayakkabıyla girmedik. Ve bir görevli imamı var, o da namaz vakitlerinde geliyor, cami açık duruyor zaten. Efendim herkes geliyor burada ibadetini yapıyor. Pencerelerinde ne hikmetse herhalde son dönemdeki restorasyonda bir unutulma mı oldu, imkan mı olamadı, kepenk konmamış. Kıbrıs'taki bütün panjur dediğimiz şey, ama içten kapatılan panjur, Kıbrıs'taki bütün camilerde böyle bir panjur sistemi evlerde de var. Kıbrıs'ın sıcağından dolayı efendim, dışarıdaki sıcaktan cemaat mutazarır olmasın diye. Efendim şimdi yavaş yavaş böyle bir geriye doğru kayayım. Minber var yerimde. Minber belli ki tuğladan örülmüş. Öyle görünüyor. Kıbrıs taşı da olabilir. Nereden taş olduğuna hükmettin? Kemerleri de boyamışlar. Kemerler de Kıbrıs taşındandır. Bir kısmını duvara gizlemişler. Bir değişik bir onarım olmuş. Minber de böylece tuğladan niyetine veya Kıbrıs sarı taştan niyetine, artık hangisi olursa, biz şimdi buralarını kırıp da bir bakalım hangisi, biz doğruyu söyleriz falan, o da yok efendim. Yani eseri tahrip ederek biz bir depreme dayanıklılık ölçen teknik bir heyet değiliz. Nihayet bir sanat tarihi şeklinde bilgiler veriyoruz, tarihle karışık olarak. Mihrabı çok güzel. Şöyle döneyim mihrabı daha rahat görebilirsiniz diye. Güzel, sade bir mihrap yapılmış. İhtimal ki alçıyla bu hale getirildi. Alt ve üst mahfili var. Üst mahfili de güzel, kibar bir hale getirilmiş. Dar bir merdivenle çıkılıyor ama işte ancak o kadar oluyor. Yan tarafta bir boşluk var. Bu boşluk işte sizlere biraz önce Tahtakale Camii'nde avluda gösterdiğim Sıbyan Mektebi vardı. O Sıbyan Mektebi'nin cami içinde olanlarını da size söylemiştim. Burası cami içinde olan kısmı. Baş tarafta türbe var, Burada Sıbyan Mektebi var. Yani küçük çocuklar daha ufak yaşta caminin bir eğitim merkezi olduğunu öğrensinler için ecdat bunu yapmış. Gerçekten de böyledir efendim. Cami eğitim merkezidir. Kişilik kazandırır insana. Bu eğitim için kullanırsa. Yoksa gir beş vakit namazda hemen çık koşa koşa koşa koşa aman dükkan elden gidiyor. Efendim süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu Bayraktar Camii'nin anlatımını, türbenin anlatımını bu bölümümüzü artık noktalıyoruz. İki gündür anlatıyorduk. Yine Güney Kıbrıs'taki eserlerimize devam edeceğiz. Lütfen bizi takip etmeye sizler de devam ediniz. Hoşça kalınız efendim.

0: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubi Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki, her peygamber kendi zamanında kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. Yarın akşam saat 21'de Ordu Altın Ordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak mevlid yayınını kaçırmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Gölge Sultanlar. Molla Gürani.
8: ...1440'lar filandır. Hani İkinci Murat Han'ın hüküm sürdüğü yıllar. Devrin alimlerinden Molla Yegan Hacca gider. Dönüşünde Kahire'de mola verir. İlim meclislerine katılır. 3-5 günde olsa dağ harcığını doldurmaya çalışır. İşte bu sohbetlerden birinde genç ama heybetli bir alim dikkatini çeker. Az konuşur, öz konuşur. İfadeleri sade ama sağlamdır. İnsanların zor kavrayacağı mevzulardan konuşur ama onu çocuklar bile anlar. Tek cümleye ciltleri sığdırır sonra. Söz ona geldiğinde cemaat taş kesilir, nefesini tutar. Edeple hisse kapmaya bakarlar. Molla Yegan bu vakara, bu heybete aşık olur. Çıkışta cesaretini toplayıp yaklaşır. Senin buralarda zayi olmana dayanamam. Eğer ilminin kıtalar ötesinde yankılanmasını istiyorsan, hiç düşünme, gel benimle. Genç alimin dünyalıkta gözü yoktur. Ancak hizmet denilince akan sular durur. Hem böylesine samimi bir teklife nasıl hayır denir ki? Molla Yegan İstanbul'a varınca sultanı ziyaret eder. Murat Han latife ile takılır. Bize oralardan ne getirdin? Molla Yegan, öyle bir alim getirdim ki sultanım, tarifi gayrı kabil, meğer ki tanışsanız gerek. Padişah merakla sorar. Nerede? Dışarıda efendim. Aman ha, bekletmek ne haddimize? ve buyur ederler. Mübareğin önce gölgesi düşer eşiğe. Sonra dağ gibi bir adam girer. Başı adeta tavana değer, esmerdir. Sarığından taşan saçları heybet verir ona. Sakalı simsiyahtır, hatta siyah ötesi. Ama dişleri inci incidir ve gözleri ateş gibi. Mütebessimdir, lakin düğme ilikletir insana. O koca koca ağalar, vezirler toparlanma ihtiyacı hissederler. Sükutu Molla Yegan bozar. İsmi Ahmet bin İsmail efendim. Ama Araplar onu Molla Gürani diye tanırlar. Suriyelidir. Murat Han'ın içi ılıcık olur. Bu alime kanı kaynar. Önce Hüdavendigâr Medresesi'ne tayin eder. Ardından Yıldırım Medreselerini de ona bağlar. Zaman Molla Yegan'ı haklı çıkarır. Bu kutlu ocaklardan pırıl pırıl alimler yetişir ve diğerlerine fark atarlar. Şehzade Mehmet çok zekidir ancak ele avuca sığmaz. Derslerini bellemekte zorlanmaz ama hiç çalışmaz. Hele ezberle işi olmaz. Çok hocada okur ama tamamını yıldırır. Zaman zaman öğretmenlerini makaraya alır. Hatta bir keresinde hocasını durdurur. "Aman efendim, ne yapıyorsunuz?" der. "Anlayamadım. Mermere basıyorsunuz." Ne var bunda?" "Az evvel okuttunuz ya hocam. Meryem validemiz İsa aleyhisselamı taş üstünde getirmedi mi dünyaya? Öyleyse mermere hürmet gerek." "Ya, öyleyse çıkar bakayım çorabını." "Niye hocam?" "Bilmiyor musun? Aynı Meryem validemiz İsa aleyhisselamın beşiğini de yünle örttü. Öyleyse örgüye hürmet gerek." Ama bütün hocalar böyle hazır cevap olamazlar. Mehmet bir padişah oğludur ve kendisi istemedikten sonra kimse diz çöktüremez ona. Murat Han sıkıntının farkındadır. Evet, Molla Yegan, Molla Fenari, Molla Ayaz muhteşem alimlerdir. Ancak bu haşarı şehzade ile uğraşmak 10 medrese yönetmekten zor olmalıdır. Acaba onu kim yola getirebilir diye düşünürken Molla Gürani'nin siması belirir gözünde. O ana kadar nasıl da aklına getiremediğine şaşar. Tabii öyle ya, dudaklarına alaycı bir tebessüm yayılır. "Hadi bakalım," diye mırıldanır. "Şimdi derslerini kır da göreyim seni." Padişah Molla Gürani Hazretlerini yollarken "Eti de senin der, kemiği de. O bundan böyle senin oğlun, var bildiğin gibi işle." Mübarek Manisa'ya vardığı saat şehzadeyi derse çağırır. Uşaklara bile itibar eder ama geleceğin sultanını görmezden gelir. Talebesine sıradan biri gibi davranır ve "otur" der. "Hayır, oraya değil, şuraya." O güne kadar emretmeye alışan şehzade şaşakalır. Belki de hayatında ilk kez diz çöker. Molla emsileyi açar ve emreder. "Darabe fiilini çek bakayım." Fatih fiili kafasına göre çeker. Çat pat bir şeyler söyler işte. Molla Gürani'nin kaşları yıkılır, kafasını olmadığı gibilerden sallar, bakışlarıyla azarlar. Sonra üstüne basa basa fiili çeker ve sesini yükselterek misallendirir. "Döverim, seni döverim, seni öyle bir döverim ki..." Fatih ağlamaklıdır. Dudakları uçukluya yazar. Korkudan sesi titrer. İçinden son cümleyi tekrar eder. "Darabtühü cidden şediden." İnanın döver mi döver. Bundan böyle saray halkına rezil olmak da vardır işin içinde. Şehzade artık geceleri ödev yapmaya başlar ve ezberlerini aksatmaz. Daha doğrusu aksatamaz. Ama gün gelir, ilmin tadını alır. Eski haşaralıklarından utanır. Çok değil, 3-5 ay sonra bambaşka biridir o. Molla Gürani Hazretleri, "Arabi ve Farisi bilmek yetmez," der. "Düşmanlarının da lisanını öğrenmelisin." Nitekim Fatih Latince, Sırpça ve Rumca öğrenir. Hem konuşur hem yazar. Ardından kafirdir demez, şehzadeyi İtalyan asıllı hocanın önüne oturtur, Avrupa tarihini okutturur. Dahası neme gerek dedirtmez, aritmetiğe, geometriye, astronomiye zorlar. Hepsi bir yana ufkunu açar. İnanç aşılar. Eğer istenirse gemilerin karadan, kanıların sudan yürüyebileceğine inandırır. Bir ara Manisa'ya gelen Sultan Murat oğlunu tanıyamaz. Fatih görünüşte çocuktur ama çok olgundur. Ufku geniştir sonra. Hedefleri, idealleri vardır. Ki İstanbul bunlardan biridir sadece. İşte belki de bu yüzden tahtını düşünmeden bırakır ona. Sultan Murat, Molla Gürani'ye şükranlarını sunarken kelime seçmekte zorlanır. Hatta gözü kapalı vezirlik teklif eder. Mübarek, "Boş versene" gibilerden omuzunu silker. "Onu isteyene verin sultanım," der. "Yıllardır bu makama ulaşmak için çalışanları kırmayın. Dostlarınızdan olmayın sonra." Ancak kadılığı reddetmek gibi bir şansı olmaz. Nitekim bir müddet devlet erkanıyla çalışır. Ancak fırsatını bulduğu an ayrılır, apar topar Kahire'ye döner. Belki de vebalden kaçar. Mısır Sultanı Kayıt Bey, Molla Gürani Hazretleri'nin kıymetini iyi bilir. Kahire ne zamandır bu gür sese hasrettir ve Mısırlılar onu ne kadar özlediklerini anlarlar. Fatih, hocasının Mısır'a döndüğünü duyunca yıkılır. İşte tam o günlerde de koca devlet kalmaz mı eline? Şimdi kolu bacağı kesilmiş gibidir. Ona öyle çok ama öyle çok ihtiyacı vardır ki. Bu güçlü ses yanında olmadan ideallerine kim inanır? Hem ne kadarını gerçekleştirebilir ki? Hemen alır eline diviti, Kayıt Bey'e bir mektup yazar. Ağlamaklı bir üslupla hocasını ister. Kayıt Bey, Molla Gürani Hazretlerine hem haberi iletir hem de "Gitmeyin hocam," der. "Size ne vaat ediyorsa fazlasını vereyim." Molla Gürani acı acı güler, zor duyulan bir sesle "Sizin veremeyeceğinizi vaat ediyor," der. "Evlatlık." Ardından "Müsaade edin gideyim," der. "Benim yüzümden aranıza husumet girmesin." Fatih Molla Gürani Hazretlerini görünce çocuklar gibi sevinir. Hocasına eserlerini rahatlıkla yazabileceği mekanlar sağlar. Ardından Şeyhülislamlık makamına getirir. Aradan yıllar geçer. Fatih her sultana nasip olmayan zaferler kazanır. Çağlar açar, çağlar kapar. Şimdi ayakları yere sağlam basan bir imparatorluğu vardır. Etrafında usta askerler, bilge vezirler ve güçlü sanatkarlar dolanır. Dahası bütün dizginler elindedir artık. Ama en şaşalı günlerinde bile Molla Gürani Hazretleri ile karşılaşınca dizlerinin bağı çözülür. Adımlarını şaşırır. Zira mübarek ona cihan padişahı gibi değil, Manisa'da ders okuyan haylaz şehzade gibi davranır. Yanlışlarını evirip çevirmeden söyler yüzüne. Osmanlı Sarayı'nda sıradan hadiseler bile birer törendir. Bırakın divan ve elçi karşılama faslını, padişahın oturması kalkması, yemesi içmesi dahi merasimdir. Ancak Molla Gürani Hazretleri kurallara itibar etmez ama mevcut düzeni çiğnemek de istemez. Sırf bu yüzden ayağını atmaz saraya. Ama bir arefe günü Fatih, sizinle bayram başka güzel, teşrif ederseniz bu fakiri sevindirirsiniz diye haber yollar. Molla Gürani Hazretleri saray ulağına garip talebeleri gösterir. Biz bayramı bunlarla birlikte yapmayı düşünüyoruz der. Sonra elini umursamaz tavırlarla sallayıp, hem bu yağmurda çamurda sarayda işim ne? Fatih mahzun olur. Çocuk gibi içini çeker. Halbuki der, biz onların gelmesiyle bayram yapardık, bilmezler mi? Mübarek bunu hissetmiş olmalı, ansızın çıka gelir. Ancak alkış, şiir, methiye, mehter, nevbet fasıllarını aldırmaz bile, bahçeyi atıyla geçerek bütün kaideleri alt üst eder. Belki de lisan-ı halle, gururlanma padişahım der. Senden büyük Allah.
4: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
5: Bugün sizlere HPV'li
6: belli yöntemler var.
5: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
6: Doğum sonrası yapılan.
5: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
6: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
4: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
5: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline geldi.
6: Bizden korkuyorlar, içinden korkuyorlar.
9: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
10: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
10: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
10: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
11: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
10: Burada.
3: Kickboks Dünya Şampiyonu.
11: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
11: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, tövbe ve istiğfara devam eden kimseye Allahü Teala her sıkıntıdan bir kurtuluş ve her darlıktan bir genişlik verir ve ummadığı yerden kendisini rızıklandırır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz bizden değil ne demek? Değerli dinleyenler, bazı hadis-i şeriflerde şunu yapan bizden değildir veya benden değildir deniyor. Böyle demek Müslüman değildir, kafirdir demek midir? Bunun cevabını bazı örneklerle nakletmeye çalışalım. Bizden değildir demenin kimi küfür, kimi haram, kimi de mekruhtur. Muteber kitaplara göre açıklamaları şöyledir. 1. Emri maruf ve nehy-i münker yapmayan bizden değildir. Emri maruf farz-ı kifayedir. Bir yerde emri maruf yapılmazsa, gücü yeten herkes mesul olur. Yani haram işlemiş olur. 2. İbadetleri bizim gibi yapmayan bizden değildir. İbadetleri sünnete aykırı yapmak bidat olur. Bidatin bir kısmı mekruh, bir kısmı haram, bir kısmı ise küfürdür. 3. Başkasının karısını kızını ayartan bizden değildir. Yani haramdır. 4. Yılandan korkup öldürmeyen bizden değildir. Öldürme imkanı varken, yılandan korktuğu için onu öldürmeyen, sünnete uymamış, mekruh işlemiş olur. 5. Irkçılık yapan bizden değildir. Dinimizde ırkçılık yoktur. Bir ırkı sevmenin mahzuru olmaz. Hristiyan bir Türk, Müslüman Arap'tan üstün denmez. Böyle demek küfürdür. 6. Tırnaklarını kesmeyen bizden değildir. Yani sünnete uymamış, mekruh işlemiş olur. 7. Büyü yapan ve yaptıran ve bunlara inanan bizden değildir. Büyü yapmak haramdır. Büyücü, büyüyle istediğini elbette yapar. Büyü muhakkak tesir eder diye inanmak küfür olur. Allah-u Teala takdir etmişse büyü tesir eder demelidir. 8. Müslümana zarar veren, hile yapan, onu kandıran bizden değildir. Yani haramdır. 9. Bela gelince üstünü başını yırtan, bağıran, çağıran bizden değildir. Belaya isyan etmek, bağırıp çağırmak haramdır. Elde olmadan üzülmek, ağlamak caizdir. 10. İlim öğrenmeyen bizden değildir. Farz-ı ayın olan ilmi öğrenmemek haramdır. 11. Elinde varken ailesini sıkıntı içinde yaşatan bizden değildir. Yani haramdır. 12. Karşı cinse benzemeye çalışan bizden değildir. Yani haram işlemiş olur. 13. Evlenmeyen benden değildir. Mazeretsiz evlenmeyen sünnete uymamış olur. Ahir zamanda bir mazeretle evlenmemek sünnete aykırı değildir. 14. Selamı almayan bizden değildir. Selamı almak farzdır, almamak haramdır. 15. Guslettikten sonra abdest alan bizden değildir. Gusleden abdest almış oluyor, abdestini kullanmadan abdest üstüne abdest almak mekruhtur. 16. Bize silah çeken bizden değildir. Müslümana Müslüman olduğu için silah çekip onu öldürmek küfür olur. Fakat başka bir sebeple Müslümanla dövüşmek, savaşmak küfür değildir. Eshab-ı kiram arasında savaşlar olmuştur. Timur Han kendisi gibi Müslüman sultanlarla savaşmıştır. İki tarafa da kafir denmez. Bir ayet-i kerime meali şöyledir. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. 17. Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyin, bizden başkasına benzeyen bizden değildir.
haram olmayan adetlerde kafirlere benzemek caizdir. Onlar gibi ceket, kravat, gömlek giymek caizdir. İtikat yönüyle onlara benzemek küfür olur. Mesela kutsal bilerek haç takmak, ayinlerine iştirak edip onlar gibi ibadet etmek küfür olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, büyüğünü saymayan, küçüğüne acımayan bizden değildir.

lütfen bizden değildir. Hırsızlık eden, gasp eden, soygun yapan, haram işlemiş olursa da kafir olmaz. Günah işleyen Müslümana kafir denmez. Verilen selamı almayan bizden değildir. Verilen selamı almayan günah işlemiş olur fakat yine Müslümandır. Irkçılık yapan bizden değildir. Biz Müslümanlarda ırk üstünlüğü yoktur. Buna rağmen iyi kimseler geldiği için Arap'ı severiz, Türk'ü severiz. Sevmemizin mahsuru yoktur. Fakat Müslüman bir Arap'ı Müslüman Fransız'dan üstün tutamayız. Böyle bir ırkçılık yapmak dinimize aykırıdır. Hele Hristiyan bir Türk Müslüman Arap'tan üstündür demeyiz. Böyle söyleyen Müslümanlıktan çıkar.

Molla Cami Hazretleri buyuruyorlar ki, üç zümreye üç şey çirkin düşer. İdarecilere sertlik, alimlere mal sevdası, zenginlere cimrilik.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülkebir Evliya. Rahmetullahi aleyh. İzin ver namaz kılayım. Resulullah buyurdu: akşam sabah melekler amel defterlerini Allah'a arz ederler. Başında ve sonunda iyi iş varsa şayet, gün içindekileri olur af ve mağfiret. Osman Haruni var ki alim ve evliyadan, o şöyle buyurmuştur talebeye bir zaman: hesap günü gelince bil cümle peygamberler, bütün Müslümanlarla hem alim ve veliler, yarın hesap gününde Allah'ın huzurunda sorguya çekilirler, hep namaz hususunda. Beş vakit farz namazı şartlarına uyarak ihlas ile kılanlar kurtulurlar muhakkak. Lakin özrü olmadan vaktini geçirenler, veyl adlı cehennemde acı azap çekerler. Yani veyl adındaki o azap pek çetindir. Bu namazı kazaya bırakanlar içindir. Ya hiç kılmayanların nice olur halleri? Öyleyse namazları asla geçirmemeli. Hayr-i Nessaç adında Allah'ın bir velisi vardı ki şöyle diyor onun bir talebesi: hocamın yanındaydım ölüm hastalığında. En son nefeslerini alıyordu o anda. Birden kapıya doğru dikkatlice bakarak konuşmaya başladı yerinden doğrularak. Dedi ki: Allah sana ruhumu kabzetmeyi emreyledi, bana da namaz eda etmeyi. Şu an namaz vaktidir. İzin ver de kalkarak bana emrolunanı yapayım son olarak. Ben Rabbimin emrini yapayım da ölmeden, sen de sana düşeni yaparsın sonra hemen. O zaman anladı ki hayretle oradakiler, Hazreti Azrail'le konuşuyormuş meğer. Sonra abdest aldı ve namaza durdu hemen. Bitirip yatağına uzandı beklemeden. Gözlerini kapayıp getirdi şahadeti, sonra Allah diyerek ruhunu teslim etti. Rüyada buyurdu ki çok sevdiği bir zata, sıkıntıdan kurtulup kavuştum tam rahata.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Sağlıklı Türkiye.
1: Sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Bugün sizlere omurga rahatsızlıklarından bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından beyin ve sinir cerrahisi uzmanı doçent doktor Şahin Yüceli bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun, sizler de iyisiniz.
1: Bizler de iyiyiz hocam. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Hocam konumuz bugün çok önemli. Omurga rahatsızlıklarından bahsedeceğiz ama öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
2: Doktor Şahin Yüceli, Türkiye Hastanesi beyin cerrahisi uzmanıyım. Yaklaşık 12 yıldan beri uzman olarak bu işi yapmaktayım. Yani bir yıl öncesinde de doçentliğimizi aldık. Uzun yıllar hem mecburi hizmette hem özel sağlık sektöründe beyin cerrahisi uzmanı olarak çalıştım. Yine şimdi Türkiye Gazetesi Hastanesi bünyesinde mesleğimize devam ediyoruz.
1: Harika. Başarılarınız daim olsun hocam o zaman
2: diyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Evet hocam, omurga hastalıkları en çok muzdarip olduğumuz konulardan bir tanesi. Evet. Yani iş kaybına da aslında sebep olan hastalıklardan evet. Bir tanesi. Öncelikle şunu söyleyebilir miyim? Omurga yapısını tanıtabilir misiniz bize? Nedir omurganın yapısı?
2: Omurga insan vücudunu ayakta tutan en değerli, en önemli organlardan bir tanesi. Tek organ aslında. Omurga kafatasının bittiği yerden kuyruk sokumuna kadar olan devam eden içerisinde omuriliği korumakla görevli kemik, eklem, kıkırdak ve bağ dokulardan, kas yapılarından oluşan kuvvetli bir organ. Sağlığına da dikkat etmemiz gereken bir organ.
1: Evet. Aslında çok fazla kiloya gelmeyen değil mi hocam? Aslında tabii. Omurga sağlığımıza çok dikkat etmemiz gereken bir
2: tabii.
1: Organımıza diyebilirim.
2: Koruduğu yapı itibariyle evet. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü beyinden gelen bütün sinyallerin devamı olarak düşüneceğiz biz onu. Kafatası, beyin içerisinden gelen bütün sinyaller kafatasını geçtikten sonra devam olarak omurilik tarafından tüm vücudun kontrolü, iç organları, bağırsaklar, akciğer, karaciğer, aklınıza gelen bütün organlar, ekstremiteler, kollar, bacaklar, bütün fonksiyon aslında yukarıdan gelen emirler sayesinde onun şeyinde, himayesinde devam ediyor. Onun için burayı korumak çok önemli.
1: Çok önemli.
2: Üzerine çok fazla yük bindirmemek, özellikle söylediğiniz gibi kilo, bu işin en büyük düşmanlarından bir tanesi. Çünkü bu malzemenin kaldırabileceği bir yük kapasitesi var.
1: Evet.
2: Siz onu aşarsanız malzemenin ömrünü erken zamanda tüketmeye evet, başlarsınız. Onun için aşırı kilo aldığınız zaman yer çekiminin etkisiyle ağırlık merkezimiz yer değiştirir. Ağırlık merkezi yer değiştirdiği zaman da omurgada istemediğimiz yüklenmeler ortaya çıkar. Bu sefer de bozulmalar. İşte disk mesafesi, kıkırdak yapıları dediğimiz o disk mesafeleri bozulur. Faset eklem dediğimiz yerde yüklenmelere bağlı kireçlenmeler ortaya çıkar. Sonra da istemediğimiz o bel fıtığı rahatsızlığı karşımıza çıkar.
1: Evet, en muzdarip olduğumuz konulardan bir tanesi. Evet. Toplum olarak hemen hemen hepimizde var hocam neredeyse. Nedir hocam peki bel fıtığı?
2: Omurgayı oluşturan elemanlardan kemik, eklem, kas ve kıkırdak yapısından, kıkırdak yapısının bozulması sonrası kıkırdağın olmaması gereken bir yere doğru hareket edip sinir üzerine bası yapması, sinirin beslenmesini bozması ve bunun sonucunda da ortaya çıkan bir hastalıktır.
1: Evet hocam.
2: Neye sebep olur? Tabii fıtığın çıktığı yere göre değişmekle beraber işte hangi mesafeden çıktı, birkaç mesafeden mi ortaya çıktı, sağdan mı çıktı, soldan mı ortaya çıktı, nispeten daha az olmakla birlikte orta hattan mı ortaya çıktı, onun çıkış yerine göre de değişik bulgular ortaya çıkarır. Bacakta kuvvetsizlik, güçsüzlük, hissizlik. İlerleyen dönemlerde çok eğer ihmal edilirse küçük ve büyük abdest yapamam, mutlama gibi veya istemediğimiz şekilde bacakta güç kaybıyla bir felç durumunda, kısmi bir felç durumunda ortaya çıktı. Hastalığa ve sonuçlara yol açabilen bir durum.
1: Evet. Peki biz bu belirtileri gördüğümüz zaman mı size gelmeliyiz hocam?
2: Şimdi hemen apar topar her bel ağrısıyla bir hekime gitmenin de çok bir anlamı yok. Çünkü ortalama her insan yaklaşık ömründe 2 ya da 3 kere ciddi bir bel ağrısından muzdarip olacak. Evet. Hekime gidecek kadar olmayacak belki ama bu hastaların her 10 kişiden 3'ü mutlaka bir gün bir beyin cerrahisi veya bir hekim kontrolüne girecekler. Ne zaman bize gelmeleri lazım? Bel ağrısı kronik olarak sebat etmeye başlarsa, ağrıyı bir hafta içerisinde çok fazla düzeltemezse, ağrının süresi 2-3 haftayı bulmaya başlarsa, basit ağrı kesiciler ve istirahatlerle yeterince mevcut klinik durumunu düzeltemezse, iş güç kaybının çok fazla artmaya başladığını hissederse ve ağrılarının şekil değiştirdiğini görürse o zaman bize gelecek.
1: Bize gelecek.
2: Sadece bel ağrısıyla başlayan bir hasta ilerleyen süreçlerde kalça ve bacağa yayılan ağrılar da ortaya çıkarsa o zaman başka sinyaller veriyor
1: gerekiyor.
2: Demektir.
1: Evet. Peki hocam, sizin uygulamış olduğunuz tedavi yöntemleri nedir bel fıtıklarında?
2: Bel fıtığın tedavi yöntemleri önce hastanın muayenesiyle alakalı.
1: Evet.
2: Önce ilk bizim için en büyük şey elimizdeki olan silah hastanın muayenesi.
1: Evet.
2: Basit bir muayene. Hastanın ilk muayenesinden sonra eğer şüphelendiğimiz bir bel fıtığı bulgusu varsa hastayı önce bir MR'a yolluyoruz. Hı. Bel fıtığı teşhisi koymakta altın standart dediğimiz yöntem MR. MR'la teşhisini koymaya gayret gösteriyoruz. Eğer ki hastanın kliniği sadece basit bir bel ağrısıysa, genelde bu tip lumbarji dediğimiz bel ağrıları 3 ila 10 gün arasında kendiliğinden geçen ağrılardır. Nezle, gripte, doktorlu da doktorsuz da 7 günde bir haftada geçer ya. Bunlar da o tip hastalıklardan bir tanesi. Onları basit, her zaman insanların elinde olan ağrı kesicilerle, kas gevşeticilerle evine yolluyoruz. İstirahat etmelerini istiyoruz.
1: Hı-hı.
2: Çok uzun süre değil, kas gücü kaybına da yol açmamak için 3 günden fazla da uzun süreli istirahatler çok fazla önermiyoruz bu hastalarda.
1: Biraz hareket de önemli aslında, değil mi hocam, baktığımız zaman da?
2: İlk başta hastayı hareketsiz bırakıyoruz, sonrasında hareketlenmesini istiyoruz ki kas kaybına da yol açmayalım aslında.
1: Evet.
2: Basit bel ağrılarında yaptığımız uygulama bu. Ama hastanın ağrıları 2 hafta 3 haftayı geçti. Bir ayın sonuna artık uzandı. İstemediğimiz bulgular ortaya çıktı bel fıtığında. Bacak ağrıları olmaya başladı. Günlük hayatını kısıtlayacak, iş güç kaybına yol açacak şekilde ağrılar, uyuşmalar, hissizlikler, kuvvet kayıpları ortaya çıktı. O zaman MR'ın da desteklediği görüntüde, klinikle de örtüşüyorsa o zaman ameliyat öneriyoruz bu hastalara. Eğer ki çok ciddi güç kaybı yok ise, çünkü birinci kural bel fıtığı hastalarında ameliyat endikasyonu nörolojik defisit dediğimiz güç kaybı.
1: Evet hocam.
2: Eğer öyle bir durum ortaya çıkmamış ise hastayı daha konservatif yöntemlerle tedavi ediyoruz.
1: Nedir hocam bunlar?
2: Konservatif tedavi yöntemleri, korse tedavisi, ilaç ve ağrı kesicilerle kas gevşetici hastayı bir miktar tutucu tedavi, fizik tedavi yöntemleri veya faset enjeksiyonu gibi belden ağrının en fazla olduğu yerleri ağrıyı lokasyonunu tam belirleyerek ağrıyı ortadan kaldıracak şekilde lokal ağrı kesici uygulamaları yapıyoruz. Sıcak uygulamaları veriyoruz hastalara. İlaçlarla birlikte tutucu tedavide ne kadar fayda görecek birlikte değerlendiriyoruz. Bir silsile halinde gidiyoruz.
1: Evet. İstirahat, aşama aşama
2: ilaç,
1: aslında değil mi hocam?
2: Korse, fizik tedavi, lokal uygulamalar, bunların hiçbirinden artık fayda görmedik.
1: Cevap alamazsak.
2: Ve hasta günlük hayatına dönmekte geç kalıyor. O zaman da diyoruz ki size ameliyat etmemiz lazım.
1: Artık en son aşamada ameliyat.
2: Tabii, en son aşamada ameliyat.
1: Peki ameliyat öncesi neler yapıyorsunuz hocam? Nelere dikkat etmesi gerekiyor hasta? Öncesi ve sonrası için.
2: Ameliyat öncesinde hastanın ek problemleri var mı? Öncelikle onları bir bulmamız gerekiyor. Özellikle ileri yaşlarda kalp akciğer rahatsızlıkları var mı? Bilinen kronik başka şeker hastalığı var mı? Bunların önlemlerini aldıktan sonra anestezi yardımıyla tabii hastayı ameliyata hazırlıyoruz.
1: Evet.
2: Ameliyat sürecine kadar aslında hastanın çok da dikkat edebileceği bir şey yok. Zaten her şeyi yapmış geliyor. Olmuş gelmiş. Ondan sonrası nasıl bir ameliyat yapıyoruz? Tercih ettiğimiz ameliyat yöntemi mikro cerrahi.
1: Minimal
2: invaziv mikro cerrahi ile diskektomi ameliyatı yapıyoruz. Çok küçük bir kesiden, yaklaşık 2 santimlik bir kesi içerisinden kuvvetli mikroskoplar altında hastanın kliniğine yol açan, yırtılmış, patlamış, sinir üzerindeki basıyı yaratan fıtığını oradan uzaklaştırıyoruz.
1: Evet,
2: yaklaşık ortalama yarım saat süren bir ameliyattır.
1: Kapalı olarak yapıyorsunuz değil mi hocam?
2: Mikro cerrahi ama mecburen cerrahi giriş yerinden 2 santimlik bir kesi yapmak zorundayız. Ameliyattan sonra yaklaşık ortalama 4 saat içerisinde ayağa kaldırırız. Bir gün hastanede tutmayı tercih ediyoruz. Her cerrahi komplikasyona açık bir şey olduğu için biz de hastanın bir gün gözümüzün önünde kalmasını istiyoruz.
1: Evet.
2: Ertesi günde inşallah şifayla evine göndermiş oluyoruz.
1: Peki hocam, ameliyattan sonra tekrarlanan durumlar da olabiliyor mu?
2: Olabilir.
1: Neden kaynaklanıyor hocam?
2: Şimdi bozulmuş olan bir omurga var.
1: Evet.
2: Biz orayı tamir ediyoruz, tedavi ediyoruz ama hiçbir zaman yaradanınki gibi olmuyor bizimki. Öyle bir şansımız yok.
1: Evet.
2: Biz sadece ağrıyı, acıyı ve mevcut hastalığı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ama orada artık defekli, hastalıklı bir yer sonuna kadar kalmış oluyor. Hasta bundan sonra ne yapacak?
1: Evet.
2: Kuvvetlenmeye dikkat edecek. Günlük hayat içerisindeki yaşam tarzını bir miktar değiştirecek. Artık o bir bel fıtığı hastası olduğunu unutmayacak. Oturmasına kalkmasına nispeten hiç bu hastalığa yakalanmamış insanlara göre birazcık daha dikkat etmesi gerekiyor.
1: Yani hızlı hareketler yapmayacak aslında,
2: ani,
1: değil mi hocam?
2: Ani, aceleci, telaşlı hareketler yapmayacak. Yerden bir şey alıp kaldırırken özellikle dizlerine yükü vermeye gayret gösterecek. Beline yüklenmeyecek. Spor mutlaka yapacak. Hayatın içerisinde olacak. Hı-hı. Özellikle yüzme, yürüyüş ve bisiklet bizim için en çok önerdiğimiz sporlardan bir tanesi. Hı-hı. Bunlara özen gösterecek. Yani artık çok seviyorum ben ama gideyim halı saha maçı yapayım demeyecek.
1: Demeyecek. Daha onu yormayacak. Daha hızlı hareket etmeyecek.
2: Tabii kendini korumayacak. Evet, tamamen hayatın içerisinden kopmasını gerektiren bir hastalık değildir. Hı-hı. Aslında konforu da yüksek ameliyat sonuçları elde ettiğimiz hastalardır. Hı-hı. Çok hızlı çünkü hayata dönerler. Çünkü onu neredeyse ağlatacak kadar bir ağrıyla gelir. Bir saat sonra ameliyattan çıktıktan sonra anasından yeni doğmuş gibi. Tekrardan anestezi
1: normal uyanır. Sosyal yaşantısından dönebilir.
2: Tabii. Evet. İlk 15 gün evinde istirahat etmesini istiyoruz. Hastaların ilk 15 gün kendine çok dikkat edecekler. Hı-hı. Hemen yara iyileşmesi dışarıdan gelişir ama içeriden yaranın da toparlanması için özellikle ilk 2 aylık dönemde kendilerine özen gösterecekler. Ki erken dönem nükslerinden kendilerini korusunlar.
1: Evet hocam. Hocam şunu da sormak istiyorum. Pandemi çok böyle zorlu bir süreçten geçtik. Pandemi tabii. Yaşıyoruz 2 seneden beri. Pandemiyle gelen farklı hastalıklar oldu mu size?
2: Oldu.
1: Nedir hocam?
2: Uzun süreli hareketsizliğin hepimizin üzerinde yarattığı bir takım sonuçlar var. Yani bedenlerimiz de değişti. Ama özellikle ileri yaş grubunda ve kadınlarda gördüğümüz bazı hastalık grupları nispeten artmaya başladı.
1: Nedir hocam?
2: Özellikle osteoporotik kırıklar dediğimiz omurga kırıkları bu dönemden sonra nispeten arttı. Kadınların maalesef şanssızlık olarak işte menopozdan sonra kemik erimeleri hızlanırlar.
1: Evet maalesef.
2: Kemik erimesini önlemenin en iyi yollarından bir tanesi hareket. Kemik yapım yıkımını dengeleyebilmek için kişinin mutlaka hareket etmesi gerekiyor. Şimdi pandemi döneminde
1: maalesef hocam hiçbirimiz yapamadık.
2: Evlerimiz hapsolmuş vaziyetteydik.
1: Bu hareketsizlik kilo artışı da olmaya başladı.
2: Hem kilo artışı hem kas kaybına sebep oldu. Evet. Hem de eklemde kemiklerin kendini yenileyememesinden dolayı bir güç kaybı oldu kemik yapıda. O zaman ne oluyor? Bu şeylerden sonra pandemiden sonra insanlar bu sefer çok hızlı hareketlenmeye başladılar.
1: Bir anda.
2: Hem kas ve kemik kaybına uğradı hem de hızlı hareket etme sürecine girdi. Bu sefer de istemediğimiz kendiliğinden çökme kırıkları ortaya çıkmaya başladı. Özellikle kadınlarda.
1: Kadınlarda tabii. Osteoporoz yaşayan yani kemik erimesi olan kadınlarda. Tabii. Peki bundan sonraki süreç nasıl işledi hocam? Nasıl tedavi ettiniz bu süreçte?
2: Şimdi çok ciddi omurilik kanalına bası yapmış büyük patlamış kırıklar oluşursa bunlarda o zaman açık cerrahi yöntemleri tercih ediyoruz. Omurilik kanalının içerisindeki basıyı ortadan kaldırıp omurgayı sağlama alacak vidalama yöntemleri ve kemik çimento yöntemleri. Ancak basit kemik osteoporotik kırıklarında tercih ettiğimiz yöntem öncelikle korse ve ağrı kesici tedavileriyle hastayı bir stabil hale getirmeye çalışıyoruz. Bu dönem içerisinde hastanın kırığının daha fazla ilerlememesi için diyalog da kurarak hastaya önerdiğimiz şey vertebroplasti ve kifoplasti dediğimiz yöntemler.
1: Nedir hocam?
2: Nedir bunlar? Hastayı ameliyathane ortamında, skopi dediğimiz cihaz altında, özel masasında, lokal anestezi ve sedasyon altında kalın bir iğneyle omurganın içerisine giriyoruz. Görerek kırık olan omurganın içerisine yapay kemik çimento sıkıyoruz. Ki hem omurgayı kuvvetlendirelim hem ağrıyı ortadan kaldıralım diye. Yüz güldürücü bir yöntemdir. Hastayı bir gün hastanede tutmakta yine fayda vardır bunlarda. Dramatik olarak çok hızlı ayağa kalkarlar bu hastalar ve günlük yaşamlarına daha hızlı dönerler.
1: Evet yani iyileşme süreci de aslında çok kısa değil mi?
2: Pandeminin bize hediye ettiği hastalardan bir tanesi de bu.
1: Halen de devam ediyor değil mi hocam?
2: Eder. Çünkü artık o kemik erime süreci ilerleme safhasına gelmişse 3 günde 5 günde düzelecek bir şey
1: ama
2: değil.
1: Ama hocam yapmış olduğunuz tedavi uygulama çok mükemmel bir uygulama diyebiliriz. Tabii. Yani eskiye baktığımız zaman eskiden biliyorsunuz açık ameliyatlar. Şimdi her şey çok gelişti, tabii teknoloji ki, gelişti. İyileşme süreci de azalıyor bu durumda
2: hem
1: değil mi?
2: Hem iş güç kaybının önüne geçmiş oluyorsunuz. Evde acı çeken bir insan yok bir kere. Tüm çevresine olumsuz bir etkisi olur böyle bir insanın. Hem hasta acı çeker hem yakınları muzdarip olur bu durumdan. Onun için hastalıktan hızlı dönüşlerde ev ortamında da aile ortamında da daha mutlu insanlar görürüz.
1: Evet. Hocam evet ben fıtıklarından bahsettik ama dilerseniz birazcık da boyun fıtıklarından bahsedelim. Boyun fıtığı nedir hocam? Neden kaynaklanır?
2: Boyun fıtığı da yine aynı bel fıtığındaki mekanizmalarla ortaya çıkan şeylerdir. O da yine başın hemen bittiği yerden, kafatasının bittiği yerden, sırt omurgalarına bağlandığı yerde 7 tane omurganın birbirine dizilmiş. Aralarında yine disk mesafeleri, disklerin olduğu, kıkırdak yapıların olduğu, kemik, eklem ve bağ dokusundan oluşan bir yapı.
1: Evet.
2: Bu boyun fıtıkları neden ortaya çıkarlar? Yine bunların ana temelinde yatan şey yanlış hareket, tekrarlayıcı uzun süre yanlış hareketin devam etmesi, kas kuvvetsizliğinin olması ve bazen de insana anasından babasından genetik miras. Bunlar en büyük sebepleri.
1: Evet.
2: Ama en çok olan şey kötü kullanmaktan ve uzun süreli tekrarlayıcı kötü kullanmaktan ortaya çıkar.
1: Peki biz boyun fıtığı olduğumuzu nasıl anlarız hocam?
2: Onu anlarsınız.
1: Anlar mıyız?
2: İşte bel fıtığında olduğu gibi boyun fıtığında da her boyun ağrısı da boyun fıtığı değildir.
1: Değildir.
2: Boyun fıtığı ağrıları nispeten biraz daha şiddetli ağrılardır. Hı. Özellikle boyundan kola yayılan ağrılar, sırt bölgesine yayılan ağrılar, omuz altına yayılan ağrılar, ellerde ağrı uyuşma, keçeleşme, hissizlikle ortaya çıkan ağrılar boyun fıtığının büyük habercisidir. Hı hı. Basit servikalji dediğimiz boyun ağrılarından ayrıcı özelliği, en büyük özelliği kola vurmasıdır.
1: Kola vurması.
2: Tabii kola vurması ve kürek altında ciddi sırt ağrılarıyla kendisini göstermesidir. Zaten o ağrı sizi bulursa sizi
1: yani
2: başka...
1: bilin ki eyvah. Tabii. Bulmasın tabii
2: o,
1: inşallah.
2: O size kendisini hocam gösterir zaten benim adımı
1: evet
2: diye.
1: Peki hocam tedavi yöntemleriniz nelerdir?
2: Boyun fıtığında yine bel fıtığında olduğu gibi. Öncelikle tutucu tedaviler. İlaç, istirahat, boyunluk. Sonrasında fizik tedavi yöntemleri, sıcak uygulamaları, bazen ilerleyen dönemlerinde tens uygulamalarıyla beraber kasları kuvvetlendirmeyi tercih ediyoruz. Hı hı. Ancak burada da nörolojik defisit dediğimiz durum ortaya çıkarsa, kolda elde güç kaybıyla beraber gelirse hasta ve günlük hayatını hiç artık çekinmeyecek hale getiren şiddetli ağrıları olursa, işte o zaman onları ameliyat ediyoruz.
1: Ameliyat ediyorsunuz. Aynı bel fıtığında olduğu gibi değil mi hocam?
2: Mikrocerrahi. Boynun ön kısmından yapıyoruz boyun fıtığı ameliyatlarını. Boynun ön kısmından yaklaşık 2 santimlik bir kesiyle giriyoruz. Onda da hastanede hastanın yatış süresi yine bir gündür.
1: Bir gündür.
2: Hasta yine 3-4 saat sonra ameliyattan sonra ayağa kalkar. Gezer, dolaşır. Televizyonu
1: herhangi bir boyunluk takıyor mu hocam? İlaç
2: ameliyat sonrası kısa süreli de olsa bir boyunluk tedavisi veriyoruz bu hastalara. Özellikle ameliyattan sonraki bir hafta 10 günlük süre içerisinde. Bunu kullanmalarını istiyoruz ki hasta da aslında ameliyat olduğunu unutmasın. Ani telaşlar, hareketlerden kendisini korusun diye.
1: Evet. Peki hocam faset eklem blokajı nedir?
2: Faset eklem blokajı özellikle omurgadaki omurgamızı oluşturan omur dediğimiz ana gövdedeki kemik yapı, aradaki kıkırdak ve bu omurları birbirine bağlayan eklemler var. Bunlara biz faset eklemler diyoruz. Şimdi burada bir bozukluk ortaya çıktığında kas gruplarından, fıtık keselerinden, kemik yapılardan, kemiğin hastalıklarından yük en çok bu eklemlerin üzerine biner. Bunların üzerine yük bindiği zaman bu eklemlerde dejenerasyon ortaya çıkar.
1: Evet.
2: Arkasında kireçlenme dediğimiz durumlar ortaya çıkar. Buralar bir zaman sonra ağrı kaynağı olur. Bu ağrı kaynağını ortadan kaldırmak için, hızlıca ortadan kaldırmak için, hastayı uzun süre ilaç tedavilerinden kurtarmak için uyguladığımız bir yöntem. Şöyle düşünmek lazım. Bu örneği söylüyorum. Bir yerde bataklığı kurutmak için bataklığın içerisinde çok yoğun bir sıkmak lazım. Orayı kurutacak ilaçlar bilmem neler. Bazen ağız yoluyla veya enjeksiyon yoluyla aldığımız ilaçlar tüm vücudu ilgilendiren ilaçlar. Ama biz tüm vücutla ilgili bir şey istemiyoruz. Sadece lokal sıkıntının olduğu yere girip oraya ilaç vermek istiyoruz. Ne yapıyoruz? Skopi cihazı altında, özel masanın üstünde. Kısa süren bir işlemdir. Yaklaşık 5-10 dakika süren bir işlemdir bu. Hazırlıktan sonra tabii bizim uyguladığımız dönem. Bir 10 dakikalık süre içerisinde skopi cihazı altında ince iğnelerle beraber o eklemin içerisine girerek oraya steroid, kortizolle beraber bir miktar lokal anestezi veriyoruz. Oradaki ödemin enflamasyonun ortadan kalkmasına yardım ediyoruz. Bu hastaları hastanede 1,5-2 saat civarında işlemden sonra tutuyoruz. O günü evde istirahat ederek geçirmelerini istiyoruz. İşlemden sonra da kullanacakları bir haftalık bir ilaç tedavisiyle hastaları tedavi ediyoruz.
1: Evet. Peki hocam en sık kimlerde görülüyor?
2: Faset ağrıları.
1: Faset ağrıları.
2: Uzun süre oturan insanlarda.
1: Hareketsiz
2: masa başında çalışanlarda. Hareketsiz olan insanlarda. Eskiden bir omurga rahatsızlığı geçirmiş insanlarda. Bir bel fıtığı oldu. İyileşti. Çok da ciddi problemler yaşamadı. Ama sonrasında orada bir dejenerasyon süreci başladı. Bu süreç belli bir zaman sonra o eklemlerin bozulmasına sebep oluyor. En çok gördüğümüz şeyler vücudunu güçlendirmeden ani telaşlı işleri çok yapanlar. Oturarak çalışmak zorunda kalanlar. Masa başında çalışanlar ve hareketsiz olanlar.
1: Hareketsiz olanlar.
2: Çok bunlarda görüyoruz faset problemleri.
1: Aslında bir nevi hocam baktığımız zaman da omurga sağlığımız için egzersiz çok önemli değil mi?
2: Olmazsa olmaz. Bir hasta bu hastalığa yakalandıktan sonra ister ameliyat olmuş olan hasta olsun ister hiç ameliyat olmamış olan hasta olsun mutlaka omurga yapısını değiştiremeyeceğimiz için yaratılış özelliğinden dolayı elimizdeki tek silahımız etrafındaki kas gruplarını kuvvetlendirmek. Ki o gövdeyi bir korunaklı yapı halinde tutabilirim. Bunu da yapabileceğimiz tek şey düzgün ve düzenli egzersiz ve spor yapmak.
1: Evet. Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Genelde sinir sıkışması olur. ellerde. Hı hı. Genelde boyun fıtığıyla da çok fazla karıştırılır
2: özellikle
1: diyebiliriz.
2: Kadınlarda.
1: Evet. Nedir hocam?
2: Sizin
1: neden
2: de
1: kaynaklanır? Her şey kadınlarda hocam ama olmaz
2: ama
1: ki.
2: İşiniz evet. Çok yani bizim gibi değil. Yani bütün evin yükü de sizlerin üzerinde evet. Oluyor tabii haliyle. Boyun fıtığı kadınlarda nispeten sinir sıkışması hı hı. Kadınlarda nispeten özellikle boyun fıtığıyla da birlikte görünme ihtimali yüksektir.
1: Yüksek. Hı
2: hı. Genelde iki elde ortaya çıkar. Özellikle çevirme, silme, sıkma o tip işleri çok hı hı. yapan, tekrarlayıcı hareketleri çok yapan işlerde ortaya çıkar. Koltuk altına kadar vuran ağrılar yapar. El bileğinden geçen bir sinir var. Ta yukarıya kadar gelir bu. Hı hı. Buranın üzerinde bir bant var. Bu bant sertleştiği zaman siniri burada sıkıştırır, beslenmesini bozar. Gece uyandıran ağrılarla kendini gösterir.
1: Evet.
2: Uyanırsınız gece, sallarsınız ellerinizi. Elleri koyacak yer bulamazsınız.
1: Hı hı.
2: Ondan sonra der ki özellikle avuç içerisinde baş parmak tarafındaki iç kısımda erimeler ortaya çıkar. Eğer bu erimeler de kendini göstermişse hastalık ilerliyor demektir. Hı hı. O zaman ne yapmak gerekiyor? Yine basit bir ameliyattır. Şöyle avuç içerisinden küçük bir kesiyle beraber hı hı. siniri sıkıştırmış olan bantı buradan kesiyoruz. Sinire nefes aldırıyoruz, rahatlatıyoruz. İşlem yaklaşık 10-15 dakika hı hı. civarında süren bir işlemdir. İşlemden sonra hastanede kalması gerekmez.
1: Gerek.
2: 10-15. günler arasında dikişler alınır. O süre içerisinde çok fazla elini kullanmasını istemeyiz. İyileşme süreci hızlı bir dönem.
1: Hızlı bir dönem. Peki tekrarlar mı hocam?
2: Tekrarlama ihtimali karpal tünel iyi yapılmış karpal tünel hı hı. cerrahisinden sonra çok düşüktür. Ama
1: teknik olarak da aslında
2: tabii,
1: bu çok
2: tabii,
1: önemli.
2: Çok, evet aynen öyle hı hı. ama tekrarlama oranı çok düşük bir hastalıktır. Hı hı. Fakat hasta bu işlemden sonra yine onu yaratan sebeplere olduğu gibi devam ederse yine burada tekrarlamasa dahi hı hı. yani o bantın tekrar bir araya gelme ihtimali çok yok ama başka iyileşme dokuları oraya fazlaca sarabilir ve yine sıkışıklığa yol açabilir.
1: Evet.
2: Birazcık hastanın şeyden sonra bu tip ameliyatlardan sonra
1: aslında
2: hayat tarzını
1: fıtığı,
2: biraz değiştirmesi
1: hem
2: gerekiyor.
1: Hem boyun fıtığı ve bunun tabii. diğer hastalıklar için hocam tamamen aslında kendimizin doktoru olmalıyız bir nevi
2: biraz,
1: değil mi?
2: Tabii.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederim.
2: Rica
1: vermiş
2: ediyorum,
1: olduğunuz değerli bilgilerden
2: ediyorum.
1: Dolayı ağzınıza sağlık,
2: teşekkür
1: ayağınıza
2: ediyorum.
1: Sağlık.
2: Sağ olun.
1: Son olarak izleyenlerimize omurga sağlığımızı korumak adına neler söylemek istersiniz?
2: Hareket etsinler.
1: Bol bol hareket
2: etsinler. Bol hareket etsinler. Hayatın yükünün hepsini sırtının üstüne almaya çalışmasınlar.
1: Evet.
2: Biraz kendilerini korusunlar.
1: Evet. Teşekkür ederiz.
2: Rica
1: hocam.
2: Ederim.
1: Sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Bugün sizlere damar hastalıklarından bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından kalp damar cerrahisi doçent doktor Bilal Kağan İnan bizlerle. Ben hemen kendisine de dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
0: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Birlikte olmak çok güzel.
1: Evet,
0: özlemişiz
1: hocam.
0: Programımızı.
1: Vallahi çok özledik. Hatta
0: aynen.
1: iki sene girmiş hocam araya.
0: Neredeyse.
1: Koskoca
0: bu pandemi her şeyi
1: evet.
0: böyle yaptı zaten.
1: Maalesef hocam ya. İnşallah bir an önce de biter gider artık. Hayatımızdan
0: İnşallah.
1: Çıkar diyelim.
0: Çünkü bu gidişle teknoloji böyle giderse muhtemelen birbirimizin hologramını getirip konuşturacaklar. O
1: ya,
0: daha fena olacak.
1: Eyvah eyvah. Zaten oraya doğru da gidiyoruz
0: evet,
1: hocam. Neredeyse yavaş yavaş.
0: Neredeyse.
1: Hocam bugün konumuz çok önemli. Damar hastalıklarından konuşacağız.
0: Tabii ki.
1: Damar hastalıkları deyince ilk aklımıza gelen varisler hocam.
0: Doğru.
1: Varis
0: doğru.
1: nedir hocam? Neden kaynaklanır?
0: Varis daha çok toplar damar sisteminin bir hastalığı. Genellikle sadece bacakta olduğu bilinen aslında ama adı bacakta olan kısmına varis denen aslında toplar damar nerede varsa ve bozulursa o bölgenin hastalığı. Çeşitli isimleri var işte. Örneğin kimi hasta geliyor, bağ sorunum var, hemoroidim var diyor ya da işte özofagus varisi var. Erkek hastalarda varikosel dediğimiz şey var. Aslında temelde toplar damar sisteminin bir hastalığı. Nedir? Toplar damar sisteminin duvarı çok yumuşak, ince bir yapısı var. Bu da ailevi olarak bu yapıda eğer bir şey varsa, problem varsa, bir narinlik varsa işte genellikle meslek hastalığı diye oradan tanımlanıyor. Çok ayakta kalan, çok oturan, hareketsizliği çok olan, hele ki çağımızın en büyük hastalığı oldu bu.
1: Evet hocam.
0: Bu insanlarda daha çok görüyoruz.
1: Peki hocam pandemide daha fazla karşılaşmışsınızdır %100, değil mi?
0: %100. Hı hı. Yani bu pandemide meslektaşlarımızla da konuşuyoruz. İşte hiç olmadık halde bel fıtığı olan, işte kalçasında problemi olan insanlar hiç fark etmediği halde varisin. Bir de pandemide kapandıkça, hareket azaldıkça hem hareketsizliğin getirdiği hem de kendini dinlemenin getirdiği hepsi bir araya gelince ne yazık ki çok daha fazla görür
1: evet,
0: hale
1: hocam.
0: Geldik.
1: Evet.
0: Yoksa zaten az görülen bir hastalık değildi.
1: Değil. Evet.
0: Tabii.
1: Peki hocam biz genelde varisleri böyle hani bacaklarımızın dışında kalın kalın damarlar olarak görüyoruz ama bunu içten de olanları var mı? Yani sinsi sinsi ilerler mi?
0: Zaten varisler? Aslında bizim dıştan gördüğümüz Hı-hı. iceberg'in buzdağının ucu gibi diyeyim. Çok çok aşırı ilerlemişlerde bacağı gördüğünüz zaman içerisinde ne olduğunu anlayabiliyoruz. Ama bazen Zaten tehlikeli derken şöyle, hastanın yaşam kalitesini bozan kısım da o. Dışarıda çok fazla bulgu vermiyor. Hasta bacağım ağrıyor, bacağım şişiyor diyor. İşte fizik tedaviye gidiyor, ortopediye gidiyor, beyin cerrahisine gidiyor. Tamam, onlara da gitmek lazım belki ama sonuçta dışarıda bir bulgu vermiyorsa işte daha çok bu tedavinin gecikmesine neden oluyor ne yazık ki. Dışarıdan göründüğü zaman hasta hemen önce, hatta diğer meslektaşlarımız da sen bir kalp damar cerrahı görsün diyorlar ama dışarıda görünen, dediğim gibi, aslında çoğunlukla bizim tedavi ettiğimiz hastalar buzdağın uç kısmı, dışarıda görünenler tabii.
1: Yani erken teşhis de her zaman daha önemli.
0: %100. Hele ki bu yaşam şeklinde aslında her ne kadar miras, aileden gelen miras kötü de olsa, mirası iyi değerlendirebilirsek varis hastalığına yakalanmayabiliriz. Yakalansak da çok basit önlemlerle, bir ameliyata vesaire neden gerek olmaksın ya da basit bir iş girişimle bundan kurtulabiliriz de.
1: Evet. O zaman hocam şunu da diyebilir miyiz? Biz damar sağlığımızı nasıl korumalıyız? Şimdi şöyle de diyebiliyorum, yani tansiyon hastası olanlar var, şeker hastası olanlar, kolesterolü yüksek olan hastalar var. Damarlarımıza etkiliyor mu, zarar veriyor mu hocam?
0: Tabii ki. Şimdi bizde temelde aslında 3 tane de bizim damarımız var. Atar damar, toplar damar, süt damarı. Süt damarı lenfödem dediğimiz, işte fil hastalığı vesaire dediğimiz, aslında o da çok yaygın ama damar gibi pek bilinmeyen ismen 3 tane damarımız var. Bunların için en hayatisi aslında atar damar hastalıklarımız. Çünkü işte şah damarı tıkandı, felç oldu. Kalp damarı tıkandı, enfarktüs geçirdi. Böbrek damarı tıkandı, böbrek yetmezliği, diyaliz hastası oldu. Bacağında tıkandı, bacağı gangreni oldu. Ondan sonrasında ki daha fazla gördüğümüz toplar damar hastalıkları, işte varis dediğimiz hastalıklar. Bunların hepsi aslında aynı. Mesela biz ameliyat ederken de bunların hepsi damar sinir paketi dediğimiz bir olukta hepsi seyrederler. Yani birini etkileyen şey, burada en masumu, nispeten masumu yine varis hastalığı, toplar damar hastalığı. Tamam, çok ilerler, derin toplar damarı tıkanır, oradan akciğere pıhtı atar, yaşamsal tehdit olabilir ama bir atar damar hastalığında felç olabilirsiniz, kör olabilirsiniz, böbreğinizi kaybedebilirsiniz, kalp krizi geçirebilirsiniz. Çok tehlikeli. Bu yeni yaşam şekli, artarak giden hareketsizlik, beslenme bozukluğu, obeziteyle beraber, bunların hepsi birincil atar damarlarımızı bozan, ikincil toplar damar ve süt damarlarımızı da etkileyen en kötü çağın hastalığı ne yazık ki.
1: Evet hocam. Peki hocam, sizin yapmış olduğunuz tedavi yöntemleri nelerdir? Özellikle varis hastalıklarında.
0: Şimdi varis hastalığında şöyle, birincisi hastanın şikayetini dinlemek çok önemli. Çünkü bazen hasta, şimdi çağımızda herkes Google doktoru olduğu için, yani oradan bakıp bende varisim var herhalde diye geliyor. Yani görsel yok, işte ağrım mağrım akmış, işte ağrı oluyor, şişlik oluyor. Bazı hastalar geliyor ki iki bacağı somun gibi olmuş. Yaşı biraz varsa belki böbrek yetmezliği hastası olmuş, belki kalp hastası olmuş, belki hipertansiyonundan dolayı farkında değil. Dediğim gibi Google doktoruyla bakıyor, ha ben mi gideyim damarlarım, biz diyoruz sen önce bir atıyorum kardiyolojiye git, senin kalbin daha sıkıntılı durumda. O yüzden öncelikle hastanın bir, ne yazık ki bizde şöyle bir alışkanlık oldu, oturduğumuz yerde her işi hallettiğimiz için telefon açıyor örneğin, ben bu işte köpük tedavisi yaptırmak istiyorum. Ben diyorum ki yani burası bakkal değil. Yani bana bir oradan 2 kilo muz yolla, olmaz. Geleceksiniz. Çünkü hastanın bir şikayetini dinlemek çok önemli. Orada biz en başta orada ayırt etmeye başlıyoruz. Hastanın hastalığı nerede? Toplar damarında mı, atar damarında mı, yoksa ekleminde mi, belinde mi? Önce o. Ondan sonra ayrıntılı bir fizik muayene yapıyoruz. Çünkü variste özellikle kadın hastalar işte bacağın görünen kısmını gördüğü için ben diyor burada görüyorum diyor, varislerim var. Halbuki belki arkada çok daha fazla da, çok daha korkunç ya da bambaşka bir rahatsızlığı var. Onu varis diye algılıyor doğal olarak. Ayrıntılı bir fizik muayene. Ondan sonrasında da bizim altın standart dediğimiz bir Doppler ultrason tekniğimiz var. Bunu genellikle radyolog arkadaşlar yapıyorlar. Bazen bizim meslektaşlarımız da, biz kendimiz de yapıyoruz. Ameliyatta da kullanıyoruz keza. Bir ultrason tetkiki yapıyoruz. Buna göre bunların hepsini bir araya koyup ne yapmamız gerektiğine karar veriyoruz. Tabii
1: bunun başında da hastanın öyküsü çok önemli,
0: çok
1: değil
0: önemli
1: mi hocam?
0: Tabii.
1: Yani geçmişin...
0: Çünkü her hastalığın çok nadiren çakışan bulguları olabilir. Yani bacak ağrısı dediğimiz şey örneğin bel fıtığından olabilir.
1: Başka
0: eklemlerinden olabilir. Nörolojik bir hastalıktan olabilir. Varisinden olabilir. Atar damar hastalığından olabilir. Basitçe saydım 6 tane şeyi saydım. Evet. Bunların her birinin aslında birbirinden dikkatli sorgulanırsa, yok sende bu hastalık değil, bu var diyebileceğimiz şeyler zaten.
1: Hocam az önce köpük tedavisi dediniz varislerde. Siz şu anda uyguluyor musunuz köpük tedavisi?
0: Tabii ki yani güncel pratikte belki de en çok, yani varis çok yaygın. Genellikle de bizde görsellik daha ön planda olduğu için, yani bizim ne yazık ki öyle, görünmeyen bir yer çok önemli değil ama görünen bir yerde, hele kendi gözünün görünen bir yerdeki bir bozukluğu gidermek, en basitinden köpük tedavisi yapıyoruz, skleroterapi dediğimiz. Bunda da yine bütün bu aşamaları yapıyoruz, muayenesi, ultrasonu vesairesi, bakıyoruz ki içerideki sistemlerde bir bozukluk yok ve sadece görsellik kısımda, o zaman bunlara köpük tedavisi uygulayabiliyoruz.
1: Peki sonrasında hastaya tekrarlama olanağı var mı hocam?
0: Şimdi şöyle, yani köpük tedavisi uyguladığımız damarlar daha çok cildin içindeki ince kılcal damarlar ve onların varisleri diyelim. O yüzden bir bölgeye uyguladığımızda, burada özellikle köpük tedavisi uyguladıklarımızda şu önemli: başka yerden her zaman olma ihtimali var. Bu ihtimali artıracak şeyler neler? Hızlı kilo almak, hızlı kilo alıp vermek. Çünkü şimdi çok moda. Kilo aldım, biraz kilo
1: hemen
0: vermem lazım.
1: Yedikler.
0: Aynen. Bir 10 kilo verdim, birkaç ay sonra 12 kilo geri aldım. İşte bunlar hepsi bu kılcalları arttırıcı şey. Öncelikle engellemek lazım. Sonrasında %100 mü? Hayır. Olan bölgede kaybedebiliriz ama başka yerlerde çıkma ihtimali her zaman söz konusu. Ki şunun için, içeride bir problemimiz yoksa. İçeride problem varsa bunu her zaman başka yerlerde görme riskimiz daha çok zaten.
1: Peki hocam, dışarıdan görüntüsü gerçekten kötü olan varisler için konuşuyorum. Aynı şekilde onda da köpük tedavisi uyguluyor musunuz?
0: Şimdi aslında
1: sadece kılcal damarlarda mı?
0: Köpük tedavisinde yani kitabi olarak var tabii ki. Yani şu kadar milime kadar olan damarlara yapılabilir, bu kadar milimin üzerinde. Bizim tercih ettiğimiz köpük yaptığımız ince kılcal dediğimiz, yani saç telinin bir iki kalın, yoksa çok kalın damarlara da, yüzeye görülen damarlara da yapılabilir ama köpük tedavisinde çok kalın damarlarda yapmamanın şahsi tercihim de öyle, bilmen de öyle. Biz damarın içine bir ilaç veriyoruz kapatmak için, köpük tedavisi dediğimiz. İlacı veriyoruz, bu bir tıbbi deterjan. Kanla reaksiyona giriyor, o damarı kapatıyor. O damar bir yere kaybolmuyor. Yani cerrahide biz o damarı alıyoruz, o kolay. Ama burada o damar içi pıhtılaşıyor ve pıhtılaşmış bir damar orada kalıyor. Bunu vücut kendisi, kendi mekanizmasıyla bir şekilde yok edecek. Burada cildin hassasiyeti, kişinin alerjik yapısı, ten rengi, bu ne kadar uzun sürer ise, zaten görsellik için bir rahatsızlık var. Bu uzun sürerse bu sefer o müdahale edilen bölgede hafif de olsa, bazen daha da fazla olmak kaydı, iz olma riski olabiliyor. Yoksa büyük damara yapılır mı? Evet, çok anormal büyük olmadıktan sonra, ama benim genel tercihim çok büyük damarları tıbben de yapmamak lazım.
1: Evet. Peki hocam, zor bir uygulama. Bundan sonraki süreçte hastayı neler bekliyor?
0: Yani aslında zor değil. Buradaki tek zorluk şey, en büyük aslında dilemma da orada. Şimdi hasta ne zaman fark ediyor bacağındaki varisi? Kışın kolay. Palto giyiyor, çorap giyiyor, pantolon giyiyor, görmüyor bile. Ne zamanki havalar ısınmaya başlıyor, üstü inceldikçe bir dikkatini çekiyor. Bu sefer bizim kapımıza geliyor. İşte ben şimdi önümüzdeki hafta tatile gideceğim, bunlar çok fena. İşte buradaki en büyük açmaz da bu. Özellikle köpük tedavisinin özelinde, biz köpük tedavisi yaptıktan sonra ortalama, yani ben abartmak kaydıyla söylüyorum, genellikle 2 ay kadar güneş görmesin diyoruz zaten. Çünkü dedim ya, orada ilaç dolu bir damar, görünen bir damar,
1: evet,
0: tıkalı
1: hocam.
0: Ve bu kaybolması lazım. Bunun üzerine güneş gördüğü zaman, bu herhangi bir morluk için, atıyorum plastik ve rekonstrüktif cerrahide, işte burun ameliyatlarında vesaire de, onlar hatta neredeyse bütün yaz boyu güneş görmeyin.
1: Güneşe
0: çünkü o morluklar bizde de aynısı. Kalıcı leke yapabiliyor bu sefer. İşte buradaki açmaz burada. Haziran'da geliyor, haftaya izne gideceğim ya da bir ay sonra. Buna iki ay lazım.
1: Süreç hem yani kişi için de sıkıntılı bir süreç hocam yani. Evet, yazıda beklemek. Ne kadar erken gelirse o kadar iyi.
0: En büyük problem şurada oluyor. Zaten kişinin, hastanın şikayetçi olduğu şey görüntü. Bu görüntü daha kötü olacaksa, işte o daha kötü.
1: Daha kötü.
0: O yüzden bunu biz, ben hastalarıma şöyle söylüyorum. Varis tedavisi, yani normal ameliyat için hiçbir kısıtımız yok aslında. Çorap giyme hariç sıcakta. Diğer işleri ya Nisan Mayıs ayına kadar ya da Eylül Ekim'den sonra yapmak lazım. Hastanın da gönül rahatlığıyla istediği gibi geleceğe yönelik planlamasını yapabilmesi adına.
1: Peki bu işlemden sonra varis çorabı giyiyor mu hocam hasta?
0: Yani çok yaygın değilse, basit köpük tedavisi yapıyorsak hayır, bazen bandaj bile yapmıyoruz. En fazlası bir gün iki gün kalan bandaj olabilir. Bir gün genellikle. Varis çorabını biz daha çok ameliyat ettiğimiz hastalarda mutlaka, cerrahi yapıyorsak ya da işte kapalı yöntemle radyo frekans, lazer gibi kapattığımız, yapıştırma gibi yöntemlerde birkaç hafta süreyle varis çorabı giymeleri gerekiyor.
1: Yani kişiye göre de uygulamalarınız aslında değişiyor değil mi hocam? Mutlaka. Her varis hastasına aynı tedavi yöntemi uygulanmıyor
0: zaten. Olmaz. Zaten işte demin dedim ya yanlış orada oluyor. Yani telefon açıyor ben bunu yaptırmak tabii istiyorum. Tedavisi. Öyle bir şey yok.
1: Evet. Peki hocam venöz yetmezlik nedir? Aynı şey mi varis?
0: Şimdi aslında şöyle venöz yetmezlik, varis aslında bir venöz yetmezliğin yansıması. Hı-hı. Aslında bizim venöz yetmezlik diye de, hepsine venöz yetmezlik deriz. Bu bazen hatta sigortalarla da ilgili problem oluyor da. Sizin kastettiğiniz anlamda venöz yetmezlik bizim vücudumuzda ön ve arkada olmak üzere 3 tane toplar damar sistemimiz var. Ana derin toplar damar tek, önde ve arkada yüzeyel ve bunları birbirine bağlayan köprü damarlar. Hı hı. Bizim ciddi anlamda işte akciğere pıhtı atması, başka problemlere yol açan derin toplar damar yetmezliğini venöz yetmezlik diye genel herkes anlasın diye o şekilde kullanıyoruz. Yoksa venöz yetmezlik dediğimiz şey aslında toplar damarın yeter. Tabii ki aynen öyle.
1: Evet. Peki hocam hamilelikte varis neden oluşuyor? Çok fazla görüyoruz bunu.
0: Şimdi bir geçen birisi aynı şeyi söyledi işte yaş ilerlemesi falan. Hayır, kadınlarda en büyük problem aslında doğurganlık çağda. Hatta bu şöyle, birinci doğumda nispeten çoğul, ikinci ve üçüncü gebeliklerde daha çok karşımıza çıkan bir şey. Bunun iki sebebi var. Birinci sebebi hormonal değişiklikler. Evet. Yani östrojen azalıyor, işte o progesteron vesaire hormonlar artıyor. Bu toplar damar yapısını, dedim ya bir narinlik var, toplar damar yapısını bozup genişlemesine daha çok yatkınlık sağlıyor. Hı. İkincisi tabii karın içinde orada bir kilolarca
1: kilo artışı.
0: Artışın getirdiği basıyla oluşan bir şey. Altta yatan ciddi bir varis hastalığı yok ise evveliyatında, hı hı, ilk gebelikte olur, kaybolur. İkincide de keza ama, hı hı, altta yatan bir şey varsa hani meslek hastalığı gibi işte gebelikler bu varisleri daha belirgin hale getiriyorlar.
1: Peki hocam gebeliklerde olanlarda ne gibi tedaviler uyguluyorsunuz?
0: Şimdi gebeyken bir şey yapamıyoruz. Gebeyken bir şey yapamıyoruz. Yani bir şey yapamıyoruz derken var tabii ki, hı hı, çorap öneriyoruz, önemli. Ondan sonra hareket, işte evet, susuz kalmama, sıcaktan koruma gibi. Ne zaman ki doğum yapıyor, doğumdan birkaç zaman sonra aramızda onun hastanın durumuna göre belirlediğim bir süreçte, hı hı, ultrason kontrolünü yapıp ondan sonra daha çok böyle artık ek gıdalara, mek gıdalara geçilmeye başlandığı zamandan sonra da tıbbi bir tedavi gerekiyorsa cerrahi vesaire yapıyoruz.
1: Evet. Peki hocam lazerle varis tedavisinin mümkün olduğu konular ya da avantajları yapmış olduğunuz, lazerden az önce bahsettiniz. Evet. Hep köpük tedavisini konuştuk ama biraz ondan da bahseder
0: misiniz
1: hocam?
0: Şimdi burada şunu ayırt etmek lazım. Aslında lazer, hı-hı, genel anlamda kullanılan bir şey. Burada bizim tıbbi ameliyat, hı-hı, olarak yaptığımız şey endovenöz. Bir de işte kadınlar daha çok biliyorlar. Güzellik merkezlerinde işte epilasyon gibi lazerle
1: lazer
0: ince
1: epilasyon.
0: Kılcallara biz, hı-hı, nasıl köpük yapabiliyor isek, bu köpüğün bir diğer alternatifi de o transkutanöz lazer dediğimiz lazer. Aynı, hı-hı, epilasyona benzer. O da lazer. Ama bizim tedavi olarak kalp damar cerrahisi, tamam, transkutanöz lazeri de yapıyoruz köpük yerine. Öbür lazer genel, şimdi o tabir çok tuttu. Kapalı ameliyat, kesisiz ameliyat, dikişsiz ameliyat. Evet, evet doğru. Damarın içine özel, bunun için imal edilmiş özel kateterlerimiz var. Anjiyo kateteri gibi. Damarın içine giriyoruz. Evet, herhangi bir yeri kesmeden. İçerideki burada temelde yaptığımız şey tam halk tabiriyle dağlama yapıyoruz. İçeriden damarı bir radyo frekans kateteri yaklaşık 120 dereceye ısınıyor örneğin. 120 derece.
1: Bir nevi yakıyorsunuz aslında değil mi hocam?
0: Bir nevi yakıyoruz. 120, evet, derece ısıyla damarı içeriden yakıp kapatıyoruz. Yapılan, hı-hı, lazerde de radyo frekansta da bir teknik daha var. Yapıştırma tekniği dediğimiz. Bunu da yakmıyoruz da nasıl diyeyim, Japon yapıştırıcısı gibi. İçeriden yapıştırarak kapatıyoruz tabii.
1: Peki bundan sonra tekrarlama durumu var mı hocam varis? Tekrarlayabilir mi?
0: En çok zaten hastalar her şeyi dinliyorlar, dinliyorlar, dinliyorlar, dinliyorlar. Hocam diyorlar ki, diyorlar bu gene oluyor.
1: Doğru. Neden oluyor ama?
0: Doğru. Hı-hı. Burada aslında iki şey var. Birinci etmen şu. Dedim ya bizim altın standardımız muayeneden sonra hastaya bir ultrason yaptırıyoruz. Evet. İşte bu ultrason bizim için tedavimizin etkinliği ve tekrarlamamasının birinci şartı derin toplar damarın sağlam olması. Hmm. Bir hastada derin toplar damar sağlam ise biz yüzeyel toplar damarı ortadan kaldırdığımızda bir daha varis olmaz. Bunun en çarpıcı örneği şöyle. En çok ameliyat edilen bacağın ön tarafında bu kalbe alıp bacaktan alıp kalbe taktığımız damarı biz kapatıyoruz örneğin. Biz normalde koroner bypass'ta bu damarı hastasına göre boydan boya, kasıktan ayak bileğine, evet, kadar çıkarıyoruz. Hastanın kalbine takıyoruz. Ondan sonra hastaya çorap giydiriyoruz. Hasta bir ay çoraptan sonra normal hayatına dönüyor. Yani biz sağlam iş gören bir damar alıyoruz ve bir zafiyet oluşmuyor.
3: Oluşmuyor.
0: O yüzden de eğer derin toplar damar sağlam ise biz hastalıklı damarı ortadan kaldırdığımızda bir daha olmaz.
3: Anladım.
0: Şunun istisnası oluyor. Cerrahi bir anlamda şöyle güvenli oluyor. Biz kasık bölgesini açıp oradaki yan dalları da bağlayıp her şeyi alıp çıkarıyoruz. Lazer dediğimiz, radyo frekans dediğimiz yöntemde o kavşağa belli bir mesafe kadar yaklaşabiliyoruz. Eğer orada patolojik damarlar var ise işte o zaman onların yolunda, normal ana damarın yolunda değil, onların yolunda ek varisler oluşabilir. Onu da ameliyattan önce öngörmek ultrasonla kısmen mümkün.
3: Mümkün.
0: Evet.
3: Peki hocam, hasta bundan sonraki süreçte nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bu kilo artışı falan dedik evet konumuzun başında
0: aslında
3: ama.
0: Aslında olmaması için neye dikkat etmesi gerekiyorsa.
3: Aynı şekilde değil
0: işlem hocam? Yapıldıktan sonra da aynı şeyler, hareketli olmak, kilo almamak, sıcaktan korumak, aynı şeylere. Çünkü vücut gene kendi vücudu. Bir de yaş aldıkça vücudun bozulması, deforme olması, daha hastalığa ya da başka şeye yatkın olması da artıyor yaş almakla birlikte. O yüzden ameliyattan önce ne sağlıklı varisin olmaması gerektiği için ne yapması gerekiyorsa aslında ameliyattan sonra da aynı şeyleri.
3: Aynı şekilde
0: varis
3: devam
0: çorabı bir sürü hariç öneriyoruz zaten.
3: Evet. Peki hocam şunu soracağım. Huzursuz bacak sendromu. Tedavisi mümkün olmayan bir hastalık diyebiliriz hocam. Doğru mudur? Varisle de ilişkisi var mıdır?
0: Yani şimdi şöyle en çok karışan şu. Bazen biraz plasebo etkisi dediğimiz etkiyle de bizim varis ilaçlarını yazarak evet hocam ben bunu kullandım.
3: Ağrıyı azaltmak rahatım. Adına mı
0: evet,
3: hocam
0: evet.
3: Biraz?
0: Yani aslında. Ama adı üstünde yani nasıl mesela ona örnek veriyorum. Esansiyel hipertansiyon diyoruz biz. Toplumun işte tansiyon hastalığı %95'i sanıyorum o civarda. Neden? Çünkü bir sebep bulamıyoruz ama tansiyon var. İlacı veriyoruz ömür boyu ilaç kullanıyor. Bizim bu huzursuz bacak da bir tür onun gibi altta yatan herhangi bir neden bulamıyor. Bu bir kısmı pisişik. Yani fibromiyalji gibi öyle bir tanımlama var. Fibromiyalji evet yani hasta biraz pişişik rahatsızlıkları, postür vesaire bizde de öyle. Yaşam şekliyle birlikte birleşince ultrasonu temiz. Ortopedik bir kusur bulamıyoruz.
3: Kusur da yok.
0: Onu da yapıyoruz. Bir ayrıcısı bazen hani hasta diyor ki geceleri daha çok rahatsız oluyorum.
3: Rahatsız ediyor. Evet.
0: Yani varis hastalığı varsa gün ortası gün sonunda ciddi varisi varsa gece yattığında bir şey olmaz.
3: Evet.
0: Varis hastalığında. Bir tek bununla beraber işte özellikle menopoz sonrası kadınlarda kemik erimesi vesaire varsa işte gece uyandıran kramplar vesaire olabilir ama yani adını koyamadığımız bir durum olunca huzursuz bacak diye evet bir antite var. Tedavisi
3: biraz
0: nedir?
3: Biraz psikolojik de olabilir mi hocam?
0: Dedim ya pisişik tarafı var. Ne yapabiliriz? İşte genellikle bu yaşam modifikasyonu ile beraber bazen varis ilaçları dediğimiz venotonik ilaçları da öneriyoruz. Plasebo etkisindendir. Gerçekten bazen bir kısmı az da olsa bir faydasıyla fayda görüyor. Ama net olarak huzursuz bacak budur, tedavisi de budur diyebildiğimiz bir şey değil ne yazık ki.
3: Evet, yani aslında bu ilaçlarla aynı şekilde devam edecek değil mi hocam?
0: Aynen.
3: Sizin yapmış olduğunuz.
0: Birincisi hareket.
3: Hareket çok önemli.
0: O kadar önemli ki mesela son yıllarda yapılan araştırmalar şunu söylüyor. Eskiden işte Alzheimer için vesaire ya da eskiden demans da vardı. Şimdi çok Alzheimer moda oldu. Alzheimer hastalığında eskiden denedi ki bak sudoku çöz, satranç oyna, kafayı çalıştır.
3: Sürekli çalışması gerekiyor.
0: Halbuki şimdi son yapılan araştırma neyi söylüyor biliyor musunuz? %100 fizik egzersiz.
3: Egzersiz.
0: Bunun içinde dans da edebilirsiniz. Yürüyüş yapabilirsiniz.
3: Evet.
0: Hareket etmenin temelde Alzheimer için daha da değerli olduğunu son yıllardaki araştırmalar söylüyor. Kafayı çalıştırmak değil, fizik hareketin daha değerli olduğunu söylüyor.
3: Tabii evet ki. Hocam. Gayet de mantıklı aslında baktığımız zaman.
0: Çünkü siz hareket ettiğiniz sürece bütün vücut tamamıyla bir mekanizma, kapalı bir mekanizma. Hareket ettiğiniz zaman atar damar, toplar damar, beyniniz, kalbiniz her şey ona mukabil
3: ona
0: çalışıyor.
3: Ona bağlı olduğu
0: tabii,
3: için. Evet.
0: Abartmamak, hiç yapmamak. Ama şimdi bu devirde bu kadar oturduğunuz yerde telefondan bir kahve söyleyebildiğiniz bir dünyada bunu ne kadar yapacağız Allah bilir.
3: Evet hocam. Hocam yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama son bir sorum daha olacak.
0: Tabii
3: ben sizi hazır bulmuşken kaçırmak istemiyorum.
0: Tabii.
3: Hocam el terlemeleri neden kaynaklanır? Ellerimiz neden terler?
0: Şimdi normalde her insanın bir miktar terler.
3: Terler.
0: Bunun patolojik olduğu şeyler demin dediğim gibi biz el terlemesi ameliyatlarını daha çok işte en çok yaptığımız kişiler sosyal endikasyon dediğimiz yani araştırıyoruz. Şimdi şundan ayırt etmek lazım. Öncelikle şeker hastalığı, tiroidi vesairesi, kansızlığı bu hastalarda saat eli terlemez zaten. Genel bir terleme problemi, D vitamini yetmezliği olanlarda. Ha bunlar yok. Bizim tedavi ettiğimiz kesimde mesela elinde, koltuk altında, ayağında aşırı terlemeler. net bir hastalık bulamıyoruz. Ha nedir? Tetiklenen. Mesela el terlemesi çok fazla olan bir hastayı ameliyat ettiğimiz zaman oradaki stres ortadan kalktığı için hasta diyor ki benim artık ayağım da terlemiyor. Aslında bizim buraya yaptığımız ameliyatın ayağa bir etkisi, doğrudan bir etkisi yok. Ama eli niye terliyor? Gergin bir ortama ya da stresli bir ortama girdiğimiz zaman terleriz, elimiz terler vesaire. Bu kişiler daha çok emosyonel insanlar, daha fazla terlemesi olan insanlar. Bu bölgede daha fazla oluyor. Yani yoksa bir hastalıktan dolayı çok salt bir hastalıktan olmuyor yani.
3: Evet. Peki hocam bu yapmış olduğunuz ameliyatlardan bahseder misiniz el terlemesinde?
0: Yani bunda
3: daha mı küçük minimal ameliyatlar
0: tabii,
3: mı aslında?
0: Tabii yani şöyle koltuk altından bir santimlik bir kesiyle oradan girerek ele giden sinirlerin ana merkezden çıkış yerlerini işte klips, kesme, yakma gibi yöntemlerle ortadan kaldırıyoruz. Özellikle el terlemesinin etkinliği %100. Yapıldığı zaman hasta uyandığında aa diyor ben ellerim öyle hastalar biliyorum ki elini tuttuğu zaman bir çeşmenin damlaması gibi damlayan ya da bir kağıdı bile tutamayan ya da 2-3 eldiven giyen bu hastalarda çok dramatik oluyor onu görmek. Gerçekten ameliyat olduğu anda tamamen kuruyor. Çok özel riskleri olan bir ameliyat değil. İyileşme süreci dediğim gibi genellikle hani bir akşam tutuyoruz sadece. Ondan sonrasında normal hayatına dönüyorlar.
3: Sosyal yaşantısına dönebiliyor.
0: Tabii ki.
3: Hocam çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Damar sağlığımızla ilgili.
0: Damar sağlığımızla ilgili en başından beri hep aynı yere geliyoruz. Birincisi bizim ameliyat etmemiz vesaire aslında bu genel tıp nosyonunda doğru olan koruyucu hekimliktir. Yani kişinin hastalanmamasını sağlamak. Hastalandıktan sonra tedavi etmek aslında kötü olan kısmı. Ha hastalanmamak için damar sağlığı dediğimiz aslında genel bütün vücut sağlığımızı ilgilendiren her şey. Doğru beslenmek.
3: En önemlisi.
0: Hareket etmek. Burada herkesin dediği şu ya bu modern çağda stres. Herkes geliyor ki çok stresli bir işim
3: Toplum
0: var.
3: Toplum olarak artık öyleyiz
0: çok
3: zaten
0: stresli
3: hocam.
0: Bir işim
3: evet,
0: var.
3: Doğru.
0: Burada yanlış olan şu ben hep onu söylüyorum. Atıyorum sokağa süpüren ölçülebilir bir şey olsa bu. Sokağa süpüren bir çöpçü görevliyle uzaya gören astronotun sizin benim kamera arkasındaki arkadaş ölçülse hepimizin stresi bizde yarattığı etki aslında aynı. Farklı değil. O da aynı stresi diyor. Şimdi diyorsun ya uzaya giden adamla çöpçünün aynı bence.
3: Aynı.
0: Ha burada özellikle yabancıların bize hobi dendiği zaman böyle ama nasıl bir iş gibi geliyor. Aslında burada stres yönetimi önemli. Stressiz bir iş olmaz. Yani arabaya benzin koyacaksınız ki gitsin. Bu bir itici güç aslında. Kötü bir şey değil. Ha bunun yarattığı bir yük var mutlaka. Nasıl ki topraklama diyoruz. Burada önemli olan hareket edin, iyi beslenin, stres yapmayın. Hayır yapmayın. Stres yapacaksınız. Burada önemli olan stres yönetimi. Onda en çok söylenen şey ne olursa olsun bir hobiniz olsun. Eğer kendinizi çünkü bir hobiniz varsa gerçek anlamda
3: bir meşgaleniz olsun
0: onunla
3: aslında.
0: Uğraştığınız evet, an bütün dünyayı unutuyorsunuz. Zaten o yüklendiğiniz o işi yaparken ki sizin üzerinizdeki bütün yük onunla gitmiş oluyor zaten. Yoksa bir iş yapan bir insanın stres yapmaması, bir gerginlik
3: olmazsa
0: duymaması
3: mümkün değil.
0: Olmazsa
3: zaten anormaldir değil mi hocam?
0: Bravo.
3: Aslında.
0: İşte o zaman bunu demek ki iyi besleneceğiz, iyi hareket edeceğiz, iyi beslenme ne kadar olur? Zor.
3: Kilomuza dikkat edeceğiz aslında.
0: Bir de dediğim gibi stressiz hayat olmaz ama bunu iyi yönetmenin yolunu da sizi hoşnut tutan, dünyayı unutmanızı sağlayacak bir meşgaleniz olması.
3: Çok güzel örnek verdiniz hocam. Çok teşekkür
0: ben
3: ederim.
0: Çok teşekkür
3: Ağzınıza
0: ediyorum.
3: Sağlık,
0: çok
3: ayağınıza sağlık. Oldu. Çok sağ olun.
0: Rica ederim. Çok teşekkür ediyorum.
3: Evet sevgili izleyiciler, Bilal hocamla programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.
4: Sağlıklı Türkiye.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 24, Sure Zümer Suresi 32-75. Ayetler, sayfa 461-465.

بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Said bin Cübeyr rahmetullahi aleyh. Cehennem acısı. Allah adamlarından alim ve veli bir zat. Bir gün ölüm hakkında şöyle etti nasihat. Kabir bu yolculuğun henüz ilk konağıdır. Bu kolay geçer ise sonu daha kolaydır. Eğer zorluk olursa bir kimseye kabirde, daha da çetin olur ondan sonrakilerde. Sonraki konaklardan ilki sur korkusudur. Öyle şiddetlidir ki olunmaz hiç tasavvur. Sonra mahşer yerinde durdurulur cümle halk. Günahlarına göre herkes olur tere gark. Güneş bir mızrak boyu yaklaşır o zamanda. Bin sene beklenilir o müthiş izdihamda. Bu vaktin sonunda da başlar ki hem de mizan, her işten ince ince hesap verir her insan. Burada korku ile başlar öne eğilir. Beklerler haklarından nasıl hüküm verilir. Sonra Sırat Köprüsü ve altında cehennem, bir an dayanılmayan ateş, acı ve elem. Sırat'ta yedi yerde vardır sual durağı, kul hakkında herkesin çözülür dizi bağı. Yine bir sohbetinde bu mübarek veli zat, can verme konusunda şöyle verdi izahat. Can vermenin acısı şiddetlidir ki öyle, başka bütün acılar hiç kalır ona göre. Bir kimsenin önünde yalnız bu olsa şayet, dünyada hiçbir şeyden alamaz tat ve lezzet. 70 kılıç darbesi vurulsa da birine, can verme acısının yanında hiçtir yine. Bir günde buyurdu ki, çok kısadır bu hayat. En büyük sermayemiz bu ömrümüzdür fakat. Yani tam bir imtihan yeridir ki bu alem, burada kazanılır cennet ile cehennem. Dünyada yaptığımız her işin ahirette hep karşılıklarını göreceğiz elbette. Bu dünyada en mesut, en bahtiyar şu kuldur. Ahirete yarayan işlerle meşgul olur. Aklı olan aldanmaz bu vefasız dünyaya. Hazırlanır durmadan bu sonsuz yolculuğa.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, itaat edene itaat edilir. İtaat, söz dinlemek, boyun eğmek, emre göre hareket etmek demektir. İnsan, oyun eğlence, yiyip içmek, gezmek, yatmak, keyif sürmek için yaratılmadı. Kulluk vazifelerini yapmak, Rabbine itaat, tevazu, kuvvetsizliğini, ihtiyacını göstermek, ona sığınmak ve yalvarmak için yaratıldı. İbadet yapmaktan maksat da her şeyin yaratıcısı olan Allahü Teala'ya itaate tazimdir. Halbuki insanın nefsi Allahü Teala'ya isyan, can düşmanı olan şeytana itaat dilemektedir. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği ibadetlerin hepsi insanlara faydalı şeylerdir. İnsanlara yaradığı için emredilmiştir. Yoksa hiçbir ibadetin Allahü Teala'ya faydası yoktur. Nisa suresinin 69. ayeti kerimesinde mealen Allahü Teala'ya ve onun peygamberine itaat edenler ahirette peygamberlere ve sıddıklara ve şehitlere ve salihlere verilen nimetlere ortak olacaklardır buyurulmuştur. Allahü Teala'nın yarattığı bütün canlılar iman ve itaat etse ona hiçbir faydası olmaz. Bütün alem inkar etse, azgın olsa, taşkın olsa Allahü Teala'ya hiçbir zararı olmaz. Ahmet bin Yahya Müniri Hazretleri buyuruyor ki: "Her izzet ve her nimet Allahü Teala'ya itaat ve ibadet etmekten, her kötülük ve sıkıntı da masiyetten hasıl olur. Herkese dert ve bela günah yolundan gelir, rahat ve huzurda itaat yolundan gelmektedir." İtaat edene itaat edilir. Fuday bin İyad Hazretleri sohbetlerinde Allahü Teala'ya itaat etmenin lüzumunu anlatır ve kendinden misal vererek "Ben Allahü Teala'ya karşı itaatsizlik ettiğimi merkebimin ve hizmetçimin huyundan ve bana itaatsizlik etmesinden anlarım." buyururdu. Allahü Teala'ya itaat edene mahluklar itaat eder. Çünkü her şeyin amiri, yaratanı, sahibi Allahü Teala'dır. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyor ki: "Herkesi kötüleyici ve suçlayıcı olma. İnsanların dilinden kurtulursun. Şefkatli ve merhametli ol. Herkes seni sever. Allahü Teala'nın yaptığı taksime razı olup rızkından memnun olursan gönlü zenginlerden olursun. Allahü Teala'ya tevekkül et, kuvvetli olursun. Dünya ehliyle onların dünya menfaatleri üzerinde münakaşa etme, o zaman seni Allahü Teala ve insanlar sever. Mütevazı, alçak gönüllü ol, salih amelleri tamamlamış olursun. Acırsan her şey sana acır." Seyl bin Abdullah Tüsteri Hazretleri buyuruyor ki: "Son peygamber Muhammed Aleyhisselam gönderildiği zaman dünyada şu 7 sınıf insan vardı: krallar, ziraatle uğraşanlar, hayvancılıkla uğraşanlar, ticaretle meşgul olanlar, sanatla meşgul olanlar, işçiler, yoksullar. Allahü Teala'nın elçisi sevgili peygamberimiz bu sınıflardan hiçbirini başka bir sınıfa geçmeye zorlamadı. Onları Allahü Teala'ya itaate, takvaya, ilme çağırdı. İnsanlara şöyle buyurdu: Allah bütün bu varlığı insan için, insanı da Allahü Teala'yı bilmek için yaratmıştır. Dünya nimetlerini Allahü Teala'ya itaat için kullanan hem dünyayı hem ahireti kazanır. Bunun tersini yapan kimse ise hem ahireti hem de dünyayı kaybedecektir. Allahü Teala'ya itaat eden, onun emirlerini yerine getiren dünyada da ahirette de ve ölürken de rahat eder. İmam-ı Gazali Hazretleri: "İyi amel işleyen Allahü Teala'ya itaat eden kullar Azrail Aleyhisselam'ı en güzel bir şekilde görürler. Onun güzel yüzüne bakmaktan başka rahatlık bilmezler." buyurmuştur. Hazreti Ebubekir halife seçildiği zaman "Ben de sizin gibi bir insanım. İnsansa yanılır. Yanılınca bana doğruyu gösterin. Ben Allahü Teala'ya itaat ettiğim müddetçe siz de bana itaat edin. Ben itaatten çıkarsam siz de bana itaat etmeyin." buyurmuştur. Netice olarak
Allahü Teala'yı sevdiğimiz kadar herkes bizi sever ve ondan korktuğumuz kadar herkes bizden korkar. Allahü Teala'ya itaat ettiğimiz nisbette her şey bize itaat eder. Allahü Teala'ya hizmet ettiğimiz kadar herkes bize hizmet eder. Yahya bin Muaz Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala'yı sevdiğin kadar herkes seni sever. Allahü Teala'dan korktuğun kadar herkes senden korkar. Allahü Teala'ya kulluk ettiğin miktarda herkes sana yardımcı olur.

0: Hayatım Roman. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat. Senaryo İslam Gemici. Program Yönetmeni Haluk Kesim. Ses Kayıt Ahmet Atalay.
1: Efendim, adım Mustafa Yağcı. Sizlere 200 bin lira ceza vermemek için başımıza gelen biraz komik bir hatıramı anlatmak istiyorum. Evet, 200 bin lira uğruna neler geldi başımıza. Buğday mevsimi. Köydeki buğday şehre götürülüp satılacak tabii. Fakat kardeşim de beni aldı mı bir tasa. Neden diyeceksiniz? Çünkü traktörümüz yok. Hadi traktörü bulduk diyelim. Bu sefer de ehliyetimiz de yok. Fakat buğdayın da şehre götürülmesi gerek. Bir cesaret komşumuza gidip traktörünü istedik. Sağ olsun hemen verdi. Apar topar buğdayı yükleyip hemen yola koyulduk. Akşamdan şehre yetişmemiz lazım ki ertesi sabah erkenden sıraya girelim. Neyse, akşam olmak üzereydi. Şehre tam 1 kilometre kalmıştı ki trafik ekiplerinin yolda kontrol yaptıklarını fark ettik. Yüreğimiz ağzımıza gelmişti. Bize mutlaka ceza keseceklerdi. Öyle ya, ehliyetsiz yola çıkmıştık. Hemen traktörü kenara çekip ne yapacağımızı düşünmeye başladık. Sonunda ekip gidene kadar beklemeye karar verdik.

0: yapacağız Mehmet?
1: Bilmem ki abi. Biraz daha bekleyelim istersen.
0: Baksana neredeyse bir saat oldu, hala gitmiyor ekip. Şehre de geç kaldık.
1: Bak abi, ya 200 bin lira ceza vereceğiz ya da...
0: Ya da
1: yolumuzu değiştireceğiz.
0: İyi ama şehre buradan başka yol yok ki.
1: Var abi var. Bekle sen.
0: Hey, nereye böyle?
1: Ceza vereceğimize şu ilerideki suyu kurumuş çayı dolaşırız. Olur biter, sonra da asfalta çıkarız abi.
0: Yok, olmaz Mehmet. Bunca buğday yüküyle hiç bilmediğimiz bir dere yatağına giremeyiz. Üstelik başkasının traktörüyle. Yok, olmaz kardeşim. Ben ceza vermeye razıyım.
1: Olur abi olur, sen merak etme. O dereden yıllardır hiç su akmaz. Ben biliyorum orayı. Biraz yolu uzatmış oluruz ama ceza vermekten de kurtuluruz.
0: Bak sana olmaz diyorum Mehmet, gel geri dönelim.
1: Bu kadar korkak olduğunu bilmiyordum be abi.
0: Bu yol yol değil ki Mehmet. Gidemeyiz. Bir aksilik olursa ne yaparız sonra?
1: Sus abi sus. Sen başını eğ. Gerisini merak etme.
0: Ya oğlum olur hadi.

0: Başını kaldırabilirsin abi, ekipleri geçtik.
1: Sahi mi?
0: Tabii ya. Bak ekip geride kaldı.
1: Bravo be. Gerçekten de akıllıymışsın sen.
0: Ne sandın abi? 100 metre sonra yola çıkacağız.
1: Tüh be. Ne oldu?
0: Tekerlek patinaj yapıyor.
1: Ne olacak şimdi?
0: Bir dakika. Olmuyor abi. Gaz verdikçe daha da gömülüyoruz kuma.
1: Bir çare bulmalıyız Mehmet. Burada mı kalacağız?
0: Olmuyor işte. Deminden beri gaz veriyorum ama olmuyor abi.
1: Akılsızlığıma mı yanayım, elin motoruna mı acıyım? Ben ne yapayım şimdi Mehmet?
0: Bilmiyorum abi, bilmiyorum.
2: Saat gecenin 10'u olduğu halde hala traktörü kurtaramamıştık. Bir çare bulmamız gerekiyordu. Yapabileceğimiz bir tek şey vardı. Traktörü derede bırakıp yola çıktık. Etrafta çekici olarak kullanabileceğimiz bir traktör aramaya başladık. Araya araya önce bir benzin istasyonuna vardık. Oradaki görevli traktör bulabileceğimiz bir evi tarif etti. Öyle sevinmiştik ki saate bile bakmadan adamcağızın evine varıp çaldık kapısını. Durumu anlattık hemen. Adamcağız hiç sesini çıkarmadan bindi traktörüne ve yola koyulduk. Uzun uğraştan sonra bizim traktörü yola çıkarmayı başarabildik. Biz kendisine ücret teklif edecektik ki kendisi bize bir torba uzattı. Kardeşim ve ben çok şaşırmıştık. Ne olduğunu sorduk. Meğer torbanın içinde yiyecek varmış. Evden çıkmadan önce hanımına bizim için yiyecek hazırlamasını söylemiş. Ücret alması bir yana hem gecenin o saatinde bize yardım etmiş hem de karnımızı doyurmuştu. İşte bizim insanımız, işte bizim Türk misafirperverliğimiz. İşte bizim insanımızın karakteri. Ceza vermemek için başımıza gelmedik, iş kalmamıştı ama biz de bir dost kazanmıştık.

Benliğinden ayrılır, giydirilir sade kefen, kara toprağı.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, okuduklarımdan hasıl olan sevabı anne babamın ve ruhlarına ve kul haklarına diyor. Üzerinde hakkı olanlara demek istemiş galiba. Yolluyorum, doğru mu yapıyorum?
1: Efendim doğru yapıyor. Gönderdiğimiz hediyelerin makbul olması, hedefine ulaşması için Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarını hasreten belirtiyorlar. Annemiz babamıza göndermiş olsak bile öncelikle peygamber efendimiz, bütün peygamberler, ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, bütün evliya-i kiram ve İslam alimlerin ruhlarına hediye ettim ve hususen anneme babama ve üzerimde hakkı bulunanlara diyebilir. Ki bunun kabul olma ihtimali daha yüksektir. Hatta mesela bir Fatiha-i üç ihlas okuyoruz değil mi? Hediye etmek için. Hatta Saadet'e bir daha önce geçmişti. Yani Fatiha'dan önce 3 salavat, 3 ihlastan sonra da 3 salavat okunursa, yani okuduklarının başında ve sonunda salavat-ı şerife okunur ve bunu hediye ettiğimiz zaman ya da arkasına yapacağımız duanın kabul olması, hediye ettiğimiz zaman da hediyelerimizin hedefine ulaşması mümkündür. Şimdi dinleyicilerimizin aklına şu gelebilir. Ne demek istediniz siz? Yani hediyemiz hedefine ulaşabilir. Şimdi Allah rahmet eylesin. Emel abiler bir gün bir şey anlatmışlardı. Bir kimsenin gücü kuvveti taş attığı zaman taşın mesafe itibariyle ulaştığı kadardır. Mesela birisi 5 metre fırlatır, birisi 10 metre, birisi 100 metre. Orada bir şeye getirmişler. Hocamız buyuruyorlar, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Buyuruyorlar ki hizmetleri bütün dünyaya hitap ediyor. Dünyanın her tarafına kitaplar gidiyor ya. Dünyanın her tarafına kitaplar. Yani yapmış olduğu hizmet sınırlı değil. Yani dünyanın her tarafına. Bu Allah-u Teala'nın lütuf ve ihsanıdır. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki Abdülhamid'in cennet mekan bütün Osmanlı coğrafyasına kitaplar gönderdi. Mesela Mızraklı İlmi halinde katı yükleriyle dağıttığı bildiriliyor kitaplarda. Devlet gücüyle yaptı bunu. Ama Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bizim öyle bir gücümüz yoktu. Fakat Cenab-ı Hak nasip etti, onlardan daha fazla kitap yani gönderme dağıtma imkanını Rabbim bize ihsan etti buyuruyorlar. Diyeceksiniz bunu niye anlattınız? Şimdi Emel abiler orada anlatırken herkesin gücü attığı taşın işte kat ettiği mesafeye bağlı. Dua da böyledir.
0: Duanın gücü.
1: Hayır, gönderiyorsun ya. Kargoyla gönderiyorsun ya.
0: Ulaşma gücü yani.
1: Ha, ulaşma gücü. Ulaşma gücü. Bu da büyükleri vesile edince Allah-u Teala onlara bizim bilemediğimiz, göremediğimiz fakat inandığımız başka bir tasarruf, başka bir şey ihsan etmişler. Dolayısıyla onların kargosuna koyarsak biz emanetimizi hedefine ulaşır. Onu demek istiyorum. Bunu da aynı şekilde İslam alimleri buyuruyor ki bir şey yapacağın zaman başında sonunda salavat-ı şerifi oku. Ondan sonra hediye ederken önce peygamber efendimizden başla. Bütün peygamberler, ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in bunları şey yap. Ya Rabbi bunların hatırı ve hürmetine işte anneme, babama, dedelerime, ninelerime, üzerinde hakkı olanlara. Bu şaşmaz. Hedefine ulaşır bu. Samimiyette ve inanarak yapılıyorsa hedefine ulaşır. Hani bazen siz de şahit oluyorsunuz. Dinleyicilerimizden gelen telefonlar oluyor. Mailler oluyor. Mesajlar oluyor. Efendim bu kadar dua ettim de kabul olmadı. Yani şimdi herkes kendine baksın. Ben de kendime bakıyorum. Benim yaptığım dua pencereden çıkıyor mu çıkmıyor mu onu bile bilmiyorum. Tamam. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın sevdiklerini zikrederek, onları vesile kılarak yapılan duanın hedefine ulaşma ihtimali yüksektir buyuruyor. Yüksektir. Ya bunun en çarpıcı örneği. Şimdi Cumhurbaşkanlığına gitsen, ben Mustafa Toközüm dedin. Veyahut da gittim ben Osmanlıyım dedin. Evet derler ya, buraya bir sürü aynı şekilde Mustafa Toköz Osman Ünlü geliyor güle güle. Değil mi? Ama orada görevli birisi, itibarlı birisi seni yanına götürse kapılar açılır. Ta oraya kadar da gider misin? Gidersin. Hani Vehhabiler ve mezhepsiler efendim olmaz falan. Oluyor işte. Dünyada da yapıyorsun ya bunu. Dünyada da yapıyorsun ya. Mesela diyelim ki böyle sevmediğin birisi var. Hiç haz etmiyorsun. Bir araya gelmek istemiyorsun. Ama çok sevdiğin birisi bir gün onu yanına almış getirmiş. Ne yaparsın? O sevdiğin kimsenin hatırını onu yutarsın değil mi? Onu yutarsın. Dolayısıyla hani biz günahkarız. Ama Allah-u Teala'nın sevdiklerini vesile edersek, onların hatırı ve hürmetine diyerek dua edecek olursak, yaptığımız duanın, gönderdiğimiz hediyelerin hedefine varması, kabul olma ihtimali artar. Kabul olma ihtimali artar. Hani o dinleyicimiz de ne diyordu?
0: Dinleyicimiz yani ben diyor işte annemin babamın ruhlarına gönderiyoruz.
1: Hediye ediyorum diyor. Hediye ediyorum.
0: Doğru mu yapıyorum diyor.
1: Doğru yapıyor. Ama biz de dedik ki biz de naklettik ki Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarından bu hediyeyi böyle gönder. Ha, bugün tabirle söyleyeyim kargo sağlam olsun. Eften püften olmasın. Bizim.
0: Garanti olsun. Yani.
1: Eften püften olmasın. Doğru yapıyor yani. Bunları göndermesinde bir yanlışlık yok.
0: Bizim şimdi büyüklerimiz dediğimiz mesela İmam Rabbani Hazretleri, Abdülhakim Arvasi Hazretleri gibi büyükleri biliyoruz. İsimlerini tanıyoruz çok şükür. Onları vesile ediyoruz. Bizim büyük dediklerimiz de kendi büyüklerini mi vesile etmişler?
1: Evet.
0: Yani bu o zaman hep böyle vesile ederek giden bir şey.
1: Tabii.
0: Öyle olması lazım yani.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Mesela tabiinde gelenler, Eshab-ı Kiram'ı, Peygamber Efendi, onları vesile etmiş o zaman.
1: Eshab-ı Kiram da Peygamber Efendi vesile etmiş. Eshab-ı
0: Kiram Peygamber Efendi.
1: Ya Halid bin Velid radıyallahu anh bir harpte işte yanındakilerle, eshabıyla böyle sohbet ederken benim bugüne kadar galibiyetimin sebebi nedir, sırrı nedir bilir misiniz diyor, sarığını çıkartıyor. Oradan işte bir tutam saç. Bu diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tıraş olduğu zaman alıp diyor sarığıma koydum diyor. Bunun bereketiyle ben galip geliyorum. Düşünebiliyor musun? Eshab-ı Kiram bu. Bunun bereketiyle ben diyor galip geliyorum.
0: O zaman zamane lafı gibi olacak ama duanın doğasında olan bir şey bu.
1: Aynen öyle.
0: Böyle olur yani dua.
1: Tabii. Mesela kitaplarda geçiyor. Bu yağmur yağmadığı zaman falan. Mesela diyor ki hayvanları toplarlar. On sana. Sabi çocukları, beşikteki süt emen çocukları toplarlar. Onların ağlamasını, hayvanların işte melemesini, ne bileyim aynı şekilde kendilerine göre ses çıkarmasını. Çünkü öyle bir kıyamet gibi orası. Kıyamet gibi. Ondan sonra dua eden de salihse, ya Rabbi görüyorsun bu hayvanlar sen yarattın, bu sabileri sen yarattın. Bunlar dağlaşıyor, hayvanlar bağırışıyor. Bunların hatırı ve hürmetine ya Rabbi. Birisi sabi, günahsız. Hayvanlar da günahsız. Kitaplarda geçiyor bu. Ben çocukluğumda böyle yaparlardı yağmur duasında. Oraya sabirleri getirirlerdi. Ondan sonra hayvanları sürerlerdi. Hatta mesela oğlağı kuzusu olan koyun keçi onları getirirlerdi. Oğlaklar bir tarafta, kuzular bir tarafta.
0: Analarından ayrılırlardı yani.
1: Ayrılırlardı falan. Onlar oradan meleşir, oradan onlar meleşir. Ya insan garip bir durumu oluyor falan. Peki nedir bu? Nedir bu? Otomatik olarak insanlar da gayri ihtiyari olarak şöyle bakıyor. O sabilerin ağlaması, o hayvanların aynı şekilde yavrularına böyle şey yapması falan seni duygulandırıyor. Ondan sonra ya Rabbi diyor bizim işlediğimiz günahlar sebebiyle diyor bunları da cezalandırma. Bunların hatırı ve hürmetine bize de yağmur ihsan eyle ya Rabbi. Peki bilmiyorlar mıydı onlar? Efendim ben öderim dua. Siz bana amin edin. Sen kimsin ya?
0: Ben direkt isterim ya.
1: Tamam. Bir direkt gelir kafana da nasıl gelir bilmiyorum. Bir direkt gelir kafana. Yani vesile ederek yapması en uygunu.
0: Dinleyicimiz bir de diyor ki bugün diyor çok diyor hüzünlüyüm. Sebebi de kedisi varmış. Kedisi ölmüş. Şimdi diyor merak ediyorum diyor ben bu kediyi çok seviyordum diyor. Bunlar hayvanları diyor ahirette diyor veya cennette diyor görmemiz mümkün değil.
1: Hayır.
0: Diyor. Yani görecek mi kedisini?
1: Allah-u Teala cennete başka şeyler der merak etme onu unutur gider bir şey kalmaz. Şimdi.
0: Yani kedi diye bir şey yaratır Allah-u Teala. Yani.
1: Tabii canım. Şey. Şimdi efendim kediye karşı zaafım sevgim olur mu oğlum? Köpeğe karşı olur. Diğer mahlukata karşı da olur. Ben de mesela köyde doğmuştum. En çok mesela sevdiklerim ineğin danasını da severdim ama şeyleri, oğlak ve kuzuları, yani keçi ve koyun yavruları. Çok hoşuma giderdi. Hele oğlakların, onların kulakları biraz da uzun oluyor ya, ısırırdım. Onun böyle ısırınca böyle çıkardığı ses vardı, çok hoşuma giderdi. Annem rahmetli, yavrum yapma etme. Fakat hayvanın da hoşuna gidiyor. Mesela ısırıyorsun, kucağından hem çekeyim gideyim demiyor. Gene böyle sürtünüyor sana, gene ısır der gibi. Sen de dayanamıyorsun. Mesela kedinin yavrusu, köpeğin yavrusu. Diğer hayvanlar yavrular da öyle. Yani insan otomatik olarak kalbinde iman olan onlara merhamet gösterir. Yalnız İslam alimleri üzerinde durdukları bir şey var. Bunların hepsi sınırlı ve bençelerde kalması lazım. Çünkü Allah-u Teala insan vücudunda kalp denen bir organ yaratmış. Bu yürek dediğimiz şeyde vuruyor bu. Evet. Bu vücudun has odasıdır. Allah-u Teala burası bana ait buyuruyor. Burada kedinin, köpeğin, şunun, yani oğlanın, kızın, bilmem neyin sevgisi değil. Allah-u Teala'nın sevgisi olacak. Ve bütün mahlukata karşı da Allah-u Teala'nın sevgisinin o tezahürleri olacak. Yoksa mesela burada anladığım kadarıyla kedim öldü, ben perişan oldum, cennette görebilecektim. Onu bilemezsin. Cennette hayvanlar olacak ama oraya göre yaratılacak o. Çünkü kuşlardan bahsediliyor. O oraya göre olacaktır. Ve orada yaratılan her mahluk, mesela dışkı yok, idrar yok. Yani vücut ve sindirim sistemleri ona göre yaratılacak buyuruluyor. Dolayısıyla efendim işte ben çok seviyordum da falan. Sevgi esas sahibi yönelmesi lazım. Çünkü o kediyi de yaratan Cenab-ı Hak, köpeği de yaratan Cenab-ı Hak, kuşları da yaratan, koyun
0: arayı, altını yaratan da Cenab-ı Hak.
1: Tabii hepsi. Eğer sen Allah-u Teala'nın sevgisi yerine bunları koyacak olursan, bu adamın sonunu getirir, felakete götürür. Allah-u Teala muhafaza buyursun.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki, tilki diyor kümese saldırmış, girmiş, bizim horoz vardı diyor, horozu boğmuş ama diyor, biz yetiştik, henüz ölmemiş. Kan akmış diyor. Yenir mi? Kafasını ölmeden kesmek gerekir mi?
1: Evet, ölmeden keserse yenir. Yoksa tilkinin yaralaması neticesinde ölmesiyle olmaz. Mesela kurşun yarası ayrı, saçma yarası ayrı. Bu kurtarır buyuruyor. Ama kesmesi lazımdı.
0: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Dinleyicimiz diyor ki Türkiye takviminde diyor gördüm. Orada diyor takvimin arkasında şöyle yazıyordu. Her ayetin hakkını vermeli, yani azap ayetini okurken korkarak, rahmet ayetlerini heveslenerek, tenzih ayetlerini tesbih ederek okumalıdır. Ama diyor ben diyor bunları zaten okurken Kur'an-ı Kerim manasını bilmiyorum. Meal okumaya teşvik değil midir bu diyor?
1: Hayır, değildir. Kur'an-ı Kerim tecvidle öğrenmeye ve Arapça öğrenmeye teşviktir. Niye meal okuyorsun ki? Tamam? Niye meal okuyorsun ki? Birazcık yani ayıcık.
0: Ne ile ilgili olduğunu
1: anlayacaksın o kadar. Çünkü zaten birazcık aynı şekilde şey karıştırmış olsan, azap ayeti midir, hatta rahmet ayeti midir, nimet ayeti midir, o kelimelerden hemen anlarsın. Kelimelerden hemen anlarsın, ama bu azap ayettir diye. Birazcık altyapı, birazcık Arapça çalışmış olsan,
0: bazı kelimeleri bilmek bile yeterli.
1: Yeterli.
0: Onu anlamak için.
1: Tabii. Çünkü çok tekrar var Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla azap ayetleri de birbirine benziyor. Ve müjde ayetleri de birbirlerine benziyor. Orada hemen anlaşılır o.
0: Peki öyle okumak mı lazım?
1: Yok, şart değil o. Bu gerçekten aynı şekilde altyapısı olan, belli bir seviyeye gelmiş olanlar Kur'an-ı Kerim'i tilavet ederken böyle düşünerek okunursa iyi olur demektir. Yoksa öbür türlü okunmaz demek değildir ve meal okumaya da teşvik değildir, yanlış anlaşılmasın.
0: Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi diyelim ki Ramazan-ı Şerif'te falan insan öyle bir şey ki hani Ramazan sonuna kadar ben hatim edeyim, bitireyim diyor. Hı-hı. Onun gayretinde içinde. Dolayısıyla hızlı okuyoruz. Bazen öyle ki yani bazı kafamız başka yerlerde olabiliyor falan. Önemli olan işte 10 sayfayı 20 sayfayı bitirmek gibi oluyor. Böyle durumlarda da bir mahsur var mıdır? Yani biz okumaya devam edeceğiz. Yoksa kafamızı toparlamamız mı lazım?
1: Ben cahil kaldım da sen de cahil kalmışsın. Bir tane öyle bir geldiydi. Adam aynı şekilde 60 tane bana hatim okur musun? Hepsini yazmış 60 tane Ramazan-ı Şerif'te. Sormuş demiş, 60'ını nasıl yetiştireceksin? O demiş, ben okumayacağım. Geçen sene, evvelki sene okuduydum demiş onu. Ya, adam oturmuş böyle sakin sakin okumuş. Ondan sonra 60 kişiye 100 kişiye böyle satıyormuş onu.
0: Köre de oluyormuş. Ben de size söyleyeyim.
1: Ha, benim de bilmediğim bir şey var.
0: Kağıda 50 tane mesela hatim hatim hatim hatim diye yazarsan 50 hatim oluyormuş. Ha.
1: Tövbe yarabbim ya.
0: İnternette vardı, birisine soruyorlar İslam'ın şartı kaç diyorlar, 5 diyor, say diyorlar, 1 2 3 4 5 diyor. Bunu da birisi kandırmış. Böyle olmayacak yani.
1: Böyle olmayacak tabii.
0: Bir başka dinleyicimizin son olarak bir sorusu var hocam. Bu da cennetle ilgili olarak sormuş ama diyor ki dinimiz İslam sitesinde diyor cennette uçmak istendiğinde uçulacağını yazıyor. Bildiğimiz bir vasıtayla mı falan mı diyor.
1: Ha, füzelerle. Allah Teala öyle köşeler yaratmış ki orada öyle köşeler var ki içine bindiğin zaman helikopter gibi şey gibi havalanıp gidiyor. O olan şartlarına göre yaratılmış onlar, yapılmış. Yaratmış Cenab-ı Hak. Bildiğin dünyadaki gibi değil.
0: Burası gibi düşünmemek lazım. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha bu bölümde sormak istiyoruz. Hocam, samimiyetle ve bilerek yapılan ibadetler insanı kötülüklerden ve kötü huylu olmaktan alıkoyar mı? Bugünkü sorumuz bu.
2: Efendim şimdi ayet-i kerimeler var da İslam alimleri bu konuyu anlatırlarken buyururlar ki, yani bilerek, samimiyetle bir kimse Allah adına iman etse, imandan sonra ibadetlerini yapmış olsa, insanda bir değişme meydana gelir mi? Kitaplarda deniyor ki ehl-i sünnet alimleri, ibadet Allah adına varlığını, peygamberini, ahiretteki nimetleri ve azapları tasdik etmek, inanmakla başlar. Yani önce imanla başlar. Bunlara inanmakla ve ibadetleri yapmakla üç şey hasıl olur buyuruyor. Evet. Bir, insan şehvetine uymaktan kurtulur. Yani dinleyicimiz onu soruyor zaten.
1: İnsanı kötülüklerden korur mu?
2: Korur mu? Evet. Koyar mı? İman edip ve ibadet ederse, samimiyetle inanır ve samimiyetle aynı şekilde ibadetlerini yaparsa şehvetine uymaktan kurtulur. Yani şehvetine derken nefsine uymaktan. Kötü huylarda nefse uymaktan kaynaklanıyor. Ve diğerleri de aynı şekilde nefsine tabi olmaktan kaynaklanıyor. Dolayısıyla inanan ve ibadetten, samimiyetle bunu yapan bir kimse şehvetin uymaktan kendisini kurtarır. Kalp ruh temizlenir. Gadap edilmez. Yani öfke hali de gider. Gayrete döner. Çünkü şehvet, yani nefse uymak ve öfke. Bu ikisi yaratanın, sahibini hatırlama malidir buyuruyor. Bunlar terbiye altına, terbiye edilir, kontrol altına alınır. Birincisi bu. İkincisi, insanda maddeler üzerinde yapılan tecrübeler ile ve his organlarıyla hasıl olan bilgilerle ilgili olmayan başka bilgiler ve zevkler hasıl olur. Kalbinde huzur ve sürur olur. Hani men lem yezük lem yediri diye bir tabir kullanılır. Yani tatmayan bilmez. Bunu tatmayan kimse bunu anlayamaz da. Bu ifadeyi anlayamaz. Nasıl bir şeydir falan diye. Yani ibadet yapmıştır ama gayri samimidir. Ve imanında, itikadında bozukluk vardır. Böyle bir kimse ibadet yapsa bu zevki tadamaz. Tadamadığı için de inkar eder. Halbuki var mıdır bu? Tabii. Hatta İslam alimlerinin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri buyururlar ki, bizim kalbimizdeki huzuru sultanlar bilse bu huzuru bizden almak için harbi ilan ederler. Ama bilemiyor. Görünen bir nesne değil. Üçüncüsü de iyilere nimetler, kötülük yapanlara da azap yapılacağı düşününce insanlar arasında adalet hasıl olur. Otomatik olarak. Polise, jandarmaya gerek kalmaz o zaman. Mesela diyelim ki senin kalemini alacağım. Ha, bu ahirette bana sorulacak diyorum. Ve kendimi kontrol ediyorum. Yani otokontrol dediğimiz sistem devreye giriyor. İnsan kendini kontrol altına alıyor. Yani ibadetler doğru yapılırsa, ihlasla, samimiyetle yapılırsa bu üç şeye kavuşur mu? Evet, kavuşur. Kur'an-ı Kerim'de de Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Rabbimizin verdiği bir sözdür bu. Buyuruyor ki orada, doğru kılınan namaz insanı fahşadan. Fahşa demek bütün kötülüklerden demektir. Ve münkerden, yani uygun olmayan her türlü halden, herhalde yani muhakkak uzaklaştırır. Muhakkak uzaklaştırır. Kesin mi bu? Kesin. Ama bakın Mustafa Bey, ayet-i kerimenin başında doğru kılınan namaz şartı var.
3: Evet.
2: Namaz denmiyor. Doğru kılınan namaz buyuruyor. Doğru kılınabilmesi için namaza ait hükümlerin hepsi bilinmesi lazım. Ondan sonra da namazda dünya düşüncelerini getirmeden Allah-u Teala'nın rızası için. Zaten izleyicimiz, dinleyicimiz de samimiyetle ifadesini kullanıyor. Yani kitaplarda buna ihlas deniyor. İhlas da yapılırsa korur mu? Elbette. Peki insanı kötülüklerden uzaklaştırmayan namaz doğru namaz değildir buyuruyor.
1: Bir eksiği var.
2: Evet, eksiği var. Bir kaçak var. Görüşte namazdır. Namaz ibadetin doğru olabilmesi için öncelikle namaza ait hükümlerin mutlaka bilinmesi lazım. Namazın dışındaki şartları var, içindeki şartları var, yani farzlar var. Ondan sonra namazın vacipleri var, namazın sünnetleri var, müstahapları var. Ondan sonra namazı bozan şeyler var, müfsitleri var. Bir de namazda yapılıp da sevabını gideren şeyler var, mekruhlar var. Yani müfsitlerden, mekruhlardan sakınacağız. Emredilenleri de yapacak mıyız? Elbette. Bir de Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bilerek yapılan az bir ibadet, bilmeyerek yapılan çok ibadetten daha iyidir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bilerek yapılan, tabii şuurlu bir şekilde yaptı. Bunu hepsi içerisine dahil edebiliriz. Namazı da, orucu da, zekatı da, sadakayı da, hayır hasenat de varsa hepsini. Peki efendim, men edilmiş, haram edilmiş şeylerden de samimiyetle uzaklaşmak. Yalan söylemek, gıybet etmek, dedikodu yapmak, memmamlık yapmak, yani laf taşımak, ondan sonra içkiden uzaklaşmak, zinadan uzaklaşmak, yani hırsızlıktan uzaklaşmak, gasptan uzaklaşmak, insanları aldatmaktan uzaklaşmak, bunlar da yine Allah rızası için. Ya bu ne yüzden insan desin der diye değil. Bu niyetle yapılırsa ve buna ulaşılır. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki, nice abdest alanlar vardır ki abdesti güzel almazlar ve nice namaz kılanlar vardır ki sorulmadığı halde namazını başkalarına anlatırlar. Namazı huşu ile kılmazlar. Eğer kendilerini karınca ısırmış olsa namazı bırakıp o karınca ile meşgul olurlar. Halbuki Allah-u Teala'nın azametini bilip tanıyanların ellerini ve ayaklarını kesmiş olsalar hiç direnmezler. Zira onların ibadetleri Allah-u Teala içindir. Allah-u Teala'nın huzurunda duran kimse onun heybet ve azametini bildiği, tefekkür ettiği kadar huşu eder, korkar. Sultanlardan birinin huzurunda kişiyi akrep sokar, o da sabreder. Sultana hürmet için hiç hareket etmez. Allah-u Teala'nın huzurunda duranın da elbette daha fazla huşu içerisinde olması icap eder buyuruyor İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh. Yani namazın gerçekten namaza benzerse sendeki o kötü huylar gider buyuruyor. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, mesela birisi gelmiş, ben demiş de yalan söylerim, ondan sonra ne bileyim içki içerim, hırsızlık yaparım, yani 3-5 tane bir şey sayıyor, bunların hepsini birden ben bırakamam diyor. Yani bir tanesini söyle, ondan sonra kademe mesela namaz insanı kötülüklerden alıkoyduğu gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kimseye buyuruyor ki işlediği kötülükler içerisinde, yalanı benim hatırım için terk eder misin buyuruyor. Peki diyor arası, söz yalan söylemeyeceğim ondan sonra diyor. Tabii bunlar hırsızlık yaparlarmış çete grup halinde. Bir yere aynı şekilde gidiyorlar, böyle hırsızlık yapacaklar. Yolda giderken birden bunun hatırına gelmiş. Demiş ya bir dakika, ben Peygamber Efendimiz'e diyor söz vermiştim. Eğer diyor bizim bu hırsızlık yaptığımız muhakkak duyulacak diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaşırsam, bana sorarsa bu hırsızlık hadisesini biliyor musun dese söz verdim. Biliyorum derim. Kim yaptı? Biz yaptık. Kim vardı? Hepimiz söyler mi? Aman diyorlar, sen lazım değilsin, çık dışarıya. Diğer günahlarda böyle şey yapınca otomatik olarak yalandan uzaklaştığı için, yalan söylemekten uzaklaştığı için öbürlerini de terk etmiştir. Peki namazı kılar ve İmam-ı Gazali Hazretleri'nin buyurduğu şekilde bu namaz olursa ve kendini namaza verirse, yani samimiyetle yapacak olursa, bu namazda onu kötülüklerden alıkoyar mı? Elbette alıkoyar. Mesela Abdullah İsrani Hazretleri buyuruyorlar. Büyüklerden çoğu buyurdu ki ibadetler 10 kısımdır. 9 kısmı helal kazanmaktır. Bir kısmı da bildiğimiz bütün ibadetlerdir. Şimdi 9 kısmı helal kazanmaktır. Niçin buyurulmuş o? Mustafa Bey, insanın kötülüklerden uzaklaşabilmesi için İslam alimlerin ısrarla durduğu bir nokta daha var. Yani bir kimse namaz kılmak istiyor da kılamıyor. Kılmak istiyor ama. Kitaplarda deniyor ki, buyuruluyor ki, haramla beslenen vücudun ibadet etmesi çok çok çok zordur buyuruyor. Haramla besleniyorsa bu Allah-u Teala'nın huzurunda eğilemez, Allah-u Teala'ya ibadet edemez buyuruyorlar.
4: Etse bile zevk almaz.
2: Zevk almaz.
4: Şekilde olur.
2: Ve hani izleyicimizin, dinleyicimizin dediği gibi de o kötü huylarını terk edemez bu kimse. Evet. Önce ağzından girene ve çıkana dikkat etmesi lazım. Ve Cenab-ı Hak hani önce helalden gelmesi lazım. Bakın hani naklettiğimiz büyüklerden çoğu buyurdu ki ibadetler 10 kısımdır. 9 kısmı helal kazanmaktır. 9 kısmı. Bir kısmı da bildiğim bütün aynı şekilde ibadetlerdir. Hatta Bahattin Buhari Hazretleri işte ona soruyorlar falan da o zat da buyuruyor ki bir kimse helalden yesin de ister sabaha kadar ibadet etsin ister uyusun buyuruyorlar. Çünkü helalden yiyen kimse, yediği helal ise o kimse de isyan edemez. Ve bunun için de Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarında bir ifadeye rastlamıştım ben. Bir kimsenin kazancının,

0: İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bir kimse 10 kile buğday elde etse bir kilesinin onda birdir. Çünkü toprak mahsulünde yağmurla sulanıyorsa, eğer motorla sulanıyorsa 20'de birdir. Onda birini, yani bir kilesini bunu vermesi gerekiyordu. Vermedi. 10 kilenin tamamı haram olur buyuruyor. 10 kilenin tamamı haram olur. Dolayısıyla bir kimse samimiyetle bilerek ibadetlerini yaparsa, tabi ibadet deyince sadece namaz ibadet değil, bu kimsenin yemesi, içmesi, yatması, uyuması, insanlarla görüşmesi, ağzından çıkan, ağzına giren bütün hepsini kontrol altına alırsa ve bunları bilerek yaparsa, inanarak yaparsa, kendisinde bulunan diğer kötü huylar da bu kimseden uzaklaşır gider mi? Evet, Rabbimizin bu konuda vaadi vardır. Rabbimizin bu konuda vaadi vardır ve o kimse samimiyetle namazını kılarsa, ihlasla şartlarına uygun ve diğer ibadetleri de yaparsa ahlakı da düzelir mi? Evet, ahlakı da düzelir.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamız yine önemli bir konuyu bizlere anlattı. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Saadeti Ebediyeden
3: İbni Abidin 3. ciltte buyuruyor ki, İman, Muhammed aleyhisselamın Allahü Teala'dan getirdiği söz birliğiyle bildirilmiş olan şeylerin hepsini kalbin tasdik etmesi, yani inanması demektir. Allahü Teala'nın var ve bir olduğuna, tekrar dirileceğimize, namaz kılmanın, Ramazan ayında oruç tutmanın farz olduğuna, şarap içmenin, kadınların başlarını, saçlarını, bacaklarını yabancı erkeklerin yanında açmalarının haram olduğuna inanmak böyledir. İnandığını söyleyenin mümin, yani Müslüman olduğu anlaşılır. Puta tapmak, Kur'an-ı Kerim'i pisliğe atmak gibi küfr alameti olan bir şeyi yapan kâfir olur. Abdestsiz olduğunu bilerek namaz kılmak, sünnet olan bir işi beğenmemekte küfür olur.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
3: Bayezid-i Bistami Hazretleri 1. Bölüm. Silsile-i Aliye denilen büyük alim ve velilerin 5.'sidir. Sultanül Arif'in lakabıyla meşhurdur. İsmi Tayfur, babasının adı İsa'dır. 776 Hicri 160 veya 803 Hicri 188'de İran'da Hazar Denizi kenarında Bistam'da doğdu. 231 veya 261 miladi 874'te Bistam'da vefat etti. Küçük yaştayken annesi kendisini mektebe gönderdi. Hem okuyor hem de annesine hizmet ediyordu. Soğuk ve dondurucu bir kış gecesiydi. Annesi yattığı yerden oğluna seslenip su istedi. Bayezid-i Bistami hemen fırlayıp su testisini almaya gitti. Fakat testide su kalmamış olduğundan çeşmeye gidip testiyi doldurdu. Buzlarla kaplı testiyle annesinin başına geldiğinde annesinin tekrar dalmış olduğunu gördü. Uyandırmaya kıyamadı. O halde bekledi. Nihayet annesi uyandı ve "Su, su" diye mırıldandı. Bayezid elinde testi bekliyordu. Şiddetli soğuk tesiriyle eli donmuş, parmakları testiye yapışmıştı. Bu hali gören annesi, "Yavrum, testiyi niçin yere koymuyorsun da elinde bekletiyorsun?" dedi. Bayezid-i Bistami, "Anneciğim, uyandığınız zaman suyu hemen verebilmek için testi elimde bekliyorum," dedi. Bunun üzerine annesi, "Ya Rabbi, ben oğlumdan razıyım, sen de razı ol," diye canı gönülden dua

0: etti. Belki de annesinin bu duası sebebiyle Allahü Teala ona evliyalığın çok yüksek mertebelerine kavuşmayı ihsan etti. Üveysi olup İmam-ı Cafer-i Sadık'ın vefatından 40 yıl sonra doğduğu halde İmam-ı Ali Rıza'nın sohbetinden ve bunun bereketiyle İmam-ı Cafer-i Sadık'ın ruhaniyetinden istifade etti. Bayezid, İmam-ı Cafer-i Sadık'ın ruhaniyetinden feyz almakla meşhur oldu. 30 sene Şam civarında bulunup 113 alimden ilim öğrenmiştir. Sultanül Arif'in Bayezid-i Bistami Hazretleri kalplere ve gönüllere şifa kaynağı olan sohbetlerinde sevenlerine şöyle buyurmuştur: Şu 10 şey beden üzerine farzdır. 1. Farzları noksansız yerine getirmek. 2. Haram kılınan şeylerden kaçınmak. 3. Allah için mütevazı olmak. 4. Müslüman kardeşlerine eziyet etmekten sakınmak. 5. İyi ve kötü, herkes için hayır isteyen olmak. 6. Allahü Teala'nın mağfiretini arzulamak. 7. Her işte ve her halükarda Allah rızasını gözetmek. 8. Öfkeyi, gurur ve taşkınlığı, zulüm ve haksızlığı, üzücü ölçüde mücadeleyi terk etmek. 9. Kendi kendine nasihatçi olmak. Nefsini terbiyeye çalışmak. 10. Ölüme bilerek hazırlanmak. Şu 10 şey bedeni korur. 1. Gözleri haramdan ve lüzumsuz şeylerden korumak. 2. Dili zikre alıştırmak ve bunu itiyat haline getirmek. 3. Nefis muhasebesi yapmak, günlük hayatı bu ölçü içinde sürdürmek. 4. İlim öğrenmek ve öğrenilen ilmi faydalı olacak şekilde kullanmak. 5. Edep ve terbiyeyi her yerde ve herkese karşı muhafaza etmek. 6. Bedeni dünyanın faydasız işlerinden kurtarıp dünya ve ahiret için faydalı işlerde kullanmak. 7. İnsanlarla haşır neşir olmamak, kalbi geliştirmek, düşünceyi berraklaştırmak, zekayı işletmek için uzlete çekilmek. 8. Nefis ile kıyasıya mücadele etmek. 9. Çokça ibadet etmek. 10. Peygamber Efendimizin sünnetine uymak. Şu 10 şey bedenin şerefidir. 1. Tevazu içinde yumuşak huyluluk. 2. Haya ve edep. 3. İlim. 4. Haram ve şüpheli şeylerden kaçınmak. Gönül rahatlığı içerisinde ibadetleri hatasız yapmaya çalışmak, dünya şatafatına değer vermemek. 5. Her işte, atılan her adımda Allahü Teala'dan korkmak. 6. Güzel ahlak. 7. Başa gelen bela ve musibetleri yüklenmek, sabrı dayanak yapmak. 8. Halk ile iyi geçinme yollarını, idare etmek çarelerini bilip yürütmek. 9. Öfkeye mani olmak. 10. Dilenmeyi terk etmek. Şu 10 şey, insanın maddi ve manevi yapısını tahrip eder. 1. Dinine önem vermeyen kimseyle arkadaşlık etmek. 2. Hayırlı ve yararlı kişilerden ayrılmak, onlarla dostluk kurmamak. 3. Nefsin isteklerine boyun eğip, onun peşine takılmak. 4. İslamiyet'ten uzaklaşmak. 5. Dinden olmayan şeyleri din adına uydurup dine sokan kimselerle oturup kalkmak. 6. Dünya ve ahiret için yararlı olmayan şeylerle uğraşmak ve bu tür şeyleri arzulamak. 7. Halkı kötü zan altında tutmak. 8. Üstünlük taslamak. 9. Dünyalıktan yana üzüntüye kapılmak. 10. Ahireti düşünmemek. 10 şey insan varlığını öldürür. 1. Terbiye azlığı. 2. Cehalet çokluğu. 3. Halktan nimet beklemek. 4. Şehvet azgınlığı, nefis kudurganlığı. 5. Baş olma sevdası. 6. Dünyaya lüzumundan fazla meyletmek. 7. Allahü Teala katında nefis ile dostluk kurmak. 8. Çok yemek. 9. Çok uyumak. 10. Kalabalığa uymak. 10 şey insana aşağılık yapar. 1. Öfke ve hiddet. 2. Kin ve nefret. 3. Büyüklenme. 4. Zulüm ve haksızlık. 5. İnat yollu mücadele. 6. Cimrilik. 7. Başkasına eza ve cefa etmek. 8. Mü'min kardeşine saygısızlık. 9. Kötü huy ve fena ahlak. 10. İnsaf ölçülerini aşmak. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Sultanül Arif'in Bayezid-i Bistami Hazretlerini bir gece uyku bastırıp sabah namazına uyanamadı. Namazını kaza edip o kadar ağlayıp inledi ki bir ses işitti. Ey Bayezid! Bu günahını affeyledim. Bu pişmanlık ve ağlamana da ayrıca 70.000 namaz sevabı ihsan eyledim, diyordu. Aradan birkaç ay geçtikten sonra onu yine uyku bastırdı. Şeytan gelip Bayezid-i Bistami Hazretlerinin mübarek ayağından tutarak uyandırdı ve "Kalk, namazın geçmek üzeredir," dedi. Bayezid-i Bistami Hazretleri şeytana, "Ey melun, sen hiç böyle yapmazdın. Herkesin namazının geçmesini, kazaya kalmasını isterdin. Şimdi nasıl oldu da beni uyandırdın?" buyurunca şeytan şu cevabı verdi. "Birkaç ay önce sabah namazını kaçırdığında pişmanlığın ve üzüntün sebebiyle çok ağlayıp inlediğin için ayrıca 70.000 namaz sevabı almıştın. Bugün onu düşünerek sadece vaktin namazının sevabına kavuşasın da 70.000 namaz sevabına kavuşmayasın diye seni uyandırdım," dedi. Sultanül Arif'in Bayezid-i Bistami Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Bayezid-i Bistami Hazretlerinin yakınlarından biri seyahate çıkarken huzura gelip, "Bana tavsiyede bulunur musunuz?" dedi. O da, "Üç şey ile sana tavsiyede bulunurum. Yolculukta kötü huylunun biri sana arkadaşlık ederse, onun kötülüğünü kendi güzel ahlak potana sok da şekillendirmeye çalış. Böylece işin ve yolculuğun selametle neticelensin. Biri sana iyilikte bulunursa, devamlı surette Allahü Teala'ya şükret. Çünkü o adamın kalbini sana çeviren Cenab-ı Hak'tır. Bir bela sana dokunacak olursa, o belanın üzerinden kalkması için süratle Allahü Teala'ya dön ve neticeyi sabırla bekle. Ümidin kırılmasın, itimadın sarsılmasın. Çünkü gelen belanın altında ne gibi hayırların yattığını o anda idrak edemezsin, dedi. Talebesi Ebu Musa'ya şöyle nasihatte bulundu. Sana yaşadığın sürece tamamen Allahü Teala'ya yönelmeni, yüzünü hiçbir vakit ondan çevirmemeni tavsiye ederim. Şüphe yok ki ona kavuşacak ve onun yüce huzurunda duracaksınız. Ve sen bütün işlediklerinden sorumlu tutulacaksın. Sakın gafil olma. Gaflet uykusundan bir an önce kendini kurtar. Hiç kimseyi ona tercih etme. Sana gelen belalara sabret. Allahü Teala'nın hükmüne ve kazasına rıza göster. Allahü Teala'nın verdiğine kanaat et. Allahü Teala'ya güven. Vaat ettiklerinin mutlaka yerine geleceğine inan. Hiç ölmeyecek ve hep diri olan Rabbine tevekkül eyle. Her işinde onun inayetini iste. Onun emirlerine riayet et. Hayatta olduğun müddetçe bu dediklerimi yapmaya çalış. Halkı bırakıp Hakk'a yönel. İşini ona ısmarla. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Bayezid-i Bistami Hazretleri kabristanda çok dolaşırdı. Bir gece gezerken gece bekçisi elindeki sopayla vurdu. Bayezid, "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim," dedi. Bekçi birkaç kere daha vurunca sopa kırıldı. Bayezid Hazretleri eve dönünce talebelerine sopanın fiyatını sordu. O kadar parayı bir keseye koyarak bir miktar da tatlı ile beraber bir talebesiyle o bekçiye gönderdi. Bir de mektup yazarak bekçiye vermesini söyledi. Mektup şöyleydi. "Muhterem bekçi efendi, belki beni hırsız sanarak dövdün. Kabahat bendedir. Gece kabristanda gezmeseydim dövmezdin. Sopanızın kırılmasına da sebep oldum. Gönderdiğim parayla kendine bir sopa al. Sopanın kırılma üzüntüsünün kalbinden gitmesi için de yolladığım tatlıyı ye. Allahü Teala'nın selamı üzerine olsun." Genç bekçi mektubu okuyunca gelip özür dileyerek tövbe etti. Onunla birlikte birkaç bekçi daha hak yola girdi. Bayezid-i Bistami Hazretleri talebelerine yapmış oldukları sohbetlerinde buyuruyor ki: "Dilini Allahü Teala'nın ismini anmaktan başka işlerle uğraşmaktan ve başka şeyler konuşmaktan koru. Nefsini hesaba çek. İlme yapış ve edebi muhafaza et. Hak ve hukuka riayet et. İbadetten ayrılma. Güzel ahlaklı, merhamet sahibi ve yumuşak ol. Allahü Teala'yı unutturacak her şeyden uzak dur ve onlara kapılma. 30 sene mücahede eyledim. Nefsimin istediklerini yapmadım. İlimden ve ilme uymaktan daha zor bir şey bulamadım. Gözlerini harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten koru. Bir gece karanlığında odamda otururken ayaklarımı uzatmıştım. Hemen bir ses duydum. Sultanla oturan edebini gözetmelidir, diyordu. Hemen toparlandım. Allahü Teala'nın kendileri sebebiyle nefsimi cezalandırdığı bütün şeyler üzerinde düşündüm. Onların en şiddetlisi olarak gafleti buldum. Allahü Teala'dan bir an gafil olmak, bir an onu unutmak cehennem ateşinden daha şiddetlidir. Ey Allah'ım, Ey kusurlardan uzak olan sonsuz kudret sahibi Rabbim! Sen ne dilersen yaparsın. Benim vücudumu öyle büyült, öyle büyült ki cehennemi ağzına kadar doldursun. Böylece başka kullarına yer kalmasın. Onların yerine ben yanayım. Hazreti Ebu Bekir de böyle dua ederlerdi. Siz havada uçan birisini gördüğünüz zaman hemen o kimsenin faziletli, keramet sahibi birisi olduğuna hüküm vermeyin. Hata edebilirsiniz. O kimsenin hakikaten fazilet ve keramet sahibi olduğunu anlamak için İslamiyet'in emirlerine uymaktaki hassasiyetine, Peygamber Efendimizin ahlakı ile ahlaklanması ve sünnet-i seniyyeye uymasına, hakiki İslam alimlerine olan muhabbet ve bağlılığına bakın. Bunlar tam ise o kimse fazilet ve keramet sahibidir. Bunlara uymakta en ufak bir gevşeklik ve zayıflık bulunursa, o kimse için fazilet ve keramet sahibidir demek mümkün olmaz. Ya Rabbi, sana kavuşmak nasıl mümkün olur diye dua ettim. Bir nida geldi. Nefsini 3 talakla boşa, diyordu. Bu kadar zahmet ve meşakkatlere, sıkıntılara katlanarak aradığımı, annemin rızasını almakta buldum. Çok basit gibi gelen anne rızasını almanın, bütün işlerin evvelinde lazım olduğunu anladım. Günahlara bir defa, taatlere ise 1000 defa tövbe etmek lazımdır. Yani yaptığı ibadet ve taatlere bakıp kendini beğenmek, o ibadeti hiç yapmamak günahından 1000 kat daha fenadır. İnsana zararı en şiddetli olan şeyin ne olduğunu bilmek istedim. Bunun gaflet olduğunu anladım. Gafletin insana yaptığı zararı cehennem ateşi yapmaz. Ya Rabbi, bizleri gaflet uykusundan uyandır. Lütuf ve keremin ile bu duayı kabul eyle. Bütün alemin yerine beni cehennemde yaksalar ve ben de sabretsem, Allahü Teala'ya muhabbeti dava edinmiş birisi olarak yine bir şey yapmış olmam. Allahü Teala da benim ve bütün alemin günahını affetse, rahmetinden ve ihsanından bir şey eksilmiş olmaz. Bir kimsenin Allahü Teala'ya olan muhabbetinin hakiki olup olmadığının alameti, kendisinde deniz misali cömertlik, güneş misali şefkat ve toprak misali tevazu gibi 3 hasletin bulunmasıdır. Allahü Teala'nın nimetleri her an herkese gelmektedir. O halde her zaman ona şükretmek lazımdır. Bizim sözlerimiz kitap ve sünnettendir. Bu 2 kaynaktan gücünü ve manasını almayan bir sözde değer yoktur. Arif'in alameti nedir diye sorulduğunda, Allahü Teala'yı anmakta gevşeklik göstermemektir, buyurdu.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, üzerinde kul borcu olan, bunu ödemedikçe cennete girmeyecektir.

Bugünkü konumuz huzursuzluğun kaynağı. Değerli dinleyenler, kalp yaratılışında temiz bir ayna gibidir. İbadetler kalbin temizliğini, cilasını artırır. Günahlarsa kalbi karartır ve muhabbet yoluyla gelen nurları alamaz olur. Salihler bu hali anlar ve üzülürler. Günah işlemek istemezler. Hatta ibadetlerin çok olmasını, her gün 5 kere değil daha çok namaz kılınmasını isterler. Günah işlemek nefse tatlı gelir. Bütün bid'atler, günahlar Allahü Teala'nın düşmanı olan nefsi besler, kuvvetlendirir. İnsanın nefsi Allah'la kul arasında en büyük engel, en büyük duvardır. İnsanın bu duvarı delmesi lazımdır. Bu duvar şöhrettir, amir olmaktır, emir vermek arzusudur ve kibirdir ki çok çok tehlikelidir. Çünkü Cenab-ı Hak bir hadisi kutsi'de, kibriya, üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı cehenneme atarım, hiç acımam buyuruyor. Bütün günahlara Allahü Teala sıfatlarıyla düşmandır. Kibirliye ise zatı düşmandır. Bu duvarların yıkılması için aletler farklıdır. Bunun ilacı ibadet değildir. Bunun ilacı İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi bir Allah dostunu sevmek, onunla beraber olmaktır. Onları seven, kitaplarını okuyup yollarında olan, onlarla beraber olmuş demektir. Tabiinin büyüklerinden olan Hasan-ı Basri Hazretleri, içinde yılan bulunduğu bilinen bir deliğe insan elini sokmaz. Eğer sokarsa içinde yılan bulunduğuna inanmamış demektir buyurmuştur. Bunun gibi Allahü Teala'ya ve cehenneme inanan bir kimsenin İslamiyet'in yasak ettiği şeyleri yapmaması lazımdır. Günah işleyenler Allah kerimdir, affetmesini sever, ona güveniyoruz da yapıyoruz derlerse bu söz delikteki yılanın sokmamasını düşünerek elini koymaya benzer. Günahlar nefse tatlı gelmektedir. Mümin nefsine aldanarak günah işleyebilir. Fakat işlerken aklı ve imanı onu üzmektedir. İnsan aklıyla iman eder, nefse tatlı geldiği için de günaha sürüklenir. Bundan dolayı imanla isyanın başka başka olduğu anlaşılır. Yılanın deliğine el uzatmak, nefse tatlı gelseydi veya bu iş nefse tatlı gelen bir şeye sebep olsaydı, mesela elini uzatırsan sana şu kadar para var denilseydi, o zaman nefse uyar, elini belki uzatırdı. Muhammed Karsi Hazretleri, hak yola girmiş bir kimsenin küçük günahlardan da çok sakınması lazımdır. Zira günah gönle ve bedene zarar verir buyurmuştur. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri buyuruyor ki, İnsan daima Allahü Teala'ya yönelmelidir. Her an ve zamanda, her ibadet ve işte kendisine gelen feyz ve nurları düşünmeli, nasıl bir berekete kavuştuğunu anlamalıdır. Mesela namaza durduğunda gelen nurlar ve bereketlerin nasıl olduğunu, kıraatle beraber bu feyz ve bereketlerin ne hale döndüğünü, Allahü Teala'ya hamdü senadaki feyzi, dil ve kelime-i tevhid söylemekteki bereketi, hadis-i şerifleri okurken ihsan buyurulan sırları incelemeli ve bu surette günahlardan hasıl olan manevi zararları gözleyip anlamalıdır. Mesela haram ve şüpheli lokmadan kalbe nasıl bir zulmet geliyor ve gıybet etmek insanın batınına nasıl zarar veriyor, yalan söylemek kalpte nasıl bir leke bırakıyor anlaşılır. Böylece bütün haram, mekruh ve günahların zehir, zarar ve ziyan olduğu vicdanen bizzat fark edilir. Yani her halinde, her iş ve sözünü inceleyip İslamiyet'e uygun olup olmadığını dikkatle takip etmelidir. Eğer işi ve sözü İslamiyet'e uygunsa bunun şükrünü yerine getirmelidir. Şayet Allahü Teala muhafaza buyursun, ona aykırı ve uymuyorsa hemen tövbe etmeli, istiğfarda bulunmalıdır.
Açıkça işlenen günahın tövbesi aşikare yapılmalı. Gizli günahınki de gizli yapılmalıdır. Tövbeyi geciktirmemelidir. Çünkü kiramen katibin melekleri işlenen günahı hemen yazmazlar. Müminin tövbe etmesini beklerler. Tövbe edince bu günahı hiç yazmazlar. Veysel Karani Hazretlerine, Harem bin Hayyan Hazretleri bana vasiyet, nasihat et diye arz edince, cevabında yattığın zaman ölümü yastığının altında bil. Kalkınca da karşında bulundur. Günahın küçüklüğüne değil, onunla asi olmaklığının büyüklüğüne bak. Günahı küçük tutarsan, onu yasak eden Rabbini küçük tutmuş olursun. Onu büyük tutarsan, Rabbini büyük tutmuş olursun buyurmuştur. Ali Müzeyyen Hazretleri buyurdu ki, bir kimsenin bir günah işledikten sonra tekrar günah işlemesi, ilk günahın cezasıdır. Bir sevap işledikten sonra tekrar sevap işlemek de birinci sevabın karşılığı, mükafatıdır. Lafla Müslümanlık olmaz. Dinin emir ve yasaklarına önem vermeyenin imanı gider. Önem vermemek, işlediği günaha zerre kadar da olsa üzülmemek demektir. Bekir bin Abdullah el-Müzeni Hazretlerinin buyurduğu gibi, kim gülerek günah işlerse ağlayarak cehenneme girer. Ve huzursuzluğun kaynağı da budur. İnsanların sıhhatli, sağlam, rahat, neşeli yaşamalarına ve ahirette sonsuz saadete kavuşmalarına sebep olan faydalı şeylere nimet denir. İman da bir nimettir. Tövbe de bir nimettir. Allahü Teala çok merhametli olduğu için kullarına lazım olan bütün nimetleri yarattı ve bunlardan nasıl istifade edileceğini, nasıl kullanılacağını peygamberleriyle gönderdiği kitaplarında bildirdi. Bu bilgilere din denir. Allahü Teala ilk insan ve ilk peygamber olan Adem aleyhisselamdan itibaren bir peygamber vasıtasıyla insanlara dinler göndermiş ve bunlar vasıtasıyla insanların dünyada rahat, huzur içinde yaşamaları, ahirette de sonsuz saadete kavuşmaları yolunu bildirmiştir. Saadete, huzura kavuşmak için önce Allahü Teala'ya, peygamberlerine iman etmeyi, sonra da kitaplarındaki emir ve yasaklara uymayı emretmiştir. Dinli olsun, dinsiz olsun, inansın, inanmasın, herhangi bir kimse bilerek veya bilmeyerek Kur'an-ı Kerim'de bildirilen emir ve yasaklara uyduğu kadar dünyada rahat ve huzur içinde yaşar. Bu hal, faydalı bir ilacı kullanan herkesin dertten, sıkıntıdan kurtulması gibidir. Zamanımızda dinsiz, imansız çok kimsenin ve Müslüman olmayan, hatta İslam düşmanı olan bazı milletlerin birçok işlerinde başarılı olmaları, rahat, huzur içinde yaşamaları, inanmadıkları, bilmedikleri halde Kur'an-ı Kerim'in emrine uygun olarak çalıştıkları içindir. Müslüman olduklarını söyleyen, adet olarak ibadetleri yapan çok kimsenin ise sefalet, sıkıntılar içinde yaşamalarının sebebi de Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği emirlere ve güzel ahlaka uymadıkları içindir. Kur'an-ı Kerim'e uyarak ahirette sonsuz saadete kavuşabilmek içinse önce buna iman etmek, inanmak ve bilerek, niyet ederek uymak lazımdır. Müslümanlık, dünya ve ahiret saadetini sağlayan tek yoldur. Allahü Teala'nın takdirine inanan bir Müslüman, dünyada daima huzur içindedir. Çünkü bu Müslüman, kendisine gelen hayır ve şerrin, Allahü Teala'nın takdiriyle ve ondan gelen her şeyin de kendisi için iyi olduğuna, kötü zannettiği şeyin sonunun iyi olacağına inanmakta ve böylece felaketlere de kolaylıkla göğüs germektedir. İşte böyle bir insan huzurludur ve Allahü Teala'nın da sevgili kuludur. Allahü Teala dinleri, peygamberleri, kalpleri temizlemek için göndermiştir. Kalbi temiz olan bir kimse herkese iyilik eder, milletine faydalı olur. Dünyada rahat, huzur içinde yaşar ve ahirette de sonsuz saadete kavuşur. Huzursuzluğun kaynağının ilki
dinini bilmemek ve öğrenmemektir. İkincisi ise bildiklerini, öğrendiklerini tatbik etmemektir. Zira huzur Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını öğrenip bunlara uymakla elde edilir. Herkese dert ve bela günah yolundan, rahat ve huzur da itaat yolundan gelmektedir. Günah işlemek nefse tatlı gelir. İnsanın nefsi Allah'la kul arasında en büyük engel, en büyük duvardır. İnsanın bu duvarı delmesi lazımdır.

0: Ebu Bekir Verrak Hazretleri buyuruyorlar ki, kötü huydan, haramdan sakınır gibi sakınınız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Ahiret hayatı. İnsan öldükten sonra bir hayat daha vardır. O hayat sonsuz olup ahiret hayatıdır. Et ve kemik çürüyüp olsa da toz ve toprak, sonra diriltecektir herkesi Cenab-ı Hak. Her insan dirilince kalkacak mezarından. İşte kıyamet günü başlayacak o zaman. Bu dünya hayatına hiç benzemez ahiret. Hatta akıl ile de anlaşılmaz o elbet. Ahirette olacak bütün işleri ise yalnız peygamberler ve kitap vasıtasıyla Hak Teâlâ haberdar etmiştir biz kulları. Başka yolla anlamak mümkün değil onları. Bu yolda söz sahibi yalnız peygamberlerdir. Onlara da melekle Hak Teâlâ bildirir. Haber verdiği için onlara Cenab-ı Hak, bildirdikleri şeyler tam doğrudur muhakkak. Birer amel defteri vardır ki her insanın, mahşer günü herkese verilir bunlar yarın. Salihlerin defteri verilir sağ taraftan. Kâfir ve fasıklara gelir sol ve arkadan. İyi kötü, az ve çok, gizli ve aşikare, her amel yazılmıştır tek be tek bu deftere. Allah'ın dilediği her türlü gizli şeyler meydana çıkacaktır mahşerde birer birer. İnsan cin ve meleğe, hatta peygamberlere o gün sorulacaktır mevkilerine göre. Meleklere denir ki, yerde ve göklerde siz vazifelerinizi nasıl icra ettiniz? Ve sual edilir ki peygamberlere dahi, nasıl tebliğ ettiniz siz emri ilahiyi? İnsan ve cinlere de sorulur ki, peki siz bu dini hükümleri nasıl tatbik ettiniz? O gün bütün insanlar, melekler, şeytan ve cin, hatta cümle hayvanlar toplanır hesap için. O gün boynuzsuz koyun hak ister boynuzludan, alır bütün hakkını zalimden, mazlum olan. Kimin kimde bir hakkı var ise zerre kadar, huzur-u ilahide hesaplaşıp alırlar. Hem o gün kurulur ki mizan, yani terazi, tartılır büyük küçük her taat ve measi. Kimin ağır gelirse sevabı günahından, cennete gönderilir bu hesabın ardından. Her kimin de günahı gelirse eğer ağır, şefaat olunmazsa cehenneme atılır. Sonra sırat kurulur cehennem üzerine. Herkese emredilir bundan geçmelerine. Müminler kolay geçip cennete kavuşurlar. Kâfirler nara düşüp azaba olur düçar.

Ali bin Şihab Hazretleri buyuruyorlar ki, birinin çok ibadetine değil, Allah korkusunun çokluğuna ve bir de nefsiyle olan mücadelede onu hesaba çekişine bakmak lazımdır.

Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubi Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki, her peygamber kendi zamanında kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. Yarın akşam saat 21'de Ordu Altın Ordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak Mevlid yayınını kaçırmayın.

0: Merhaba yeni doğan güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara, sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eri kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

0: Sevgili dinleyiciler, sabahın bu erken saatlerinde bizleri dinlemekte olan herkese merhaba. Sabahın ılık esen Meltem rüzgarında sizlerle tarihte bir yolculuk yapmaya, tarihin ibret dolu sayfalarında dolaşmaya ne dersiniz?
1: Ok. Yavuz Sultan Selim Han'ın önünde ok atan ihtiyar Bektaş Subaşı. Bu yüksek tepeye dikti bu taşı, o gazi hünkârın mutlu gününde. Vezir, molla, ağa, bey takım takım, güneşli bir Nisan günü ok attı. Kimi yayı öptü, kimi fırlattı. En erkemenkeşe yetti üç atım. En son Bektaş Ağa çöktü dizüstü. Titrek elleriyle gererken yayı, her yandan bir merak sardı alayı. Ok uçtu, hedefin kalbine düştü. Hünkar dedi, koca pek yaman saldın. Eğerçi bellisin benim katımda. Bir sır olsa gerek bu ilk atımda. Bu sihirli oku nereden aldın? İhtiyar elini bağrına soktu. Dedi ki, İstanbul muhasarası. Başlarken aldığım gaza yarası, İçinden çektiğim bu altın oktu.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere Saadettin Kaplan'ın kalemiyle tarihte bir gezinti yaptıracağız. Şimdilerde olduğu gibi ezelden de bu Frankler bize gayet de dostdular. Öyle ki Mısır ulemasını ve halkını kandırmaya çalışan Napolyon Bonaparte, dağıttığı beyannamelere besmele ile başlıyor, siyasetini sinsice işliyor ve beyannamenin sonuna kelime-i şehadetle bitiriyordu. Söyledikleri öylesine akla yatkın, öylesine sinsice işlenmişti ki değil cahiller, aklı başında olanlar bile birçoğu inanabilirdi. Bu Napolyon denen herifi naşerif beyannamelerinde şöyle diyordu: Fransızlar Müslümanların dostudur. Dostluktan da öte onları canından ve kardeş olarak bilirler. Zaten aklı başında olan her Müslüman takdir eder ki bizler bütün Haçlıları savaşa yönelten Papa'nın taht şehri olan Roma'yı işgal ve tahrip ettik. Müslümanlara husumet eden Saint John şövalyelerini Malta Adası'nda yere yıktık ve sevgili Müslüman kardeşlerimizin üşlerini aldık. Bizler öyle dostuz ki size düşman olanlar bizim dahi düşmanımızdır. Bunlar zahiren doğru olan şeylerdir. Napolyon gerçekten Roma'ya girmiş ve tahrip etmişti. Malta'yı hile ile istila eden Napolyon bütün bunları elbette Müslümanlara duyduğu dostluk için yapmamıştı. Bütün bunlar sinsi Fransız menfaati içindi. Frank keferesi için dostluk söz konusu değildi. Hele Müslümana dost olabilmesi muhal bir şeydi. Nitekim Mısır'ı fethettikten sonra koca Filistin'i bir silindir gibi ezip geçmişlerdi. Fransız askerleri işgal ettikleri bu topraklarda çakallar gibi her yere saldırıyor, talan ve zulüm ediyorlardı. Boynunun kısalığı ve kibrinin yüksekliğiyle meşhur olan Napolyon Bonaparte, Mısır'dan sonra da önüne gelen yerleri yıkıp yakıyor ilerliyor, ihtirası bir türlü son bulmuyordu. Gele gele 17 Mart 1799 tarihinde küçücük bir kalenin önüne geldi. Bu kale Akka Kalesi'ydi ve Napolyon bu küçük kaleyi kudretli ordusuyla çiğneyip geçeceğinden öylesine emindi ki tedbirle almadı. Ama kaleyi koruyan askerlerin az da olsa Osmanlı askeri ve kale kumandanının da ihtiyar bir paşa olan Cezzar Ahmet Paşa olduğunu öğrenince ne de olsa yüreğinin sahilinde ufak bir Osmanlı kasırgası esiverdi. Napolyon kale kumandanı ihtiyar Cezzar Ahmet Paşa'ya bir mektup yolladı. Mektubunda kibrinin zirvesindeydi. Paşa, ben ki yeryüzünün en kudretli generali Napolyon Bonaparte'm, bütün Mısır ve Filistin'i işgal ederek Akka Kalesi önüne gelip dayandım. Üflesem bu küçük kaleyi yerle yeksan edebilirim. Lakin duyduğum ki çok ihtiyarsın. Senin gibi ihtiyar bir askerin ömründen geri kalan 3-5 günü de zehir etmek istemem. Şayet teslim olursan ahir ömrünü huzur içinde geçirebilirsin. Napolyon'un bu mektubunu okuyan Cezzar Ahmet Paşa'nın gözlerinde yıldırımlar çakarken dudaklarında alaycı bir gülümseme belirdi. Saç ve sakalını savaş alanlarında ağartmış bu ihtiyar askerin kimseye minnet ve müdara edecek hali yoktu. Hemen Napolyon'una cevap yazdırdı. Cezzar Ahmet Paşa'nın mektubu kısa ve kesindi. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın General, teslim teklifinde biraz geç kaldın. Çünkü biz, bize emanet edilen bu kaleyi tek fert kalıncaya kadar korumaya 7'den 70'e yemin ettik. Müslümanlar yeminlerine sadıktırlar. Naciz şahsımıza gelince esir olup geri kalan birkaç günümüzü zillet içinde geçirmektense
şehit olur Mevla'ya yürürüz. Ölüm bize, sizlere göründüğü gibi korkunç bir çehre değildir. Ölüm güzeldir. Her ne kadar yaşımız 80'i geçtiyse de Allahü Teala'nın izniyle bileğimizin kavi, pençemizin kılıcı kavrayacak güçteyiz biz. Cezar Ahmet Paşa'nın mektubunu okuyan kibirli general Napolyon Bonaparte öfkesinden bir çakal gibi uludu. Derhal kaleye hücum emri vererek cümlesini kılıçtan geçirilmesini ve esir istemediğini bildirdi. Bu emir üzerine küffar ordusu saldırıya geçti. 63. günün sonunda savunmadan vazgeçen ihtiyarı Cezar Ahmet Paşa askerlerine uruç emri verdi. Kale kapıları açıldı ve Osmanlı mücahitleri topun namlusundan gülle çıkar gibi kale kapısından çıktılar. Tekbir sesleri sahrayı sarsdı. Binlerce çakal sürüsünün içine birkaç arslan dalmışçasına. Sonunda esir dahi istemeyen, herkesin kılıçtan geçirilmesini emreden kibirli general Napolyon Bonaparte canını kurtarmak için firar etti. Hem de kendisine ayak bağı olmasınlar diye kendi askerlerinden hasta ve yaralı olanları imha ederek. Evet, işte Osmanlı buydu. Varsa icdadından utananlar için ufak bir hatırlatma yaptık sevgili dinleyiciler. Sırada TGRT FM muhabirinin yaptığı tarih röportajlarından birini tarihin mikrofonunda dinleyeceğiz. Tarihin mikrofonu. Tövbe et.

Yazan İslam Gemici. Yapım ve yönetim Niyazi Hancı. Teknik yapım Ahmet Atalay. Seslendiren sanatçılar: muhabir Selçuk Dinçer, Sultan Murat Doğan Bavli, Derviş Numan Patner, İskender Bey Erkan Özgen, Candarlı Osman Kaplan.

Sevgili TGRT FM dinleyicileri, yeni bir tarihin mikrofonu programında sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah uzun yıllar bu birlikteliğimiz devam eder. Ben TGRT FM muhabiri Fatih Çetin. Radyomuzun gece yayınına da başlamış olmasının verdiği mutluluğu sizlere anlatamam. Hepimiz heyecandan ne yapacağımızı şaşırdık. Siz sevgili dinleyicilerimizin gece yayınlarımızı genel olarak beğendiğinizi gelen telefonlarınızdan anlıyoruz. Gerçi menfi bir takım mesajlar da gelmiyor değil. Fakat herkesi memnun etmek mümkün olmadığından bizlerin de bazen acemilikleri olacağını kabul etmeniz gerekiyor tabii. Ama zamanla her şeyin düzeleceğini ümit ediyor ve gayret gösteriyoruz. Şimdi ne diyeceksiniz? Kardeşim, gece yayınları seni ne ilgilendiriyor? Öyle mi diyeceksiniz? Öyle demeyin sevgili dinleyiciler. Hepiniz dinliyorsunuz TGRT FM'i. Bazı tarihi hadiseler geceleri yaşanmış. Ben bu gibi olayları sizlere anlatmakta güçlük çekiyordum. Şimdi öyle bir problem kalmadı. İstediğimiz saatte yayına girebiliriz artık. Evet, biliyor musunuz bugün nereye gideceğimi? Bilemezsiniz tabii. Kolay mı benim gibi meşhur birinin nereye gideceğini bilmek? Efendim, bizim sayın müdür çenemden bıkmış ki bugün beni ta 1450 yılların Edirne'sine gönderiyor. Herhalde birkaç hafta gelmem diye ümit ediyor. Ama biz işi anında hallederiz ve bir an önce vazifemizin başına döneriz icabında. Sevgili dinleyiciler, kısa süre sonra görüşmek üzere. Sakın benim programımdan ayrılmayın.

Sevgili TGRT FM dinleyicileri, tarihler 1451 senesini gösteriyor. Şu anda Osmanlı tahtında Fatih Sultan Mehmet'in babası olan Sultan II. Murat Han bulunmakta. Koca Murat diye de meşhur olan bu merhametli Hakan, bugün devlet erkanını da yanına alarak şehrin dışında gezmeye çıkmış. Ben de fırsat bu fırsat diyerek yanlarına yaklaşıp sohbet etmek istiyorum. Neyse, bir yandan da peşlerinden gideyim. Bir taraftan da sizlere malumat vermeye çalışayım. Sultan Murat Han 48 yaşında. Genç sayılabilecek bir yaşta olmasına rağmen ölümün genç yaşlı ayrım yapmadığını bildiğinden bütün şahsi esirlerini azat etti. Bu duruma bazı vezirler hayret ettiler. Büyük Sultan vüzeranın hayretini tebessümle karşılayarak ölüm hususunda epeyce manidar bir nutuk irad buyurmuşlardı. İşte şimdi de İshak Bey, Çandarlı Halil Paşa, Saruca Paşa da yanında bulunuyorlardı. Kafile köprünün başına geldi. Ama orada biriyle karşılaştıklarından öbür tarafa geçmiyorlar. Konuştukları şahıs bir dervişe benziyor. Pek merak ettim doğrusu. Hemen yanlarına koşturayım. Bakalım ne konuşuyorlar.

0: Selamun aleyküm ey derviş.
1: Ve aleyküm selam gönüller ve memleketler sultanı.
0: Estağfurullah. Bize iltifatta bulunuyorsunuz.
1: Ey padişahım, niyetimiz iltifat değildir. Tövbeye niyetlen, çünkü vaden yakındır.
0: Allahu Teala sizden razı olsun. Bana ölümü hatırlattığınız için size minnettarım. Cenab-ı Hak sizi ve bizi ve cümle Müslümanları cennetine kabul buyurur inşallah. Ümid ederiz ki günahlarımızı affeder.
1: Amin, amin. Şimdi bize müsaade ey padişahım.
0: Yolunuz açık olsun. Selametle.

0: Bütün günahlarıma canı gönülden tövbe ediyorum.
1: Şahidiz.
0: Bugünlük bu kadar yetişir. Hadi geri dönüyoruz.

0: Sultan 2. Murat Han bu hadiseden sonra hemen sarayına döndü. Daha kapıdan içeri girerken başına şiddetli bir ağrı saplandı. Her Müslüman gibi hemen vasiyetnamesini çıkardı. Vasiyetnamesinde oğlu Şehzade Mehmet'in Sultan Çandarlı'nın da yine vezir olmasını arzu ettiğini yazıyordu. Vasiyet mektubunu veziri Çandarlı Halil Paşa'ya teslim ederken de şunları söyledi.
1: Vefat edince beni Bursa'da büyük oğlum Alaeddin Ali'nin yanına defnedin. Vücudumu doğrudan doğruya toprağa gömün. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti yağmuru üstüme yağsın. Hükümdarlar gibi üstüme kubbe yapmayın. Mezarımın çevresine Kur'an-ı Kerim okuyanların oturması için yerler yapmanız gerekir. Cuma günü defnolunmakta arzumdur. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere fukaralarına gönderilmek üzere kendi öz malımdan bir miktar para ayrılsın. Ayrıca gene kendi malımdan bir miktar parayı daha bir kenara koyun ki türbemin imarı için kullanılsın.
2: Fermanınız başımız üzeredir sultanım. Başka bir emriniz var mıdır?
1: Ve dahi vasiyet ederim ki bir yakut yüzüğümüz vardır ki 95 bin akçeye alınmıştır. Ağırlığı bir miskalden ziyadedir. Bu yüzüğü satarak kabrimiz yanında Kur'an-ı Kerim tilavet edenlere sarf edesiniz. Ta ki bu para tükeninceye dek. Ve dahi vasiyet ederim ki elmas taşlı başka bir yüzüğümüzü satarak günde 70 bin kere kelime-i tevhid çektiresiniz. Uzun müddet buna devam edesiniz. Arta kalan mallarımızı satarak da borcumuzu ödeyesiniz. Kul hakkıyla ruzi mahşere gitmek istemeyiz.
2: Cenab-ı Hak cümlemizin günahlarına af buyursun.
1: Amin. Saruca Paşa, İshak Bey, sizler de şahit olun.
3: Şahidiz.
1: Allahu Teala sizlerden razı olsun.

Sultan II. Murat Han bu konuşmadan sonra 3 gün hasta yattı ve ahirete intikal eyledi. 4. gün ileride Fatih diye anılacak olan Şehzade Mehmet'e haber gönderdiler. Mehmet Han ancak 13. gün Edirne'ye gelebildi. Bu süre içerisinde vezirler Sultan Murat Han'ın naaşını halktan gizlediler. Ancak Şehzade Mehmet Edirne'ye ulaştıktan sonra sultanın vefat haberini ilan ettiler. Şehzade Mehmet sultan olarak tahta geçtikten hemen sonra babasının cesedini vasiyeti gereği Bursa'ya gönderdi. Bundan sonra kendisi saltanat tahtına oturdu ve hükümeti idareye başladı. Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun. Sevgili dinleyiciler, yeni bir Tarihin Mikrofonu programında buluşmak üzere, hoşça kalın.

Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Gül Bahçesi.
1: Sayın dinleyenler, bugünkü sohbetimizin konusu tövbe etmek.
2: Tövbeyi teşvik eden, emreden birçok ayet-i kerime var. Bunlardan bir tanesi, ey kullarım, nefislerine zulmeden, günah işleyen kullarım, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. O bütün günahları affeder, o gafurdur, rahimdir diye buyuruyor.
3: Evet.
2: Bu ayet-i kerime nazil olunca Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam çok sevindiler. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Günahlarınız ne kadar çok olursa olsun hepsini affeder. Yeter ki siz ona dönün, ona tövbe edin. Buyurur ki bu ayet-i kerimenin yerine bütün dünya ve içindekilerini bana verselerdi bu kadar sevinmezdim. Niçin bu kadar sevindi sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam? Bizi sevdiği için sevindi. Zaten onların günahı yoktu. Malum peygamberler aleyhissalatü vesselam masumdur. Onlar günahsızdır. Onlardan günah sadır olmaz. Bizim günahlarımızın affolunacağı müjdesi verildiği için bu kadar çok sevindiler. Cenab-ı Hak derecelerini âli eylesin inşallah. Amin. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şefaatlerini cümlemizin nail eylesin.
3: Amin.
2: Tövbe etmek insanlara mahsustur. Melekler tövbe etmezler. Niçin? Çünkü günah işlemezler. Meleklerin hiçbiri hiçbir zaman günah işlemez. Onlarda günah işleme kabiliyeti yoktur. Nefis ve şeytanları yoktur.
3: Evet efendim.
2: Şeytanlar da tövbe etmez. Çünkü onların da aklına gelmez.
3: Onlar, şeytanların aklına gelmediği
2: tabii,
3: için.
2: Tabii yalnız işte şeytan lanetlendiği cennetten kovulduktan sonra bir tek Musa aleyhisselam zamanında tövbe etmek istemiş. Musa aleyhisselama demiş ki beni tanıyorsun demiş. Ben iblisim, şeytanım, cennetten kovuldum, tard edildim. Cenab-ı Hak tövbe kapısını açık bırakmış. Bana da tövbe imkanı yok mu? Sen de Kelimullah'sın, Cenab-ı Hak'la konuşuyorsun. Onun ulul azim peygamberlerindensin. Arz et, eğer tövbemi kabul buyuracaksa ben de tövbe edeyim diyor. O da arz ediyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki peki tövbesini kabul edeyim. Adem aleyhisselama secde etmedi. Yani onu yarattığım zaman, cennette halk ettiğim zaman secde etmedi. Gitsin, onun kabrinin başında dursun ve ona secde etsin, onu affedeyim demiş. Kabrine secde etsin. Bunu şeytana anlattığı zaman Musa aleyhisselam, şeytan demiş ki ben onun ilk yaratılışında ona secde etmemişim. Ben onun ölüsüne nasıl, kabrine nasıl secde ederim demiş. Etmem demiş. Etmesen sen bilirsin. İşte bir tek o zaman aklına gelmiş. O da tabii gene inadı, kibri galip gelmiş ve secde etmekten vazgeçmiş. Onlardan da tövbe sadır olmaz. Çünkü onların da aklına gelmez yani.
3: Evet.
2: Tövbe etmek.
3: Evet efendim.
2: Hayvanlar tövbe etmez. Çünkü onlar da mükellef değil zaten. Yapmış olduklarından sorumlu değiller. Onlara hesap sorulmaz. Günahkar olmazlar. Onun için onlardan da tövbe etmeleri düşünülemez. Geriye insanoğlu kaldı. Biz hem hayır işlemeye kabiliyetimiz var, hem kötülükler, günah işlemeye kabiliyetimiz var. İkisini de yapabiliyoruz. Zaman zaman nefsimize, şeytana mağlup olup günah işliyoruz. Bunu hemen bir tövbeyle silmemiz lazım. Eğer geciktirirsek tövbemizi çok tehlikeli olur. Olabilir ki tövbe bize nasip olmadan ölürüz. Ölüm bizi daha çabuk yakalar. Ve kıyamet günü hadis-i şerifte buyuruluyor. İnsanların en çok hasret çektikleri şey tövbelerinin geciktirilmesi. Niçin evet. Zamanında vaktinde tövbe etmedik? Günahlar insanın kalbinde iz bırakır yine hadis-i şerifte buyuruluyor. Her günah kalbe siyah bir nokta olarak iz bırakır. Eğer tövbe edilmezse o siyah noktalar gittikçe artar. Her günah bir siyah nokta olarak kalbe işlenir. Tövbe edilirse o temizlenir kalp.
3: Evet,
2: tövbe
3: evet.
2: Edilmezse o siyahlıklar arta arta bütün kalbi istila eder. Yani
3: kapkara.
2: Bütün kalp kapkara bir hale gelir. Artık ona hiçbir iyilik, feyiz nüfuz etmez. Bir ampulün etrafını siyah bir örtüyle kapatırsanız artık ondan ne ışık çıkar ne ona dışarıdan ışık gelir.
3: Evet efendim.
2: Onun için tövbemizi geciktirmeyeceğiz. Tövbeyi vaktinde ve zamanında yapacağız.
3: Efendim, hemen günah veya o hatayı işledikten sonra pişman olmakla beraber mi yapmamız gerekiyor? Yoksa tövbeyi nasıl yapmamız gerekiyor?
2: Şimdi onu arz edelim efendim. Şimdi tövbe edilecek günahlar dörde ayrılır.
3: Evet.
2: Birincisi, itikattan dolayı, inançtan dolayı günah işleniyorsa, ki o zaman hem tövbe etmek lazım, o kötü düşüncelerden uzak durmak ve hem de tecdid-i iman ve tecdid-i nikah, eğer evliyse nikahını da tazelemesi lazım. Çünkü iman giderse nikah da gider. Allah korusun. Ondan sonra tövbe edilir. İkinci günah, ibadetlerden dolayıysa, namaz, oruç, zekat, bunlar yapılmamışsa, bunların kazaları yapılır.
3: Borçlar ödenir
2: ve tövbe edilir. Onlar geciktirildiği için büyük günaha girilmiştir tabi.
3: Evet.
2: Geciktirildiğinden dolayı tövbe edilir ve onların da kazası yapılır. Mesela namazlarını kaza etmiş olan adam oturup dese ki ben tövbe ettim, ama onları kaza etmesi olmaz. Veya oruç tutmamış olan bir adam ben tövbe ettim dese kaza etmesi olmaz. Zekatını vermemiş olan adamın da zekat vermeden tövbe etmesi olmaz. Yani bunlar mutlaka yapılması ve ondan sonra tövbe edilmesi lazım. Üçüncüsü, kul hakkı. Başkasının hakkına tecavüz etmişiz. Başkasının bizde hakkı var. Onlardan da tövbe edilmesi için o kul hakkının iade edilmesi lazım. Helallik alınması lazım o adamdan. Ondan sonra da tövbe etmek lazım. Bir de insanın Cenab-ı Hak'la arasında olan, mesela içki, diğer kötü şeyler, günahlar, bunlardan da tövbe etmek için üç şart var. Onlara, hepsinde bu üç şart var da, tabii bunların artık kazası olmaz, o diğer günahların sadece tövbesi olur.
3: Evet.
2: Bunların şartlarını da inşallah arz edeceğiz.
3: Evet.
2: İnsanlar umumiyetle iki kısma ayrılır. Yani ikisi de ifrat tefrit, ortasında olmak lazım. Birinci kısım diyorlar ki Rabbim benim ibadetime ne ihtiyacı var? Cenneti benimle daralmaz. Ben günah işlesem de bana hiçbir şey olmaz. Bana azap vermez Rabbim diyor ve günah işlemeye devam ediyor. Bu çok kötü.
3: Günahta ısrar etmek de
2: tabii şimdi onları inşallah arz edeceğiz. Bir de Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümit kesiyor. Diyor ben çok günah işledim diyor. Artık benim için tövbe olmaz. Bu kadar günahın affı çok zordur. Ben artık bitmişim, benim işim bitmiş. Ben mahvoldum, gittim. Tövbe etmiyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümit kesiyor. Bu da kötü.
3: Evet.
2: Ne öyle olmak lazım ne böyle. Günah işleyebiliriz. İşlediysek işlememeye gayret edeceğiz. İşlediysek hemen tövbe etmemiz lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam günde 70 defa tövbe ettiğini buyuruyor. Hadis-i şerifte ki onlardan günah sadır olmazken yine tövbe etmeyi ihmal etmiyor. Bu bize öğretiyor örnek. Bunu. Bize örnek olsun diye buyuruyor. Tövbenin şartları var. Şimdi bu şartları yerine getirmeden olmaz. Bir adam diliyle ben tövbe ettim dese bu tövbe olmaz.
3: Evet.
2: Ya nasıl olur onu arz edeceğiz inşallah. Bir, pişmanlık. Yaptığına pişman olacak. Keşke yapmasaydım diyecek. Yani eğer zaman geri dönmüş olsa, imkan olsa böyle bir şey, o günah işlediği vakit, saat gelecek olsa onu işlemeyecek kadar pişman olması lazım.
3: Bu üzüntüyü hissetmesi lazım.
2: Bu üzüntüyü hissetmesi lazım ve o günahı
3: yapmaması lazım.
2: İkincisi, nefret etmesi lazım o günahtan. Çünkü o günahlar ona çok büyük kötülükler netice verecek. Büyük sıkıntılara sebebiyet verecek. Ondan nefret edecek. Nasıl ki bir adam zehirli bir bal yediyse o baldan nefret eder. Niçin yedim, keşke yemeseydim der. Ve bir daha öyle bir şey bal gelirse karşısına mümkün değil yemesi. Çünkü bir iki saniyelik lezzetten sonra günlerce, aylarca sancılar, ızdıraplar içerisinde kıvranmış, büyük tehlikeler geçirmiş. Bu kadar sıkıntılara sebebiyet veren bir zehirli balı artık bir daha yemesi mümkün değil. Bu şekilde nefret etmesi lazım. Üçüncü şartı, bir daha yapmamaya azmetmesi lazım. Yani bir adam nefret ederse, pişman da olursa ama bir daha böyle bir imkan elime geçerse bunu gene yaparım diye bir his varsa içinde, bunun da tövbesi tövbe değil ve makbul değil.
3: Yani şu düşünce uygun mu değil mi onu bilemiyoruz ama bir insan günah işliyor, pişman oluyor. Dediğiniz gibi bu öndeki iki şartı, işte o zaman da olsaydım bunu işlemezdim.
2: Tabii.
3: Nefret ediyor ve gerçekten pişman oluyor ve tövbesini yapıyor. Daha sonra yine bir zaafı düşüyor, yine aynı günah işliyor.
2: O olabilir.
3: Olabiliyor.
2: Olabilir tabii. Ama tövbe ederken nefret etmek, pişman olmak ve bir daha yapmamaya katiye azmetmek. Yani bu üçü olursa evet, tövbe şartları yerine gelmiş olur. Tövbesi sahiptir. Ama ileride bir müddet sonra tekrar nefsine mağlup oldu. Nefsi galebe çaldı. Tekrar günah işledi. Olabilir. Yani birinci tövbesi kabul olunmadı evet, manasına gelmez. Hı hı. Ama o azmettiyse eğer, mesela ben günah işlemeyeceğim diye azmettiyse tövbesi kabuldür.
3: Evet.
2: Fakat bir adam ben ileride ileride böyle bir günahla karşılaşırsam belki yapabilirim hissi varsa içinde, hı hı, onun tövbesi tövbe değil, yapmasa bile günahkardır. Eski günahları hı hı affolunmadı. Öldü mesela diyelim ama içinde öyle bir his var. Böyle bir günah olursa yapabilirim diyorsa o tövbesi tövbe değil. Ama kat'i olarak tövbe etti fakat bilahare gene işlediyse onun önceki tövbesi makbuldur. İkinci günahına tekrar tövbe etmesi lazım. Bazı küçük günahların büyük günah haline geldiği vakalar da var. Yani küçük günah büyük günah oluyor. Günah-ı sagair var, kebair var. Büyük günahlar evet, var, küçük günahlar var. Bazı küçük günahlar var, onlar da büyük günah haline geliyor. Şimdi onları da bu sohbetimizde arz etmeye çalışalım. Çünkü bunları biz basit diye, küçük diye yapıyoruz. Allah korusun, bunlar halbuki büyük günah haline geliyor. Hangi hallerde? Birincisi ısrar etmek, çok yapmak. Damlaya damlaya göl olur demişler.
3: Evet.
2: Bir damladır su ama sürekli olduğu için göl olur, atasözüdür. Günahlar da küçük de olsa o zamanla büyür, işlene büyür. Günah-ı kebair haline gelir. İkincisi günahı anlatmak. O da büyük günahtır. Küçük günahı büyük günah haline getirir. Şimdi bir adamın günah işlediyse eğer onu anlatmaması lazım.
3: Evet.
2: Anlatırsa ikinci bir günah işlemiş olur. Bunu çoğumuz yapıyoruz maalesef.
3: Maalesef.
2: İşte falan günah işledim, onu hele zevkle de anlatıyorsa çok tehlikelidir yani. Bu küçük günahı büyük günah haline getirir ve büyük günahları da affı zor bir hale getirir. Onu anlattığımız zaman teşvik etmiş oluyoruz karşıdaki, bizi dinleyenleri bu günaha teşvik etmiş oluyoruz. Onu, belki o günahı onlar işlemeyecekti, akıllarına gelmeyecekti. Biz onu anlatınca o da ben de aynı günahı niye yapmayayım işte falanca da yaptı zaten. Ha tamam doğru, ben unutmuştum. O da gider aynı günahı işlerse, ki umumiyetle öyle olur. Biz o adamın günahına ortağız. Aynen onun yaptığı günah bizim de defterimize kaydedilir. Çünkü bir sebep oldu. Biz o adamı o günaha teşvik ettik. Biz onu anlatmasaydık onun aklına gelmeyecekti ve o günahı yapmayacaktı. O günahı ona biz yaptırdığımız için onun aynen günahına ortağız. Bu da çok tehlikeli. Yani başkası günah işleyecek.
3: Bize de yazılacak.
2: Sana da yazılacak. Yani bu niçin?
3: Olsun ki.
2: Olsun. Tabii biz bundan uzaklaşabilmemiz için onu anlatmamamız lazım. Yani günahı anlatmak günahtır, büyük günahtır. Saklayacağız Rabbimizle aramızda, tövbe edeceğiz, istiğfar edeceğiz ve hiç kimseye anlatmayacağız. Günahın büyük olmasına sebep olanlardan biri de küçük görmek günahı. Günahı küçük görürseniz o günah da büyür. İşte benim yaptığım bu günahta ne ki? Affolunmayan günahlardan bir tanesi hadis-i şerifte buyuruluyor. Şudur ki bir insan derse benim keşke bütün yaptığım günahlar bunun gibi olsaydı. Yani küçük görse günahını ve benim bütün günahlarım da bunun gibi küçük olsaydı derse o günah affolunmaz. Yine hadis-i şerifte buyuruluyor. Mümin günahını başında asılı bir dağ gibi görür. Yani bir dağ gibi büyük bir kayayı başınızdan asmışlar. Her an başınıza düşebilir ve sizi ezebilir. O kadar korku içinde olması lazım. Münafık günahını burnuna konmuş bir sinek gibi farz eder ve bir fiskeyle onu uçuracağını zanneder. O kadar basit görür.
3: İnsanın kendisini anlaması aslında çok kolay değil mi efendim?
2: Tabii. Tabii efendim. Dikkat ederse, bu ölçülere riayet ederse hem hastalıklarını teşhis eder, manevi hastalıklarını, hem onların tedavisini yapabilir, hem de kendini tanır. Ama insan eğer dünya gafletiyle, hep dünya işiyle, hep parayla, hep makam, mevki hırsıyla ömrünü geçiriyorsa bunların hiçbir tanesini yapamaz. Ve daima günahlar içerisinde boğulur. Gittikçe artar, o kalp nasıl günahlarla siyah noktalar halinde iz bırakıyorsa bütün kalbi karartır ve çok tehlikeli bir akıbet meydana getirir. Allah korusun. Evet, günahlarımızı küçük de görmeyeceğiz. Çünkü günahın küçüklüğüne değil, kime karşı günah işlediğimize bakacağız. Biz Rabbimizin emrini yerine getirmedik. Onun yasakladığı şeyi yaptık. Ona isyan ettik. Küçük dahi olsa yaptığımız iş çok büyük bir kötülüktür. Yani büyük bir günahtır. Çünkü Rabbimize karşıdır bu. Onun için onu büyük görmemiz lazım. Günahlarımızı evet. Büyük görürsek Rabbimiz onu affeder, küçük görür. Küçük görürsek o büyür ve onun aff olunması çok zor hale gelir. Adem aleyhisselamın affolunmasının 5 sebebi var diyorlar ki şeytan bu 5'inden hiçbir tanesini yapmadı. Bunlardan birincisi, Adem aleyhisselam günahını kabullendi. Ben yaptım dedi ya Rabbi, ben hata ettim. O ağaçtan yememem lazımdı, emretmiştim ama yedim. Yani hatasını kabullendi. Şeytan kabullenmedi. Ben hata yapmadım dedi. Ben ona niye secde edecekmişim dedi. Ben ondan daha iyiyim dedi. Ve hata olarak kabul etmedi. İkincisi, Adem aleyhisselam pişman oldu. Onu yaptığına, o günah işlediğine, ki onlardan günah zaten sadır olmaz, zelle olur. Evet. Unutarak yemişti. Pişman oldu. Üçüncüsü, nefsini kötüledi, levme etti. Yani niçin yedin, niçin yaptın, nefsini azarladı Adem aleyhisselam. Şeytan bunları da yapmadı tabii. Ve hemen tövbe etti Adem aleyhisselam. Tövbe etti, beni affet dedi ya Rabbi. Senelerce ağladı tövbe affolunması için. Bir gün işte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adını gördü. Arş-ı Azim'de La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah kelimesini görünce dedi ki ya Rabbi dedi, beni Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırına beni affet dedi. Cenab-ı Hak da buyurdu ki sen Muhammed'i nereden biliyorsun? O daha dünyaya gelmedi. Gerçi senin zürriyetindendir ama daha dünyaya gelmedi. Dedi ki Adem aleyhisselam, baktım ki onun adı sizin adınızla, senin adınla yazılıydı Arş-ı Azim'de. Onun için anladım ki en çok sevdiğin kişi budur. En çok değer verdiğin odur. Oradan anladım. Evet dedi Cenab-ı Hak Azze ve Celle, en çok sevdiğimdir. Ve en büyük Resulümdür. Eşrefi mahlukattır. Bütün kainatın en şereflisidir. Madem ki onu vesile kıldın, onun hatırı için seni affettim dedi. Cenab-ı Hak Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hatırı için affetti. Tabii şeytan bunu da
3: yapmadı.
2: Hiç kimseyi vesile kılmadı. Af olunmayı da düşünmedi. Tevbe de etmedi. Beşincisi, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümit kesmedi Adem Aleyhisselam. Dedi ki Rabbim beni affeder dedi. Şimdi ümit de kesersek olmaz.
3: Allah korusun.
2: Şeytan ümidini de kesti. Rabbim beni affetmez dedi. Adem aleyhisselam ümidini kesmedi ve affolundu. Peygamber de oldu. Efendim.
3: Ve nimetlere kavuştu.
2: Nimetlere kavuştu.
3: Aslında çok güzel bir örnek değil mi efendim? Peygamber Efendimizin hürmetine beni affet demek. Son olarak, yaş programımızın sonuna iyice yaklaştık ama son olarak tövbe ederken nasıl etmeliyiz? Sözümüz ne olmalı?
2: Şimdi yapmış olduğum bütün günahlardan, bilerek veya bilmeyerek yapmış olduğum bütün günahlardan tövbe ettim diyeceğiz. Ya Rabbi beni affet. Bir daha yapmamaya azmettim. Bir daha yapmayacağım böyle bir günaha. Nefret edecek tabii içinde de. Ve Rabbine iltica edecek. Affolunması için yalvaracak. Ve bunu tabii güzel vakitlerde yaparsa, cuma geceleri yaparsa daha güzel olur tabii. Ve hareketlerinde değişiklik olması lazım. Yani kötü hareketleri tövbeden sonra iyi hareketlere dönüşmüş olması lazım. Artık tövbeden sonra bambaşka bir insan olması lazım tabii. Gayret içinde olması lazım.
3: İnşallah tövbeden kullardan oluruz. Tövbesi kabul olan kullardan oluruz.
2: Cümlemize nasip olur.
3: Çok teşekkür ediyoruz hocam.
2: Rica ederim efendim. Biz teşekkür ederiz. Gülbahar

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz zaten sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
3: Aklınızda bulunsun.

Sakarya türküsü. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak, basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat, şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine, çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular, büklüm büklüm vurulur, sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, binbir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yükü hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan. Ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövülmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri al. Hani Yunus Emre'ki kıyında geziyordu. Hani ardına çil çil kubbeler serpenordu. Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna? Giden şanlı Akıncı ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir. Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler. Sakarya, kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabını eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan 3-5 damla kan, ırmak 3-5 damla su. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Kaftanı assalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualim, kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yolunun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.

TGRT FM Haber.

0: Günaydın, mutlu sabahlar, mutlu pazarlar. Efendim, bugün 23 Ağustos, pazar. Gün başlıyor da neleri konuşacağız? Bir başlıklarımızı göreceğiz. Çünkü sıcak gelişmeler, son dakika gelişmeleriyle gün başlıyor da biz birlikte başlayacağız. Ben Seda Akbay, hoş geldiniz diyorum. Ve yönetmenim Efsun'dan rica edeceğim, başlıklarımız geliyor. Efendim, kuytulcular soruşturması derinleşiyor. Ve tabii son dakika gelişmesi var. Hemen onunla ilgili de birazdan telefon bağlantımız olacak. Kuytulcular soruşturmasında FETÖ izi ve Alparslan Kuytul'la eşi gözaltına alınmışlardı efendim. Mahkemeye çıkarıldılar tutuklanmaları talebiyle ve tutuklandılar. Bu son dakika gelişmesinin ayrıntılarını önümüzdeki dakikalarda Sait Kahraman'dan alacağız. Ve bu örgütle ilgili olarak da birçok ismin FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. Aynı zamanda Alihan Kuri soruşturması ile ilgili de, yani bu iki yapılanma ile ilgili de FETÖ izleri ortaya çıkıyor. Ayrıntılara bakacağız önümüzdeki dakikalarda. Ve efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklamalar geldi. 35 faili meçhul aydınlatıldı ve 2015 yılında Ankara'da 3 kişiyi katleden seri katil 11 yıl sonra yakalandı. O soruşturma ile ilgili olarak da çok önemli, dikkat çekici ayrıntılar var. Evet, seri katil 11 yıl sonra nasıl bulundu? HTS kayıtları burada çok önemli, bas kayıtları çok önemli. İşte teknolojinin de böyle yardımları oluyor dosyaların, faili meçhullerin aydınlatılmasında. Osmaniye'de Ala Çiftli'nin cinayet zanlısı olarak tutuklanmıştı M.Ö. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatı sonrası aydınlatılan cinayet sayısı da böylece 41'e ulaştı. Ve 4 yıl önce hayata geçirilmişti. Merkez Bankası yastık altındaki altınları çıkarın diye, biraz daha ekonomiye katılsın diye bir destek açıklamıştı. Fiziki altınların finansal sisteme dahil edilmesini teşvik eden düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Evet efendim, TL'ye çevrilmesi yönündeki destek kaldırıldı. Kararın ayrıntılarında da Merkez Bankası'ndan yastık altı altın kararının ayrıntılarını da paylaşacağız birazdan. Ve Teknofest Mavi Vatan'da, Gölcük Tersanesi'nde neler yaşanıyor? Binlerce vatandaş Teknofest için Gölcük'e akın etti. Festivale gelenler SAT ve SAS komandolarının da gösterilerini izlediler. O tatbikatlarda, operasyonlarda heyecan dolu anlar yaşandı, görüyorsunuz. Binlerce kişi akın etti. Ve filenin sultanları galibiyet için sahada. İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası'nda son durum ne ve ikinci maç öncesi neler yaşanıyor, hepsini sizlerle paylaşacağız. Bir de hemen bir manşetlerimizi görelim diyoruz. 23 Ağustos manşetlerinde neler var? Kuriş ve Kuytul'un hainlerle işbirliği ortaya çıktı. İkisi de FETÖ'nün emrinde. Mavi Vatan'ın akıllı avcıları, iğne atsan yere düşmüyor. Teknofest Mavi Vatan'dan manzaralar ilk sayfalarda. Kaçış rotasında FETÖ izi, yine Yeni Şafak gazetesinde gördüğümüz manşet. Bölüm var, hoca yok. Bölüm var, hoca var, öğrenci yok. YKS tercihleri sonrasında üniversitelerimizde neler yaşanıyor? Ayrıntılarıyla gün başlıyor da olacak. Sabah gazetesine geldiğimizde aile boyu Teknofest, Fenerbahçe kendine geldi. Ve manşete geldiğimizde de Kaya Petrolü'nde ilk müjde efendim. Gabarı 3'e katlayacak. Bu keşiflerde neler var? Bakacağız birazdan. Seri katil işte böyle yakalandı. 11 yıl sonra aydınlatılan cinayetler. 36 faili meçhul çözüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklaması. Kadıköy'de gol yağmuru, 4-2'lik skora yer veriliyor Fenerbahçe cephesinden. Evet, Fanatik gazetesinde de futbol başlıkları görülüyor. Kadıköy'den Lyon'a mesaj, Fener geliyor. Bu arada Akşam gazetesi de ABD'nin büyükelçisi Barack'ın yaptığı ilginç açıklamalara yer veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın görüşmesinin perde arkası. Çok ilginç soru cevaplar var Trump'la Erdoğan arasında. Birazdan Akşam gazetesine de bakacağız. Efendim etiketimiz gün başlıyor. Tekrar hoş geldiniz. Hemen ayrıntılara bakalım.
1: Kuytulcular soruşturması derinleştikçe kirli ilişkilerde tek tek ortaya çıkıyor. Örgütün ikinci adamından eğitim ve muhasebe sorumlusuna kadar birçok ismin FETÖ bağlantısı deşifre oldu. Az sonra. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de yörüklerle bir araya geldi. Yörük etkinliğinde konuşan Kılıçdaroğlu, birlik ve dayanışma mesajı verdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçerse yeni partiye geçiş iddialarına kapıları kapattı. Az sonra. Türkiye'nin gökvatandaki vurucu gücü prangalarından kurtuluyor. F-16'lar 2026 sonunda tamamen özgür olacak. Özgür projesi kapsamında F-16 filosu Türk yazılımı ve füzeleriyle tepeden tırnağa yenilenecek. Dışarıdan müdahale riski sıfıra inecek. Türk F-16'ları millileşecek. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
0: Efendim erken saatlerde gelen bir son dakika, hemen ayrıntılara bakacağız. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Alparslan Kuytul Suç Örgütü ve örgütün mali yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir operasyon gerçekleşmişti. Gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 31 kişinin hakimlik sorgusu sürüyor. TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman şu anda telefon hattımızda. Sait, nedir son durum? Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. Ayrıntılarda neler var?
2: Tabii ayrıntılara girmeden önce yeni bir gelişmeyi de aktaralım. 19 kişiye çıktı bu sayı, tutuklama sayısı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alparslan Kuytul Suç Örgütü ve örgütün mali yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 56 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adli süreçlerinde yeni bir gelişme yaşandı. Sulh Ceza Hakimliği aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da bulunduğu 19 kişi hakkında tutuklama kararı verirken 3 kişi hakkında da ev hapsi kararı verdi. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen diğer şüphelilerin ise mahkemesi devam ediyor. Hatırlanacağı üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan 56 şüpheliden 44'ü tutuklama, 9'u adli kontrol talebiyle ceza sulh hakimliğine sevk edilmiş. 3 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakılmıştı. Olayı da hatırlatalım. Adana merkezli 6 ilde Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik 2 dalga operasyon düzenlenmişti. Operasyonda suç örgüt lideri Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 5 şirkete yönetim kayyumu atanmış ve 349 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmişti. Polis ekiplerinin Seyhan ilçesindeki suç örgütüne ait bir binada ilk gün yaptığı aramada bazı bilgisayar kasaları ve bir de hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edilmişti. Bazı bilgisayar kasalarının içlerinin tamamen boşaltıldığı, örgütsel dokümanların olabileceği hard disklerin kasalarda bulunmadığı aktarılmıştı. Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntıları da var. O ayrıntılar içerisinde tabii CİMER kayıtları var. Sistem üzerindeki yaklaşık 6000 ihbar ve başvuru kaydının bulunduğu tespit edildi. Polis fezlekesinde bu kayıtların 20'sinde ayrıntılı şekilde yer verildi. Bu başvurularda yapılanmanın faaliyetleri, örgütsel hiyerarşi, mali yapısı, eğitim çalışmaları, yardım ve kurban organizasyonları ile şehir yapılanmasına ilişkin çeşitli bildirimlerin bulunduğu belirtildi. Yaklaşık 6000 CİMER kaydının soruşturmayla bağlantılı bölümlerinin HTS ve irtibat kayıtları ve mali hareketler, dijital materyaller ile tanık bilgisi sahipleri beyanlarıyla birlikte değerlendirildiği öğrenildi. Şu an itibariyle gözler hakimlikteki işlemlerde. Tabii bununla beraber FETÖ ilişkisi de bununla beraber alındı. Alparslan Kuytul'un FETÖ ile bağlantısı da araştırılıyor. Bu bağlantıya ilişkin ayrıntılara da yer verildi. Şu ana kadar dediğimiz gibi 19 kişi tutuklandı. 3 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi ve şu anda diğer şüphelilerin mahkemesi an itibariyle devam ediyor. Bunun altına tekrar çizmek istiyorum. Özellikle Alparslan Kuytul ve bu suç örgütünün FETÖ ile bağlantıları tespit edildi. Bununla ilgili işlemler devam ederken Alparslan Kuytul ve eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Şimdi takip edeceğiz tabii ki, ama son dakika gelişmesi ve önemli ayrıntıları da TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman'dan aldık. Sait, çok teşekkür ederim. Erken saatlere damga vuran bu son dakika gelişmesiyle ilgili ayrıntılar için. Evet Alihan, Kureş suç örgütüne geçiyoruz şimdi. İkinci dalga operasyon söz konusu. 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Tutuklu Alihan Kureş telefon hattı kullanmıyorum dedi. Fakat kullandığı hatta erişildi. Firari kardeşe yardım eden isim de FETÖ'cü çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise Arif Ahmet Deniz Olgun'un yani eski bakanın otopsi incelemesinde FETÖ göndermeli titizlik uyarısı yaptı.
3: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
4: Alihan Kureş'i suç örgütüne yönelik ikinci dalga operasyon yapıldı. İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da 13 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. Soruşturmada yeni detaylara da erişildi. Alihan Kureş telefon hattı kullanmıyorum dedi. Polis hattını deşifre etti. Engelli işçiye hat aldırıp görüşmeleri oradan yaptığı belirlendi. Suç örgütü liderliğiyle suçlanan Alihan Kureş'in telefon oyunu bozuldu.
5: Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
4: Kureş soruşturması derinleşerek devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı her detay üzerinde titizlikle duruyor. Nitekim telefon hattım yok diye ifade veren Kureş'in yanıltma girişimi polise takıldı. Kureş'in örgüt şirketindeki bir personel üzerine hat aldığı anlaşıldı. O hattın sahibi Mersin'de ikamet eden %50 zihinsel engelli Ali Kovan olduğu ortaya çıktı. Kovan da ikinci dalga operasyonda gözaltına alındı.
5: Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var.
4: Kovan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca düzenlenen sürekli engelli kimlik kartı taşıyor. Örgüt yöneticilerinden Osman Aslan Ali'nin yönetiminde bir şirkette beden işçisi olarak sigortalı bulunuyor.
5: 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
4: Kureş'in Aslan Ali ile ilişkisi de belgelendi. Örgüt liderinin kasasında Osman Aslan Ali adına düzenlenmiş 29 Ocak 2021 tarihli 3 milyon dolar değerinde senet ele geçirildi. Aslan Ali'nin örgütün Almanya sorumlusu olduğu üzerinde duruluyor.
5: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı?
4: Alihan Kureş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kureş'in yurt dışına kaçış planındaki FETÖ detayı da deşifre oldu. Ona yardım eden Mehmet Özmen'in eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli olan aracın kayıtlı bulunduğu şirketin sahibi ve şoförü olduğu ortaya çıktı. FETÖ üyesi olduğu da belirlendi. Özmen'in Alihan Kureş'in eşi Seda Kureş adına 2023 yılında araba alınması amacıyla 2 milyon 406.650 lira gönderdiği anlaşıldı.
5: Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar.
4: Öte yandan eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un öldürülmüş olma ihtimali araştırılıyor. Bu kapsamda 10 yıl sonra mezarı açıldı. Ölüm sebebini belirlemek üzere tekrar inceleme yapılacak. O incelemede yargı deyim yerindeyse inceleyip sık dokuyacak, yoğurdu üfleyerek yiyecek.
6: Hayırlı olsun.
4: Nitekim Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na resmi bir yazı gönderdi. 10 yıl önceki otopsi raporunda imzası bulunan ve FETÖ'nün mahrem yapılanmasında Zafer Kod adını kullandığı belirlenen Bayrokçu uzman doktor Yusuf İslam Duman skandalına atıf yaptı. Görevlendirilecek personeli mutlaka inceleyin dedi. Deniz Olgun'un otopsi videoları da bilirkişi tarafından masaya yatırılacak.
5: Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk.
0: Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de yörüklerle bir araya geldi. Yörük etkinliğinde konuşan Kılıçdaroğlu dayanışma mesajı verdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'deydi gözler. Yeni partiye geçiş iddialarına da kapıları kapattı.
4: Yörüklerle birlikte yürüdü, sohbet etti.
7: Yörük özgürlük demektir. Yörük alın teri demektir. Yörük dayanışma demektir.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kardeş Göçerler Yörük etkinliğine katıldı. Kılıçdaroğlu, develer eşliğinde gerçekleştirilen temsili yörük göçü yürüyüşünün ardından katılımcılara konuştu.
7: Üretenin, çalışanın, alın teri dökenin yanında olacağız.
4: Etkinlikte konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise CHP'de kalacağının mesajını verdi.
8: Bu köprü çatıya ve bu değerlere yürekten bağlıyız. Partimizin bize çok emeği var. Bizim de partimizde yıllarımız var.
4: Seçer yeni partiye geçeceği yönündeki tartışmalara da son noktayı koydu.
8: Partimizi korumak, partimizi kollamak bizim en öncelikli görevimizdir.
0: Ve küresel piyasalarda tansiyon yüksek. ABD'nin İran kıskacı ve Hürmüz Boğazı'nda durma noktasına gelen tanker trafiği petrol ve altını zirveye taşıdı. Gözler şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek kritik açıklamalarda. Yarın İran'la ilgili bir ekonomik yaptırım paketi açıklaması bekleniyor. Amerikan Başkanı Trump'ın işte bu açıklamalar öncesi son durum.
4: Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve anlaşmazlıklar etkisini gösterdi. Petrol 100 dolara doğru ilerledi. Gram altın 7000 sınırını aştı. ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırım hazırlığı petrol koridorunu kilitledi. Hafta boyunca boğazdan geçen tanker sayısı tek haneli rakamlara kadar düştü. Arz korkusu piyasayı sardı. Brent petrol haftayı %6,6 yükselişle 94 doların üzerinde kapattı. Son iki haftadır durdurulamayan bu tırmanış petrol 100 dolar mı oluyor sorusunu akıllara getirdi. Petroldeki yangın güvenli liman altını da uçurdu. Uluslararası piyasada ons altın %5,2 değer kazanarak 4603 dolara yükseldi. Cuma günü ise 4631 dolara aşarak son 3 ayın zirvesine oturdu.
9: Düşünce almıyor, yükselince başlıyor almaya.
10: Alsak mı mantıklı, almasak mı mantıklı diye düşünüyoruz.
4: İç piyasada da gram altın durdurulamadı. Tam 4 ay sonra yeniden 7000 lira psikolojik sınırını yıktı. Hafta içi 7156 lirayı test etti. Haftayı ise 7108 liradan tamamlayarak yatırımcısının yüzünü güldürdü.
11: Valla düşsün ya. Herkes alabilsin.
10: Yükselmesin.
11: Yükselmesin.
12: 7200 görebilir.
4: Altın yatırımcısının gözü kulağı bu hafta tamamen Amerika'da olacak. İlk kritik randevu 26 Ağustos'ta. Fed'in en sevdiği enflasyon göstergesi olan PCE verisi açıklanacak. Yüksek enflasyon faiz indirimi beklentilerini zayıflatıp altını baskılayabilir. Düşük enflasyonsa altına yeni bir rekorun kapısını açabilir. Bir diğer kritik başlıksa Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu. 27-29 Ağustos'ta düzenlenecek toplantıda Fed Başkanı Kevin Warsh'un mesajları izlenecek. Piyasalar faiz indiriminin geleceğine ilişkin işaret arayacak.
0: Merkez Bankası'ndan yastık altı kararı geldi. 2022 yılında hayata geçirilmişti. Merkez Bankası fiziki altınların finansal sisteme dahil edilmesini teşvik eden düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı. İşte karar.
4: Kur korumalı mevduatta altın dönüşümünde yeni dönem başladı. Altın hesaplarında TL'ye geçiş desteği sona erdi. Vatandaşların yastık altındaki altınları finansal sisteme kazandırmak amacıyla Merkez Bankası 2022'de bir düzenleme yapmış, yurt içi gerçek ve tüzel kişilerin fiziki altınlarının bankalardaki altın hesaplarına aktarılması, Türk lirası mevduat veya katılım hesaplarına dönüştürülmesi mümkün hale getirilmişti. Vatandaşın has altın bakiyesi dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilerek 3-6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılarak Merkez Bankası'na satılıyordu. Resmi gazetede yayınlanan kararla birlikte altınlarını TL'ye çevirenlere sağlanan ilave getiriler son buldu. Peki işlemdeki hesaplar ne olacak? Daha önce fiziki altınlarını sisteme getirerek dönüştürmüş ve vadeli hesabı halen devam eden vatandaşların hakları korunacak. Hesapların vadeleri sonuna kadar sözleşme şartlarına göre işlem yapılacak.
0: Efendim Yeşilay yarım maratonu başladı. İstanbul için bir hatırlatmamız olacak. Evet, maraton başladı. İstanbul'da pazar planı yapanlar dikkat diyoruz. Yeşilay bisiklet turu yarım maratonu sebebiyle Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerimizde bazı yollar kapalı olacak. İşte trafiğe kapatılacak yollar: Sahil Kennedy Caddesi, Galata Köprüsü, Mürsel Paşa Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Necati Bey, İnönü, Boğazkesen ve Galata Köprüsü hatları, Dolmabahçe Tünel çıkışı, Kadırgalar dönüşleri ve Dolmabahçe Meydan arasında yollar kapalı olacak. Yeşilay yarı maratonu sebebiyle alternatif güzergahlar değerlendirilebilir. Onu da hatırlatalım. Efendim bir de kıtalar arası yüzme maratonu önümüzdeki saatlerde başlayacak. Yani Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçecek yüzücüler. O tarihi anlara da birlikte tanıklık edeceğiz. Ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan İzmirlilere güzel bir haber geldi. İzmir Dikili Devlet Hastanesi'nin açılış töreninde İzmirlilere ikinci şehir hastanesinin müjdesini verdi. İşte Bakan Memişoğlu'nun açıklamaları.
12: Çünkü Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde sağlıkta sessiz bir devrim değil, büyük bir dönüşüm gerçekleştirmiştir.
4: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bu sözleri Dikili Devlet Hastanesi'nin açılış töreninde söyledi. Bir de müjde verdi.
12: Efeler Diyarı İzmir'imize çok yakışacak büyük bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum.
4: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İzmir'deydi. Dikili Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.
12: Dikili Devlet Hastanemiz ülkemize, milletimize ve İzmir'e hayırlı uğurlu olsun.
4: Bakan Memişoğlu önce İzmir'deki sağlık yatırımlarına ilişkin konuştu. 68 yeni tesisin proje çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
12: İzmir'in sağlık altyapısını da baştan aşağı yeniledik. 2023'te 2200 yatak kapasiteli İzmir Şehir Hastanemizi tamamlayarak aziz milletimizin hizmetine sunduk.
4: İzmir Şehir Hastanesi'nin ardından ikinci şehir hastanesinin kazandırılacağını müjdeledi.
12: İlimizin yeni sağlık şaheseri, ikinci şehir hastanemiz, 1800 yataklı Tınaztepe Şehir Hastanesi'ni de inşa edeceğiz.
4: Bakan Memişoğlu, İzmir'in yatak kapasitesinin 14.350'ye ulaştığını söyleyerek kentteki sağlık yatırımlarını anlattı.
12: 25 yılda İzmir toplam yatak kapasitesini 14.350'ye kadar çıkarttık. 36.000 yatak kapasitesine sahip tam 141 adet sağlık tesisimizin yapım süreçleri devam etmektedir.
0: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola alarmı büyüyor. Binlerce ölüme sebep olan salgına karşı aşı seferberliği hız kazandı.
4: Ölümcül salgın yeniden hız kazandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola'ya karşı kritik adım atıldı. Ülkeye 16 binden fazla doz Ebola aşısı ulaştı. Hükümet vaka sayısının hızla artması üzerine aşılama çalışmalarını genişletme kararı aldı. Sağlık Bakanı Roger Kamba, 5 binden fazla kişiye bulaşan ve 2300 aşkın can alan salgının çok ciddi boyutlara ulaştığını söyledi. Sadece tedavi yetmedi. Gözetim ve halk sağlığı önlemlerine aşılama da eklendi. Dünya Sağlık Örgütü de Merck-Nervibo Ebola aşısından 70 bin dozun Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne tahsis edildiğini açıkladı. Ülkede yaşanan 17. Ebola

0: misilleme geliyor.
1: So if you look at that,
2: ABD ile Kanada arasındaki müzakereler çöktü. 3 gün süren kritik görüşmelerden sonuç çıkmadı. Washington yaklaşık 20 milyar dolarlık Kanada ürününe %50 ek gümrük tarifesi uygulamaya başladı. Kanada Başbakanı Mark Carney ise masadan kalktı. Ticaret görüşmelerini askıya aldı. Carney, ABD'nin anlaşma taslağında son dakika kabul edilemez değişiklikler yaptığını söyledi. Mesajını etti. ABD ne yaparsa Kanada aynı karşılığı verecek. İki komşu arasında ticaret savaşı artık yeni bir aşamada. Washington vergi silahını çekti. Ottawa misillemeye hazırlanıyor. İki ülke arasındaki ticaret savaşı Trump yönetiminin 2025'te Kanada ürünlerine yönelik sert tarife politikasına başlamasıyla büyüdü. Washington önce çelik, alüminyum ve otomobil sektörlerine hedef aldı. Ottawa ise karşı tarifelerle yanıt verdi. Ardından masaya daha zor başlıklar geldi. ABD, Kanada'nın Amerikan alkolüne yönelik kısıtlamalarını, süt ürünleri politikasını ve otomotiv uygulamalarını hedef aldı. Taraflar bir türlü ortak noktada buluşamadı. Son hamle ise 1930 tarihli, neredeyse unutulmuş bir yasaya dayandırıldı. Trump yönetimi yaklaşık 20 milyar dolarlık Kanada ürününe %50 gümrük tarifesi getirme kararı aldı. Hedefte Kanada'nın ABD'ye ihracatının yaklaşık %5'i var.
0: Karadeniz'de de gerilim yeniden tırmandı. Savaşın gölgesinde ticari gemiler bir kez daha hedef oldu. Ural isimli Türk gemisi Ukrayna tarafından saldırıya uğradı. Bir Türk denizci hayatını kaybetti. 8 denizci yaralandı.
2: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş Karadeniz'e sıçradı. Üstelik bu kez ticari gemiler hedefte. Ukrayna tarafından vurulan Necibe isimli kargo gemisi saldırının ardından ağır hasar aldı. Bölgede bulunan kalyoncu denizciliğe ait Ural gemisi tehlikeye rağmen Necibe'ye yanaştı ve gemide bulunan 18 denizciyi kurtardı. Ancak kurtarma operasyonunun ardından Ural'ın rotası da saldırıyla kesildi. Gece yarısı saatler 00'ı gösterdiğinde Rusya'nın Novorossiysk açıklarında Ural adlı Türk gemisi de Ukrayna ordusuna ait dronların hedefi oldu. Alınan bilgilere göre saldırıda gemide bulunan denizcilerden biri öldü, 8 denizci ise yaralandı.
3: Nereye? Ne tarafa gitti?
2: O anlar gemide bulunan mürettebatın cep telefonu kameralarına yansıdı. Gemi saldırının ardından seyrine devam ederek Samsun Limanı'na vardı. Saldırı sırasında hayatını kaybeden Türk mürettebat İlker Lazoğlu'nun cenazesi burada ailesine teslim edildi. Lazoğlu evli ve iki çocuk babasıydı.
4: Dün akşam saat 6-7 civarlarında yetkili kişi tekrar beni kendi telefonumdan kendisi aradı. İlker yeğenimin Ural isimli gemiye aldıklarını ama o geminin de tekrar bombalandığını, yeğenimin de o bombalama sırasında yaralı olduğunu ama ağır bir şekilde yaralı olduğunu söyledi. Daha sonra ben merak ettim. Sabaha kadar uyumadık tabii ki. Neticede sabah geldim işte burada limandan bilgi almak amaçlı yeğenimin öldüğünü, vefat ettiğini öğrendim.
2: Yaralı mürettebatsa ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
0: Efendim, Türkiye'nin gök vatandaki vurucu gücü prangalarından kurtuluyor F-16'lar. 2026 sonunda tamamen özgür olacak. Özgür projesi kapsamında F-16 filosu Türk yazılımı ve füzeleriyle tepeden tırnağa yenileniyor.
5: Savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: F-16'lar Türkiye'nin mavi vatandaki en büyük vurucu gücü. Amerikan üretimi filo artık tamamen özgür olacak. Özgür projesiyle yerli ve milli bir yapıya kavuşacak. Proje 2026'da tamamlanacak.
6: Güvenlik endişelerinin arttığı bir ortamdayız. İşte biz bu ortamı çok önceden fark edip yola çıkan bir ülkeyiz.

0: Özgür projesi kapsamında F-16'ların beyni sayılan görev bilgisayarları söküldü. Türk mühendislerin geliştirdiği yerli sistemler entegre edildi. Aselsan'ın Murat AESA radarları takıldı. Bu hamle F-16'lara sınıf atlattı. Artık çoklu hedef takibi yapılabiliyor, düşman elektronik harbine daha dayanıklı hale geliyor. F-16'ların dışarıdan kontrol edilmesi riski de sıfırlanıyor.
1: Sınandık, oyalandık, yarı yolda bırakıldık, engellendik, tehdit edildik. Hiç hak etmediğimiz kısıtlamalara maruz kaldı. Ama biz bunların hiçbirini boyun eğmedik.
0: F-16'ların ömrü de 8000 saatten 12000 saate çıkacak, yarı yarıya uzayacak. Uçağın sadece beyni değil, silah ve mühimmatları da millileşti. Artık F-16'lar Gökdoğan, Bozdoğan ve SOM füzeleri kullanacak. Dış onay veya şifreye ihtiyaç duymadan hedeflerini vuracak.
2: Savunma sanayinde ortaya koyduğumuz güçlü irade, Türkiye'yi kritik teknolojilerde kendi imkan ve kabiliyetlerine dayanan bir ülke konumuna taşımıştır.
0: Düşmanın elektronik harp veya sinyal karıştırıcı hamleleri de Türk F-16'larına artık etki edemeyecek.
1: Hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz.
0: Türk F-16'ları milli yazılımı ve donanımı yerli silahlarıyla tamamen özgürleşecek.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünün gerisinde tüm dünyada göz dolduran Türk Silahlı Kuvvetleri vardır.
3: Efendim, Türkiye'nin jeopolitik atılımları devam ediyor. Bir iyi haber de denizaltı projemizden geldi. MİL'den de artık kritik bir aşamaya daha geçiliyor. Denizaltının en stratejik parçalarından biri olan çelik artık Türkiye'de üretiliyor.
4: Denizaltı çeliğinde kritik eşik aşıldı. Miluxoy denizaltı çeliğini yerli imkanlarla üretti. Stratejik bir alanda dışa bağımlılık sona erdi.
5: Deniz platformlarında özellikle çok kritik bir malzeme olan, sistem olan, deniz altında kullanacak olan denizaltı çeliğini de üretmeyi başardık.
4: Türkiye'nin milli denizaltı projesinde kritik bir aşama daha geçildi. MİL'denin test bloğu tamamlandı. Gölcük Tersanesi'nde üretilen test bloğu Teknofest Mavi Vatan'da sergilendi. Test bloğunun en kritik parçalarından biri yerli denizaltı çeliğiydi. O çelik artık Türkiye'den geliyor. Miluxoy tarafından üretiliyor.
5: Bizim verdiğimiz çeliklerle de arkada gördüğünüz test bloğu inşası tamamlandı. Bu bizim için çok kritik bir eşik. Milli denizaltı projesinde denizaltının üretimi için en önemli adım böylelikle aşılmış oldu.
4: MİL'denin çeliği OYAK şirketleri Erdemir ve Miluxoy tarafından karşılanıyor. Erdemir'in ürettiği çelik Miluxoy'da denizaltı çeliğine dönüştürülüyor.
5: Bu çelik aslında Türkiye'de üretilmeyen bir çelikti. Şu anda Türkiye'de bunu tamamıyla yerli ve milli imkanlarla üretmeyi başardık.
4: Miluxoy'un üretimi denizaltı çeliğiyle sınırlı değil. Türk savunma sanayinin kritik kara platformlarında kullanılan zırh çelikleri de üretiyor.
5: Şu anda Türkiye'de üretilen bütün zırhlı araçların çeliği bizim tarafımızdan karşılanıyor. Özellikle Orta Doğu ülkelerindeki üretici firmalara şu anda sevkiyatlarımız devam ediyor.
3: Evet, birbirinden önemli savunma sanayi projeleri. Evet, şimdi gazeteler diyelim, birlikte manşetlere bakıyoruz. Evet, 23 Ağustos Pazar gününe merhaba derken manşetlerde neler var birlikte bakalım. Türkiye Gazetesi diyeceğiz öncelikle. Efendim, kış hazırlıkları başladı. Çarşıda pazarda görüyoruz domates tezgahlarının başı kalabalık. Bir yandan domatesler kışlık için hazırlanıyor, kışlıklar hazırlanıyor. Bir yandan da turşular yapılıyor. Ama kış hazırlığı zamlı başladı demiş Türkiye Gazetesi. Maliyetler %40 arttı. Çok enteresan o kavanozlar var ya, o kışlıkların hazırlandığı. Özellikle o kavanozlara baktığımızda fiyatlar yüksek. Ama o kavanozun içinde bir turşuya baktığınızda daha uygun fiyatlı. O işte turşuların hazırlandığını bildikleri için herhalde orada da bir maalesef fırsatçılık oluyor. Konserve ve turşu hazırlıkları bütçeleri zorlamaya başladı. Kapya biber, sarımsak, kaya tuzu ve zeytinyağı fiyatları geçen yıla göre ortalama %40 arttı diyor. Kaan Zengin'in haberini görüyoruz. İkisi de FETÖ'nün emrinde. Kuriş ve Kuytul'un hainlerle işbirliği ortaya çıktı diyor Türkiye Gazetesi. Hem Alihan Kuriş hem de Alparslan Kuytul'un gizli bağlantıları belgelendi. İki örgütün lideri de vatan haini FETÖ ile birlikte çalışmış. Efendim bu arada sabah saatlerinde Kuytullar örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerden Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. 19 kişi hakkında da tutuklama kararı çıktı. Bu son dakika gelişmelerini sizlerle paylaşmıştık, onu da hatırlatalım. Manşete geldiğimizde Gölcük Tersanesi'nden heyecan verici görüntüler var. Mavi Vatan'ın akıllı avcıları denizlerimizi gemi gövdesini delip içinde patlayan pirana hedefini kendi seçen Malaman ve birçok yerli akıllı sistem koruyor. Teknofest izdihamı bugün Teknofest Mavi Vatan'da final günü, onu da hatırlatalım. Ziyaretçi akını yaşandı Gölcük'te. İnsansız sistemler, hava araçları ve füze sistemleri büyük ilgi gördü. Çocuklar için özel etkinlikler düzenlendi. Binlerce kişi var. Çok da heyecanla takip edildi açıkçası. Başka gazetelerden fotoğraflarla da paylaşacağız. Türkiye Gazetesi'nden fotoğraflar ve notlar böyleydi. SAT ve SAS komandolarının tatbikatı, kurtarma operasyonları da büyük bir heyecanla izlendi. Ve Hürriyet Gazetesi diyoruz, Kadıköy'de gol yağmuru. Fenerbahçe'ye güzel bir haber geldi. Süper Lig'de kayıpla başlamıştı çünkü Fenerbahçe. Kadıköy'de Konyaspor galibiyetiyle moral buldu. İlk yarısı 3-1 biten karşılaşmanın ikinci yarısına Kanarya hızlı başladı. Konyaspor'u 4-2 yendi. Evet, manşetteyiz. Seri katil İşte böyle yakalandı. Son dönemde çözülen faili meçhul suçlara bir de seri katil cinayetleri eklendi. Ankara'da 2015'te işlenen seri cinayetler 11 yıl sonra aydınlatıldı. Katilin başka bir suçtan cezaevinde yatan Medeni Öztaş olduğu belirlendi. Evet, izler bu şekilde takip edildi. Cinayetlerin hepsinde mağdurların maalesef görüntüleri kötüydü. Aynı biçimde 6 cinayet teşebbüsü daha yaşandı. Ben okuyamayacağım devamını. Hakikaten insanlık işte bazen bu kadar kötü olabiliyor. 2019'da yine bir cinayet işledi. Ve bu cinayette Ankara'daki seri cinayetlerle aynı biçimde işlenmişti. Medeni Öztaş'ın cezaevinde zaten ifadesi alındı ve bu suçlardan da bir tutuklama kararı çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dün sabah yaptı açıklamayı, paylaşımında şöyle dedi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda yürüttüğümüz kapsamlı çalışmalar sonucunda bugüne kadar 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayları aydınlattık. Yengenin otomobil parası şoförden. Bir başka başlık, Süleymancıların tutuklu lideri Alihan Kuriş ile yurt dışına kaçarken yakalanan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'i taşıyan aracı kullanan Ahmet Özmen arasında ilginç bir bağlantı tespit edildi. Bu bağlantılar da hep çok enteresan, FETÖ'ye gidiyor. Özmen'in FETÖ dahil birçok suçtan adli işlem kaydı tespit edildi. Alihan Kuriş örgütüne yönelik de bu bağlantılar tabii ki inceleniyor ve derinleşiyor soruşturma. Hafta sonu heyecanı Teknofest Mavi Vatan'da 3. günde neler yaşandı? Hürriyet gazetesinde de gördükten sonra Milliyet gazetesindeyiz şimdi de. Bölüm var, hoca var, öğrenci yok. Evet efendim, artık eğitimi konuşmaya başlayacağız. Çünkü üniversite kayıtları yarın başlıyor. Ve üniversitelerde bazı bölümlerin de tamamen boş kaldığı belirtiliyor Milliyet'in manşetinde. Özel haberde imza Ozan Ömer, Kadıköy'e ait. Biyoloji, fen öğretmenlikleri, gıda ve çevre mühendislikleri gibi bölümlerde 2024'ten bu yana tek bir öğrencinin kaydolmadığı üniversiteler var. Teknoloji, yapay zeka tabii kırdı geçti ortalığı. 265 kontenjan boş deniyor. Öğrenci yerleşmeyen bölümlerde akademisyenler bulunuyor. Harran Üniversitesi Çevre Mühendisliği'nde 5'i profesör, 11 akademisyen var. Kafkas Üniversitesi'nde de herhalde benzer bir tablo yaşanıyor. Devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda bu yıl doluluk oranı %99.52. Vakıf Yükseköğretim Kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise %79.7 olarak gerçekleşti. Piyasada gözler altında efendim, altında tekrar yükseliş havası yaşanıyor. 3 haftadır yükseliş eğiliminde altın, gram altında 7100 liranın üzerine çıktı. Bundan sonra neler olur ama çok dikkat etmek lazım. Yüksekten alındığı zaman sert düşüşler de olabiliyor. Ama sonunda gülen taraf altıncılar oluyor. Türkiye altındaki değer, Türk altındaki değer artışı ise %15.52'yi buldu. Evet, gözler bir yandan da Borsa İstanbul'da, orada da sanki güzel rüzgarlar esmeye başlayacak gibi görünüyor uzmanlara göre. Akşam gazetesine geldiğimizde, evet, Teknofest'te final günü demiştik. Teknofest Mavi Vatan'da dün de ziyaretçi akını gözlendi. Gösteriler nefes kesti deyim yerindeyse. Çocuklar da Türk savunma sanayi ürünlerine büyük ilgi gösterdi. Evet, özellikle Yavuz Firkateyn'i mihmandar personel eşliğinde gezildi çocuklar tarafından. Evet, TCG Anadolu çok ilgi gördü. Onu da hatırlatalım. Dürüst demokratik cevap, Akşam gazetesinden dikkat çeken bir manşet. Amerikan Büyükelçisi Barack, Thomas Barack, Erdoğan'la Trump'ın Suriye diyalogunun perde arkasını anlattı. Çok enteresan. Trump şöyle bir soru soruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Madem Suriye'ye yardım konusunda bu kadar kilit bir rol oynadınız, neden doğrudan yönetimi siz almadınız? Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok önemli bir cevap veriyor. Çünkü istemiyoruz. Suriye'nin bölgede koruyucu bir örtü gibi egemen ve bağımsız bir ülke olmasını istiyoruz. Evet, emperyal devletle 2000 yıllık geleneği olan bir devlet arasındaki fark da böyle ortaya çıkıyor. Evet, devam ediyoruz zannediyorum. Evet, son iki dakikamız. Yeni Akit gazetesine de hızlıca bir bakalım. Sonra ekonomi haberleri diyelim. Evet, bakalım. Evet, hangi haber, hangisini söyleyeyim bilmiyorum. Biraz sert çünkü manşetleri. GSM hattının sahibi engelli çıktı. Kuriş örgütüne, Kuriş suç örgütüne ikinci operasyon. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Kuytul'un ekibi de FETÖ ile iltisaklı. Alparslan Kuytul ve eşi sabah erken saatlerde tutuklandı demiştik. Bu arada örgütün üst kademe yönetiminin FETÖ irtibatına dikkat çekiyor Yeni Akit gazetesi. Kuytul grubunun yönetim yapılanmasına yönelik çıkarılan haritada 24 farklı FETÖ-PDY paralel devlet yapılanması bağlantılı isim tespit edildi. 7'den 70'e Teknofest'teyiz. Teknofest fotoğrafları Yeni Akit gazetesinde de görülüyor. Ve İstanbul Ticaret gazetesindeyiz. Şimdi de bir manşete bakalım. Sanayinin finansmanında risk paylaşım formülü. Yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimin payının artırılması için sanayide yatırım kapasitesinin güçlendirilmesi gerekiyor. Evet, sanayinin sesine şöyle bir kulak verelim. Bu arada makine ve modernizasyon yatırımları kısa vadeliden ziyade uzun vadeli krediler istiyor ve bu nedenle kamu destekli kuruluşların bankalarla riski paylaşacağı ve özel finansmanı üretime yönlendireceği modeller öne çıkıyor. Dünyada sanayi finansmanı modelleri Güney Kore, Almanya'dan bahsediliyor haberin devamında. Ekonomi gazetesine geldiğimizde onun da bir kısaca manşetini görelim. Türkiye 48 firmayla müteahhitlikte yine dünya ikincisi. Çin'in ardından geliyoruz. Kapasite kullanım oranı da %73.5 oldu. Bir ufak orada daralma var. Ona da dikkat çektikten sonra gazetelerin sonuna geldik ekonomiyle birlikte. Ve evet, şimdi ara zamanı, gün başlıyor da saat başında görüşmek üzere.
6: TGRT FM Haber. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
7: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: TGRT FM Haber.
0: Tehlikeli şekilde ilerlerken bazı balyalar yola düştü. Sürücüler kazanın eşiğinden döndüler. Kapanan yol, vatandaşların balyaları yolun kenarına taşımasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Sürücülerin korna uyarılarına rağmen balyaların düştüğünden haberi olmayan kamyon sürücüsü ise yoluna devam etti. Bir anlık dalgınlık az kalsın felakete dönüşecekti. Neyse ki korkulan olmadı. Olay Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki ototamirhanede yaşandı. Yakup Ali Tuzcu arkadaşına selam vermek için aracından indi. Tam ilerliyordu ki kendini bir anda tamir kanalında buldu.
12: Geldiler Yusuf abi, sağ olsun abi, bardak su getirdiler, çıkardılar beni kanaldan. Lastik vardı Allah'tan, yumuşak yani düştüğüm yer. Çok hasar almadım. Bir yerimde ağrı falan olmadı çok şükür.
0: Durumu fark eden arkadaşları da neye uğradıklarını şaşırdı. Hemen kanaldan çıkarıldı. Neyse ki bu talihsiz olayı yara almadan atlattı. Ankara'nın denizi yok ama yelken kulübü var. Üstelik su sporlarında iddialılar. Başkentli yelkenciler gölde gece etkinliğine imza attılar. Ankara eşine az rastlanır bir görsel şölene ev sahipliği yaptı. Ankara Yelken Kulübü Mogan Gölü'nde gece etkinliği düzenledi. Sporcular göle açıldılar, suyun keyfini çıkardılar. Gecenin karanlığında adeta bir renk cümbüşü yaşattılar.
13: Ne çekiyorsun abi?
14: Nasıl mı?
15: Tevcen istiyorum.
0: Korsan taksicilik yaparken yakalandı. Yolcunun üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Korsan taksici kendisini görüntüleyen gazetecilere kızdı.
16: Abi çekmez. Şikayetçi olabilirsin.
0: Kayseri Melikgazi'de polis ekibi bir araçtan şüphelendi. Araç durduruldu. Kontroller yapıldı. Araç korsan taksi çıktı. Otomobilde iki yolcu vardı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekibi sürücüye 100 bin lira idari para cezası kesti. Ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Otomobil ise 60 gün trafikten men edildi. Korsan taksideki yolculara da 3870'er lira idari para cezası uygulandı. Yolculardan birinin üzerinden uyuşturucu da çıktı. Yolcu gözaltına alındı. Korsan taksici ise gazetecilere sinirlendi.
13: Ne çekiyorsun abi? Sen çekemez mi benim sizin olmadan? Çekemez ki.
0: Asılı kaldı, yürekleri ağza getirdi. Neyse ki korkulan olmadı. Olay İzmir'in Konak ilçesinde yaşandı. Kedi kavgadan kaçmak istedi, tellere asılı kaldı. Elektrik telinde mahsur kalan kedinin yardımına mahalle sakini koştu. Kedi vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine isabet etti. Son anda yere çakılmaktan kurtuldu. Görüntüler Tayvan'ın bir numaralı otoyolundan. Sanayi kesiminde meydana gelen ilk küçük çaplı kaza sonrası bazı araçlar seyir şeridinde durdu. Ancak arkadan yüksek hızla gelen bir araç duran araçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar birbirine girdi, zincirleme kaza yaşandı. Kazada minibüs sürücüsü, 62 yaşındaki Filipinli yolcu ve ağır yaralanan Tesla sürücüsü hayatını kaybetti. Facia, otoyolda korumasız şekilde duran araçların ne kadar büyük bir tehlike oluşturabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Mutlu anlar iç ısıttı, yüzlerde tebessüm bıraktı. Bitlis'in Adil Cevaz ilçesinde Orhan Emen isimli vatandaşın bulduğu yöntem çocukları sevindirdi. Traktörünün sepetini suyla dolduran Orhan Emen, çocuklara yaz sıcağında unutulmaz anlar yaşattı. Çocuklar hem güldü hem de serinledi.
15: Vangiler yakınımızdadır ama her zaman biz Vangiler'e gidemiyoruz. Zamanımız olmuyor. Olmadıkları için bu çocuklar projeler doğrultusunda biz de bu yönteme başvurduk. Öğle saatlerinde sıcak vakitlerde çocuklar burada zamanlarını geçiriyor.
0: Kontrolden çıktı, felakete sebep oldu. Kaza Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana geldi. Patpat kullanan 21 yaşındaki sürücü hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıktı, savruldu. Savrulmanın etkisiyle patpatta yolcu olarak bulunan 61 yaşındaki İbrahim Sinan araçla duvar arasında sıkıştı. Sinan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hindistan'da bir ailenin trajik anları ölümle sonuçlandı. Uçurumdan atlamaya çalışan oğlunu gören baba onu engellemek için peşinden gitti. Ancak baba ve oğlu birlikte uçurumdan düştü. Yaşananları gören anne ise eşinin ve oğlunun ardından atladı. Üçü de olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken ailenin neden böyle bir olay yaşadığı araştırılıyor. Otomobil kamyonetle çarpıştı, yola fırladı, kalktı, aracının peşine düştü. Karaman'da film gibi bir kaza yaşandı. Bir kamyonet seyir halinde ilerleyen otomobile yandan çarptı. Kaza sırasında otomobilin ön kapısı açıldı. Sürücü yola düştü. Otomobil kendiliğinden ilerlemeye devam etti. Yola fırlayan sürücü ayağa kalktı, başını tutarak aracının peşinden koştu. Otomobildeki diğer kişi aracı durdurmayı başardı. Olası bir faciayı önledi. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. İki sürücü ve otomobildeki yolcu kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.
15: Bunu yaptım ben, eksiği yok. Trafik kazası sonu çekilen arabada.
0: Peru'da 6,7 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 20 Ağustos'ta meydana gelen deprem ülkenin güney ve orta kesimlerinde hissedildi. Başkent Lima'da da sarsıntı yaşandı. Kameralara yansıyan görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi. Sarsıntı sırasında insanlar ayakta durmakta zorlandı. Bazı yapılarda yıkım meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre depremin merkez üssü Apurimak bölgesinin 38 kilometre kuzeybatısıydı. Depremin derinliği 66,7 kilometre olarak ölçüldü. Hız yaptı, ölümle burun buruna geldi. Neyse ki korkulan olmadı. Kaza Erzincan'ın Akyazı mahallesinde meydana geldi. Sürücü kontrolden çıktı. Bir evin bahçesine daldı. Savrularak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün herhangi bir yara almadığı belirlendi. Kazanın ardından araçta ve evin bahçesinde maddi hasar oluştu. Sevgililer Günü Festivali'nde Hong Kong semalarında renkli bir gösteri düzenlendi. Dronlar, efsanevi aşıklar Nie Lang ve Jun Yu'nun buluşmasını simgeleyen Magpie Köprüsü'nü gökyüzüne taşıdı. Kalpler, sarılan çiftler ve dev güller geceyi süsledi. Victoria Limanı kıyısında toplananlar, geleneksel bir aşk hikayesinin teknolojiyle buluşmasına tanıklık etti.

0: atık su tesisinden denize kaçak oldu. Masmavi denizi kirlettiler. O işletmeci cezadan kaçamadı. Burası tatilcilerin gözdesi Antalya'nın Kaş ilçesi. Çukurbağ Yarımadası'nda denize girenler su yüzeyindeki atıklar ve kötü kokuyla karşılaştı. Kokunun kaynağını araştıran bir kişi boru hattından çıkan atık suyun doğrudan denize karıştığını görüntüledi. Görüntüler üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediyeye ihbarda bulunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ekipleri de bölgede inceleme başlattı. Atık su kaçışının meydana geldiği terfi merkezinin Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından işletildiği belirlendi. Standartlara aykırı emisyona neden olduğu gerekçesiyle 839 bin lira idari para cezası uygulandı.
1: Hello, welcome to the self-screening health check pod. You can talk to me as if you were talking to a human.
0: Dandiye'deki bir sağlık merkezinde muayene odasına yeni bir yardımcı katıldı. Adı Temi. Robot hastaları boy, kilo, tansiyon ve kandaki oksijen seviyelerini ölçmeleri için yönlendiriliyor. İlk başta hastalara biraz tuhaf gelse de alışmak pek uzun sürmüyor. Doktor Gillian Chin'e göre Temi'nin yaptığı kontroller görüşme süresini %50'ye kadar azaltıyor. Böylece doktorlar ya daha fazla hastaya bakabiliyor ya da kazandıkları zamanı hastalarıyla daha yakından ilgilenmek için kullanabiliyor.
1: Hello, welcome to the self-screening health check pod. You can talk to me as if you were talking to a human.
0: Kısacası İskoçya'da doktorun yardımcısı artık stetoskop değil, robot.
1: It's this way.
0: Berlin'deki Leni ve Lotte'nin doğum günü partisi adeta panda usulü bir ziyafete dönüştü. İkizler buzdan hazırlanan pastayı afiyetle yerken pastanın rengi de havuç ve pancar suyundan geldi. Doğduklarında sadece 150'şer gram olan ikizler şimdi 60 ve 70 kiloya ulaştı. Hala süt içiyorlar ama artık yavaş yavaş sütten kesiliyorlar. Berlin Hayvanat Bahçesi'ne göre anne Meng Meng ile ilişkileri de şimdilik oldukça iyi. Ancak büyüdüklerinde içine dönmeleri bekleniyor.

0: Tekrar birlikteyiz. Günaydın, gün başlıyor. Yeniden hoş geldiniz. Ben Seda Akbay. Efendim son dakika gelişmeleriyle yine yeni güne başladık. Hafta sonuna başladık. Kuytulcular soruşturması kapsamında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandılar. Yeni saate bu gelişmenin ayrıntılarıyla başlıyoruz. Soruşturma derinleşiyor ve bazı ilişkilerde tek tek ortaya çıkıyor. Örgütün ikinci adamından eğitim ve muhasebe sorumlusuna kadar birçok ismin FETÖ bağlantısı deşifre oldu.
1: Örgüt yöneticilerinin irtibat ağları araştırıldı. Kuytulcuların FETÖ irtibatı ortaya çıktı. Adana merkezi 6 ilde 19 Ağustos sabahı 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Suç örgütünün lideri Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. Soruşturmayı yürüten başsavcılık örgütün üst düzey yöneticilerinin irtibatlarını inceledi. 9 örgüt sorumlusunun bağlantılarında Fethullahçı terör örgütü kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişi tespit edildi. FETÖ irtibatlı bu 9 şüphelinin örgüt içinde internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı belirlendi. Başsavcılık bu bağlantıların niteliğini ve örgütsel bağ oluşturup oluşturmadığını araştırırken, soruşturma kapsamında gözaltı sayısı da 62'ye yükseldi. Firari olarak aranan Furkan Nesli dergisi sorumlusu Hasan Kütük de operasyonlarda yakalanan isimler arasında yer aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 56 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık 56 şüpheliden 44'ünü tutuklama, 9'unu adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul hakkında tutuklama kararı verildi.
0: Ve bir parti daha siyaset sahnesinden silindi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi resmen feshedildi. Gözler Parti'nin 4 vekille mecliste yer aldığı Yeni Yol grubuna çevrildi. Grup düşecek mi sorusu gündemde.
2: Rabbimiz de mutlaka sonunda bize hak ettiğimiz nusreti nasip edecektir. Allah yolumuzu açık eylesin.
3: Gelecek Partisi tarihe karıştı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu parti resmen feshedildi.
2: Bugün biraz iç dökme gibi oldu ama aynı zamanda meydan okuma. Ben meydan okuyorum.
3: Gelecek Partisi 12 Aralık 2019 tarihinde kuruldu. Siyaset sahnesinde sadece 6,5 yıl kalabildi. Milletten beklediği desteği bulamayan Davutoğlu da partisi de siyasete veda etti. Ahmet Davutoğlu daha önce yaptığı açıklamada siyasi faaliyetleri tamamen sonlandırdıklarını ve kendisinin de aktif parti siyasetinden çekildiğini duyurmuştu.
2: Bu anlamda en büyük fedakarlığı yaptım. 10 milletvekiliyle ölçülmeyecek bir fedakarlıktır bu.
3: Gelecek Partisi 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nda yer almış Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti. Bu sayede CHP listelerinden meclise 10 vekil taşımıştı. Ancak seçimden sonra parti içinde işler istendiği gibi gitmedi. Peş peşe gelen istifalarla beraber partinin vekil sayısı 4'e düştü.
2: En azından bu aşamada mecliste güçlü bir üçüncü blok oluşturması bizim siyasi tercihimiz ve düşüncemizdir.
3: Kalan 4 vekil mecliste Deva ve Saadet Partisi ile ortak kurulan Yeni Yol grubunda yer alıyordu. Gelecek Partisi'nin feshedilmesiyle 4 vekil bağımsız konuma düştü. Şimdi nasıl bir yol izleyecekleri merak konusu. Mecliste grup hakkını bir kaybeden bir kazanan Yeni Yol grubunda gözler bu vekillere çevrildi.
0: Efendim sokak ortasında uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'teki tedavisinin ardından İstanbul'a sevk edildi. Özel ambulans uçakla İstanbul'a getirilen Meriç, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
4: Bir kişi daha gelsin. Yardım edin abi, gelin bir kişi.
3: Yeni Parti'ye geçen eski ilçe başkanı tarafından sokak ortasında böyle bıçaklanmıştı. Gaziantep'te tedavi gören Yeni Parti milletvekili Melih Meriç İstanbul'da özel bir hastaneye yatırıldı. Olay 18 Ağustos'ta Gaziantep'te yaşandı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç sokakta vatandaşlarla sohbet ettiği sırada CHP Oğuz Eri eski ilçe başkanı Seyit Ahmet Kereş tarafından bıçaklandı.
5: Vekilim kimdi vuran?
6: CHP.
7: Ahmet Kereş.
5: Ahmet Kereş. Oğuz Eri eski CHP ilçe başkanı.
3: İddiaya göre Kereş yeni partiye geçmesinin ardından ilçe başkanlığı için atama bekliyordu. Ancak beklediği atama gerçekleşmeyince bundan Melih Meriç'i sorumlu tuttu.
4: Bir kişi daha gelsin. Yardım edin abi, gelin bir kişi.
3: Bıçaklı saldırıda yaralanan Meriç aldığı darbelerin ardından yere yığıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan milletvekili hastaneye kaldırıldı. Saldırı ile ilgili gözaltına alınan Seyit Ahmet Kereş ve oğlu Hakan Kereş tutuklandı. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ameliyat edilen Meriç daha sonra servise alındı. Ancak yakınlarının talebi üzerine tedavisine İstanbul'da devam edilmesine karar verildi. Melih Meriç özel ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. İstanbul'daki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırılan Meriç'in entübe edildiği öğrenildi.
0: ...2015 yılında Ankara'da 3 kişiyi katleden seri katil 11 yıl sonra yakalandı. Soruşturmadaki detaylar geliyor şimdi. 2019'da da Osmaniye'de canice katledilen Ala çiftinin cinayet zanlısı da tutuklandı. Adalet Bakanı Gürley'in talimatı sonrası aydınlatılan cinayet sayısı 41'e ulaştı.
3: Seri katil 11 yıl sonra yakalandı. Bir aileyi katleden cani de adaletten kaçamadı. Faili meçhul 2 dosyadaki 5 cinayet aydınlatıldı. 2015'te başkentte üst üste 3 cinayet işlendi. 6 kişi de saldırıya uğradı, ölümden döndü. Saldırılardaki ipuçları bir seri katile işaret ediyordu. Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek ve Mustafa Çağmaoğlu cinayet dosyaları birleştirildi. Ama Ankara'daki cinayetler birden kesildi. Bunun sebebi tam 11 yıl sonra belirlendi. Çünkü seri katili bir anda başkenti terk edip Antalya'ya yerleşmişti. Akın Gürley'in Adalet Bakanlığı sonrası dosya masaya yatırıldı. Tanık beyanları, HTS ve baz kayıtları didik didik incelendi. Antalya'da işlenen bir başka cinayetin benzerliği dikkat çekti. Tıpkı Ankara'daki cinayetlerde olduğu gibi maktulün başına künç cisimle vurulmuş, kıyafetleri öldürülmeden önce yarıya kadar indirilmişti. O cinayeti işleyen isim Medeni Öztaş hapisteydi. Öztaş'ın oğlunun ifadesi kan dondurucuydu.
8: Babam geceleri keser ve tornavida ile çıkıyor, sabaha karşı eve üstü kan içinde geliyordu. Sorduğumda kasapta koyun kestim diyordu.
3: Teknik inceleme bu ifadeyi doğruladı. Katilin telefonu her gece tam cinayet saatlerinde sinyal vermeyi kesiyordu. Antalya'da Asım Bayram'ı parçalayarak öldüren Öztaş'ın başkentteki 3 cinayetinde sorumlusu olduğu anlaşıldı. Osmaniye Düz içinde ise 13 Şubat 2019'da Mustafa ve Hüsna Ala çifti öldürülmüştü. Kesici aletle katledilen çiftin dosyasında adalet 6 yıl sonra yerini buldu. Karanlık dosyayı aydınlatan ilk kıvılcım kayıp bir senet oldu. Bir tanık şüpheli Yusuf Küçük'ün elinde maktule ait buruşmuş bir senet gördüğünü söyledi.
9: Başka bir polis! Başka bir polis aç!
3: İkili arasında alacak verecek husumeti vardı. Olay günü aralarında telefon trafiği yaşanmış. Küçük'ün telefonu cinayet saatinde olay yerinden sinyal vermişti. Kameralar ve PTS kayıtları da şüphelinin aracını yakaladı. Yusuf Küçük tutuklandı.
10: Bari bana abi.
3: İki dosyadaki ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. 4 ayda 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların aydınlatıldığını açıkladı. Suçlunun peşini bırakmayacağız diyerek kararlılık mesajı verdi.
0: Motorinin litresine 2,92 lira zam geldi. Özel tüketim vergisinin sıfırlanmasına rağmen son 2 ayda zam tutarı 18 lira oldu.
3: Motorine zam geldi. Litresi 85 liraya aştı. Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik krizler yine akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapanması önce petrolü sonra motorin fiyatını yukarı çekti. Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerileri hedef alması da piyasadaki arz talep dengesizliğini artırdı. Motorine 2 lira 92 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da litre fiyatı 82 liraya geçti. Ankara'da motorin 83 lira 75 kuruşa, İzmir'de ise 84 lira 4 kuruşa çıktı. Doğu illerinde ise bu rakam 85 lira 50 kuruş oldu. Özel tüketim vergisinin sıfırlanmasına rağmen motorine son 2 ayda 18 lira zam yapılmış oldu. Motorinde özel tüketim vergisi Ağustos sonuna kadar sıfırlanmıştı. ÖTV yıl sonuna kadar her ay 3 lira olacak şekilde kademeli artacak. Eylül ayının başında motorinin litresine 3 lira daha zam gelecek.
0: Ve üniversiteye giriş sınavı olan YKS'de tercih sonuçları açıklandı. Gençler rotayı geleceğe çevirdi. YÖK'ün açtığı yapay zeka, dijital sağlık ve yenilenebilir enerji gibi bölümlerde bütün kontenjanlar doldu. Geleceğin mesleklerini 16 bini aşkın öğrenci tercih etti.
7: Çok yılma vardı. Beklediğimizden kötü geldi genel olarak. Ben 20 bin hedefliyordum. 35 bin sıralama geldi. Planlarım biraz daha değişti.
3: Gençler YKS tercihlerini yaptı. Onlardan 16 bini geleceğin mesleklerini tercih etti. Yapay zeka odaklı bölümlerde tüm kontenjanlar doldu.
11: Bence liseden başlayıp okuduğumuz bölüme ilgili bir işe girersek daha erken meslek sahibi olabiliriz yani.
3: YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceğin mesleklerine yönelik açılan 58 yeni programa gençler büyük ilgi gösterdi. Tam 16.406 öğrenci bu bölümlere kayıt yaptırmaya hak kazandı.
12: Hem ÖSYM hem bizim bakanlık önümüzdeki ya bu yıl değil de bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor.
3: Tercih kılavuzunda ilk kez 16 yeni program katıldı. Özellikle yapay zeka odaklı lisans programları ilk 100 ve ilk 500'e giren başarılı öğrencilerin radarına girdi.
7: Yıldırım Beyazıt uçak mühendisliği düşünüyorum.
3: En çok ilgi gören alan sağlık ve dijital teknolojileri buluşturan programlar oldu. Tıbbi verileri işleme teknikerliği 1042 öğrenciyle yeni programlar arasında zirveye yerleşirken onu ofis teknolojileri ve veri yönetimi takip etti.
13: Hayalleri küçük bir kısımda bırakacağız.
3: Yenilenebilir enerji ve yazılım alanları da gözde bölümler arasında yer aldı. Yenilenebilir enerji teknikerliği ve yazılım geliştirme programları yüzlerce başarılı öğrencinin tercihi oldu.
14: Heyecan var ya, ikinci giriş benim.
0: Evet efendim, tercih zamanı bitti ve şimdi artık yarın itibariyle üniversitelere kayıtlar başlıyor. Herkese kolaylıklar. Özellikle farklı şehirlerde okuyan arkadaşlarımız için hadi bakalım kolay gelsin diyoruz. Çünkü yurt ücretlerinde bakın yükselişler var. Hangi şehirde hangi rakamlar var? Aylık olarak bakacağız. İllere göre aylık özel yurt ücretleri geliyor. Kayıtlar yarın başlıyor. Burada tabii en önemli kriter de eğer yaşadığınız şehirde okumayacaksanız yurt ücretleri. Bir yandan da şöyle bir durum olmuş. Herkes evine ya da bulunduğu şehrin içindeki üniversiteleri tercih etmiş bu yurt ücretlerinden dolayı. Çünkü bakalım İstanbul'da en düşük yurt ücreti 15 bin lira, en yüksek 80 bin lira. Yani 80 bin liraya kadar aylık ücretler gidiyor neredeyse ev kirası. Ev kirasından da fazla hatta. Ankara'ya geldiğimizde 17.500'de 74 bin arası. İzmir 15.500'den başlıyor, 55 bine gidiyor. Afyon'da okuyacakları için 10 bin lirayla 26 bin lira arası. Orada biraz daha makul seviyeler var. Aydın'da 14.500 liradan başlıyor, 35 bin liraya kadar gidiyor. Bursa 14.500 ile 42.000 lira arasında. Eskişehir öğrenci kenti, rakamlar da makul, 9.500 liradan başlıyor aylık yurt ücretleri, 26.000 liraya kadar gidiyor. Eskişehir'de okumak isterdim açıkçası. Çünkü tam böyle bir öğrenci şehrine göre, öğrenci kapasitesine göre dizayn edilmiş bir şehir haline geldi. Kayseri 11.500'den başlıyor, 18.000'e çıkıyor. Sakarya 8.000'den başlıyor, 40.000'e kadar gidiyor yurt ücretleri. Memleketim Elazığ'a geldiğimizde de 10.000 lirayla 21.000 lira arası biraz daha aileleri zorlamayacak bir rakam var Elazığ'da da. İstanbul'da semtlere göre bir bakalım. Avcılar, Bakırköy, Esenler 15.000, 46.000 seviyesinde. Ataşehir, Beyoğlu, Kadıköy çevresinde oturmak isteyenler için de 16.000 ile 55.000 lira arasında. Beşiktaş, Şişli, Üsküdar'sa rekora gidiyor açıkçası. 18.000'den başlıyor yurt ücretleri aylık, 80.000 liraya kadar çıkıyor ki burada rekor Beşiktaş, Şişli, Üsküdar civarı. Evet, herkese kolaylıklar. Zor. Bir de bunun mutlaka o bütçeleri belirlerken şunu da içine katmak lazım. Ulaşım. Bu yurtlarda kalıyoruz ama kaç vasıtayla okula gideceğiz? Ya da işte bazı kampüsler, çünkü çok işte Davutpaşa gibi, Yıldız Teknik, daha farklı lokasyonlarda. Yemekleri de mutlaka dahil etmek lazım. Öğrenci bütçeleri zorluyor. Evet, şimdi çocuklar diyelim, ev işlerini eskiden biz yapıyorduk ama artık elini bile sürmüyormuş çocuklar ev işlerine. Ellerinde tablet, telefon, evde turist gibi yaşıyorlar. Ne sofra kuruluyor ne kaldırılıyor. Yük yine eski kuşakların omzunda.
15: Ergen oldukları için. Asiler, yeni yetişmeler. Ya hiçbir işe yaramıyorlar açıkçası. Hiçbirisi hiçbir işe yaramıyor.
16: Tabii ki karışmıyorlar. Asla karışmıyorlar. Çünkü kendilerini evde bulamıyoruz.
17: Nesiller değişti. Evde iş paylaşımında denge bozuldu. Çocuklar artık ev işlerine elini sürmüyor. Hal böyle olunca da yük yine eski kuşağın omuzlarında kaldı.
18: Bence çok az yardım ediyorlar. Hep bütün yük eşimde. Bunun sebebi benim vefasızlığım. Çocukların da çok rahat yetişmesi.
19: Bence her işi yapmaları gerekiyor. Yani kız çocukları da, erkek çocukları da ev işlerinin hepsini yapmaları gerekiyor bence.
17: Ne sofrayı kuruyorlar ne topluyorlar. Masaya sadece yemek yemek için geliyorlar.
20: Çocuğum evde sofra kurmama yardım etmiyor. Geliyor, hazır sofraya oturuyor, karnını doyuruyor ve gidiyor.
21: Yeni neslin ev işlerine yardımcı olmasını, sofra kurmasını istiyorum.
22: Ben zamanında çok yaptım, çok çektim. Benim çocuğum çekmesin mantığıyla hareket ediyorlar. Dolayısıyla da çocuklar da bunu pekala değerlendiriyorlar. İşlerine de öyle geliyor.
17: Telefondan, tabletten başlarını kaldırmıyorlar.
23: Yardım etmiyorlar. Telefon ve bilgisayar bağımlıları oldukları için tamamen aileden uzak ve kopuk yaşıyorlar.
24: Ellerine ekran verirlerse kimse bir şey yapmaz. Bence ekran vermesinler.
25: Söylüyorum da hani yapmıyor. Ben de hani kıramıyorum. Ben kendim yapıyorum.
26: Ben çocuk bakıcısıyım. Tabii ki çocuğun yaptığı temizlik içimize sinecek diye değil. Ama çocuk sorumluluk sahibi olsun diye temizlik yaptırılması gerekiyor.
0: Efendim, şöyle biraz birlikte bir Boğaz havası alalım istiyoruz şu pazar gününde. Bu yıl 38.si düzenlenen Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı'nın başlamasına çok az bir zaman kaldı. Orada neler yaşanıyor bakacağız. Sevgili Enes bizi bekliyor. Bakın, 2000'den fazla sporcu, yüzücü yarışacak. İhlas Haber Ajansı muhabiri Enes Gümüş de o noktada. Evet, ilgi yoğun görünüyor Enes. Günaydın, seninle şöyle bir Kanlıca havası alalım. Harika bir manzara var sana eşlik eden. İlgi yoğun görünüyor. Bugün özel yarışlarda özel güvenlik önlemleri var mı? Geçen sene çünkü bir Rus yüzücü kaybolmuştu. Neler var, neler yaşanıyor orada?
27: Öncelikle herkese günaydınlar diliyorum. Şu anda Kanlıca vapur iskelesindeyiz. Dünyanın en prestijli açık yüzme organizasyonlarından biri olan Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı bu sene 38. kez düzenlenecek. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından organize edilen yarışta yüzlerce sporcu Asya'dan Avrupa'ya kılıç atacak. Dev organizasyon bugün dev organizasyon nedeniyle bugün saat 9 ila saat 13 saatler arasında Boğaz gemi trafiğine kapalı olacak. bu sene güvenlik ve kalite standartları gereği katılımcı sayısı 2500 sporcu ile sınırlandırıldı. Bunların 1250'si Türk, 64 farklı ülkeden de 1250 yabancı yüzücü Boğaz'ın zorlu akıntılarıyla bugün mücadele edecek. Kameraman arkadaşım Abdülkadir Şengül şu anda size buradan detayları gösterirken ben yarışla alakalı bilgileri aktaracağım. Bu yılki yarışta güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Geçtiğimiz yarışta yaşanan trajik kayıptan sonra organizasyon komitesi tüm katılımcılara takip şamandırası zorunluluğu getirdi. Yüzücüler olası kramp ve yorgunluk anında bu şamandıraları tutunarak dinlenebilecek. Parkur boyunca yüzün üzerinde bot, hakem teknesi ve sahil güvenlik ile deniz polisi ekipleri de teyakkuzda olacak. Sporcular saat 7.30'dan itibaren elektronik ve hakem kontrollerinin ardından gemileri alındı. Saat 8.40'da da gemi kapıları kapanacak ve zamanında binmeyen sporcular yarış dışı kalacak. Biraz önce sporcuları taşıyan gemi de iskeleye yanaştı. Büyük yarış saat 10'da Kanlıca Vapur İskelesi'nden verilecek korna sesiyle başlayacak. Sporcular Dubai üzerin. Sporcular yüzücünün derecesini bileğindeki çip sayesinde bireysel olarak önleyecek. Kanlıca başlayacağı Kuru Çeşme Cemil Topuzlu Parkı'ndan sona erecek. Olan zorlu parkurda yüzücüler rehber tekneleri ve yönlendirme bayraklarını takip ederek herhangi bir olumsuzluk anında yüzücülerin bonelerini sallayarak yardım filesi çıkarmaları yeterli olacak. Finish noktası ise Kuru Çeşme'deki flaşörlü dev levhalarla belirlendi. Sporcular sudan çıkarak ayak bileğindeki çipi bitiş halısını okutacak ve yarış derecesini tescillendirmiş olacak. Yarışın erkeklerdeki rekoru 38 dakika 22 saniye ile Polat Uzar Nurtalı'ya ait. Kadınlar rekoru ise 40 dakika 50 saniye ile Beren Kayra'ya ait. Geçtiğimiz yıl yoğun ters akıntı nedeniyle süreler uzamış. Erkeklerde Doğukan Ulaç, kadınlarda ise Su İnal birinciliği elde etmişti. Yarışlarla ilgili resmi sonuçlar ise TMO'nun yani Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin internet sitesinden yayınlanacak. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar.
0: Enes teşekkürler. Yüzücüler geldi az önce demiştin. Yüzücüleri görmemiz mümkün mü? Çünkü çok az bir zaman kaldı start almasına yarışın. Rica etsek arkadaşımızdan.
27: Hemen kameraman arkadaşım Abdülkadir Şengül size hemen sporcuları gösterecek.
0: Evet, şöyle bir görelim. Çünkü saat 10'da başlayacak ve 2500 yüzücü katılacak. 38.si düzenleniyor. Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışının sporcular bir gemi tarafından getirildi Enes demiştin. Evet. Teşekkür ediyoruz.
27: Evet, 2500 sporcu yarışacak burada. 1250 Türk.
0: Teşekkür ediyoruz.
27: 1250 de yabancı, 64 ülkeden yabancı sporcu yarışacak bugün.
0: Yüzücüler Kanlıca'dan Kuruçeşme'ye yüzecek. Çok teşekkürler Enes Gümüş. Bize Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışından yarış öncesi manzaraları aktardı. Ve efendim şimdi bir de Gölcük Tersanesi'ne gidelim. Hafta sonunu fırsat bilenler, binlerce kişi Mavi Vatan Teknofest'e akın etti. Donanmanın kalbinde düzenlenen özel etkinlikte heyecan ve gurur bir aradaydı. Festivale gelenler SAT ve SAS komandolarının gösterilerini izledi. Ziyarete açılan gemiler tek tek gezildi.
3: Hafta sonunu fırsat bilen binlerce kişi Mavi Vatan Teknofest için Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na akın etti. Ziyaretçiler burada Türkiye'nin deniz askeri gücünü, sualtı teknolojilerini ve yerli savunma sanayi ürünlerini bir arada görme fırsatı buldu. Çoluk çocuk, genç yaşlı, 7'den 70'e herkes, Milli Savunma Bakanlığı ve T3 Vakfı paydaşlığında gerçekleştirilen bu denizcilik odaklı özel etkinlik için donanmanın kalbi Gölcük Tersanesi'nde bir araya geldi. Poyraz Limanı'ndaki gemileri ziyaret etti, özel gösterileri izledi.
1: Şimdi suya atlayarak insansız deniz aracına tahrip kalıplarını yerleştirmek üzere artık ateşleme düzeni aktif hale getirdi.
3: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı en seçkin özel birlikler alanda nefes kesen bir gösteri yaptı. Gösterinin ilk bölümünde sahne SAS, yani sualtı savunma birliklerinindi. Görevleri denizde, karada veya su altındaki patlayıcıları etkisiz hale getirmek olan SAS komandoları senaryo gereği belirlenen bir aracı tam isabetle imha etti. Görevi tamamlayan SAS timi bölgeden ayrılırken bu kez devreye SAT komandoları girdi. Timlerden biri senaryo gereği rehin alınan TCG Alemdar gemisine operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak diğer bir timse botlarla hızla kıyıya yanaştı. Amaç karadaki rehineyi kurtarmaktı.
1: Timimiz yıldırım süratiyle karaya ayak basıyor. Meskun mahalle doğru, sızmalı binaya doğru birbirlerini mükemmel bir uyumla koruyarak ateş ve hareket taktikleriyle yaklaşıyor.
3: Yüzlerce kişinin büyük dikkatle izlediği operasyonda zorlu eğitimlerden geçen SAT komandoları rehin tutulan kişiyi dakikalar içinde kurtarmayı başardı. SAT komandoları hem denizdeki hem de karadaki gösteriyi başarıyla tamamladı. Alanı dolduran yüzlerce vatandaş özel birlikleri alkışlarla uğurladı.

0: arkasını anlattı. Barak, İsraillilerin Türkiye'yi kışkırtmaya çalıştığını ancak Ankara'nın itidalli davrandığını belirtti. Türkiye'nin askeri ve istihbari gücünden de övgüyle bahsetti.
1: İsrail'in Suriye'de düzenlediği saldırının ardından dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, saldırının perde arkasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Barak'a göre İsrail, Türkiye'yi kışkırtmaya çalıştı. Türkiye ise gerilimi tırmandırmak yerine itidalli davrandı. Barak, geçmişte benzer bir durumda Türkiye'nin bir Rus savaş uçağını düşürdüğünü hatırlattı.
2: Birincisi, İsrailler Türkleri kışkırtıyordu. Hatırlarsınız, Türkler de benzer koşullar altında bir Rus uçağını düşürmüştü, değil mi? Sınırda herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir anlaşma olmadan uçakların konuşlandırılması çok tehlikeli bir oyun.
1: Barak, Türkiye'nin askeri ve istihbari gücüne de dikkat çekti. Türk ordusunun çok güçlü olduğunu ve Ankara'nın İsrail'e düşmanca bir çatışmaya girmek istemediğini söyledi.
2: Türk ordusu çok iyi, çok güçlüler ve istihbaratları da öyle. Ancak Türkler tüm kurumlarıyla temkinliğe odaklanmış durumda. İsrail'le düşmanca bir çatışmaya girmekle ilgilenmiyorlar.
1: Barak, Türkiye'nin bölgede giderek daha güçlü bir aktöre dönüştüğünü de vurguladı. Türkiye, herkesi tedirgin eden yeni ve güçlü bir döneme giriyor. Ancak bu Türkiye için harika bir şey dedi. ABD'li Büyükelçi, saldırının arkasında İsrail içindeki bir koordinasyon sorununun da bulunabileceğini öne sürdü. Barak, krizin büyümeden çözüldüğünü söyledi. İsrail'in tutumunu ise açıkça tehlikeli olarak nitelendirdi.
0: Savaşın hedefi bu kez sivillerin alışveriş yaptığı AVM oldu. Rusya Ukrayna'da bir alışveriş merkezine yarım saat arayla iki İHA saldırısı düzenledi ve 16 kişi hayatını kaybetti.
1: Alışveriş merkezine peş peşe ölüm yağdı. Rusya, Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentindeki AVM'yi yarım saat arayla iki kez insansız hava araçlarıyla vurdu. İlk patlamanın ardından bölgeye koşanlar ikinci saldırıyla yeniden hedef oldu. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. 29 ağır olmak üzere onlarca kişi de yaralandı. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma ekipleri zamana karşı yarıştı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, ikinci İHA saldırısının sağlık ve acil durum ekiplerine hedef aldığını söyledi. Saldırıyı Rusya'nın mutlak vahşiyeti olarak nitelendiren Zelenski, karşılık verileceğini açıkladı.
2: Kasıtlı ve alçakça bir saldırıydı. Ardı ardına gerçekleşti. Bu Rusya'nın tam bir vahşet eylemi. Tam anlamıyla canavarlar. Elbette karşılık vereceğiz.
1: Kryvyi Rih'teki yıkımın dumanı gökyüzüne yükselirken savaş Ukrayna'nın başka kentlerinde de şiddetini artırdı. Başkent Kiev'de hava saldırısı sirenleri yeniden çaldı. Arda arda patlamalar yaşanırken Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusya'nın balistik füzeler ve kamikaze İHA'larla saldırı düzenlediğini duyurdu. Sumi bölgesinde ise İHA saldırıları 4 ayrı noktada yangına neden oldu. Alevler kontrol altına alınsa da bölgede hasar büyük. Cephede ise karşılıklı saldırılar hız kesmedi. Rusya, Reni ve Çornomorsk limanlarındaki askeri hedefleri vurduğunu ve Donetsk'te yeni bir yerleşimi ele geçirdiğini açıkladı. Ukrayna ise Rusya'ya ait bir petrol rafinerisiyle askeri hava üssünü uzun menzilli saldırılarla hedef aldığını duyurdu. 4,5 yılı geride bırakan savaşta cephe hattının ötesinde artık şehirler, altyapı ve siviller de ateşin tam ortasında kalmaya devam ediyor.
0: Amerikan Başkanı Trump'tan İran'a tekrar bir rest geldi. Trump, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak görüyorum sözüyle yine dikkat çekti. Gerilim yeni bir seviyeye taşındı.
1: Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek.

0: Güney Carolina'daki Myrtle Beach'teki mitingde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik baskının süreceğini söyledi. Trump'ın mesajını etti. Askeri seçenekler hala masada dedi. İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini savundu. Ancak Trump, Washington'ın böyle bir anlaşmayı isteyip istemediğinden bile emin olmadığını söyledi. Ve ardından krizi yeni bir boyuta taşıyan o sözleri söyledi. Şu anda Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak görüyorum dedi. Down and we
1: stop them. They'll never have a new. Hürmüz Boğazı'nı şu anda Amerikan toprağı olarak gördüğüm için bir anlaşma isteyip istemediğimizden bile emin değiliz. Orası bir Amerikan toprağı.
0: Trump bununla da yetinmedi. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Daha önce İran'a yönelik saldırılarla bu tehdidi engellediklerini savundu. Asla nükleer silaha sahip olamayacaklar dedi. İran'la ABD arasındaki gerilimin merkezinde ise Hürmüz Boğazı var. Tahran, gemilerin kendi belirlediği güvenli rotayı kullanmasını istiyor. Washington ise İran'ı gemilere yönelik saldırılarla suçluyor. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'da İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. CENTCOM'a göre ABD güçleri şimdiye kadar 68 ticari gemiyi farklı rotalara yönlendirdi. 3 ticari geminin hareket kabiliyeti engellendi. 2 ticari gemiye ise çıkarma yapıldı. Trump'ın Amerikan toprağı çıkışı ve askeri seçenek masada mesajı Hürmüz'deki krizin daha da sertleştiğini gösterdi.
2: Ve filenin sultanları bugün günlerden filenin sultanları efendim. Evet, Avrupa Şampiyonası'na hızlı bir başlangıç yaptık. Letonya'ya set dahi vermedi başarılı sporcularımız efendim. İstanbul'da düzenleniyor Avrupa Şampiyonası bu arada. Bilmiyorum, herhalde biletler yok, satmıştır diye tahmin ediyorum. Avrupa Şampiyonası'nda filenin sultanları A milli voleybol takımımız Slovenya karşısında. Evet efendim, işte maça ilişkin detaylar. Bıraktım geldim evimi geride,
0: adımı aldılar kankarısı serime. Filenin sultanları 2'de 2 hedefliyor. A milli kadın voleybol takımımız bugün 19'da Slovenya'yı konuk edecek. İstanbul'da Avrupa Voleybol Şampiyonası heyecanı yaşanıyor. Filenin sultanları ilk maçta Letonya'yı 3-0 yendi. Slovenya ise Almanya karşısında 3-0 kazandı. Milliler pazartesi Macaristan, çarşamba Almanya ve cuma Polonya maçlarıyla grubunu tamamlayacak. İlk 4'te yer alan ülkeler tur atlayacak. Filenin sultanları maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynuyor. Türkiye ev sahibi avantajıyla İstanbul'da üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyor.
2: Ve saatler 9.33 oldu efendim. Sizler dilerim kahvaltı sofranızda keyifli bir pazara başlangıç yaparken biz de bir gazete manşetleri diyoruz. Birlikte bakalım ilk sayfalara. Türkiye Gazetesi diyoruz bugün 23 Ağustos Pazar. Türkiye Gazetesi Mavi Vatan'ın akıllı avcıları diyor ve Teknofest Mavi Vatan'da bugün final günü Gölcük Tersanesi'nde heyecan dolu anlar yaşandı. Üçüncü günden fotoğraflar var gazetenin ilk sayfasında. İğne atsan yere düşmüyor. Gölcük'te düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a ziyaretçi akını gerçekleşti. Çocuklar için de özel etkinlikler vardı. Bunlar hakikaten çocukların böyle hayal gücü açısından çok önemli. TCG Anadolu, TCG Savarona büyük ilgi gördü efendim. O heyecan dolu anları da az önce sizlerle paylaşmıştık. Bugün final günü yine ilgiyle takip edilecek. Mavi Vatan'da bu arada önemli tatbikatlar da düzenlendi. Denizlerimizi, gemi gövdesini delip içinde patlayan pirana hedefini kendi seçen Malaman ve birçok yerli akıllı sistem koruyor. Caydırıcılık burada önemli. Her zaman söylüyoruz, Türkiye saldıran, işgal eden, sömüren bir devlet geleneğine sahip değil zaten. O nedenle bu caydırıcılık çalışmaları çok önemli. Ve bu fotoğraflarda tabii ki gurur tablosu. Netanyahu kışkırtıyor. Bir yandan da İsrail tehlikeli bir oyun oynadı hafta içinde, biliyorsunuz. Suriye'de, İdlib'de eski bir askeri üsse saldırdı. Ve bu konuyla ilgili de ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barak'tan dikkat çekici açıklamalar geldi. Netanyahu kışkırtıyor dedi Barak. Trump'ın Suriye ve Irak özel temsilcisi aynı zamanda Thomas Barak, Netanyahu'nun Ebu Zuhur'a saldırı için yalan söylediğini açıkladı. İsrail Türkiye'yi kışkırtmaya çalışıyor olabilir ve gücüyle herkesi tedirgin eden Türkiye ve Erdoğan'sa tansiyonu düşürmeye çalışıp harika bir iş çıkartıyor dedi. Türkiye'nin gücüne ve ordusuna övgüler yağdırdı. Hürriyet gazetesine geçiyoruz şimdi de. Kadıköy'de gol yağmuru, 4-2 kazandı Fenerbahçe Konyaspor karşısında. Birazdan Fanatik'te ayrıntılarıyla bakacağız. Manşete geldiğimizde de 36 faili meçhul çözüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten dün yine önemli bir paylaşım geldi. Seri katil işte böyle yakalandı. 11 yıl sonra aydınlatılan bir seri katil cinayeti. Ankara'da 2015'te işlenen seri cinayetler aydınlatıldı. Katilin başka bir suçtan cezaevinde yatan Medeni Öztaş olduğu belirlendi. Cinayetlerin biçimlerinin yanı sıra saatleri aynı, cinayet yerleri de birbirine yakındı. Üstelik bu kişi Ankara'dan ayrılınca cinayetler de kesilmişti. Medeni Öztaş'ın cezaevinde ifadesi alındı ve bu suçlardan da tutuklandı. Yengenin otomobil parası şoförden, Alihan Kuriş suç örgütüne ilişkinde detaylar derinleşiyor ve kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'i taşıyan aracı kullanan Mehmet Özmen arasında ilginç bağlantılar tespit edildi. Mehmet Özmen de Hilmi Tuna Kuriş'i kaçıran kişi. Muğla'ya gittiklerinde bu araç da eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli bir araçtı. Bu şirketin sahibi Özmen aracın şoförlüğünü de yapmış. Özmen Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş'e, o da Seda'ymış ismi, lüks bir otomobil alınması için 2.4 milyon lira göndermiş. Özmen'in FETÖ dahil birçok suçtan adli işlem kaydı tespit edildi. Bu arada Kuytulcular'da da FETÖ bağlantıları çıkıyor. Bu soruşturmalarda bu şekilde derinleşiyor. Fanatik'e birazdan bakacağım. Akşam gazetesi geliyor şimdi de. Dürüst demokratik cevap. ABD Büyükelçisi Barak Erdoğan'la Trump'ın Suriye diyalogunun perde arkasını anlattı. Barak bir podcast yayınında Erdoğan'la Amerikan Başkanı arasındaki konuşmayı anlattı. Trump'ın Erdoğan'a Suriye'yi neden almadınız diye sorduğunu belirtti. Erdoğan'ın verdiği yanıtı da şöyle dile getirdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin bu son derece zor coğrafyanın tam ortasında koruyucu bir örtü, bağımsız, egemen bir ülke olarak kalmasını istiyoruz. İşte devlet geleneği budur. Yani değil mi? Hakikaten yani içimden geçenleri anlıyorsunuz. Malazgirt diyelim efendim. Akşam gazetesi 955. yıla hazır diyor. Malazgirt için Anadolu'nun kapılarının bizlere, Türklere açıldığı bir savaşın da yıl dönümü aynı zamanda. Türklerin Anadolu'nun Türklere açılan kapı Malazgirt zaferi 955. yıl dönümü için Bitlis Ahlat Millet Bahçesi'nde etkinlik hazırlıkları tamamlandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Millet Bahçesi'nde düzenlenecek etkinliklere katılması bekleniyor. 23-25 Ağustos tarihlerindeki organizasyon için Selçuklu motifli dev han otağı ve 50 tematik çadır hazırlandı ve Ahlat'a davet çağrısı. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin de katılması beklenen törenler, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'dan da şu çağrı geldi. Ahlat, Anadolu topraklarına ilk adım attığımız ve en büyük Türk İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın bulunduğu kadim şehirdir. Vatandaşlarımızı bu coşkulu gösterileri izlemeye davet ediyorum. Akşam gazetesinin ardından Fanatik diyelim efendim. Kadıköy'den Lyon'a mesaj gitti. Fener geliyor. Greenwood Show sürüyor. Lyon maçında 4-2'lik skor, hafta içerisinde müthiş bir gol atan Greenwood dün gecede 2 gol 1 asistlik performansıyla yıldızlaştı. Evet, ve İngiliz oyuncu Fransa'da yine Fenerbahçe'nin en büyük kozu olacak. Gençler Birliği mağlubiyetiyle herkesi şaşırtan Fenerbahçe, Kadıköy'de Konyaspor'la karşı karşıya geldi. 4 golle zafere uzandı Sarı Lacivertliler. Avrupa'da da yine benzer bir sonucu bekliyoruz. Kartal'da hedef 7'de 7. Avrupa'da çıktığı 5 maçın 5'ini de gol yemeden kazanan Beşiktaş lige de 1-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle başlamıştı. Bu gece Alanya deplasmanında bu müthiş seriyi sürdürmeyi planlıyor, hedefliyor Kartallar, Kara Kartallar karşılaşmada saat 21.30'da. Fırtına evinde kritik virajda Salah transferiyle bütün dünyada ses getiren Trabzonspor sezona istediği gibi giremedi. Kasımpaşa beraberliğinin ardından Ferencvaros'a da yenilen fırtına bugün taraftarı önünde Başakşehir'i devirip ayağa kalkmak amacında. Bu karşılaşmada saat 19'da. Bir de Galatasaray haberi okumam lazım. Aslan mesajı orta saha transferinde. Galatasaray'ın bir numaralı hedefi Matar, Pape, Matar, Sar. Galatasaray'a gelmek için yanıp tutuşuyor demiş Fanatik gazetesi. Yeni Şafak gazetesine geldiğimizde de kaçış rotasında FETÖ izi. Alihan Kulis soruşturmasında derin bağlantı. Yeni Şafak gazetesinin de manşetinde. Evet, bu bağlantıları az önce paylaşmıştık sizlerle. Kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in Muğla'ya kaçmasında kullanılan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli aracın sahibi olan ve bizzat aracın şoförlüğünü yapan Mehmet Özmen'in FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. Evet, Sabah gazetesinde de Kaya Petrolü'nde ilk müjde manşeti dikkat çekiyordu. Ona da bir bakalım. Diyarbakır Türkiye'nin enerjideki yeni üssü oluyor. Dev rezerv keşfi sonrası açılan ilk kuyudan da Kaya Petrolü'nün çıkarıldığı saha görüntülendi. Gabarı 3'e katlayacak bir potansiyelden bahsediliyor. Kaya Petrolü'nün yeraltı görünümü de bu şekilde veriliyor. Ve ekonomilere de kısaca bir bakacağız zannediyorum. Son bir dakikada İstanbul Ticaret Gazetesi geliyor. Teknoloji refah demek efendim. ABD ile Çin arasında zaten hani o hegemonik savaşlarda teknoloji öne çıkıyor. Şu anda üretime büyük bir şekilde hız vermiş durumda Amerika Birleşik Devletleri. Trump ne dedi? Mıknatıs üretin dedi sanayicilere. Mıknatıs, ya bakın bu kadar önemli aslında. İTO Başkanı Şekip Avdagiç de teknolojiyle kalkınmanın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini belirterek ileri teknoloji üretiminin sanayi ve refahı daha üst seviyelere taşıdığını söyledi. Manşette de sanayinin finansmanında risk paylaşım formülüyle sanayiye nasıl destek verilmesi gerekiyor, bazı öneriler var. Dünya gazetesine bakalım. İmalatçı sektörler, bakın hep üretim, sanayi gazetelerimizin manşetlerinde. İmalatçı sektörler cephesinde durum gidişat kötümser, beklentiler olumlu. Evet, hakikaten böyle iyi adımlar gelsin diye tabii ki diliyoruz. Dünya gazetesinin de manşetine baktıktan sonra efendim saat başına kadar bir ara zamanı, tekrar görüşmek üzere.

TGRT FM Haber. Haber. Şimdi reklam.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Akrepler çelik zırhla kaplı korunmuş, gerçek bir tanktan farksızdırlar. 2 gün su altında hiç hava almadan kalabilirler. 3 yıl boyunca hiçbir şey yemeden hayatta kalabilirler. Derin dondurucuda 24 saat kaldıktan sonra bile canlılığını sürdürebilirler. Radyasyona dirençlidirler. Zehir oranı arttıkça radyasyona olan direnci de artar. Akrebin zehrinden antinükleer aşı üretilmektedir. Kanı beyazdır. Bu serum atom bombardımanının yol açtığı yaraların kapanıp hücrelerin yeniden üremelerine imkan sağlar.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Mutlu anlar iç ısıttı, yüzlerde tebessüm bıraktı. Bitlis'in Adil Cevaz ilçesinde Orhan Emen isimli vatandaşın bulduğu yöntem çocukları sevindirdi. Traktörünün sepetini suyla dolduran Orhan Emen, çocuklara yaz sıcağında unutulmaz anlar yaşattı. Çocuklar hem güldü hem de serinledi.
3: Spangler yakınımızdadır ama her zaman biz Spangler'e gidemiyoruz. Zamanımız olmuyor. Olmadıkları için bu çocukların projeler doğrultusunda biz de bu yönteme başvurduk. Öğle saatlerinde sıcak vakitlerde çocuklar burada zamanlarını geçiriyor.
2: Görüntüler Tayvan'ın bir numaralı otoyolundan. Sanayi kesiminde meydana gelen ilk küçük çaplı kaza sonrası bazı araçlar seyir şeridinde durdu. Ancak arkadan yüksek hızla gelen bir araç duran araçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar birbirine girdi, zincirleme kaza yaşandı. Kazada minibüs sürücüsü, 62 yaşındaki Filipinli yolcu ve ağır yaralanan Tesla sürücüsü hayatını kaybetti. Facia, otoyolda korumasız şekilde duran araçların ne kadar büyük bir tehlike oluşturabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Peru'da 6,7 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 20 Ağustos'ta meydana gelen deprem ülkenin güney ve orta kesimlerinde hissedildi. Başkent Lima'da da sarsıntı yaşandı. Kameralara yansıyan görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi. Sarsıntı sırasında insanlar ayakta durmakta zorlandı. Bazı yapılarda yıkım meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre depremin merkez üssü Apurimak bölgesinin 38 kilometre kuzeybatısıydı. Depremin derinliği 66,7 kilometre olarak ölçüldü.
4: Ne çekiyorsun abi?
5: Nasıl mı geçiyorsun?
6: Tercihini söyledim.
2: Korsan taksicilik yaparken yakalandı. Yolcunun üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Korsan taksici kendisini görüntüleyen gazetecilere kızdı.
4: Abi çekmez.
6: Şikayetçi olabilirsin.
2: Kayseri Melikgazi'de polis ekibi bir araçtan şüphelendi. Araç durduruldu. Kontroller yapıldı. Araç korsan taksi çıktı. Otomobilde iki yolcu vardı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekibi sürücüye 100 bin lira idari para cezası kesti. Ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Otomobil ise 60 gün trafikten men edildi. Korsan taksideki yolculara da 3870'er lira idari para cezası uygulandı. Yolculardan birinin üzerinden uyuşturucu da çıktı. Yolcu gözaltına alındı. Korsan taksici ise gazetecilere sinirlendi.
4: Ne çekiyorsun abi? Sen çekemezsin benim sizin olmadan. Çekemez ki.
7: Anne çekmiyor.
2: Asılı kaldı, yürekleri ağza getirdi. Neyse ki korkulan olmadı.
7: Anne çıkmaz!
8: Anne çıkmıyor!
2: Olay İzmir'in Konak ilçesinde yaşandı. Kedi kavgadan kaçmak istedi, tellere asılı kaldı. Elektrik telinde mahsur kalan kedinin yardımına mahalle sakini koştu.
7: Anne çıkmaz!
8: Anne çıkmıyor!
2: Kedi vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine isabet etti. Son anda yere çakılmaktan kurtuldu. Kontrolden çıktı, felakete sebep oldu. Kaza Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana geldi. Patpat kullanan 21 yaşındaki sürücü hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıktı, savruldu. Savrulmanın etkisiyle patpatta yolcu olarak bulunan 61 yaşındaki İbrahim Sinan araçla duvar arasında sıkıştı. Sinan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. atık su tesisinden denize kaçak oldu. Masmavi denizi kirlettiler. O işletmeci cezadan kaçamadı. Burası tatilcilerin gözdesi Antalya'nın Kaş ilçesi. Çukurbağ Yarımadası'nda denize girenler su yüzeyindeki atıklar ve kötü kokuyla karşılaştı. Kokunun kaynağını araştıran bir kişi boru hattından çıkan atık suyun doğrudan denize karıştığını görüntüledi. Görüntüler üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediyeye ihbarda bulunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ekipleri de bölgede inceleme başlattı. Atık su kaçışının meydana geldiği terfi merkezinin Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından işletildiği belirlendi. Standartlara aykırı emisyona neden olduğu gerekçesiyle 839 bin lira idari para cezası uygulandı.
0: Hello, welcome to the self-screening health check pod. You can talk to me as if you were talking to a human.
2: Dandiye'deki bir sağlık merkezinde muayene odasına yeni bir yardımcı katıldı. Adı Temi. Robot hastaları boy, kilo, tansiyon ve kandaki oksijen seviyelerini ölçmeleri için yönlendiriliyor. İlk başta hastalara biraz tuhaf gelse de alışmak pek uzun sürmüyor. Doktor Gillian Chin'e göre Temi'nin yaptığı kontroller görüşme süresini %50'ye kadar azaltıyor. Böylece doktorlar ya daha fazla hastaya bakabiliyor ya da kazandıkları zamanı hastalarıyla daha yakından ilgilenmek için kullanabiliyor.
0: Hello, welcome to the self-screening health check pod. You can talk to me as if you were talking to a human.
2: Kısacası İskoçya'da doktorun yardımcısı artık stetoskop değil, robot.
0: It's this way.
2: Sevgililer Günü Festivali'nde Hong Kong semalarında renkli bir gösteri düzenlendi. Dronlar, efsanevi aşıklar Niu Lang ve Jin Yu'nun buluşmasını simgeleyen Magpie Köprüsü'nü gökyüzüne taşıdı. Kalpler, sarılan çiftler ve dev güller geceyi süsledi. Victoria Limanı kıyısında toplananlar, geleneksel bir aşk hikayesinin teknolojiyle buluşmasına tanıklık etti. Berlin'deki Leni ve Lotte'nin doğum günü partisi adeta panda usulü bir ziyafete dönüştü. İkizler buzdan hazırlanan pastayı afiyetle yerken pastanın rengi de havuç ve pancar suyundan geldi. Doğduklarında sadece 150'şer gram olan ikizler şimdi 60 ve 70 kiloya ulaştı. Hala süt içiyorlar ama artık yavaş yavaş sütten kesiliyorlar. Berlin Hayvanat Bahçesi'ne göre anne Meng Meng ile ilişkileri de şimdilik oldukça iyi, ancak büyüdüklerinde Çin'e dönmeleri bekleniyor. Yürekleri ağza getirdi, neyse ki korkulan olmadı. Olay Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana geldi. Balya yüklü kamyon kapasitesini aşınca sürücülere zor anlar yaşattı. Kamyon tehlikeli şekilde ilerlerken bazı balyalar yola düştü. Sürücüler kazanın eşiğinden döndüler. Kapanan yol, vatandaşların balyaları yolun kenarına taşımasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Sürücülerin korna uyarılarına rağmen balyaların düştüğünden haberi olmayan kamyon sürücüsü ise yoluna devam etti. Bir anlık dalgınlık az kalsın felakete dönüşecekti. Neyse ki korkulan olmadı. Olay Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki ototamirhanede yaşandı. Yakup Ali Tuzcu arkadaşına selam vermek için aracından indi. Tam ilerliyordu ki kendini bir anda tamir kanalında buldu.
6: Geldiler Yusuf abi, sağ olsun, bir bardak su getirdiler, çıkardılar beni kanaldan. Lastik vardı Allah'tan, yumuşak yani düştüğüm yer. Çok hasar almadım. Bir yerimde ağrı falan olmadı çok şükür.
2: Durumu fark eden arkadaşları da neye uğradıklarını şaşırdı. Hemen kanaldan çıkarıldı. Neyse ki bu talihsiz olayı yara almadan atlattı.

0: Ve yeniden birlikteyiz. Gün başlıyor, devam ediyor. Ben Seda Akbay. Yeni bir saate başlıyoruz pazar gününde. Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de yörüklerle bir araya geldiği görüntüler öncelikle gelecek. Yörük etkinliğinde konuşan Kılıçdaroğlu burada dayanışma mesajları verdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise yeni partiye geçiş iddialarına kapıları kapattı.
1: Yörüklerle birlikte yürüdü, sohbet etti.
2: Yörük özgürlük demektir. Yörük alın teri demektir. Yörük dayanışma demektir.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kardeş Göçerler Yörük etkinliğine katıldı. Kılıçdaroğlu, develer eşiğinde gerçekleştirilen temsili yörük göçü yürüyüşünün ardından katılımcılara konuştu.
2: Üretenin, çalışanın, alın teri dökenin yanında olacağız.
1: Etkinlikte konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise CHP'de kalacağının mesajını verdi.
3: Bu köprü çatıya ve bu değerlere yürekten bağlıyız. Partimizin bize çok emeği var. Bizim de partimizde yıllarımız var.
1: Seçer yeni partiye geçeceği yönündeki tartışmalara da son noktayı koydu.
3: Partimizi korumak, partimizi kollamak bizim en öncelikli görevimizdir.
0: Küresel piyasalarda tansiyon yüksek. ABD'nin İran kıskacı ve Hürmüz Boğazı'nda durma noktasına gelen tanker trafiği petrol ve altında tekrar zirveler görmemize yol açtı. Gözler şimdi Amerika'dan gelecek kritik hamlelerde.
1: Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve anlaşmazlıklar etkisini gösterdi. Petrol 100 dolara doğru ilerledi. Gram altın 7000 sınırını aştı. ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırım hazırlığı petrol koridorunu kilitledi. Hafta boyunca boğazdan geçen tanker sayısı tek haneli rakamlara kadar düştü. Arz korkusu piyasayı sardı. Brent petrol haftayı %6,6 yükselişle 94 doların üzerinde kapattı. Son iki haftadır durdurulamayan bu tırmanış petrol 100 dolar mı oluyor sorusunu akıllara getirdi. Petroldeki yangın güvenli liman altını da uçurdu. Uluslararası piyasada ons altın %5,2 değer kazanarak 4603 dolara yükseldi. Cuma günü ise 4631 dolara aşarak son 3 ayın zirvesine oturdu.
4: Düşünce almıyor, yükselince başlıyor almaya.
5: Alsak mı mantıklı, almasak mı mantıklı diye düşünüyoruz.
1: İç piyasada da gram altın durdurulamadı. Tam 4 ay sonra yeniden 7000 lira psikolojik sınırını yıktı. Hafta içi 7156 lirayı test etti. Haftayı ise 7108 liradan tamamlayarak yatırımcısının yüzünü güldürdü.
6: Valla düşsün ya. Herkes alabilsin.
5: Yükselmesin.
6: Yükselmesin.
7: 7200 görebilir.
1: Altın yatırımcısının gözü kulağı bu hafta tamamen Amerika'da olacak. İlk kritik randevu 26 Ağustos'ta. Fed'in en sevdiği enflasyon göstergesi olan PCE verisi açıklanacak. Yüksek enflasyon faiz indirimi beklentilerini zayıflatıp altını baskılayabilir. Düşük enflasyonsa altına yeni bir rekorun kapısını açabilir. Bir diğer kritik başlıksa Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu. 27-29 Ağustos'ta düzenlenecek toplantıda Fed Başkanı Kevin Warsh'un mesajları izlenecek. Piyasalar faiz indiriminin geleceğine ilişkin işaret arayacak.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıtta Eşel Mobil Sistemi devam etmeli dedi. Ulaşım esnafının yükünün azaltılmasının da maliyetleri ve enflasyonu düşüreceğini belirtti.
8: Yükler maalesef gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. Enflasyonu yükselten unsurlar bu.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, ulaşım esnafının yükünün hafifletilmesi çağrısında bulundu.
7: Belirli bir süre uygulanan ancak uygulamadan kaldırılan Eşel Mobil Sistemi tekrar devam etmeli.
1: Palandöken, Eşel Mobil Sistemi'nin akaryakıt fiyatını dengelediğini, nakliye maliyeti ve fiyatları düşürdüğünü belirtti.
7: Önümüzdeki aydan sonraki fiyat artışlarındaki çok dikkat edilmesi lazım. Tabii bu ötelere düşürüldüğü zaman sebze, yemeği, bakliyatı, hatta taşındığınız evin bile nakliye fiyatlarında bir düşüş olacak.
1: Araç bakım ve yedek parça maliyetlerine de dikkati çeken Palandöken, bu kalemlerde ise KDV'nin düşürülmesini talep etti. Araç muayenesine de ayrı parantez açtı.
7: Bindirilmiş bu muayene ücretleri de hakikaten hem onları mağdur ediyor.
0: Efendim, KOBİ'lere önemli bir finansman desteği geliyor. Başvurular başladı. KOBİ'lere tam 30 milyon liraya kadar finansman sağlanacak. İşte detaylar.
9: Bütçemizi tavizsiz uygulayarak ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız. 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak.
1: KOBİ'lere dev müjde geldi. KOSGEB başvuruları başladı. Tam 30 milyon liraya kadar finansman sağlanacak.
9: Ne yapacaksak Türkiye için yapacağız.
1: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin beklediği haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verdi. KOSGEB kapasite geliştirme programında 3. dönem başvuruları başladı. Dev bütçe KOBİ'lerin üretim gücünü artıracak. Savunma, uzay ve havacılık projelerine 30 milyon liraya kadar finansman sağlanacak. Hızlı büyüyen veya tekno girişim rozeti olan işletmelere ise 20 milyon lira destek verilecek. Krediler 36 ay vadeli olacak. 20 puan finansman desteği ve kefalet imkanı da KOBİ'lerin önünü açacak. Son başvuru tarihi ise 15 Eylül.
10: Türkiye artık üreten, teknoloji geliştiren ve dünyada iddiasını yükselten bir ülke. 300 bin kişilik Ar-Ge ordusuyla inovasyon yapan, savunma sanayinde, havacılıkta elde ettiği kazanımlarla adından bütün dünyada söz ettiren bir ülke.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır müjdeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Bugüne kadar yaklaşık 4000 KOBİ'ye 64 milyar liralık finansman sağlandığını belirtti. KOBİ'lerin yanında olmaya devam edeceğiz dedi.
0: Efendim, sonbahar geliyor. Okul zilinin çalmasına çok az bir zaman kaldı. Üniversiteler eğitim hayatına başlıyor. Evet, böyle hareketli bir dönemde geliyor derken biraz da okul alışverişlerine bakmak istiyoruz. Çünkü artık velileri de yavaş yavaş alışveriş telaşı sardı. Şöyle bir ortalama maliyetler de yavaş yavaş çıktı. Yayın editörlerim İlayda ve Uğur la konuştuk, böyle bir hazırlayalım. Biraz böyle fikir olsun dedik. Belki alışverişe hala çıkmayanlar vardır. Okul çantası hazırlamanın ortalama maliyeti. Efendim, bir küçük defter 40 ila 85 lira. Resim defteri 55 ila 150 lira. Kalemlik 120 liradan başlıyor. Pardon, 400 liraya kadar gidiyor. Kalemtıraş 9 liraya da var. Ama tabii yani iyi bir şeyler de almak lazım. Bilmiyorum, 9 liraya güvenilir bir kalem tıraş bulabilir miyiz, ama tabii çocuklar kullanacağı için önemli. 150 liraya kadar gidiyor. Kurşun kalem 12'liler 75 ila 190 lira. Biraz fiyat farkları da var tabii. Silgiler 10 liradan başlıyor, 40 liraya kadar gidiyor. Yapıştırıcılar 35-75 lira arasında. Oyun hamurları 125 lira. Parmak boyası, o nedir bilmiyorum. Yeni nesil bir şey herhalde. 350 lira parmak boyası. Kuru boyalar 12'liler 85 lira ile 200 lira arasında. Sırt çantaları, evet, orada biraz yükselmiş. 800 lira ya da 2300 liraya kadar rakam çıkıyor. Beslenme çantaları 360 liradan başlıyor. 600 liraya da var. Bütçenize göre. Mataralarda 180 lirayla 700 lira arasında. Evet, yani okul çantası da bütçeler, maliyetler arasında. Ortalama maliyeti hesapladığımızda da ortalama olarak şöyle bir 3659 lira civarında bir rakam ortaya çıkıyor. Herkese kolaylıklar diyoruz. Çocuk okutmak zor hakikaten. Kolay gelsin. Allah kolaylık versin. Ve efendim bir yandan da bakıyoruz çocuk oranı düşüyor. Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibariyle 86 milyon 320 binin biraz üzerinde nüfus yükseldi. Fakat 0-4 yaş arası grubunda bir düşüş var. Bebek sesi ise giderek azalıyor. Peki neden diye sorduk.
11: Dinlenmiyor bile, duymuyoruz bile.
12: Şu zamanda şey çocuk ayak bağı.
13: Kimi o şarkılar geride kaldı dedi, kimi artık çocuk ayak bağı olarak görülüyor dedi. Kimi ise tek çocuk yeter dedi. Ama bir gerçek var ki Türkiye'de çocuk nüfusu gitgide düşüyor.
14: Bir yandan aile yılı kapsamında evleneceklere 250 bin liraya kadar finansman sunuluyor. Diğer yandan TÜİK nüfus verilerine göre nüfus artıyor ama...
13: Türkiye'nin nüfusu 86 milyon 320 bini aştı ama 0-4 yaş grubu arasında düşüş var.
15: Çocuk yük geliyor biraz onlara.
16: İstiyorlarsa da bir tane.
13: ...0-4 yaş arası geçen yıl %5.8'di. Ama bu yılın başında %5.6'ya düştü. Son dönemde ise düşüş devam etti ve %5.5'e geriledi.
17: 36 yaşında oğlum var, evli, 6 yıllık. Çocuk yapamam diyor, okutamam.
18: Ben de olsam ben de yapmam.
19: İnsanlar artık düşünmüyor.
13: Çocuk mu düşünüyor?
19: Bebek çocuk bakımı, masraflardan kaçıyorlar. Ebeveynler bebeklere bakmakta zorlanıyor. 2 kişi çalışıyor bir ailede.
13: Vatandaşa göre çocuk nüfusunun düşmesindeki en önemli etkenlerden biri evlenme yaşının yükselmesi. Bir diğeri ise çocuğa kim bakacak sorusu.
19: Belki 30 yaşıma gelince daha rahat olacağım.
20: 30 yaş bence biraz geç ya. Sonra çocuk falan gelecek. Bir bulur 35'i. Bence o çok geç olmuş. 25 iyi.
21: İnsanlar böyle 20'lerinde evlenmiyor. Eskiden büyük aileler vardı. Herkes işte büyükler küçüklere bakıyordu, torunlara bakıyordu. Ama şimdi öyle değil ki. Çocuğa kim bakacak?
22: Doğru. Bir de o var. Güvensizlikten aslında aileler kurulmuyor ve güvensizlikten çocuk olmuyor.
13: Peki çocuk nüfus oranı neden düşüyor? Gençler artık çocuk mu istemiyor?
23: Evlilik istemiyorlar bence.
24: Düzgün bir insan çıkarsa isteriz. Niye istemiyorum?
25: Çok çocuk istemiyorlar.
13: Çocuk desek?
26: En az 3. Bir de kalıyoruz. Bir tane olsun, kızım olsun.
27: Birine yetişemiyoruz ya.
22: Benim 3 çocuğum var. Herkes kendi rızkıyla gelir.
0: Efendim evet, durumlar böyle. Şimdi Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon'ın Gazze politikası sebebiyle kürsüde sert protestoyla karşı karşıya kaldığı anlara gidiyoruz. Aktivistin 20 bin çocuğu öldürdüler, siz İsrail'e para verdiniz sözleri salonda tansiyonu yükseltti.
1: Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Christchurch'te düzenlenen halk buluşmasında protesto edildi. Gazze politikası nedeniyle söz alan bir aktivist, başbakana sert tepki gösterdi. İsrail'e yaptırım uygulamalıydınız dedi. Onun yerine destek verdiniz ifadelerini kullandı. Aktivist 20 bin çocuğu öldürdüler, siz İsrail'e para verdiniz diye seslendi. Gazze'deki çocukları aç bıraktılar sözleriyle tepkisini sürdürdü. Protestocu hükümeti İsrail'e destek vermekle suçladı. Luxon'u utanç verici olarak niteledi. Ellerinizde kan var dedi. Ardından 1940'larda yaşasaydınız Nazileri desteklerdiniz ifadelerini kullandı. Salondaki gerilim üzerine güvenlik ekipleri devreye girdi. Protestocu salondan çıkarıldı. O anlar toplantıya damga vurdu.
0: Bu Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da yüzyıllardır saklanan bir tarihi gizemin peşine düştü. Restorasyon sırasında bulunan ortaçağ savaş prensi Dmitri Donskoy'a ait olduğu düşünülen lahdi yerinde inceledi.
1: Adres Rusya'nın başkenti Moskova'daki Başmelek Katedrali. Putin, restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan beyaz taş lahdi ziyaret etti. Burada 600 yılı aşkın bir tarihin önünde duran Putin yetkililerden bilgi aldı. Ardından beyaz taş lahit başında durdu ve mum yaktı. Katedral yüzyıllar boyunca 40'tan fazla Rus çar ve prensine mezar oldu. Ancak asıl sürpriz geçen ay yaşandı. Tarihçiler güney duvarının yanında bir mezar buldu ve içindeki kalıntıların 14. yüzyılın ünlü Moskova prensi Dmitri Donskoy'a ait olabileceğini belirledi. Donskoy 1389'da henüz 39 yaşındayken hayatını kaybetti. Ancak Rus tarihindeki izi yüzyıllar boyunca silinmedi. Moskova'nın topraklarını genişletti, Kremlin'in inşasını yönetti ve 1380'de Don Nehri yakınlarında Moğol ordusunu mağlup etti.
0: Efendim, Amerikan rüyası kısa sürmüş ve Prens Harry eve dönüş kararı almıştı. Bu kez de eşi Meghan Markle'la ilgili olarak Hollywood kulisleri hareketlendi. Prens Harry'nin eşi Netflix'in suç dizisi The Gentleman için görüşme masasında. Ancak ortada henüz bir imzalanmış anlaşma yok.
1: İngiliz kraliyet ailesinde sular durulmuyor. İddiaya göre Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, Guy Ritchie imzaladı Gentleman dizisinin 3. sezonunda rol alabilir. Hollywood Reporter görüşmelerin ileri aşamada olduğunu yazdı. Ancak önemli bir ayrıntı var. Dizi henüz 3. sezon için resmi olarak yenilenmedi. Deadline'a göre ise konuşulan rol şu aşamada tamamen varsayım. Üstelik Meghan için hangi karakterin düşünüldüğü de belli değil. İkinci sezonsa gelecek ay izleyiciyle buluşacak. Meghan'ın oyunculuğa dönüşü Hollywood için yeni değil. Düşes 2011-2018 yılları arasında Suits dizisinde Rachel Zane karakterini canlandırmıştı. 2020'de Harry ile birlikte kraliyet görevlerinden çekildi. Şimdi gözler yeniden ekranlara çevrilmiş durumda. The Gentleman ise sıradan bir İngiliz suç hikayesi değil, miras kalan bir kır mülkü, gizli bir uyuşturucu imparatorluğu ve İngiliz suç dünyasının karanlık yüzü. Meghan'ın bu dünyaya dahil olup olmayacağı ise şimdilik Hollywood'un en büyük soru işaretlerinden biri.
0: Ve dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaz tatili boyunca serinlemek için yüzen çocukların saç renkleri bir anda sarıya dönüyor. Uzun yıllardır bu durumun yaşandığını belirten bölge halkı ve çocuklarsa hallerinden bir hayli memnun.
1: Sıcak yaz günlerinde serinlemek için Van Gölü'ne giren çocukların saçlarında renk değişimi yaşanıyor.
2: Yaz ayları içerisinde okulların tatil olmasıyla birlikte çocuklarımızın en azından günde birkaç kere suya girmesiyle beraber 4 hafta içerisinde saçları sararıyor.
1: Yaz boyunca gölde sık sık yüzen çocukların saçları zamanla sarı renge bürünürken göle daha az giren çocuklarda ise bu değişimin daha sınırlı olduğu görülüyor.
3: Denizin sodalı suyundan dolayı saçlarımız sarı oluyor. Kışın tekrar siyahlaşıyor saçlarımız.
1: Van Gölü kıyısında yaşayan vatandaşlar uzun yıllardır bu durumla karşı karşıya. Göl sezonunun sona ermesiyle birlikte saçlar da zamanla yeniden eski rengine dönüyor.
2: Bizim de aynı bu şekilde sürekli biz de çocuklarımız için biz sürekli göldeydik. Saçlarımız o zamandan sararıyordu. Bizim de hoşumuza gidiyordu o zaman. Ailemiz de hoşuna gidiyordu.
1: Sarı saçlı hallerini daha çok sevdiklerini dile getiren çocuklar yaz boyu serin suyun ve sarı saçlı hallerinin tadını çıkarıyor.
4: Denize gidiyoruz. Sarı saçı seviyoruz.
0: Ay keyifleri bol olsun. Efendim kalıcı oje ve protez tırnaklara dikkat. Evet biliyorum son dönemin belki büyük bir trendi. Ancak estetik uğruna yapılan bu uygulamalar hiç tahmin edilmeyen bir yerde. Doğrudan göz kapaklarında egzemaya yol açıyor. Üstelik suçlu yeni aldığınız rimel değil. Parmak ucunuzdaki o kimyasal jeller olabilir. TGRT Haber muhabiri sevgili Özay Erat ayrıntıları dermatolog Doktor Selda Yıldırım Genç Türk'le konuştu.
5: Kalıcı oje ve uzun protez tırnaklar son yılların en dikkat çekici, en vazgeçilmez güzellik trendlerinden biri.
6: Ama işte o güzellik kimi zaman da sağlığımızı riske atıyor, özellikle de gözlerimizi, göz kapaklarımızı.
7: Kalıcı ojelerin ya da protez tırnakların uygulanmasında kullanılan bir malzeme var. Akrilatlar, akrilat monomerleri, bunlar çok duyarlaştırıcı maddeler, yani cildi oldukça hassaslaştırıyor.
5: Uzmanlar bu uygulamaların estetik görünse de ciddi sağlık riskleri barındırdığı konusunda uyarıyor.
6: Lütfen yanlış anlamayın efendim. Biz protez tırnağa karşı değiliz tabii ki. Kalıcı ojeye de karşı değiliz. Sadece dikkatli olmanız anlamında size bunu söylüyoruz ki.
7: Çok arka arkaya yaptırılmaması gerekiyor. Uzun süreler kullanılmaması gerekiyor. Ve kalıcı oje yaptırırken de o UV lambasında o ojenin iyice kurutulması gerekiyor ki o monomerler damlacık yoluyla göz şerremize bulaşmasın.
5: Protez tırnak ve kalıcı oje işlemlerinde malzemeyi sabitlemek için UV lambaları ve güçlü kimyasal jeller kullanılıyor. Ancak bu ürünlerin içeriğindeki yapıştırıcı maddeler ciltte şiddetli alerji ve egzamaya yol açabiliyor. İşin en şaşırtıcı kısmı ise son dönemde hızla artan göz kapağı egzamalarının arkasında da bu tırnakların çıkması.
7: Özellikle üst alt göz kapağında kızarıklık, kaşıntı, pullanma ve kuruluk tekrarlıyorsa.
6: Tekrarlıyorsa şöyle bir düşünün, belki sizde protez tırnak veya kalıcı oje vardır ve bunun nedeni büyük bir olasılıkla bu olabilir ki tıbben de zaten bu kanıtlanmış.
7: Kanıtlanmış durumda, hatta son yıllarda göz kapağı egzamasının bu kadar artışının sebeplerinden biri olarak literatürde geçti.
5: Üstelik teşhis koymak da hiç kolay değil. Çünkü gözü kızaran veya pullanan herkes suçu önce kullandığı kozmetik ürünlerinde ya da mevsimsel alerjilerde arıyor.
7: Gerçekten makyaj malzemeleri, kremler, şampuanlar da sebep olabiliyor ama bunları değiştirmelerine rağmen, yani bu faktörleri elimine etmelerine rağmen tekrarlayan bir egzama varsa işte bence o zaman kişi ellerine bir bakmalı. Bende protez tırnak var mı? Bende kalıcı oje var mı?
5: Peki parmak ucuna sürülen bir madde el derisine hiçbir zarar vermezken nasıl oluyor da göz kapağını etkiliyor?
7: Elimizi yüzümüze götürüyoruz. Bu monomerler, akrilat monomerleri damlacık yoluyla göz çevresine temas ediyor ve ektopik dermatit dediğimiz bir alerjik kontak dermatite sebep oluyor.
5: Dermatolog Doktor Selda Yıldırım Genç Türk bu durumun biyolojik nedenini şöyle açıklıyor.
7: Bizim el derimiz, parmak derimiz kalın. Göz çevresi derimiz ince ve hassas olduğu için ellerde yapmıyor, göz çevresinde daha fazla kendini gösteriyor.
6: Bunu test etmenin çok kolay bir yolu var. Öncelikle bir dermatoloğa gideceksiniz. O da bir test uygulayacak.
7: Yama testi yapıyoruz. Sırta farklı alerjenleri içeren flasterler yapıştırıyoruz. Şimdi cildine temas eden hangi maddelere karşı alerjisi olduğu ve hangi şiddette alerjisi olduğu ortaya çıkıyor.
5: İlaç tedavisi uygulanıyor ama kesin çözümü geçici bir süre alışkanlıklardan vazgeçmekte.
7: O tırnaklardan uzaklaşmazsa tedavi süresi sonsuza kadar devam eder. Ama tırnaklar çıkarıldıktan sonra çok kısa süre içerisinde göz çevresini toparlayabiliyoruz.
6: Uzun tırnaklarla bir estetik ya da güzellik sağlamak mı? Yoksa gözlerinizin sağlıklı olup etrafa daha güzel bakmak mı? Buna da siz karar vereceksiniz.
0: Ve gün başlıyorun merakla beklenen köşesi başlıyor. Astroloji konuşuyoruz efendim sevgili Özlem Recep'le birlikte. Özlemciğim, mavi yeşil temalarda evet. Tekrar buluştuk.
8: Evet, hiç anlaşmadan ama değil mi?
0: Konuşmadan. Evet. Biz konuşmadan anlaşıyoruz. Özlem Recep, hoş geldin tekrar.
8: Hoş buldum Seda Akbay.
0: Özlemciğim, balık burcu ay tutulması gerçekleşiyor ve bu ne anlama geliyor? Parçalı tutulma evresi 3 saat 18 dakika sürecek. Nasıl etkileyecek önümüzdeki dönemde bizleri?
9: 3 yıl 18 ay kadar civarında aslında bizleri etkileyecek. Önümüzde parça parça olacak olan olaylar yaşayacağız. Ama önümüzdeki aslında 6 ayı tam anlamıyla merkezimizde tutacak olan konular gündemde olacak sevgili Sedacığım. Bu tutulmanın etkilerini önümüzdeki bir ay çok yoğun yaşarız ama esas yaşayacağımız nokta ise Kasım ayında böyle hayatımızda değişiklik yaşayabileceğimiz Uranüs'ten yani beklenmedik olayları yaşayabileceğimiz çok önemli konular olurken önümüzdeki sene Şubat ayında da bu konularla ilgili bir anda daha bir beklenmedik olay daha çifte etki yaratacakmış gibi görünen bir enerji alanındayız. Yani bir olay yaşanacak, bir olay beklemeyeceğiz ama başka bir olay daha akabinde gelecek ve bunlar birisi Kasım ayında, birisi de önümüzdeki sene Şubat ayında olacak. Sadece dikkat edilmesi gereken konu şu, 2023 yılının böyle Şubat ayına, Mart ayına, Nisan ayına bir gitsinler baksınlar sevgili izleyenlerimiz. Orada yaptığımız sıkıntılar varsa sanki hesabın döndüğü bir döngü olabilir.
0: Kaç ama senesidir?
9: 2023 Şubat, Mart ve Nisan ayının böyle hesap döngüleri gibi görünüyor. Ama o dönemlerde gerçekten iyi bir şeyler yaptıysak onların da mükafatını kazanabileceğimiz özel bir döngü olabilir. Doğum tarihleri özelinde Şubat ayının son haftasında doğanlarla Ağustos ayının son haftası doğanlar biraz daha sağlıklarına dikkat etmeleri gereken önemli bir döngüden geçecekler. Bunu söyleyebiliriz. Olaylar açısından baktığımız zaman bu dönem yaptığımız her türlü konunun kanun ve prosedürlere uygun olmasına karşı çok dikkatli ve temkinli olmamız gerekiyor. Aynı zamanda bağımlılıklarla, alkolle ilgili olabilecek olan konular merkezde olabilir. Hastaneler ve sağlık hizmetleriyle ilgili olan konular merkezde olabilir. Şafak operasyonları olabilir sevgili Seda. Hatta bağımlılıklarla alakalı. Yani hani belki narkotikle alakalı olan konular
0: çok
9: olabilir.
0: Var. Amerika, ama devam edebilir.
9: Evet, devam edebilir. Yani daha böyle hani köklü
0: yine böyle şaşıracağımız şeyler.
9: Çok. Çok hem de nasıl. Belki üstü kapanmış olan geçmiş yıllardaki cinayetlerle ilgili olan konuların dosyaların açılması ve açığa çıkması gibi konular bir anda hani olayların açığa çıkması gibi konular gündemde olabilir. Bu tutulma Kuzey Amerika ve Güney Amerika tarafında ve Afrika bir de Avrupa'nın

0: ama işte dönem dönem diyor Özlem Recep. Onu da hatırlattıktan sonra Koç burcu için iş hayatında bir dönüm noktası anlamına mı geliyor?
1: Sözünü valla kesiyorum. Hemen burçlara geçeceğim. Tabii ki burçlar bu arada %30 oranında bir hani potansiyel olarak gösteriliyor. Hani doğum haritaları biricik ve tekil. O yüzden evet, doğum haritaları özelinde çok farklı. Evet, tutulmalar 6 ay önümüzde çok ciddi etkiliyor. Ama haftalık burç yorumlarımızdan çok ciddi anlamda güzel mesajlar
0: güzel
1: alıyoruz.
0: Dönüşler
1: evet, dönüşler hakikaten nokta vuruşu yaptınız diye mesajlar da alıyoruz.
0: Tebrik
1: onlara da
0: ediyorum.
1: Teşekkür
0: emeğine
1: ediyoruz.
0: Sağlık.
1: Sağ olun. Şimdi koçlarla birlikte başlayacak olursak sevgili Sedacığım. Koçlar öyle bir dönemin içerisinden geçecekler ki aslında iş hayatında bir dönüm noktası sürecinden geçiyorlar. Bu döngü iş hayatında büyüyecekleri potansiyeller var ama bitiş yapacakları da potansiyeller olacağını anlatıyor. Sevgili koç burçları bir anda anlaşmalar ve sözleşmeleriniz yani iş hayatınızdaki anlaşma ve sözleşmenin bir anda yön değiştirmesi, farklı bir yerle ilgili bir anlaşma, farklı bir yere taşınmayla ilgili bir anlaşma ve sözleşme döngüsü içerisinden geçebilirsiniz. Bu dönemin özelinde sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken konular da merkezinizde olacakmış gibi görünüyor. Sevgili koç burcu, bu süreçlerde hep bir yurt dışı, bir yurt içi, farklı şehirler ve farklı yer merkezler gündemdeyken şanslı oldukları alanlarsa özel hayatları, aşk hayatları olacak. Sevgili koç burcu, bazı sıkıntılarınız var, bazı hayata karşı korkularınız var. Şimdi bir yandan sağlıkla ilgili neler olacak, belki akrabalarınız, belki kendinizin sağlık problemlerinizle ilgili bir şeylerin koşturması içerisinden geçiyor olabilirsiniz. Bunları şöyle bir kenara atmak gerekirse, yani bunlar evet mücadele alanlarınız olabilir yeni başlangıçlar açısından ama güzel olan yanlarsa ilişkiler özelinde, özel hayatınız özelinde farklı olacak olan, mutlu olacağınız bazı enerji alanlarına gireceksiniz. Burada bir şeyler bitiyorsa çok da üzülmemek lazım. Çünkü hayat belki de size yerine gelecek olan güzellikleri de getiriyor olabilir. Özellikle özel hayatlarıyla ilgili de bunu söyleyebiliriz. İş hayatının dışında.
0: Peki. Evet. O zaman daha güzel şeyler olabilir diye kapanan kapılara da çok takılmayalım.
1: Evet.
0: Boğa burcuna da geldiğimizde o arkadaşlıklarda bir eleme zamanı olabilir diyorsun.
1: Evet. Yani Boğa burcu çevresini değiştirmeyle ilgili bir alanın içerisinden geçecek sevgili Sedacığım. Çünkü sevgili boğalar, etrafınızda hakikaten dostlarınız kadar düşmanlarınızın olduğunu, hatta bu düşmanlarınızın kariyer süreçlerinizdeki para kaynaklarınızda gözleri olduğunu, hatta bu kişilerin ilerleyen süreçlerde size hayata dair önünüzü kesebilecek enerjilerde olduğunu fark edeceğiniz bir döngünün içerisinden geçebilirsiniz. Burada kaynaklarınızı elinizde tutmanız çok önemliyken ortaklı işler alanında biraz daha temkinli ve dikkatli paranızı ve yatırımlarınızı yapmanız oldukça önemliymiş gibi görünürken insanları eleyeceksiniz. Etrafınızdaki kişileri eleyeceğiniz önemli bir süreçten geçeceksiniz. Sürpriz para kaynakları ve sürpriz para kaynaklarına erişme ile ilgili dijital mecralara karşı birazcık temkinli ve dikkatli olmalarını önerirken parayı büyütmekle ilgili de özellikle senenin sonunu yani bu tutulmalar 6 aylık bir enerji alanı yarattığı için senenin sonunu değerlendirmeniz şanslı olabilir. İş hayatınızda potansiyeller büyüyecek. İş hayatınız ve özel hayatınızda evinizle ilgili olan konulardan yana şanslı olacaksınız. Bu konuyu da değinelim.
0: Peki harika. Evet. İkizlere geldiğimizde kariyerde büyük değişim.
1: Evet.
0: Bu zamanda mı?
1: Tam bu zamanda. Yani tamam. Önümüzdeki 6 ay içerisinde artık etki alanı başladı. Sevgili İkizler burcu, zamanında belki bazı konularda emek sarf etmiş olabilir. Bazı şeylerin meyvelerini toplamış olabilir. Ya da işine yaramayan şeyleri artık fark ediyor olabilirsin. Kariyer süreçlerinde işine yaramayan konularla ilgili bir bitiş aşamasından geçebilir İkizler burcu. Artık ben bu işi yapmak istemiyorum. Ben bu mesleği yapmak istemiyorum. Bana yaramıyor dediğiniz noktaları bitirmek için güzel bir döngü. Ama gerçekten şahlanarak, büyüyerek güzel bir enerji içerisinden geçiyorsanız kariyer noktasında bu sizi büyütür. Yani iki yönlü açıklama yapmak gerekir. Aynı zamanda İkizler burcu hayata dair kendinizi yenileyeceğiniz bir sürecin içerisinden geçeceksiniz. Bu hem özel hayatınıza yansıyacak hem de belki yerleşim yerinizi değiştirmeyle ilgili hem işi hem de yerleşim yerini değiştirmeyle ilgili bazı karar değişiklikleri içerisinden geçebilir gibi görünüyor. Kasım ayı ilişkilerinize dair çok önemli bir döngüden geçiyor. Aynı zamanda şanslı olduğunuz nokta ise çok yakınlarınız, yakın arkadaşlarınız, yakın akrabalarınız, eğitim konusunda bazı fırsatlar, bazı anlaşmalar ve sözleşmeler ve aynı zamanda özel hayatınızda, aşk hayatınızda biraz daha böyle hani yalnızım ne olacak diyenler için sürpriz bekliyor sizi. Umutsuz olmayın diyelim.
0: Oo harika.
1: Evet.
0: Güzel haberler geldi. Yengeç burcu diyoruz. Bizim Cimi'de şimdi göremedim de Mahir yengeçmiş. Evet. O diyor ki çok duygusalım ben.

0: Biraz da beni hayatta zorluyor diyor. Ben biraz da onun için de sormuş olayım sana. Hayatta bakış açısı değişiyor mu acaba yengeç?
1: Evet, yengeç burcu artık kendi kabuğunu kıracağı bir döngünün içerisinden geçecek bir kere. Şunu söyleyebiliriz. Artık kendi kabuğunu kıracağın, artık hayata bakış açının değiştiği. Hatta öyle bir bakış açının değişecek ki artık diyeceksin ki ben eski ben değilim. Yeniden yapılandım. Artık hani yengeç biraz toparlayayım ortalığı. Biraz daha hani ara bulayım. Biraz daha birilerini böyle kucak sarayım. İşte annelik babalık yapayım.
0: Merhamet teması güçlü galiba.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Ama yengecin bir de karanlık yönü de vardır. Yani bunu da unutmamak lazım. Bak, aydır. Bak. Aydır temsilcisi.
0: Öyle mi?
1: Evet evet. Ayın karanlık yönü de vardır. Yani bir de arkası görünmeyen arka tarafı vardır. Yengeç burcunun görünmeyen tarafını kızdırmamanız gereken önemli bir döngüden geçiyorsunuz. Bu sürecin içerisinde aynı zamanda uzaklar, hukuksal konular, akrabalarınızı ilgilendiren konularla ilgili de bir dönemecin içerisinden geçerken taşınmayla ilgili, yer değişikliğiyle ilgili de bazı karar değişiklikleri içerisinden geçebilirsiniz. Hayatınız içerisinde görünmeyen sırların ortaya çıktığı, fark etmeniz gereken noktalar olurken iş hayatınız alanında da bir yenilenme ve sürpriz bekleyen bazı konular gündemde olacak. Şanslı olduğunuz noktalar ise ev alım satım konularıyla ilgili bazı şanslı oldukları noktalar olacak. Ama evet, uzaklardan yana şanslı olacaklar yengeç burçları. Aynı zamanda sevgili yengeç burçları, parasal kaynaklarınızı büyütmek istiyorsanız hakikaten bazen bazı yerler ve iş fırsatlarıyla ilgili olan konuları kaçırmamak lazım. Ama şu an mı, sene sonuna doğru?
0: Harika. Evet, evet. Yengeç burcuna böyle karanlık tarafını da biraz anlayarak değindik.
1: Herkesin efendim olduğu gibi yin ve yang baktığımız zaman.
0: Evet, tabii evet, doğru. Her zaman öyledir zaten tabii hayatta dediğin gibi. Aslan burcu diyelim. Evet. Aslan burcu demişken de evet, sevgili final medya grup başkanımın doğum gününü buradan tebrik etmek istiyorum. Dündü sevgili Aslıhan Ören, iyi ki doğdunuz diyoruz. Ve
1: ben de bir araya girmek istiyorum. Aslıhan Ören hakikaten bir şanstır bence. Hani medya grup başkanımız olduğu için söylemiyorum.
0: Evet, yani bir kadın yöneticiyle evet, hele onun gibi gerçekten cesur kararlar alabilen
1: evet,
0: TGRT Haber'in gerçekten son zamanlarda yaptığı habercilik, çok yakından takip edildiğini görüyoruz ve yeni hamlelerle de sürprizlerimiz devam edecek.
1: Hem de öyle.
0: Oraya da bir antiparantez
1: girmek
0: istedim.
1: Ve kişisel olarak da dokunduğu herkese uğur getiren bir hanımefendidir Aslıhan Hanım. O yüzden onu çok seviyoruz. İyi ki doğdunuz diyoruz.
0: Nice yıllara nice diyoruz. Yıllara. Şimdi bir yandan da aslanlara biraz böyle her şeyi arkanda bırakma vakti derken ne demek istiyoruz? Önümüzdeki dönemde aslan burçlarını neler bekliyor?
1: Aslan burçları, yükselen aslan burçları özelinde özellikle bir kere hayatta artık arınmak istedikleri ne varsa, yani bu dostları olabilir, bu işte hani dost derken bir dost dersin ama düşmandır aslına baktığın zaman. Ya da iş hayatıyla ilgili bir şeyleri yapılandırmak istiyordur, ilerlemiyordur. Bir şeyler arka planda bırakılabilir. Bir şeyler hani artık yeni baştan, sil baştan başlıyorum dedikleri bir dönemin içerisinden geçebilirler. Çünkü aslanlarda güç aslanlarda, şans aslanlarda. O yüzden güç ve şans sizin burcunuzdayken bir şeyleri arka planda bırakmak oldukça iyi olacak. Burada dikkat edilmesi gereken konu finansal dengeler açısından dikkat edilmesi gerekiyor. Sevgili aslan burçları, finansal dengenizi biraz dikkat etmeniz, yani kredi, faiz ve yapılanmalarla ilgili, vergi borçlarıyla ilgili olan konulara karşı biraz daha temkinli ve dikkatli olurken büyümeniz için bazı fırsatlar yine gündeminizde olacak. Aynı zamanda bu sürecin içerisinde kalabalıkların içerisinden gelebilecek, tanışabileceğiniz bazı kişiler olacak. Evi bu da sizi hem ilişkiler özel hayat alanında hem de sizi iş hayatı alanında büyütecek olan potansiyelleri getiriyor efendim. Haberiniz olsun diyelim.
0: Ve Başaklar, özel hayatında büyük dönem. Evet. Ne anlama geliyor?
1: Yani Başak Burcu net bir şekilde şurada bir karar vereceği bir süreci yaşayacak. Tamam mı, devam mı? Yani beraberliğinizle ilgili, özel hayatınızla ilgili problemleriniz varsa bu süreç sizin için artık tamam mı, devam mı kararı niteliğinde olabilir sevgili Başak Burcu. Hayatınızda bitirmek istiyorsanız bir beraberliği bitireceğiniz, ama bu beraberliğin problemlerini çözmek istiyorsanız, hatta iş ve kariyer ve aile konuları problemse, hani olur ya birbirleriyle aralarında problem yoktur ama iş ve kariyerden dolayı, aileyle ilgili olan konulardan dolayı problemleriniz varsa bunları çözeceğiniz önemli bir döngünün içerisinden geçebilirsiniz sevgili Başak Burçları. Yani iki yönlü düşünebilir Başak Burçları, bunu söyleyebiliriz. Kariyer süreçlerinizle ilgili beklenmeyen konular gündeminizde olacak. Hamle yapmak istiyorsanız özellikle sene sonuna doğru olan enerji alanlarını değerlendirebilirsiniz. Parasal kaynaklardan yana şanslısınız efendim, haberiniz olsun diyelim.
0: Harika. Şimdi hızlanarak devam ediyoruz. Teraziye geldiğimizde iş hayatını görüyoruz. Dengelerde nasıl bir değişiklik olacak?
1: Terazi burcu iş hayatında bir noktalama döngüsünden geçecek. Yani bir iş yerinden çıkış yapabilir terazi burçları bu sürecin içerisinde. Başka bir iş yerine geçiş yapmak için döngü olabilir. Aynı zamanda devleti ilgilendiren tayin terfiyle ilgili olan, atamalarla ilgili olan bir konu, bir sınavla başka bir yere geçme, sınavla bir yere başvurma ile ilgili bir sürecin içerisinden geçiyorsa terazi burcu bu alanlardan yana değişiklikler yaşayabilir gibi görünüyor. Hukuksal konularla ilgili biraz daha temkinli ve dikkatli olması lazım. Hem kendisinin hem de çevresindeki kişilerin, yani aileden de biri ya da kendisiyle ilgili de olan bir konudan dolayı hukukla mücadeleye karşı biraz temkinli ve dikkatli. Oralarda beklenmeyen konular gündemde olabilir gibi görünüyor ama onun dışında terazi burcu güzelliğine güzellik katarken özel hayattan yana da oldukça şanslı olacağını söyleyebiliriz.
0: Oh, güzel haberler. Peki evet. Akrebe geldiğimizde orada da bazı değişiklikler var. Evet. Dengeler sarsılıyor mu? Evet. Düzeliyor mu?
1: Şimdi akrepler bir kere şunu söylemek lazım. Parayla ilgili olan konulara dikkat etmeleri gerekiyor. Net bir şekilde bunun altını çiziyorum. Finansınıza çok dikkat etmeniz gereken, bilmediğiniz yerlere yatırım yapmamanız gereken, hatta yani ben yatırım yaptım bunun karşılığını hani geliyordu deyip de sonradan riske atmamanız gereken bir süreçten geçeceksiniz. Bu süreçlerin içerisinde kariyer noktanızda pik yapabilecek enerjiler varken, büyüyebileceğiniz enerjiler varken bir anda işten çıkışlar olursa şaşırmayın. Başka bir iş yerine geçiş aşamasıdır bu. Ama bu sürecin içerisinde elinizdeki parayı değerlendirmeniz gerekebilir. Kenara 3-5 kuruş atmak iyi olur. Akrep burçları için
0: birikim zamanı.
1: Yani birikim zamanı. Ama onun dışında bu tutulma özel hayat, aşk hayatınızla ilgili özellikle yalnız olan akrep burçlarını bir anda tesadüfi karşılaşmaların içerisinden geçirir ve aşık edebilir. Ve bu süreç belki de evliliğe doğru gidebilir. Akrep burçları bu yönden dolayı şanslı olabilir. Ama bazı yüzleşmeler olacak. Eskileri geride bırakmak, eski kişileri geride bırakmak, eskiden gelenlerle ilgilenmemek çok önemli akrep burcu. Onun dışında zaten beraberliğiniz varsa ve mutluysanız çocuklarınızı ilgilendiren konularla ilgili mutlu olacağınız güzellikler ve büyüyeceğiniz potansiyeller gündemde diyebiliriz.
0: Peki, yola devam ediyor akrep burcu. Evet, kısa kısa devam ediyoruz. Yay burcu, ev ve aile temaları öne çıkıyor gördüğüm kadarıyla.
1: Evet, aileyle ilgili olan konularda bir sonlanma, evle ilgili olan konularda bir sonlanma ile ilgili bir konu var. Yay burcu evini, yerini, yurdunu değiştirme ile ilgili bir enerji alanı gündemde olacak. Bu sürecin içerisinde özellikle bekarlara şunu söyleyebilirim. Sürpriz bir şekilde evlenme ile ilgili bir döngü ama evli olanlar biraz daha dikkat etsinler. Boşanma arifesinde olanlar varsa yerlerini değiştirsinler. Bu da bir taktiktir. Astrolojik taktik olarak söyleyebiliriz yay burçlarına. Uzaklardan yana çok şanslısınız sevgili yay burcu. Aynı zamanda devletten alacağınız haklarla ilgili de bazı fırsatlar var. Bunu kaçırmayın efendim.
0: Yay zaten zor duruyor yerinde.
1: Evet.
0: O seviyor biraz dolaşmayı. Oğlaklara geldiğimizde beklenen süreçler varsa neler olacak astrolojiye göre?
1: Evet, oğlak burçları özelinde önemli sözleşmeler, anlaşmalar ve beklenen haberlerin sonuçlanmasıyla ilgili bir süreç. Yani bir iş hayatında bir haber bekliyordur, bir anlaşma bekliyordur, bir sözleşme bekliyordur. Haydi bakalım start veriyoruz. Bu sözleşmenin haberinin geleceği, büyüyeceği bir dönemin içerisinden geçebilir. Aynı zamanda ama sözleşmelerin bitmesiyle ilgili de bir konu gündemde olabilir. Bu süreç sizin iş hayatınızda yeni kapılarla ilgili bir hamle yapmanıza doğru sizi ilerletirken korkmayın, önemli değil ama yolculuklar ve seyahat tam anlamıyla merkezinizde olacak. Uzaklar ve yakınlarla ilgili, bulunduğunuz yerle ilgili değil, farklı yerlerden gelebilecek olan para potansiyellerini iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Özel hayatınızda da bazı hararetli tablolar var Oğlak Burcu, onu da söyleyebiliriz.
0: Ve hızlıca geldik Kova'ya. Para kaynaklarında bir yön değişikliği söz konusu. Evet. Gelirlerde mi, giderlerde mi? Gelirlerde herhalde.
1: Finansal anlamda şöyle bir şey var. Bir kere ortaklı projelere gireceklerse karlı çıkabilecekleri alanlar gündemde olabilir. Ama parayı iyi yönetmeleri ve parayı elde tutmaları çok önemliymiş gibi görünüyor. Biraz daha eşlerinin paralarına ya da işte efendim söyleyeyim ortaklı işlerden gelebilecek olan paralara yönelmeleri ve ortaklı işlere girmeleri belki desteklenebilir. Kredi, faiz ve yapılandırmalar, vergi borçlarıyla ilgili olan konulara karşı temkinli olurken özel hayatınızda beklenmeyen konular gündemde, çocuklarınızla ilgili olan konularda da farklı bir yere taşınma, farklı bir yerde bir eğitim ya da sürpriz bazı gelişmeler gündemlerinde olacak. Kova burçlarının özel hayatlarından yana da bazı sürprizler ve güzellikler var diyebiliriz.
0: Peki son bir dakikada da sevgili balıklar diyoruz. Hayatında yeni bir sayfa balıklar. Evet. Neler doldurulacak o sayfalara?
1: Şimdi balık burcu hakikaten kendini son döngü özelinde, özellikle son 10-12 yıldır kendini feda ettiği bir sürecin içerisinden geçmişti. Şimdi balık burçları artık kendini yapılandırdıkları yeni bir dönemin içerisinden geçecekler. Balıkları artık tanıyamayacaklar. Bir kere balık burçlarına şunu söyleyebiliriz. Artık kendinizi yeni bir hayata başlayacağınız ve hayatın içerisinde ben de varım diyeceğiniz, artık başkalarını düşünmektense kendinizi seçeceğiniz bir döngüden geçeceksiniz. Şunu unutmayın, kendisine hayrı olmayan başkasına hiçbir şey veremez. O yüzden ne kimsenin kurtarıcısısınız ne de kimsenin bekçisisiniz. O yüzden öncelikle kendi hayatınızı kurtaracağınız önemli bir döngüden geçerken, ilişkileriniz ve kariyer hayatınızla ilgili yepyeni bir beklenmeyen bir döngü sizi bekliyor. Eski sen olmayacaksın balık burcu, haberin olsun diyebiliriz.
0: Kendini seven insan karşı tarafından da seviliyor. Kesinlikle. Yani onu gördük. Çok özel bir zaman diliminde yaptık bu programı. Sevgili Özlemcim, yarın da Mevlid Kandili, evet, birlikte istersen tebrik edelim.
1: Tabii ki.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Dualarımız kabul olsun diyelim. Bu önemli günde.
0: Zaten çok kıymetli bir gece.
1: Ay tutulmasının da çok minicik bir özelliği var. Özellikle Famalat yıldızında olacak. Melek Cebrail ile bağlantılıdır. O yüzden çok önemli gecelerden geçiyor olabiliriz.
0: Dualarınız kabul olunsun, amin, diyelim. Efendim, bir saat başında tekrar görüşmek üzere diyoruz. Özlem Recep'le birlikteydik ve gün başlıyor da veda zamanı. Görüşmek üzere.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Her şeyin başı sağlık. Sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
5: Bugün sizlere HPV'li
6: belli yöntemler var.
5: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
6: Doğum sonrası yapılan
5: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
4: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
5: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
6: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
7: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
8: Kerem abi.
9: Hayrola çocuklar?
8: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
10: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
9: Turkcell çözüm gücü.
11: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
9: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
12: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
13: Peru'da 6,7 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 20 Ağustos'ta meydana gelen deprem ülkenin güney ve orta kesimlerinde hissedildi. Başkent Lima'da da sarsıntı yaşandı. Kameralara yansıyan görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi. Sarsıntı sırasında insanlar ayakta durmakta zorlandı. Bazı yapılarda yıkım meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre depremin merkez üssü Apurimak bölgesinin 38 kilometre kuzeybatısıydı. Depremin derinliği 66,7 kilometre olarak ölçüldü. Ankara'nın denizi yok ama yelken kulübü var. Üstelik su sporlarında iddialılar. Başkentli yelkenciler gölde gece etkinliğine imza attılar. Ankara eşine az rastlanır bir görsel şölene ev sahipliği yaptı. Ankara Yelken Kulübü Mogan Gölü'nde gece etkinliği düzenledi. Sporcular göle açıldılar, suyun keyfini çıkardılar. Gecenin karanlığında adeta bir renk cümbüşü yaşattılar. Otomobil kamyonetle çarpıştı, yola fırladı, kalktı, aracının peşine düştü. Karaman'da film gibi bir kaza yaşandı. Bir kamyonet seyir halinde ilerleyen otomobile yandan çarptı. Kaza sırasında otomobilin ön kapısı açıldı. Sürücü yola düştü. Otomobil kendiliğinden ilerlemeye devam etti. Yola fırlayan sürücü ayağa kalktı, başını tutarak aracının peşinden koştu. Otomobildeki diğer kişi aracı durdurmayı başardı. Olası bir faciayı önledi. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. İki sürücü ve otomobildeki yolcu kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.
7: Bunu yaptım ben, eksiği yok. Trafik kazası sonu çekilen arabada.
13: Bir anlık dalgınlık az kalsın felakete dönüşecekti. Neyse ki korkulan olmadı. Olay Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki ototamirhanede yaşandı. Yakup Ali Tuzcu arkadaşına selam vermek için aracından indi. Tam ilerliyordu ki kendini bir anda tamir kanalında buldu.
14: Geldiler Yusuf abi, sağ olsun abi, bardak su getirdiler, çıkardılar beni kanaldan. Lastik vardı Allah'tan, yumuşaktı yani düştüğüm yer. Çok hasar almadım. Bir yerimde ağrı falan olmadı çok şükür.
13: Durumu fark eden arkadaşları da neye uğradıklarını şaşırdı. Hemen kanaldan çıkarıldı. Neyse ki bu talihsiz olayı yara almadan atlattı. Hız yaptı, ölümle burun buruna geldi. Neyse ki korkulan olmadı. Kaza Erzincan'ın Akyazı mahallesinde meydana geldi. Sürücü kontrolden çıktı. Bir evin bahçesine daldı. Savrularak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün herhangi bir yara almadığı belirlendi. Kazanın ardından araçta ve evin bahçesinde maddi hasar oluştu. Kontrolden çıktı, felakete sebep oldu. Kaza Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana geldi. Patpat kullanan 21 yaşındaki sürücü hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıktı, savruldu. Savrulmanın etkisiyle patpatta yolcu olarak bulunan 61 yaşındaki İbrahim Sinan araçla duvar arasında sıkıştı. Sinan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Mutlu anlar iç ısıttı, yüzlerde tebessüm bıraktı. Bitlis'in Adil Cevaz ilçesinde Orhan Emen isimli vatandaşın bulduğu yöntem çocukları sevindirdi. Traktörünün sepetini suyla dolduran Orhan Emen, çocuklara yaz sıcağında unutulmaz anlar yaşattı. Çocuklar hem güldü hem de serinledi.
15: Van günler dünya kanımızdadır ama her zaman biz Van gününe gidemiyoruz. Zamanımız olmuyor. Olmadıkları için bu çocuklar projeler doğrultusunda biz de bu yönteme başvurduk. Öğlen saatlerinde sıcak vakitlerde çocuklar burada zamanlarını geçiriyor.
13: Yürekleri ağza getirdi. Neyse ki korkulan olmadı. Olay Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana geldi. Balya yüklü kamyon kapasitesini aşınca sürücülere zor anlar yaşattı. Kamyon tehlikeli şekilde ilerlerken bazı balyalar yola düştü. Sürücüler kazanın eşiğinden döndüler. Kapanan yol vatandaşların balyaları yolun kenarına taşımasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Sürücülerin korna uyarılarına rağmen balyaların düştüğünden haberi olmayan kamyon sürücüsü ise yoluna devam etti. Atık su tesisinden denize kaçak oldu. Masmavi denizi kirlettiler. O işletmeci cezadan kaçamadı. Burası tatilcilerin gözdesi Antalya'nın Kaş ilçesi. Çukurbağ Yarımadası'nda denize girenler su yüzeyindeki atıklar ve kötü kokuyla karşılaştı. Kokunun kaynağını araştıran bir kişi boru hattından çıkan atık suyun doğrudan denize karıştığını görüntüledi. Görüntüler üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediyeye ihbarda bulunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ekipleri de bölgede inceleme başlattı. Atık su kaçışının meydana geldiği terfi merkezinin Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından işletildiği belirlendi. Standartlara aykırı emisyona neden olduğu gerekçesiyle 839 bin lira idari para cezası uygulandı.
16: Hello, welcome to the self-screening health check pod. You can talk to me as if you were talking to a human.
13: Dandiye'deki bir sağlık merkezinde muayene odasına yeni bir yardımcı katıldı. Adı Temi. Robot hastaları boy, kilo, tansiyon ve kandaki oksijen seviyelerini ölçmeleri için yönlendiriliyor. İlk başta hastalara biraz tuhaf gelse de alışmak pek uzun sürmüyor. Doktor Gillian Chin'e göre Temi'nin yaptığı kontroller görüşme süresini %50'ye kadar azaltıyor. Böylece doktorlar ya daha fazla hastaya bakabiliyor ya da kazandıkları zamanı hastalarıyla daha yakından ilgilenmek için kullanabiliyor.
16: Hello, welcome to the self-screening health check pod. You can talk to me as if you were talking to a human.
13: Kısacası İskoçya'da doktorun yardımcısı artık stetoskop değil, robot.
16: It's this way.
13: Sevgililer Günü Festivali'nde Hong Kong semalarında renkli bir gösteri düzenlendi. Dronlar, efsanevi aşıklar Niu Lang ve Jinyu'nun buluşmasını simgeleyen Magpie Köprüsü'nü gökyüzüne taşıdı. Kalpler, sarılan çiftler ve dev güller geceyi süsledi. Victoria Limanı kıyısında toplananlar, geleneksel bir aşk hikayesinin teknolojiyle buluşmasına tanıklık etti.
17: Ne çekiyorsun abi?
18: Nasıl mı geçiyorsun?
19: Tevciğini istiyorum.
13: Korsan taksicilik yaparken yakalandı. Yolcunun üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Korsan taksici kendisini görüntüleyen gazetecilere kızdı.
17: Abi çekmez. Şikayetçi
19: olabilirsin.
13: Kayseri Melikgazi'de polis ekibi bir araçtan şüphelendi. Araç durduruldu. Kontroller yapıldı. Araç korsan taksi çıktı. Otomobilde iki yolcu vardı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekibi sürücüye 100 bin lira idari para cezası kesti. Ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Otomobil ise 60 gün trafikten men edildi. Korsan taksideki yolculara da 3870 lira idari para cezası uygulandı. Yolculardan birinin üzerinden uyuşturucu da çıktı. Yolcu gözaltına alındı. Korsan taksici ise gazetecilere sinirlendi. Asılı kaldı, yürekleri ağza getirdi. Neyse ki korkulan olmadı. Olay İzmir'in Konak ilçesinde yaşandı. Kedi kavgadan kaçmak istedi, tellere asılı kaldı. Elektrik telinde mahsur kalan kedinin yardımına mahalle sakini koştu. Kedi vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine isabet etti. Son anda yere çakılmaktan kurtuldu.

0: Yeniden günaydın. 23 Ağustos Pazar sabahında hafta sonu haberleriyle yeni saate başlıyoruz. Kuytulcular soruşturması kapsamında sıcak gelişmeler yaşandı bugün. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandılar. Soruşturma derinleştikçe de kirli ilişkiler tek tek ortaya çıkıyor. Örgütün ikinci adamından eğitim ve muhasebe sorumlusuna kadar birçok ismin FETÖ bağlantısı deşifre oldu.
1: Örgüt yöneticilerinin irtibat ağları araştırıldı, kuytulcuların FETÖ irtibatı ortaya çıktı. Adana merkezi 6 ilde 19 Ağustos sabahı 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Suç örgütünün lideri Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. Soruşturmayı yürüten başsavcılık örgütün üst düzey yöneticilerinin irtibatlarını inceledi. 9 örgüt sorumlusunun bağlantılarında Fethullahçı terör örgütü kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişi tespit edildi. FETÖ irtibatlı bu 9 şüphelinin örgüt içinde internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı belirlendi. Başsavcılık bu bağlantıların niteliğini ve örgütsel bağ oluşturup oluşturmadığını araştırırken, soruşturma kapsamında gözaltı sayısı da 62'ye yükseldi. Firari olarak aranan Furkan Nesli dergisi sorumlusu Hasan Kütük de operasyonlarda yakalanan isimler arasında yer aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 56 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık 56 şüpheliden 44'ünü tutuklama, 9'unu adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul hakkında tutuklama kararı verildi.
0: Sokak ortasında uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanmıştı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç tedavisinin ardından İstanbul'a sevk edildi. Özel ambulans uçakla İstanbul'a getirilen Meriç yoğun bakım ünitesinde tedavi altında.
2: Bir kişi daha gelsin.
3: Yardım edin abi, gelin bir kişi.
4: Yeni partiye geçen eski ilçe başkanı tarafından sokak ortasında böyle bıçaklanmıştı. Gaziantep'te tedavi gören Yeni Parti milletvekili Melih Meriç İstanbul'da özel bir hastaneye yatırıldı. Olay 18 Ağustos'ta Gaziantep'te yaşandı. Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç sokakta vatandaşlarla sohbet ettiği sırada CHP Oğuz Eli eski ilçe başkanı Seyit Ahmet Kereş tarafından bıçaklandı.
5: Vekilim kimdi vuran?
6: CHP.
7: Ahmet Kereş.
5: Ahmet Kereş. Oğuz Eli eski CHP ilçe başkanı.
4: İddiaya göre Kereş Yeni Parti'ye geçmesinin ardından ilçe başkanlığı için atama bekliyordu. Ancak beklediği atama gerçekleşmeyince bundan Melih Meriç'i sorumlu tuttu.
2: Bir kişi daha gelsin.
3: Yardım edin abi, gelin bir kişi.
4: Bıçaklı saldırıda yaralanan Meriç aldığı darbelerin ardından yere yığıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan milletvekili hastaneye kaldırıldı. Saldırı ile ilgili gözaltına alınan Seyit Ahmet Kereş ve oğlu Hakan Kereş tutuklandı. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ameliyat edilen Meriç daha sonra servise alındı. Ancak yakınlarının talebi üzerine tedavisine İstanbul'da devam edilmesine karar verildi. Melih Meriç özel ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. İstanbul'daki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırılan Meriç'in entübe edildiği öğrenildi.
0: ...27 yaşındaki Birsen Filiz gelinlik provası için gittiği Balıkesir'de kaza geçirdi. Beyaz duvak takacağı gün hayatını kaybetti ve genç kızın cenazesinde neler yaşandı bakalım.
4: Gelinlik provası için yola çıktı. Kazada ağır yaralandı. Beyaz duvak takacağı gün cenazesi kaldırıldı. Acılı abisinin cenazede davul eşliğinde oynaması yürekleri yaktı. 27 yaşındaki Birsen Filiz, düğün hazırlıkları kapsamında gelinlik provası için gittiği Balıkesir'de geçirdiği kazada ağır yaralandı. Ailesi ve yakınları günlerce gelecek güzel haberi bekledi. Ancak beklenen haber gelmedi. Birsen Filiz'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Genç kızın düğün hazırlığı yaptığı gün ölmesi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Birsen Filiz giyeceği beyaz gelinlik yerine kefene sarılı halde ailesinin evine getirildi. Filiz için Edremit'in Çamlık Mahallesi'ndeki evinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Törende acılı abi Orhan Filiz'in kardeşinin cenazesinde davul eşliğinde oynaması duygusal anlara sahne oldu. Birsen Filiz'in cenazesi törenin ardından Çamcı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
0: Kastamonu'da iki gece kondu, alevlere teslim oldu. Yangın sırasında evlerden birindeki piknik tüpleri peş peşe patladı. Alevler söndürüldü ancak iki gece kondu da kullanılamaz hale geldi.
4: İki gece konduyu alevler sardı. Piknik tüpleri bomba gibi patladı.
7: Küçük bir yangındı, kocaman alevlendi. 13 tane ufak tüpüm vardı, onunla patladı.
8: Ondan sonra bize bir telefon geldi, evin yanıyor dediler. Evimize geldik, hiçbir şey kalmadı.
4: Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki gece konduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken gece kondulardan birinde bulunan piknik tüpleri bomba gibi patladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ancak iki gece konduda küle döndü.
7: İnşallah komple her şey yandı. Perişan oldum.
8: İki tane evimin içindeki eşyaları, çocuklarımın eşyaları hepsi yandı. Yani hiçbir şey kurtarılmadı.
0: Ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'tan önemli açıklamalar geldi. İsrail'in Suriye'de düzenlediği saldırının perde arkasını anlattı. Barak, İsraillerin Türkiye'yi kışkırtmaya çalıştığını ancak Ankara'nın itidalli davrandığını belirtti. Türkiye'nin askeri ve istihbari gücünden övgüyle bahseden Barak, İsrail'in tutumunun tehlikeli olduğunu kaydetti.
9: Allahu Ekber, istihdaf ve talab duhur fil havin.
4: İsrail'in Suriye'de düzenlediği saldırının ardından dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, saldırının perde arkasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Barak'a göre İsrail Türkiye'yi kışkırtmaya çalıştı. Türkiye ise gerilimi tırmandırmak yerine itidalli davrandı. Barak, geçmişte benzer bir durumda Türkiye'nin bir Rus savaş uçağını düşürdüğünü hatırlattı.
10: One of three things happened. Either they're...
11: Birincisi, İsrailler Türkleri kışkırtıyordu. Hatırlarsınız, Türkler de benzer koşullar altında bir Rus uçağını düşürmüştü değil mi? Sınırda herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir anlaşma olmadan uçakların konuşlandırılması çok tehlikeli bir oyun.
10: With no discussion.
4: Barak, Türkiye'nin askeri ve istihbari gücüne de dikkat çekti. Türk ordusunun çok güçlü olduğunu ve Ankara'nın İsrail'e düşmanca bir çatışmaya girmek istemediğini söyledi.
11: Türk ordusu çok iyi, çok güçlüler ve istihbaratları da öyle. Ancak Türkler tüm kurumlarıyla temkinliğe odaklanmış durumda. İsrail'le düşmanca bir çatışmaya girmekle ilgilenmiyorlar.
4: Barak, Türkiye'nin bölgede giderek daha güçlü bir aktöre dönüştüğünü de vurguladı. Türkiye, herkesi tedirgin eden yeni ve güçlü bir döneme giriyor. Ancak bu Türkiye için harika bir şey dedi. ABD'li Büyükelçi, saldırının arkasında İsrail içindeki bir koordinasyon sorununun da bulunabileceğini öne sürdü. Barak, krizin büyümeden çözüldüğünü söyledi. İsrail'in tutumunu ise açıkça tehlikeli olarak nitelendirdi.
0: Amerikan Başkanı Trump da yarın İran'a ekonomik yaptırımları açıklayacak, böyle bir beklenti var. Bir yandan da Trump Hürmüz Boğazı ile ilgili, biliyorsunuz, Amerikan toprağı olarak orayı görüyorum sözleriyle gerilimi yeni bir seviyeye taşıdı.
4: Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. Güney Carolina'daki Myrtle Beach'teki mitingde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik baskının süreceğini söyledi. Trump'ın mesajı netti. Askeri seçenekler hala masada dedi. İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini savundu. Ancak Trump, Washington'ın böyle bir anlaşmayı isteyip istemediğinden bile emin olmadığını söyledi. Ve ardından krizi yeni bir boyuta taşıyan o sözleri söyledi. Şu anda Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak görüyorum dedi.
11: Hürmüz Boğazı'nı şu anda Amerikan toprağı olarak gördüğüm için bir anlaşma isteyip istemediğimizden bile emin değiliz. Orası bir Amerikan toprağı.
4: Trump bununla da yetinmedi. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Daha önce İran'a yönelik saldırılarla bu tehdidi engellediklerini savundu. Asla nükleer silaha sahip olamayacaklar dedi. İran'la ABD arasındaki gerilimin merkezinde ise Hürmüz Boğazı var. Tahran, gemilerin kendi belirlediği güvenli rotayı kullanmasını istiyor. Washington ise İran'ı gemilere yönelik saldırılarla suçluyor. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'da İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. CENTCOM'a göre ABD güçleri şimdiye kadar 68 ticari gemiyi farklı rotalara yönlendirdi. 3 ticari geminin hareket kabiliyeti engellendi. 2 ticari gemiye ise çıkarma yapıldı. Trump'ın Amerikan toprağı çıkışı ve askeri seçenek masada mesajı Hürmüz'deki krizin daha da sertleştiğini gösterdi.
0: Bebekleri uzun süre aynı şekilde yatırmak kafatası şekil bozukluğuna yol açıyor. Annelerin de hamilelikte sürekli aynı pozisyonda yatmaması gerekiyor. Buna rağmen çocuklar kafa şekil bozukluğuyla doğabiliyor. İlk 4 ayda hastaneye götürülen bebeklerde bu rahatsızlık telafi edilebiliyor.
12: Bebek anne karnında uzun süre aynı pozisyonda kaldıysa doğduktan sonra zaten bir miktar kafa şekil bozukluğuyla doğmakta.
13: Yeni doğan bebekler günün büyük bölümünde uyuyor. Uzun süre aynı pozisyonda yatırılmaması gerekiyor. Aksi halde kafa şekil bozukluğu oluşabiliyor.
12: Kafatası şekil bozukluklarını aslında iki ana başlıkta inceleyebiliriz. Birincisi pozisyonel şekil bozuklukları dediğimiz. Bebeğin anne karnındayken veya doğduktan sonraki erken dönemde aynı pozisyonda yatmasına bağlı gelişen şekil bozuklukları.
13: Annenin hamilelikte aynı pozisyonda yatması da kafa şekil bozukluğuna yol açabiliyor. Kimi bebeklerde kafatası eklemleri anne karnında erken kapanabiliyor. Bu da şekil bozukluğuna neden olup beynin büyüme alanını kısıtlıyor.
14: Şu şekilde izah edildi. Akranlarına göre hani beyin olarak hani geride kalır, büyümez denildi. Ameliyatın şart olduğu söylendi. Ameliyat ettirdi.
13: Bu durumdaki 4 bebek Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındı.
12: Bu hastalıkların tedavisinde kritik süre yaşamın ilk 4 ayı. Hem ameliyat gerektiren olgularda hem de pozisyonlama gerektiren olgularda bebeğin bize mümkünse ilk 4 ayda başvurmasını bekliyoruz.
13: 3 bebeğe 2 küçük kesiyle kapalı ameliyat uygulandı. Daha geç başvuran bir bebek ise açık ameliyata alındı.
15: Açık ameliyat olduk biz geç olduğu için.
13: Bebekler tedavi edilmezse beyin gelişimi olumsuz etkilenebiliyor.
16: İlerleyen yaşlarda çocuklara akran zorbalığı yani kafatasının olumsuz şekilde şekil bozukluğu olabileceğinde akranlarında alay söz konusu olabiliyor.
17: Araştırdık, üçgen kafa deniyordu. İşte akran zorbalığı ileride sıkıntı yaşamasın diye. Geçen hafta yaptırdık. Çok şükür bir sıkıntımız yok.
0: Şimdi Çin'in teknoloji hamlelerinden biri insansı robot 100 metre yarışında dünyanın en hızlı insanı olan Hüseyin Bolt'un rekorunu kırdı. Robot 100 metreyi 90.32 saniyede koştu.
18: Powell 4, 5 and 6. They're away. Terrific start by Daniel Bailey. Hussein Bolt though getting into his running. Here he comes. Hussein Bolt challenged by Tyson Gay. Hussein Bolt 2 clear meters. Tyson Gay in second place and in third place.
4: İnsansı robot insanı geçti. 100 metreyi daha hızlı koştu. Çinli şirketin geliştirdiği Lightning adlı insansı robot 100 metre yarışında Usain Bolt'un 17 yıllık rekorunu yerle bir etti.
18: Powell 4, 5 and 6. They're away. Terrific start by Daniel Bailey. Usain Bolt, though, getting into his running. Here he comes. Usain Bolt, challenged by Tyson Gay. Usain Bolt, 2 clear meters. Tyson Gay in second place. And in third place...
4: Lightning 100 metreyi 9.32 saniyede tamamladı. 9.58 saniye dünya rekortmeni Jamaikalı atlet Usain Bolt'u 0.26 saniye geride bıraktı.
18: Powell, 4, 5 and 6. They're away. Terrific start by Daniel Bailey. Usain Bolt, though, getting into his running. Here he comes. Usain Bolt, challenged by Tyson Gay. Usain Bolt, 2 clear meters. Tyson Gay in second place. And in third place...
4: İnsansı robot oyunlarına hazırlanan Lightning, saatte 52 kilometreye ulaştı. Lightning, 169 santimetre boyunda ve 105 santimetre bacak uzunluğuna sahip. Robot, 21 kilometrelik yarı maratonu 50 dakika 26 saniyede tamamlamayı başarmıştı.
19: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
20: Hesabı alabilir miyim?
21: Buyurun.
20: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
21: Nasıl yani?
22: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
23: Vakıfbank daima seninle.
24: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
25: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
19: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız ve sonrasında hayatım roman gelecek. Son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh, oğlum sen ne garipsin. Bu zat buyuruyor ki, oğlum sen ne garipsin. Kulları memnun edip Rabbi gücendirirsin. Daha mı mühimdir ki sence kulun rızası, günahlara dalarak edersin onu razı. Her sıkıntıyı aşmak arzu edersen şayet, günahını düşünüp istiğfara devam et. Sağlamlar hasta olur, gençler olur ihtiyar. Ecel her bir insanı bir gün gelip yakalar. Çıkar senin ruhunda cesedinden bir zaman, anında ayrılırsın evladından, malından. Kefenlenip mezara konursun belki yarın, malların taksim olur, yetim kalır evladın. Günahın karşılığı ateş olur o günde. Öyleyse iyi sakın bir günah gördüğünde. Bir günde buyurdu ki, şimdi vardır cehennem. Dünya ateşlerinden daha şiddetlidir hem. Bu şiddetli azaptan kurtulabilmek için, haramdan sakınması lazım gelir kişinin. Kim haramdan kaçarsa, bulur izzet ve şeref. Kim de günah işlerse, zelil olur maalesef. Her kişi, dünyadaki her amelinden bizzat, hesaba çekilecek gün gün ve saat saat. O, amel defterini görünce satır satır, yaptığı günahlardan mahcup olur, utanır. Öyle çok üzülür ki, pişman olur bin kere. Lakin yoktur faydası, olan olmuş bir kere. Asla dünya kelamı edilmezdi yanında. Biri gıybet etseydi, sustururdu anında. Derdi, kötülenecek biri varsa o benim. Gıybet büyük günahtır, cezası da pek elim. Birisi gıybet yaptı bir gün onun önünde. Bu mübarek zat ise oruçluydu o günde. Gıybet eden adama buyurdu ki o bizzat, bugün oruçluydum, sevabı gitti fakat. O kimse hayret edip şöyle arz eyledi ki, efendim siz kimseyi gıybet etmediniz ki? Buyurdu, öyle ama dinledim onu ben de. Bu gıybet günahında ortaktır dinleyen de. Birisine yazdığı mektupta buyurdu ki, gafletle yaşıyoruz, öleceğiz halbuki. Hep günah işlemekle geçiyor günlerimiz. Karardı isyan ile amel defterlerimiz. Dedikodu, iftira, yalan, gıybet, suizan, gece gün Rabbimize eyledik günah isyan. Böyle günah içinde biterse bu ömrümüz, yarın kabul görür mü behane ve özrümüz? Bu cihan bahçesine gül için geldik fakat, hep diken toplamakla ömrümüz geçti heyhat.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allahü Teala'nın rızasını gözetmek. Dünya ve ahiret saadetlerinin başı, en iyisi Allahü Teala'nın rızasına, sevmesine kavuşmaktır. Allahü Teala'ya yakın olmak, onun sevmesine kavuşmak demektir. Allahü Teala bir hadisi kutside, "Ey Adem oğulları, sizi kendim için yarattım. Her şeyi de sizin için yarattım. Senin için yarattıklarım seni kendim için yaratılmış olduğundan men ve gafil ve meşgul etmesin." buyurmuştur. Allahü Teala'nın yapılmasını emrettiklerine farz, yasak ettiklerine ise haram denir. Farz veya haram olmayan, serbest bırakılmış olanlara da mübah denir. Farzları yapmaya, haramlardan sakınmaya ve mübahları

Allahü Teala'nın rızası için yapılması lazımdır. Bu ihlası elde etmekse kolay değildir. Müslümanın Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta ve rızasını kazanmakta gayretli olması lazımdır. Dinin emirlerini yerine getirmekte gayretli olmak imanın kuvvetli olduğunu gösterir. Her zaman Allahü Teala için gayret etmek, gadaba gelmek iyidir. Hayvani arzular için gayret etmekse iyi değildir. Her konuda Allahü Teala'nın rızası kulun rızasından önce gelir. İnsanlar beğenseler de beğenmeseler de İslamiyet'in emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak lazımdır. Güzel huyların hepsi Resulullah Efendimiz'de toplanmıştır. Güzel huyları Allahü Teala tarafından verilmiş olup çalışarak sonradan kazanmış değildi. Bir Müslümanın ismini söyleyerek hiçbir zaman lanet etmemiş ve asla mübarek eliyle kimseyi dövmemiştir. Kendisi için hiçbir şeyden intikam almamıştır. Allah için intikam alırdı. Bir kimse Abdullah İbni Ömer Hazretlerine gelerek, "Efendim Allah için sizi çok seviyorum," deyince, "Ben de Allah için seni hiç sevmiyorum. Çünkü sen ezanı teganni ederek şarkı söyler gibi okuyorsun," buyurdu. Allahü Teala'ya isyan edenleri, bidati yayanları ve zalimleri sevmek günahtır. Hadis-i şerifte, "Fasığın fıskına mani olmaya kudret varken kimse mani olmazsa Allahü Teala bunların hepsine dünyada ve ahirette azap yapar," buyuruldu. Allahü Teala Yuşa aleyhisselama vahyederek kavminden 40 bin salih kimseye ve 60 bin fasık kimseye azap yapacağım buyurunca, "Ya Rabbi, fasıklar azabı hak etmiştir. Salihlere azap yapmanın sebebi nedir?" diye arz edince, "Benim gadab ettiklerime onlar gadab etmedi, birlikte yediler içtiler," buyurdu. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, Allahü Teala bir kimse günah işlediği için başkalarını da azap yapmaz ise de, açıkça günah işleyenler görülüp de görebilenler mani olmadığı zaman hepsine azap yapar buyurmuştur. Netice olarak insanların kızacakları işlerde Allahü Teala'nın rızasına uyanları Allahü Teala himayesine alır korur. İnsanların rızasını gözetip Rabbimizin rızasına uymayanların Allahü Teala'nın gadab edeceği işlerde insanların rızasına uyanların işini ise insanlara bırakır. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, bir kimse insanların kızacakları şeyde Allahü Teala'nın rızasını ararsa Allahü Teala onu insanlardan geleceklerden korur. Bir kimse Allahü Teala'nın kızacağı şeyde insanların rızasını ararsa Allahü Teala onun işini insanlara bırakır.

Hayatım Roman. Şehit Oğul'a son mektup. Bu mektup 1976 2 tertip olup Şanlıurfa'da vatanı görevini yapan ancak Kuzey Irak operasyonunda gözü dönmüş teröristlerce şehit edilen bir asker annesinin oğluna gönderdiği son mektubudur. Bu mektuba cevaben oğlunun al bayrağı sarılı tabutu gelmiştir.

Canım yavrum, seni önce Allah'a emanet eder, sonra da sevgi ve hasretle öperim. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde vatani görevini bitirmeni Yüce Allah'tan niyaz ederim. Sadece seni değil, cümlenin evladını Rabbim korusun. Sen gerçekten iyi bir evlatsın. İyi de bir insansın ki Yaradan'ım seni peygamberler ve evliyalar diyarı olan bir vatan köşesine layık gördü. Siz Mehmetçikler ve ordumuz bu vatanı beklerken sizi de bekleyenler var yavrum. Bunu sakın unutma. Nasihatim odur ki eğer fırsatın olursa o mübarek Halilullah'ı ziyaret et. Kabri çarşı içindedir. Ziyareti kolay olur. Hazreti Eyüp peygamber şehrin bir

Biraz kenarındadır ama ziyaretine mutlaka gitmeye çalış. O mübareklerin yüzü suyu hürmetine yüce Allah'tan hidayet, rahmet ve merhamet dile. İnşallah duaların kabul olur. Bakarsın bizler de geliriz. Canım yavrum, telefonda ağladığını duymak beni çok üzdü. Sen bizleri merak etme. Burada seni üzecek kadar değişen bir şey yok. Sakın bizleri kafana takma. Çünkü senin vazifen dalgınlığa gelmez. Buraları sakın merak etme. Kahvenin işleri düzene girdi. Borçlar da bu kış biter inşallah. Hele mahkeme bir sonuçlansın, satış işlemleri bir gerçekleşsin, o zaman borçları bitirmek için kışı beklememize bile gerek kalmayacak. O zaman kahveye de adam bulursak Gökhan'la birlikte hemen yanına geliriz. Hakan abin işe girdi. Maaşı oldukça dolgun. Tufan İngilizce kursuna başladı. Ablan, baban, hepimiz iyiyiz. Havalar iyi, her şey iyi. Seneye bu zamanlar Allah'ın izniyle sen de geldiğinde daha da iyi olacağız. Bu mektupla birlikte paran da eline geçecek. Eğer yetmezse telefon et, tekrar göndereyim. Biliyor musun, şu an saat gecenin 3:30. Herkes yattı. Ben de bu çirkin yazımla sana bir şeyler karalamaya çalışıyorum. Aman bu mektubu kimselere gösterme. Yazımı beğenirler de nazar filan değer sonra. Gülersin değil mi? Seni kerata seni. Bak aklıma ne geldi. Sana Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındayken okuduğu duayı yazıyorum. Allahü Teala bu duası sebebiyle Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından çıkarmış. Dua şöyle: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin. Bunu ezberle de sık sık oku, olur mu yavrum? Ben de hepinize duacıyım. Dünya bir yana, evlatlarım bir yana. Bunu sen de bilirsin. Mektubuma değil ama gevezeliğime burada son veriyorum. Çünkü gözlükler gözümü yormaya başladı. En kısa zamanda yine yazarım, söz veriyorum. Seni Allah'a emanet ediyorum askerim, oğlum, canım, bir tanem benim. Hazır elime kalemi geçirmişken bir de şiir gibi bir şey karaladım. Sakın gülme bana. İçimden geldi. Ne yapayım? Kıymetlidir her milletin askeri. Hepsi giyer elbiseyi miğferi. En büyük asker Türk askeri. Temiz süt vermiştir anaları. Oğul, üçüncü askerimsin benim. 4 yıl sonra bir askerim daha var. Allah kerim. Ya kalır ya giderim. Görmesem bile en büyük asker benim. Benim askerim. Türk askeri.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, kitapta okudum diyor. Üzerinde kadife ip ve yün örgü ipi yazan, özür dilerim, soru kısmına geçeyim ben. Kadife ziynettir yazıyor. Kadife elbise giymek. Benim de diyor üzerinde işte kadife ip ve oyun örgü ipi yazan örgü iplerim var. Yün örgü yazanlar da, diğeri de tüylü yapıda. Acaba kafama takıldı diyor. Bunlar da ziynete girer mi? Kadife gibi olur mu?
1: Yok, değil. O zaten kadınlar içindir. Hani
0: kadife ziynettir. Bu kitapta yazıyor, değil mi?
1: Böyle. Orada anlatılan esas o değil. Evet. Orada anlatılan esas o değil. Mesela yünden pamuktan yapılmış olan, Allah Teala yünü de pamuğu da insanların emrine vermiştir. Elbise ve benzeri şeyler ondan yapılacak. Şimdi mesela suni olarak üretilenler var. Ve bu üretilenlerden meydana gelenler var. Ondan sonra koyun, keçi, işte deve yünlerinden değişik şekilde bazı ziynet olabilecek şeyler üretiliyor. İşte hayvan kürklerini kullanıyorlar falan. Yani İslamiyet onları anlatırken esası örtülmesi gereken bir şey yapanlar bunlardır. Bunlar ziynete girer deniyor. Yani süs. Yani giyilmez demek değildir. Onu anlatmak istiyorum.
0: Bir yerde lüks yani.
1: Ha, lüks yani, evet.
0: Lüzumsuz. Bir diğer dinleyicimiz de diyor ki, şöyle şöyle olursa kötü olsun, şöyle olsun demek adak veya yemin olur mu?
1: Olmaz. Adak nasıl olur? Şu işim olursa, işte bir hayvan keseceğim, 3 gün oruç tutacağım, fakirlere sadaka vereceğim. Böyle bir şey yok. Şöyle şöyle olursa kötü olsun, böyle böyle olursa iyi olsun. Ne için? Adakta bulunabilmek için de farz vacip olan bir şeyi ortaya koyman lazım. Ortada bir şeycik yok. Benim bu söylediğim adak olur mu? Ne alakası var? Hiç adakla bir
0: Peki,
1: alakası yok.
0: Peki şunu yaparsan ölümü gör deniyor. Onun bir mahsuru var mı?
1: O da uygun değil. O da uygun değil.
0: Yani yemin hükmünde olmaz o da, değil mi?
1: Yok, o da yemin hükmünde olmaz. O halk arası cahilce söylenen bir söz ya. Hani benim ölümümü gör. Yani ne olacak ki? Görecek zaten, bir gün öleceksin. Sen de öleceksin, öbürsü de ölecek.
0: Yani güya karşıdakini hani zor durumda bırakmak için,
1: tehdit ediyor.
0: Evet, yani bir söz de dilimin ucuna geliyor da biraz kötü olduğu için hani söylemekten çekiniyorum. Çok kullanılıyor ama, yani maalesef kullanılıyor. Kötü bir söz ama yemin hükmüne girer mi diye dinleyicilerimiz sorduğu için özür dileyerek söylüyorum. Anam avradım olsun deniyor mesela. Hı-hı. Bu söz...
1: Çirkin bir söz. Bakın Anadolu'da çok yaygın.
0: Çok yaygın yani, ya. Çok
1: ben çocukluğumda da aynı şekilde
0: kullandım. Bugüne hep kadar hiç sormadım ama bugün...
1: Hani... Adam başlıyor daha böyle, anam avradım diye başlıyor hemen. Anam sövecek veya da yapacak başka bir şey söz konusu değil mi? Çirkin bir şey. Kalkıyor aynı şekilde onu söylüyor falan. Güya karşıdakini izam ettirecek. Yani susturacak çok şey var. Hani biz şeyde de zaman zaman aynı şekilde onu naklediyoruz ve söylüyoruz. Adam kalkıyor, kızıyor falan, birden talak ifade eden kelimeleri takır takır sarıyor, sayıyor. Ondan sonra da bunun bir çaresi yok mu falan. Ya be arkadaş, dilini bunlardan uzaklaştır ya. İmanını gideren, ondan sonra nikahını fesheden, seni tehlikeye sürükleyen o kelimelerden arındır dilini. Peki o anda şey yapamayacaksın, bari oradan çek git. Tut kendini, söyleme bir şey.
0: Pabucuna bir şey söyle yani, fistanına bir şey söyle yani.
1: Kalkıp da bunları söylemek çirkin şeyler.
0: O dediğim şeyin nikah zarar veren bir durum
1: olur mu? Olmaz. Onun öyle bir durumda olmaz.
0: Evet. Bir başka dinleyicimiz 57 yaşındaki bir kadın diyor, leke görse özür müdür?
1: Şimdi kitaplarda anlatırken mesela 55 yaş Aise deniyor. Bir leke gördü falan. Aise olduğu için de yani o kavle göre bu özürdür. Yani bunun abdestini alıp namazına devam etmesi lazım. Şey değil yani, haiz değil. Fakat zayıf da olsa, yani yaşı ilerlemiş olsa bile de yine haiz olma ihtimali de söz konusu. İhtiyatla hareket eder. Mesela diyelim ki öyle bir leke gördü. Yine namazını kılar. İkinci gün tekrar gördü. Üçüncü günde görürse o zaman Hanefi mezhebine göre haiz olmuş olur. Yani diğer bir kavle göre... Peki ama bu arada namaz kıldıydı, günah olur mu? Hayır, bilerek yapmadığı için günah da olmaz.
0: Evet. Bir başka dinleyicimiz, bir akrabamız diyor, bir kadın akrabası, mahremsiz olarak umreye gidecekmiş. Kendisine diyor uyardık diyor, hatırlattık senin bu yaptığın yanlış diye. O da demiş 65 yaşındaymış. Benim gibi böyle 65 yaşında ve üzerinde olan kadınlar gidebilir, bir şey olmaz. Ben o şekilde fetva aldım demiş.
1: Aslanım be, kim de aldıysa.
0: Bir yere olabilir yani, tabii fetva veren çok. Diyanetin tabii görevlileri de veriyor yani.
1: Çok, ona karışık olsun, dışarıya çıktı mı yolda gider nerede sorsa tabii canım diyecek yani. Ne mahsur var diyecek ya falan. İlahiyatçının dışında bile aynı şekilde, ilahiyatçılar bile patır patır her cebinde fetva olduktan sonra herkes verebilir. Efendim yaş ileride olmuş olsa bile de 60'da olsa, 70'de olsa, 80'de olsa Allah-u Teala, yani hadis-i şerif var, mahremsiz bir hanımın hacca da gitmesi, umreye de gitmesi, sefere de çıkması haramdır, günahtır diye açıkça yazılı. Biz de naklediyoruz. Paşa gönlü bilir. Yarın ahirette fetva aldığı kimseler onu kurtarabilir mi, kurtaramaz mı? O zaman düşünsün.
0: Bekar bir hanım, bir başka dinleyicimiz, çalışıyor ama anne babasının yanında yaşıyor. Anne babası da, babası da çalışıyor. Maddi durumları normal, iyi. Kendi kazancını anne babasına vermek zorunda mı?
1: Hayır, değil. Değil. Bekarsa, çalışsa bile hala nafakasını babasını temin etme sorumluluğu var. Biriktirebilir mi? Biriktirebilir. Bir katkıda bulursa ihsan etmiş olur.
0: Babası demesin sonra, hani yemeği içmeyi geçtim, güvenliğini ben sağlıyorum, şu kadar aylık vereceksin.
1: Fakat eskisi gibi değil ya. Çok şey böyle altyapı göçtüğü için hem de bir yakınımdan, ben diyor kızım okuttum diyor, onun parasını almadan diyor, olur mu öyle şey falan diye. Ha, kızın onun için okutmuş, onun maaşını, onun maaşını alacakmış falan. Ne biçim anlayış ya, ne biçim anlayış, ne biçim düşünce. O kız sana emanetti, onu salih olarak yetiştirecektin, yani dinini bilen birisiyle evlendirecektin. Bundan hiçbirisi yok da bu haram işleyecekmiş, şey yapacakmış falan, hiç umurunda değil, gidecek çalışacak, para kazanacak, o parayı da oturup yiyecek. Bu yiyecek. Allah Teala herkesin yaptığını, söylediğini biliyor, görüyor. Melekler de kayda geçiyor. Ahirette herkese hesabını soracaktır.
0: Kız çocuklarını genelde böyle istismar ediyorlar işte, anne babaları falan, ama erkek çocukları da istismar ediliyor. Bir dinleyicimiz mesela dedi ki, kendi kocası için çocuğunu daha 7 yaşında eline saz vermiş. Gece kulüplerinde falan türkü söyletmeye başlamış. Babasız Allah. Çocuğun babası. Erkek çocuğu yani. Sonra 20 yaşına geliyor, orada bir kavga oluyor, vuruluyor, ölüyor.
1: Çocuk.
0: Çocuk. Yani 20 yaşında ölmüş, 70 yani. İşte annesi acı çekiyor ama babası ya. NATO kafa, NATO mermer derler ya, öyle bir adam.
1: Neresine yanarsın? Çocuk öyle bir fıskın içerisinde öldü, imanını kurtardı mı kurtarmadı mı, o baba ahirette neler çekecek? Onu düşünseydi zaten yapmaz tabii. Evet.
0: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Diyor ki bir hanım dinen zengin olsa, mahremi de olsa, fakat bu hanım hacca gidemeyecek kadar hasta veya yaşlı ise, yine de hac buna farz mıdır? Vekil mi göndermesi gerekir?
1: Vekil gönderir. Vasiyet eder. Parasını da ayırır, vefatından sonra vekili gider.
0: Bir hanım mahremi yoksa o da mı vekil gönderir? Hayır. Yoksa ona farz değil.
1: Ona farz değil. Deminkinde
0: bunda farz olmuş.
1: Ona zaten farz değil.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki, Maliki takleden bir hanım istihaza sahibi, dolayısıyla necasetten sakınamıyor. Namaz kılarken içinden şöyle niyet ediyor: ben istihazadan dolayı özür sahibiyim ve necasetten sakınamıyorum. Bu iki hal Maliki'de namaza mani olmaz deyip namazını kılsa olur mu?
1: Zaten Maliki mezhebinde gusül, gusül ve abdestte aynı şekilde gusül alırken Maliki'ye uydum, abdest alırken de aynı şekilde Maliki'ye uydum dedikten sonra zaten uymuş o. Tekrar aynı şekilde içinden geçirmesine gerek yok bunun. İster diş dolgusu sebebiyle, ister bu sebeple, sadece gusül abdeste Maliki mezhebine uydum diyecek, o kadar. Başka bir şey demesine gerek yok. Tekrar etmesine gerek yok yani.
0: Evet. Bir başka dinleyicimiz de hocam diyor, son zamanlarda benim dikkatimi çekti, bilmiyorum eskiden de öyle miydi, camilerde diyor kıble tarafındaki camları diyor alabildiğine cafcaflı renklerle boyuyorlar. Bu caiz midir? Bir mahsur var mı?
1: Valla dağları bile yeşille boyuyorlar şimdi. Değil cami.
0: Kiliselere benzettiler tabii falan filan demiş dinleyicimiz de.
1: Şimdi kıble tarafını o şekilde cafcaflı yapmak uygun değil. Sade olması esastır. Ama adamlar fıkıh kitabı okumuyor, ilmihal kitabı okumuyor. Neye göre hareket ediyor? Canım bana göre güzel olur, yap bakalım diyor. O kadar yani. E bana göre olunca herkes bir şey yapıyor. Neye benzediğini o da bilmiyor.
0: Bir başka dinleyicimiz de şey merak etmiş. Yani bir arkadaşıyla bu konuda anlaşamamışlar. Namazın 3. rekatında cemaate yetişen sonrakileri nasıl kılacak?
1: İki şekilde de kılar o.
0: Bir, nasıl iki şekilde?
1: 3. rekatında yetişti. 3 ve 4 imamla kıldı. 2 rekat kaldı. Değil mi? İmam selam verdikten sonra kalkar. Sübhaneke Fatiha zammı suru okur. Rükü secde yapar kalkar. Fatiha zammı suru rükü secde yapar oturur. Selam verir. Bu bir. Halk arasında yaygın olan bu. Öbürsü saadeti ebediyede evla olan bu unutulmuş bu. O oturmalara sondan okumalara baştan kavli var. Ona göre 3. rekat, 3. ve 4. rekatı imamla kılan bir kimse imam selam verince ayağa kalkar. Sübhaneke Fatiha zammı suru rükü secde yapar. Sondan geriye doğru oturmalar olduğu için oturur. Tahiyyat okur, okur kalkar. Tekrar Fatiha zammı suru rükü secde yapar. Başka kılacak olmadığı için tekrar oturur. Yani ikisinde de oturur. Öbürsünde bir defa oturur. Bunda ikisinde de oturur. Bu oturmalara sondan okumalara baştan kavline göre evla olanı bu.
0: Bu kavle göre 3 değil de 2. rekatta 1. rekatın hemen sonunda yetişmiş olsa secdede mesela, hı hı, geriye kalıyor 3 rekat.
1: Tabii kalkacak, rükû secde yapacak, oturacak. Ondan kalkacak, Fatiha zammı suru okuyacak, rükû secde yapacak, ayağa kalkacak. Ondan sadece Fatiha okuyacak, rükû secde yapıp oturacak.
0: 3 kere oturmuş olmuyor mu?
1: 3 kere oturmuş oluyor ama oturmalar arasında artık bu imam selam verdikten sonra bununki kendisine aittir. Öbürsü bunun için bir alakası yok artık.
0: Evet, yani buna bir dinleyicimizin de yine bir şeyi kafasına takılmış da 3 kere otur diyor.
1: Otursun.
0: Falan diyor.
1: Dinin bildirdiği hüküm bu. Evla olan kabil de bu.
0: Okumaları nasıl yapacak, özür dilerim bunu. Yani Sübhaneke'yi okuyacak mı mesela? Yani
1: Sübhaneke okuyacak.
0: İmamla kılarken onların diğerleri selam verdi, imam selam verdi. Biz ayağa kalktık.
1: Sübhaneke.
0: Aynı birinci rekatta.
1: Aynen birinci rekatta.
0: Sübhaneke.
1: Okumaları baştan deyince birinci rekattan başlıyorsun. Birinci rekatta ne yapılır? Sübhaneke, Euzü Besmele, Fatiha, Zammı Sure. İkinci rekatta Fatiha, Zammı Sure. Üçüncü rekatlarda farsa, bu farz kılıyor zaten. Sadece Fatiha okunur. Oturmalara 4, 3, 2, 1 şekliyle geliyor. Biz kalktık. Secdenin sonunda ne yapacağız? Sondan başlayınca sondan geliyoruz, oturacağız. Ondan sonra otur, kalk. Ondan sonra başka bir şey yok. Son rekatta kılın, gene oturdun.
0: Bir başka dinleyicimiz de yine namazla alakalı soruyor hocam. Namazın 3. rekatıydı sanırım. Secdeye gittim. Secde yaparken ben bir secde mi yaptım yoksa 2. secdeyi de yaptım mı karar veremedim. Daha önceden başıma gelmişti. Bu yüzden namazı bozmadım, devam ettim. Ben de bir ihtimal bir secde daha yaptım. 3 secde yapmış olsam bile secde-i sehvi mi gerekir? Namaz bozulur mu?
1: Gecikti. Namaz bozulmaz. Secde-i sehvi yapsaydı ihtiyatlı olurdu. Ama secde-i sehvi de yapmamış, namazı yine sahih olmuş. İade etmesi gerekmez.
0: Evet. Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Dinleyicimiz diyor ki biraz karışık bir soru ama mirasla alakalı. Üvey hala mahrem mi? Önce onu sorayım. Namahrem mi demiş. Üvey hala.
1: Üvey hala nasıl olur?
0: Babaannem vefat edince dedem bir daha evlendi diyor. İkinci babaannenin ölen beyinden kızları var. Yani o yeni gelen kadının, ikinci kadının kızları varmış.
1: Bunların şeyler.
0: Bunlara üvey hala diyorlar.
1: Mirastan falan, yani dedelerinin mirasından pay alamazlar onlar. Yani ikinci gelen hanımın başka erkekten kızları.
0: Evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Kızları.
0: Bunlar da hala diyor demek ki.
1: Bunlar da hala diyor. Mahremi değil.
0: Bunların da bir alakası yok.
1: Yok, bir alakası yok bunların. Ama şey itibariyle ona da hala gözüyle bakılır, hala muamelesi yapılır. İkinci, üçüncü kuşaktan bile biz hala derdik.
0: Yani genelde öyle demiş.
1: Anadolu'da öyle yani.
0: Evet. Bunların ortak bir çocukları olursa o zaman tabii, iş değişir tabii.
1: Yani. Tabii değişir. Yani dedeleri vasıtasıyla olursa, evet. Yani babaanneleri ayrı ölmüş birisi, bu o babaannenin sülbinden geliyor. Öbür babaanne devreye girmiş, yani üvey babaanne. Ama aynı dedenin çocuğu olduğu için onlar bunun şeyi, mahremler oluyor. Ya.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili, Casper Nirvana Note

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM Haber.

0: İyi pazarlar. Hafta sonu haberleriyle, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Mehmet Aydın. Değerli izleyenler, terörsüz Türkiye'de kritik eşiğe geçildi. Çerçeve yasayla birlikte sahadaki süreç iki kurul tarafından takip edilecek. İlk kurul yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak.
1: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde hukuki zemin tamamlandı. Şimdi en kritik aşama başlıyor. Silahların bırakılması.
1: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
2: Çerçeve yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte süreç hukuki zemine kavuştu. Bundan sonraki aşamada gözler sahada olacak. Süreci iki ayrı kurul takip edecek ve yönetecek. Sahadaki gelişmeler yürütmedeki takip kurulu, siyasi süreçse meclisteki izleme komisyonu tarafından takip edilecek. İlk kurul Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 24 Ağustos Pazartesi günü Beştepe'de toplanacak.
3: Bu kanun her yönüyle terörsüz Türkiye hedefi noktasında gerçek manada bir Türkiye modelidir.
2: Toplantıda çalışma yöntemi ve gündem başlıkları ele alınacak. Sürecin farklı alanlarını takip etmek üzere alt komisyonların oluşturulması da gündemde olacak. Sahadaki gelişmelerin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde MGK kararıyla yasal düzenlemenin uygulanmasının önünün açılması bekleniyor.
4: On binlerce insanımızın hayatına, devasa kaynaklarımızın heba olmasına neden olan terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz.
2: Sürecin ikinci önemli ayağını ise mecliste kurulacak izleme komisyonu oluşturacak. Komisyon, terörsüz Türkiye kapsamında yürütülen faaliyetleri izleyecek, sürecin işleyişini değerlendirecek ve gerekli gördüğü konularda tavsiyelerde bulunacak. Meclisteki yapının geçen yıl oluşturulan ve sürecin siyasi ve toplumsal boyutlarını ele alan komisyona benzer biçimde farklı siyasi partilerin temsil edildiği bir yapıya kavuşturulması bekleniyor.
0: Şam yönetimi açıkladı, İdlib'deki askeri üsse saldırının ardından İsrail'le teması kestik. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani diplomasi elini uzatmaya devam edeceklerini ancak İsrail'e güvenmediklerini söyledi. İsrail'in Suriye'deki hava üssüne saldırısının ardından Şam kritik bir adım attı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne saldırmasının ardından İsrail'le temaslarının kesildiğini söyledi. Şeybani, Suriye'nin şu anda İsrail'e güvenmediğini ve önceliğin İsrail saldırılarının durdurulması olduğu vurguladı. Buna rağmen Şam yönetimi diplomasi için elini uzattığını belirterek İsrail'i tarihi fırsatı değerlendirmeye çağırdı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'de düzenlediği saldırının perde arkasını anlattı. Barak, İsraillerin Türkiye'yi kışkırtmaya çalıştığını ancak Ankara'nın itidalli davrandığını belirtti. Türkiye'nin askeri ve istihbari gücünden övgüyle bahseden Barak, İsrail'in tutumunun tehlikeli olduğunu kaydetti.
5: İsrail'in Suriye'de düzenlediği saldırının ardından dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye'de Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, saldırının perde arkasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Barak'a göre İsrail Türkiye'yi kışkırtmaya çalıştı. Türkiye ise gerilimi tırmandırmak yerine itidalli davrandı. Barak, geçmişte benzer bir durumda Türkiye'nin bir Rus savaş uçağını düşürdüğünü hatırlattı.
6: Birincisi, İsrailler Türkleri kışkırtıyordu. Hatırlarsınız, Türkler de benzer koşullar altında bir Rus uçağını düşürmüştü, değil mi? Sınırda herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir anlaşma olmadan uçakların konuşlandırılması çok tehlikeli bir oyun.
5: Barak, Türkiye'nin askeri ve istihbari gücüne de dikkat çekti. Türk ordusunun çok güçlü olduğunu ve Ankara'nın İsrail'e düşmanca bir çatışmaya girmek istemediğini söyledi.
6: Türk ordusu çok iyi, çok güçlüler ve istihbaratları da öyle. Ancak Türkler tüm kurumlarıyla temkinliğe odaklanmış durumda. İsrail'le düşmanca bir çatışmaya girmekle ilgilenmiyorlar.
5: Barak, Türkiye'nin bölgede giderek daha güçlü bir aktöre dönüştüğünü de vurguladı. Türkiye, herkesi tedirgin eden yeni ve güçlü bir döneme giriyor. Ancak bu Türkiye için harika bir şey dedi. ABD'li Büyükelçi saldırının arkasında İsrail içindeki bir koordinasyon sorununun da bulunabileceğini öne sürdü. Barak krizin büyümeden çözüldüğünü söyledi. İsrail'in tutumunu ise açıkça tehlikeli olarak nitelendirdi.
0: Kuytulcular soruşturması kapsamında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. Soruşturma derinleştikçe kirli ilişkiler de tek tek ortaya çıkıyor. Örgütün ikinci adamından eğitim ve muhasebe sorumlusuna kadar birçok ismin FETÖ bağlantısı deşifre edildi.
2: Kuytul çiftine ağır darbe vuruldu. Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. Şafak operasyonuyla başlayan soruşturmada gözler şimdi dosyadaki çarpıcı ayrıntılarda. Adana merkezli 6 ilde 19 Ağustos çarşamba sabahı adrese şafak vakti polis kabus gibi çöktü. Kuytulcular olarak bilinen suç şebekesinin inlerine girildi. Operasyonun kalbindeki isimler Alparslan Kuytul ve eşiydi. Mahkeme kararını verdi. Kuytul çifti tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderildi. Soruşturma kapsamında 56 şüpheliden 35'i tutuklandı. 18 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. Ama soruşturma derinleştikçe ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Dosyaya giren CİMER ihbarları Gazze'ye yardım ve kurban bağışı adı altında vatandaşlardan izinsiz ve makbuzsuz para toplandığını ortaya çıkardı. Paraların örgüte aktarıldığı belirlendi. Kirli planlar parayla bitmiyordu. CİMER ihbarına göre hainlerin anayasal düzeni yıkmak için tam 91 video ve resimle sivil darbe ve devrim hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. İhanetin arkasından tanıdık bir el çıktı. Örgütün internet, sosyal medya ve muhasebesini yöneten Dokuztepe yöneticisinin FETÖ'den işlem görmüş 24 hainle birebir irtibatı saptandı. Kirli ortaklık belgelendi. Polis basmadan delilleri kaçırdılar. Kozmik binadaki şifreli odalarda ekranlar vardı ama kasalar buhar olmuştu. Adana polisi oyunu bozdu. Kaçırılan tüm kasaları deliklerinde bularak el koydu. El konulan dijital deliller inceleniyor.
7: TGRT FM Haber.
8: Şimdi reklamlar.
9: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
10: Kerem abi.
11: Hayrola çocuklar?
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
12: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
11: Turkcell çözüm gücü.
13: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
11: Turkcell çözüm gücü.
10: Vallahi bravo Turkcell'e.
11: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
14: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
15: Turkcell'le bağlan hayata.
16: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda mübarek Mevlid Kandili hakkında konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bize bu önemli gece hakkında bilgiler verecek. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Mevlid Kandili'ndeyiz. Mevlid Kandili çok mübarek bir gece. Aslında Mevlid Kandili ta Peygamber Efendimiz zamanından beri kutlanan bir gece. Peygamber Efendimiz de sahabe ile birlikte bu geceyi tesit ederlermiş. Şimdi zamanımızda bazıları diyor ki mevlid okumak veya mevlid okutmak bidattır diyorlar. Bu konuda ne söylersiniz? Bu şekilde başlayalım programımıza.
1: Ola ki izleyicilerimizden bidat ne demek? Bilhassa gençlerden bilmeyenler olabilir. Önce bunu bir söyleyelim.
0: Evet.
1: Bidat sonradan ortaya çıkarılan şey demektir. Bid'at iki türlü olur. Bir tanesi adetler de olur. Yani eski köye yeni adet mi çıktı derler ya.
0: Evet.
1: Bu olabilir yani. Bunda bir beis yoktur. Dini İslam'a karşı gelmemek kaydıyla, dini İslam'a mugayir olmamak kaydıyla adette bid'at olabilir. Dünya işlerinde yani.
0: Evet.
1: Bir de ibadette bid'at var. Yani ibadette değişiklik, ibadette sonradan ortaya çıkarılan şey demek. Ama ibadette caiz değil.
0: Yasak olan ibadette bid'at.
1: Evet, adette bid'at. Mesela sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri zamanında elle yemek yerlerdi. Kaşık yoktu, masa yoktu, masada oturmak yoktu. Ne adeti çıktı? Masa üstünde oturup
0: Kaşıkla çatalla
1: yemek çıktı. Bu adette bid'attir.
0: Bunda bir mahsur yok.
1: Hiçbir dinimize mugayir değildir.
0: Evet.
1: Bu olabilir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri ata binerdi, eşeğe binerdi, deveye binerdi. Değil mi efendim?
0: Evet.
1: Ama şimdi biz neye biniyoruz?
0: Arabaya biniyoruz, uçağa biniyoruz.
1: Motosiklete biniyoruz, tayyareye biniyoruz.
0: Trene biniyoruz.
1: Eskiden yoktu bunlar.
0: Evet.
1: Bunlar da bid'at. Ama dinimize mugayir olmadığı için bunlar caiz, bunları kullanmak.
0: Evet.
1: Fakat işte ibadet sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, Hulefai Raşidin, yani sevgili Peygamberimizin dört büyük halifesi ve diğer Eshab-ı Kiram zamanında olmayan şeyler sonradan dine katılır ise buna ne denir?
0: Bidat, ibadette bidat bu.
1: İbadette bidat olur bu ve bu caiz olmaz.
0: Evet.
1: Günah olur.
0: Hatta.
1: Evet, dini değiştirmek olur. Onun için işte mevlid okumak yoktu diyorlar. Sonradan ortaya çıktı diyorlar. Hayır efendim, mevlid okumak illa kaside şeklinde okumak değildir. Sesi güzelleştirerek hani okumak değildir. Öyle de olur. Düz okusan, nesir okusan o da mevlittir.
0: Evet.
1: Yani mevlitte yazılı olan ne yazdı mevlitte? Önce insan bilmediği şeye düşmandır. Bir kere mevliti oku. Ne manalar var?
0: Ne anlatılıyor?
1: Ne anlatılıyor mevlitte? Mevlitte sevgili Peygamberimiz methediliyor.
0: Evet. Doğumu.
1: Yani sevgili Peygamberimizin doğumu, dünyaya gelişi, veladet bahri derler ona.
0: Evet.
1: Miracı. Ya
0: bahir bahirdir zaten,
1: evet,
0: mevlid.
1: Evet efendim. Vefatları, ahiret teşrifleri. Bunlar anlatılıyor. İnsanlar bunu okurken sevgili Peygamberimizin hayatını öğreniyorlar. Sevgili Peygamberimizin metheden Süleyman Çelebi'nin o methedici sözlerini, o içli, acılı, yanık sözlerini dinliyorlar.
0: Evet.
1: Ve insanların kalpleri yumuşuyor. Günahları hatıra geliyor. Sevgili Peygamberimiz akıllarına geliyor. İnsanların,
0: evet,
1: kalplerine geliyor. O sevgili Peygamberimizin aleyhisselam hasretiyle çok ağlayan insanlar,
0: tabii,
1: oluyor. Mevlid-i Şerif'i dinleyip de hislenen, duygulanan
0: çok,
1: nice insanlar var.
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla adette bitat serbest. Dinin yasakladığı bir şey değilse efendim olabilir. Günah olmaz yani.
0: Yani mevlid okumak,
1: evet,
0: bidat değil.
1: Mevlid okumak, mevlid ibadettir. Hani siz girizgahta dediniz ya. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri mevlid gecelerinde, yani mevlid kandillerinde,
0: kendi doğum gecelerinde yani.
1: Evet efendim, eshab-ı kiramı toplar, dünyaya teşrifleri sırasında görülen fevkalade halleri, anneciği anlatmış, halaları anlatmış Resul-i Ekrem Efendimiz'e.
0: Evet.
1: Onlardan duyduklarını eshabına anlatırdı Resulullah Efendimiz. Ahiret teşriflerinden sonra Resulullah Efendimiz'in bu sefer Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri aynı adeti devam ettirmiştir.
0: Yani Peygamber Efendimiz zamanında başlamış aslında.
1: Evet efendim. Kutlama. Yani o zaman olmayan bir iş değil.
0: Değil.
1: O zaman olduğu için, sevgili Peygamberimiz yaptığı için, mübarek eshabı yaptığı için o bid'at olmaz işte.
0: Evet.
1: Onlar yaptıysa o ne değildir?
0: Bid'at değildir.
1: Bid'at değildir. Hatta mevlid okumak bir ibadettir.
0: Evet.
1: Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri buyuruyorlar ki mevlid okunan yerden belalar gider. Boşuna mı bu millet, bu ümmet mevlid okutuyor?
0: Yıllardır.
1: Yani mevlid okutmayı bir bahane arıyor, mevlid okumak için, okutmak için. Askere uğurlarsa mevlid okutuyor. Düğün olursa mevlid okutuyor.
0: Çocuğunu sünnet ettiriyor,
1: mevlid okutuyor. Sünnet olursa mevlid okutuyor. Hatta dişi çıkarsa onu bahane ediyor, mevlid okutuyor.
0: Evet.
1: Yani bahane arıyorlar kardeşim mevlid okutmak için. Çünkü sevaptır.
0: Çok güzel.
1: Resulullah'ı övmektir.
0: Evet.
1: Sevgili Peygamberimizi Allah-u Teala övmüş ya. Hatta delil olarak Ahzab suresinin bir ayeti kerimesi var. 56. ayeti kerimesi. Mealen orada Allah-u Teala buyuruyor ki Allah ve melekleri Nebi'ye salavat getiriyor. İman edenler siz de salavat getirin. Ya o ayeti kerimede buyuruluyor bu. Peygamber Efendimiz'in sözleri de var. Buyuruyorlar ki sevgili Peygamberimiz, Allah bir kimseye söz ve yazı sanatı ihsan ederse Resulullah'ı övsün, düşmanlarını kötülesin. Sevgili Peygamberimizin emri bu. İşte bu hadis-i şerife ittiba etmiş Müslümanlar, asırlarca mevlid kitapları yazılmış, mevlid kitapları okunmuş. Dolayısıyla anlaşılıyor ki mevlid okumak, mevlid okutmak asla bid'at değildir. Bilakis ibadettir. Çok sevap kazanılır. Asıl günah olan, haram olan nedir biliyor musun? Mevlid okunurken haram işlememektir. Yani nasıl olacak? Kadınlar ayrı yerde olacak, erkekler ayrı yerde olacak, kadın erkek
0: karışık olmayacak.
1: Olmayacak.
0: Çalgı olmayacak.
1: Çalgı olmayacak. Bu şekilde olursa, çünkü mevlid okunurken ayrıca Kur'an-ı Kerim'den değil mi?
0: Tabii.
1: Aşırılar okunuyor.
0: Evet.
1: Salavat-ı şerifeler getiriliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de okunuyor. Salavat-ı şerifeler okunuyor. Bunlardan çok büyük sevaplar ne oluyor? Hasıl oluyor.
0: Evet.
1: Yani bunu ecdadımız yapmış. Osmanlı coğrafyasının her yerinde, her kesiminde mevlid okunmuş, okutulmuş. Ben bunu şuradan anladım. İlk anladığım zaman 20 küsur yaşındaydım. İki tane arkadaşım vardı. Bunlardan bir tanesi, ikisi de sağ, Allah selametlik versin. Her ikisine de Cenab-ı Hak iyilik versin. Bir tanesi Mustafa Okursoy, yemekli zabıta müdürüdür. Bir tanesi de Hasip Barış kardeşimiz. Bu iki arkadaş, ikisi de Süleymaniye Kütüphanesi'nde çalışırlardı. İkisi de o kütüphanede çalışıyorlar. Memur orada yani, devlet memuru. Bir gün bana dediler ki, yarın gelirsen, biz izin aldık dediler Süleymaniye Kütüphanesi müdüründen. Sana dediler şeyleri gösterelim. Osmanlı'nın hakim olduğu, idare ettiği coğrafyalarda yazılmış olan mevlid-i şerifleri, mevlid kasetlerini gösterelim. Kitap yani,
0: evet,
1: gösterelim. Böyle kocaman bir masanın üzerinde muhtelif lisanlarda,
0: evet,
1: basılmış olan mevlid-i şerifler. Ama muhtelif lisanlarda derken şöyle, hepsi İslam harfleriyle. Yani Arap harfleri diyorlar ya.
0: Farsça, Osmanlıca, Arapça.
1: Evet.
0: Kürtçe belki.
1: Kürtçe, Çerkezce, Abhazca, Boşnakça, Pomakça, Yahu gözlerimle gördüm.
0: Çok ilginç aslında.
1: Yani bir tane değil. Mesela Çerkezce vardı 4-5 tane. Abhazya vardı 3-4 tane. Değişik insanlar yazmışlar yani. Birbirinden farklı. Ama hepsi Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'ni övüyor.
0: Övüyor.
1: Arapça, Arabi bir sürü Mevlid-i Şerif var. Kürtçe bir tane değil. 3-4 tane gördüm öyle hatırlıyorum. Osmanlıca yani Türkçe bir sürü. Bir tane değil ha. Böyle Mevlid-i Şerifler var. Aklım başımdan gitmişti. Biz Mevlid deyince sadece Süleyman Çelebi Hazretleri'nin yazdığı hani o Mevlid-i Şerif'i anlıyoruz.
0: Evet.
1: Böyle o yüzlerce vardı orada Mevlid-i Şerif. Ben bu gözlerimle gördüm
0: ki
1: yani.
0: Ki onlar belki bulunan, ya, tespit edilenler, tespit edilemeyen
1: tabii,
0: niceleri var.
1: Yani orası Yazmeser Kütüphanesi'ydi. Bunları saklıyorlar.
0: Evet.
1: Bunları demek ki tasdif etmek için bir yerde Mevlid-i Şerifler diye biriktirmek için o masaya
0: toplamışlar.
1: Hiç el sürmeden baktım yani ben böyle. Hepsi İslam harflerinden. Çerkezce'yi Adi Gece İslam harflerinden yazmışlar. Abhazce'yi İslam harflerinden yazmışlar. Boşnakça'yı İslam harflerinden yazmışlar. Türkçe'yi Osmanlıca zaten İslam harflerinden. Arabi İslam harflerinden. Farisi İslam harflerinden. Yani görsen hayret ederdin ha. Böyle enteresan diller var. Arnavutça. Arnavutça da gördü. Yani evet. Arnavut dili ayrı bir dil ya.
0: Evet.
1: Arnavutça Mevlid-i Şerif bile gördüm. Dolayısıyla Osmanlı coğrafyasında bu okunmuş kardeşim. Yapılmış. Selçuklu zamanında yapılmış. Biz Türkler bu Anadolu'da Selçuklu'yla beraber gelmişiz 1071'den sonra. Sene kaç?
0: 2026.
1: Yani yüzyıllarca senedir.
0: Evet, neredeyse bin yıl olmuş.
1: Evet, yüzyıllarca senedir biz Anadolu'da Mevlid okumuşuz.
0: Evet.
1: Ve bunu ibadet diye okumuşuz. Bakın sana şunu söyleyeyim Alper Bey. Eğer izleyicilerimize de bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Eğer Selçuklu ve Osmanlı böyle bir şey yapmışlarsa bu asla dine mugayir değildir.
0: Değildir, evet. Bizim
1: çünkü,
0: aslında rehberimiz
1: evet,
0: onlar yani.
1: Evet, Sultan Alparslan'ın sözü evet, var. Biz bid'at nedir bilmez Türkleriz diyor. Türk milleti öyledir yani. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin, eshabının, tabiinin, İmam Hasan Ebu Hanife tabiindir ha.
0: Evet.
1: Nasıl yapmışlarsa o şekilde yapmışlardır. Allah onlardan razı olsun. Şimdi ben ilmal kitaplarını okuyorum, din kitaplarını okuyorum. Rahmetli benim babaannem hiç mektep medrese okumamıştı. Fakat dini İslam'ı iyi bilirdi ve bize de öğretirdi yani. Yavrum işte yatarken bir işe başlarken Rabbi yesir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayır. Böyle de yavrum. Hadi şöyle bir daha.
0: Bilirdi onlar
1: evet,
0: de yani.
1: Yani
0: evet,
1: çok güzel şeyler öğretirdi bize. Ben hep ondan öğrendim.
0: Evet.
1: Ondan ne öğrendiysem kitaplarda aynısı
0: yazıyor.
1: Hiçbir farkı yok. 1900 küsur doğumluydu. 1907 doğumluydu rahmetli babaannem yani babamın annesi.
0: Evet.
1: Ondan ne gördüysem hepsi aynen bize ne anlatmışsa kitaplarda yazılı kardeşim. Yani aynısı. Hiç sözlük şey yani sözlü olarak öğrenmiş o.
0: Evet.
1: Yazılı değil. Okumamış yani.
0: Yani herhangi bir tahsilde öğrenmemiş onu.
1: Öğrenmemiş
0: sözlü olarak
1: ama
0: öğrenmiş.
1: Biliyor yani.
0: Her
1: ezbere
0: şey,
1: biliyor.
0: Evet. Kitaptaki gibi
1: evet,
0: bir de yani.
1: Mesela Ammi'yi, Tebareke'yi ezbere bilirdi yani. Namaz surelerinin hepsini okurdu. Ben ondan öğrendim yani. O ezberletirdi bize de. Yani dolayısıyla şunu demek istiyorum. Biz Osmanlı ne yapmışsa, nasıl yapmışsa, Selçuklu nasıl yapmışsa öyle yaparız kardeş.
0: Evet, aynen o şekilde.
1: Kimseyi dinlemeyiz bunun haricinde. İster bidat desinler, ister ne desinler. Değil.
0: Değil.
1: Bitti. Osmanlı yapmış mı yapmış, Selçuklu yapmış mı yapmış.
0: Evet.
1: Evet.
0: Peki bu Mevlid gecesi kutlamaları devlet teşrifatına ilk ne zaman konulmuş?
1: Efendim şöyle 1100'lü yıllarda yani o yıllarda Selahaddin Eyyubi zamanları diyelim.
0: Evet.
1: O zamanlarda yani Eyyubiler zamanında Erbil Sultanı var. İşte o da Selçuklar zamanı aslında.
0: Evet.
1: Erbil Sultanı Muzaffereddin Ebu Said Kökböri isminde Musul Erbil Sultanı var. Erbil Sultanı.
0: Irak'ın Musul Erbil, Kerkük o
1: Erbil,
0: tarafında.
1: Evet. Erbil başşehri.
0: Evet.
1: Şimdi bu zat Kökböri. Börü kurt demektir Türkçe'de. Eski Türkler börü derlerdi.
0: Börü derler evet.
1: kök böreği, gök kurt. Bozkurt var, bir de evet, gök kurt var. Kök böreği gök yani. Hani rengi boz değil de gök.
2: Evet.
1: Gök kurt. Yani adı bu. Babası bu adı koymuş. Yerbil'in sultanı, padişahı. Çok kahraman ha. Ve aynı zamanda Selahaddin Eyyubi'nin eniştesi. Selahaddin Eyyubi'nin kız kardeşi, hemşiresi Rabia Sultan'la evlenmiş. Selahaddin Eyyubi'nin eniştesi oluyor, evet, kız kardeşiyle evlendiği için. Çok mücahit, çok kahraman birisi. Haçlarda çok mücadele etmiş Selahaddin Eyyubi ile filan beraber. Hatta meşhur Akka Muharebesi vardır. Evet. Haçlarla yapılan. O muharebede de şehit düşmüştür.
2: Allah rahmet eylesin.
1: İşte devlet protokolüne ilk koyan budur. Hatta Muharrem ayında başlarmış. Rebiül Evvel'e kadar, Rebiül Evvel dahil kaç ay boyunca Alper Bey,
2: evet,
1: hazırlıklara başlarmış. İnsanlar Erbil'e gelmeye başlarlarmış. O tarihçiler diyor ki kutlama esnasında 5000 koyun kesilirdi diyor. 10.000 tavuk kesilirdi diyor. 100 at kesilirdi diyor. O 100.000 tabak yemek, 30.000 tepsi helva dağıtılırdı diyor tarih kitapları.
2: Ciddi bir rakam aslında.
1: Şimdi at kesilirdi deyince efendim, evet, izleyicilerimiz diyecekler ki ya nasıl at yiyoruz filan filan. Efendim şöyle, bütün Türkistan at yer.
2: Evet.
1: Yani şimdiki Özbekistan, şimdiki Türkmenistan,
2: Kazakistan,
1: şimdiki Kazakistan,
2: Kırgızistan,
1: hatta Doğu Türkistan diyoruz ya, Urumçi, evet, Urumçi Uygurlar filan, hepsi at eti yerler. Şöyle Hanefi mezhebinde bir İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri var. Bir de imamı, iki büyük talebesi var. İmamı Ebu Yusuf, İmam Muhammed Şeybani.
2: İmameyn.
1: İmamı Ebu Yusuf'la İmam Muhammed Şeybani'ye İmameyn derler. İki imam. Ama ikisi müştehit yani. Mezhepte tabii, müştehit büyük imamlar. Hocaları kim? İmam-ı Azam Ebu Hanife
2: Hazretleri.
1: Şimdi bir meselede İmam-ı Azam'ın kavli bir tarafta olsa, İmameyn'in yani iki büyük talebesi İmam-ı Ebu Yusuf'la İmam Muhammed Şeybani'nin kavli bir tarafta olsa, müftü yani Şeyhülislam maslahata göre isterse İmam-ı Azam kavline göre fetva verir, isterse İmameyn kavline göre fetva verir. Türkler işte Anadolu'ya geldikleri zaman Selçuklu Sultanı diyor ki, bakıyor ki alışmışlar, hep et yiyorlar yani.
2: Atları kesip kesip yiyorlar.
1: Atları kesip kesip yiyorlar. Ama o zaman at da

0: diye soruyor. Diyor ki ya böyle ne yapalım filan filan. Sultanım diyor Müftü Efendi, önce ben bir fetva vereyim tenzihen mekruhtur diye. Çünkü İmamı Muhammed Şeybani ile İmamı Ebu Yusuf Kalin'e göre tenzihi mekruhtur. Fetva veriyor, hani el cevap tenzihi mekruhtur at eti yemek. Bir kere bunu şey yapıyor. Fakat diyor mubahları duruma göre sultan yasaklayabilir. Eğer sultan yasaklarsa ceza vereceğim derse, hani herhangi bir mubahı işleyene, o zaman onu kullanması, yemesi, içmesi her neyse haram olur diyor.
1: Haram olur. Sultan yasakladığı zaman.
0: Sultan yasakladığı zaman, devlet başkanı
1: Evet.
0: yasakladığı zaman ve sultan da yasaklıyor. Soruyor ahali Müftü Efendi'ye. Diyorlar ki yahu eskiden at eti yiyorduk, sonra sen tenzihi mekruh dedin. Efendim biz yine duramıyoruz, yine yiyoruz. Fakat şimdi sultan efendim
1: Yasakladı.
0: yasakladı, ceza veriyor. Şimdi bu durumda atı kesip yemek caiz midir, değil midir? Caiz değildir diye fetva veriyor. Çünkü sultan
1: Sultan
0: yasaklarsa
1: yasakladı. Haram statüsüne geldi bu sefer.
0: ya onun için bizim Anadolu Türklüğü o zamandan beri at eti yemez.
1: Yemez. Öyle alışmış,
0: Öyle
1: öyle
0: alışmış,
1: kabul etmiş.
0: Türkistan'da yer. Şimdi işte burada hani şu kadar at kesilirdi diyor,
1: Evet.
0: 100 tane at kesilirdi.
1: Onu tuhaf görmemek
0: Bunu
1: lazım
0: tuhaf
1: artık.
0: görmemek lazım. Ve
1: Önceden serbest olarak
0: hatta
1: yeniyormuş.
0: o Kökberi'nin tanzim ettiği bu mevlid töreninde devlet protokolünü
1: Evet.
0: koymuş ya. Endülüslü bir muhaddis var, bir tarihçi var. Yani hadis-i şerif alimi İbn-i Dihye el-Kelbi o kaleme almış. Kitab-ı Tenvir fi Mevlid-i Siracül Münir isminde. O Mevlid-i Şerif şeyde okunmuş. O
1: Evet,
0: Muzaffereddin
1: protokolde.
0: Kökbürü'nün protokolünde okunmuş. Hatta Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabında gördüm. Orada hocası Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri Kudüs-i Ruh, onun Mevlid-i Şerif isimli bir risalesi varmış. Oradan alarak bu Muzaffereddin Kökberi'nin böyle Mevlid-i Şerif cemiyetini Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri de orada yazıyormuş yani. Oradan naklediyor Hüseyin İlmi Efendi Hazretleri.
1: Evet.
0: Evet.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bizim şu anda ülkemizde Mevlid kandillerinde veya diğer kandillerde okunan bir Mevlid-i Şerif var. Bunu kim yazmış? Bunun müellifi
2: efendim, bunu kimdir? Yazan zat da Süleyman Çelebi Hazretleri. Kabri zaten Bursa'da, çekirgenin oraya yakın. Açıktadır kabri, set üstünde. Ama belli yani Süleyman Çelebi Hazretleri'nin kabri diye. Yoldan bile görülüyor yani. Siz de görmüşsünüzdür. Evet. Allah rahmet eylesin. Amin. Kimdir peki? Süleyman Çelebi'nin babası Sultan Murat Han'ın vezirlerinden İvaz Ahmet Paşa'dır. Süleyman Çelebi Ulu Cami'de vazifeli.
1: Bursa'da
2: görevli, Ulu Cami'de. Bursa'da, yani Yıldırım Sultan Bayezid Han'ın yaptırdığı Ulu Cami'de görevli.

0: Bir gün İranlı bir vaiz geliyor. Vaaz ederken Bakara suresinin bir ayeti kerimesinin güya tefsirini yapıyor. Orada diyor ki Hazreti Muhammed ile aleyhisselam Hazreti İsa aleyhisselam arasında hiçbir fark yoktur. İkisinin derecesi aynıdır gibi bir laf söylüyor.
1: İranlı vaiz.
0: Evet, evet. Şimdi halbuki öyle değil o.
1: Doğrusu öyle değil.
0: Doğrusu öyle değil. Evet, öyle bir ayet-i kerime var ama birbirinden üstünlüğü yoktur manasında söylemiyor onu. Çok üzülüyor tabii
1: Süleyman
0: kendini kaybediyor. Çelebi. O zaman cemaatte çok alim kimseler var efendim o zaman.
1: Ama herhalde hiç kimse çıkıp da...
0: Çıkıyor oradan. Birisi. Bir yaşlı zat kalkıyor. Behey gafil diyor. Behey nadan diyor.
1: İranlı
0: o ayeti okuyorsun da, o ayeti kerimeyi okuyorsun da ondan sonraki ayeti kerimeyi niye okumuyorsun diyor. Orada diyor ki aynı surenin devamında peygamberlerin bazıları kendilerine verilen hususiyetlerden dolayı diğerlerinden üstündür. Bu ayeti celleyi niye okumuyorsun diyor devamındaki. Bunu okuyor ve diyor ki sevgili peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri elbette bütün peygamberlerin hepsinin en üstündedir. Hepsinin en üstünüdür diyor. Susturuyor şeyi. O vaizi.
1: İranlı vaizi.
0: İranlı vaizi ikna ediyor. Tabii uzun konuşma yapıyor. İranlı vaiz ikna oluyor Alper Bey. O cemaatten yaşlı zatın bu nasihatı üzerine bozuk itikadından vazgeçip tövbe ediyor.
1: Çok iyi.
0: Doğru bir itikad sahibi oluyor.
1: Evet.
0: Tabii cereyan eden bu hadiseye Süleyman Çelebi Hazretleri çok üzülüyor. Akşam eve gidiyor Alper Bey. Eve gidiyor. Evde mum ışığında sabaha kadar o işte okuduğumuz, dinlediğimiz Mevlid-i Şerif'i yazıyor.
1: Şu anda
0: Vesiletün Necat'tır onun asıl ismi. Evet. Hatta o vaize cevap olarak çok güzel bir beyit kuruyor. O var şeyde. Ölmeyip İsa göke bulduğu yol ümmetinden olmak için de ol. Yani demek istiyor ki bu zaten o İranlı vaize cevap olarak yetişir. İsa aleyhisselam ölmedi, çarmıha gerilmedi. Allahu Teala onun yerine ona ihanet eden o münafık havarisi değildi yani.
1: Evet.
0: Münafıktan havari olur mu?
1: Olmaz.
0: Hesabından o münafık yani onunla görüşen o münafığı İsa Aleyhisselam'a yüzü biraz benzerdi. Onu astılar, çarmıha gerdiler. Anladınız mı? İsa Aleyhisselam'ı Allahu Teala diri olarak göğe çıkarttı. İşte diyor ki ölmeyip İsa göke bulduğu yol. İsa Aleyhisselam ölmedi diyor. İsa Aleyhisselam çarmıha gerilmedi diyor. Göğe yol buldu. Ama ne için yol buldu biliyor musun diyor. Ümmetinden olmak içindi ol.
1: Yani Peygamber Efendimizin ümmeti olmak
0: çünkü yevmi kıyamete yakın gökten Şam'daki Emeviye Camii'nin Ak Minaresi'ne inecek İsa Aleyhisselam. Mehdi Aleyhisselam ile birleşecek. Kendisine İncil'i Allahu Teala indirdi değil mi? Ama İncil'e göre hükmetmeyecek.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre.
0: Kur'an-ı Kerim'e sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretlerinin tebliğ ettiği dini İslam'a göre hükmedecek. Mehdi Aleyhisselam ile birleşecekler. Ve Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin ümmeti olarak vefat edecek. Hatta buyuruluyor ki Hücre-i Saadet'te 3 tane kabir var biliyorsunuz. Resulullah Efendimizin aleyhi ve sellem nurlandırdığı yer 1. Yanında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretlerinin nurlandırdığı yer. Yanında Hazreti Ömer-i Faruk radıyallahu anh hazretlerinin nurlandırdığı yer. Onun yanı boşmuş. Oraya da İsa Aleyhisselam dünyaya inecek ya.
1: Evet.
0: Hiç evlenmedi İsa Aleyhisselam. Evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacak, sonra vefat edecek ve oraya defnedilecek. Ülema böyle bildiriyor. Bunu Hüseyin İlmi Efendi Kusasürru sohbetlerinde söylemişti efendim.
1: Evet.
0: Oradan naklediyorum.
1: Çok güzel.
0: Evet. Tabii Efendimizin doğduğu anda görülen hadiseleri Süleyman Çelebi çok güzel yazmış. Yani o zamanın aslında sade Türkçesiyle yazmış.
1: Evet.
0: Ama bizimkiler biraz gayret etseler bunu çözerler, anlarlar.
1: Aslında, evet.
0: Bak diyor ki secdede başı, yani doğduğu zaman Resul-i Ekrem Efendimiz dünyayı teşrif ettikleri zaman. Amine annemiz anlatmış bunu, şiir halinde yazıyor Süleyman Çelebi. Secdede başı tahmid eder. Tahmin eder ne, tahmin eder ne demek? Eder. Elhamdülillah diyor. Secdeye koymuş başını. Evet. Hem kaldırmış parmağın tevhid eder. Yani Allah ekber der. La ilahe illallah der. Deprenir dudakları. Deprenir ne?
1: Kıpraşır.
0: Kıpraşır. Deprenir dudakları söyler kelam. Anlayamazdım. Ne derdi ol hümam? Devam ediyor. Kulağım ağzına verdim, dinledim. Anasından doğduktan sonra ya. Söylediği sözü ol dem anladım. Hani kulağımı ağzına yakın tuttuğum zaman o zaman anladım sözü diyor. Der ki ey Mevlam, yüzüm tuttum sana. Ya ilahi, ümmetim vergil bana. Allah Allah. Doğdu o anda
1: ümmetini
0: istiyor ya.
1: Allah Teala.
0: Ümmetimi bağışla demek istiyor. Vergil bana. Hakka bağlayıp gönülden himmeti der idi kim? Kim ki demek? Osmanlıca'da kim ki demek?
1: Evet.
0: Der idi ki ümmeti, va ümmeti. Kulağımı verdim. Derdi ümmeti, va ümmeti. Devam ediyor Süleyman Çelebi, diyor ki, ilave etmiş. Tıfıl iken ol diler idi ümmetin, sen kocaldın, terk edersin sünnetin. Ya tıfıl, Şişli Etfal Hastanesi vardır. Çoğulu etfaldir. Sultan Abdülhamit'in yaptırmıştır. Etfal demek, tıfıllar demek.
1: Evet.
0: Yani Şişli Çocuk Hastanesi. Aslında Sultan Abdülhamit'in yaptırmış onu, Etfal Hastanesi. Çocuk hastanesi demek evet. Yani. Hı-hı. Tıfıl onun tekili. Diyor ki işte tıfıl iken ol diler idi ümmetin. Ya ümmetini dilerdi çocukken. Sen kocaldın, ihtiyarladın.
1: Yaşlandın.
0: Yani. Terk edersin sünnetin. Onun sünnetini terk edersin diyor ya. Ümmetim dedi kün sana Mustafa. Yani Resulullah Efendimiz sana ümmetim dedi. Ver salavat, sen de ona bul safa. Mecburen burada bunu dinleyince Mevlid-i Şerif'i dinleyenler hep salavat-ı şerife getirir. Allahümme evet. Salli ala Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed. İşte nasıl böyle bir ihlasla, samimiyetle yazmışsa Süleyman Çelebi Hazretleri, bütün Anadolu halkı 1400 yıllarda yazmış Alper Bey. Her zaman bunu okur, dinler, ağlar, okur, dinler, ağlar.
1: Herkese tesir eden şeyi var.
0: Evet efendim.
1: Osmanlılar zamanında nasıl Mevlid Kandili kutlanıyordu?
0: Osmanlılar zamanında bir kere Mevlid Kandili resmi tatildi Alper Bey.
1: Resmi tatil.
0: Evet. Resmi tatil yapılırdı yani.
1: Evet.
0: Mevlid Kandili. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri doğdu diye. Dünyayı teşrif etti diye. O günü tatil etmişler.
1: Çalışmaya
0: memurlar filan tatil.
1: Evet.
0: Şimdi devlet de protokol olarak kutlardı. Muzafferettin Ebu Said Kökbörü gibi aynı. Evet. Ayasofya Camii'nde bizzat padişahın iştirak ettiği Mevlid-i Şerif merasimi yapılırdı. Mevlid okunurdu yani.
1: Evet, Ayasofya Camii'nde.
0: Evet. Halka alay da yapılırdı. Halka şekerler dağıtılırdı. Hurma dağıtılırdı. Fukaraya, miskinlere, dervişlere, ihtiyaç sahiplerine sadakalar dağıtılırdı kandil diye. Ya hatta çok enteresan bir şey söyleyeyim. Osmanlılar o kadar büyük ki Alper Bey. Yani onları ben dillen tarif edemiyorum. Bu kitaplarda var yani 1800'lü yıllarda olmuş. Samsun'da kaç tane vakıf var? Samsun'da bir sürü vakıf kurulmuş. Sırf kadınların kurduğu vakıflar var efendim. Ne diye kurmuş hanımlar biliyor musun? Samsun'da ya. Samsun o zaman küçük bir yer. Böyle büyük bir yer değil.
1: Büyük şehir değil yani.
0: Filan değil yani. Küçücük bir yer. 19. yüzyılda kurulanlar. Haseneşah Hatun Binti Abdullah Vakfı. Vakfın şartı ne? Şartnamesi biliyor musun? Mevlid okutmak. Sırf Mevlid
1: bunun
0: okunması
1: için vakıf kurulmuş.
0: Ümmü Gülsüm Hatun Binti Halil Vakfı. pazar camisinde bir mevlit okunması için, yani senede bir kere mevlit okunması için
1: vakıf kurmuş.
0: Vakıf kurmuş. Fatma Hatun binti Mustafa Vakfı annesi, babası ve kendisi için her yıl bir hatim, bir de Mevlid-i Şerif okunsun diye vakıf kurmuş.
1: Evet ya. Evet ya, ilginç yani.
0: Fatma Hatun binti Bekir Vakfı senede 8 hatim ve bir mevlid okunsun diye
1: vakıf kurmuş.
0: Vakıf kurmuş. Ya ben 8 tanesini tespit ettim, yazdım. Evet. Samsun'da kurulan ve hanımlar tarafından kurulan vakıf. Bursa'da 1775 ve 1791 tarihler arasında, yani 20 küsur sene değil mi yapar?
1: Evet.
0: 43 adet mevlid okutulması için vakıf kurulmuş. Ya sadece Bursa'da ya. 43 tane. Hanımların kurduğu bu ha. Erkeklerin kurduklarını saymıyorum, söylemiyorum.
1: Evet, onlar
0: değil. Mesela erkeklerden teberrük etmek için bir tanesini söyleyeyim efendim. Yavuz Sultan Selim Han'ın Nedim'i vardır, Hasan Can.
1: Evet.
0: Has Nedim'i. Evet. Onu Çaldıran Seferi sonrasında Tebriz'i fethetmiştir Yavuz Sultan Selim Han. Tebriz'den onu ve babasını, pederini getirmiştir İstanbul'a. Sonra saraya kendisine Nedim yapmıştır. İşte o Hasan Can'ın oğlu Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi var. Ki hocazadeler derler. Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi'nin çocukları, torunları, torununun çocukları filan hep şey olmuşlar. Şeyhülislam olmuşlar. Büyük bir sülaledir. Hocazadeler derler. Bu Şeyhülislam Hasan Can'ın oğlu yani, kurduğu vakıf var. Bursa'da kurduğu vakıf. Hoca Saadettin Efendi'nin evini vakfetmiş. Bu kirada evi, bunun geliriyle Mevlid Kandili'nde mevlid okutulmasını ve fıkaraya yemek verilmesini vakfetmiş yahu.
1: Evet.
0: Osmanlılar böyle büyük insanlar ya, böyle büyük zatlar.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bir hadisi kutsi var. Hadisi kutsi'de Allah Teala buyuruyor ki sen olmasaydın alemleri yaratmazdın.
0: Evet.
1: Bunu Peygamber Efendimize hitaben buyuruyor.
0: Evet.
1: Bu hadisle ilgili, hadisi kutsi ile ilgili uydurma diyenler var.
0: Haşa ve kella.
1: Bu konuda ne söylersiniz?
0: Haşa ve kella. Halt etmiş onlar öyle diyenler. Yahu hepimiz biliyoruz. Levlake levlak lema halaktül eflak. Sen olmasaydın ey Habibim ben alemleri yaratmazdım. Hadisi kutsi bu.
1: Evet.
0: Yani hadisi kutsi demek manayı alisi kimden?
1: Allah-u Teala'dan.
0: Sözü ama Resulullah Efendimiz söylüyor.
1: Evet, Peygamber Efendimiz.
0: Allah-u Teala buyurdu ki diyor çünkü, evet. Resulullah Efendimiz. Kale Resulullah. Adem Aleyhisselam cennetten çıkarılınca şöyle dua ediyor. Ya Rabbi Muhammed Aleyhisselam'ın hürmetine beni affet. Çünkü yıllarca dua ediyor, kabul olmuyor. Ağlıyor hep ya. Sonra aklına geliyor. Ya Rabbi Muhammed Aleyhisselam'ın hürmetine beni affet. Allah-u Teala ise onun necaf vereceğini bildiği halde diğer insanların duyması için buyuruyor ki ya Adem onu ben daha yaratmadım. Nereden bildin sen Muhammed Aleyhisselam'ı? Adem Aleyhisselam da diyor ki ya Rabbel Alemin arşta diyor la ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılı olduğunu gördüm.
1: Kendi isminin yanına
0: yazdı Allah Teala'nın ismini. Anladım ki şerefli isminin yanına ancak en çok sevdiğinin İsmi. En şerefli olanın ismini layık gördü. Dedi. Allah-u Teala buyurdu ki ya Adem doğru söyledin. O bana insanların en sevgilisidir. Onun hürmetine dua ettiğin için seni affettim. Eğer Muhammed Aleyhisselam olmasaydı seni affetmezdim. Bu Taberani'de yazıyor.
1: Evet.
0: Büyük hadis-i şerif alimi. Yani ayrıca bu hadisi kutsi İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesinin ön sözünde var. Yani Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ya.
1: Evet.
0: Koskoca büyük alim ya. Efendim Lübnanlı büyük alim var. 1936'da vefat etti. Yusuf-u Nebhane Hazretleri. Bunun yazdığı eser mezunu. Çok büyük bir alimdir. Envar-ı Muhammediye kitabı var. Onun 13. sayfasında. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatının İmam-ı Rabbani. Müceddidi ve Münevveri Elfisani. Şeyh Ahmed Varguz Erendi. Onun mektubatının 122. mektubunda var. Yani mektubatın Farsça haşiyesinde bu hadis-i şerifin Deylemi'nin, bu da büyük hadis-i şerif alimi, Firdevs isimli kitabında bulunduğu da bildiriliyor. Deylemi diğer muhaddisler gibi meşhur, muteber bir hadis-i şerif alimidir. Yani İmam Rabbani haşa ve kella yalancı, İmam-ı Taberani bildirmiş yalancı, İmam-ı Kastalani bildirmiş yalancı, Yusuf-ı Nebhani Hazretleri bildirmiş yalancı, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri bildirmiş yalancı. Sen mi doğrusun?
1: Evet.
0: Beyna'dan. El-Hak doğrudur. Levlake levlak, lema halaktül eflak. Biz böyle inanırız kardeşim.
1: Sen olmasaydın alemleri yaratmazdın.
0: Yaratmazdım. Yani yüzyıllardır bu vardır. Yüzyıllardır. Anadolu'da söylenir. Dolayısıyla hiç kimse bunu reddedemez. Yahu şu Türk milletinin sevdiği kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'ni seven sadece Eshab-ı Kiram,
1: evet,
0: tabi'in, onlar yani.
1: Aynen.
0: Anladın mı? Tebe-i tabi'in, tabi'in, tebe-i tabi'in. Ama şu Türk milleti yani Eshab-ı Kiram'a, Eshab-ı Kiram Efendilerimiz gibi çok böyle düşkünler. Yani o kadar çok seviyorlar. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri için her şeylerini feda ederler. Ya Allah-u Teala seviyor onu ya. Bize emretmiş sevin diye. Sevin diye emretmiş. Yahu Ebu Leheb amcasıdır. İman etmemiştir Resul-i Ekrem Efendimiz'e. Allah-u Teala'nın dinini kabul etmemiştir. Hakkında Tebbet suresi nazil olmuştur. Evet. Değil mi efendim?
1: Evet.
0: Hepimiz biliyoruz.
1: Cehennemde
0: herkes
1: azap gördüğü.
0: Evet. Bildirilmiştir.
1: Evet.
0: İşte Resul-i Ekrem Efendimiz dünyaya gelince bu Ebu Leheb'in bir cariyesi varmış. Hizmetçisi yani. Süveybe ismi. Kardeşin Abdullah'ın bir oğlu dünyaya geldi demiş. Müjdemi isterim demiş. Ebu Leheb'e söylüyor
1: evet.
0: bunu. Yahu Ebu Leheb sevinmiş. Tamam.
1: Peygamber Efendimizin doğduğuna sevinmiş.
0: Yani yeğenim doğdu evet. diye sevinmiş. Demiş ki sevincinden. Ebu Leheb kafiri yahu. Sevincinden diyor ki ona süt vermek şartıyla seni azat ettim diyor. Kölesi ya, cariyesi ya. Seni hür kıldım diyor. Ama ona süt vereceksin diyor. Bunun için kitaplar öyle yazıyor. Ebu Leheb'in her mevlid gecesinde azabı biraz hafifler. Şu iki parmağın arasındaki çukurda birikecek su kadar su verilirmiş kendisine. Tamam mı? Azabı hafifletildi.
1: Peygamber Efendimiz doğduğunda sevindi diye.
0: Sevindi. Yahu biz sevinirsek, biz müminler Efendimiz doğdu diye sevinirsek Allah-u Teala
1: neler
0: bu geceye, bu mübarek mevlid gecesine kıymet verip sevinirsek, oynarsak yani, mevlid-i şerif dinlersek, okuduğumuz aşr-ı şerifleri, yaptığımız hayır ve hasenatları, sadakaların sevaplarını sevgili peygamberimize gönderirsek Allah-u Teala bizlere sevap yazmaz mı kardeşim ya?
1: Evet.
0: Ne bidati ya, ne uydurması, öyle bir hadis-i şerif yok. Delilli, ispatlı, o levlake levlak, lema halaktül eflak vardır. Allah-u Teala buyuruyor orada.
1: Evet.
0: Sevgili peygamberimiz bize nakletmiş onu.
1: Evet.
0: Bitti.
1: Ağzınıza sağlık. Şimdi tabii böyle mübarek günlerde, gecelerde İhlas Vakfı'nın bir hizmeti var.
0: Evet.
1: Diğer kandillerde de aynı evet. şekilde yapılıyor. Memleketimizde, hatta yurt dışında bazı yerlerde kitap kültür hizmeti yapılıyor ve
0: evet.
1: kitap dağıtılıyor. Bununla ilgili, bu Mevlid Kandili'ndeki programla ilgili de izleyenlerimize, dinleyenlerimize
0: tabii.
1: bilgi
0: tabii.
1: verirseniz seviniriz.
0: İhlas Vakfı olarak bir adet haline evet. getirdik bunu.
1: Kandillerde.
0: Her kandilde muhakkak ve muhakkak bir il seçiyoruz. Bu ilimizde ve ilçelerinde kültür hizmeti mahiyetinde kitap dağıtıyoruz.
1: Milli ve dini kitapları.
0: Milli ve dini kitapları dağıtıyoruz.
1: Ücretsiz olarak vatandaşlara
0: evet.
1: veriyoruz.
0: Kandil hediyesi diye
1: kandil
0: veriyoruz.
1: Diye,
0: kandil
1: evet.
0: hediyesi diye veriyoruz. Tabii biz bunun kimin sayesinde yapıyoruz?
1: Bağışçılarımızın
0: sayesinde.
1: İhlas Vakfı'nın bağışçıları.
0: Evet. Bağışçılarımız,
1: onlar
0: Allah razı olsun.
1: Onlar sponsor oluyorlar, destek
0: evet,
1: veriyorlar.
0: Onlar para gönderiyorlar. Ne diye yazıyorlar?
1: Mevlid Kandili kitap parası.
0: Kitap parası diyorlar, kültür hizmeti
1: kültür
0: diyorlar.
1: Hizmeti, evet.
0: Biz böyle şart koşuldu mu onu ayrı bir hesapta biriktiriyoruz. İlas Vakfı'nın ayrı bir bankası, ayrı bir hesabında biriktiriyoruz.
1: Ve sadece o hizmete harc ediliyor.
0: Sadece o hizmete harcıyoruz. Onunla kitap temin ediyoruz, kitap alıyoruz. Ve sevabı onların ruhlu geçmişlerinin ruhlarına gönderilmek üzere, bağışçılarımızın geçmişlerinin ruhlarına gönderilmek üzere oralarda dağıtıyoruz işte. Evet. Yani mesela Şevahid'in nübüvveyi dağıtıyoruz. Mevlid ne demek Kandil'de. Şevahid'in nübüvve?
1: Peygamber Efendimiz'in peygamberliğiyle ilgili müjdeler.
0: Evet efendim. Ve sevgili peygamberimizin doğumu, bak bu hani Mevlid-i Şerif'te geçen bu hususlar orada yazılı. Sevgili peygamberimizin aleyhissalatü vesselam efendim miracı, diğer mucizeleri hepsi yazılı. Yani sevgili peygamberimizin aleyhissalatü vesselam hazretlerinin mübarek hayatı orada var.
1: Muhtasar bir şekilde. Evet,
0: var. Evet. Bunu okuyan insanın kalbi yumuşar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hazretlerine karşı muhabbeti artar.
1: Tabii ki.
0: Alper Bey.
1: Sevgisi efendim, artar.
0: Ya sevgisi artar, muhabbeti artar. Ağlar hatta ya. Yani ben okuduğum zaman çoğu zaman ağlıyorum.
1: İnsanın evet, gözünden
0: bir onu okuduğum zaman ağlıyorum. Bir de merakı bir çağrı yari güzüm var. Sevgili peygamberimizin dört büyük halifesinin
1: menkıbeleri. O da İnanın, çok dokunaklı.
0: Çok dokunaklı, çok. Acıklı. Dolayısıyla bu kitapları dağıtıyoruz işte. Evet. O kandillerde, büyük şehirlerimizde ve ilçelerinde, vatandaşlarımız buna iştirak edebilirler. Yani nasıl iştirak edecekler? Bizim telefon numaramız var 0212 451 49 0. Bir daha söylüyorum 0212 451 49 0. Bir daha söylüyorum 0212 451 49 0. Ararlar bizim vakfımızı, IBAN numarasını alırlar. O IBAN numarası İhlas Vakfı'nın IBAN numarası. Yani onu kontrol etsinler.
1: Şahsa ait değil.
0: Değil. İhlas Vakfı'nın IBAN numarası. Oraya gönderirken kitap parası diye yazacaklar ve gönderecekler.
1: Bu zaten hizmete ortak olmuş
0: olacaklar. Veyahut da web sitemiz var.
1: Oradan
0: web sitemizde sekmemiz var. Evet,
1: direkt
0: kitap
1: oradan da bağış yapabilirler.
0: Hizmeti. Ona tıklayacak, bağış yaptan onu görecek, tıklayacak. İstediği kadar bağış yapabilir.
1: Miktarını belirleyip.
0: Yani ne kadar yaparsa.
1: Gönlünden ne koparsa.
0: Gönlünden ne
1: durumu
0: koparsa.
1: Durumu neye müsaitse.
0: 500 lira gönderen var, 1000 lira gönderen var, 5000 lira gönderen var. Hatta 500 bin gönderen var. Yani büyük çaplı yapıyoruz. Mesela geçen Kandil'de Van'da yaptık. Van'da ve ilçelerinde.
1: Evet.
0: Bir tıra sığmadı kitaplar.
1: İki tır.
0: İki tır gönderdik efendim. Dolayısıyla biz bekliyoruz efendim. Evet. Ve bütün bağışçılarımızın, TGRT ailesinin, TGRT belgeseli dinleyenlerin, efendime söyleyeyim,
1: TGRT izleyenlerin, dinleyenlerin,
0: herkesin Mevlid kandillerini tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin yüz sürmesine Allah-u Teala hem bizi izleyenleri, hem bizi dinleyenleri, hem bağışçılarımızı aff ve mağfiret eylesin. İşlerini rast getirsin. Hayırlı işler yapmalarını nasip müyesser eylesin. Yevm-i kıyamette de cennete alada yer ihsan etsin. Köşk ihsan etsin inşallah. Memleketimize sulh, sükun, huzur gelsin, İnşallah. Barış gelsin. Bu şekilde dua ediyorum
1: Ağzınıza
0: efendim.
1: Ağzınıza sağlık. Ben de bütün izleyenlerimizin ve dinleyenlerimizin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum. Sağ olun. Kıymetli izleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açınca hem yeni programlarımızdan hem de yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: aklınızda bulunsun.
1: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgece atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
0: Aklınızda bulunsun.
2: TGRT FM Haber. Merkez üssü Apurimak bölgesinin 38 kilometre kuzeybatısıydı. Depremin derinliği 66,7 kilometre olarak ölçüldü.
3: Merakı başına iş açtı. Klima motorunun üstünde mahsur kaldı. Neyse ki korkulan olmadı. Antalya'da yaşayan Berat Yıldırım kedisinin sesine uyandı ama etrafta göremedi.
4: Göremeyince eşimle birlikte aramaya başladık. Daha sonra sesini duyduktan sonra balkona çıktık ve balkonda kedimizin klima üzerinde gördük.
3: Mahsur kalan kedisi için seferber olan Yıldırım evde bulunan plaj çantasıyla kabloları birbirine sıkıca bağladı. Adeta bir kurtarma mekanizması yapan Berat Yıldırım kedisini böyle kurtardı.
4: Güvenli şekilde çıkardık. Kabloları da güvenli şekilde bağladık. Ve kedimize şu anda kavuştuk. Mutluyuz. Gayet de sevinçliyiz.
5: Doğal güzelliğin adresi.

0: TGRT FM Haber.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizi sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
5: Aklınızda bulunsun.
7: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
8: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
9: TGRT FM Haber.

0: Yürekleri ağza getirdi. Neyse ki korkulan olmadı. Olay Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana geldi. Balya yüklü kamyon kapasitesini aşınca sürücülere zor anlar yaşattı. Kamyon tehlikeli şekilde ilerlerken bazı balyalar yola düştü. Sürücüler kazanın eşiğinden döndüler. Kapanan yol vatandaşların balyaları yolun kenarına taşımasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Sürücülerin korna uyarılarına rağmen balyaların düştüğünden haberi olmayan kamyon sürücüsü ise yoluna devam etti. Bir anlık dalgınlık az kalsın felakete dönüşecekti. Neyse ki korkulan olmadı. Olay Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki ototamirhanede yaşandı. Yakup Ali Tuzcu arkadaşına selam vermek için aracından indi. Tam ilerliyordu ki kendini bir anda tamir kanalında buldu.
1: Geldiler Yusuf abi, sağ olsun abi, bardak su getirdiler, çıkardılar beni kanaldan. Lastik vardı Allah'tan, yumuşak yani düştüğüm yer. Çok hasar almadım. Bir yerimde ağrı falan olmadı çok şükür.
0: Durumu fark eden arkadaşları da neye uğradıklarını şaşırdı. Hemen kanaldan çıkarıldı. Neyse ki bu talihsiz olayı yara almadan atlattı. Ankara'nın denizi yok ama yelken kulübü var. Üstelik su sporlarında iddialılar. Başkentli yelkenciler gölde gece etkinliğine imza attılar. Ankara eşine az rastlanır bir görsel şölene ev sahipliği yaptı. Ankara Yelken Kulübü Mogan Gölü'nde gece etkinliği düzenledi. Sporcular göle açıldılar, suyun keyfini çıkardılar. Gecenin karanlığında adeta bir renk cümbüşü yaşattılar.
2: Ne çekiyorsun abi?
3: Nasıl mı geçiyorsun?
4: Tevcihini söylüyorum.
0: Korsan taksicilik yaparken yakalandı. Yolcunun üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Korsan taksici kendisini görüntüleyen gazetecilere kızdı. Kayseri Melikgazi'de polis ekibi bir araçtan şüphelendi. Araç durduruldu. Kontroller yapıldı. Araç korsan taksi çıktı. Otomobilde iki yolcu vardı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekibi sürücüye 100 bin lira idari para cezası kesti. Ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Otomobil ise 60 gün trafikten men edildi. Korsan taksideki yolculara da 3870'er lira idari para cezası uygulandı. Yolculardan birinin üzerinden uyuşturucu da çıktı. Yolcu gözaltına alındı. Korsan taksici ise gazetecilere sinirlendi.
2: Ne çekiyorsun abi? Sen çekemezsin benim seni olmadan. Çekemezsin ki.
0: Asılı kaldı, yürekleri ağza getirdi. Neyse ki korkulan olmadı. Olay İzmir'in Konak ilçesinde yaşandı. Kedi kavgadan kaçmak istedi, tellere asılı kaldı. Elektrik telinde mahsur kalan kedinin yardımına mahalle sakini koştu. Kedi vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine isabet etti. Son anda yere çakılmaktan kurtuldu. Görüntüler Tayvan'ın bir numaralı otoyolundan. Sanayi kesiminde meydana gelen ilk küçük çaplı kaza sonrası bazı araçlar seyir şeridinde durdu. Ancak arkadan yüksek hızla gelen bir araç duran araçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar birbirine girdi, zincirleme kaza yaşandı. Kazada minibüs sürücüsü, 62 yaşındaki Filipinli yolcu ve ağır yaralanan Tesla sürücüsü hayatını kaybetti. Facia, otoyolda korumasız şekilde duran araçların ne kadar büyük bir tehlike oluşturabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Mutlu anlar iç ısıttı, yüzlerde tebessüm bıraktı. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Orhan Emen isimli vatandaşın bulduğu yöntem çocukları sevindirdi. Traktörünün sepetini suyla dolduran Orhan Emen, çocuklara yaz sıcağında unutulmaz anlar yaşattı. Çocuklar hem güldü hem de serinledi.
4: Vangiler yakınımızdadır ama her zaman biz Vangil'de gidemiyoruz. Zamanımız olmuyor. Olmadıkları için bu çocukların projeler doğrultusunda biz de bu yönteme başvurduk. Öğle saatlerinde sıcak vakitlerde çocuklar burada zamanlarını geçiriyor.
0: Kontrolden çıktı, felakete sebep oldu. Kaza Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana geldi. Patpat kullanan 21 yaşındaki sürücü hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıktı, savruldu. Savrulmanın etkisiyle patpatta yolcu olarak bulunan 61 yaşındaki İbrahim Sinan araçla duvar arasında sıkıştı. Sinan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hindistan'da bir ailenin trajik anları ölümle sonuçlandı. Uçurumdan atlamaya çalışan oğlunu gören baba onu engellemek için peşinden gitti. Ancak baba ve oğlu birlikte uçurumdan düştü. Yaşananları gören anne ise eşinin ve oğlunun ardından atladı. Üçü de olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken ailenin neden böyle bir olay yaşadığı araştırılıyor. Otomobil kamyonette çarpıştı, yola fırladı, kalktı, aracının peşine düştü. Karaman'da film gibi bir kaza yaşandı. Bir kamyonet seyir halinde ilerleyen otomobile yandan çarptı. Kaza sırasında otomobilin ön kapısı açıldı. Sürücü yola düştü. Otomobil kendiliğinden ilerlemeye devam etti. Yola fırlayan sürücü ayağa kalktı, başını tutarak aracının peşinden koştu. Otomobildeki diğer kişi aracı durdurmayı başardı. Olası bir faciayı önledi. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. İki sürücü ve otomobildeki yolcu kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.
5: Bunu yaptım ben, eksiği yok. Trafik kazası sonu çekilen araba.
0: Peru'da 6,7 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 20 Ağustos'ta meydana gelen deprem ülkenin güney ve orta kesimlerinde hissedildi. Başkent Lima'da da sarsıntı yaşandı. Kameralara yansıyan görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi. Sarsıntı sırasında insanlar ayakta durmakta zorlandı. Bazı yapılarda yıkım meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre depremin merkez üssü Apurimak bölgesinin 38 kilometre kuzeybatısıydı. Depremin derinliği 66,7 kilometre olarak ölçüldü. Hız yaptı, ölümle burun buruna geldi. Neyse ki korkulan olmadı. Kaza Erzincan'ın Akyazı mahallesinde meydana geldi. Sürücü kontrolden çıktı. Bir evin bahçesine daldı. Savrularak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün herhangi bir yara almadığı belirlendi. Kazanın ardından araçta ve evin bahçesinde maddi hasar oluştu. Sevgililer Günü Festivali'nde Hong Kong semalarında renkli bir gösteri düzenlendi. Dronlar, efsanevi aşıklar Nioland ve Cığnü'nün buluşmasını simgeleyen Magpie Köprüsü'nü gökyüzüne taşıdı. Kalpler, sarılan çiftler ve dev güller geceyi süsledi. Victoria Limanı kıyısında toplananlar, geleneksel bir aşk hikayesinin teknolojiyle buluşmasına tanıklık etti.

0: atık su tesisinden denize kaçak oldu. Masmavi denizi kirlettiler. O işletmeci cezadan kaçamadı. Burası tatilcilerin gözdesi Antalya'nın Kaş ilçesi. Çukurbağ Yarımadası'nda denize girenler su yüzeyindeki atıklar ve kötü kokuyla karşılaştı. Kokunun kaynağını araştıran bir kişi boru hattından çıkan atık suyun doğrudan denize karıştığını görüntüledi. Görüntüler üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediyeye ihbarda bulunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ekipleri de bölgede inceleme başlattı. Atık su kaçışının meydana geldiği terfi merkezinin Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından işletildiği belirlendi. Standartlara aykırı emisyona neden olduğu gerekçesiyle 839 bin lira idari para cezası uygulandı.
1: Hello, welcome to the self-screening health check pod. You can talk to me as if you were talking to a human.
0: Dandiye'deki bir sağlık merkezinde muayene odasına yeni bir yardımcı katıldı. Adı Temi. Robot hastaları boy, kilo, tansiyon ve kandaki oksijen seviyelerini ölçmeleri için yönlendiriliyor. İlk başta hastalara biraz tuhaf gelse de alışmak pek uzun sürmüyor. Doktor Gillian Chin'e göre Temi'nin yaptığı kontroller görüşme süresini %50'ye kadar azaltıyor. Böylece doktorlar ya daha fazla hastaya bakabiliyor ya da kazandıkları zamanı hastalarıyla daha yakından ilgilenmek için kullanabiliyor.
1: Hello, welcome to the self-screening health check pod. You can talk to me as if you were talking to a human.
0: Kısacası İskoçya'da doktorun yardımcısı artık stetoskop değil, robot.
1: It's this way.
0: Berlin'deki Leni ve Lotte'nin doğum günü partisi adeta panda usulü bir ziyafete dönüştü. İkizler buzdan hazırlanan pastayı afiyetle yerken pastanın rengi de havuç ve pancar suyundan geldi. Doğduklarında sadece 150'şer gram olan ikizler şimdi 60 ve 70 kiloya ulaştı. Hala süt içiyorlar ama artık yavaş yavaş sütten kesiliyorlar. Berlin Hayvanat Bahçesi'ne göre anne Meng Meng ile ilişkileri de şimdilik oldukça iyi. Ancak büyüdüklerinde Çin'e dönmeleri bekleniyor.
2: TGRT FM Haber.
3: Şimdi reklamlar.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.
5: Teknoloji Teknosa'da güzel.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklamları dinlediniz. Merhaba sevgili dinleyiciler. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Faruk Zalt, bu programı sunmaya çalışacağım. Ana kumandada arkadaşımız Çağrı Bahçe yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyiciler, bugün program misafirim İstanbul Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nden psikolog Kübra Duman Hanım. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Nasılsınız efendim?
2: Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Allah iyilik versin.
1: Amin cümlemize inşallah. Evet hocam, bugün sizinle ilk defa bir program yapacağız ve konumuz da evlilikte sınırlar ve sorunlar olacak değil mi efendim?
2: Evet.
1: Evet. Önce sizi tanıyarak isterseniz başlayalım. Programımıza ilk kez alıyoruz sizi. Dinleyicilerimiz de tanımış olsunlar. Evet. Buyurun efendim.
2: Ben psikolog Kübra Duman. Daha ziyade yetişkin cinsel terapi ve evli çift alanında çalışıyorum.
1: Evet.
2: Evlilerle çalışmayı seviyorum. Çünkü evliliği önemsiyorum da. Çünkü emek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evlilik kurumunun ihmal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu alanda da hem eğitimlerim bu alanda, klinikte de çalışma alanım bu noktada ilerliyor.
1: Evet. Biraz da kendinizden bahsedin isterseniz.
2: Kendimden evet. Mesela.
1: Evet, eğitiminiz.
2: Eğitim yeni yüzyıl psikoloji mezunuyum.
1: Evet.
2: Farklı psikoterapi eğitimleri alıyorum alanla ilgili. Hı hı. Bitirdiğim eğitimler var, devam ettiğim eğitimler var, edeceğim eğitimler var.
1: Evet. Evet, dört çocuklu bir ailenin
2: evet.
1: Büyük çocuğusunuz değil mi?
2: Evet, evet.
1: Evet, Sivaslısınız.
2: Sivaslıyız.
1: Merkez olarak ama İstanbul'da uzun yıllardır bulunuyorsunuz. Ben sizden daha fazla sizi tanıttım hocam.
2: Teşekkür ederim. Benim de ilk böyle radyo yayınım olduğu için biraz heyecanlıyım.
1: Evet.
2: Dinleyicilerimiz de.
1: Ama televizyon yayıncılığından sonra radyoculuk daha kolay olsa gerek.
2: Evet, daha iyi.
1: Evet, daha güzel. Peki hocam, konulara girelim isterseniz.
2: Tabii.
1: Evlilikte sınırlar ve sorunlar dedik. Hı hı. Evliliği tarifle mi başlayalım isterseniz?
2: Evet, ben onu biraz tarif etmek istiyorum. Açıkçası önemsiyorum dedim ya başta da. Evlilik nedirle başlarsak, benim çok sevdiğim bir cümle var. Kıymetli hocalarımdan öğrendiğim. Çok severim o tanımı ve seanslarda da mutlaka kullanırım. Tanım şöyle: ben beni koruyarak, sen seni koruyarak biz olmak.
1: Hı.
2: Evliliği bu çok güzel özetlediğini düşünüyorum evliliğin. Çünkü evlilik sonuçta bir rutinde devam etme sanatı diyoruz biz. Yani rutin giden bir şey. Yani evliliğin akıl işi olmadığını, bir irade işi olmadığını, yani akılla yapılan bir şey olmadığını, tamamen istek ve gönül işi olduğunu. Yani siz evlenmeyi istemelisiniz. Buna gönüllü olmalısınız. Niyet etmelisiniz diye düşünüyoruz biz. Çünkü baktığınızda dünyada da böyle en yaygın gönüllü organizasyondur evlilik. Şöyle biz örnek veriyoruz. Örneğin şimdi sizinle Faruk Bey, ben desem ki bir iş yeri kuracağım. Bana ortak olur musunuz? Ama %50 kar ya da %50 zarar etme var. Yani %50 zarar etme olasılığımız var.
1: Evet, ticarette kar zararın ortağıdır demişler.
2: Aynen, yani evet. Siz bu iş yerini böyle bodoslama tabiri caizse atlar mısınız? Atlamazsınız. Çünkü %50'lik bir zarar ihtimaliniz var. Çünkü iş yapacaksanız en çok kârı gözetmeniz gerekir. Ama evlilik kurumu için %50 devam etme, %50 bitirme gibi bir durum söz konusu. Ama insanlar, dünyada da insanlar evleniyor. Evliliği de bırakmıyorlar. Evlenmeyi bırakmıyorlar. Bu %50'lik zararlı kısmında olmayacaklarını istiyorlar, niyet ediyorlar, düşünüyorlar, hayalini kuruyorlar belki de. O yüzden hep %50'lik kar edecek kısımda olduklarını düşünüyorlar. Boşanmaların artması sebebiyle de hala da evlilik devam ediyor. Biliyorsunuz ki yani biz Batı'ya göre ya da Amerika'ya göre, çok daha Avrupa'ya göre daha boşanma oranları düşük. Ama bu da hızla ilerleyen bir
1: ülke durumundayız.
2: Ülke, evet, yani maalesef. Avrupa'da ve Amerika'da boşanma oranları çok daha hızlı yükseliyor ama boşandıktan sonra insanlar yine evleniyor. O yüzden hiç bitmeyecek bir kurum ve gönüllü bir organizasyon olduğunu düşünüyorum ben. Evlilikte nedir dediğimizde duygusal olarak evlenebilenler diyor. Zaten birbirlerinden etkilenir ve değişirler, dönüşürler, huyları suyları değişir. Ve insanlar eğer beraber yaşamaktan birbirlerine zevk vermiyorsa, bir farkındalık oluşturmuyorsa, paylaşma, ruhsal ve zihinsel bir paylaşma gerçekleştiremiyorlarsa evliliklerinde, tam anlamıyla bir huzura doymuyorlarsa, bu evliliğin tam böyle verimli olmadığını gösteriyor bizim
1: evet,
2: için aslında.
1: İyi bir evlilik olmadığını.
2: Evet, ya sağlıklı bir evlilik olmadığını gösteriyor en azından.
1: Genelde derler ya hani çiftler için tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş derler. Hı hı. Ama aslında o öyle değil. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi zamanla tencere kapak uyuşmaya başlıyor.
2: Evet.
1: Yani böylesi birbirini bulmuyor. Ama zaman içerisinde erkek kadının, kadın erkeğin değil mi?
2: Evet, biz olmak böyle bir şey zaten.
1: Böyle bir şey, evet.
2: Aynen. Beni ve seni koruyarak biz olmak, bundan bahsediyorum sizin de dediğiniz gibi. Çünkü evlilik ve aile ilişkisinde birlikte mutlu olursunuz. Keyifli vakit geçirirsiniz. Bir beraber üzülürsünüz aynı zamanda. Her şey güllük gülistanlık gitmez evlilikte ve ailede.
1: Evet.
2: Zaman zaman tartışır, zaman zaman çatışır.
1: Ufak tefek kırgınlıklar, dargınlıklar.
2: Acı çekeriz. Tabii ki, çünkü evlilik zaten çok kırılgan ve dinamik olarak çabuk yapılan, yani çok yakın olduğunuz bir şey evlilik. Evlilik ilişkisi, yani kadın ve erkeğin çok yakın olduğu, hiçbir kimseyle bu kadar yakın olamıyorsunuz her anlamda. Evet. O yüzden ne kadar yakınsa bir insan o kadar da kırılgan olabiliyor. Çabuk kırılabiliyor. Ama bu kırılganlık olayını ilerleyen dakikalarda yine konuşacağız. Kırılmak ve kırmak sınırı önemli. Yani o sınır çok önemli. Bazen de tabii insan istiyor, dedim ya, beni korumak ya da seni korumak bireysel alan. Yani arka bahçemiz dediğimiz arka bahçe, insanın kendi arka bahçesini beslemesi de gerekiyor ki ön bahçesi, yani ön bahçe nedir? Evliliğimiz, sosyal yaşamımız, aile yaşamımız. Bu arka bahçeyi beslersek ön bahçemizi de besleriz, güzel tutarız, yeşil tutarız. İnsanlarla ilgili iletişimimiz ve ilişkimiz çok daha sağlıklı olur. Bu beni korumaktan kastım bu aslında.
1: Evet, evliliği bir yönüyle de insan neslinin devamı olarak görmek gerekmez mi?
2: Tabii, orası yani zaten hani bu bir dürtüsel bir şey, yani üremenin olduğu. Çünkü baktığınızda belki de savaş ya da örneğin Suriye, yanı yakınımızda Suriye örneğini verebilirsek, Suriyelilerin arttığını, nüfus artışı olduğunu, çocuk sahibi olduklarını gözlemliyoruz. Onlar keyiften yapmıyor. Onlar bir tamamen dürtüsel, içgüdüsel üreme yönüyor. Yani neslin devamı için.
1: Evet.
2: Entelektüel seviye arttıkça bu
1: azalıyor.
2: Neslin azalması çünkü o ihtiyaçlar hiyerarşisi dediğimiz şey.
1: Savaş zamanından da çoğalıyor.
2: Çoğalır. Baktığınızda çok enteresandır. Filistin'de örneği mesela. Filistin'de de çocuk sayısı çok, çünkü koşullar çok kötü. İnsan diyesi geliyor hani, bu ortamda neden çocuk yapıyorsun? Savaşın içindesin, ama bu tamamen aslında o ilkel dürtünün, beynin yaptığı bir şey. Yani benim neslim, insan nesli, o homo sapiens dediğimiz diyor ki devam etsin. Nasıl devam edecek? Üreyerek devam edecek.
1: Yani.
2: Bu noktada yine söylediğim gibi, yoksa kendi alanımız, yani kendimize de bir vakit ayırmalıyız. Bireysel zamanlarımız olmalı. Ki birlikte de vakit geçirebilecek zamanlar oluşsun. Öbür türlüsü aynı evin içinde yaşayan iki pansiyoner gibi, iki farklı, birbirine değmeyen, paralel yaşayan insanlar oluyor. Sonra da ne birbirine dokunuyorlar, ne birbirlerine hayatlarından bir haber, yaşayıp gidiyorlar. Bu da bizim için sağlıklı bir evlilik tanımı değil açıkçası.

0: da olmayabilir. Yani başka bir nedeni de olabilir. Hiç problem değil. Ama başlarken bir kontrat yapıyorsunuz. Evlilik kontratı. Sözel değil ama böyle akit değil ama bildiğimiz bir evlilik kontratı var. Yani ben evlenirken diyorum ki şu şu şu özellikleri olan bir adamla evlenmek istiyorum diyorum. Ama bir yandan da hayat bu. Değişiyorsunuz, dönüşüyorsunuz. Aynı kalmıyorsunuz. Benim bilmediğim, o bilinç dışı dediğimiz, benim içimde saklı, benim bile fark etmediğim, anlamadığım, gün yüzüne çıkmamış isteklerim oluyor. Evlendikten sonra onlar çıkıyor. Sonra adam kadına diyor ki sen çok değiştin. Ya da kadın erkeğe diyor ki kadın sen çok değiştin diyor.
1: Sen böyle değildin diyor.
0: Evet, sen böyle değildin diyor. Biz böyle başlamamıştık diyor. İşte buna da biraz esneklik göstermek lazım. Esnemek lazım. Çünkü tekamüle giden yol biraz da buradan geçiyor. Yani değişimi, dönüşümü esneyebilmeyi insan kabul etmeli. O sınırlarını geniş tutmalı diye düşünürüm ben hep. Evlilikte bu konuda yani sağlıklı iletişime geçersek eğer sağlıklı iletişim nasıl olur? İsterseniz biraz oraya da.
1: Tabii tabii buyurun.
0: Evlilikte sağlıklı iletişim şöyle, iletişimi biz şöyle tanımlıyoruz. Çok da böyle kullanılan, çok sık kullanılan, herkesin dilinde işte iletişim, iletişim, iletişmek diyor ama
1: bizim programımız da iletişim dünyamızdır.
0: Evet, iletişim. Aynen ama şimdi şöyle, ben şimdi anlatıyorum bir şey, siz beni dinliyorsunuz. Duyuyorsunuz, dinliyorsunuz ve anlıyorsunuz değil mi? Ama bana katılmak durumunda değilsiniz. Örneğin. Eğer ben size şey desem, hayır beni onaylamak zorundasın, katılmak zorundasın dersen bu restleşmeye girer.
1: Bu sağlıklı bir iletişim olmaz.
0: Olmaz, aynen. Siz dinlersiniz, kabul edersiniz. Kabul etmek başka, onaylamak başkadır.
1: Evet.
0: Siz kabul edersiniz ama siz de düşüncelerinizi, fikirlerinizi sözel yolla bana iletirsiniz. Ben sizi dinlerim, duyarım, kabul ederim ama onaylamak durumunda değilimdir. Yine böyle entelektüel seviyesi yüksek çiftlerde biz bunları görüyoruz. Kelime haznesi yüksek, işte o ünvanı artmış, hani bir sürü ünvanla söylüyor. Diyor ki ben diyor söylüyorum, anlatıyorum ve bana tamam demek durumunda diyor. Bu da hiç sağlıklı değil. Çünkü burada diyorum ya, restleşme oluyor. Halbuki herkesin fikri farklı ve kimse kimseyle uzlaşamayabilir en azından. Biz şey çiftlere onu söylüyoruz. Uzlaşamayacağınız konuda da uzlaşın. Her konuda uzlaşamayabilirsiniz. Çünkü ilişkinin dinamiğinde bu. Herkes her zaman her şeyi kabul etmeyebilir. Örneğin diyelim ki ben tiyatroya gitmekten hoşlanıyorumdur. Eşim maç seyrediyordur. Şimdi burada hayır ben tiyatroya gideceğim, sen benimle geleceksin, tiyatroyu sevmelisin, tiyatro şöyle diye bunu dayatma ve zorlama ve restleşmeye dönüştürdüğünüz iletişim işte orada sağlıksız oluyor bizce. Çünkü birinin sizi anlıyor ve tanıyor olması insanı rahatlatan bir yaşantıdır.
1: Ama evlenirken zaten başlangıçta insan seçeceği eşte bunları aramaz mı? Gerçi dediniz evliliğin birçok sebepler olur. Yani yanlışlıkla yapılmış da olabilir. Yanlış bir evlilik de olabilir. Ama neticede diyorsunuz bir restleşmeye gitmemeli.
0: Evet.
1: Madem ki evlendiniz, artık bir yuvada berabersiniz. O zaman iyi bir iletişim kurmak durumundasınız. Yuvanızın devam etmesini istiyorsanız.
0: Kesinlikle, işte orada beni korumak önemli. Ve sana saygı duymak önemli. Yani
1: karşılıklı saygılı.
0: Kesinlikle saygı. Saygı çok önemli. Onu çünkü ilerleyen dakikalarda yine ele alacağız. Şöyle bir şey yaşanıyor. Seanslarda da ben gözlemlediğim ve hani şey yaptım. Bana bir şey soruyor mu? Yoksa beni sorguluyor mu? İkisi arasında çok fark var. Yani iletişimde konuşurken acaba soru mu soruyor bana? Benim fikrimi mi önemsiyor yoksa beni sorguluyor mu?
1: Eşler için mi söylüyorsunuz
0: evet,
1: bunu?
0: Evet. Yani kadın ve erkek arasında böyle bir şey oluyor. Çünkü dedim ya, restleşmeye ve o kabule giden, yani benim dediğim olsuna gittiğinde,
1: zorlamaya giden.
0: Zorlamaya gittiğinde bu sefer eşlerden biri şey diyor. Beni bu sorguluyor. Yani beni bana dayı

0: atıyor diyor. Hı hı. Halbuki oradaki sağlıklı iletişim işte çok kıymetli. Çünkü bir insan eşiyle ilişkisinde hissettiği olumsuz duyguları ifade edemez. Yani burada olumsuz duygulardan kastımız, ve şöyle söyleyeyim, insan canlısında her duygu meşrudur. Her duygu, yani duygu hissedilen bir şeydir.
1: Evet.
0: Hissedersiniz, bunun bir açıklaması yoktur. Yani sen neden şu anda sinirlisin, neden öfkelisin diyemeyiz. Öfkeli, öfkelenmiş duygudur, meşrudur. Ama orada devreye giren olumsuz duygularını eşine ifade edemediğinde, sağlıklı bir şekilde tabii ki ifade edemediğinde, ruhsal aygıtta şöyle bir şey oluyor, seçici bir özelliği yok, seçemiyor yani, ve sonrasında bütün bu ilişkide aksaklığa uğruyor. Bu olumsuz duygularını ifade edemediği için, yani artı eksiği götürüyor. Evet. Olumsuz duyguyla bastırıyor sürekli. Ki özellikle bu kadınlarda çok görüyoruz. 15 yıl önce örneğin işte adamcağız bir şey söylemiş. Onu içine atmış, o anda konuşamamış. Sonrasında
1: içeride büyümüş.
0: Bir tartışmada diyor ki işte sen 15 yıl önce de bana böyle böyle demiştin, bunu yapmıştın diyor. Adam zaten unutmuş, yani hiç hatırlamıyor bile.
1: Hanımlarda daha çok bu oluyor diyorsun.
0: Bu farklılıklarımız, evet, yani biz farklıyız. Kadın erkek farklı ve farklı olmamız da aslında zenginlik.
1: Hiç şüphe yok.
0: Yani farklı olmamız benzerlik.
1: Çünkü böyle olması gerekiyor.
0: Evet, yani şöyle söyleyeyim, işte elma ile armut arasında kırmızı bir elma ve armutu düşünün. Elmanın kırmızı olması armutu incitmez, üzmez, değil mi? Ya da muzla üzümün arasındaki farklılıklar ne muzu incitir ne üzümü üzer.
1: Yani.
0: Ama ikisi farklıdır. Ama benzer yemleri de vardır. Vitamin açısından, tat açısından birbirine benzeyen meyveler de vardır. Ama çok da farklılardır. Kadın erkek de böyle. Yani ne kadar benzemeye çalışırsak orada biraz aslında sıkıntı oluyor. Yani o farklılıklarımızı da korumamız gerekiyor diye düşünüyorum ben.
1: Doğru. Farklılıklar zenginliktir.
0: Kesinlikle.
1: Öyle olması gerekir. Allah-u Teala da onun için öyle yaratmış.
0: Evet. Evet. Mutlaka onun bir şeyi var yani. Bir ilişkide eşin ruhsal ve zihinsel olarak gelişeceğim. O da benden o da benimle gelişecek. Yani ben ondan gelişeceğim. O benden gelişecek. Fikri yoksa o ilişki sağlıklı olmuyor. Tek taraflı eğer bir ilerleme kaydediyorsanız orada sağlıklı olmuyor. Hatırlamıyorum kimin söylediğini ama sanırım Amerikan Büyükelçisi'nin bir sözü var. Sözün en son cümleyi takdim edeceğim. Orada şey diyor, insan ırkı kanatlı bir kuşa benzer diyor. Bir kanadı erkekler, bir kanadı kadınlar diyor. Eğer bu kanatlar ikisi sağlıklı ve gelişim göstermezse o kuş uçamaz diyor.
1: Evet, tek taraflı olmaz.
0: Evet, tek kanatta o kuş uçamaz diyor. O yüzden kadın da beslenmeli, gelişmeli. Erkek de öyle gelişmeli. Evlilikte de bu böyle olmalı. Burada kastımız hani çok daha eşit olsun, her şey eşit. Evet, şöyle söyleyebilirim. Bir restorana gittiğimizde ikimize aynı menü verilir, değil mi? Eşitlikten kastımız bu. Size de aynı menü verilir, bana da aynı menü verilir. Ama oradaki listeden ben başka yemek seçerim, siz başka yemek seçersiniz. Farklılıklarımız budur.
1: Evet. Bir ara verelim hocam. Tabii ki. Bundan sonra devam edelim. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim psikolog Kübra Duman Hanım'la birlikteyiz. Evlilikte sınırlar ve sorunlar üzerine sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Değerli dinleyiciler, Tekerat FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim psikolog Kübra Duman Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle evlilikte sınırlar ve sorunlar üzerine sohbetimiz devam ediyor. Evet Kübra Hocam, evlilikte sınırlar, sorunlar, evliliğin tarifini yaptık, evlilikte iletişimden bahsediyorduk. Bu arada aklıma bir menkıbe geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam zamanında yaşanan bir menkıbe. Daha önceki programlarda anlatmışımdır, belki dinleyicilerimizden bilenler vardır. Evet.
1: Tekrarda fayda vardır.
0: Evet, et tekraru ahsen demiş atalarımız. Tekrar etmek güzeldir. Ashab-ı kiramdan bir hanımefendi, zengin, güzel bir hanım, Peygamberimiz Aleyhisselam'a gelip diyor ki, ya Resulallah, ben cenneti kazanmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki, evlen ya Hifa, evlen buyuruyor. Cenneti kazanmak için evlen. Peki benim küfüm kim? Yani dengim kim? Kiminle evleneyim? Hı hı. Çünkü evlilikte küf, yani denk olmak önemli. Benim dengim kim? Beni işte falanca kabilenin reisi istedi, onunla evlenmedim. Falanca kişi istedi, onunla evlenmedim. Kiminle evleneceğim ya Resulallah? Hı. Bu önemli. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki, yarın sabahleyin mescide en erken kim gelirse onunla evlen. Öyle. Cevap bu peygamberimizden. Ne diyebilir Hifa Hatun? Baş üstüne ya Resulallah. Evet, ertesi gün sabahleyin mescide herkese bir uyku geliyor. Gecikiyorlar gelmekte. Süheyb isimli oldukça esmer, zayıf. Hı hı. Hani böyle bizde kara kuru diye tarif ederler. Hı hı. Öyle bir mübarek ashab-ı kiramdan birisi geliyor mescide. Hı hı. Fakir, hiçbir şey yok. Efendim bazen mescitte yatıp kalkıyor. Yani evi yurdu da yok garibin. Böyle bir ashab-ı kiram. Süheyb. Ama peygamberimiz kim erken gelirse onunla evlen demişti. Hı hı. Artık o beyi o. Hı. Ve onunla evlilik yapıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam nikahlarını akdediyor, kıyıyor. Evliliklerini için vermesi gereken malum şeyler var. Altın vermesi gerekiyor. Mehir vermesi gerekiyor. Efendim bunu verecek durumu da yok. Hı hı. Hifa Hatun evlerinden bir tanesini, ki çok zengin kendisi, hediye ediyor. Sat bunu diyor. Hem evlilik mehrini karşılarsın, hem alacaklarını alırsın. O işlem de yerine getiriliyor. Böyle bir durum. Hı hı. Ve el ele tutuşup peygamberimizin huzurundan nikahları kıymış olarak ayrılıyorlar. Evlerine gittikleri vakit Hifa Hatun Süheyb'e radıyallahu anh diyor ki, ey Süheyb, senin durumun belli, benim durumum belli. Ben sana Allah-u Teala'nın bir nimetiyim, sen de bana bir mihnetisin. Ben senin için bir nimetim, çünkü zengin, güzelim, efendim, değil mi? Ama senin halinde meydanda, sen de benim için bir imtihansın. Evliliğimize de Resulullah Efendimiz karar verdi. Gel diyor bu geceyi, sen bu nimete şükrederek, ben de sabrederek geçireyim ve sabredenlerin, şükredenlerin sevabını alalım diyor. Ve o geceyi o şekilde geçiriyorlar. Birisi sabrederek, diğeri şükrederek. Sabahleyin, ertesi gün sabahleyin mescide tekrar geldiğinde Süheyb radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, ya Süheyb, sen mi anlatmak istersin bu gece olanı, ben mi anlatayım? Peygamberimize malum. Siz anlatın ya Resulallah diyor. Madem ki biliyorsunuz, siz anlatın. Ve orada bulunan, cemaatte bulunan kişilere Peygamberimiz Aleyhisselam anlatıyorlar. Şükrederek ve sabrederek geçirdiklerini geceyi. Oradakiler bu hali duyunca böyle bir hoş oluyorlar. Tabii bir değişik bir durum. Ve Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Süheyb bu haliyle cenneti kazandı. Cenneti kazandı sözünü duyar duymaz Süheyb radıyallahu anh secdeye kapanıyor. Allahu Ekber diyor ve o anda ruhunu teslim ediyor. Vefat ediyor orada. Cemaatte bulunanlar ağlaşıyorlar, üzülüyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki, size daha acayip bir şey söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulallah. Şu anda diyor, Hifa Hatun da evinde son nefesini verdi. O da orada vefat etti. Aynı gün efendim cenazeleri yıkanıyor, kaldırıyor, beraber yan yana kabirlere konuyorlar. Bu sabredenlerden olup cenneti kazandı, bu da şükredenlerden olup cenneti kazandı diye söylüyorlar orada efendim. Evet, evlilik müessesesi bu. Bu da değişik bir evlilik.
1: Evet.
0: Değil mi hocam?
1: Çok.
0: Bilmiyorum, ufkunuzu açar mı?
1: Mutlaka. Yani mutlaka faydalanırız yani. Evet. Burada da sözün bittiği yer gibi oldu aslında bu menkıbeyle.
0: Yok, sözün başladığı yer oldu.
1: Gibi oldu. Böyle bir düşünmek lazım. Durup bir düşünmek lazım. Yine biz evlilikte sağlıklı iletişim, bu güzel menkıbenin arkasından hani ben devam edeyim. Sağlıklı iletişimden kastımız şöyle, dinlerken ne söyleyeceğini düşünmek yerine çiftlerin sadece eşini dinlemek kıymetli olduğunu söylüyoruz. Biraz önce siz anlatırken ben sizi dinledim ama sizin arkanızdan ne söyleyeceğimi düşünseydim sizi dinlemeyecektim.
0: Evet.
1: Çiftler bunu da yaşıyor. Yani biri birine bir şey söylerken diğer eş onu dinlemiyor. Dinlemeyip bir de arkasına ona ne söyleyeceğini düşünüyor. O yüzden de şöyle, dinleyeni olan insanın kendi sözlerini de duyması söz konusu oluyor. Yani eğer ben konuşurken dinlerseniz benim de kendi sözlerimi duymam söz konusu oluyor. Biri beni dinlediği için ben konuşurken ben de kendimi dinliyorum bu arada. Ama beni zaten dinlenmezsem ben daha öfkeli, daha agresif, daha hırçın olabiliyorum. Çiftlerde bunu gözlemliyoruz. Bu sefer işte sağlıklı iletişim burada kopuyor. Kimse kimseyi dinlemediği için gerginlik ve tartışma, kavga çıkıyor.
0: Ortam oluyor. Yani her zaman için zaten sadece evlilikte değil,
1: bütün iletişimlerde,
0: iletişimlerde temel, karşılıklı evet, dinlemek lazım değil mi?
1: Çok kıymetli.
0: Kıymetli,
1: çok
0: evet.
1: Kıymetli. Çünkü şey, tiyatroya gittiğinizde düşünün, bir tiyatroya gittiğinizi düşünün. Orada oyunu beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz ama oyuna müdahale etmezsiniz değil mi? Orayı dinler ve seyredersiniz. Ama sevmek durumunda değilsiniz. Bir sahnesini, bir bölümünü beğenmek zorunda değilsiniz. Orada müdahale etmiyorsunuz değil mi? Durun, bu oyunun şurasını değiştirin, ben bunu beğenmedim demiyoruz.
0: Diyemiyoruz.
1: Evet. İlişkide de böyle bir şey, iletişimde de böyle bir şey. Yani onu kesmeden dinlemek, sadece dinlemek.
0: Ama sonunda
1: tiyatro gibi dinlemek. Katılır katılmaz. Orası ayrı bir mevzu ama dinlemek. İlk önce dinlemek.
0: Evet. Görüşleri, düşünceleri varsa onu sonra ifade
1: tabii
0: edecek.
1: Tabii ki yani mutlaka zaten iletişimin şeyi. Sağlıklı iletişimde olması gereken şeyler böyle maddelersek hani dinleyicilerimize de hem faydalı olur. Bir sorunun iyi tanımlanması, sorunun iyi tanımlanma yapılması gerekiyor. Sorun ne? Biz neyi konuşuyoruz? Dedim ya biraz önce, işte bir sorun konuşurken, bir şey konuşurken kadın 15 yıl önceki mevzuya ya da erkek başka bir mevzuya giriyor. Bu sefer sorunlar orada artıyor. Arttıkça oradan çıkamıyorlar. Bir sorunu konuşuyorlarsa o sorun üzerinde gitmeliler. Somutlaştırmalılar. Soyut değil, daha somut ne konuşacaklarını. Ben deliyle konuşmak çok kıymetli. Çünkü sen diliyle konuştuğumuzda suçlayıcı oluyoruz. Ama ben diliyle konuştuğumuzda şu davranışından dolayı ben kırıldım, ben kötü hissettim ya da burada böyle geçenlerde işte arkadaş ortamında sen şöyle şeyler söyledin, bu beni üzdü. Yani orada duygunuzu anlatıp ve sizin ne hissettiğinizi eşinizle paylaşmanız çok daha önemli oluyor. Öbür türlü, çünkü sen böyle konuşmayı bilmiyorsun, işte her yerde konuşuyorsun ya da gereksiz konuşuyorsun, lüzumsuz konuşuyorsun. Sen ne dediğini bilmezsin zaten denildiğinde karşı taraf suçlayıcı ve itham edildiğini düşünüyor ve hissediyor. Bu yüzden o yine tartışma ve sıkıntılı, sağlıksız bir iletişime giriyor. İkincisi üçüncüsü anlamak yerine hemen çözüm bulma girişimleri iletişimde. Bu da sıkıntı oluyor. Bunu da daha ziyade erkekler yapıyor. Çünkü dedim ya, farklıyız. Beyinlerimiz farklı, fıtratlarımız farklı. Farklıyız. Evet. Erkekler daha çözüm odaklıdır. A noktasından B noktasına, C noktasına gidecekse B noktasına gitmez. Ama kadın A noktasından D noktasına, B'ye gider, C'ye gider, C'den tekrar döner, B'ye gider. Kadın böyledir. Ama erkekler böyle değildir.
0: Yaratılışları farklı.
1: Tabii ki farklı ve...
0: Hem fizyolojik olarak hem de kesinlikle psikolojik olarak
1: zihinsel,
0: farklı.
1: Zihinsel, biyolojik, evet, beynin yapımız farklı. O yüzden birbirimizi de o yüzden iyi tanımamız gerekiyor. Yani bir erkek ve kadını iyi okumak gerekiyor, iyi bilmek gerekiyor. Bir de partnerinizi, yani eşinizi iyi okumanız gerekiyor. Örneğin sevgi dilleri diye biz şey yaparız, sevgi dili. Sizin sevgi diliniz ya da bir eşin, erkeğin sevgi dili hizmet davranışıdır. Ki bu sevgi dilleri herkeste vardır. Ama erkeğin sevgi dili hizmet davranışıdır. Hizmet edilmek onun için, örneğin 100, sıfırdan 100 bir rakam belirlersek erkek için 90'dır. Kadın için 30'dur. Şimdi eğer karşınızdaki erkeğin o sevgi dilini bilmezseniz siz, adam size hizmet eder ama sizin için o 30 değerindedir. Kadın için 30'dur. Kadın için de örneğin sevgi dili takdir edilmek, onaylanmak 90'dır. Kadın da erkekten takdir edilmeyi bekler. Kadın takdir edilmeyi bekler. Erkek onu hiç takdir etmediği için anlaşılmadığını, sevilmediğini, beğenilmediğini düşünür.
0: Zanneder.
1: Evet, zanneder. Bu sefer yine çatışma çıkıyor. Karşınızdakinin de yazılımını iyi okumak gerekiyor. Bu da iletişimde çok önemli bir mevzu. Ve mesajın belirgin olması gerekiyor. Yani ne konuştuğunuz, ne söylediğiniz belirgin olmalı. Çünkü ucu açık şeyler sizde başka bir şey çağrışımı yapar. Ne konuştuğunuz. Hatta biz seanslarda öyle yapıyoruz. Somutlaştırın. Örneğin mesela fedakar olmanı istiyorum ya da benimle ilgilenmeni istiyorum diyor kadın. Eşimin benimle ilgilenmesini istiyorum diyor. Ama bunu böyle söylüyor. Erkek de diyor ki ben daha ne yapayım? İşten çıkıyorum. Yarım saat sonra evdeyim. Başka bir yere gitmiyorum. Seninle ilgileniyorum diyor. Erkek için ilgilenmek bu. Ama kadın için haftada bir gün 15 dakika örneğin el ile tutuşup yürümek, sahilde yürümek. Kadın için de ilgi bu. Şimdi kadın bunu somut bir şekilde anlatmadığı için erkek kendine göre ilgiyi tanımlıyor. Soyut kavramları mutlaka somutlaştırın diyoruz. Bunu tamamen bilin. Yani kadının isteklerine işte haftada hatta günü, saati, çarşamba günü akşam 8 ile 8.30 arası seninle ben yarım saat yürümek istiyorum.
0: Veya oturup çay içmek istiyorum.
1: Ya da çay içmek istiyorum. Neyse o istek. O değişir. Ama bu orada istekle talep arasında da bir şey var. Yani fark var. Talep etmeyeceksiniz çift. Yani o isteğinizi söyleyeceksiniz. Karşınızdaki eşiniz yapar yapmaz. O onun isteği. Ama siz isteğinizi söyleyin. Karşıdaki de yapmayabilir. Bundan da ne kavga çıkartın ne gocunun. Ama isteğinizi de ifade edin diyoruz. Zaten o bir zaman sonra dediğiniz ya birbirine tencere kapak oluyor, oluyor zaten. Ama eğer talep ettiğinizde sen bunu yapmaz, yapacaksın, yapmak zorundasına geliyor. İlişkide özellikle kadın ilişkisi, kadın erkek ilişkisinde böyle bir zorlama ilişkiyi irtifa kaybettiriyor. Her ilişkide de bu böyle. Yani hatta çocuklar, çocuğunuza bile bunu yapsanız çocuk bir zaman sonra bu talepler karşısında isyan oluyor, isyan ediyor ve en şey ergenliğinde çığırından çıkmış oluyor.
0: Evet.
1: İstekle talep arasında böyle farkı dinleyiciler iyi ayrım yaparsa o kıymetli. Söyleyin, duygunu söyleyin, somutlaştırın ama partneriniz, eşiniz yapar yapmaz o onun bileceği. Onu da ona bırakın. O da, evet, onun alanı çünkü.
0: Ama ben bunları seviyorum. Bu, evet, şekilde hareket etmeni beğeniyorum.
1: Evet.
0: Sen benim, aynen, o zaman sen benim için daha kıymetli olursun.
1: Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle.
0: Evet.
1: Çünkü orada talep ettiğinizde bu sefer şey oluyor, haklılığa yatırım yapmak oluyor. Bu da çok sağlıksız. Yani ilişkide haklılığa yatırım yapılmaz. Haklılığa yatırım yaptığınızda bu sefer şey, kazanılmayan bir savaşın içine giriyorsunuz. Evet. İki tarafta
0: haklılığa yatırım dediğimiz nedir? Onu şunu
1: haklılığa yatırım, yani ben haklıyım. Evet. Her akşam, ay çarşamba akşamları örneğin işte çay içmek istiyoruz. Çünkü ben haklıyım, bunu yapmak zorundayız. Yok.
0: Yok ya da, böyle bir şey.
1: Yok, yani haklılığa yatırım yapmak, yaptığınızda dediğim gibi iki kazanılmayan bir savaşın içinde, kaosun içinde oluyor çiftlerimiz. Bir de şey çok önemli, yine hepsi önemli gerçi de, konuşmanın olumsuz tarafını almayın, tamamını alın. Şimdi bir şey söylerken çiftler sadece olumsuz tarafı alıyor ve olumsuz tarafa fokuslanıyor ve kilitleniyor, sadece orada kalıyor. Aslında konuşmanın tamamını alsa orada olumlu taraflar da var ama olumsuz taraf da var.
0: Daha geniş açıdan bakmak.
1: Geniş açıdan bakmak lazım.
0: Evet.
1: Şeyi yine söyledik, eski defterleri açmanın hiçbir faydası yok. Çünkü geçmişi böyle kırıcı sözlerle değiştiremeyiz. Geçmiş geçmiştir. Ama kırıcı sözlerle geçmişi her seferinde o eski defterleri açtığınızda ilişkinizde.
0: Kırıcı olmasa bile.
1: Ya da olmasa, yani kırıcı olmuş şöyle, eğer kırıcıysa zaten şeydir. Geçmemiştir. Çok... Yani o şeydir, hani o anıya dönüşmüştür. Öbür türlü zaten onun için içinde bir yara kalmıştır. Bundan bahsediyorum. Ama öbür türlü geçmiş bir şeyi anlatıyorsanız ve ikinize keyif veriyorsa o anıdır zaten.
0: O çok güzel.
1: Ama öbür türlüsü sadece kadında yara kalmış ve kadın bunu içinde biriktirmiş dediniz ya, büyüttünüz. Eğer bunu büyüttüyse ve her fırsatta da o kartı çıkartıyorsa bu sefer dediğim gibi bugünü de mahvediyor. Yani bugün geçmiş olacak. Aynı o geçmişteki şeyine, öfkesine bir öfke daha eklemiş oluyor. Hiçbir faydası yok geçmişi getirmenin. Yıkıcı eleştiriler yapılmamalı. Yani suçlayıcı dil kullanılmamalı çiftlerin arasında. Bu da sağlıklı iletişimi etkileyen maddelerden biri. Bir de çiftler çok bunu yine yapıyor. Akıl okuma.
0: Hanımlar daha çok yapıyor.
1: Yani öyle, evet, maalesef hemcinslerimiz bunu çok daha belirgin yapıyor ama yani benim seanslarda gördüğüm erkekler de bunu yapıyor.
0: Yapıyor mu? Evet.
1: Yani seansta bile yapıyorlar. Örneğin erkek diyor ki, sen şimdi diyor şunu söyleyeceksin diyor benim yanımda. Kadın diyor ki, sen benim onları söyleyeceğimi nereden biliyorsun? Hayır, söylemeyecektim diyor mesela. Söyleyecek yok. Yani bu doğru bile olsa akıl okumayı yapmamak lazım.
0: Evet.
1: Çiftler birbirinin aklını okumamalı. Çünkü böyle bir yeteneğimiz, böyle bir özelliğimiz yok. Hiç kimsenin böyle bir akıl okuma gibi bir becerisi yok.
0: Olamaz zaten.
1: Evet. Ve şey, yine sürenin belirlenmesi. Dedim ya, bir şeyi tartışırken ya da konuşacaksanız bile. Erkeklerde şöyle bir şey yaşanıyor çünkü. Kadın geliyor eşine, diyor ki seninle bir şey konuşacağım diyor. Erkekte bu kaygı yaratıyor. Çünkü erkek, dedim ya, çözüm odaklıdır. A noktasından D noktasına gitmeyi hedef alır ve D'ye gider. Şimdi seninle bir şey konuşacağım cümlesi erkekte hem anksiyete yaratıyor, kaygı yaratıyor, endişe yaratıyor ve şey yapıyor. O bilinmezlik, eyvah sabaha kadar konuşacağız diyor.
0: Evet.
1: Bir de ne konuşacağız? Konu da yok. Biz yine bunu seanslarda çalışıyoruz tekniklerle. Mesela orada da yine somutlaşıyoruz. Yani eşine işte, hayatım, çocukların okul mevzusunu, hangi okula göndereceğimizi yarım saat seninle konuşmak istiyorum gibi.
0: Hı hı.
1: Yani belirlenmiş, saati belirlenmiş, sınırlanmış bir çerçevede. Bu sefer erkek zaten panik olmuyor. Çünkü öbür türlü belirsiz cümlede erkek o konuşma olmadan önce kendini kuruyor. Hani gardını alıyor. Bu sefer kadın bir şey söylediğinde öfke patlaması, hemen üste çıkayım gibi oluyor. Ama bilirse konunun ne olduğunu, ya da iş yerinde öğlen yazmış kadın, akşam seninle bir şey konuşacağım. Şimdi kim bilir neler kuruyor. Kafada. Yani eve gelene kadar neler kuruyor kafada. Değil yani, belirlenmiş, somutlanmış, sınırlanmış profiller oluşturmak sağlıklı iletişimde çok önemli oluyor. Yine söylediğim gibi, onu tekrar söyleyeceğim, uzlaşamayacakları konuda da uzlaşmaları. Her konuda uzlaşamayabilirler. Ve sağlıklı iletişimde yine bizim çok önemsediğimiz uzmanların göz, gönül, ten teması. Bunların ihmal edilmemesi lazım. Çünkü göz göze baktığınızda, şimdi işte karşılıklıyız, dinleyiciler bizi görmüyor ama ben konuşurken siz benimle ilgilenmeseniz, yani bedeninizi komple çevirseniz, ben kendimi kötü hissederim. Bir zaman sonra konuşmayı da bırakırım. Hatta çıkar giderim bile. Şimdi bir işte meşgul olduğunuzda karşınızdaki kim olursa olsun, bu çocuklar bunu çok iyi hissediyor. Okuldan geliyor, annesiyle bir şey konuşmak istiyor, heyecanını anlatmak istiyor. Anne orada bulaşık yıkıyor.
0: Evet.
1: Ve çocuk bir zaman sonra söylememeye başlıyor. Annesiyle bir şey paylaşmamaya başlıyor. Çiftler için de bu çok kıymetli.
0: Evet. İletişimde her zaman için, sadece çiftler için değil, değil mi?
1: Tabii.
0: Karşılıklı göz teması.
1: Göz, gönül ve ten.
0: Ten teması. Hocam bir ara daha verelim. Tamam. Aradan sonra devam edelim. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Ve değerli misafirim psikolog Kübra Duman Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle evlilikte sınırlar ve sorunları konuşuyoruz. Programımız devam edecek efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Nedenlerini ve sorumlularını titizlikle araştırmayı sürdürmektedir dedi. Yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylemin karşılıksız kalmayacağını vurguladı. Kuytulcular soruşturmasında aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu 35 şüpheli tutuklandı. Soruşturma derinleştikçe kirli ilişkiler tek tek ortaya çıkıyor. Örgütün ikinci adamından eğitim ve muhasebe sorumlusuna kadar birçok ismin FETÖ bağlantısı deşifre edildi.
3: Kuytul çiftine ağır darbe vuruldu. Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. Şafak operasyonuyla başlayan soruşturmada gözler şimdi dosyadaki çarpıcı ayrıntılarda. Adana merkezi 6 ilde 19 Ağustos çarşamba sabahı adrese şafak vakti polis kabus gibi çöktü. Kuytulcular olarak bilinen suç şebekesinin inlerine girildi. Operasyonun kalbindeki isimler Alparslan Kuytul ve eşiydi. Mahkeme kararını verdi. Kuytul çifti tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderildi. Soruşturma kapsamında 56 şüpheliden 35'i tutuklandı. 18 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. Ama soruşturma derinleştikçe ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Dosyaya giren CİMER ihbarları Gazze'ye yardım ve kurban bağışı adı altında vatandaşlardan izinsiz ve makbuzsuz para toplandığını ortaya çıkardı. Paraların örgüte aktarıldığı belirlendi. Kirli planlar parayla bitmiyordu. CİMER ihbarına göre hainlerin anayasal düzeni yıkmak için tam 91 video ve resimle sivil darbe ve devrim hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. İhanetin arkasından tanıdık bir el çıktı. Örgütün internet, sosyal medya ve muhasebesini yöneten 9 tepe yöneticisinin FETÖ'den işlem görmüş 24 hainle birebir irtibatı saptandı. Kirli ortaklık belgelendi. Polis basmadan delilleri kaçırdılar. Kozmik binadaki şifreli odalarda ekranlar vardı ama kasalar buhar olmuştu. Adana polisi oyunu bozdu. Kaçırılan tüm kasaları deliklerinde bularak el koydu. El konulan dijital deliller inceleniyor.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdense adeta dudak uçuklatan bir servet çıktı. Milyonlarca lira, milyonluk döviz ve külçe külçe altınlar ele geçirildi.
4: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
3: Alihan Kuriş suç örgütüne ikinci dalga operasyon yapıldı. 13 şüpheliden 12'si yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1,8 milyon lira, 603 bin dolar, 34 adet altın bilezik, 103 adet çeyrek altın ve değeri dudak uçuklatan onlarca ziynet eşya ele geçirildi.
5: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar.
3: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik ikinci dalga operasyonda 13 şüphelinin ev ve işyerleri arandı. Şüphelilerin evinden adeta servet çıktı. 1,8 milyon lira, 603 bin dolar, 34 adet bilezik, 103 adet çeyrek altın, 91 adet 24 ayar altın, 265 adet çek ele geçirildi.
5: Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı.
3: Açılamayan bir çelik kasaya da şeffaf şekilde incelenmek üzere el konuldu.
5: Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar.
3: Örgütün şifrelerini dijital materyaller çözecek. El konulan cep telefonları ve bilgisayarlarda yapılacak inceleme ile kara para aklama trafiği, şirket bağlantıları ve örgüt yönetiminin iletişim ağı deşifre olacak.
4: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
2: Şam yönetimi açıkladı. İdlib'deki askeri üsse saldırının ardından İsrail'le teması kestik. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani diplomasi elini uzatmaya devam edeceklerini ancak İsrail'e güvenmediklerini söyledi.
3: İsrail-Suriye temasları kesildi. İsrail'in Suriye'deki hava üssüne saldırısının ardından Şam kritik bir adım attı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne saldırmasının ardından İsrail'le temasların kesildiğini söyledi. Şeybani, Suriye'nin şu anda İsrail'e güvenmediğini ve önceliğin İsrail saldırılarının durdurulması olduğunu vurguladı. Buna rağmen Şam yönetimi diplomasi için elini uzattığını belirterek İsrail'i tarihi fırsatı değerlendirmeye çağırdı. Suriye iki ülke arasındaki güvenlik anlaşmasına ilişkin müzakerelerin de yakında yeniden başlamasını bekliyor. Şeybani, İsrail saldırısından hemen sonra İsrail bağlantılı X sitesine yaptığı açıklamada İsrail'in vurduğu Ebu Zuhur üssünde Türk askeri varlığı bulunmadığını söylemişti. İsrail, Türkiye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur askeri üssüne Türk askeri varlığını öne sürerek saldırıda bulunmuştu. Ankara, İsrail'i sert bir dille uyarmış, Suriye'ye desteğin kararlılıkla devam edeceğini duyurmuştu.
2: İstanbul Gazi Osman Paşa'da 4 katlı binanın yangın ihbarı haberi geldi. Görüntüler şu an itibariyle ekranda. Gazi Osman Paşa, Şemsi Paşa mahallesi burası. 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Şu an itibariyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmiş durumda. Müdahale bir taraftan devam ediyor. Neden çıktığı yangının henüz belirlenmiş değil. Burası İstanbul Gazi Osman Paşa. Alevlerin hemen yandaki binaya sıçrama ihtimalinin de kuvvetlendiği ile ilgili bilgiler de bizlere ulaşıyor. Olay yerine şu an çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmiş durumda. Ekipler yangına müdahale ediyor. Burası İstanbul Gazi Osman Paşa, 4 katlı bir bina. Çatısında nedeni belli olmayan bir sebeple yangın çıkıyor. Elbette ilerleyen dakikalarda sebebini ve nedenini sizlerle paylaşmış olacağız. Şu an görüntüler ekranlarınıza geliyor. Ekranın sağ tarafında yangının şiddetli bir boyutta olduğu ve yan binaya sıçradığıyla ilgili de görüntüleri sizlerle ulaştırıyoruz. Ekranın sol tarafında söndürme çalışmalarının devam ettiğini, olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiğini bildirelim. İlerleyen dakikalarda son bilgiyi paylaşırız. Yunan basınında skandal Türkiye senaryosu. İsrail ile Türkiye arasında Suriye üzerinden tırmanan gerilimin Kıbrıs'a yayılması halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk askeri varlığının İsrail'in hedefleri arasına girebileceği öne sürüldü.
3: İsrail'in Türkiye'ye karşı provokatif eylemleri bu kez Yunan savunma kaynaklarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden tartışmaya açıldı. Yunanistan merkezli yayınlarda yer alan analizlerde olası bir İsrail-Türkiye çatışmasının Doğu Akdeniz'e yayılması halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk askeri unsurlarının hedef alınabileceği öne sürüldü. Senaryoda Ercan Havalimanı çevresiyle Türk savaş gemilerinin konuşlanabileceği askeri noktalarda muhtemel hedefler arasında gösterildi. Yunan savunma basını, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki hava ve deniz kapasitesinin güçlendirilmesi ihtimaline de dikkat çekti. Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki stratejik konumuna vurgu yapılan analizlerde Türkiye'nin adadaki askeri varlığının olası bir Türkiye-İsrail çatışmasında önemli bir faktör olacağı savunuldu. Yunan yayınlarında ayrıca İsrail'in Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle savunma işbirliğini sürdürdüğü hatırlatıldı. NATO'nun 5. maddesi de bu senaryo üzerinden tartışmaya açıldı.
2: Terörsüz Türkiye'de kritik eşiğe geçildi. Çerçeve yasayla birlikte sahadaki süreç iki kurul tarafından takip edilecek. İlk kurul yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak.
0: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde hukuki zemin tamamlandı. Şimdi en kritik aşama başlıyor. Silahların bırakılması.
0: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
3: Çerçeve yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte süreç hukuki zemine kavuştu. Bundan sonraki aşamada gözler sahada olacak. Süreci iki ayrı kurul takip edecek ve yönetecek. Sahadaki gelişmeler yürütmedeki takip kurulu, siyasi süreçse meclisteki izleme komisyonu tarafından takip edilecek. İlk kurul Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 24 Ağustos Pazartesi günü Beştepe'de toplanacak.
6: Bu kanun her yönüyle terörsüz Türkiye hedefi noktasında gerçek manada bir Türkiye modelidir.
3: Toplantıda çalışma yöntemi ve gündem başlıkları ele alınacak. Sürecin farklı alanlarını takip etmek üzere alt komisyonların oluşturulması da gündemde olacak. Sahadaki gelişmelerin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde MGK kararı ile yasal düzenlemenin uygulanmasının önünün açılması bekleniyor.
7: On binlerce insanımızın hayatına, devasa kaynaklarımızın heba olmasına neden olan terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz.
3: Sürecin ikinci önemli ayağını ise mecliste kurulacak izleme komisyonu oluşturacak. Komisyon, terörsüz Türkiye kapsamında yürütülen faaliyetleri izleyecek, sürecin işleyişini değerlendirecek ve gerekli gördüğü konularda tavsiyelerde bulunacak. Meclisteki yapının geçen yıl oluşturulan ve sürecin siyasi ve toplumsal boyutlarını ele alan komisyona benzer biçimde farklı siyasi partilerin temsil edildiği bir yapıya kavuşturulması bekleniyor.
2: Adalet sisteminde köklü bir değişim kapıda AK Parti'nin vizyon belgesine giren infazda eşitlik adımıyla cezasızlık algısı son bulacak. Artık aynı suça aynı ceza uygulanacak. İlk kez suç işleyenleri ise topluma kazandırılacak. Hazırlıklar meclisin açılmasıyla hız kazanacak.
8: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
3: Adalet sisteminde köklü değişim kapıda AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesinde infazda eşitlik mesajı verildi.
9: Şahan Özden geliyor, siz öyle baktınız da o yüzden sordum.
10: Kaç yaşındasınız?
9: Ben 18 yaşındayım.
10: İmdanlama yolunuza devam edin.
3: Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre yıllardır tartışılan infaz sistemi yeniden yazılacak. Caydırıcılık artacak, mağdur devleti şefkatli eliyle korunacak. Kamuoyundaki cezasızlık algısı son bulacak.
11: Toplumda bu husus kanayan bir yara.
3: Aynı suçu işleyen farklı kişiler birbirinden ayrı ceza almayacak. Eşitsizlik ortadan kalkacak. Aynı suça aynı ceza uygulanacak.
12: Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Bizleri de bir daha buralara düşürmesin.
3: Sistem sadece cezalandırmayacak, aynı zamanda iyileştirecek. İlk kez suç işleyen ve bir daha işlenmeyeceğine kanaat getirilenler için şartlı salıverme ve denetimli serbestlik uygulanacak.
13: Çocuklara verilen cezanın %81'inin yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati, ben de aynı kanaatteyim.
3: Suçun önlenmesi için çok katmanlı sistem devreye alınacak. Eğitimler verilecek, vatandaşın sağlık ve sosyal çevresine bakılacak. Meclisin açılmasıyla birlikte infaz sistemindeki hazırlıklar hız kazanacak.
2: Değerli izleyenler, çocuklar için dijital dünyada yeni bir tehlike daha ortaya çıktı. Meclis Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nun raporunda internetten yapılan alışverişlerde çocukların karşılaşabileceği risklere dikkat çekildi. Özellikle yaş doğrulama sistemlerinin yetersizliğine işaret edildi.
14: Telefonsuz durduğum zaman çok fazla eksik hissediyorum.
3: Telefondan, tabletten ya da bilgisayardan yapılan alışverişler artık hayatın bir parçası. Ancak meclisin hazırladığı rapor bu kolaylığın çocuklar açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.
14: Algoritmaya kapılıp gidiyorum. Zaman nasıl geçtiğini fark etmiyorum. İki tane video kaydırayım, çıkayım diyorum mesela ama öyle olmuyor maalesef. Bir bakmışım elim uyuşmuş böyle, ondan sonra başım ağrımış telefona bakmaktan.
3: Çocuklar internet üzerinden yaşlarına uygun olmayan bazı ürünlere kolayca ulaşabiliyor. Rapora göre özellikle yaş doğrulama sistemlerinin yetersizliği çocukların riskli ürünlere erişmesini mümkün hale getirebiliyor.
15: 18 yaş altına kimlik doğrulaması falan var. Onlardan getirilirse daha iyi olur aslında.
3: Sosyal medyada karşımıza çıkan reklamlar ve fenomenlerin ürün tanıtımları da çocukları etkileyebiliyor. Özellikle güzellik ve dış görünüş üzerinden verilen mesajların çocukların beden ve güzellik algısını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.
15: Kaydırıcıkça kaydırasın geliyor çünkü daha iyisin gelme umudu seni yiyip bitiriyor.
3: Meclis raporunda dijital reklamcılık ve sosyal medya üzerinden yapılan ürün tanıtımlarına yönelik düzenleme ve denetimlerin artırılması gerektiği vurgulandı.
15: Suçu özendirici şeylere ve ahlakı bozacak şeylere bence filtrelemeleri çok daha iyi olur.
3: Uzmanlar ve meclis raporu çocukların dijital ortamda karşılaştığı içeriklerin ve yaptığı alışverişlerin daha yakından takip edilmesi gerektiğine işaret ediyor.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü il başkanları ile ilk kez toplantı yapacak. Masada kongre takvimi var. Toplantıda partinin yol haritası ve örgüt çalışmaları da ele alınacak.
16: Hiç kimse unutmasın. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni dönem manifesto ile ilan edilecek. Kılıçdaroğlu ilk kez tüm il başkanlarıyla aynı masada buluşacak. Parti yönetimi yol haritasını yeniden belirleyecek.
16: Hiçbir zaman değişimin önünü tıkayan bir kişi değil, değişimin önünü sonuna kadar açacağım, sonuna kadar.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler 25 Ağustos Salı günü yapılacak kritik toplantıya çevrildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti yönetimine yeniden dönmesinin ardından ilk kez tüm il başkanlarıyla aynı masada buluşacak. Saat 12.30'da CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantıda partinin önündeki kongre süreci ve örgütün geleceğine ilişkin önemli başlıklar ele alınacak. Mahkeme kararı sonrası parti yönetiminde yeniden yapılanma sürecine giren CHP'de bazı il teşkilatlarında görev değişiklikleri yaşanmış, yeni atamalar yapılmıştı. Şimdi ise sıra örgütün tamamını ilgilendiren yeni dönemin yol haritasına geldi. Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarıyla gerçekleştireceği toplantıda kongre takvimi, parti politikaları ve örgüt çalışmaları kapsamlı biçimde değerlendirilecek. Parti kurmayları manifestonun kongreler başlamadan önce kamuoyuna açıklanacağını belirtiyor. Yeni modelde örgütün karar alma mekanizmalarında daha fazla söz sahibi olması, yetkilerin artırılması ve ön seçimin kural haline getirilmesi planlanıyor.
2: Kocaeli Darıca'da 3 kardeşin denizde cansız bedenlerinin bulunmasıyla başlayan soruşturmada her geçen saat yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Ölüm nedenleri henüz netleşmezken ailenin 10 yıl önce benzer bir acıyla sarsıldığı öğrenildi. Şimdi ekipler hem 3 kardeşin ölümündeki sır perdesini hem de sahilde neler yaşandığını aydınlatmaya çalışıyor.
17: Denizde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin ölüm nedeni hala araştırılıyor. Soruşturma sürerken ailenin yıllar önce yaşadığı bir başka acı da ortaya çıktı. Tam 10 yıl önce bir evlatları daha boğularak hayatını kaybetmiş. Sakar kardeşler Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Karabekir mahallesinde henüz 2 aydır anneleriyle birlikte yaşıyordu. 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Belinay 20 Ağustos günü saat 3.49'da siyahlar içinde evden çıktı. Yürüyerek sahile doğru ilerlediler. Kardeşler kol kola yürüyordu. O görüntü ise 3 kardeşin hayattaki son görüntüsü oldu. Aradan daha 24 saat bile geçmeden 3 kardeşin cansız bedenleri kıyıya vurdu. Gülşah, Muhammed Ali ve Belinay'a ne olmuştu? Bu sorunun cevabı aranırken kaybolduktan sonra denizden farklı bir noktada sağ olarak bulunan 4. kardeş Bilge Nur Sakar'ın da ifadesine başvuruldu. Kardeşlerin canına kıymış ya da öldürülmüş olabileceği ihtimali araştırılıyor. Otopsinin ilk incelemelerinde ise dikkat çeken bulgular ortaya çıktı. Kardeşlerden birinin kulaklarında basınca bağlı olduğu değerlendirilen kanama, burnunda ise kan izleri bulundu. Ancak 3 kardeşin kesin ölüm nedeni henüz belli değil. Şimdi gözler adli tıpın hazırlayacağı rapora çevrildi. Öte yandan Sakar ailesinin acısı aslında yeni değildi. 10 yıl önce de bir evlatlarını kaybetmişlerdi. Çeşme'de boğularak hayatını kaybeden kardeşlerinin ardından yıllar sonra bu kez 3 evladın acısıyla sarsıldılar. Babalarının Kars'ta olduğu olayın ardından Darıca'ya geldiği öğrenildi. Şimdi geriye tek bir soru kaldı. 3 kardeşin hayatını kaybettiği gece sahilde neler yaşandı? Sır perdesini aralamak için soruşturma tüm yönleriyle sürüyor.
2: Kütahya'da 2 gündür kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Mehmet Yıldırım'dan acı haber geldi. Talihsiz adam evinin yakınındaki bir yamaçta ölü bulundu.
3: Herkes tek yürek oldu. Günlerdir o umutlu haberi bekledi. Ancak yaşlı adamdan acı haberi geldi. Kütahya'daki evinden cuma günü öğle saatlerinde ayrılan 74 yaşındaki Yıldırım akşam eve dönmeyince yakınları durumu polise bildirdi. Polis, AFAD ve mahallelinin drone destekli aramasında eski mantar alanına odaklandı. Acı haber eve 500 metre mesafeden geldi. Yıldırım'ın cansız bedeni yamaçta bulundu. Sağlık ekipleri öldüğünü belirledi. Aileyi yasa boğan ölümle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
2: Depremin acısını yaşayan Malatya'da bir müteahhit kendi yaptığı binayı ihbar etti. Nedeni ise kolonlara vurulan tek bir balyoz darbesiyle ortaya çıktı. Müteahhit bu binada insanlar yaşayacak diyerek kendi inşaatını durdurdu.
3: Kendi inşaatını ihbar etti. Balyozla beton testi yaptı. 6 Şubat 2023 depreminin vurduğu Malatya'da pes dedirten bir olay yaşandı. Müteahhit firma kendi yaptığı binada kullanılan betonun standartlara uymadığını fark edince inşaatı durdurdu. Kendi projesi için yıkım kararı aldırdı. Yeşilyurt ilçesinde yapımı süren 105 dairelik binada temel ve kolonlardan karot numuneleri alındı. Projedeki beton sınıfının C37 olması gerekirken yapılan testlerde beton kalitesinin C19, bazı noktalardaysa C13 ve C14 seviyelerinde olduğu öne sürüldü. Sonuçların ardından firma yetkilileri inşaatı durdurdu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurularak bina için yıkım süreci başlatıldı.
1: TGRT FM Haber.
18: Şimdi reklamlar.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, psikolog Kübra Duman Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle evlilikte sınırlar ve sorunlar üzerine sohbetimiz devam ediyor efendim. Evet Kübra Hocam, birinci bölümde dediniz ki evlilik için birçok sebepler olabilir demiştiniz. İsterseniz bir tekrar edin onları. Neler olabilir?
1: Yani çocuk sahibi olmak, aşık olmak, finansal güven hissetmek, ailesi istedi diye evlenmek, ailesinden kurtulmak için evlenen kişi, neslinin devamı olsun diye, güvenli bir cinsel yaşamı olsun diye, ki bu liste uzar gider.
0: Uzar gider. Peygamberimiz Aleyhisselam'a da soruyorlar niçin evlenilir diye. Peygamberimiz buyuruyorlar ki, üç şey için evlenilir. Ya güzelliği için, ya kişinin güzelliği için, yahut zenginliği için, parası için, yahut da güzel ahlakı, dini için evlenilir. Bunlar tabii sizin söylediklerinizin dışına çıkmıyorum da esas ana üç tabii. sebep tabii, evlilikte. Tabii. Eğer diyor Peygamberimiz devamında, eğer güzelliği için evlenirseniz güzellik gider zamanla. Yaşlanınca insanların güzelliği kalmaz. Efendim zenginlik için diyor evleniyorsanız o da gidebilir. Yani insan her zaman zengin olacak diye bir şey yok. Nitekim bakıyoruz zamanımızda da öyle şeyler görüyoruz. Dünyanın en zengin adamı bir anda sıfırlayabiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani dünyanın en zengin olmuş multimilyarder bir adam, dolarlarla oynayan bir adam bir anda sıfıra inebiliyor. Bu da olabilir. O da gidebilir yani. Zenginlik elden gidebilir. Ama güzel ahlak o devamlı. O devamlı olarak kalacak. Çünkü insanların içinde olan bir haslet, bir özellik o. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın da evet bir psikolog olarak birçok sebepler ki bunların hepsi söylediklerine
1: hepsi de olabilir, hiçbiri de olmayabilir.
0: Olabilir evet. veya olmayabilir. Onlar alt sebepler ama ana sebep evlilik için bu üç şey.
1: Kesinlikle. Evet, zaten bu arada zenginlik dedik, finansal güven, ben de onu söyledim. Dediğiniz gibi şey ahlak zaten şöyle bir şey, evet çok önemli yani.
0: Güzel ahlak, evet.
1: Güzel ahlak, yani ahlaklı olabilmek için zaten Müslüman olmanıza gerek yok ya da İslamiyet'i yaşamanıza gerek yok. Yani her insan ahlaklı olmalıdır diye düşünüyorum ben. Yani bu, evet, yani biz
0: Müslüman olarak İslam ahlakına evet, sahip olmalıyız.
1: Kesinlikle, ama yani ahlaki o şey herkeste olmalı zaten. Ama bunu tabii. da ahlaklı olup olmadığını tanıyarak fark edebilirsiniz.
0: Evet.
1: Diye. Şimdi şeyi söyledik, ana başlıklarımızdan biri evlilikte sınırlar. Ve işte şimdi onu biraz isterseniz ele alalım.
0: Evet.
1: Evlilikte sınırlar ve sınırları korumanın önemini ben biraz anlatmak istiyorum. Evlilikte sınır çok önemli. Bu sınır olayı zaten çocuklukta başlıyor. Yani çocukken konulan sınır. Bu coğrafyada çünkü böyle sınır bizde çok yoktur. Belirgin ya da bir sınır, insanın kendi o bireysel sınırını biz çok gözetmeyiz. Hatta çocukla, ben ailelerle de çalışıyorum, çocuklarla. Mesela şey diyor, anne diyor ki çocuğu için yemek mevzusu, örneğin en belirgin problem yeme problemi. Diyor ki hocam diyor bir tabak yiyor diyor. Bir tabakla doymaz o diyor. Bir kase çorba içti, doymaz diyor. Şimdi bu sınırsızlıktır. Eğer çocuk o yaşta o sınırsızlığı öğrenirse evlendiğinde de sınırı koruyamıyor. Ya da işte ilişkisinde, iş şeyinde, işe geç kalıyor örneğin. Çünkü bir sınırı yok. Okula, çünkü okula giderken hep geç kalkmış. Annesi demiş ki tamam 5 dakika daha uyusun. Kıyamamış, etmemiş, ama o sınırlar aslında ilk yani bizim doğduğumuz annemiz, babamız o evde o sınırları o şekilde kabul ediyor ve öğreniyoruz. Orada eğer sıkıntı varsa ileriki yetişkinliğimizde de o sıkıntı devam ediyor. Çünkü çocuk kendini doyuramadığında fiziksel anlamda, yani 3 yaşından sonra, 2,5 yaşından sonra biz çocukların kendi başına yemesini öneririz. Yiyebilmeli, doyduğunu bilebilmeli. Eğer fiziksel anlamda çocuk kendini doyurmayı bile öğrenemiyorsa, o sınırını koruyamıyorsa, yetişkin olduğunda da duygusal anlamda sınırını doyuramıyor kendini. Bu sefer de yapışıp kalıyor. Sınırsız oluyor, bağımlı oluyor o kişiye. Çünkü onsuz yaşayamıyor. Burada sıkıntılı. Sınır için önemli olan şey yine maddeleri böyle sırarsak içgörü. İçgörü çok mühim bir konu. Yani farkındalığı yüksek, içgörüsü olan kişi. Kendini bilmek. bu coğrafyada bu kendini bilmek, tasavvufta olsun, dediğiniz gibi hani beslendiğimiz kültürümüzde olsun, kendini bilmek, içgörü sahibi olmak, sınırı korumanın maddelerinden biri.
0: Evet. O Yunus Emre'nin şiirinde geçen söz, onu evet. da tekrarlayayım. Sen kendini bilmezsen bu ne biçim okumaktır. İlim ilim bilmektir. Hani ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu ne biçim okumaktır? Bu ne okumaktır? Bu nasıl
1: evet,
0: okumaktır?
1: Evet, aynen öyle. Evet. Çünkü bunlar kadim bilgiler yani. ve esneyebilmek. Kişinin kendi esneyebilmesi, çünkü kas katı bir ağaç hiçbir şey yapamazsınız, hiçbir şekilde sokamazsınız değil mi? Ama bu yumuşak bir şey olduğunda, esneyebilen bir şey olduğunda, ona her şekilde verebilirsiniz. Evlilik de böyle olmalı, esneyebilmeli. Çiftler esneyebilmeli, zamana göre, duruma göre esneyebilmeli. O esneme sınırları her zaman olmalı. Eğer çocuk varsa, çocuksuz zaman geçirme. Bu da kadın ve erkeğin sınırı. Çünkü evlilik şöyle, evleniyor.

0: Ne olursa olsun, aklınıza ne geliyorsa, bunun hiçbir sınırı yok. Biri sadece yarım saat, 15 dakika odaya çekilip bir kitap okuyabilir. O onun arka bahçesidir. Hiç önemli. Biri de spor yapmayı sever. Bu listede uzar gider yani. Ama sizin arka bahçeniz neyse onu beslemeli, onu ihmal etmemelisiniz. Bu da evliliği çünkü faydalı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde ileriye götürmeye sağlıyor. Ve yine böyle sınırları korumak ve işte sınırların önemi, çiftlerin evli dostları olmalı, ahbapları olmalı, evli kişilerle birlikte programlar yapmalı. Evlilik bir de öğrenilebilen bir şey. Yani gördüğünüzde de siz kendi evliliğinize bir şey katıyorsunuz. Çünkü kadın ve erkek elinde bir bavulla geliyor. Erkek annesinin babasının evliliğini almış. Çünkü gördüğü evlilik o. Kadın da yeni kendi annesinin babasının evliliğini almış.
1: Tabii oradaki bugünkü aile tipinden bahsediyorsunuz. Geçmişteki
0: değil,
1: geniş
0: evet.
1: aile
0: tabii,
1: tipinde.
0: Tabii orada
1: halalar,
0: çok daha
1: amcalar,
0: farklı.
1: Dayılar,
0: tabii,
1: teyzeler
0: tabii.
1: Çok
0: tabii.
1: Ve herkes daha çok şeyler öğreniyor.
0: Tabii. Şimdi çok
1: işte, şimdi orada, o işi siz yapıyorsunuz psikolog.
0: Biraz öyle. Yani çünkü orada sorun çözme becerilerini evde görüyorlardı.
1: Evet.
0: Dediğiniz gibi büyük baba, büyük anne, amca, hala, dayı, onların evliliklerini de görüp orada mesela halasıyla eniştesi başka bir problem çözme becerisi ona katmış oluyor. Dedesiyle başka bir şey öğrenmiş. Ona burada tek tip bir anne babanın evliliğini alıyor. Tek bir problem çözme becerisi var. Bavulunda onlar var. Bu sefer bir şey olduğunda o bavulundan o materyali, malzemeyi çıkarıyor. Kadında da başka bir şey var. Bu sefer yine çatışıyorlar. Anne babamızın evliliğinin aynısı olmalı, ne de tam zıttı olmalı. Yani ne onun karşıtı, ne onun tıpatıp aynısı olmalı. İşimize yarayan malzemeleri alıp bize ışık tutuyorsa o malzemeleri kullanmalıyız. Ama işimize yaramıyorsa da onları o bavula koyup kaldırmalıyız.
1: Evet.
0: Bunun çünkü zorlamanın bir anlamı da yok. Zaman değişiyor. Siz iki farklı insansınız. Anneniz ve babanız gibi değilsiniz. Ne kadar benzerseniz de.
1: Tabii.
0: Ama farklısınız. Ama sizin işinize yarayan bir materyal varsa onu da kullanmanız çok önemli. Evlilikte sorunlarla ilgili de biraz değinirsek, dünyada da öyle boşanma oranları ilk 3 yıl içerisinde olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Yani veriler öyle. İlk 3 yıl içinde boşanma oranları çok yüksek.
1: Evet.
0: Çünkü çiftler birbirlerine birlikte yaşama uyum sağlamada zorluk yaşanıyor. İki ayrı insanın aynı evde yaşaması çok zor bir şey. Birbirine uyum sağlaması. Bunun için zaman lazım, emek lazım, istek lazım. Çünkü baş etme becerileri geliştirmeleri lazım. Evlilik dedim ya, istek işidir, gönül işidir. Yani ne kadar cebinizde malzeme varsa onu kullanmayı hak eder. Eğer siz evliliğin gönlünü yapmazsanız, o çiçek gibi, bir çiçek gibi onun suyunu tam kararında vermezseniz ya solar ya da çürür, çok su verirseniz.
1: Evet.
0: O denge çok önemli. Beslemelisiniz, yoksa sizin keyfinizi çıkarır eğer o malzemeleri kullanmazsanız. Genelde şöyle oluyor, çünkü evlenmeden önce böyle bayağı insanlar fedakarlık ediyor, elinden gelen her şeyi yapıyor. Evlendikten sonra zannediyorlar ki bu yeterli. Yok, asıl evlendikten sonra normal işiniz neyse, sizin şimdi mesela radyoculuk yapıyorsunuz. Bu sizin aslında part time işiniz. Evlilik sizin 7/24 full time işiniz olmalı.
1: Evet.
0: Herkes için bu geçerli. Evet. Yani evlilik full time yapılan bir iş, ama onun harcını yaptığınız iş aslında part time bir iş. O yüzden evliliğe yatırım yapmak çok önemli. Emek vermek. Her yaşın, her dönemin farklı farklı sorunları oluyor. Başka bir sorun olduğunda onun baş etme problemi, baş etme becerisi kazanmanız gerekiyor. Eğer tek bir kart çıkartıyorsanız her seferinde, yani sadece küsüyorsanız, küsme davranışınız varsa problem çözmede, ilişki döngüye giriyor. Bu döngüden çıkamıyorlar. Sonra ya boşanıyorlar ya da hiç birbirine dokunmadan aynı evde yaşayan iki pansiyoner oluyor. Ya da çocuk var diyor, çocuğun üzerinden evliliği idame ettirmeye çalışıyorlar. Bu da çok sağlıksız ve sıkıntılı oluyor. Çünkü çocuğun omzuna çok fazla yük yüklemiş oluyorsunuz. Ben çocuğum yüzünden boşanmadım. Bu da sıkıntılı oluyor. Çünkü bu sefer çocuk hep kendini suçlu hissediyor. Ben olmasaydım annemle babam ayrılırdı. Benim yüzümden kaldılar. Bu konuşulan, sözel konuşulan bir şey olmasa bile bu duygu çocuğa geçiyor. Bu çocuk bu duyguyla yetiştiğinde kendi de bu sefer duygusal ilişkilerinde sağlıksız şeyler yapıyor.

0: O duyguyu almış çünkü o duygut omuzlarında onu.
1: Yanlış olan anne babalarından yanlış olan duyguyu almış. Yanlış duyguyu
0: evet,
1: almış.
0: Evet, yani çünkü yani aslında o evlilik kadınla erkeği ilgilendiren bir sorun. Hı-hı. Çocuğu ilgilendirmiyor. Anlaşırsanız devam ettirirsiniz ama anlaşamıyorsanız, her şeyi, malzemeleri, bütün malzemeleri kullandıysanız, kullandınız ama yine ilerleyemiyorsanız, o zaman ayrılabilirsiniz. Çünkü boşanmak bir seçenektir. Ama her fırsatta da bu boşanma kartını çıkarmak değil söylediğim benim. Ama sadece çocuğu üzerinden, yani benim çocuğum var, çocuğum babasız ya da işte annesiz kalmasın diye eğer ayrılmıyorsanız, orada çocuğa aslında daha büyük bir zarar veriyorsunuz diye söylemeye çalışıyorum.
1: Evet, burada şu da geliyor aklıma. Hı hı. Tabii düşünce o olmamalı. Yani ben bu evliliği çocuğum için devam ettiriyorum olmamalı. Hı hı. Ama evliliğin de devam etmesi daha iyi. Çünkü boşanma, tamam, Allah-u Teala'nın da kabul ettiği, bildirdiği bir şey. Ama sevmediği bir şey Rabbimizin. Yani boşanmak güzel bir eylem değil. Bunu göz önüne alarak sadece çocuğum için değil, birlikte, beraberlikte olmamızdan doğacak birçok faydalar.
0: İşte bütün kartları kullanmak gerekiyor. Yani malzeme elinizde, dedim ya, elinizde ne kadar malzeme, materyal varsa evlilikte kullanmanız gerekiyor. Yani böyle bonkörce evliliğinizi iyi götürmek devamı için ne varsa kullanmanız zaten gerekiyor. Gerekli bir şey.
1: Evet.
0: İşte çiçek gibi düşün. O bakılmak ister, sevilmek ister. Güneşi ayarında koyacaksınız. Suyu vaktinde ve kararında vereceksiniz ki o çiçek size renkli renkli çiçekler açsın. Öbür türlüsü farklı şeylerle olur. Onun bir zamanı vardır, bir yeri vardır, bir kararı vardır. Evlilik de budur işte.
1: Evet. Evet hocam. Evlilikte sorunların çok olduğu dönem ilk 3 yıl diyorsunuz.
0: İlk 3 yıl gözlemleniyor boşanmaların olduğu. Çünkü birbirlerini tanımıyorlar. Yani farklılıklarını kabul etmiyorlar. Herkes kendi hayal ve hayallerini almış, gelmiş oraya. Sadece kendi hayalini yaşamaya çalışıyor. Ama karşısındakinin de bir hayali olduğunu fark etmiyor.
1: Evet.
0: Bir hayali, bir isteği olduğunu fark etmiyor. Çocuğun olduğu olduğu ilk dönemde boşanmaların arttığı ya da ebeveynlerin orada bir karışıklık oluyor. Çünkü ebeveyn yeni bir kimlik geliyor insana. Ebeveyn mi olayım yoksa karı koca mı olayım? Oradaki sınırların iyi belirlenmesi gerekiyor. Eğer sadece işte çocuk olduğunda anne çocuğa yöneldiğinde, erkeği kocasını yalnız bıraktığında işte aldatmaları görüyoruz. Ayrılıkları o zaman görüyoruz biz. O da bir denge. Evlilik denge işi zaten. Dengeyi iyi korumak gerekiyor. Bir de çocukların ayrıldığı dönemde boşanmaların çok olduğu görülüyor. Boş yuva sendromu dediğimiz şey. Hani siz dediniz ya, devam da ettirmek lazım. İşte çocuk üzerinden devam ettirilen evliliklerde çocuklar da gidince iki tane yaşını almış kadın ve erkek hiçbirbirlerini artık tahammül edemiyor ve boşanma oranları o zaman da çok yükseliyor. Evet, yani bunlar istatistiksel veriler bizde.
1: Yani yuvadan çocuklar da uçtuktan sonra
0: hiçbir nedeni kalmıyor. İşte nedeni olmalı, yani sebebiniz olmalı. O kadın ve o erkekle yaşamak için sebepleriniz olmalı, niyetiniz olmalı, isteğiniz olmalı.
1: Evet, birbirini tamamlayan iki unsur olarak birbirlerini görmeliler. Onu görmedikleri zaman
0: işte çocuk
1: anlamı kalmıyor.
0: Gittiğinde evet,
1: çocuk
0: bu sefer
1: bitiyor her şey.
0: Her şey bitiyor, bitebiliyor yani.
1: Maalesef evet. Demek o dönemde çok evet, sıkıntılı dönemler.
0: Aynen. Ve işte bir de bizde yani daha hem İslami coğrafyanın hem de daha Türkiye Orta Doğu'da mesela kayınvalide problemi var. Gelin kayınvalide, yani bir üçüncü kişinin şimdi gerçi şeyi de biz görüyoruz artık, kızın ailesinin de çok müdahil olması, yani o kadın ve erkeği yalnız bırakmıyorlar. Zaten dedim ya, onlar o bavulla ve kimlikleri, yani ruhları ve düşünceleri zaten anne babalar o evin içinde, ama o ayrımı yapmak lazım. Yani onlar böyle köşe yastığı gibi arkada istediğiniz zaman yaslanacağınız şekilde olmalı. Biz somut anlatırsak öyle anlatıyoruz.
1: Evet.
0: Ama yastığı kucağınıza alırsanız o yastıkları, o anne babalarınızı, o iki kişi birbirine sarılamıyor.
1: Evet.
0: O yastıkları koyun.
1: Arada mesafe bırakılıyor.
0: Evet. Orada gelin kayınvalide sorunu da boşanma sebeplerinden biri.
1: Evet. Günümüzde de var mı? Çünkü günümüzden dedik ya, küçük aile artık var ve genellikle evlenenler annesinden babasından ayrı bir evde yaşıyorlar. Var mı yani bu toplumda hala gelin kayınvalide sorunları?
0: Şöyle eskisi gibi aynı evde yaşayıp direkt gibi değil ama uzaktan müdahalelerle var. Yani bu da ne oluyor? Kadın eğer eşinden tabii birkaç nesil sonra belki bu hiç kalmayacak da olabilir ya da azalacak olabilir, onu bilemiyoruz ama şu anda şöyle oluyor. Eğer kadın, yani kayınvalide oğlanın annesi, kocasından alamadığını oğluna transfer yapmış. Oğluyla bir ilişki kurmuş. Oğluyla ilişki kurduğunda, sağlıksız bir ilişki kurduğunda alamadığı, kendi eşinden alamadığı şeyi oğluyla almaya çalışmış. Bu sefer oğlu evlenip bir kadınla birlikte olduğunda işte sıkıntılar görüyor. Ya da pasif agresif dediğimiz, yani hastalığını mesela bahane ediyor. Bir şekilde onu cennet annelerin ayakları altındadır, anneye öf deme, böyle bir şeyle de biz büyüyoruz. Anneye nasıl söyleyebilir? Anneye nasıl hayır diyebilir? Diyemiyor. Bu sefer baba çocuk yani arada kalıyor. Çünkü orada kendi karısı da var. İşini değiştirecek örneğin. Ya da bir işle ilgili bir problemi olduğunda ya da kendi özel hayatıyla ilgili bir problem olduğunda ilk annesini arıyor. Evet. Yetişkin bir insan.
1: Evet, cennet annelerin ayağı altındadır ama yine peygamberimizin buyurdukları bir hadis-i şerif daha var. Orada da buyuruyor ki iyi bir kadın dünyada cennet nimetidir. Yani bunu da unutmamak lazım. Bizim kültürümüzde bu da var ama bazı şeyler unutulmuş, bazıları efendim fazlaca biliniyor. Evet, cennet annelerin ayağı altında ama iyi bir kadın, saliha bir hanımefendi de dünyadaki cennet nimetidir buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Evet.
0: Aynen. Yani orada eğer gelin kayınvalide problemi varsa bir kere saygıyı, nezaketi, zerafeti kaybetmemek gerekiyor. Çünkü onunla bir iyi okumak gerekiyor. İlişki dinamiğini onu okumak gerekiyor. Onu tanımak gerekiyor. İyi aile, yeni ailesini okuması gerekiyor en azından.
1: Evet.
0: Ve adamın ortadan çıkması gerekiyor. Yani kadının kocası, annenin oğlu aradan çıkıp o iki kadın ahbaplığını kendileri bulmaları gerekiyor.
1: Evet. Bir ara daha verelim hocam. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim psikolog Kübra Duman Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle evlilikte sınırlar ve sorunları konuşuyoruz. Programın son bölümünde beraber olmak dileğiyle kısa bir ara.

0: Arayla reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi Vakıf

0: Reklamları dinlediniz. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim psikolog Kübra Duman Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle evlilikte sınırlar ve sorunlar üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, 12 dakikalık bir bölümdeyiz. Evlilikte sağlıklı iletişimden söz ettik. Evliliğin tarifini yapmıştınız baştan. Evlilikte fedakarlıktan söz ettik. Evlilikte sorunların çok olduğu dönemler dedik. Ki bunda hemen belirtelim yine. İlk 3 sene ve çocukların evlendirdikten sonra kalınan
1: yalnız... Çocuğun yeni olduğu, yani ilk olduğu dönem. Çocuğun olduğu dönem.
0: Çocuk doğduğu dönem.
1: Çocuk olduğu dönemde.
0: Dönem. Evet. Aha. O da problemli evlen. Evet. Çocuk sahibi olmak evliliği nasıl etkiler? Kısmen durdunuz ama bilmiyorum. Bu konu üzerinde biraz daha durmak gerekir mi?
1: Eğer sağlıklı bir ilişkiyse zaten çocuk o besler. O yuvayı besler. O yuvayı zenginleştirir. Burada biz evlenen çiftlere de şöyle söylüyoruz. Tabii ki bu şeye göre değişir. Yaşlılarına göre değişir ama yani en azından bir iki sene çocuk sahibi olmamalarını gerektirir. Çünkü birbirlerini tanımaları gerekiyor. Kadın kadınlığını bilmeli ilk önce. Çünkü bu coğrafyada yani kadın olarak kadınlığımızı tam bilmiyoruz. Kadın olmayı ilk önce bir kabul etmeli, içselleştirmeli. Erkek yine bir denge kurmalı. Yani kendi evliliklerini oluşturmaları oluşurduktan sonra evet çocuk gelmeli. Yani evliliğin meyvesi o zaman gelmeli. Bir iki üç sene birbirlerini tanımaları, problem çözme becerilerini geliştirmeleri gerekiyor.
0: Bunu yine de bu şekilde sınırlamamak lazım herhalde hocam.
1: Yani, değişen bir şey bu. Tabii ki değişir.
0: Değişebilir. Değişir. Yani,
1: ama eğer yaşı ve şey uygunsa bir iki sene beklemelerini biz öneriyoruz.
0: Siz öneriyorsunuz. Hı-hı. Evet. Ama bunun değişik durumlarda söz
1: mutlaka
0: konusu olabilir.
1: Olabilir. Zaten işte içgörüleri varsa, bir farkındalıkları varsa, esneyebiliyorlarsa bu işte zamanla birbirlerini değil de hani evet buna emek veren ve anlaşan bir çiftse, sağlıklı bir iletişim varsa zaten gerek de yok. Ama bu olmuyor da maalesef. Çünkü evlenmeden önce insanlar gerçek aslında kendiliklerini pek göstermiyorlar. Yani her hallerini göstermiyorlar. Çünkü sınırlı bir zaman diliminde buluşuyorlar, tanışıyorlar, karşılaşıyorlar, birlikte vakit geçiriyorlar. Bu sefer evlenince bambaşka şeyler ortaya çıkıyor. Ona alışma süreleri gerekiyor insanların. Yani kadın ve erkeğin birbirine alışma. Bir de aşk olayı var. Yani aşık olarak evlendilerse biz o zaman da söylüyoruz. Evet, aşık olarak evlenmek çok kıymetli ama aşkınızın biraz o sönmesini, yani kimyasal anlamda da bir hani 18 ay gibi bir süre veriliyor şey anlamda beynin, o çünkü beynin bazı noktaları çalışmıyor. Aşkın gözü kördür tanımı vardır ya, bu doğru bilim, beyin araştırmacıları artık bunu söylüyor. Oradaki hormonlar, orada hissettiğiniz şey, onu tamamen elmanın mesela bir çürük tarafını görmüyorsunuz, hep en böyle sağlıklı tarafını görüyorsunuz. O zaman da tam böyle o süre geçtikten sonra üzerinde de çocuk olduysa kadın veya adamın kusurlarını görmeye başlıyor. Bu adam böyle değildi diyor. Bu kadın böyle değildi diyor. Bunun şunu varmış, bunun varmış diyor. Bu sefer çatışma ve tartışma, kavga çıkıyor ve boşanıyorlar. Aslında benim bizlerin söylemek istediği, hani o iletişim ve sağlıklı ilişkinin kurulması, kurulduktan sonra çocuğun olması. Çocuğa ne kadar az zarar verebilirler. Öbür türlü çünkü zarar verebiliyorlar. Ama bu her evlilik için farklıdır. Evliliği biz şey gibi düşünürüz, parmak izi gibi. Hepimizin parmak izi farklıdır. Her evliliğinde parmak izi farklıdır.
0: Şüphesiz.
1: O noktada gelin ve kayınvalide olaylarına, yaşanan sorunlara geçersek yine tekrar edeceğim. Nezaketi, zarafeti ve işte çabayı, o ilişki kurma şeyini devam ettirmek gerekiyor. Sevmeyebilirsiniz, mayanız tutmaz. Ama saygıyı ve işte nezaketi kaybetmemek gerekiyor asla. Evet.
0: Onu rakip olarak görmemek lazım.
1: Tabii
0: bile.
1: Ki iki kadın içinde.
0: Evet. Çünkü birisinin evladı diğerinin dünya, evet, ahiret.
1: Geçmişi biri geleceği gibi. Ve şey, kazanılmayan savaş, yine orada da kazanılmayan bir savaş oluyor. Üstüne üstlük adam da orada eziliyor, adamcağız. Çünkü şey, annesini mi tutsun, karısını mı tutsun? İkisine de haklı dese olmuyor. İkisine de haksız dese olmuyor. Bu sefer çok yıpranıyor. Evet. Oradan dedim ya, oradan kocayı ya da işte annenin oğlunu çıkarıp iki kadın kendi ilişkisini kendi kurmalı.
0: Evet. hanımlara daha çok iş düşüyor bu durumda, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Ve biraz da şey, yani genç olan tarafa, yani gelinlere biraz daha çaba sarf etmek gerektiğini düşünüyorum ben. Yani onların biraz daha gayret etmeleri gerekiyor.
0: Ama yaşlı olan da daha olgun olduğu
1: tabii.
0: için onda daha
1: tahammülü, daha kamil olmasın. Daha olgun olduğu için anlayışlı olmalı. Bu işte kişiye göre değişen bir şey. Eğer donanımı nasıl bilmiyoruz. Ama şeylerde, seanslarda gördüğümüzde şey oluyor. Yani sizin söylediğiniz gibi birbirini rakip gibi görüyorlar. Rakip değiller.
0: Evet.
1: Çünkü farklı kulvarlarda var.
0: Evet hocam. İsterseniz şöyle bir birkaç dakikamız var.
1: Tamam.
0: Bir toparlayalım tamam. Başından itibaren.
1: Evet.
0: Evet, buyurun.
1: Evlilik işte emek isteyen, gönül işi dedim ben bunu her seferinde söylüyorum, yine söyleyeceğim. Ben beni koruyarak, sen seni koruyarak biz olmak. Ama bu şu da güzel bir sözdür, ben severim. Kayayı delen su değil, suyun devamlılığıdır. O yüzden bu emek isteği bırakmamak lazım. Elinizdeki materyallerin, malzemenin hepsini kullanmanız gerekiyor. Yelpazenin geniş olması gerekiyor. Sorun çözme becerilerinizi geliştirmeniz gerekiyor bu noktada. Çünkü sadece tek bir kart çıkarttığınızda o ilişki artık döngüye giriyor, sarmala giriyor. Yine böyle insanın kendiyle ilgili o tekamüle giden yolculuğuna emek vermesi gerekiyor. Çünkü Sokrates'in söylediği gibi sorgulanmamış bir yaşamın yaşamaya değer olmadığını söyler. Kendi yaşamını sorgulamalı. Evliliğini yine bir sorgulamalı. Sürekli bir kontrol etmeli. Biz neyi eksik yaptık, ne yaptık? Biz mesela sorular sorarız çiftlere. Biz zarf veriyoruz. Mesela sorulardan biri kendi hatalarınızı yazın.
0: Hı hı.
1: O çok az oluyor. Sorularda mesela eşinizin hataları nedir dediğinizde liste uzuyor, bir sürü madde yazıyor ama kendi hatanız olduğunu, yani 5 maddeyi geçmiyor.
0: Evet.
1: Onu iyi görmek lazım. O içgörü işte, onu dedim, yani aynaya, kendine dev aynasında değil, normal bakmak lazım. İkinize, iki kişiye, yani karşınızdakine de size de eşit bakmak lazım.
0: Evet.
1: Hakkaniyetli davranmak lazım ilişkide.
0: Bir de şu var hocam, hani yine bir büyüğümüzden duymuştum. Ayrılmak isteyen çiftlere, siz de yapıyorsunuzdur belki, eşinizin sevdiğiniz tarafları nelerdir, sevmediğiniz tarafları nelerdir diye liste yaptırdığınızda muhakkak ki sevdiği taraflarının daha çok olduğu görülüyor. Yani sevmediği husus birkaç tane.
1: Evet.
0: Ama sevdiği bir taraf yahut da beğendiği tarafı daha fazla.
1: İşte orada yine iletişimimiz olumsuz tarafı hep görüyor. Hep bardağın boş tarafını görüyor.
0: İşte hayır, bu tip soruda tam tersi, olumlu taraf daha çok görülüyor.
1: Ama işte eğer bir uzmana geldiyse bir şey sıkıntılı demek ki. Olumlu taraflarını göremiyor demek ki.
0: Ha, size gelenler için söylüyorsunuz.
1: Evet, yani evet. Bizim için, yani listede varsa zaten sıkıntı yok. Yani eğer olumlu tarafını çok yapıp onu da kabul etmişse problem yok. Çünkü herkesin aciz, ucuz yanları var. Bunu da işte tekamül bu, yani o aciz ve ucuz tarafımızı, basit tarafımızı, eksik tarafımızı kabul edip bir kambur gibi dikenli yolda ilerleme yoludur tekamüle gitmek. Yoksa kusursuz olmak, bizde yani ne seanslarda ne kimsenin elinde sihirli bir değnek yok. Gelen bireysel de olsun, çift de olsun, kimseyi biz bir sihirli değnek değdirip kusursuzlaştırmıyoruz. Böyle bir zaten iddiamız da yok, ama insan zaten eksik demek, aciz demek. Çünkü tek doğduğunda kendini besleyemeyen varlık, canlı, insan.
0: Evet.
1: Diğer canlılar hemen bir iki saat içinde toparlanıp memeye kendi gidiyor. Ama insan canlısı öyle değil. Anne gelmezse doyamıyor. Evet. O yüzden eksiyiz. Hayat boyu da hep eksikliğimizi tamamlamaya çalışıyoruz.
0: Evet. Diğer canlılarda, diğer hayvanlarda öyle değil dediğiniz gibi, bakıyorsunuz doğar doğmaz ayağa kalkıyor.
1: Ama insan canlısı öyle değil.
0: İnsan öyle değil tabii.
1: Bir iki gün bıraksanız ölür zaten o.
0: Yani onun dışında işte yedireceksiniz, içireceksiniz, giydireceksiniz, değil mi? Bakacaksınız, temizleyeceksiniz. Ama diğer canlılarda böyle bir durum söz konusu değil.
1: Evet.
0: O her şeyini kendisi halledebiliyor doğduktan itibaren.
1: Evet,
0: evet, insan bu.
1: Evet.
0: Allah-u Teala eşrefi mahlukat olarak yaratmış. Yaratılanların en şereflisi insan. Ama böyle noksanlıklarla doğuyor. Zaman içerisinde gelişiyor, büyüyor. Değil mi efendim?
1: Tamamlamaya kendini çalışıyor.
0: Kendisini tamamlamaya çalışıyor.
1: Ne kadar tamamlamaya çalışır. Evet. Herkes için değişir.
0: Tabii. Tabii ne kadar tamamlıyorsa o kadar iyi oluyor. Hı hı. Evet, başka son söz olarak söyleyeceğimiz evlilikte sınır ve sorun olarak.
1: Yani hepsini söylediğimi düşünüyorum ama yine çok onu söyleyeceğim. Mutlaka kendilerini beslemelerini, kendilerini geliştirmeleri gerektiğini. Bir yani kimse olma. Bir de şey oluyor mesela özellikle yine kadınlar üzerinden gideceğim. Evlendikten sonra kadın kimliğini bırakıyor, tamamen bütün kimliğini bırakıyor, erkeğin uzantısı gibi oluyor. Bu sefer de yine sıkıntı yaşanıyor. Yani orada kimliğini korumalı. Kadın da adam da kimliğini korumalı. Eğer kimliğinizi, kişiliğinizi kaybederseniz bir hiç olursunuz. Bu hiçlik de insana her şeyi yaptırabiliyor. Kendi arka bahçelerini beslemek, kendilerine yatırım yapmak ve evliliğe bonkörce davranmak.
0: Evet. Gerçi konumuz içinde geçmedi ama bir de feminizm denilen bir olgu
1: o
0: var.
1: O çok başka bir konu.
0: Başka bir konu ama hiç olmazsa farklı. Burada şunu söyleyebilir miyiz? Söylemeli miyiz? Biz belli bir toplumuz. Müslümanız. Evet. Feminizm bizim toplumumuza uygun bir şekil değil. Bundan hanımlar bu konuda dikkatli olmalı.
1: Evet, feminizm yanlış anlaşılan ve tanımlanan aslında bir kavram gibi. O çok başka bir konu ve farklı algılandığı için de. Tanım çünkü kavram farklı, uygulayış farklı.
0: Evet.
1: Bambaşka şeyler.
0: Peki. Hocam teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Verdiğiniz değerli bilgiler için. Değerli dinleyiciler, bugün psikolog Kübra Duman Hanım'la evlilikte sınırlar ve sorunlar üzerinde sohbet ettik. Bir başka programda bir başka misafirimle karşınızda olmak dileğiyle ben Faruk Sal programı sunan ve ana kumandada Çağrı Bahçe arkadaşımız ile efendim hayırlı güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: aklınızda bulunsun.
1: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgece atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: TGRT FM Haber.
8: Gideon Sar, gerilimi artırma niyetimiz yok, diplomasiden yana izledi.
9: Allahu Ekber, istedafa talep dur. Filhavin.
10: Suriye planı elinde patlayan Netanyahu sonunda geri adım atmak zorunda kaldı. Bir haftalık krizin ardından İsrail'den diplomasi mesajı geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, gerilimi artırma niyetimiz yok dedi.
11: Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi bir niyetimiz yok. Diplomatik bir çözümü tercih ediyoruz.
10: Tel Aviv'in sözde itidal açıklamasının ABD'nin Türkiye elçisi Tom Barak'ın İsrail'i suçlayan sert açıklamalarından sonra gelmesi dikkat çekti. İsrail, Suriye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur askeri üssüne Türk askeri varlığını öne sürerek saldırıda bulunmuştu. Ankara, İsrail'i sert bir dille uyarmış, Suriye'ye desteğin kararlılıkla devam edeceğini duyurmuştu. Not only the cabinet members, but also all the security forces and the military. Günler sonra Tel Aviv geri adım atarken İsrail Dışişleri Bakanı diplomatik çözümü tercih ettiklerini, mevcut durumun korunmasından yana olduklarını söyledi. Ancak İsrail'in Suriye'de Türk üslerinin kurulmasına karşı olduğunu söyleyen Saar, buna rağmen Türkiye ile gerilimi artırma niyetlerinin olmadığını öne sürdü. Bu açıklamadan kısa süre önce ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak açık açık İsrail'in Türkiye'yi kışkırttığını söylemişti.
12: Sınırda herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir anlaşma olmadan uçakların konuşlandırılması çok tehlikeli bir oyun.
10: Barak, İsrail'in Suriye sınırında Türkiye'yi karşı karşıya getirecek adımlar atmasının çok tehlikeli bir oyun olduğunu ifade etmişti. Türkiye'nin ise gerilimi tırmandırmak yerine temkinli davrandığını belirten Barak, Türk ordusunun ve istihbaratının çok güçlü olduğunu vurgulamıştı.
8: Şam yönetimi açıkladı, İdlib'deki askeri üsse saldırının ardından İsrail'le teması kestik. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani diplomasi elini uzatmaya devam edeceklerini ancak İsrail'e güvenmediklerini söyledi.
10: İsrail-Suriye temasları kesildi. İsrail'in Suriye'deki hava üssüne saldırısının ardından Şam kritik bir adım attı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne saldırmasının ardından İsrail'le temasların kesildiğini söyledi. Şeybani, Suriye'nin şu anda İsrail'e güvenmediğini ve önceliğin İsrail saldırılarının durdurulması olduğunu vurguladı. Buna rağmen Şam yönetimi diplomasi için elini uzattığını belirterek İsrail'i tarihi fırsatı değerlendirmeye çağırdı. Suriye iki ülke arasındaki güvenlik anlaşmasına ilişkin müzakerelerin de yakında yeniden başlamasını bekliyor. Şeybani, İsrail saldırısından hemen sonra İsrail bağlantılı X sitesine yaptığı açıklamada İsrail'in vurduğu Ebu Zuhur üssünde Türk askeri varlığı bulunmadığını söylemişti. İsrail, Türkiye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur askeri üssüne Türk askeri varlığını öne sürerek saldırıda bulunmuştu. Ankara, İsrail'i sert bir dille uyarmış, Suriye'ye desteğin kararlılıkla devam edeceğini duyurmuştu.
8: Yunan basınında skandal Türkiye senaryosu, İsrail ile Türkiye arasında Suriye üzerinden tırmanan gerilimin Kıbrıs'a yayılması halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk askeri varlığının İsrail'in hedefleri arasına girebileceği öne sürüldü.
10: İsrail'in Türkiye'ye karşı provokatif eylemleri bu kez Yunan savunma kaynaklarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden tartışmaya açıldı. Yunanistan merkezli yayınlarda yer alan analizlerde olası bir İsrail-Türkiye çatışmasının Doğu Akdeniz'e yayılması halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk askeri unsurlarının hedef alınabileceği öne sürüldü. Senaryoda Ercan Havalimanı çevresiyle Türk savaş gemilerinin konuşlanabileceği askeri noktalarda muhtemel hedefler arasında gösterildi. Yunan savunma basını, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki hava ve deniz kapasitesinin güçlendirilmesi ihtimaline de dikkat çekti. Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki stratejik konumuna vurgu yapılan analizlerde Türkiye'nin adadaki askeri varlığının olası bir Türkiye-İsrail çatışmasında önemli bir faktör olacağı savunuldu. Yunan yayınlarında ayrıca İsrail'in Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle savunma işbirliğini sürdürdüğü hatırlatıldı. NATO'nun 5. maddesi de bu senaryo üzerinden tartışmaya açıldı.
8: ABD ile İran'ın psikolojik savaşı şiddetlendi. Trump yeni Hürmüz kartını oynuyor. En son Boğaz'ı Amerikan toprağı olarak gösteren bir harita paylaştı. İran'sa artık bölgedeki Amerikan şirketlerinin de hedef alınacağını açıkladı.
10: ABD ile İran yeniden soğuk savaş cephesine döndü.
12: Hürmüz Boğazı'nı şu anda Amerikan toprağı olarak gördüğüm için bir anlaşma isteyip istemediğimizden bile emin değiliz. Orası bir Amerikan toprağı.
10: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak görüyorum sözlerinin ardından bu kez Boğaz'ın haritasını paylaştı. Trump sosyal medya hesabından Hürmüz haritasını yeni ABD toprağı notuyla paylaştı. Trump, İran'a yönelik baskının süreceğini söylerken askeri seçeneklerin hala masada olduğunu duyurdu. İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini de yineleyen ABD Başkanı, Washington'ın böyle bir anlaşmayı isteyip istemediğinden bile emin olmadığını söyledi.
13: Hemagat et Trump.
10: Trump'ın sözlerine Tahran'dan sert yanıt gecikmedi.
13: İştiyakı merdumi can be bombe atom ru bişter gerdi.
10: İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rıza'yı ABD'ye yeni bir gözdağı verdi. Rıza'yı, Amerikalılar üstlerine her yeni güç eklediğinde o üssü vuracağız dedi. Dahası Rıza'yı ekonomik savaşın sürmesi halinde bölgedeki Amerikan petrol ve ekonomi şirketlerinin de hedef alınabileceğini söyledi. Hürmüz'de ise petrol trafiğinin ciddi ölçüde yavaşladığı ifade ediliyor. İran devlet medyası Irak petrol tankerlerinin boğazdan geçişine izin verileceğini duyurdu. Ancak boğazı kullanan gemi sayısı savaş öncesi ortalamanın yalnızca %20'si düzeyinde. Tahran'dan gelen başka bir mesajda askeri kapasiteye ilişkin. İran Savunma Bakanlığı son 12 ayda silah ve savunma ekipmanı üretiminin 2 katına çıktığını iddia etti.
8: Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna'da bir AVM'yi vurup 16 sivili öldürmesinden sonra Kiev'e barış çağrısı yaptı. Ancak Pandora'nın kutusunu onlar diyen Putin, anlaşmanın egzotik şartlarla mümkün olmayacağını da ekledi. Zelenski ise AVM saldırısına karşı intikam yemin etti.
10: Rusya-Ukrayna cephesinde kan gövdeyi götürüyor. Rusya son olarak Ukrayna'da bir AVM'yi vurdu. 16 sivil öldürüldü. Bir gün sonra Putin barış çağrısı yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın ekonomisine hedef alan saldırılarla Pandora'nın kutusunu Ukrayna'nın açtığını söyledi. Putin, buna rağmen bir barış anlaşmasına hazır olduklarını, ancak kendilerine iletilen bazı barış tekliflerini egzotik ve kabul edilemez bulduklarını söyledi. Rus lider, müzakerelerin sahadaki gerçekler temelinde yürütülmesi gerektiğini savundu. Putin ayrıca Ukrayna ve Batılı destekçilerinin Rusya'yı füze ve İHA saldırılarıyla 40 gün içinde stratejik yenilgiye uğratmayı planladığını öne sürdü. Moskova'nın da buna karşılık Ukrayna'daki askeri sanayi kuruluşlarına, sivil sanayi tesislerine ve lojistik altyapıya yönelik saldırıları artırdığını söyledi. Putin'in açıklamalarının hemen öncesinde Ukrayna'nın Kiriv Rih kentinde bir alışveriş merkezine düzenlenen Rus İHA saldırısında en az 16 kişi ölmüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, saldırının iki dalga halinde gerçekleştiğini ve ikinci saldırının kurtarma ekiplerine hedef aldığını duyurdu. Saldırıda yaklaşık 130 kişi yaralandı, yaralılar arasında çocukların da bulunduğu açıklandı. Zelenski, Rusya'ya mutlaka karşılık vereceklerini söyledi. Rusya'da Ukrayna'nın düzenlediği saldırılarda 450'den fazla İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Krasnodar bölgesinde ise iki çocuğun öldüğü duyuruldu. Taraflar bir yandan karşılıklı saldırılarını sürdürüyor, bir yandan anlaşma için mesaj alışverişinde bulunuyor.
8: Adalet sisteminde köklü bir değişim kapıda AK Parti'nin vizyon belgesine giren infazda eşitlik adımıyla cezasızlık algısı son bulacak. Artık aynı suça aynı ceza uygulanacak. İlk kez suç işleyenlerse topluma kazandırılacak. Hazırlıklar meclisin açılmasıyla hız kazanacak.
14: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
10: Adalet sisteminde köklü değişim kapıda AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesinde infazda eşitlik mesajı verildi.
15: İnşallah gözden geliyoruz, siz öyle baktınız da o yüzden sordum.
16: Kaç yaşındasınız?
15: Ben 18 yaşındayım.
16: İmdanlama yolunuzla devam edin.
10: Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre yıllardır tartışılan infaz sistemi yeniden yazılacak. Caydırıcılık artacak, mağdur devletin şefkatli eliyle korunacak. Kamuoyundaki cezasızlık algısı son bulacak.
17: Toplumda bu husus kanayan bir yara.
10: Aynı suçu işleyen farklı kişiler birbirinden ayrı ceza almayacak. Eşitsizlik ortadan kalkacak. Aynı suça aynı ceza uygulanacak.
18: Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Bizleri de bir daha buralara düşürmesin.
10: Sistem sadece cezalandırmayacak, aynı zamanda iyileştirecek. İlk kez suç işleyen ve bir daha işlenmeyeceğine kanaat getirilenler için şartlı salıverme ve denetimli serbestlik uygulanacak.
19: Çocuklara verilen cezaların %81'inin yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati, ben de aynı kanaatteyim.
10: Suçun önlenmesi için çok katmanlı sistem devreye alınacak. Eğitimler verilecek, vatandaşın sağlık ve sosyal çevresine bakılacak. Meclisin açılmasıyla birlikte infaz sistemindeki hazırlıklar hız kazanacak.
8: Terörsüz Türkiye'de kritik eşiğe geçildi. Çerçeve yasayla birlikte sağdaki süreç iki kurul tarafından takip edilecek. İlk kurul yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak.
20: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
10: Terörsüz Türkiye sürecinde hukuki zemin tamamlandı. Şimdi en kritik aşama başlıyor. Silahların bırakılması.
20: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
10: Çerçeve yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte süreç hukuki zemine kavuştu. Bundan sonraki aşamada gözler sahada olacak. Süreci iki ayrı kurul takip edecek ve yönetecek. Sahadaki gelişmeler yürütmedeki takip kurulu, siyasi süreçse meclisteki izleme komisyonu tarafından takip edilecek. İlk kurul Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 24 Ağustos Pazartesi günü Beştepe'de toplanacak.
21: Bu kanun her yönüyle terörsüz Türkiye hedefi noktasında.
22: Bravo başkanım.
21: Gerçek manada bir Türkiye modelidir.
10: Toplantıda çalışma yöntemi ve gündem başlıkları ele alınacak. Sürecin farklı alanlarını takip etmek üzere alt komisyonların oluşturulması da gündemde olacak. Sahadaki gelişmelerin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde MGK kararıyla yasal düzenlemenin uygulanmasının önünün açılması bekleniyor.
23: On binlerce insanımızın hayatına, devasa kaynaklarımızın heba olmasına neden olan terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz.
10: Sürecin ikinci önemli ayağını ise mecliste kurulacak izleme komisyonu oluşturacak. Komisyon, terörsüz Türkiye kapsamında yürütülen faaliyetleri izleyecek, sürecin işleyişini değerlendirecek ve gerekli gördüğü konularda tavsiyelerde bulunacak. Meclisteki yapının geçen yıl oluşturulan ve sürecin siyasi ve toplumsal boyutlarını ele alan komisyona benzer biçimde farklı siyasi partilerin temsil edildiği bir yapıya kavuşturulması bekleniyor.
7: TGRT FM Haber.
0: Şimdi reklamlar.
1: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 0020.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız ve sonrasında hayatım roman gelecek. Son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh, oğlum sen ne garipsin. Bu zat buyuruyor ki, oğlum sen ne garipsin. Kulları memnun edip Rabbi gücendirirsin. Daha mı mühimdir ki sence kulun rızası, günahlara dalarak edersin onu razı. Her sıkıntıyı aşmak arzu edersen şayet, günahını düşünüp istiğfara devam et. Sağlamlar hasta olur, gençler olur ihtiyar. Ecel her bir insanı bir gün gelip yakalar. Çıkar senin ruhunda cesedinden bir zaman, anında ayrılırsın evladından, malından. Kefenlenip mezara konursun belki yarın, malların taksim olur, yetim kalır evladın. Günahın karşılığı ateş olur o günde. Öyleyse iyi sakın bir günah gördüğünde. Bir günde buyurdu ki, şimdi vardır cehennem. Dünya ateşlerinden daha şiddetlidir hem. Bu şiddetli azaptan kurtulabilmek için, haramdan sakınması lazım gelir kişinin. Kim haramdan kaçarsa bulur izzet ve şeref. Kim de günah işlerse zelil olur maalesef. Her kişi dünyadaki her amelinden bizzat hesaba çekilecek gün gün ve saat saat. O amel defterini görünce satır satır yaptığı günahlardan mahcup olur, utanır. Öyle çok üzülür ki pişman olur bin kere. Lakin yoktur faydası, olan olmuş bir kere. Asla dünya kelamı edilmezdi yanında. Biri gıybet etseydi, sustururdu anında. Derdi, kötülenecek biri varsa o benim. Gıybet büyük günahtır, cezası da pek elim. Birisi gıybet yaptı bir gün onun önünde. Bu mübarek zat ise oruçluydu o günde. Gıybet eden adama buyurdu ki, o bizzat, bugün oruçluydum, sevabı gitti fakat. O kimse hayret edip şöyle arz eyledi ki, efendim siz kimseyi gıybet etmediniz ki? Buyurdu, öyle ama dinledim onu ben de. Bu gıybet günahında ortaktır dinleyen de. Birisine yazdığı mektupta buyurdu ki, gafletle yaşıyoruz, öleceğiz halbuki. Hep günah işlemekle geçiyor günlerimiz. Karardı isyan ile amel defterlerimiz. Dedikodu, iftira, yalan, gıybet, suizan, gece gün Rabbimize eyledik günah isyan. Böyle günah içinde biterse bu ömrümüz, yarın kabul görür mü behane ve özrümüz? Bu cihan bahçesine gül için geldik fakat, hep diken toplamakla ömrümüz geçti heyhat.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allahü Teala'nın rızasını gözetmek. Dünya ve ahiret saadetlerinin başı, en iyisi Allahü Teala'nın rızasına, sevmesine kavuşmaktır. Allahü Teala'ya yakın olmak, onun sevmesine kavuşmak demektir. Allahü Teala bir hadisi kutsi'de, "Ey Adem oğulları, sizi kendim için yarattım. Her şeyi de sizin için yarattım. Senin için yarattıklarım seni kendim için yaratılmış olduğundan men ve gafil ve meşgul etmesin." buyurmuştur. Allahü Teala'nın yapılmasını emrettiklerine farz, yasak ettiklerine ise haram denir. Farz veya haram olmayan, serbest bırakılmış olanlara da mübah denir. Farzları yapmaya, haramlardan sakınmaya ve mübahları Allah rızası için yapmaya ibadet etmek denir. Bir ibadetin sahih ve makbul olması, yani doğru olması, Allahü Teala'nın beğenmesi için ilim, yani doğru yapmanın şartlarını öğrenmek, amel, yani şartlarına uygun yapmak ve ihlas ile yapmak lazımdır. İhlas, para, mevki, şöhret gibi dünya menfaatlerini düşünmeyip Allahü Teala emrettiği için onun rızasını, sevgisini kazanmak için yapmaktır. İhlas, her şeyi yalnız Allah rızası için yapmaktır. İhlas, Allahü Teala'dan başka hiçbir şeyi sevmemekle, yalnız onu sevmekle kendiliğinden hasıl olur. İslamiyet, ilim, amel ve ihlas olmak üzere üç kısımdır. Emirleri ve yasakları öğrenmek, öğrendiklerine tabi olmak, bunları yalnız Allah rızası için yapmak lazımdır. Kur'an-ı Kerim bu üçünü emir ve övmektedir. İbadetin kabul olması için niyetin halis olması, yani yalnız Allahü Teala'nın rızası için yapılması lazımdır. Bu ihlası elde etmekse kolay değildir. Müslümanın Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta ve rızasını kazanmakta gayretli olması lazımdır. Dinin emirlerini yerine getirmekte gayretli olmak imanın kuvvetli olduğunu gösterir. Her zaman Allahü Teala için gayret etmek, gadaba gelmek iyidir. Hayvani arzular için gayret etmekse iyi değildir. Her konuda Allahü Teala'nın rızası kulun rızasından önce gelir. İnsanlar beğenseler de beğenmeseler de İslamiyet'in emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak lazımdır. Güzel huyların hepsi Resulullah Efendimiz'de toplanmıştır. Güzel huyları Allahü Teala tarafından verilmiş olup çalışarak sonradan kazanmış değildi. Bir Müslümanın ismini söyleyerek hiçbir zaman lanet etmemiş ve asla mübarek eliyle kimseyi dövmemiştir. Kendisi için hiçbir şeyden intikam almamıştır. Allah için intikam alırdı. Bir kimse Abdullah İbni Ömer Hazretlerine gelerek, "Efendim, Allah için sizi çok seviyorum," deyince, "Ben de Allah için seni hiç sevmiyorum. Çünkü sen ezanı teganni ederek şarkı söyler gibi okuyorsun," buyurdu. Allahü Teala'ya isyan edenleri, bidati yayanları ve zalimleri sevmek günahtır. Hadis-i şerifte, "Fasığın fıskına mani olmaya kudret varken kimse mani olmazsa Allahü Teala bunların hepsine dünyada ve ahirette azap yapar," buyuruldu. Allahü Teala Yuşa aleyhisselama vahyederek kavminden 40 bin salih kimseye ve 60 bin fasık kimseye azap yapacağım buyurunca, "Ya Rabbi, fasıklar azabı hak etmiştir. Salihlere azap yapmanın sebebi nedir?" diye arz edince, "Benim gadab ettiklerime onlar gadab etmedi, birlikte yediler içtiler," buyurdu. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, Allahü Teala bir kimse günah işlediği için başkalarına da azap yapmaz ise de, açıkça günah işleyenler görülüp de görebilenler mani olmadığı zaman hepsine azap yapar buyurmuştur. Netice olarak insanların kızacakları işlerde Allahü Teala'nın rızasına uyanları Allahü Teala himayesine alır, korur. İnsanların rızasını gözetip Rabbimizin rızasına uymayanların, Allahü Teala'nın gadab edeceği işlerde insanların rızasına uyanların işini ise insanlara bırakır. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, "Bir kimse insanların kızacakları şeyde Allahü Teala'nın rızasını ararsa, Allahü Teala onu insanlardan geleceklerden korur. Bir kimse Allahü Teala'nın kızacağı şeyde
insanların rızasını ararsa Allahü Teala onun işini insanlara bırakır.

하야틈 로망. Şehit Oğul'a son mektup. Bu mektup 1976 2 tertip olup Şanlıurfa'da vatanı görevini yapan ancak Kuzey Irak operasyonunda gözü dönmüş teröristlerce şehit edilen bir asker annesinin oğluna gönderdiği son mektubudur. Bu mektuba cevaben oğlunun al bayrağı sarılı tabutu gelmiştir.

Canım yavrum, seni önce Allah'a emanet eder, sonra da sevgi ve hasretle öperim. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde vatani görevini bitirmeni Yüce Allah'tan niyaz ederim. Sadece seni değil, cümlenin evladını Rabbim korusun. Sen gerçekten iyi bir evlatsın. İyi de bir insansın ki Yaradanım seni peygamberler ve evliyalar diyarı olan bir vatan köşesine layık gördü. Siz Mehmetçikler ve ordumuz bu vatanı beklerken sizi de bekleyenler var yavrum. Bunu sakın unutma. Nasihatım odur ki eğer fırsatın olursa o mübarek Halilullah'ı ziyaret et. Kabri çarşı içindedir. Ziyareti kolay olur. Hazreti Eyüp peygamber şehrin biraz kenarındadır ama

Ablan, baban, hepimiz iyiyiz. Havalar iyi, her şey iyi. Seneye bu zamanlar Allah'ın izniyle sen de geldiğinde daha da iyi olacağız. Bu mektupla birlikte paran da eline geçecek. Eğer yetmezse telefon et, tekrar göndereyim. Biliyor musun, şu an saat gecenin 3:30. Herkes yattı. Ben de bu çirkin yazımla sana bir şeyler karalamaya çalışıyorum. Aman bu mektubu kimselere gösterme. Yazımı beğenirler de nazar filan değer sonra. Gülersin değil mi? Seni kerata seni. Bak aklıma ne geldi. Sana Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındayken okuduğu duayı yazıyorum. Allahü Teala bu duası sebebiyle Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından çıkarmış. Dua şöyle: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin. Bunu ezberle de sık sık oku, olur mu yavrum? Ben de hepinize duacıyım. Dünya bir yana, evlatlarım bir yana. Bunu sen de bilirsin. Mektubuma değil ama gevezeliğime burada son veriyorum. Çünkü gözlükler gözümü yormaya başladı. En kısa zamanda yine yazarım, söz veriyorum. Seni Allah'a emanet ediyorum askerim, oğlum, canım, bir tanem benim. Hazır elime kalemi geçirmişken bir de şiir gibi bir şey karaladım. Sakın gülme bana. İçimden geldi. Ne yapayım? Kıymetlidir her milletin askeri. Hepsi giyer elbiseyi miğferi. En büyük asker Türk askeri. Temiz süt vermiştir anaları. Oğul, 3. askerimsin benim. 4 yıl sonra bir askerim daha var. Allah kerim. Ya kalır ya giderim. Görmesen bile en büyük asker benim. Benim askerim. Türk askeri.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, kitapta okudum diyor. Üzerinde kadife ip ve yün örgü ipi yazan, özür dilerim, soru kısmına geçeyim ben. Kadife ziynettir yazıyor. Kadife elbise giymek. Benim de diyor üzerinde işte kadife ip ve oyun örgü ipi yazan örgü iplerim var. Yün örgü yazanlar da, diğeri de tüylü yapıda. Acaba kafama takıldı diyor. Bunlar da ziynete girer mi? Kadife gibi olur mu?
1: Yok, değil. O zaten kadınlar içindir. Hani
0: kadife ziynettir. Bu kitapta yazıyor, değil mi?
1: Böyle. Orada anlatılan esas o değil. Evet. Orada anlatılan esas o değil. Mesela yünden pamuktan yapılmış olan, Allah-u Teala yünü de pamuğu da insanların emrine vermiştir. Elbise ve benzeri şeyler ona yapılacak. Şimdi mesela suni olarak üretilenler var. Ve bu üretilenlerden meydana gelenler var. Ondan sonra koyun, keçi, işte deve yünlerinden değişik şekilde bazı ziynet olabilecek şeyler üretiliyor. İşte hayvan kürklerini kullanıyorlar falan. Yani İslamiyet onları anlatırken esası örtülmesi gereken bir şey yapanlar bunlardır. Bunlar ziynete girer deniyor. Yani süs. Yani giyilmez demek değildir. Onu anlatmak istiyorum.
0: Bir yerde lüks yani.
1: Ha, lüks yani, evet.
0: Lüzumsuz. Bir diğer dinleyicimiz de diyor ki, şöyle şöyle olursa kötü olsun, şöyle olsun demek adak veya yemin olur mu?
1: Olmaz. Adak nasıl olur? Şu işim olursa, işte bir hayvan keseceğim, 3 gün oruç tutacağım, fakirlere sadaka vereceğim. Böyle bir şey yok. Şöyle şöyle olursa kötü olursun, böyle böyle olursa iyi olsun. Ne için? Adakta bulunabilmek için de farz vacip olan bir şeyi ortaya koyman lazım. Ortada bir şeycik yok. Benim bu söylediğim adak olur mu? Ne alakası var? Hiç adakla bir
0: Peki,
1: alakası yok.
0: Peki şunu yaparsan ölümü gör deniyor. Onun bir mahsuru var mı?
1: O da uygun değil. O da uygun değil.
0: Yani yemin hükmünde olmaz o da, değil mi?
1: Yok, o da yemin hükmünde olmaz. O halk arasında cahilce söylenen bir söz ya. Hani benim ölümümü gör. Yani ne olacak ki? Görecek zaten. Bir gün öleceksin. Senin öleceksin. Öbürsü ölecek.
0: Yani güya karşıdakini hani zor durumda bırakmak için.
1: Tehdit ediyor.
0: Evet. Yani bir söz de dilimin ucuna geliyor da biraz kötü olduğu için hani söylemekten çekiniyorum. Çok kullanılıyor ama, yani maalesef kullanılıyor. Kötü bir söz ama yemin hükmüne girer mi diye dinleyicilerimiz sorduğu için özür dileyerek söylüyorum. Anam avradım olsun deniyor mesela. Hı-hı. Bu söz...
1: Çirkin bir söz. Fakat Anadolu'da çok yaygın.
0: Çok yaygın. Yani, ya. Çok kullanılıyor.
1: Ben çocukluğumda da aynı şekilde
0: kullanıyorum. Bugüne hep kadar hiç sormadım ama Aha. bugün...
1: Hani... Adam başlıyor daha böyle, anam avradım diye başlıyor hemen. Ona söyleyecek veya da yapacak başka bir şey söz konusu değil mi? Çirkin bir şey. Kalkıyor aynı şekilde onu söylüyor falan. Güya karşıdakini izam ettirecek. Yani susturacak çok şey var. Hani biz şeyde de zaman zaman aynı şekilde onu naklediyoruz ve söylüyoruz. Adam kalkıyor, kızıyor falan, birden talak ifade eden kelimeleri takır takır sayıyor. Ondan sonra da bunun bir çaresi yok mu falan. Ya be arkadaş, dilini bunlardan uzaklaştır ya. İmanını gideren, ondan sonra nikahını fesheden, seni tehlikeye sürükleyen o kelimelerden arındır dilini. Peki o anda şey yapamayacaksın, bari oradan çek git. Tut kendini, söyleme bir şey.
0: Pabucuna bir şey söyle yani, fistanına bir şey söyle yani.
1: Kalkıp da bunları söylemek çirkin şeyler.
0: O dediğim şeyin nikah zarar veren bir
1: Vermez.
0: Durum
1: mu? Vermez. Olmaz. Onun öyle bir durumda olmaz.
0: Evet. Bir başka dinleyicimiz 57 yaşındaki bir kadın diyor, leke görse özür müdür?
1: Şimdi kitaplarda anlatırken mesela 55 yaş Aise deniyor. Bir leke gördü falan. Aise olduğu için de yani o kavle göre bu özürdür. Yani bunun abdestini alıp namazına devam etmesi lazım. Şey değil yani, haiz değil. Fakat zayıf da olsa, yani yaşı ilerlemiş olsa bile de yine haiz olma ihtimali de söz konusu. İhtiyatla hareket eder. Mesela diyelim ki öyle bir leke gördü. Yine namazını kılar. İkinci gün tekrar gördü. Üçüncü günde görse o zaman Hanefi mezhebine göre haiz olmuş olur. Yani diğer bir kavle göre. Peki ama bu arada namaz kıldıydı, günah olur mu? Hayır. Bilerek yapmadığı için günah da olmaz.
0: Bir başka dinleyicimiz, bir akrabamız diyor, bir kadın akrabası, mahremsiz olarak umreye gidecekmiş. Kendisine diyor uyardık diyor, hatırlattık senin bu yaptığın yanlış diye. O da demin 65 yaşındaymış. Benim gibi böyle 65 yaşında ve üzerinde olan kadınlar gidebilir, bir şey olmaz. Ben o şekilde fetva aldım demiş.
1: Aslanım be, kim de aldıysa.
0: Bir yere olabilir. Yani fetva veren çok. Diyanetin tabii görevlileri de veriyor yani.
1: Çok. Ona karışık olsun. Dışarıya çıktı mı, yolda giden nerede sorsa tabii canım diyecek yani. Ne mahsur var diyecek ya falan. İlahiyatçının dışında bile aynı şekilde ilahiyatçılar bile patır patır her cebinde fetva olduktan sonra herkes verebilir. Efendim yaş ileride olmuş olsa bile de 60 da olsa, 70 de olsa, 80 de olsa Allah-u Teala, yani hadis-i şerif var, mahremsiz bir hanımın hacca da gitmesi, umreye de gitmesi, sefere de çıkması haramdır, günahtır diye açıkça yazılı. Bizden aklediyoruz. Paşa gönlü bilir. Yarın ahirette fetva aldığı kimseler onu kurtarabilir mi, kurtaramaz mı? O zaman düşünsün.
0: Bekar bir hanım, bir başka dinleyicimiz, çalışıyor ama anne babasının yanında yaşıyor. Anne babası da, babası da çalışıyor. Maddi durumları normal, iyi. Kendi kazancını anne babasına vermek zorunda mı?
1: Hayır, değil. Değil. Bekarsa, çalışsa bile hala nafakasını babasını temin etme sorumluluğu var. Biriktirebilir mi? Biriktirebilir. Ve katkıda bulursa ihsan etmiş olur.
0: Babası demesin sonra, hani yemeği içmeyi geçtim, güvenliğini ben sağlıyorum, şu kadar aylık vereceksin.
1: Fakat eskisi gibi değil ya. Çok şey böyle altyapı göçtüğü için hem de bir yakınımdan, ben diyor kızım okuttum diyor, onun parasını almadan diyor, olur mu öyle şey falan diye. Ha, kızım onun için okutmuş, onun maaşını, şöyle onun maaşını alacakmış falan. Ne biçim anlayış ya, ne biçim anlayış, ne biçim düşünce. O kız sana emanetti, onu salih olarak yetiştirecektin, yani dinini bilen birisiyle evlendirecektin. Bundan hiçbirisi yok da bu haram işleyecekmiş, şey yapacakmış falan, hiç umurunda değil, gidecek çalışacak, para kazanacak, o parayı da oturup yiyecek. Bu yiyecek. Allah Teala herkesin yaptığını, söylediğini biliyor, görüyor. Melekler de kayda geçiyor, ahirette herkese hesabını soracaktır.
0: Kız çocuklarını genelde böyle istismar ediyorlar işte, anne babaları falan, ama erkek çocukları da istismar ediliyor. Bir dinleyicimiz mesela dedi ki, kendi kocası için çocuğunu daha 7 yaşında eline saz vermiş, gece kulüplerinde falan türkü söyletmeye başlamış. Babasız Allah Allah. Çocuğun babası, erkek çocuğu yani. Sonra 20 yaşına geliyor, orada bir kavga oluyor, vuruluyor, ölüyor.
1: Çocuk
0: yani 20 yaşında ölmüş, 70 yani. İşte annesi acı çekiyor ama babası ya. NATO kafa, NATO mermer derler ya, öyle bir adam.
1: Neresine yanarsın? Çocuk öyle bir fıskın içerisinde öldü, imanını kurtardı mı kurtarmadı mı, o baba ahirette neler çekecek? Onu düşünseydi zaten yapmaz tabii.
0: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Diyor ki, bir hanım dinen zengin olsa, mahremi de olsa, fakat bu hanım hacca gidemeyecek kadar hasta veya yaşlı ise, yine de hac buna farz mıdır? Vekil mi göndermesi gerekir?
1: Vekil gönderir. Vasiyet eder. Parasını da ayırır. Vefatından sonra vekili gider.
0: Bir hanım mahremi yoksa o da mı vekil gönderir?
1: Hayır.
0: Yoksa ona farz değil.
1: Ona farz değil. Deminkinde
0: bunda farz olmuş.
1: Ona zaten farz değil.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki, Maliki'yi takliden bir hanım istihaza sahibi, dolayısıyla necasetten sakınamıyor. Namaz kılarken içinden şöyle niyet ediyor: ben istihazadan dolayı özür sahibiyim ve necasetten sakınamıyorum. Bu iki hal Maliki'de namaza mani olmaz deyip namazını kılsa olur mu?
1: Zaten Maliki mezhebinde gusül ve abdest de aynı şekilde, gusül alırken Maliki'ye uydum, abdest alırken de aynı şekilde Maliki'ye uydum dedikten sonra zaten uymuş o. Tekrar aynı şekilde içinden geçirmesine gerek yok bunun. İster diş dolgusu sebebiyle, ister bu sebeple, sadece gusül abdeste Maliki mezhebine uydum diyecek, o kadar. Başka bir şey demesine gerek yok. Tekrar etmesine gerek yok yani.
0: Evet. Bir başka dinleyicimiz de hocam diyor, son zamanlarda benim dikkatimi çekti, bilmiyorum eskiden de öyle miydi, camilerde diyor kıble tarafındaki camları diyor alabildiğine cafcaflı renklerle boyuyorlar. Bu caiz midir? Bir mahsur var mı?
1: Valla dağları bile yeşille boyuyorlar şimdi. Değil camiler.
0: Kiliselere benzettiler tabii falan filan demiş dinleyicimiz de.
1: Şimdi kıble tarafını o şekilde cafcaflı yapmak uygun değil. Sade olması esastır. Ama adamlar fıkıh kitabı okumuyor, ilmihal kitabı okumuyor. Neye göre hareket ediyor? Yani bana göre güzel olur, yap bakalım diyor. O kadar yani. E bana göre olunca herkes bir şey yapıyor. Neye benzediğini o da bilmiyor.
0: Bir başka dinleyicimiz de şey merak etmiş. Yani bir arkadaşıyla bu konuda anlaşamamışlar. Namazın üçüncü rekatında cemaate yetişen sonrakileri nasıl kılacak?
1: İki şekilde de kılar o.
0: Bir, nasıl iki şekilde?
1: Üçüncü rekatında yetişti. Üç ve dört imamla kıldı. İki rekat kaldı. Değil mi? İmam selam verdikten sonra kalkar. Sübhaneke Fatiha zammı suru okur. Rükü secde yapar kalkar. Fatiha zammı suru rükü secde yapar oturur. Selam verir. Bu bir. Halk arasında yaygın olan bu. Öbürsü saadeti ebediyede evla olan bu unutulmuş bu. O oturmalara sondan okumalara baştan kavli var. Ona göre üçüncü rekat, üçüncü ve dördüncü rekatı imamla kılan bir kimse imam selam verince ayağa kalkar. Sübhaneke Fatiha zammı suru rükü secde yapar. Sondan geriye doğru oturmalar olduğu için oturur. Tahiyyat okur kalkar. Tekrar Fatiha zammı suru rükü secde yapar. Başka kılacak olmadığı için tekrar oturur. Yani ikisinde de oturur. Öbürsünde bir defa oturur. Bunda ikisinde de oturur. Bu oturmalara sondan okumalara baştan kavline göre evla olanı bu.
0: Bu kavle göre üç değil de ikinci rekatta birinci rekatın hemen sonunda yetişmiş olsa secdede mesela, hı hı, geriye kalıyor üç rekat.
1: Tabii kalkacak, rükû secde yapacak, oturacak. Ondan sonra kalkacak, Fatiha zammı suru okuyacak, rükû secde yapacak, ayağa kalkacak. Ondan sonra sadece Fatiha okuyacak, rükû secde yapıp oturacak.
0: Üç kere oturmuş olmuyor mu?
1: Üç kere oturmuş oluyor ama oturmalara son artık bu imam selam verdikten sonra bununki kendisine aittir. Hı. Öbürsü bunun için bir alakası yok artık.
0: Evet, yani buna bir dinleyicimizin de yine bir şeyi kafasına takılmış da üç kere oturur diyor.
1: Otursun.
0: Falan diyor.
1: Dinin bildirdiği hüküm bu. Evla olan kabil de bu.
0: Okumaları nasıl yapacak, özür dilerim bunu. Yani Sübhaneke'yi okuyacak mı mesela?
1: Sübhaneke okuyacak.
0: İmamla kılarken onlar diğerleri selam verdi. İmam selam verdi. Biz ayağa kalktık.
1: Sübhaneke.
0: Aynı birinci rekat.
1: Aynen birinci rekat.
0: Sübhaneke.
1: Okumaları baştan deyince birinci rekattan başlıyorsun. Birinci rekatta ne yapılır? Sübhaneke, Euzü Besmele, Fatiha, Zammı Sure. İkinci rekatta Fatiha, Zammı Sure. Üçüncü rekatlarda farsa, bu farz kılıyor zaten. Sadece Fatiha okunur. Oturmalara 4, 3, 2, 1 şekliyle geliyor. Biz kalktık, secdenin sonunda ne yapacağız? Sondan başlayınca sondan geliyor, oturacağız. Ondan sonra otur, kalk, ondan sonra başka bir şey yok, son rekatta kılın, gene oturdun.
0: Bir başka dinleyicimiz de yine namazla alakalı soruyor hocam. Namazın üçüncü rekatıydı sanırım. Secdeye gittim, secde yaparken ben bir secde mi yaptım yoksa ikinci secdeyi de yaptım mı karar veremedim. Daha önceden başıma gelmişti, bu yüzden namazı bozmadım, devam ettim. Ben de bir ihtimal bir secde daha yaptım. Üç secde yapmış olsam bile secde-i sehvi mi gerekir? Namaz bozulur mu?
1: Gecikti. Namaz bozulmaz. Secde-i sehvi yapsaydı ihtiyatlı olurdu. Ama secde-i sehvi de yapmamış, namazı yine sahih olmuş. İade etmesi gerekmez.
0: Evet. Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Dinleyicimiz diyor ki... biraz karışık bir soru ama mirasla alakalı. Üvey hala mahrem mi? Önce onu sorayım. Na mahrem mi demiş. Üvey hala.
1: Üvey hala nasıl olur?
0: Babaannem vefat edince dedem bir daha evlendi diyor. Hı. İkinci babaannenin ölen beyinden kızları var. Yani o yeni gelen kadının, ikinci kadının kızları varmış.
1: Bunların şeyler.
0: Bunlara üvey hala diyorlar.
1: Mirastan falan, yani dedelerinin mirasından pay alamazlar onlar. Yani ikinci gelen hanımın başka erkekten kızları.
0: Evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Kızları.
0: Bunlar da hala diyor demek ki.
1: Bunlar da hala diyor. Mahremi değil.
0: Bunların da bir alakası yok.
1: Yok, bir alakası yok bunların. Ama şey itibariyle ona da hala gözüyle bakılır, hala muamelesi yapılır. İkinci, üçüncü kuşaktan bile biz hala derdik.
0: Yani genelde öyle demişiz.
1: Anadolu'da öyle yani.
0: Evet. Bunların ortak bir çocukları olursa o zaman tabii, iş değişir tabii.
1: Yani. Tabii değişir. Yani dedeleri vasıtasıyla olursa, evet. Yani babaanneleri ayrı ölmüş birisi, bu o babaannenin sülbinden geliyor. Öbür babaanne devreye girmiş, yani üvey babaanne ama... aynı dedenin çocuğu olduğu için onlar bunun şeyi, mahremler oluyor. Evet.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber. Müzikseverler konsere yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar Yeni Türkü'nün şarkılarına hep birlikte eşlik etti.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde göl keyfi kabusa döndü. Yüzdüğü suda beyin yiyen mikroorganizma vardı. Louisiana'daki Claiborne Gölü'nde yüzen kişi Negleria fowleri adlı mikroorganizma ile temas etmiş olabileceği şüphesiyle tedavi altına alındı. Louisiana Department of Health has issued a warning about a brain-eating amoeba. Mikroorganizma su burundan girdiğinde burun kanallarından beyne ulaşabiliyor ve çok ağır bir enfeksiyona yol açabiliyor.
1: Yes, swimming in this could be deadly, called Negleria fowleri.
0: Hastalık hızla ilerleyebiliyor. Şiddetli baş ağrısı, ateş, nöbet ve bilinç değişiklikleri gibi belirtilere neden olabiliyor. Serinlemek istediği suya girdi. Bir daha canlı çıkamadı. Talihsiz olay Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde yaşandı. 16 yaşındaki Kadir Aslan da serinlemek için Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bölgeye itfaiye, ambulans, jandarma, su altı polis ekipleriyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kadir Aslan... Beş ülkeden 134 motorcu ve nefes kesen motor sesi. Hız tutkunları burada. Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Motocross Şampiyonası, Türkiye Motocross Şampiyonası Hayrabolu Belediyesi'nin destekleriyle Burak Özel Motocross Parkuru'nda düzenleniyor. Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'dan motorcular katıldı. İlk günün en hızlıları belli oldu. Piste çıkan 134 motorcu tozu dumana kattı. Efe Okur, Selen Tınaz'la birlikte ilk dörtte Türk motorcular var. Beşinci sıra Bulgaristanlı motorcunun, altıncı sıra Kuzey Makedonya'nın oldu. Büyük yarış devam ediyor. Gözler finale döndü.

0: TGRT Haber Merkezi'nden merhaba, mutlu hafta sonları sayın seyirciler. 23 Ağustos 2026 Pazar gününde 16 bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Bültenimize Adalet Bakanı Akın Güllek'in yeni açıklamalarıyla başlayalım. Özellikle 1 Haziran'dan bu yana yürütülen orman yangınları kapsamında soruşturmaların 12 kişinin beraberinde tutuklandığını açıkladı.
1: Yangının oluşumuna sebebiyet veren iki kişi gözaltına alındılar jandarmamız tarafından.
2: Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarının hesabı soruluyor. Adalet Bakanı Akın Güllek 12 kişinin tutuklandığını açıkladı.
3: 1 Haziran 2026'dan bu yana 25 ilimizde meydana gelen 73 orman yangınına ilişkin adli işlemler başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından yürütülen soruşturmalarda 46 şüpheli tespit edilmiş, 12 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.
2: Gürlek, ormanlara zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır dedi.
3: Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır.
0: Türkiye'nin ikinci yüksek hızlı tren hattı Ankara-Konya yüksek hızlı treni 15 yılda tam 22,8 milyon yolcu taşıyarak adeta rekor kırdı.
2: Ankara'dan Konya'ya 10 saatten fazla süren yolculuk 15 yıl önce değişti. Bugüne kadar tam 22,8 milyon yolcuya hizmet verdi.
3: Hattımızda hizmete girdiği günden bu yana 22,8 milyon yolcumuzu taşıdık. Bugün Ankara-Konya hattımızda günlük ortalama 3500 vatandaşımız yüksek hızlı trenlerle seyahat ediyor.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 23 Ağustos 2011 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının 15 yılda geldiği noktayı değerlendirdi. İki şehir arasındaki yolculuk süresinin 2 saate indiğini söyledi.
3: Ankara ile Konya arasındaki demiryolu yolculuğu 10 saati aşıyordu. Yüksek hızlı tren hattımızla iki şehri doğrudan birbirine bağladık ve seyahat süresini 2 saatin altına indirdik.
0: Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karar var. Yüksek Mahkeme maaşı geciken işçinin kıdem tazminatını alarak işten ayrılabileceğine hükmetti. Üstelik karara göre maaşın sadece bir gün bile gecikmesi haklı fesih için yeterli.
2: Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir emsal karar geldi. Ay sonunu zor getiren, maaşım yine yatmadı diyerek bekleyen işçiler için yeni bir dönem başlıyor. Yargıtay, maaşı geciken işçiye kıdem tazminatı alarak işten ayrılma yolu açtı. Bir çalışanın maaşı 20 gün gecikti. İşçi istifa edip soluğu mahkemede aldı. Patron tarafı kısa süreli gecikmeler tazminat hakkı vermez diyerek kendini savundu. Ancak işler patronun beklediği gibi gitmedi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi maaşı 20 gün geciken çalışanı haklı buldu ve işverenin çalışana kıdem tazminatını ödemesine hükmetti. Verilen emsal karara göre maaşınız 20 gün değil sadece bir gün dahi gecikse çalışanın iş sözleşmesini haklı nedenle feshedip kıdem tazminatı talep etme hakkı bulunuyor.
0: Vergiden SGK primlerine, trafik cezalarından diğer kamu borçlarına dek milyonlarca kişiyi ilgilendiren yapılandırmada süre artık daralıyor. Borçlarını 72 aya varan taksitlerle ödemek isteyenler içinse son başvuru tarihi 31 Ağustos. Peki hangi borçlar bu düzenleme kapsamında ve kimler yararlanabiliyor? Detaylar haberimizde.
4: Amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi 2 katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz.
2: Vergi borçlarında 72 taksit fırsatında zaman daralıyor. Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor. Düzenleme, vergi, trafik cezası, MTV, SGK primi ve öğrenim kredisi gibi kamu borçlarını kapsıyor. Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Yıllık faiz 10 puan indirimle %29 olarak uygulanıyor. Üstelik 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat aranmıyor.
4: Borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyoruz.
2: Haziran 2026 ve önceki dönemlere ait sigorta prim borçlarıyla 31 Ağustos 2026'ya kadar tebliğ edilip kesinleşen idari para cezaları için de yapılandırma imkanı sağlanıyor.
5: Borcu bulunan ve ödemek isteyenler için önemli bir kolaylaştırma sağladığımızı düşünüyorum.
2: Borçlunun mali durumu çok zor durum değerlendirmesi ve borcu niteliğine göre 36, 48 veya 72 taksit seçenekleri uygulanabiliyor. KDV borçlarındaysa taksit sayısı 12 ile sınırlandırılıyor. Vergi dairelerine olan borçlarda ilk taksit ödemesi için son tarih 30 Eylül. Sonraki taksitler takip eden aylarda ödenecek.
0: Sayın seyirciler, yapay zeka kamuda özellikle harcamalarda israfa geçit vermiyor. Kaşif uygulamasıyla birlikte günde 4 milyon mükellef analiz edilmekte. Sistem yılın ilk yarısında 354,2 milyar liralık matrah farkını da ortaya çıkardı.
6: Vergide adaleti ve etkinliği geliştirmek için atacağımız epey adım var.
2: Vergi denetiminde yapay zeka sahada günde 4 milyon mükellef anlık takip ediliyor.
7: Bütün sektörleri etkileyecek, bütün vatandaşlarımızı etkileyecek unsurlar var.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı yapay zeka ve yeni nesil teknolojilerle vergi kayıp ve kaçağına karşı denetimleri artırdı. 2026'nın ilk yarısında 81 ilde 791 bin mükellef denetlenirken 621 bin 379 mükellefte risk analizine tabi tutuldu. Tütün ve alkolde 17 bin bandrol denetimi gerçekleştirildi. Denetim kapsamında 62 milyon 856 bin lira özel usulsüzlük cezası kesildi. Vergi Denetim Kurulu'nun kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda da yılın ilk yarısında 354,2 milyar liralık matrah farkı ortaya çıktı. Vergi incelemelerinde 265,2 milyar liralık matrah farkı tespit edilirken tarhı önerilen vergi ve ceza tutarı 186,6 milyar lirayı aştı. Bakan Mehmet Şimşek kayıt dışıyla mücadele sürecek mesajını verdi.
8: Bu denetimler yoğunlaşarak, artarak devam edecek. Kayıt dışılıkla mücadelede dozu artıracağız.
0: Ayşe Işık 5 yaşında geçirmiş olduğu kazada kollarını kaybedince ayaklarıyla hayata tutunabildi. Tam 24 yıldır ayaklarıyla resim yapmakta. Antalya'da ayaklarıyla yaptığı resimleri bu kez sanatseverlerle buluşturdu.
9: Ayaklarımla tutundum hayata.
2: 5 yaşında kaza geçirdi, iki kolunu kaybetti. Hayata resim fırçasını tuttuğu ayaklarıyla tutundu. Ayşe Işık daha 5 yaşındayken iki kolunu da tarım makinesine kaptırdı. Kollarını kaybetti.
9: Ayaklarımı kullanmayı öğretmeyi denedi annem. Kalem tutma, çatal tutma, kaşık tutma derken birçok işimi şimdi ayak parmaklarımla yapıyorum.
2: Önce ayaklarını daha rahat kullansın diye tekvandoya yazıldı. Tekvandoda dünya ikinciliği ve Avrupa birinciliği var. Kendi hayatını anlattığı Ayaklarımla Tutundum Hayata adlı kitabı da var. Ama onun esas tutkusu resim. Işık 24 yıldır resim yapıyor. Alıyor ayak parmaklarına bir fırça, koyuyor karşısına bir tuval.
9: Çok seviyorum boyalarla, renklerle uğraşmayı, gezmeyi, gezdiğim yeri resmetmeyi.
2: Eserleri sınırları aştı. Almanya ve Fransa'da da sergilendi. Işık 35. sergisini Antalya'da açtı. Sergide Işık'ın ayaklarıyla yaptığı resimler 25 Ağustos'a kadar görülebilecek.
9: Bir sergi olsun dedim burada. Çok güzel karşıladı Antalyalılar.
2: Annesi sayesinde ayaklarını kullanıp hayata tutundu Işık. Artık o da bir anne. 3 yaşında bir kızı var. Kızının da en büyük destekçisi kendisi. Bir de isteği var.
9: Ben isterim bir çok engelli üretken topluma karışmasını isterim. Neye hevesliyse o yolda yürümelerini isterim.
0: Çocuklar için dijital dünyada yeni bir tehlike daha ortaya çıktı. Meclis Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nun raporunda internetten yapılan alışverişlerde çocukların karşılaşabileceği risklere dikkat çekildi. Özellikle yaş doğrulama sistemlerinin yetersizliğine de işaret edildi.
10: T Telefonsuz durduğum zaman çok fazla eksik hissediyorum.
2: Telefondan, tabletten ya da bilgisayardan yapılan alışverişler artık hayatın bir parçası. Ancak meclisin hazırladığı rapor bu kolaylığın çocuklar açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.
11: Algoritmaya kapılıp gidiyorum. Zaman nasıl geçtiğini fark etmiyorum. İki tane video kaydırayım çıkayım diyorum mesela ama öyle olmuyor maalesef. Bir bakmışım elim uyuşmuş böyle, ondan sonra başım ağrımış telefona bakmaktan.
2: Çocuklar internet üzerinden yaşlarına uygun olmayan bazı ürünlere kolayca ulaşabiliyor. Rapora göre özellikle yaş doğrulama sistemlerinin yetersizliği çocukların riskli ürünlere erişmesini mümkün hale getirebiliyor.
12: 18 yaş altına kimlik doğrulaması falan var. Onlardan getirilirse daha iyi olur aslında.
2: Sosyal medyada karşımıza çıkan reklamlar ve fenomenlerin ürün tanıtımları da çocukları etkileyebiliyor. Özellikle güzellik ve dış görünüş üzerinden verilen mesajların çocukların beden ve güzellik algısını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.
12: Kaydırıcıkça kaydırasın geliyor çünkü daha iyisin gelme umudu seni yiyip bitiriyor.
2: Meclis raporunda dijital reklamcılık ve sosyal medya üzerinden yapılan ürün tanıtımlarına yönelik düzenleme ve denetimlerin artırılması gerektiği vurgulandı.
13: Suçu özendirici şeylere ve ahlakı bozacak şeylere bence filtrelemeleri çok daha iyi olur.
2: Uzmanlar ve meclis raporu çocukların dijital ortamda karşılaştığı içeriklerin ve yaptığı alışverişlerin daha yakından takip edilmesi gerektiğine işaret ediyor.
0: Yaz sıcakları bir tek insanları değil, evlerdeki ilaçları da etkiliyor. Uzmanlar özellikle ilaçların arabada, banyoda veya mutfakta bırakılmaması konusunda uyarıyor.
14: İlaçlarla zehir arasında çok ince bir çizgi vardır.
2: Yaz aylarında artan sıcaklıklar ilaçların saklama koşullarını da gündeme getiriyor. Uzmanlara göre her ilacın saklama sıcaklığı aynı değil.
14: Ambalajlarında belirtilen saklama koşullarına dikkat etmezsek, çok yüksek ısıda ya da çok düşük ısıda saklarsak fiziksel ya da kimyasal bozulmalar olabilir.
2: Bilkent Şehir Hastanesi'nde baş eczacı olarak görev yapan Gülgün Altınok her ilacın buzdolabında saklanmasının doğru olmadığını belirtiyor.
14: Ya buzdolabında saklanması gereken evet ilaçlar var. Bunlar da 2-8 derece aralığında saklanmalı ama dondurulmamalı. Ama hava sıcak diye her ilacı buzdolabına koymak doğru bir yaklaşım olmaz.
2: Yaz sıcaklarında araçların içi 60 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu nedenle ilaçların otomobilde bırakılmaması gerekiyor.
14: O yüzden ilaçlarımızı araba içinde bırakmamamız lazım. Mümkünse çantamızda ya da el bagajında muhafaza etmek en doğrusu.
2: Nemli banyolar ve yüksek sıcaklığa maruz kalan mutfaklar ilaçların saklanması için uygun ortamlar değil.
14: İlaçlarımızı serin, kuru ve direkt gün ışığı almayacak dolaplarda saklamamız gerekir.
2: Bazı tabletlerde ufalanma, yumuşama ve renk değişikliği görülebiliyor. Ancak ilacın bozulduğu her zaman gözle anlaşılamıyor.
14: İlaçların ısı etkisiyle bozulduğunu gözle anlamak bazen mümkündür, bazen değildir. Bazı ilaçlarda ilaçların fiziksel görüntülerinde bozulma olabilir ama bazı etken maddelerde de ısıya rağmen gözle görülebilen bir fark olmaz.
2: Uzmanlar hekim ya da eczacı önerisi olmadan ilaç kullanılmaması gerektiğini de vurguluyor.
14: Bir ağrı kesici kullanıyorsunuz ama bunun maksimum günlük dozu 100 miligram. İşte sizin ağrınız geçmedi, bir tane daha içtiniz, bir tane daha içtiniz, 150 miligrama vardınız. Fayda görmek yerine çok büyük zararlar da görebilirsiniz.
15: TGRT FM Haber.
16: Şimdi reklamlar.
17: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, biz Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, Ahmet Hilmi Kaya ile birlikteyiz bugün efendim. O ana kumanda masamızda sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Ve stüdyoda konuğum emekli kurmay albay Ziya Burcuoğlu. Efendim hoş geldiniz, iyi günler diliyorum.
1: Hoş bulduk.
0: Bir ara verdik, yaz tatili arası. Enerjiyi topladık diyorsunuz.
1: Evet,
0: peki.
1: Evet, gerçekten
0: şimdi,
1: öyle.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Siz yokken tabii muhteşem bir NATO toplantısı yaptık.
1: Evet.
0: Dünyanın dilinde misafirperverliğimizi de gösterdik. Evet. Birçok şeyi de konuştuk. Aynen orada öyle. Tabii. Hemen akabinde Mekke Anlaşması. Tabii ondan sonra terörsüz Türkiye.
1: Evet.
0: Ya bunlar çok önemli şeyler. Bunların hepsi hakikaten bir geride bıraktık. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki en kısa sürede Suriye'ye de gideceğim. Sayın Cumhurbaşkanı da Suriye'ye gidecek. Bütün bunları konuşalım. Eski bir asker olarak NATO toplantısını nasıl karşıladınız? Evet. Onu bir konuşalım, sonra Mekke Anlaşması'na girelim.
1: Evet. Yani bu son bir aydır bu gelişen olaylar, NATO toplantısı, Mekke olayları, terörsüz Türkiye'nin 12 maddelik kanunun kabul edilmesi, 15 Temmuz ve diğer olaylar gerçekten yani her senede olacak olaylar sanki bir ay içerisinde
0: hepsi oldu.
1: Hadi
0: yıllarca beklediğimiz ya da yapmamız gereken şeyler tesbih taneleri gibi tak tak.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi 15 Temmuz dediniz, onu geride bıraktık ama muhteşem dizi var şimdi.
1: Evet.
0: 15 Temmuz'u anlatan refiklerimiz ya da dostlarımız bu olayı ne kadar unutturmak istese de istesinler. Öbür tarafta devlet unutmuyor.
1: Evet.
0: O dizi çok muhteşem hakikaten.
1: Evet. Aynen. Şimdi bunların içinde tabii asker kökenli de olmamız dolayısıyla NATO toplantısı üzerinde biraz bir hatırlama yapalım dedik.
0: Tabii.
1: Siz de bunu arzu ettiniz.
0: Eski NATO toplantıları, yeni NATO toplantısı.
1: Evet. Şimdi NATO toplantısı yapılan bu iki senede bir yapılıyor. İlk defa Türkiye'de. Yani böyle
0: uzun süredir.
1: İlk defa böyle gösterişli ve prestij sağlayan bir toplantı oldu.
0: Doğru.
1: Yani bu toplantı, NATO toplantısı hem gelişen olaylar dolayısıyla hem de Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, özellikle Amerikan Başkanı Trump'la olan ilişkileri dolayısıyla bütün dünyanın dikkatini üzerine çekti.
0: Evet.
1: Dikkat edin, NATO toplantısı bütün dünya böyle bir
0: konuştular.
1: De Avrupa daha ne yaptı? Endişe etmeye başlamıştı. Acaba Amerika NATO'dan çıkacak, Avrupa'yı yalnız başına mı bırakacak? Bu endişesi vardı.
0: Bu toplantıda değil mi? Bunlar görüşülecek mi?
1: Evet,
0: bunlar görüşülecek diye.
1: Sonra ne oldu? Avrupa liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ricada bulundular. Ya Trump'ın katılmasını sağladığı için ve ona işte durumu...
0: Ama kendisi de söyledi zaten.
1: Evet.
0: Sayın Erdoğan istiyor, gideceğim dedi yani. Onu kıramam dedi.
1: Aynen,
0: yoksa katılmazdım dedi.
1: Şimdi bu tabii hem Erdoğan için hem Türkiye için büyük bir prestij sağladı.
0: Evet.
1: Yani Avrupa ülkelerine göre. Yani bu NATO toplantısının böyle bir özelliği var. Ya biliyorsunuz, hatırlarsınız, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diye
0: bu cümleler vardı değil mi?
1: Fransız Başkanı Macron bunu ifade etmişti.
0: Evet,
1: hatırlayın.
0: Tabii.
1: NATO'ya böyle bakmaya başlamışlardı. Amerika restini çekince, ben artık daha fazla bütün maddi yükünüzü çekmeyeceğim. Siz bakın başınızın çaresine. Savunmanızı kendiniz yapın. Masraflarınızı da kendiniz yapın deyince Avrupa birden uyandı.
0: Boşluğa düştü. Evet.
1: Ve kendilerinin silahlı kuvvetler ordularının durumu belli. Amerika böyle çekilirse ne olur? İşte bu endişeyle bu toplantı yapıldı. Onun için Avrupalı liderler özellikle Erdoğan'dan ricada bulundular. ya bu konuyu
0: bir halledin efendim.
1: Halledin efendim, Trump'la görüşün vesaire diye. Bunlar tabii basına da intikal etti. Yani bu önemli bir konu.
0: Trump kendisi suallere cevap verirken, soruları cevaplandırırken Erdoğan istediği için gidiyorum dedi.
1: Evet.
0: Evet.
1: O da çok önemli. Şimdi tabii bu toplantıyı da Türkiye, bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra bu uluslararası toplantıları çok güzel, çok böyle bütün dünyaya örnek olacak şekilde tertipliyor.
0: Evet.
1: Bunun da bir örneği bu.
0: İyi bir halkla ilişkiler sunuyorlar.
1: NATO toplantısı.
0: Bir de Mehter Marşı'yla karşıladık. Mehter Marşı'yla gönderdik evet.
1: Yani her,
0: bu nedir diyenler
1: her
0: çıkmış
1: devlet
0: olabilir.
1: Başkanı Mehter'le karşılandı. Şaşırıp kaldılar yani. Yani hatta gazetelere düştü. Nedir? Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in o külhanvari yürüyüşü vesaire.
0: Mitsotakis bir böbürlendi, gösterdi falan. Evet.
1: Yani sonra İrlanda Başbakanı şaşırıp kaldı külliyeyi görünce. Evet. Yani Cumhurbaşkanlığı külliyesini, yani bu toplantı iç içe de bir mesaj oldu.
0: Tabii.
1: Anlaşıldı ki hani bu külliye yapıldığı zaman yok efendim klozetleri altındanmış, gümüşlenmiş birçok şey. Halbuki devletin temsili söz konusu.
0: Çok önemli, misafir
1: evet, enzalı. Aynen öyle. Dünyanın bütün ülkelerinde böyle başkanlık sarayları var.
0: Var.
1: Başkanlık şeyleri var. İşte Tayyip Erdoğan da, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da bunu ortaya koydu. Bunu en güzel de NATO efendim toplantısında bütün dünya ve Türkiye gördü.
0: Evet.
1: Artık muhalefet de artık bu konuda laf edemez hale geldi.
0: Hala diyorlar Danimarkalı başbakan genç kızcağız şaşırdı kaldı diyorlar.
1: Evet, evet.
0: Ya onun ofisi de böyle sıradan bir şeymiş. Danimarka'nın nüfusu bizim Erzincan kadar. Burası 86 milyonluk bir ülke, aynı evet, zamanda imparatorluk bakiyesi. Büyük bir devlet
1: aynen,
0: ya.
1: Aynen
0: burası
1: öyle.
0: Danimarka değil ki.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Şimdi ne yaptı? Bir de ayrılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet ve hükümet başkanlarına birer tabanca hediye etti.
0: Evet.
1: Bu çok anlamlı.
0: Çok hem anlamlı. Böyle bazıları müzeye.
1: Evet, yerli ve milli bir tabancayı
0: yani
1: etti.
0: Silahlarımızı yani, yaptık mı demek istiyor. İhtiyaçlarımızı karşılıyoruz mu demek istiyor.
1: Ayrıca o toplantı esnasında ayrı bir bölüm halinde başka davetliler de vardı.
0: Evet.
1: O üç gün devam eden NATO toplantısında NATO savunma sanayinin ürünleri de teşhir edildi. Yani heyetlerle beraber bine yakın resmi efendim asker, sivil ziyaretçiler geldi. Bütün bunları yerinde gördüler. Ayrı bir sergi halinde teşhir ettiler. Bu da çok önemli bir konuydu.
0: Evet.
1: Yani bu NATO toplantısının böyle bir etkileri oldu.
0: Tabii.
1: Sonra ne oldu? Bu NATO toplantısıyla yani Türkiye'nin artık Osmanlı'nın devamı olduğu, Osmanlı'nın ruhunu devam ettirdiği ne bütün dünyaya
0: tarihi bir bütün ya.
1: Aynen
0: hani Selçuklu
1: evet.
0: Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan genç cumhuriyete evet. Türkiye Cumhuriyeti tabii.
1: Öyle. Bu şimdi bu yani toplantının böyle bir özellikleri oldu.
0: Peki
1: evet. Şimdi Ata
0: şimdi
1: Bey,
0: gelelim
1: bakın,
0: bir Mekke anlaşmasına.
1: Bir iki husus daha var.
0: Efendim,
1: onu da
0: lütfen
1: arz edeyim. Bakın şimdi eskiden Türkiye NATO'nun içerisindeydi ama NATO'nun içerisinde pek dikkate alınmıyordu. Adeta ikinci ligde gibi oynuyordu. Mesela NATO'nun bir de Milli Savunma Bakanları toplantısı olur Ata Bey. Bu toplantıya Milli Savunma Bakanları, yanlarında da Genelkurmay Başkanları olur.
0: Giderdi.
1: Bu en büyük toplantıdır işte başkanlar toplantısından sonra. İşte Türkiye, daha önceki Türkiye'de bu toplantıya Milli Savunma Bakanı katılıyor ama Genelkurmay Başkanı katılmıyordu.
0: Eski Türkiye'de.
1: Neden? Eski Türkiye'de. Neden? Bunu belirtmekte yarar var.
0: Tabii.
1: Bunu anlayalım, hatırlayalım diye. Biliyorsunuz Genelkurmay Başkanı doğrudan Başbakan'a bağlıydı. Milli Savunma Bakanı'na bağlı olmadığı için dolayısıyla toplantıya girmiyordu veya giremiyordu. Ama toplantı esnasında bütün üye devletlerin
0: Genelkurmay
1: Başkanları var, Milli Savunma Bakanları var yerlerinde. Bizimki nedir? Onun yerine NATO'daki temsilci bir görevli var. Ama toplantılarda, böyle diplomatik şeylerde eğer muhatabınız yoksa sizi hiç kimse toplantıya almıyor.
0: Anladım.
1: Ve dolayısıyla bu konularda, bu tip toplantılarda hem ordunun hem ülkenin menfaatlerini temsil edememiş oluyorduk.
0: Evet.
1: Böyle bir durumu var. Tabii şimdi bakın, bir diğer konu var. Bu çok ses getirince bu NATO toplantısı kimi rahatsız etti başta? İsrail'i rahatsız etti. O arzu etmiyordu. Hatta Trump'ın katılmasını bile arzu etmiyordu. Katılmaması için bir sürü olaylar çıkarttılar. En sonunda da ne yaptı? Hatırlayın. Belki şimdi millet hatırlamıyor ama ben hatırlatayım. Bakın, Trump'ın toplantıya gelişini herkes seyretti televizyonlardan. Resmi karşılamayı, efendim, kırmızı halıyla yürümesi, efendim,
0: mavi halı şimdi, efendim,
1: ve uçakların refakat etmesi vesairesi. Ancak toplantı sonunda Trump'ın nasıl ayrıldığı hiç gözükmedi.
0: Farklı bir uçakla ayrıldı.
1: Evet.
0: İsrail demiş sizi omuzdan fırlatılan silahla vuracaklar efendim.
1: Evet. Şimdi bu
0: cihada tamamen, demiş ki olmaz, bizim istihbaratçılar da olmaz demiş. Ama, ya böyle bir şey mi olur demiş.
1: Evet. Ama mecburen efendim askeri bir jetle, hatta yemek arabasına bindirip oradan askeri jetle ayrılmış. Bunu tabii basın daha sonra yazdı.
0: Evet.
1: Kim yazdı? Amerikan basını yazdı esas bunu.
0: Tabii.
1: Yani burada İsrail adeta
0: Amerika'yı parmağında oynatmış ya. Çok
1: yani
0: ayıp ya.
1: Trump'tan intikam alıyor. Yani benim
0: sen oraya gittin mi? Ben de seni böyle oyuncak gibi yaparım.
1: Yani bu NATO toplantısının böyle en önemli hususlarından bir tanesi de budur Hatta Bey.
0: Evet efendim.
1: Şimdi bu NATO toplantısını böylelikle bir hatırlamış olduk.
0: Tabii. Evet. Oradan hemen Mekke Anlaşması'na gidelim.
1: Evet.
0: Nereden çıktı bu Mekke Anlaşması şimdi? NATO toplantısı yapıldı. Hemen akabinde işte Mekke Anlaşması, İran efendim Amerikan efendim üslerini vuruyor. Suudi Arabistan'da, Riyad'da, şurada burada. Amerika sanki orada bir tedbir almıyor ya da cevabını vermiyor. Araplar orada kendilerini yalnız hissetti sanki, öyle değil mi? Size şimdi, öyle gelmiyor mu?
1: Şimdi Ata Bey bakın. Önce Türkiye açısından bir incelersek,
0: tabii,
1: hatırlarsak, biz senelerdir, yani bir asırdan beri efendim, özellikle Tanzimat'tan sonra böyle batıya olan
0: hayranlığımız var.
1: Hayranlığımızla batılılaşma
0: var.
1: Uğruna
0: evet,
1: birçok değerlerimizi kaybettik. Günümüze kadar. Bu çok önemli. Yani bizim tarihimizi, gençliği, kültürümüzü vesairemizi batılılaşma uğruna
0: mirasımızı
1: adeta
0: reddettik.
1: Miras ettik adeta.
0: Evet,
1: şimdi bakın, yani bu Tanzimat'la beraber başladı. Günümüze kadar geldi. Yani bu iki asır süren bu modernleşme, batılılaşma süreci sonunda efendim bizim tarih yapma, oyun kurma, tarihten gelen meziyetlerimiz efendim bunu ve bu geleneklerimizi kaybetmiştik. Medeniyet unsurlarımızı kaybetmiştik. İşte bu efendim Mekke anlaşmasıyla Türkiye'de, Orta Doğu'da, bölgede yeni bir oyun kurucu olduğu ortaya çıktı. Bunu hem Türkiye'de herkes gördü, hem Orta Doğu bölgesinde, hem bütün dünyada gördü. Bakın, yani bu başka modernleşme, batılılaşma vesaire deyince Fransızların bir sözü vardır Ata Bey. Yani başkasını, başka toplumlarını taklit etmek, intihar etmek demektir.
0: Ya Fransızlar inadına Fransızcadan başka bir şey konuşmuyorlar.
1: Konuşturmadılar.
0: Bildikleri halde.
1: Aynen öyle. Hiç
0: o kadar inat ediyorlar yani.
1: Geçmişlerinden, tarihinden hiç taviz vermezler yani. Yani bunu bizzat ben yaşadığım için söylüyorum, ifade ediyorum. O bakımdan biz bu Tanzimat'tan günümüze kadar gelen bu batılılaşma işte vesaire şeyleri şimdi yeniden bir toparlanma sürecine girdik. Özellikle
0: akraba milletlerle bir araya gelmek.
1: Evet.
0: Evet, ticaret, savunma
1: sanayindeki gelişmeyle sonra nedir bu? Tabii iç cephemiz de çöktü. Tabii batılılaşma olunca kendi kültür ve geleneklerimize ters düşünce iç cephemizde de sıkıntılar oluştu. Tabii.

0: akrabalarımız
1: için de
0: işte bugün hepsi, Avrupa Birliği gibi Amerika Birleşik Devletleri
1: daha da ileride.
0: Tabii.
1: Daha da ileride tek devlet olarak Osmanlı'ya bağlı birer eyaletti, birer vilayet idi.
0: Tabii.
1: Yani Mekke Anlaşması şimdi bunu ortaya çıkardı. Bir diğer konu, şimdi Osmanlı bölgeden çekilince efendim Orta Doğu'da ne oldu? İstikrarsızlıklar başladı. O gün bugün işte Orta Doğu'da bu son İsrail-İran-Amerikan savaşından sonra efendim özellikle Amerikan-İran savaşından sonra efendim Orta Doğu'daki Körfez ülkeleri başta olmak üzere kendilerinin emniyette olmadığını, başta Suudi Arabistan'da bunu,
0: mesela bu İran saldırılarında ortaya çıktı zaten.
1: Bu çıkınca işte o zaman ne oldu? Efendim onlar da kendi güvenliklerini sağlamak için
0: işbirliğine
1: başladılar. Evet. İşte 2,5 yıldır yapılan çalışmalar sonunda bu üç büyük devlet, işte ne var? Pakistan'ın özelliği nedir? Nükleer silahı var.
0: Evet.
1: Suudi Arabistan'ın
0: enerjisi var.
1: Enerji ve var. Finansal gücü var.
0: Tabii.
1: Nihayet Türkiye'nin de son 10 yıldır kat ettiği bir yerli milli savunma sanayi var.
0: Tabii.
1: Ordusunun ve bugün NATO'da Amerika'dan sonra gelen ikinci büyük ordu var. Yani bu bölgenin, Orta Doğu bölgesinin savunulması yine bölge ülkeleri tarafından yapılması gerektiğini bu bölge ülkeleri anlamaya başladılar. Bunun da ilk etapta bu Mekke Anlaşması. Herhalde bunun arkasından sizin ifade ettiğiniz gibi Mısır da belki buna tabii dahil olacak. Ondan sonra diğer
0: özellikle Katar belkiler, vesaire
1: falan. Evet, Katar ve diğerler de katılacak. Bakın şimdi bu olaylar böyle oldukça Hatta Bey birçok şeyler ortaya çıkıyor. Bakın Amerika'nın büyükelçisi var. Aynı zamanda Trump'ın özel temsilcisi Barack. Barack. Tom Barack.
0: Ne dedi? Suriye özel temsilcisi.
1: Bakın ne dedi o? Geçenlerde çok yakında şöyle bir beyanat verdi. Bu Birinci Dünya Harbi'nden sonra, hani geçmiş programlarda çok bahsettik. Evet. Sykes-Picot-Sazonov anlaşması. Evet. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nu İngiltere, Fransa, Rusya kendi arasında 1916 yılında paylaştırdılar. İşte harpten sonraki durum bu anlaşmayla meydana geldi. İşte bunu dile getirerek bu Tom Barack diyor ki efendim, bu anlaşmanın bölgeye barış değil, emperyal güçlerin efendim uğruna bölgeyi böldüğünü, parçalara ayırdığını, bu bir tarihi hata olduğunu ve Batı'nın artık müdahale döneminin bu bölgede sona erdiğini ifade etti.
2: Şimdi reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve

0: Diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bazı stratejistler de diyorlar ki gerçekten Amerika bölgeden çekilecek mi yani? Ya da çekilmek zorunda kalacak mı? Bütün evet. Bu anlaşmalar falan olgunlaştığında. Amerika'nın da bu anlaşmadan haberi vardır mutlaka.
3: Muhakkak. Evet. Ve nitekim ilk önce ne yaptı Amerika? Suriye'den çekildi. Evet. Irak'tan çekildi. Yani çekildi bu tabii. Evet, bu onun işaretiydi önceden efendim. Yani bu Amerika'nın böyle Orta Doğu'dan çekilmesi, bu İran, İsrail, Amerikan çatışmaları, başta Körfez ülkeleri olmak üzere, Suudi Arabistan olmak üzere bölge ülkeleri güvensiz olduklarını anladılar.
2: Evet.
3: Onun için şimdi en yakın tarihi bağlarımız dolayısıyla Türkiye'ye yaklaşmaya başladılar.
2: Şimdi size bir şey söyleyeyim. Suriye'de evet. Geçenlerde bir olay yaşandı. Bir kutlama sırasında YPG'lileri bir kıskaçta kaldı. YPG, bildiğimiz YPG yani.
3: Evet.
2: Orada devrimci hareket diye bir grup bunları ateş altına aldı ve 17 kişi yaralandı. Ölümlerden ve mutlak bir katliamdan kim kurtardı biliyor musun bunları? Suriye Milli Ordusu kurtardı.
3: Evet.
2: Çok ilginç. Yani adamlar güvende değil yani.
3: Evet, bakın, aynen.
2: Onlar bile güvende değil artık evet. Bu saatten sonra.
3: Nitekim evet. Suriye'de de artık YPG'liler de Suriye ordusuna katılıp artık Suriye devleti içerisinde yer almanın gerektiğini inandılar.
2: Hayır, komutanları diyor ki ben diyor İsrail'e evet. karşı savaşırım. Anladı evet. çünkü İsrail'in evet. kıskaca aldığını. Evet. Daha önce kullandıklarını, evet. Büyük evet. İsrail hedefinde kullandıklarını, ama bu olmayınca şimdi onların hedefinde
3: çünkü olduğunu. Çünkü evet. Ata Bey biliyorsunuz yani İsrail'le İran bu Orta Doğu bölgesinde adeta bir çıban başı. Yani o bölgeyi karıştırmak istiyor. Malum İran'ın hedefi başta Suriye olmak üzere, Irak, Yemen olmak üzere, Lübnan olmak üzere, bu Hizbullah vesaireyle vekalet savaşlarıyla etkili olmaya çalışıyordu. Ve her üç
2: yönde. Şii Hilal'in peşinde. Evet. Evet, o çok belli oluyor.
3: İsrail'de bu büyük İsrail evet. şeysinden dolayı.
2: Nil'den Fırat'a.
3: Her ikisinin de hedefi neydi? Orta Doğu'da istikrarsızlaştırmak. Kendi hegemonyasını sağlamak.
2: Tabii.
3: Bunun için istiyorlar hep karışıklık olsun Orta Doğu. Şimdi
2: biz de tam tersine işte barış istiyoruz. Sulh istiyoruz. Evet. Kardeşlik yani, istiyoruz. Evet.
3: Yani bu anlaşmadan sonra, Mekke anlaşmasından sonra artık Orta Doğu'da istikrarsızlık bitecek. Bu onu gösteriyor.
2: İnşallah.
3: Bu onun ilk işaretleri.
2: Adımıdır.
3: Evet. Yani Rusya, Mısır'da, diğer devletlerde katıldıktan sonra olur. Bakın bu konu bizi de doğrudan ilgilendiriyor. Niye? Bu terörsüz Türkiye hedefimizin önemli aşamalarından biriydi. Yani evet. 467 oyla efendim, bunun kabul edilmesi çok büyük bir önemli.
2: Tabii.
3: Yani bu anlaşmanın hemen akabinde oldu.
2: Evet.
3: Bu efendim yani 40 küsur efendim yıldır devam eden bir terörün böyle büyük ekseriyetle, çoğunlukla 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesi, bu Mekke anlaşmasının da etkisi olduğunu anlıyoruz yani.
2: Evet.
3: Şimdi tabii bakın bu arada Amerika biliyorsunuz Suriye'deki YPG'lilere silahlar gönderiyordu. Binlerce tırlık silahlar falan. Şimdi artık bunun böyle olmadığını Amerika da anladı. Onun için Suriye'den çekildi ve Türkiye ile beraber hareket etmeye başladı. dikkat edin.
2: Yani burada, artık terör örgütleriyle partneriyle, yani NATO'daki partnerleriyle de hareket edebilir.
3: Amerikan Başkanı Trump'ın bizim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakın ilişkisinden de büyük bir rolü var.
2: Evet.
3: Yani tabii burada Amerika Başkanı kendi Amerika'nın menfaatlerini düşünerekten bunu sağlıyor. Yani Amerika'nın menfaatleri de bunu gerektiriyor.
2: Evet.
3: Türkiye ile olan ilişkilerinin devam etmesine.
2: Tabii.
3: Çünkü eskiden bu yana Ata Bey, bakın İkinci Dünya Harbi'nden bu yana Amerika devamlı Türkiye ile ilgilenmiştir.
2: Tabii.
3: Onun çıkarlarına uygun geliyor. Ne bakımdan? İşte hani kısaca şöyle hatırlarsan, Rusya'ya karşı, Çin'e karşı, Orta Doğu'da, hem Kavkaslar'da hem Balkanlar'da, Orta Doğu'da böyle stratejik önemi olan bir ülkeyi kendi yanında görmek istiyor.
2: Evet, doğru.
3: Yani bunu da niye görmek istiyor? Kime karşı? Başta Rusya'ya karşı olmak üzere. Dolayısıyla peki. Şimdi bu Mekke Anlaşması'nın bir özelliği de, bunu da göz ardı etmemek lazım. Bu Hürmüz Boğazı biliyorsunuz bütün dünyanın enerji sıkıntısını gündeme getirdi. Şimdi bu
2: bazen düşünüyorum ama Trump biliyorsunuz çok önemli demeçler veriyor. Diyor ki Hürmüz'de diyor, Hürmüz bizimdir diyor. Şimdi, en kısa zamanda Amerikan topraklarına katılacak diyor. Benzin düştüğü için, motorin düştüğü için tabii. Fakat bir müddet sonra bir bakıyorsunuz ki farklı bir şey, düşmediği için. Yani çok düştüğü için yükseltiyor borsayı. Yani, ondan sonra ben diyor İran'ı yok edeceğim diyor. Sonra böyle bir beyanat veriyor. İnsanların dikkatini çekiyor diyor, borsayı yükseltiyor, özellikle petrol borsasını, düşerse böyle diyor, çıkarsa böyle diyor diyor. Ona göre beyanat veriyor Amerikan başkanı. Siz ne dersiniz efendim?
3: Yani
2: böyle bu
3: şimdi
2: yetkililer...
3: yani bu şekilde konuşmalar şunu gösterdi ki Hürmüz Boğazı öyle kısa zamanda açılacak bir durumu yok. Yani şu anda anlaşma yapılsa diyorlar ki bir seneden önce oradaki gemiler
2: bu trafik ancak
3: hedefine yani
2: olur,
3: her iş yerine
2: doğru
3: dönse, normale dönse dahi en az 9 ay 12 ay bir sene lazım diyorlar. Şimdi bu en iyimser bir tahmin. Şimdi aksini de düşünmek lazım. Onun için bizim bakın bu Mekke Anlaşması'yla Hicaz Demiryolu gündeme geldi. Şimdi belki bu kısa zamanda faaliyete geçecek Hicaz Demiryolu. Sonra kalkınma yolu, orta yol dedikleri, yani Hürmüz Boğazı'nın yerini alacak batıya enerji, doğal gaz, petrol sevkiyatını sağlayacak efendim yeni yollar açılacak yani.
2: Eğer Akla'da öyle bir anlaşma yaptık.
3: Evet. Yani buna işte orta yol diyorlar, orta koridor diyorlar. Sonra Türkiye, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan, o tarihi Hicaz Demiryolu hem askeri bakımdan, hem sosyal bakımdan, hem dini bakımdan, hem enerji bakımından büyük hizmet görecek. Bunu gördüler ve belki kısa zamanda bunu açacaklar. Bu Mekke Anlaşması'nda bu da gündeme geldi. Bu da çok önemli bir konu yani.
2: Evet.
3: Şimdi netice olarak Ata Bey, Mekke Anlaşması'ndan sonra artık bu İsrail tehdidini görenler, ki işte Suriye'ye, Lübnan'a, Ürdün'e vesaireye, Orta Doğu'daki körfez ülkeleri, Suudi Arabistan vesaire, kendi güvenliklerini sağlamak için artık sadece Amerika'ya güvenmekle bu işin olmadığını anlamış oldular.
2: Bölge ülkeleri biz kendimiz için ne yapabiliriz? Gücümüzü nasıl yan yana getirebiliriz diye. O bu proje, o proje, evet.
3: Yani artık şöyle bir özetlersek, Mekke anlaşmasının sonunda devletler artık geriye döndü. Kendi güvenliklerini kendilerine sağlama yolunda büyük bir adım attılar yani.
2: Bir de bugün 17 Temmuz biliyorsunuz. 17 Temmuz'da 27 yıl geçti tabii üzerinde. Bu Marmara depreminden bahsediyorum.
3: Evet.
2: Her taraf yerle bir oldu ama devlet büyüklerimiz çok sonradan geldiler efendim. Ya, hatta bir dönemim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek belediye otobüsleriyle efendim ekmek gönderiyor. Millet aç, susuz, perişan. Bülent Bey Başbakan kızıyor. Sen belediye başkanısın. Ne münasebet diyor. Bu görevi yapıyorsun. İşine bak falan diye bir de fırçalıyor tabii. Şimdi o günlerden bugünlere geliyoruz. Evet, değil mi? Evet, yani 3 sene içerisinde, 2,5-3 sene içerisinde 11 vilayette 500 bin konutu köy evleriyle beraber yapıyorsun, teslim ediyorsun.
3: Ya Ata Bey yaşadık.
2: Ki o Marmara depreminde biliyorsunuz orası da yarım kalmıştı, yine bu hükümet yaptı. Ama hakkını teslim etmek lazım. Evet.
3: Şimdi bakın 3 gün deprem oldu.
2: Evet.
3: 3 gün devlet yok ortada.
2: Evet ya.
3: O bölgede insanlar yalnız kaldılar ya.
2: Tabii.
3: Hiçbir kimseye o zaman devlet adeta mani oldu ya. Bilhassa askeri birlikler vesaireler değişik şeylerle.
2: Zaten asker vardı.
3: Evet.
2: Kimse bir şey yapamadı maalesef.
3: Hizmeti yani sivil toplum kuruluşlarının müdahalesine yani yardımını bile engellediler yani bunu.
2: Evet.
3: Ve 3 gün böyle kaldı yani, düşünebiliyor musunuz?
2: Tabii,
3: halbuki bu 6 Ekim içerisinde Kasım zelzelesinde depreminde anında devlet yerinde tabii aldı.
2: Bir de burada değildi dediler devlet. Arada yarım saat geçti, bir saat geçti. Nerede yani, bir saatten yarım saatten bahsediyoruz. Onu bile mevzu yaptılar bazı yörelerde.
3: Yani
2: fakat burada 3 gün kimse yoktu. Evet.
3: Yani bunu hatırlamak için ben dedim bu.
2: Tabii çok
3: üç gün devlet yok, ortada yoktu.
2: Organize de değildi o zaman.
3: Evet.
2: Yani orada tabii bir sürü kurum, devletin kurmuş olduğu kurumların hepsi müdahale ettiler.
3: Evet.
2: Halkımızla, vatandaşımızla inşallah bu acıları yaşamayız bir daha.
3: Gerçekten
2: hazırlıklı oluruz. Evet, şimdi daha çok hazırlıklıyız.
3: 17 Temmuz, 17 Ağustos.
2: Evet,
3: kaç sene geçti aradan. Evet.
2: Tabii.
3: Bunu
2: 27 yıl geçmiş.
3: Evet, 27 yıl. Yani bunu hatırlamakta
2: kulaklarımıza küpe olsun.
3: Evet. Ya yani millet de bunun bu son yani 450 bin konutun nasıl yapıldığını daha iyi anladı.
2: Ya. Bir şey var, anladı. Bir de şimdi ciddi bir kampanya var Türkiye'nin her yerinde. Yarısı bizden kampanyası var. Yani şehirler dönüşecek.
3: Evet.
2: Tabii yapılacak, yarısı bizden kampanyası var şimdi. Evet. Türkiye'nin her tarafı dönüşülecek.
3: Ya İstanbul'da bile şimdi görüyoruz her yerde inşaatlar var, hep yıkımlar
2: bu,
3: var.
2: Bizim bu yeni bahçeli evlerde
3: evet, doğru. Evet, bahçeli evler başta olmak üzere yolumuzun üzerinde görüyoruz.
2: Tabii.
3: Hepsi efendim o eski binaların
2: yıkılıp
3: yenileri yapılıyor. Yani bu hükümetin en büyük hizmetlerinden birisi de bu olacak yani.
2: O yarısı çünkü bizden projesi de Türkiye'de tutar
3: yani, evet. Yani bakın ben bunu ilk önce Fransa'da yaşadım. Fransızlar Paris şehrinin içinde Ata Bey.
2: Evet.
3: Hiçbir mal sahibi, mülk sahibi Paris'in içerisinde izinsiz tek çivit çakamıyor.
2: Bizde öyle mi ya?
3: Bakın. Ve eğer tadilat fazla bir yük getiriyor, fazla bir masraf getirirse o zaman devlet devreye giriyor ve şimdi Türkiye'nin uyguladığı %50 oranında devlet karşılıyor.
2: Ya.
3: Bakın bunu ben yaşadım, gördüm orada. Hatta orada bize göstermişler de Le Monde gazetesinin binasını bu şekilde yeniden restore ediyorlardı. İşte 250 yıldır Paris neyse Bugün de aynı Paris. Onun için işte bütün bu yapılara, özellikle tarihi yapılara, dolayısıyla Paris'teki efendim şehrin, o caddelerin, bulvarların geniş geniş zamanında açılması, bundan iki asır, iki buçuk asır önce bugün görüyorsunuz efendim, bu şekilde muhafaza etmişler. Ve onun için bakın, dünyada en çok turistin geldiği ülke, pek kimse bilmez, Fransa'dır. En çok turistin geldiği şehir Paris'tir. Bir reklam yapmalarına bir gerek yok. Neden? Tarihi bir özelliği var. Tabii. Bakın işte bu şekilde sahip çıktıkları için. Tabii. O o caddeler, o bulvarlar efendim 200 sene önce neyse şimdi de aynı. O binalar aynen muhafaza edilmiş. Yani biz bizim
0: tarihi işte, dokuyu korumuşlar.
3: Evet. Şimdi Ata Bey, Cumhuriyet döneminde ilk başlangıcında Türkiye'de de İstanbul'da da böyle bir imar planlaması yapılıyor. Avrupa'dan mimarlar geliyor.
0: Tamam.
3: Fransız ve Alman mimarları.
0: Hani sahada göremiyoruz efendim. Evet,
3: şimdi arz edeceğim. Bir Alman mimar diyor ki, siz diyor İstanbul'a hiç dokunmayın. Sur içine olduğu gibi böyle bırakın diyor. Bakın bunu yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında efendim, ilk tek parti döneminde bu tarihi yapıları, binaları, caddeleri olduğu gibi İstanbul surlarının içine hiç dokunmayın. Bunu böyle muhafaza edin. Yeni şehre surların dışına götürün, oraya yapın. Yani şimdi Kanal İstanbul yapılıyor
0: tabii,
3: ya.
0: Tabii tabii.
3: O böller işte o bölgeyi
0: işaret
3: ediyor. Ama maalesef o dönemdeki İstanbul yöneticileri bir Fransız mimar, Prost isimli, daha önce Türkiye'de gelmiş, Bizans üzerine çalışma yapmış bir mimara İstanbul'un efendim düzenlemesini, mimari çalışmasını ona havale ediyorlar. İşte o da İstanbul'da en önce ne yapıyor? Bizans'tan kalan tarihi eserleri yavaş yavaş ortadan kaldırıyor. Onların yerine başka şeyler. Mesela ben yaşadım, gördüm. Dolmabahçe Camisi var. Onu Deniz Müzesi yapıyor. Benim talebeliğimde ben deniz...
0: Bilmez miyim ya?
3: Sultanahmet Camisi var. Onu efendim heykel müzesi yapalım diyor. Teklif ediyor. Bakın
0: amacının hani dışında
3: senelerdir,
0: bir şey.
3: Senelerdir çok gündemde geldi ya, Taksim'de cami yapıldı, şimdi yapıldı. Onun temeli nereden geliyor? Taksim'de Topçu kışlası vardı. Evet. O Topçu kışlasının içinde de büyük bir cami vardı. O aynı şeydeki Yıldız Sarayı'nın camisi gibi arkasında, onu yıktırdı.
0: Cami yıkmış.
3: Evet, işte o camiyle beraber Taksim kışlası dedikleri Topçu kışlası, o tarihi kışlayı resimleri var. Yani o Fransız mimarın teklifiyle o kışla ve içindeki cami, o tarihi eser yıkıldı, bir park haline getirildi. Maksat Taksim gibi bir yerde caminin olmaması,
0: Türk tarihi olmasın değil mi efendim? Olmaması. Kışlası olmasın, buna camisi benzer... olmasın, doğru. Çok enteresan.
3: Yani buna benzer İstanbul'un merkezinde, Bayezid'de, Fatih'te hep böyle, mesela Fevzi Paşa Caddesi'ni açarken böyle o Şehzade başındaki,
0: Fatih'teki değil mi Fevzi,
3: evet,
0: Paşa'yı?
3: Evet. Şehzade başındaki Bizans'tan kalan taşları ortaya çıkardılar. Fevzi Paşa Caddesi'ni Fatih'ten Şehzade başından Edirne Kapı'ya kadar yolu genişletmek bahanesiyle Fatih Camisi'nin temellerine inmişler. Sonra bunlar ortaya çıktı. Yani ileride zamanda Fatih Camii'nin de
0: çöksün, gitsin,
3: çöksün
0: bitsin
3: diye. O çukurda kalmıştır. Fevzi Paşa Caddesi.
0: Evet.
3: Ve caminin yanındaki medreselerin temelleri görülüyor zaten. Tabii, doğru, geçerken.
0: Doğru.
3: İşte bakın, İstanbul'un böyle bir macerası Allah da oldu. Allah. Yani o Alman mimar çok ileri görüşlü. Siz dokunmayın surun içine, aynen kalın diyor. Eğer öyle kalsaydık, tabii, şimdi İstanbul o tarihi yapıyla nasıl, hı, şimdi turistler nereye geliyor?
0: Tabii, tabii, sur içine. Topu,
3: sur içine. Topkapı, efendim, Beylerbeyi Sarayı, tarihi eserlere, camilere, yerlere. Mesela eski konakları göreceklerdi. Eski sokaklar aynen kalacaktı. Belki aynı Fransa gibi, Fransa, Paris gibi Türkiye'de, ama dünyanın en çok Alman, turistini çeken
0: Alman
3: bir yer
0: mimarı
3: olacaktı.
0: Dinleyen kim efendim? Dinleyen. Fransız mimarını dinlemişiz.
3: Evet
0: sevgili dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Emekli Kurmay Albay Ziya Borcuoğlu'na bugün için çok teşekkür ederiz. Ben Ataullah Arvas. Allah'a ısmarladık.

0: Arayla reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Yerinden edilen gazeller derme çatma çadırlarda açlıkla yüz yüze. Gazze'li anne babalar çocuklarının karnını doyuracak ekmek bulamıyor. Üstelik açlık kadar su sıkıntısı da büyüyor.
3: Günde yalnızca bir bardak su içiyoruz. Kalanını yemek yapmak ve temizlik için saklıyoruz.
2: Gazze'li Mahmut Allas çocuklarıyla birlikte içme suyunu bile tasarruf ederek kullanıyor. Son Birleşmiş Milletler raporuna göre Gazze'de 1 milyon 400 bin kişi, yani nüfusun %67'si akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya. Yaklaşık her 10 kişiden biri ise kıtlığın eşiğinde. Yardım kuruluşları, kısıtlı yardım geçişleri ve finansman sorunları nedeniyle gıda dağıtımlarını azaltmak zorunda kalıyor. Su sisteminin çökmesi de artık an meselesi. Gazze'deki belediyelere göre yaklaşık 700 jeneratörden yalnızca 40'ına yakıt ulaştırılabildi. Kızıl Haç sözcüsü Gazze'de insanların temiz suya, sağlık hizmetlerine ve yeterli gıdaya ulaşmak için her gün mücadele ettiğini söylüyor.
4: İsrail Türkiye karşısında kuyruğu kıstırdı, geri adım attı. Suriye'deki provokasyonun ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin de tepki göstermesiyle beraber Tel Aviv sözde itidal çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanı Gaydın Sar, gerilimi artırma niyetimiz yok, diplomasiden yanayız ifadesini kullandı.
2: Suriye planı elinde patlayan Netanyahu sonunda geri adım atmak zorunda kaldı. Bir haftalık krizin ardından İsrail'den diplomasi mesajı geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, gerilimi artırma niyetimiz yok dedi.
3: Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi bir niyetimiz yok. Diplomatik bir çözümü tercih ediyoruz.
2: Tel Aviv'in sözde itidal açıklamasının ABD'nin Türkiye elçisi Tom Barak'ın İsrail'i suçlayan sert açıklamalarından sonra gelmesi dikkat çekti. İsrail, Suriye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur askeri üssüne Türk askeri varlığını öne sürerek saldırıda bulunmuştu. Ankara, İsrail'i sert bir dille uyarmış, Suriye'ye desteğin kararlılıkla devam edeceğini duyurmuştu. Günler sonra Tel Aviv geri adım atarken İsrail Dışişleri Bakanı diplomatik çözümü tercih ettiklerini, mevcut durumun korunmasından yana olduklarını söyledi. Ancak İsrail'in Suriye'de Türk üslerinin kurulmasına karşı olduğunu söyleyen Saar, buna rağmen Türkiye ile gerilimi artırma niyetlerinin olmadığını öne sürdü. Bu açıklamadan kısa süre önce ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak açık açık İsrail'in Türkiye'yi kışkırttığını söylemişti.
5: Sınırda herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir anlaşma olmadan uçakların konuşlandırılması çok tehlikeli bir oyun.
2: Barak, İsrail'in Suriye sınırında Türkiye'yi karşı karşıya getirecek adımlar atmasının çok tehlikeli bir oyun olduğunu ifade etmişti. Türkiye'nin ise gerilimi tırmandırmak yerine temkinli davrandığını belirten Barak, Türk ordusunun ve istihbaratının çok güçlü olduğunu vurgulamıştı.
4: Şam yönetimi açıkladı, İdlib'deki askeri üsse saldırının hemen ardından İsrail'le teması kestik. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, diplomasi elini uzatmaya devam edeceklerini ancak İsrail'e de güvenmediklerini belirttiler.
2: İsrail-Suriye temasları kesildi. İsrail'in Suriye'deki hava üssüne saldırısının ardından Şam kritik bir adım attı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne saldırmasının ardından İsrail'le temasların kesildiğini söyledi. Şeybani, Suriye'nin şu anda İsrail'e güvenmediğini ve önceliğin İsrail saldırılarının durdurulması olduğunu vurguladı. Buna rağmen Şam yönetimi diplomasi için elini uzattığını belirterek İsrail'i tarihi fırsatı değerlendirmeye çağırdı. Suriye iki ülke arasındaki güvenlik anlaşmasına ilişkin müzakerelerin de yakında yeniden başlamasını bekliyor. Şeybani, İsrail saldırısından hemen sonra İsrail bağlantılı X sitesine yaptığı açıklamada İsrail'in vurduğu Ebu Zuhur üssünde Türk askeri varlığı bulunmadığını söylemişti. İsrail, Türkiye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur askeri üssüne Türk askeri varlığını öne sürerek saldırıda bulunmuştu. Ankara, İsrail'i sert bir dille uyarmış, Suriye'ye desteğin kararlılıkla devam edeceğini duyurmuştu.
4: ABD ile İran'ın psikolojik savaşı şiddetlendi. Trump yeni Hürmüz kartını oynuyor. En son Boğaz'ı Amerikan toprağı olarak gösteren bir harita paylaşıldı. İran ise artık bölgedeki Amerikan şirketlerinin de hedef alınacağını açıkladı.
2: ABD ile İran yeniden soğuk savaş cephesine döndü.
5: Hürmüz Boğazı'nı şu anda Amerikan toprağı olarak gördüğüm için bir anlaşma isteyip istemediğimizden bile emin değiliz. Orası bir Amerikan toprağı.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak görüyorum sözlerinin ardından bu kez Boğaz'ın haritasını paylaştı. Trump sosyal medya hesabından Hürmüz haritasını yeni ABD toprağı notuyla paylaştı. Trump, İran'a yönelik baskının süreceğini söylerken askeri seçeneklerin hala masada olduğunu duyurdu. İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini de yineleyen ABD Başkanı, Washington'ın böyle bir anlaşmayı isteyip istemediğinden bile emin olmadığını söyledi.
0: Hemagat Trump.
2: Trump'ın sözlerine Tahran'dan sert yanıt gecikmedi.
0: İştiyakı merdum cihan be bombe atom ru bişter gerdi.
2: İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rıza'yı ABD'ye yeni bir gözdağı verdi. Rıza'yı, Amerikalılar üstlerine her yeni güç eklediğinde o üssü vuracağız dedi. Dahası Rıza'yı ekonomik savaşın sürmesi halinde bölgedeki Amerikan petrol ve ekonomi şirketlerinin de hedef alınabileceğini söyledi. Hürmüz'de ise petrol trafiğinin ciddi ölçüde yavaşladığı ifade ediliyor. İran devlet medyası Irak petrol tankerlerinin Boğaz'dan geçişine izin verileceğini duyurdu. Ancak Boğaz'ı kullanan gemi sayısı savaş öncesi ortalamanın yalnızca %20'si düzeyinde. Tahran'dan gelen başka bir mesajda askeri kapasiteye ilişkin. İran Savunma Bakanlığı son 12 ayda silah ve savunma ekipmanı üretiminin 2 katına çıktığını iddia etti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise ülkenin tam ölçekli bir savaşın içinde olduğunu söyledi. Ancak Pezeşkian, ülkenin savaş ve barış arasında sıkışıp kaldığı mevcut durumdan çıkması gerektiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı'na göre ABD ile Haziran'da imzalanan mutabakat İran'ın çıkarlarını koruyan en iyi seçenek. Öte yandan Tahran, Körfez ülkelerine sert bir uyarıda bulundu. Körfez ülkelerinin ekonomik savaşa katılması halinde Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatılacağı açıklandı. Bu sırada Birleşik Arap Emirlikleri'nde çekilmiş ilginç bir görüntü gündem oldu. Ülkedeki büyük petrol depolarının İran'ın drone saldırılarına karşı metal kafeslerle kapatıldığı görüldü.
4: Bir son dakika gelişmesiyle hafta sonu haberlerine devam edelim. Şimdi ne yazık ki orman yangınları sürüyor topraklarımızda. Bu kez Kocaeli'nin Dilova ilçesinin sınırlarında yükselen dumanları görüyoruz sayın seyirciler. Molla Fenari Mahallesi yakınlarında başlayan bir yangın var. Rüzgarın da etkisiyle birlikte Ballıkayalar mevkisine doğru ilerlemiş durumda bu yangın. Alevlerin ormanlık alanda geniş bir alana yayılma ihtimaline karşı ekiplerin bölgedeki müdahalesi de sürmekte. Yangına gördüğümüz kadarıyla ve anladığımız kadarıyla hem havadan hem karadan müdahaleler sürmekte. Alevlerin ilerlediği noktalara karadan ulaşarak yangını kontrol altına almaya çalışan ve söndürme çalışmalarına katılan elbette o noktadaki çalışanları da görmek mümkün. Bölgede ekiplerin yoğun bir mücadelesinden söz etmek lazım. Bu arada oradaki BOTAŞ doğalgaz pompa istasyonu da tedbiren tahliye edildi. Zira bu yangının büyümesine karşın. Şu anda öncelik yangını kontrol altına almak diyelim ve yangını tamamen söndürebilmek. Bölgede ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yine gelişmeler oldukça o bölgeden aktarmayı sürdüreceğiz.
1: TGRT FM Haber.
6: Şimdi reklamlar.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: reklamları dinlediniz.
1: Bebeğimle mutluyum.

Merhaba, hoş geldiniz. TGRT FM'de birlikteyiz. Çok sıcak bir hafta sonu yaşıyoruz. Allah kolaylık versin. Şu anda dışarıda olanlar, çalışanlar, anne adayları, emzirenler, bebek büyütenler, çocuğunun peşinden koşanlar, sıcak havalarda çocuklar da uykusuz kalıyorlar. Dolayısıyla gün içinde de huzursuz davranıyorlar. Allah kolaylık versin. Bol su içmeye ve bebeklerinize su içirmeye, çocuklarınıza su içirmeye dikkat edin lütfen. Ana kumanda masamızda Ganim bizimle birlikte. Ben Hülya. Bu sıcak havada size eşlik etmeye çalışacağız. Günün hemen hemen en sıcak saatlerinde sizinle birlikteyiz. Eğer kapalı bir yerdeyseniz fark etmeyebilirsiniz ama ortam ısınabilir. İçinde olduğumuzda çok anlamıyoruz. En azından pencereleri açarak ortamın bir havalanmasını, havanın bir değişmesini sağlayın lütfen. Klima çalıştıramıyorum, beni rahatsız ediyor, bebeğim var, çocuğum var diyorsanız bile, hiç değilse olmadığınız bir odada çalıştırarak ortamı serinletin ya da nem alma özelliğini kullanarak en azından ortamdaki nemin bir parça azalmasını sağlayın. Bu sıcak havalar, artan nem, uykusuzluk, huzursuzluk, iştahın eksilmesi anne adayları için bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bebeğin kilo alımını ve sağlıklı büyümesini olumsuz etkileyebilir. Bebeğiniz doğdu ise bu durumda emziriyorsanız sütü etkileyebilir. Terleme yoluyla da su kaybediyoruz. Bir de emziriyorsunuz, su kaybediyorsunuz. Dolayısıyla siz her zamankinden daha fazla su içmek zorundasınız. Biz bugün özellikle yaz gebelerinden bahsedeceğiz. Nelere dikkat etmeliler, hangi konular onlar için önemli, doktor kontrolleri, kullandığı ilaçlar, yürüyüşler hangi saatte yapılmalı, hepsini konuşacağız. Uzmanımızdan bilgiler alacağız.

0: Bugün yaz gebelerinin bilmesi gerekenleri konuşacağız sizinle birlikte. Bu konuyla ilgili olarak da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Nihan Özdemir bizimle birlikte olacak. Nihan Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hüge Hanım.
0: Kolaylıklar diliyorum öncelikle. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Ben de aynı şekilde size.
0: Teşekkür ederiz. Nihan Hanım bugün yaz gebelerini konuşacağız. Sıcak bir yaz devam ediyor. Bazı yerler için hava yağışlı ve serin geçse de orada da nem gebeleri rahatsız ediyor. Bir kere yaz gebelerinin bilmesi gerekenleri konuşalım. Beslenmeyi konuşalım. Egzersizi, yürüyüşü konuşalım. Su içmeyen gebeleri, tatil planlayan gebeleri. Bu yayında anne adaylarının bu mevsimde dikkat etmesi gereken her şeyin altını çizelim istiyoruz.
1: Tabii ki. Ben de elimden geldiğince sorularınızı bilgilerimle yanıtlamaya çalışırım.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi yaz gebeleri deyince aslında gebeliği ilk 3 ay olarak planlıyoruz. 3 ay, ikinci 3 ay ve üçüncü 3 ay. Her 3 ay içinde baktığınızda hangi ayda olursa olsun tüm gebelerin yaz mevsiminde dikkat etmesi gerekenler nedir diye sorayım. Sonra da belki aylara göre dikkat edilmesi gerekenleri özelleştirmek istersiniz.
1: Tabii. Şimdi ilk etapta yaz aylarında bütün aylardaki gebelerimizin ilk dikkat etmesi gereken şey su içimi. Yani sıvı alımımız. Özellikle su olarak söyledim. Çünkü biz sıvı dediğimizde gebelerimiz bunu işte içtiği çay, kahve, meşrubat gibi şeyleri de sıvıya dahil edebiliyorlar. Ama bunun özellikle ve özellikle günde 3-4 litre su tüketimi şeklinde olması lazım. Çünkü yaz aylarındaki fark aslında fark etmeden terlemeyle de kaybettiğimiz sıvının yerine konma ihtiyacı. Bunun dışında bütün aylardaki gebelerimizin gene dikkat etmesi gereken ki az sonra bundan daha detaylı olarak da bahsedeceğim. Konusu özen. Yaz aylarında ödenimiz çok daha fazla olacak. İlk 3 ayda da, ikinci 3 ayda da, son 3 ayda da. Bu ödeni de azaltmak için aynı şekilde sıvı alımının günde 3-4 litre olması çok çok önemli. Bütün aylar için özellikle söyleyebileceğim bu.
0: Öncelikle sıvı alımını bu mevsimde anne adayları ihmal etmemeli. Başka sıvılar tüketmeyi suyla karıştırmamalı ve mutlaka 3-4 litre su tüketmeli. Peki anne adayı yeterince su tüketmezse bebek bundan olumsuz etkilenir mi?
1: Evet bundan evet olumsuz olarak etkilenir. Özellikle ilk 3 ayda her ne kadar olmasa da ikinci 3 ay ve son 3 ayda bebeğin suyunun azalması direkt olarak etkiler. Annenin sıvı alımının azalması. Çünkü bu bir denge içerisinde. Annemiz sıvı alacak, bebeğin suyu da bunun dengesinde olacak. O yüzden bu direkt olarak bebeğin de suyunu etkiler.
0: Dolayısıyla bu su eksildiğinde özellikle son 3 ayda belki de erken doğumu tetikleyecek bir takım istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.
1: Kesinlikle öyle. Zaten erken doğum katılmalarımızın bu NST takiplerinde özellikle karşılaştığımız en büyük sebebi annenin dehidrate yani vücudunun susuz kalması oluyor.
0: Yani biraz belki su içtiğinde kendisi daha rahat oluyor. Bebeğin hareketleri de daha rahatlıyor. Bebeğin su içinde olduğunu anne adayının yaz, kış, ilkbahar, sonbahar her ayda mutlaka hatırlaması lazım.
1: Kesinlikle aynen öyle.
0: Peki gelelim annelerin çok şikayeti olan yaz mevsiminin şişliklerine. Yine ilk 3 ayda belki çok fark etmiyoruz ama sonra mevsim ilerledikçe, aylar ilerledikçe bakıyoruz ki anne ister istemez kendini şiş hissediyor. Eller, ayaklar çok kötü, hareket kabiliyeti azalmış. Bu ödemler için yapabileceği bir şey var mı annenin ve neden oluşur?
1: Ödemler genellikle özellikle ilk 3 ayda çok karşılaşmıyoruz. Karnımız büyümeye başladıktan sonra tabii ki alt bacak tarafına doğru giden damarlarımızdaki baskıdan dolayı oluyor. Yaz aylarında olmasının sebebi özellikle sıcaklıkta vücudumuzun dengesinin değişmesi tabii ki. Ama karın büyüdükçe de zaten normalde ödem karşılaştığımız bir problem. Ödem yapmak için tabii ki yapabileceğimiz bir sürü yöntem var. En önemlisi bunların içerisinde hareketli olmak. Yani hareketsiz kalmak ödemimizin bir özellikle oturarak masa başı çalışan gebelerimizde en büyük karşılaştığımız problem oluyor. Onların ben her zaman masa başı işte yapmalar, saat başı kalkıp 10 dakika yürümelerini öneriyorum. Onun dışında zaten hareketli olan bir gebede ödem daha az karşılaştığımız bir durum. Ama burada amaç bizim vücudumuzda nasıl değil de yukarıya doğru kanı yöneltmek olduğu için ayakları hafifçe kaldırarak akşamları uzatmak. Onun dışında masaj bacaklara çok önemli. Tabii şimdi ödemde atlamamamız gereken bir nokta da var. Bazen ilk zehirlenmesi dediğimiz rahatsızlığın bir parçası olabiliyor. O yüzden günlük kalsiyon ölçümleri özellikle yazılarında karşılaşıyoruz biz. Gebelik zehirlenme durumuyla mutlaka mutlaka günde bir kez tansiyon ölçümü de eğer böyle ciddi bir ödem varsa öneriyorum.
0: Eğer ödem ciddiyse ve hareketli olmaya rağmen geçmiyorsa mutlaka bunu doktoruyla paylaşmasını da önerelim değil mi Nihan Hanım?
1: Kesinlikle. birlikte doktoruyla paylaşacak. Tansiyon ölçümünü de günde bir kez yapacak. Bir de ödemin tabii ki nerelerde olduğu da çok önemli. Ayaklarda en çok gerekli bir ödemi bekliyoruz. Ama bu ödem göz çevresine yerleştiyse, ellerde bir ödem varsa, bu hareketleri engelleyecek şekilde oluyorsa bunu mutlaka doktorumuzla paylaşmalıyız.
0: Bu durumda aslında bir de tuz tüketimini gündeme getirelim mi? Yaz mevsiminde tuz tüketmek ya da tuzu tamamen kesmek anne adayı için ne ifade eder?
1: Aslında bunu çok yanlış bilinen, yani doğru bilinen yanlışlardan diyebilirim. Ödemim var, ben tuzu kesinlikle kesmeliyim şeklinde. Ama değil, çünkü vücudumuzun o tuza da ihtiyacı var, bir dengeye ihtiyacı var. Ve aslında aldığımız, tükettiğimiz tuzla ilgili değil bu. Tuzu evet bir miktar azaltabiliriz tabii ki yemeklerimizde ödemimiz varsa, ama azaltsak da o ödem geçmeyecek. O yüzden dengeli bir beslenme programıyla günde bir sade soda mesela ben mutlaka ve mutlaka öneriyorum, vücudumuzda sodyuma da ihtiyacı olduğu için. Yani şöyle söyleyebilirim, tuzu kesmek ödemin geçmesi için bir çözüm değil aslında.
0: Beslenme konusunda belki buna tekrar değineceğiz. Çünkü yaz beslenmesi nasıl olmalı diye detaylı olarak soracağım, ama şu hareket kısmı ile ilgili özellikle çalışan anneler için, bütün gün oturuyorlar, saat başı bir 10 dakika yürüsünler dediniz. İş yerinde dışarıda çıkmadan bu sıcak havada rahatlıkla bir 10 dakika yürüyüş yapabilirler. Belki işte ofisler arasındaki yolu belki biraz uzatabilirler.
1: Evet, merdiven inip çıkabilirler. Ben özellikle ödem konusunda merdiven inip çıkmayı öneriyorum. Tabii ki doktoru tarafından belirtilmiş bir erken doğum tehlikesi ya da düşük tehlikesi gibi bir durum yoksa gebe anne adayımızın. Mutlaka ofiste de çalışıyorsam, ofis ortamında o kadar bir yeterli alan bile yoksa, en azından iki kat merdiven inip çıkması bile bacaklarındaki kan bulaşımını arttıracaktır.
0: Peki gelelim bu hareketliliğin güne yayılmasına. Özellikle bu sıcak havalarda anneler pek dışarı çıkmak istemiyorlar. Çünkü hava sıcak, sıcak çarpmasına karşı da korunmaya çalışıyorlar. İki canlılar, hareketleri daha zor. Ama hiç yürüyüş yapmamak, hiç hareketsiz, tamamen hareketsiz kalmak da önerilmiyor. Peki anne adayları yazın hangi hareketleri nasıl yapmalı?
1: Anne adayları aslında eğer evdeyse ben şöyle öneriyorum. Tabii ki hani bu noktada özellikle ülkemizin sıcak, çok sıcak, yani mesela güney bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi gündüz dışarı çıkılamayacak durumlarda bir alışveriş merkezlerini tercih edebilirler yürüyüş için. Onun dışında aslında internette çok güzel gebe pilatesi, gebe yogası, gebe egzersizleri şeklinde egzersizler bulabilir. Bunları evde yapabilirler. Ama akşam saatlerinde hava serinlediğinde yine bir imkanı varsa yürüyüş yapması gerçekten çok önemli. Yani ev içinde de olsa hareketli olmak, oturup kalkmak tam ziyade, yani bir takım işte bu mat pilates, mesela eve bir mat alınabilir ve gebe pilatesi videoları çok yaygın artık. Bu tür egzersizleri mutlaka yapmalılar.
0: Hangi aylar için daha çok pilatesi öneriyorsunuz?
1: İlk 13 hafta genellikle bizim düşük tehlikesi hastalarımız olduğu için bunu bir eğitmen kontrolünde yapmak daha doğru. Evde yapılacak hareketler bilmeden bir tehlikeye sebep olabilir. Ama ilk 13 haftadan sonraki 2. 13 hafta ve 3. 13 hafta döneminde kesinlikle bu egzersizler aslında doğumun kolaylaşması için de önemli.
0: Peki o egzersizler içinden böyle anlatabileceğimiz, yani özellikle pilates topu artık bütün gebelerin neredeyse hamile kaldığını öğrendiği andan itibaren evlere giren bir şey oldu. Doğum yaklaştıkça da pilates topuyla paylaşılmış pek çok sosyal medyada video görüyoruz. Biz de Bebeğimle Mutluyum'da paylaşıyoruz zaman zaman. Sizin de belki sayfanızda var. Bu anlamda evet. Pilates topu doğum yaklaştıkça daha mı kıymetli hale geliyor?
1: Pilates topu kesinlikle daha kıymetli hale geliyor. Bu aslında oturup kalkıp yaylanma hareketi dediğimiz hareket. Perine bölgesine, bizim perine masajı olarak önerdiğimiz bir yöntem var. Perine bölgesine masaj yapmış oluyor. Aynı zamanda bizim doğum bölgesindeki pelvik taban kaslarımızın güçlenmesi açısından da çok önemli. Pilates topu bence de gerçekten her gebenin evinde ilk gebeliğini öğrendiği andan itibaren mutlaka bulunması gereken bir şey.
0: Yaz kış demeyelim o zaman, pilates topundan vazgeçmeyelim. İlk 3 ay eğer düşük riski yoksa bununla ilgili eğitim veren kurumlar da var. Hatta ben şöyle görüyorum. Belki sizin de böyle bir gebe okulunuz vardır ya da hazırlanıyorsunuzdur.
1: Evet, şu an bir gebe okuluna hazırlanıyoruz.
0: Pek çok doktorun kendi gebelerine, takip ettiği gebelere biraz daha fazla bilgi aktarabilmesi, muayene sırasında belki zaman kalmıyor ama sorularını daha geniş cevaplayabilmesi, bu tür egzersizleri uygulamalı gösterebilmesi için okulları var. Bunların sosyal medyaya da yansımaları var. Bu okullardan birine gidemiyorlarsa onun videolarını takip ederek de yine mutlaka bilgi edinebilirler diye düşünüyorum.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Yalnız dediğim gibi bu noktadaki en önemli şey, doktorluk tarafından belirtilmiş bir düşük tehlikesi, ilk 13 hafta için söylüyorum, son 13 hafta için de erken doğum tehlikesi gibi bir riski olmayan gebelerin kendini evde tehlikeye atmayacak şekilde yapması gerekiyor bu egzersizleri.
0: Gelelim yaz beslenmesine. Anne adayları hangi mevsimde olursa olsun mutlaka dikkatli beslenmeli. Ama yaz mevsimi söz konusu olduğunda kışın o protein ağırlıklı yemekleri pek de sofralara gelmiyor. Daha hafif, daha böyle su bazlı, daha yoğurt bazlı, ayran bazlı gıdalar sofraya geliyor. Meyve daha çok tüketiliyor. Bu anlamda yaz gebesi beslenirken tüm besin gruplarından dengeli almak için nelere dikkat etmeli ve sizin özel önerileriniz, mutlaka yemesi gerekir dedikleriniz var mı?
1: Şöyle, evet, aslında yaz aylarında gebelerimiz aynen sizin de söylediğiniz gibi mesela meyveyi çok tüketerek, tabii yaz seçeneğimiz de çok fazla, besin ihtiyacının birçoğunu karbonhidrat grubundan sağlamış oluyor. O yüzden biz yaz aylarındaki gebelerimizde gelişme geriliği bebekte çok sık rastladığımız bir durum. Çünkü bir protein eksiğimiz var. Zaten ödem aslında bir protein kaçığı demek. Ödemden dolayı da olan bir protein kaçığı var. O yüzden mutlaka bitkisel proteinleri, özellikle bitkisel proteinler dedim. Çünkü et, balık, tavuk zaten bir şekilde her gebemiz hani evet bunu günde bir kez tüketmem gerekiyor diye düşünerek bir ana öğününe ekliyor. Ama ara öğünlerde bitkisel proteinleri almak çok önemli. İşte ceviz, badem, kaju içerikli ya da çok yazın tüketmeyiz ama kuru fasulye, nohut, bakliyat, giller, bunlar çok önemli. Bitkisel proteinleri kesinlikle ve kesinlikle yaz diye menülerinden eksik etmemeliler.
0: Benim hep önerim, yemek olarak yapamıyorsanız işte kuru fasulye yemeği yazın pek pişmiyor ama piyaz yapılabilir. Mercimekler çorbalara, salatalara ilave edilebilir. Bunlardan kendinizi uzak tutmayın anne adayları. Çok güzel tarifler çıkartabilirsiniz ortaya.
1: Kesinlikle, çünkü bitkisel proteinden aldığımız protein aslında etten aldığımız, et, balık, tavuk yüzünden aldığımız proteinden çok daha fazla protein içeriyor. Ve bizim bebeğimizi aslında içeride geliştiren de protein grubu. Ben meyveyi çok tükettim, kilo da almayacağım diye düşünerek bir de böyle bir sıkıntımız var. Aslında gebelerimiz en fazla kiloyu yaz aylarında alıyorlar. Çünkü meyvenin de fazlası içerisindeki şeker onun da karbonhidrata dönüşüyor.
0: Bir de gebelikte mesela de şeker riski var. Nihan Hanım, sözünüzü kestim ama gebelikte şeker riski de ciddi bir yönetilmesi gereken ciddi bir durum.
1: O zaten evet çok ciddi bir durum. Biz böyle bir durumda diyetisyenle birlikte çalışıyoruz. Diyetisyen mesela meyveyi bile dengeliyor. Gece öğününe meyve koymuyor. Çünkü meyvedeki şekerin fazlası vücudumuzda direkt olarak şeker olarak ortaya çıktı. Meyve deyip geçmemek lazım aslında.
0: Dolayısıyla mutlaka bunu da diyabet riski yoksa da dengeli tüketmek lazım. Çünkü bakıyorsunuz şey, iki tane meyve yemiş ama başka bir şey yememiş ve bunu öğün gibi sayan anne adayları da var. Şimdi bununla beraber özellikle tüketilmesi gereken bir meyve var mı yaz meyveleri arasından? Sizin en çok önerdiğiniz nedir?
1: Yaz meyveleri açısından bir, sıvı desteğini de aynı zamanda %90 üstü olarak kaptığı için karpuzdan çok öneriyorum. Karpuz dışında kayısıyı çok öneriyorum. Çünkü gebelerimiz zaten bağırsak hareketleri yavaşlaması sebebiyle kabızlığa yatkınlar. Bu durumda bizim kayısı yememiz çok güzel bir besin desteği sağlamış oluyor. Hem vitamini açısından hem de aynı zamanda bağırsakları çalıştırması açısından. Kayısıyı, karpuzu, tabii ki erik, kiraz hiçbirimizin karşı koyamayacağı, gebelerimizin de özellikle aşar diye en çok besinler olarak. Bu mevsimde kirazı da çok öneriyorum ama en çok önerdiğim şey özellikle mevsiminde yenmesi. Çünkü içerisindeki hormon vesaire gibi durumlar hiç bizi kendimizi etkilediği kadar içerideki bebeği aslında daha çok etkiliyor. Biliyorsunuz hormonlar artık her mevsim her şey bulunabiliyor. Benim buradaki en büyük önerim, evet kayısı çok önemli. Ekstra bir tek onu söyleyebilirim ama onun dışında bakan mevsiminde olan sebzeli meyvenin tüketilmesi.
0: Peki gelelim tatile. Şimdi pek çoğumuzun tatil planladığı dönemdeyiz. Anne adayları da tatil planlıyor. Bir kere anneler tatile çıkabilir mi? Uçağa binebilir mi? Oradan başlayalım. Sonra tatili nasıl planlaması gerektiğini konuşalım.
1: Evet, ben genellikle tatili gebelerimizin eğer imkanları varsa 32 hafta öncesine planlamalarını öneriyorum. Çünkü 32 hafta sonrasında artık neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ama tabii ki çalışan insanlarımız vesaire bir sürü bununla ilgili durum olduğu için ister istemez o haftalardan sonra da gerekebiliyor. Bir kere çoğunlukla yurt içi uçuşları için uçak firmaları 34 haftaya kadar kabul ediyorlar. Tabii ki bir doktor raporuyla birlikte. 25. haftadan sonra bizlerden, kadın doğum uzmanlarından alabilecekleri bir raporla uçuş yapabilirler. Uzun uçuşlarda mutlaka valiz çorabı dediğimiz bir çorap desteği öneriyoruz. Ve gittikleri yerde bir ada gibi bir yer olmaması gerekiyor ki 32 haftadan sonrasında tatil planı yapan gebelerin için özellikle bir doktor ulaşımını mutlaka sağlamalılar. Bunun haricinde güneşten korunma tatil döneminde çok önemli. Gerçi her dönemde özellikle öneriyorum ama 50 faktörlü bir güneş koruyucu. Çünkü birlikte cildiniz lekeleri çok daha fazla yatkın. Ve bu lekeler daha sonrasında kalıcı hale dönüşmesi diye mutlaka güneşten korunma önemli. Bunun dışında uzun yola çıkacak. Mesela herkes uçakla gitmiyor ama arabayla seyahat ediyor. Şimdi Kurban Bayramı sürecinde özellikle herkes memleketine gidiyorum şeklinde sorular ben çok alıyorum. Uzun süreli araba yolculuklarında biz ilk 12 hafta doktorunuzdan bir düşük tehlikesi olmadığına dair mutlaka bir öneri almanız gerekiyor. Eğer düşük tehlikeniz yoksa ilk 12 hafta en rahat yürüyebileceği, en rahat seyahat edebileceği dönem bir göbe. Ondan sonraki haftalar için mutlaka ve mutlaka saat başı durup özellikle bu bahsettiğim bacaklardaki kan dolaşımının yavaşlanmaması adına 10 dakikalık yürüyüşler yapılması lazım.
0: O aralarda biraz sıvı tüketmek, biraz yürüyüş yapmak, ayakları şöyle hafifçe açmak öneriliyor. Peki çok sorulan bir soru, biz de Bebeğimle Mutluyum'da çok sık karşılaşıyoruz. Tatile gideceğim, havuza girebilir miyim, denize girebilir miyim? Bu konudaki yönlendirmeniz nasıldır?
1: Deniz olarak denizi kesinlikle güvenli buluyorum. Sonuçta açık deniz her zaman için tabii ki gene bir gök içerebilir ama havuz, termal, sauna bu tarz yerlerde çok dikkat edilmesi gerekiyor. Temizliğine ve testlerine yapılmış havuzlar olması gerekiyor. Çünkü gebelikte karşılaştığımız idrar yolu enfeksiyonu ve vajinal enfeksiyonları, özellikle mantar enfeksiyonlarının en büyük kaynağı aslında bu yazın girilen havuz, termal, sauna gibi yerler oluyor. Ya çok güvenli bir yer olması lazım. Yüzme anlamında zaten hiçbir sıkıntı yok. Her dönemde yüzmek güvenli. Ama havuzda mutlaka çok insan aynı anda olmamalı ve aynı zamanda temizliğine, hijyenine dikkat edilmiş. Özellikle bazı yerlerde havuzun yanında kloro değeri vesaire bir şeyler yazar. Bu tür havuzları tercih etmeliler.
0: Deniz için
1: bir sıkıntı görmüyorum.
0: Yine yüzerken böyle sırt üstü, yüz üstü nasıl bir yüzme stili öneriyorsunuz? Var mı bir sınırlamanız?
1: Aslında biz köpekleme pozisyonunu gebelerde en çok öneriyoruz. Bu aynı zamanda doğum hazırlık için de yüzme bizim en sevdiğimiz egzersizlerden biri. Sırt üstünü çok önermiyoruz. Zaten normalde de sırt üstü yatış pozisyonu 20. haftadan sonra bizim çok önerdiğimiz bir pozisyon değil. Yanlara dönme şeklinde. Kulaç atmak da zor olduğu için bir gebe için köpekleme pozisyonunu öneriyoruz biz yüzüşlerde.
0: Bu aynı zamanda egzersiz yerine geçiyor diyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki. Şimdi gelelim yaz mevsiminde kilo kontrolü yapması gereken gebelere. Biraz önce diyetisyenden destek alıyoruz dediniz ama şu anda bu desteğe ulaşamayacak olanlar için bir öneriniz var mı? Yaz mevsiminde anne adayları ki özellikle de bu mevsimin biraz önce söylediğimiz gibi meyveleri çok lezzetli. Bir de tabii anne adayısınız, tatile gittiniz, pek çok şey görüyorsunuz. İnsan sanki şöyle düşünüyor. Ya zaten hamileyim, zaten kilo alıyorum. Ne yersem yiyeyim, sonra nasıl olsa doğumun ardından veririm. Bu psikoloji anneyi nereye götürüyor?
1: Bu psikoloji anneyi öncelikle ben kendim de ilk gebeliğimde 26 kilo almış bir anne olarak şöyle söyleyebilirim. Doğum sonrasında zaten hüzünlü olan annenin hüznünü biraz daha fazla arttırıyor. O yüzden aslında gebelikte kilo kontrolü çok önemli. Sağlık açısından da her doğum hangi şekilde olursa olsun, normal veya sezaryen, yara iyileşmemizin iyi olması anlamında. Alınan kiloların fazlası her zaman bize zarar. Benim beslenme önerim, hani bir diyetisyene ulaşamayacak olan tüm anne adaylarımız için, her zaman 3 ana, 3 ara öğün şeklinde. Kahvaltıyı kesinlikle atlamamalıdır. Kahvaltıda dengeli bir kahvaltı, işte peyniri özellikle. Tabii ki bu peynirden kastım özellikle bu memlekete gidildiğinde köy peyniri çok yeniyor. Çok önemli bir nokta. Pastörize edilmemiş sütten yapılmış peyniri, yoğurt, ayran gibi şeylerden gebelerimizin uzak durması gerekiyor. Güzel bir kahvaltı. Kahvaltıdan 2 saat sonra bir ara öğün. Bu bahsettiğim bitkisel proteinlerle, özellikle kuru yemiş grubuyla ya da meyve grubuyla olabilir. Öğlen dediğimiz gibi bir piyaz, işte mercimekle yapılmış bir yine bitkisel protein alınan grup. Tekrar ara öğünde bir meyve olabilir. Onun akşamında da mutlaka bir et, balık, tavuk grubundan bir yemek. Ve gece yatmadan ki ara öğünde bir kere şunu söyleyeyim, gece yatmadan bir saatten kısa bir sürede bir şey yiyip içilmesini önermiyoruz. Çünkü gebelikteki en büyük problemimiz reflü. Reflü olmaması için bizim yatmadan önce, yatar pozisyona geçmeden önce bir saatte yediğimiz, içtiğimiz her şeyi sindirmemiz gerekiyor. Ha, suyu bunun dışında bırakıyorum sadece. Ama bir meyve suyudur, işte limonatadır, özellikle bu açılan şeyler için. C vitamin tüketimimize de bu arada çok dikkat etmek lazım. Ben genellikle C vitamin tüketimi, yani yaz meyvelerinde C vitamini çok bulunmuyor. Daha çok kış meyvelerinde karşılaştığımız bir şey. O yüzden C vitamin desteğinde mutlaka limonla, limonatayla, soğuk böyle buz gibi bir limonatayı ara öğünlere katarak desteklemelerini öneriyorum.
0: Peki biz şimdi normal bir beslenmeden bahsettik. Aslında belki başka bir yayında annelerin alması gereken takviyelerden de bahsedebiliriz.

0: yağı kokusu, o balık kokusu çok rahatsız edip gündüz kusmaları olan özellikle ilk 3 aydaki gebelerde gece, yani akşam yemeğinden sonra, gece demeyeyim ama akşam yemeğinden sonra alırlarsa onun herhangi bir reflüye sebep olmayacaktır. Ama diğer hatlarımızda özellikle akşam saatlerine reflü olmaması adına bırakmamalıyız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Güzel bir hafta sonu diliyorum Nihan Hanım.
0: Çok teşekkür ederim Hülya Hanım. Ben de size aynı şekilde iyi günler diliyorum.
1: İyi günler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sevgili dinleyiciler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ahmet Yıldırım bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun Ahmet Bey. Biz bugün prematüreyi konuşacağız. Prematüre nedir? Prematüre bebek, doğum riskleri, sonrasında bakımı, büyütülmesi, annenin vereceği çaba ve prematüre olmaması için, bebeğin normal şartlarda, normal zamanında doğabilmesi için neler yapılabileceğini konu etmeye çalışacağız. Sizler de doktor olarak prematüre dediğimizde ya da doğum prematüre, bebek prematüre dediğimizde biraz endişe ediyorsunuz diye düşünüyorum. Nasıl bakışınız ya da prematüre nedir, doktorlar açısından nasıl riskleri vardır?
3: Tabii bizim buradaki en büyük gayemiz bebeğin sağlıklı bir şekilde anne karnında 37. haftayı doldurması ve ondan sonraki süreçte sağlıklı bir şekilde doğması, özellikle normal doğumla dünyaya gelmesi. Ama tabii prematüre bebekler, tabii onlar da erken gelmek istemiyorlar ama çeşitli sorunlar sonucunda ortaya çıkıyor bu durum. Biz prematüriteye 37. haftadan önce bebeğin doğmasına aslında tam olarak tanım koyuyoruz. Yani burada tabii çok sebep var. Anne ile ilgili sebepler var. Bebeklerle ilgili sebepler var. Burada az önce söylediğiniz gibi sorunun çözümü aslında prematüritenin engellenmesi. Yani erken doğumun engellenmesi. Biz bunun için gebe okullarında hep şunu söylüyoruz. Yani eğer birisi gebeliğiniz varsa o gebeliğe uygun davranmak gerekiyor. İşte anneyi çok yormamak, özellikle mesela ağır bir işte çalışıyorsa, ayakta kalacağı bir işte çalışıyorsa daha erken rapor alması, daha erken istirahat etmesi.
2: Zaten hastanelerde bu riskleri göze alarak doğuma ne kadar, yani doğumdan ne kadar önce izne ayrılacağına karar veriyor değil mi? Risk varsa
3: tabii.
2: Rapor veriyorlar zaten.
3: Tabii kadın doğum uzmanlarımız veriyor ama bazı anneler annelik duygularını yenik düşüp İşte daha geç rapor alayım ki doğumdan sonra o hakkımı kullanayım, bebeğimle daha çok zaman geçireyim diye bazen hekimi de yanıltabiliyorlar. Tabii bu tamamen annelik duygusuyla alakalı bir durum. Ama işte fayda sağlamak isterken zarar da verebiliyorlar. O yüzden biz hep annelere söylüyoruz, yani mutlaka varsa sorunlarınız mutlaka dile getirin. Kadın doğumcu arkadaşlarımıza yardımcı olun. Çünkü onlar da bebeğin işte bizim kucağımıza sağlıklı bir şekilde gelmesi için bu serüvende ellerinden geleni yapıyorlar. Onların da bu konuda tabii desteğe ihtiyacı var. En büyük destekçimiz bizim de, onların da annedir. Yani annenin doğru yaklaşması, daha mantıklı düşünmesi gerekiyor. Tabii annenin genetik hastalıkları da olabiliyor bazen. Mesela bunları doktoruna mutlaka söylemesi gerekiyor. İşte bizim servikal yetmezlik dediğimiz, işte halk arasında rahim ağzı yetmezliği olarak bilinen bir rahatsızlığı var mı? Daha önce benzer bir doğum ya da işte bir kayıp öyküsü var mı? 200-300 gebelik öyküsü var mı ailede? Diyabeti var mı? Hipertansiyonu var mı? Alkol, sigara, işte en büyük sıkıntı burada alkol, sigara.

0: çıkıyor. Anneler söylemiyorlar sigara içtiklerini. Sigara içilmek zaten çok büyük bir deformite ama bunun saklanması daha büyük bir sıkıntı. Çünkü doktor onun annenin sigara içmediğini düşünerek tedavilerini ve gebeliği takip etmeye çalışıyor. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Dediğim gibi aslında en büyük görev burada anneye düşüyor. Yani prematüriteyi en çok engelleyebilecek olan kişi doktordan ziyade ilk önce anne. Annenin bilinçli olması, doktorunu işte bilgilendirmesi, doktorunun her daim olaya ortak etmesi. Bunu eğer anneler dediğim gibi çok böyle düzenli bir şekilde kontrollerine giderlerse, bu saydığım kriterleri, saydığım bilgileri hekimlerine doğru bir şekilde verirlerse prematüriteyi azaltmak onların elinde.
1: Burada tabii anne de istemez, bebek de istemez biraz önce söylediğiniz gibi erken doğumu. Ama şöyle de bir tarafı var işin. Eğer hikayesi varsa ya mesela sigara içiyorsa ve hamilelik süresince içmeye saklı gizli devam ediyorsa anne bilmeli ki aslında bu bilgileri saklayarak ya da yanlışta ısrar ederek bebeğin erken doğumuna maalesef zemin hazırlıyor.
0: Ne yazık ki.
1: Burada tabii kritik sınırlar da var. Mesela siz 3 haftadan bahsettiniz. 3 hafta ve öncesine aslında bu doğum tarihi ne kadar yaklaşırsa risk o kadar azalıyor. Ama mesela 7 haftalık doğmakla 7 aylık doğmakla 8 aylık doğmak arasında bir fark olduğu hep söyleniyor. Gerçi sizin uzmanlık alanınız değil ama bu çocuklara çok dokunan bir uzmanlık alanınız var çocuk doktoru olarak. Bu ikisi arasında nasıl bir fark var? Yani 7 aylık doğanlar neden hayata daha kolay tutunuyor da 8 aylık doğanlarda risk daha yüksek?
0: Genellikle şöyle bir durum var. Akciğerin gelişmesiyle ilgili bir süreç aslında bu. Bebeğin akciğeri yaklaşık 28. hafta yani 7. aya tekabül eden kısımda gelişmeye başlıyor ve yaklaşık bir ay içerisinde olgunlaşıyor. Yani artık doğup dünyada yaşayabilecek, dünyada nefes alabilecek hale geliyor. Anne karnından çıktığı zaman nefes alabilecek bir pozisyona geliyor. Biz işte burada o dediğiniz o bir ay o kadar kıymetli ki. Çünkü akciğeri bizim hazır hale getirmemiz gerekiyor. Mesela 7 aylık bir anne erken doğum tehdidi var. Hekim onu yatırmak istiyor. Diyor ki yat sen, istirahat et, hastanede kal. Yeter ki diyor bir ay daha bebeği biraz daha güçlendirelim. Çeşitli tedavileri uygulayalım, akciğerini olgun hale getirelim ve onu akciğerini hazır halde doğmasa alalım istiyor. Çünkü burada en önemli bizim prematüriteydeki en büyük sıkıntımız solunum sıkıntıları. Yani bebeklerin akciğerlerinin hazır olmaması ve doğdukları zaman da ne yazık ki dünyayla, oksijenle barışamamaları. En büyük sıkıntımız bu. O yüzden bizim kadın doğum hekimlerinin de bizim de en büyük buradaki hedefimiz bebeğin akciğerlerinin matür olması. Yani olgun hale gelmesi, hı hı, ve hazır hale gelip doğuma almak. O yüzden biz mesela 7. ay bizim için kritik bir noktadır. 8. aydan sonra akciğerle ilgili sorunlarımız giderek azalıyor. Hı hı. Doğuma yaklaştıkça bebeğin olgunluğu artıyor, organları gelişiyor ve artık hazır hale geliyor. Yani her kazanılan her dakika aslında bebek için çok büyük fırsat oluyor. Şöyle bir bilgi var. Anne karnında geçirilen her bir gün dışarıda geçirilen 3 güne bedel. Yani gelişim anlamında 3 kat daha hızlı gelişiyor bebek anne karnında. O yüzden biz bebeği anne karnında bir 10 gün tutarsak aslında 1 aylık dışarıda yaşayacağımız, yakalayacağımız 1 aylık hedefi tutturmuş oluyoruz. O yüzden aslında ısrar ediliyor anne karnında kalsın, biraz daha yatıralım, biraz daha bekleyelim. Kimlerin ısrarı tamamen bebeğin dünyaya daha hazır halde doğması.
1: Prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerin özellikleri nelerdir? Bebeği elimize aldığımızda normal kilosunda, haftasında doğmuş bebekten daha farklı mıdır?
0: Ya tabii şimdi doku altı yağ dokusu çok daha az normal bebeğe göre. Çünkü doku altı yağ dokusu 11 ayda gelişiyor bebeklerde. Tabii doku altındaki yağ dokusu az olduğu zaman da bebeğin ısı kontrolü zorlaşıyor. Yani bebek kendi ısısını kontrol etmekte zorlanıyor. Ama bizim için en büyük sıkıntı şu bebeklerdeki ne yazık ki tanımlı bebek ölümlerinin en büyük sebebi prematürite, erken doğumlar. Yani biz en çok bebeği ne yazık ki erken doğduğu için kaybediyoruz. O yüzden dediğim gibi ilk tedavimiz prematürite önlemek oluyor. Ama doğduktan sonra tabii az önce söylediğim gibi doku altındaki yağ dokusunun az olması, işte solunumla ilgili sıkıntılar yaşaması normal bebekten onu ayırıyor. Biz tabii prematür bebeğin doğumuna gittiğimiz zaman mutlaka yanımızda anne karnındaki şartları kopyalamaya çalışan bir cihazla gidiyoruz. İşte küvez dediğimiz bir fanusla gidiyoruz. Bebeğin işte anne karnından çıktıktan sonra yadırgamaması için oksijen miktarını dengeleyen, nemi dengeleyen, sıcaklığı koruyan bir fanusla gidiyoruz ki bebek doğduktan sonra bu alışma sürecini daha rahat atlatsın diye. Ama dediğim gibi her 10 bebekten biri ne yazık ki prematür doğuyor. Yani erken doğuyor. Biz prematür doğan bebeklerin aslında doğum sonrası sıkıntılarından ziyade ileriki dönemdeki sıkıntılarına aslında odaklanmaya çalışıyoruz. Çünkü ileride eğer erken müdahale edilmeyen sıkıntılar olursa bunları çözemezsek ileride çok daha ciddi sorunlar bizi bekliyor.
1: Nedir bunlar Ahmet Bey?
0: mesela şimdi doğumla ilgili bir cümle söyleyeyim. Mesela akut doğum halinde başımıza gelen en büyük sıkıntılar işte solunum sıkıntıları, nefesini tutması, biz ona apne diyoruz. İşte hipoglisemi, yani kan şekerinin düşük olması. İşte bazen erken doğan bebeklerde sepsis dediğimiz işte kandaki enfeksiyon miktarının artması. Sarılık, beslenme sorunları mesela en büyük sorunlarımız beslenme sorunları.
1: Yutma sorunu mu oluyor bu bebeklerde?
0: Tabii, hem yutma hem de bağırsaklar tam hazır olarak doğmadığı için işte bizim nek dediğimiz bir tablo var. Bağırsakların yeteri kadar besinleri hareket ettirememesiyle ortaya çıkan bir tablo ortaya çıkıyor. Bir de işte halk arasında işte beyin kanaması diye bizim ventriküler kanaması dediğimiz kanamalar ortaya çıkabiliyor. Bunların hepsi bebeğin küçük doğmasıyla alakalı. Yani ve bunların sonuçları ne yazık ki çocuğun ileride dikkat eksikliği ve hiperaktivitesinin olmasına, işte halk arasında yine beyin felci diye geçiyor. Serebral palsi dediğimiz hastalığa dönüşmesine ya da ne bileyim işte işitme sorunlarına, gelişme sorunlarına sebebiyet veriyor. Biz bunları da erken dönemde bebek eğer normal işte hastane koşullarında doğarsa, işte neonatal yoğun bakım desteği alabiliyorsa bunu sorunları çok çözebiliyoruz. Çoğunluğu çözülüyor. Mesela görmeyle ilgili sorunlar yaşanabiliyor. İşte retinopati dediğimiz ne yazık ki yine yeni doğan körlüğünün en büyük sebeplerinden bir tanesi. Yine erken doğum. Bunları önleyebiliyoruz. Yeter ki dediğim gibi uygun şartlarda ve takipli bebek olsun.
1: Bunlarla ilgili alınabilecek tedbirler, tabii bebeği takip ederken mutlaka bir yol haritası var. Anneye de mutlaka özel bakım veriliyor. Şimdi yeni doğan bebek, yeni doğan döneminde en büyük problem annenin bebeğe süt vermesi, emzirmesi. Normal bir bebek doğduğu zaman bile kucağına almakta, emzirmekte zorluk çekiyor. Eğer bu bebek prematüre ise, prematür bir bebekse, o zaman anne sütü hem çok daha değerli oluyor hem de vermek daha zorlaşıyor.
0: Evet, aynen öyle aslında. Şimdi bebeğin tabii mekanik bir şekilde anne memesinden sütü çekmesi gerekiyor. Ama erken doğmuş bebeğin birincisi emme yutma refleksi tam gelişmemiş oluyor. Yani çocuk zaten bu doğal olarak onun bedeninde var olan o refleksi kazanamadan doğmuş oluyor. Birincisi mekanik olarak o sütü kanallardan okumlayıp çekemiyor. Tabii bu dediğim gibi bebeğin küçük doğmasıyla alakalı. Kaslarının yetersiz olması da tabii burada etken. İkincisi tabii bebek erken doğduğu için anne yeterince uyarılamıyor. Yani uyarılamadığı için göğüslere süt gelmesi zaman alıyor. O yüzden de zaten emzirilemiyor. Biz tabii burada şey yapıyoruz. Yani burada en büyük nokta gerekirse anne sütünü sağmak ve sağıp bebeğe vermek. Çünkü özellikle ilk 24 saat anne sütüyle bebeği tanıştırmak gerekiyor. Hatta bu ne kadar erken olursa bebeğin bağırsaklarına o anne sütü ne kadar erken ulaşırsa bu az önce saydığım problemlerin çoğu daha az karşımıza çıkıyor. Bizim buradaki en büyük kriterimiz tabii ki ilk önce annenin sütünün olması. İkincisi sağabilmek, anneye gerekli eğitimi verebilmek ve bebeğe bu sütü alırken kolaylık sağlamak. İşte biz dediğim gibi makinelerle sağabiliyoruz, mekanik olarak sağabiliyoruz anne göğsünü ve çıkan sütü de çeşitli yöntemlerle bebeğe verebiliyoruz.
1: Burada her iki taraf için çok güzel bir ilaç var. Hem bebeğe iyi gelen hem anneye sütü arttıran, moral veren, bebeğin bakımıyla ilgili, bebeğin büyüyeceği ve belki de kendi boyunu geçeceğiyle ilgili ten tene temas. Zaten birbirlerinin parçası olarak yaşayan iki canlı ayrıldıktan sonra her ikisi de mutsuz oluyorlar ve mümkün olunca birbirlerine dokunmak istiyorlar. Prematürede bu biraz engelleniyor. Bu ten tene temasın bebeğin gelişimiyle ilgili özellikle prematür bebeklerde bir faydası var mı? Sizin klinik gözleminiz burada bize ne söylüyor?
0: Tabii son 20 yıldır bununla ilgili de araştırmalar var. Özellikle bebeğin anneyle teması ne kadar erken olursa anne sütü o kadar verimli geliyor, çok geliyor. İkincisi tabii biz son 20 yıldaki gelişmelere bağlı olarak Türkiye'de de çok ciddi değişimler var. Mesela neonatal yoğun bakım servislerinde artık tamamında anne odaları var. Yani biz artık bebekleri anneden ayırmamaya çalışıyoruz. Mesela bebek bakımlarını annenin yapmasını istiyoruz. Mümkünse annenin yoğun bakımda kalmasını istiyoruz. Yani yoğun bakımın arkasında bir oda yatıyoruz anneye ve anne orada düzenli olarak bakımlarını gelip kendisi yapmasını istiyoruz. Bebeğin annesinin kokusuna, sıcaklığına uzak kalmasını istemiyoruz. Bu dünyada da böyle. İşte buna çok hızlı bir şekilde ayak uydurduk. Mesela birçok üniversitenin birçok yoğun bakımında artık rutin bir şekilde anne otelleri diye geçiyor. Anne otelleri var ve bunlar yoğun bakımın içinde, yani dışında değil. Anne orada kalıyor. İstediği zaman bebeğini görebiliyor. İşte bakım saatlerinde bakımını o yapıyor. Tabii ki hemşire gözetiminde yapılıyor. Bu yoğun bakım hemşirelerinin gözetiminde yapılıyor. Ama bizim buradaki az önce söylediğiniz gibi ten tene temas bebeğe güven veriyor. Annenin uyarılmasını sağlıyor. Annenin sütünün daha hızlı gelmesini, daha çok gelmesini sağlıyor. Bebeğin ait olduğu yere ne kadar yakın olursa o kadar çabuk toparlayacağını biz kendi gözlerimizle klinik olarak da görüyoruz zaten. O yüzden bu bizim için çok kıymetli.
1: Bunun dışında tabii biz prematüre doğumun azalmasının aslında hem anne hem bebek için en iyi seçenek olduğunu, ama buna rağmen eğer olursa da prematüre bebeklerin artık özellikle bu son 20 yılda gelişen teknolojiyle anne karnını taklit eden ortamlarda ve mümkün olduğunca yine ten tene temasla, anne bebek temasıyla hızlıca toparlandığını görüyoruz. Buradaki yol haritası nasıl? Nelere bakarak bebek anneyle kavuşturuluyor? Süreç ne kadar devam ediyor? Doğum haftası mutlaka kritiktir, hafta artı günü, ama yine de bir parametresi var mı bu işin? Aşağı yukarı ne kadar süre içinde bebek anneyle normal hayatına dönebiliyor?
0: Şimdi normalde prematürite dediğimiz tanım aslında kendi içinde de ağır prematürite, orta prematürite gibi alt gruplara ayrılabiliyor. Biz tabii burada bebeğin ağırlığını da işin içine katarak tanımlıyoruz bebeği. Biz normalde tabii prematürite eğer bebeğin işte 36 ile 37 hafta arasında ise bazen hiç yoğun bakıma gerek duymadan bebeğe direkt kilo tartımını, kilo takibini yaparak anneye verebiliyoruz. Ama çoğu zaman yaklaşık bir haftalık, özellikle hafif prematüritelerde bir haftalık bir yoğun bakım misafirliği yeterli olabiliyor. Anne ile beraber bebeği ilk önce adaptasyon süreci, ardından da eve yollayabiliyoruz. Ama ağır prematüritelerde ne yazık ki bu az önce saydığım retinopatidir, işte nekrozant enterokolittir, solunum sıkıntılarıdır, bu gibi sorunların tamamen çözülmesini bekliyoruz. Bebeği erken anneye vermek, erken eve göndermek ciddi sorunlara yol açabiliyor. Çünkü anne henüz farkında olmadan, mesela bebeğin solunumunun çok hızlı olduğunu farkına varamayabiliyor. Ya da beslenemediğinin ya da kakasının işte kanlı olduğunu farkına varamayabiliyor. O yüzden aslında en doğru süreç bebeğin düzeltilmiş yaşına uygun bir şekilde yaklaşıp bebeğin kilosunun 2000-2200 gram civarına getirilip ancak işte ev şartlarına uygun hale geldiğini görmek, annenin ona bakabileceğine emin olmak ve ikna olmak gerekiyor. Biz işte anne ile bebeği o yüzden yoğun bakımlarda birleştiriyoruz ki diyoruz ki bebeğe bakın, ilk önce geldiğinizde en üst düzey yoğun bakımdaydınız, sonra orta düzey, şimdi en basit düzey yoğun bakımdasınız, bebeğinize bakabiliyorsunuz, artık siz bebeğe bakabilecek düzeydesiniz, artık gidebilirsiniz, bir hafta sonra sizi tekrar görmek istiyoruz diyebiliyoruz. Burada dediğim gibi annenin eğitimi, annenin durumu, annenin bebeğe olan yaklaşımı, bebeğin durumu, bebeğin bu saydığımız prematür sorunlarına sahip olmaması ya da bu sorunları aşıp aşmaması çok önemli.
1: Düzeltilmiş ay, düzeltilmiş yaş. Prematür bebeklerde bu çok konuşuluyor. Nedir düzeltilmiş ay, düzeltilmiş yaş?
0: Evet, düzeltilmiş doğum haftası diye tanımlanıyor. Aslında bebeğin doğum haftası ile 40 hafta arasındaki farkı hesaplıyoruz ve bunu doğduğu tarihe ekliyoruz. Yani bebek mesela 3-4 hafta geride doğduysa, erken doğduysa, doğduktan sonraki bir ayı düzelterek, yani bir ay sonra geldiğinde diyoruz ki düzeltilmiş yaşınız sıfır. Yani yeni doğmuş gibi.
1: Şimdi doğdunuz.
0: Evet. Yani o tamamen bebeğin aşılanmasını, bebeğin takiplerini düzeltilmiş yaşa göre yapmak gerekiyor. Hı hı. Özellikle aşılama takviminde bir karışıklığa sebebiyet vermemek amaçlı düzeltilmiş yaş çok önemli bizim için.
1: Peki bu bebeklerin işte bu yoğun bakımda kaldıkları süre düşüldükten sonra, diyelim ki o süreç içinde herhangi bir aşılaması yapılmıyor mu? Sadece düzeltilmiş ayına, haftasına gelene kadar, yani yoğun bakımdan çıkana kadar hayati fonksiyonlarının yerine getirilmesi, düzeltilmesi mi hedefleniyor?
0: Hayır, aslında prematür bebek eğer hayati fonksiyonları tehlike arz etmiyorsa normal aşılama takvimine göre aşılaması başlanıyor. Sadece bizim hepatit B dediğimiz bir aşı var. Bu hepatit B aşısını 2000 gramın altındaki bebeklere uygulayamıyoruz. O yüzden mutlaka 2000 gramı geçmesini bekliyoruz. Ki zaten bebeğin taburcu olma kriterlerinden bir tanesi de 2000 gram ve üzerinde olması. Hı hı. Yani biz bebeğin hepatit B aşısını yapmadan klinikten zaten çıkartmıyoruz. Ama normal aşılarını doğduğu tarihten sonraki dönemde rutin, sanki zamanında doğmuş gibi yapıyoruz. Ama daha sonraki aşıları mutlaka düzeltilmiş yaşına göre uygulamak gerekiyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için. Biz her doğumun normal şartlarda gerçekleşmesini ve her doğumdan hemen sonra anne ve bebeğin birbirine kavuşmasını diliyoruz. İsteğimiz bu. Ama arada çıkan sorunlarında doktorlar tarafından çözülüyor olması, onlara duyduğumuz güven, çocuğumuza kavuşacağımız günü iple çekmemiz, bütün bunlar da işin belki bir parçacık, ne diyelim, çok ağır olmadıkça yönetilebilir kısmı. Ama tabii ki çok uzun dönem hastanede kalanlar, hastaneden çıktıktan sonra bazı fonksiyonlarda problem olan çocuklar da oluyor. Dolayısıyla en iyisi aslında bebeği anne karnında tutabildiğimiz kadar tutabilmek 40 haftaya kadar.
0: Aynen öyle.
1: Ya çok teşekkür ederim.
0: Çok zor, çok bebek sahibi olmak hakikaten zor, büyütmek daha da zor. O yüzden anneler her zaman çok kıymetli. Annelerimiz her zaman çok kıymetli. Bizler de hekimler olarak onların sonuna kadar yanındayız. Yeter ki bize her konuda yardımcı olsunlar. Biz onların zaten hep yanındayız. İnşallah prematüritenin azalmasını, yeni doğan doğumlarının hep zamanında olmasını diliyorum.
1: İnşallah.
0: Sağlıkla sağlıkla büyütmelerini diliyorum annelerim.
1: Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Özellikle yeni doğanlar sadece karnını doyurmak için değil, duygusal olarak da annenin memesinde kalmayı seviyorlar. Biraz emiyorlar, biraz dinleniyorlar. Bazen ağızları açık, bazen kapalı. Bu süre uzadıkça maalesef daha fazla hava yutuyorlar ve bu beslenme sonrasında gaz problemini arttırıyor. Bir de hızlı emen bir bebekse bu da problemin artmasına yol açabilir. İşte her emzirme sonrasında mutlaka bir gaz çıkarma süresi olması gerekiyor. Bebeğin o gaz çıkmadan rahat bir uyku ya da rahat bir gün akışı sağlamak pek mümkün olmuyor. Bebeğimlemutluyum.com'dan biz de tam bu konuyla ilgili bir başlık seçtik size. Yeni doğan bebeklerin gazı nasıl çıkartılmalı?

0: Bir kere doğru emzirme tekniği çok önemli. Eğer doğru şekilde emziriyorsanız daha az hava yutacaktır. Ama her ihtimalle, her durumda hava yutabilir bebek. Bebeğinizin başını omzunuza yasladıktan sonra sırtını hafifçe sıvazlamak ya da hafif dokunuşlarla gazını çıkarmasına yardımcı olmak lazım. Aşağıdan yukarı hareketlerle gazın hareketini de sağlayabilirsiniz. Yine biberonla besleniyorsa bebeğiniz mutlaka hava yutmadığından emin olmanız gerekiyor. Ya da eğer hava yuttuysa, ki bu özellikle küçük bebeklerde daha çok oluyor, gazını çıkartmanız lazım. Bebeklerin uyuma saatleri var, beslenme saatleri var, altını kirlettiği saat var, banyo için uygun saat var, bir de ağlama saati var. Bazen diyorsun işte her gün öğleden sonra ağlıyor. Evet, o bebeğin ağlama saati. Artık bunu öğrenmeniz lazım. Eğer ağlama saati yaklaştıysa bebeğinizin bu saatte çok tok olmaması, yani bu ağlama nöbetine bir de gaz sancısının eklenmemesine özen gösterin. Yine bu ağlama saati için bebeği banyoya sokabilirsiniz. Suyun kaldırma kuvveti, suyun rahatlatıcı etkisi, güzel kokular bebeğinizin biraz daha rahat olmasına yol açabilir. Ardından da yine özellikle karın bölgesine, bacaklarına, karnına doğru iterek bir masaj yapmak da gazın çıkmasına yardımcı olabilir. Yine bebeğinizi yüzü koyun, dizlerinize yatırarak, nefes almasına başının yönüne dikkat ederek dizlerinize yatırıp hafifçe salladığınızda da bebeğin gazının çıkmasına yardımcı olursunuz. Efendim, biz bugün için izninizi isteyelim. Tekrar görüşmek üzere. Bugün bizimle birlikte olan herkese teşekkür ederek, ekip arkadaşlarımın da iyi dileklerini size aktararak izninizi istiyoruz. Tekrar görüşmek üzere.
1: Bebeğimle mutluyum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Evde tamirat, tadilat yapmayı sevenlerin olmazsa olmazı yapıştırıcılardır. Güçlü yapıştırıcılar işimizi kolaylaştırır ama eğer bir yere damlarsa bu durumda çok daha büyük iş ve zaman kaybı ortaya çıkar. Ortama damlayan yapıştırıcıyı temizlemenin en kolay yolu damladığı yere göre çok sıcak ya da soğuk su kullanmaktır. Yapıştırıcının üzerine bir parça buz koymak ve ovmak da işe yarar. Aynı şekilde asitli yapısıyla sirke de yapıştırıcının ortamdan sökülmesini sağlayabilir.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber.

0: TGRT Haber'de akşam haberlerine hoş geldiniz. 23 Ağustos Pazar akşamında 18 bülteniyle karşınızdayız. Bültenimizde sınırlarımız ötesinde uzanarak başlıyoruz. ABD ile İran'ın özellikle psikolojik savaşı şiddetlenmiş durumda. Trump yeni Hürmüz kartını oynuyor. En son Boğaz'ı Amerikan toprağı olarak gösteren bir haritada paylaşıldı. İran ise artık bölgedeki Amerikan şirketlerinin de hedef alınacağını açıkladı.
1: ABD ile İran yeniden soğuk savaş cephesine döndü.
2: Hürmüz Boğazı'nı şu anda Amerikan toprağı olarak gördüğüm için bir anlaşma isteyip istemediğimizden bile emin değiliz. Orası bir Amerikan toprağı.
1: ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak görüyorum sözlerinin ardından bu kez Boğaz'ın haritasını paylaştı. Trump sosyal medya hesabından Hürmüz haritasını yeni ABD toprağı notuyla paylaştı. Trump, İran'a yönelik baskının süreceğini söylerken askeri seçeneklerin hala masada olduğunu duyurdu. İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini de yineleyen ABD Başkanı, Washington'ın böyle bir anlaşmayı isteyip istemediğinden bile emin olmadığını söyledi.
3: Hemagat Trump.
1: Trump'ın sözlerine Tahran'dan sert yanıt gecikmedi.
3: İştiyakı merdumi can be bomba atom ru bişter gerdi.
1: İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rıza'yı ABD'ye yeni bir gözdağı verdi. Rıza'yı Amerikalılar üstlerine her yeni güç eklediğinde o üssü vuracağız dedi. Dahası Rıza'yı ekonomik savaşın sürmesi halinde bölgedeki Amerikan petrol ve ekonomi şirketlerinin de hedef alınabileceğini söyledi. Hürmüz'de ise petrol trafiğinin ciddi ölçüde yavaşladığı ifade ediliyor. İran devlet medyası Irak petrol tankerlerinin Boğaz'dan geçişine izin verileceğini duyurdu. Ancak Boğaz'ı kullanan gemi sayısı savaş öncesi ortalamanın yalnızca %20'si düzeyinde. Tahran'dan gelen başka bir mesajda askeri kapasiteye ilişkin. İran Savunma Bakanlığı son 12 ayda silah ve savunma ekipmanı üretiminin 2 katına çıktığını iddia etti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise ülkenin tam ölçekli bir savaşın içinde olduğunu söyledi. Ancak Pezeşkian ülkenin savaş ve barış arasında sıkışıp kaldığı mevcut durumdan çıkması gerektiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı'na göre ABD ile Haziran'da imzalanan mutabakat İran'ın çıkarlarını koruyan en iyi seçenek. Öte yandan Tahran Körfez ülkelerine sert bir uyarıda bulundu. Körfez ülkelerinin ekonomik savaşa katılması halinde Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatılacağı açıklandı. Bu sırada Birleşik Arap Emirlikleri'nde çekilmiş ilginç bir görüntü gündem oldu. Ülkedeki büyük petrol depolarının İran'ın drone saldırılarına karşı metal kafeslerle kapatıldığı görüldü.
0: Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna'da bir alışveriş merkezini vurup 16 sivili öldürmesinden sonra Kiev'e barış çağrısı yaptı. Ancak Pandora'nın kutusunu onlar açtı diyen Putin, bu anlaşmanın egzotik şartlarla mümkün olmayacağını da ekledi. Zelenskiy ise AVM saldırısına karşı intikam yemin etti.
1: Rusya Ukrayna cephesinde kan gövdeyi götürüyor. Rusya son olarak Ukrayna'da bir AVM'yi vurdu. 16 sivil öldürüldü. Bir gün sonra Putin barış çağrısı yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın ekonomisine hedef alan saldırılarla Pandora'nın kutusunu Ukrayna'nın açtığını söyledi. Putin buna rağmen bir barış anlaşmasına hazır olduklarını ancak kendilerine iletilen bazı barış tekliflerini egzotik ve kabul edilemez bulduklarını söyledi. Rus lider müzakerelerin sahadaki gerçekler temelinde yürütülmesi gerektiğini savundu. Putin ayrıca Ukrayna ve Batılı destekçilerinin Rusya'yı füze ve İHA saldırılarıyla 40 gün içinde stratejik yenilgiye uğratmayı planladığını öne sürdü. Moskova'nın da buna karşılık Ukrayna'daki askeri sanayi kuruluşlarına, sivil sanayi tesislerine ve lojistik altyapıya yönelik saldırıları artırdığını söyledi. Putin'in açıklamalarının hemen öncesinde Ukrayna'nın Kiriv Rih kentinde bir alışveriş merkezine düzenlenen Rus İHA saldırısında en az 16 kişi ölmüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski saldırının iki dalga halinde gerçekleştiğini ve ikinci saldırının kurtarma ekiplerine hedef aldığını duyurdu. Saldırıda yaklaşık 130 kişi yaralandı, yaralılar arasında çocukların da bulunduğu açıklandı. Zelenski Rusya'ya mutlaka karşılık vereceklerini söyledi. Rusya'da Ukrayna'nın düzenlediği saldırılarda 450'den fazla İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Krasnodar bölgesinde ise iki çocuğun öldüğü duyuruldu. Taraflar bir yandan karşılıklı saldırılarını sürdürüyor, bir yandan anlaşma için mesaj alışverişinde bulunuyor.
0: Yunan basınında skandal Türkiye senaryosu, İsrail ile Türkiye arasında Suriye üzerinden tırmanan gerilimin Kıbrıs'a yayılması halinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk askeri varlığının İsrail'in hedefleri arasına girebileceği öne sürüldü.
1: İsrail'in Türkiye'ye karşı provokatif eylemleri bu kez Yunan savunma kaynaklarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden tartışmaya açıldı. Yunanistan merkezli yayınlarda yer alan analizlerde olası bir İsrail-Türkiye çatışmasının Doğu Akdeniz'e yayılması halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk askeri unsurlarının hedef alınabileceği öne sürüldü. Senaryoda Ercan Havalimanı çevresiyle Türk savaş gemilerinin konuşlanabileceği askeri noktalarda muhtemel hedefler arasında gösterildi. Yunan savunma basını, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki hava ve deniz kapasitesinin güçlendirilmesi ihtimaline de dikkat çekti. Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki stratejik konumuna vurgu yapılan analizlerde, Türkiye'nin adadaki askeri varlığının olası bir Türkiye-İsrail çatışmasında önemli bir faktör olacağı savunuldu. Yunan yayınlarında ayrıca İsrail'in Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle savunma işbirliğini sürdürdüğü hatırlatıldı. NATO'nun 5. maddesi de bu senaryo üzerinden tartışmaya açıldı.
0: Yurda dönelim şimdi. Terörsüz Türkiye'de kritik eşiğe geçilmiş durumda. Çerçeve yasayla birlikte sahadaki süreç iki kurul tarafından takip edilecek. İlk kurulda yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak.
4: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde hukuki zemin tamamlandı. Şimdi en kritik aşama başlıyor. Silahların bırakılması.
4: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
1: Çerçeve yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte süreç hukuki zemine kavuştu. Bundan sonraki aşamada gözler sahada olacak. Süreci iki ayrı kurul takip edecek ve yönetecek. Sahadaki gelişmeler yürütmedeki takip kurulu, siyasi süreçse meclisteki izleme komisyonu tarafından takip edilecek. İlk kurul Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 24 Ağustos Pazartesi günü Beştepe'de toplanacak.
5: Bu kanun her yönüyle terörsüz Türkiye hedefi noktasında. Bravo. Gerçek manada bir Türkiye modelidir.
1: Toplantıda çalışma yöntemi ve gündem başlıkları ele alınacak. Sürecin farklı alanlarını takip etmek üzere alt komisyonların oluşturulması da gündemde olacak. Sahadaki gelişmelerin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde MGK kararıyla yasal düzenlemenin uygulanmasının önünün açılması bekleniyor.
6: On binlerce insanımızın hayatına, devasa kaynaklarımızın heba olmasına neden olan terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek isteriz.
1: Sürecin ikinci önemli ayağını ise mecliste kurulacak izleme komisyonu oluşturacak. Komisyon, terörsüz Türkiye kapsamında yürütülen faaliyetleri izleyecek, sürecin işleyişini değerlendirecek ve gerekli gördüğü konularda tavsiyelerde bulunacak. Meclisteki yapının geçen yıl oluşturulan ve sürecin siyasi ve toplumsal boyutlarını ele alan komisyona benzer biçimde farklı siyasi partilerin temsil edildiği bir yapıya kavuşturulması bekleniyor.
0: Bayraktar TB3 SİHA ve MİL'den Milli Denizaltı Projesi Aselsan tarafından üretilen yerli ve milli teknolojilerle destekleniyor. Sensör, silah, haberleşme ve elektronik harp sistemleriyle hem su altında hem de deniz yüzeyinde düşman unsurlara adeta geçit vermiyor. İşte gurur veren o sistemler.
1: Türkiye'nin ilk kamikaze otonom sualtı aracı Kılıç Kamikaze insansız deniz aracı Tufan. su altındaki ihtiyaçlara yönelik geliştirilen derin göz ve daha niceleri. Silahlar, sensörler, haberleşme sistemleri ve elektronik harp sistemleri. Aselsan tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen yeni teknolojiler Teknofest Mavi Vatan'da bir kez daha görücüye çıktı.
7: Kılıç ve tufan. Kılıç insansız kamikaze su altı aracı. Tufan insansız kamikaze su üstü aracı. Artık Ar-Ge'si bitmiş, üretime geçmiş, teslim edilmek üzere. Ordumuza üretimleri yapılan ürünler. Mavi Vatan'ın iki ayrı vurucu gücü.
1: Aselsan imzası taşıyan birçok sistem ve teknoloji göz doldurdu. Bayraktar TB3'e de dikkat çeken bir özellik geliyor.
7: TB3 SİHA'mızın denizaltı tespiti yapabilen özelliği kazandıran Aselboy ve Aselboy podumuzu buraya ilk defa getirmiş olduk. TB3'ün altında. Onlar eskiden ithal sistemlerle uçakla yapılıyordu. Şimdi SİHA ile yapılıyor, milli Aselsan sistemleriyle yapılıyor.
1: Düşman denizaltıları artık saklanamayacak.
7: Çoklu olarak denizaltını tespit edip yukarıya konumunu gönderiyor ve istendiği zaman da torpidoyla ve başka sistemlerle denizaltı imha edilebiliyor. Şimdi torpidoyu da entegre ettiğimizde istediğimiz alanı SİHA'larla denizaltılarına yasaklayacak hale getirmiş oluyoruz.
1: Aselsan Milli Denizaltı Projesi MİLDEN içinde yeni sistemler ve gözler üretiyor. MİLDEN donanımıyla ve yazılımıyla da milli olacak. Mavi Vatan'da Türk donanmasının gücüne güç katacak.
7: MİLDEN'de yine ne kadar sensör, silah, haberleşme sistemi, elektronik harp sistemi varsa Aselsan tarafından üretiliyor. Aslında sistemlere akıl katan işleri biz yapmaya devam ediyoruz.
0: Teknofest Mavi Vatan kapsamında Selçuk Bayraktar konuşmalar yapıyor. Kameralarımızı Kocaeli'ne çeviriyoruz.
8: Sergilediğimiz bu varlık teknoloji başarısından da öte adaletsizliğe ve dayatmalara karşı eğilmeyen bir ahlaki duruştur. Karadaki bir karış toprağımız neyse Mavi Vatan'daki tek bir damla suyumuz da aynı mukaddes emanettir. Bu mukaddes emanete her şartta koşulda sahip çıkacak olan sizlersiniz. Tüm müesseseleriyle yıkılmış bu dünyayı inancımızın adalet, merhamet ve iyilik değerleriyle medeniyetimizin güneş yüzlü gençleri sizler Teknofest kuşağı inşa edecek. Teknofest kuşağı Teknofest gençliği kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyen bu vatanın sorumluluğunu omuzlayan gençliktir. Teknofest gençliği beklenendir. Yolumuz açık, provamız neta, ufkumuz kızıl elma.
9: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanımız gençleri Selçuk abi, Sayın Selçuk Bayraktar'a konuşmaları için gençleri Selçuk abi...

0: üzere Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Sayın Ercüment Tatlıoğlu.
1: Mavi Vatan heyecanında Selçuklu Bayraktar konuşmalar yaptı, izledik efendim ve devam ediyoruz kaldığımız yerden akşam haberlerine. İç siyasette yaşanan gelişmelere bakalım şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü il başkanlarıyla ilk kez bir toplantı yapmaya hazırlanıyor. Masada ise kongre takvimi olacak ve toplantıda özellikle partinin yol haritası ve örgüt çalışmaları da ele alınacak.
2: Hiç kimse unutmasın. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni dönem manifesto ile ilan edilecek. Kılıçdaroğlu ilk kez tüm il başkanlarıyla aynı masada buluşacak. Parti yönetimi yol haritasını yeniden belirleyecek.
2: Hiçbir zaman değişimin önünü tıkayan bir kişi değil, değişimin önünü sonuna kadar açacağım, sonuna kadar.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler 25 Ağustos Salı günü yapılacak kritik toplantıya çevrildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti yönetimine yeniden dönmesinin ardından ilk kez tüm il başkanlarıyla aynı masada buluşacak. Saat 12.30'da CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantıda partinin önündeki kongre süreci ve örgütün geleceğine ilişkin önemli başlıklar ele alınacak. Mahkeme kararı sonrası parti yönetiminde yeniden yapılanma sürecine giren CHP'de bazı il teşkilatlarında görev değişiklikleri yaşanmış, yeni atamalar yapılmıştı. Şimdi ise sıra örgütün tamamını ilgilendiren yeni dönemin yol haritasına geldi. Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarıyla gerçekleştireceği toplantıda kongre takvimi, parti politikaları ve örgüt çalışmaları kapsamlı biçimde değerlendirilecek. Parti kurmayları manifestonun kongreler başlamadan önce kamuoyuna açıklanacağını belirtiyor. Yeni modelde örgütün karar alma mekanizmalarında daha fazla söz sahibi olması, yetkilerin artırılması ve ön seçimin kural haline getirilmesi planlanıyor.
1: Alihan Kuris suç örgütüne yönelik yapılan ikinci dalga operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdense adeta dudak uçuklatan bir servet çıktı. Milyonlarca lira, milyonluk döviz ve külçe külçe altınlar ele geçirildi.
4: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
3: Alihan Kuris suç örgütüne ikinci dalga operasyon yapıldı. 13 şüpheliden 12'si yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1,8 milyon lira, 603 bin dolar, 34 adet altın bilezik, 103 adet çeyrek altın ve değeri dudak uçuklatan onlarca ziynet eşya ele geçirildi.
5: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar.
3: Alihan Kuris suç örgütüne yönelik ikinci dalga operasyonda 13 şüphelinin ev ve iş yerleri arandı. Şüphelilerin evinden adeta servet çıktı. 1,8 milyon lira, 603 bin dolar, 34 adet bilezik, 103 adet çeyrek altın, 91 adet 24 ayar altın, 265 adet çek ele geçirildi.
5: Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı.
3: Açılamayan bir çelik kasaya da şeffaf şekilde incelenmek üzere el konuldu.
5: Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar.
3: Örgütün şifrelerini dijital materyaller çözecek. El konulan cep telefonları ve bilgisayarlarda yapılacak inceleme ile kara para aklama trafiği, şirket bağlantıları ve örgüt yönetiminin iletişim ağı deşifre olacak.
4: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
1: Özel rehabilitasyon merkezlerinde yapılmayan dersleri yapılmış gibi gösteren fırsatçılar devleti milyonlarca lira zarara uğrattı. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Usulsüzlük yapan 893 merkeze adeta ceza yağdı. Eski sistemdeki kamera açığı kapatıldı. Vurgunculara karşı biyometrik yüz tanıma dönemi başladı.
3: Engelli bireylerin umutlarını devletinse kasasına hedef aldılar. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hayali derslerle vurgun yaptılar. Ancak yaptıkları yanlarına kalmadı. Milli Eğitim Bakanlığı yüklü miktarda ceza kesti. Yapılmayan dersleri yapılmış gibi göstererek devleti milyonlarca lira zarara uğrattılar. Milli Eğitim Bakanlığı sözde ders veren özel eğitim merkezlerine son 5 yılda 47 milyar lira destek ödemesi yaptı. Ancak yapılan denetimlerde bakanlığın yanıltıldığı ortaya çıktı. 893 merkeze ceza kesildi. Ödemeler beyan usulüyle yapılıyor. Denetimlerse sadece kamera kayıtları üzerinden yürütülüyordu. Ancak kamera görüntülerinden kimlik tespitinin zor olması fırsatçılara kapı araladı. Zarara uğrayan bakanlık doğrulama sistemi geliştirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla biyometrik kimlik doğrulama sistemi devreye girdi. Yeni dönemde derslere katılım yüksek güvenlikli yüz tanıma sistemiyle doğrulanacak.
1: Yargıtay'dan milyonlarca çalışanlığını ilgilendiren emsal bir karar geldi. Yüksek Mahkeme maaşı geciken işçinin kıdem tazminatını alarak işten ayrılabileceğine hükmetti. Üstelik karara göre maaşın sadece bir gün bile gecikmesi haklı fesih için yeterli.
3: Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir emsal karar geldi. Ay sonunu zor getiren, maaşım yine yatmadı diyerek bekleyen işçiler için yeni bir dönem başlıyor. Yargıtay, maaşı geciken işçiye kıdem tazminatı alarak işten ayrılma yolu açtı. Bir çalışanın maaşı 20 gün gecikti. İşçi istifa edip soluğu mahkemede aldı. Patron tarafı kısa süreli gecikmeler tazminat hakkı vermez diyerek kendini savundu. Ancak işler patronun beklediği gibi gitmedi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi maaşı 20 gün geciken çalışanı haklı buldu ve işverenin çalışana kıdem tazminatını ödemesine hükmetti. Verilen emsal karara göre maaşınız 20 gün değil sadece bir gün dahi gecikse çalışanın iş sözleşmesini haklı nedenle feshedip kıdem tazminatı talep etme hakkı bulunuyor.
1: Rusya'nın Novorossiysk limanı açıklarında drone saldırısında hayatını kaybeden Türk aşçıbaşı İlker Lazoğlu memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Lazoğlu'nun cenazesinde yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.
3: Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılardan biri daha can aldı. Rusya'nın Novorossi limanı açıklarında drone'la saldırıya uğrayan Ural isimli Ro-Ro gemisinde bulunan 47 yaşındaki Türk aşçıbaşı İlker Lazoğlu hayatını kaybetti. İki çocuk babası Lazoğlu'nun cenazesi memleketi Samsun'a getirildi. İlker Lazoğlu için Canik ilçesinde cenaze namazı kılındı. Namaza yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Kranköy Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Saldırıya uğrayan Ural isimli geminin daha önce drone'la vurulan Necibe adlı kargo gemisinden 18 denizciyi kurtardığı öğrenildi. Ural gemisine düzenlenen saldırıda bir denizci hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı.
1: Hatay'da ise 5 katlı bir binanın giriş katında büyük bir yangın yaşandı. Ev bir anda alev topuna döndü. Levent Kuru içeride mahsur kalan ailesini kurtarmak için alevlerin arasına daldı. Ailesinin kahramanı şimdi ise hastanede tedavi altında.
6: Ya ben balkonda oturuyordum.
7: Başımızın üstündeki lamba patladı. Aynı anda yerdeki telefon patladı.
3: Alevler bir anda tüm evi sardı. Levent Kuru ailesi için o alevlerin içine daldı.
7: Annem, yeğenlerim, onlar içerideki odadalardı. Onlar için geri döndüm.
3: Burası Hatay'ın Defne ilçesi. 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı.
7: Bomba ve telefonun patlamasıyla başladı. Bir anda ev alev topuna döndü.
3: Ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevler büyüdü. Evden patlama sesleri geldi. Levent Kuru aslında evden çıkmıştı. Ailesinin evde olduğunu hatırlayınca alevlerin arasına daldı, ailesini kurtardı.
7: Ablamla beraber biz önce bir şeye kadar, balkona kadar çıkabildik. Sonra ben evde içeride yeğenlerimle annemin olduğunu hatırlayıp geri içeriye koştum. Televizyon benim yüzüme, vücuduma patladı.
3: Ailesinin kahramanı şimdi hastanede yaralı.
7: İki kolum, yüzüm, ayağım uçan balon işiyle uğraştığımız için komşular bundan çıktığını zannetmiş ama asıl onlar sağlam duruyor.
3: O balonlar sağlam, evleri ise bu halde.
7: Yangın elektrik tesisatından çıktı.
1: Şimdi bir kez daha Kocaeli'ye uzanalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şu anlarda Teknofest Mavi Vatan'ın kapanış programında konuşuyor.
8: Sensörler ve güvenli haberleşme teknolojileriyle bu entegre yapıyı çok daha ileriye taşıyacağız. Bütünleşik teknoloji anlayışının insan hayatına dokunan bir ilk örneğini Teknofest Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu'da hayata geçirdik. Gemideki cerrahi ekibin karadaki uzman hekimden 5G üzerinden gerçek zamanlı destek aldığı uzaktan robotik cerrahi uygulaması yine bu Teknofest'in yeniliklerinden biri oldu. Dünyada ilk defa böyle bir operasyona sahne oldu bir gemi. Dolayısıyla bundan sonra bu teknolojinin gelişmesiyle dünyanın çok ücra köşelerindeki ihtiyaç sahiplerine bu teknolojilerle sağlık kahramanlarımız, sağlıkçılarımız ulaşma imkanı bulmuş olacaklar. Değerli katılımcılar, bu teknolojik dönüşümün kalıcı hale gelmesi insan kaynağına bağlı. Birçok şey sayabilirsiniz, başarı faktörü sayabilirsiniz. Hepsinin odağında insan var. Yetişmiş, donanımlı, yenilikçi, girişimci, özgüven sahibi bir insan gücü tüm başarıların temelidir. İşte Türkiye yüzyılı da bu Teknofest gençliği dediğimiz özgüvenli, donanımlı, medeniyetine, milletine, toprağına bağlı gençlerin omuzlarında yükselecek. Bugün İnsansız sualtı sistemleri, insansız deniz aracı ve sualtı roket yarışmalarının da aralarında bulunduğu altı yarışmaya gösterilen yoğun ilgi gençlerimizin deniz ve sualtı teknolojilerine yönelimini açıkça göstermektedir. Final aşamasına ulaşan 112 takımın ve 1200'ü aşkın yarışmacımızın sergilediği bilgi, yetenek ve gayret hepimiz tarafından takdirle, mutlulukla takip edildi. Teknofest kuşağının en büyük gücü, araştırma isteği, girişimci ruhu, cesareti, üretme azmi ve kendine güvenidir. Sevgili gençler, Türkiye'nin geliştireceği yeni gemileri, denizaltıları, insansız sistemleri ve ileri teknolojileri sizler çok daha yüksek seviyelere taşıyacaksınız. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek büyük başarılara imza atacağınızdan hiçbir şüphemiz yok. Rahmetle andığımız Özdemir Bayraktar'ın hikayesi yeni nesillerimiz için gerçek bir ilham kaynağıdır. Nice Özdemir Bayraktarlar, nice Selçuk Bayraktarlar sizlerin içinden çıkacak azim ve kararlılıkla ulaşılamaz denen hedeflere bir bir ulaşacaksınız inşallah. Bu inançla Türkiye yüzyılını bilim, teknoloji, nitelikli insan kaynağı ve yüksek katma değerli üretim temelinde yükseltmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlemizi milli yetkinlik hamlemizle entegre bir şekilde hayata geçirerek tam bağımsız Türkiye hedefine, Türkiye yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğiz. Sevgili gençler, sözlerime son verirken Teknofest Mavi Vatan'ın ana yürütücülüğünü üstlenen Milli Savunma Bakanlığımıza ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımıza teşekkür ediyorum. Teknofest'in gençlerimizin hayallerini milli teknoloji hedeflerimizle buluşturan küresel bir teknoloji hareketine dönüşmesinde büyük emeği bulunan Sayın Selçuk Bayraktar'a özellikle şükranlarımı sunuyorum. Kendisine ve arkadaşlarına gönülden teşekkür ediyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Sayın Bakanımıza, Savunma Sanayi Başkanımıza, Başkanlığına, Deniz Kuvvetleri Komutanımıza, Komutanlığına, Gölcük Tersanesi Komutanlığımıza ve organizasyona katkı sunan tüm kamu kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda emekleri olan savunma sanayi firmalarımıza, askeri ve özel tersanelerimize, üniversitelerimize, araştırma kuruluşlarımıza, jüri üyelerimize, danışmanlarımıza ve her şeyden önce gönüllülerimize buraya gelip bu güzel festivali, Teknofest'i anlamlı kılan tüm milletimize gönülden teşekkür ediyorum. Teknofest Mavi Vatan'ın ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı olmasını diliyor. Bir sonraki organizasyonda Şanlıurfa'da görüşmek üzere hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a bir kez daha bugün katılımlarıyla biz...
1: Evet, Türkiye'nin denizlerdeki kabiliyetlerini, bağımsızlığını ortaya koyan Teknofest kapsamında gerçekleşen bu festival finalini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gerçekleştirdi az önce yapmış olduğu konuşmalarla. Zira 20 Ağustos'ta başlamıştı ve bugün de final günüydü Teknofest'in. Devam ediyoruz akşam haberlerine kaldığımız yerden. Trafikte son dönemde scooter kazaları artmaya başladı. Uzman hekimlerden kazalara karşı ciddi ve hayat kurtaracak önlem ve öneriler de geliyor. İşte scooter kazalarına karşı dikkat edilmesi gereken hususlar.
3: Trafiğe çıkıyorlar, araçlarla yarışıyorlar. Hatta makas atarak canlarını içe sayıyorlar.
9: İşimizi görüyor çünkü.
10: Çok fazla kaldırımda kullanan var. Yayalar için de tehlike arz ediyorlar.
3: Son dönemde artan scooter kazaları için uzmanlar uyardı.
11: 20-30 kilometre gibi süratler bize duyunca yavaş gibi gelse de üstündeyken çok hızlı aslında ve o süratlerde düştüğümüzde çok ciddi travma ve cerrahi müdahale bile gerektirebilecek ağır yaralanmalar görebiliyoruz.
3: Özellikle okulların tatil olması sonrası çocukların ve gençlerin scooter kazaları arttı.
9: Acil bir araca ihtiyacım oluyor. Park sorunu yaşamıyorum. Bundan dolayı kolay kısa mesafeli ulaşımlarda özellikle tercih etmeye çalışıyorum.
3: Bu nedenle kafa travmaları ve el kol ayak yaralanmaları meydana geliyor.
12: Peki elektrikli scooter kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?
11: En sık gördüğümüz kırıklar el bileği kırıkları. Yine dirsek bölgesi kırıkları çok sık. İkinci sırada omuz yaralanmaları. Burada köprücük kemiği kırıkları devreye giriyor. Mutlaka iyi bir kaskları olması lazım. Mümkünse koruyucu eldiven ve İşte dizlik, dirseklik gibi ekipmanlar da edinsinler.
3: Scooter'a iki kişi binmek kaza riskini artırırken bakımını yapmak azaltıyor. Soyarsan kaza sonrası bilinçsiz müdahaleden kaçının uyarısında bulundu.
11: Bir kere mutlaka çevreden yardım isteyin ve mümkünse 112 acil servisi arayarak bir ambulans talep edebiliriz. Bu esnada ağrıyan, şişen uzvumuzun hareketsiz kalması çok önemli. Çevreden yapılacak yanlış müdahaleler bazen o bölgedeki sıkıntımızı arttırabiliyor.
1: Sayın seyirciler, sevgi iyi aile olmaya her zaman yetmiyor. Durum böyle olunca artık evliliğin de eğitimi var. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düğmeye bastı. Doğru eş seçimi ve doğru iletişim için eğitim veriliyor. Peki evlenmek için gerekli olan kriterler neler? Evliliğin eğitimi olur mu dersiniz? Haberimizde izleyelim.
13: Evliliğin eğitimi olmalı ilk önce. Uygunlarsa evlensinler.
14: Bence işe yaramaz.
15: Olur bence. Neden olmasın?
16: Evliliğinde eğitimi olur mu demeyin. Çünkü oluyor. Türkiye'de doğurganlık hızı düşüyor, boşanmalar da artıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da düğmeye bastı. Artık evlenecek çiftlere evlilik eğitimleri veriliyor.
17: Güzel bir şey yani. Eşler birbirine nasıl davranması gerektiğini bilmiyor.
18: Çünkü insanlar bilinçlenmeli yani.
16: Eğitimleri söyleyeyim mi size şöyle aslında. Kendini tanıma, benzerlikler, farklılıklar, güven, bir de bunun yanına iletişim.
18: İletişim zaten.
15: Bak çok güzel söylediniz.
16: Bu eğitimlerin en önemli parçalarından biri de sorun çözme becerisi.
14: İyi bir eş seçiminin üzerine iletişim, saygı, güven, duygusal yakınlık ve sorun çözme becerisi de inşa edilebilmelidir.
19: Her konuda eğitim bence güzel bir şey. Evlilikte de olur.
16: Kimi evlenmek istemiyor?
20: Allah korusun.
16: Neden?
20: Allah korusun.
16: Kimi doğru adayı bulamıyor?
20: Ben bekarım.
16: Kimi ise büyük heveslerle oturduğu nikah masasından yolunu aile mahkemesine düşürüyor ve boşanıyor.
21: Tolerans göstermiyorlar.
22: Boşanmalar çok çabuk oluyor.
15: Evlenmek kolay ama onu yürütmek gerçekten zor.
16: Bakanlık evlilik öncesi ve evlilik içinde de hem doğru eş seçme hem de doğru iletişimi kurma eğitimleri vermeyi hedefliyor. Seviyorum demek yeter.
15: Yetmez. Maddiyat önemli.
20: Hayır, sevgi yeterli değil.
23: Yetmiyor ya. Maalesef biraz birbirlerini

0: Karşılıklı saygı, sevgi.
1: Sevince her şeyi kabul edersen. Kötüyü de iyi de. Yeter ki sevesen. Sevmeyince dünya güzel olsun, yürümez.
2: Ne derse olur. Onlar her zaman haklı.
3: Hanımları dinlesinler. Mutluluk da bu, evliliğin mutluluğu da bu.
4: Efendim şu sıralar Kore fırtınası esiyor. Müzikler, diziler, kozmetikler derken Kore mutfağı da moda oldu. Peki lahmacun kültürüyle yoğrulan ülkemizin damak tadına göre mutfağa ne kadar uyuyor peki? TGRT Haber gitti, test etti ve vatandaşa sordu.
5: Düşe kadar herkes Kore dizisi izlemeye başladı. Öyle ki bu konu sofralara kadar taşındı. Şu anda bir Kore mutfağındayız. Ama çatalımız yok. Çatal?
6: Bunları çubuklarla yiyoruz.
5: Ekmek var mıydı?
6: Ekmek yenilmiyor.
5: Ayran?
6: Ayran da.
5: İçilmiyor.
6: Evet.
7: Kore'ye gittim ben direkt. Ne yedim? Sushi falan yedim. Daha fazla baharatlı, daha fazla acısı var. Türkiye'yle çok alakası yok ya yemeklerinin.
8: Hepsini denedim. Sebzeli, yengeçli, tavuklu, etli. Hepsini denedim ama en başarılı bulduğum tavuk oldu.
9: Bazı yerlerde çok fahiş fiyatlar olabiliyor. Biz bir tık daha öğrencilere yönelik tutmaya çalışıyoruz fiyatlarımızı. Yani bizde de 300 ile 600 arasında değişiyor.
5: Peki vatandaşlar Kore yemeklerini biliyor mu?
10: Nadalı yedim. Sushi sayılıyorsa sushi yedik. Instagram'da, TikTok'ta gördüm.
9: Bu corn dog Kore'ye özgü. Sosisliyle hazırlanıyor. Dışı hamur kaplı. Çıtır paneye bulanıp kızartılıyor. Biz hindi sosis kullanıyoruz. Bu da imamochi. Tuzlu bir mochi türü. Bu da Japonya'ya özgü. Tatlı patates ve normal patatesle haşlanıyor. İçinde mozzarella dolgu var. Üzerine de soya glaze ekleniyor.
5: İlgi sadece yemekle sınırlı kalmadı. İçecekler de ilgi çekmeye başladı. Mesela bunun adı Sakura Spring.
11: Özentilik var. Yani sushi olarak da olsun, nado olarak da olsun. Birbirlerine mesela çiğ köfte olarak, sushi çiğ köfte olarak geçirdiler.
12: Herkes popüler kültür yani, popüler kültür kölesi. O yüzden böyle yani. Herkes birbirinden görüyor, yapıyor. İşte bir şey moda oluyor. Herkes aynı şeyi yapıyor yani, öyle.
5: Dizilerde başlayan ilgiler ta ki güzellik merkezlerine, güzellik malzemelerine kadar uzandı.
13: Ya şöyle, güzellik malzemeleri güzel. Benim de hoşuma gidiyor. Açıkçası ben de aldım. Kullandığım da oldu aldıklarından falan. Bence güzel bir şey, hoş bir şey yani. Ürünler güzel.
4: Gençlik enerjisi yerini geçmişi sorgulamaya ve keşkelere bırakabiliyor. Hayatın en zorlu virajı olan 50 yaş sendromu 40'lı yaşların sonunda kapıyı çalıyor. Peki yıllar sonrasında geriye dönüp baktığımız zaman vatandaş özellikle şimdiki aklım olsa diyerek en çok acaba neye pişman oluyor?
14: Şimdiki aklım olsa kesinlikle güvenmezdim.
2: Türkiye'de kalmadım.
15: İnsan yaşlandığı zaman yani diyor ki ben hep yalnız kalayım.
16: Hayatın en zorlu virajı 50 yaş sendromu. Kişinin yaşlanma gerçeğiyle yüzleştiği bir yaş krizi. Gençlik enerjisi yerini strese, geçmişi sorgulamaya ve ölecek miyim korkusuna bırakıyor. 40'lı yaşların sonunda ortaya çıkıyor.
17: Bu saçlarım beyazladı. O da moralimi bozdu.
18: Kilo alıyorum, kolay kilo veremiyorum.
19: Şuna şöyle bir sarılmak, şöyle bir dokunmak, o tüylerin hissini hissetmek gerçekten pozitif yönde psikolojimizi değiştiriyor.
20: 20'li yaşlarında daha güzel bilim ve teknik ve tıbbi alanlarda ülkemizi kalkındırmak, daha iyi bir seviyeye gelmek için elimden gelen her şeyi yapardım. Yani.
21: Sigara içtim, şuyu bu içtim, işte onların hatalarını yapmazdım.
22: Ben 20'li yaşlara dönseydim dünyayı gezerdim.
23: Eğer eşimi kandırabilseydim Ankara'da değil, ufak bir kasabada, ilçede olabilirdim belki.
16: Hormonların azalması birçok durumu da etkiliyor. Kaslar eriyor, uyku düzeni bozuluyor. Peki vatandaş şimdiki aklım olsa ne yapardım diyor.
24: Kızılay'a daha çok giderdim. Bazılarına söyleyemediğim şeyleri direkt artık söylerdim. Aşk. Aşk konusunda hissettiklerimi daha çok söylerdim.
25: 2 yaşlıya baktım. 3 çocuğum vardı. Onun için de çalışma imkanım olmadı. Keşke çalışsaydım. Kendi paramı kendim kazanıp bir gelecek hazırlardım kendime.
26: Gezemedik fazla çalışmaktan dolayı. Emekli olunca da yaşlandık. Gezmeyi daha çok isterdim.
16: Eski hobilere duyulan ilginin kaybolması ve derin bir mutsuzluk hali baş gösteriyor. En tehlikeli olansa emeklilikte yalnız kalma duygusu.
25: Eşimi kaybettim derken de üzüntü haliyle.
27: Yorgunluklar fazla. Tabii onları takviye alıyoruz mecburen.
28: 40'lara göre 50'ler 50 plus dar falan biraz. Fark ediyorsun bedeninde. Yorgunluğu da fark ediyorsun. Tahammül de azalıyor. Sabır azalıyor. Benim de uyku düzenim bozuldu. Evet yani. Bu da etkiliyor.
27: Yorgunluk da oluyor da.
29: 20'li yaşa dönseydim o yaşın güzelliğini yeniden yaşamak isterdim.
4: Efendim bu haberle birlikte bülteni noktalıyoruz. Saat başında gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. TGRT Haber'den bu

0: TGRT FM Haber.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

Merhabalar sevgili dostlar. Damla Damla Şiir başlıyor. Yönetmenimiz Vehbi Arvas. Teknik masada arkadaşımız Davut Genç var. Ve ben Müberra Gönen programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalışıyorum. Bugün günümüz şairlerinden değerli hocamız Vahit Kaya'nın şiirleri arasında nefis bir yolculuk yapmak istiyorum sizlerle. Vahit Kaya hocamızla tanışma şansım oldu ve bana hediye ettiği Öylesine Bir Dünya isimli kitabı var şu an elimde. 1933'te Giresun, Keşap, Çamlıca köyünde doğan şairimiz emekli bir öğretmen. İlk kitabı Kedisiz Ülke 1968'de basılmış. Kitabın sunu bölümüne şöyle başlamış Vahit Kaya. Çelişkilerle dolu bir dünyadır içinde yaşadığımız ya da içimizde yaşayan. Güzellikle çirkinlik, varsıllıkla yoksulluk, mutlulukla mutsuzluk, sadakatle ihanet, aşkla nefret her an yanımızda, yanı başımızdadır. Bu güzel sunuya devam ederiz dostlar ama artık bir şiir paylaşalım diyorum. Şairimiz şiirinin başlığını yazmakla dert mi tükenir diye atmış ama yazmaya da hala devam ediyor.

Ayak yürür, yollar tozar. Ömür biter azar azar. Elin tutar, kalem yazar. Yazmakla dert mi tükenir? Günler takvimde bir rakam. Feleğin elinde yakam. Gam üstüne gelir de gam. Yazmakla dert mi tükenir? Düşer birer birer yaprak. Dert yakındır, derman ırak. İster yaz, istersen bırak. Yazmakla dert mi tükenir? Gündüz şaşırır bocalar, bitmez uykusuz geceler. Derdini yazar, heceler. Yazmakla dert mi tükenir? Yüreğine çöker acı, uzaklarda kardeş bacı. Yazıp olsan da davacı, yazmakla dert mi tükenir? Gidenleri anar gönül, cayır cayır yanar gönül. Yazmasan da kanar gönül, yazmakla dert mi tükenir? Namaz yok, dinler ezanı, yığınla tövbe bozanı. Çok gördük böyle yazanı, yazmakla dert mi tükenir? Sıla gözlerinde tüter, hasret ölümlerden beter. Bırak dostum, yazma yeter, yazmakla dert mi tükenir?

Kitabın sunusu şöyle devam ediyor. Bakıp göremediğimiz, görüp anlayamadığımız, anlayıp çözemediğimiz yığınla olaya, yığınla soruna tanıklık eder, onlarla iç içe yaşarız her gün. Bunlara bir de iç dünyamızla dış dünyamız arasındaki çatışmalar eklenirse, işimizin nedenli zor olduğunu anlamak hiç de zor değildir. Ne yazık ki bu çelişki ve çatışmaları kontrol etmek veya istediğimiz yöne çevirmek çoğu zaman elimizden gelmez. Görülüyor ki her zaman düşündüğümüz gibi yaşama şansımızın olmadığı, öylesine bir dünyadır içinde yaşadığımız ya da içimizde yaşayan. Onun için bu adı seçtim kitabıma diye sürdürüyor sunusunu Vahit Kaya. Şimdi öylesine bir dünya, yani kitaba adını veren şiir geliyor dostlarım.

isteyerek gelmedi. Doğduğu ülkeyi, ana babasını, cinsiyetini, adını bile kendi seçmedi. Ve kendi seçmedi derisinin, saçının rengini. Her yanı tutulmuş, kuralları konmuş, öylesine bir dünyada buldu kendini. Sonra bir arayış, bir telaş. Et, süt, ekmek, aş. Ev, ocak, üst, baş. Eş, dost, arkadaş. Ara, tara, bul, kaybet. Yaşam değil bu, bu resmen savaş.

Konuştu, sus dediler. Sustu, çiğnediler. Adalet, özgürlük dedi, onların adları var, kendisi yok dediler. İnsan hakları, hürriyet dedi, çok şey istiyorsun, hem de çok çok dediler. Göz göre göre hakkını yediler. Bu nasıl işti, nasıl gidişti? Şaştı, aklı karıştı. Düşündü, taşındı, saatine baktı, vakit geçmişti. Önüne arkasına baktı, savaşı kaybetmişti. Tekrar düşündü, şöyle bir baktı çevresine, baktı güneşe, aya. Meğer ne de güzelmiş her şeye rağmen dünya. Ne yazık, aramaktan vakti olmamıştı bakmaya, yaşamaya. Üzgündü, yorgundu, çaresiz boyun eğdi. Ve hala anlamış değildi, istemeden gelip, istemeden gitmenin sebebi neydi?

Dostlarım kitabın sunusu neredeyse şiirler kadar beni çok ilgilendirdi, çok hoşuma gitti. Dolayısıyla da onu bitirmek istiyorum. Şöyle sürdürmüş Vahit Kaya: düşündüğümüz gibi yaşayamadığımız bu öylesine dünyada yaşadıklarımızı düşünme şansımız vardı. Ben de bu şansımı kullanarak yaşadıklarımı düşündüm zaman zaman ve duygularımı da katıp içine yazdım şiir diye. Gün oldu Yunus gibi, gün oldu Hayyam gibi baktım dünyaya. Gün oldu susuz çöllere düştüm. Gün oldu uzandım güneşe, aya. Gün oldu gül atarken güzelliklere, gün oldu taş attım çirkinliklere. İşte böyle oluştu kitap. Okuyanlar bir şeyler bulabilirlerse kendilerinden, bir şeyler anlatabilirse onlara yazdıklarım ve yerini bulabilirse güllerle taşlar, ne mutlu bana. Böyle bitmiş sunu. Evet, sanırım herkes payına düşeni alıyordur bu sunudan. Bize hep güller gelsin dileyelim. Ve gül kadar güzel bir şiirle devam edelim. Gönül Kapısı. Gönüle açılan bu dar kapıdan girenler güldü, çıkan ağladı. Kimi sahibini sordu tapudan, kimi türbe sanıp dilek bağladı. Yol geçen hanına döndü gönlümüz. Kimi gece kaldı, kimisi gündüz. Kimisi önünden geçerken dümdüz, kimi seller gibi coştu çağladı. Kimi selam dedi, bir mola verdi. Kimi dergah sanıp postunu serdi. Kiminin başından aşkındı derdi. Derdi bize kaldı, kendi sağladı. Kiminin işi sadece nazdı. Söylemeyi bilmez, çaldığı sazdı. Kimi duvarlara adını yazdı, kimisi de gizli gizli ağladı. Kimisi nazikçe kapıyı çaldı. Kimi hiç sormadan içeri daldı. Kimi uzun uzun konuk olurken, kimi de sadece nasihat aldı. Bir zaman eğlenip kalanlar oldu. Bahçıvanım dedi, gülleri yoldu. Kimi ayrılırken gözleri doldu. Dönüp de bakışı yürek dağladı.

Vahit Kaya hocamızın şiirlerinde bir müzik, bir ahenk var adeta. Okuyanı dinlendiren, dinginleştiren, düşündüren ama içinden umut ışıkları hiç eksik olmayan dizeler. Kimisi aşkı, sevgiyi, kimisi yaşamı, kimisi çelişkileri irdeleyen müzikli satırlar. Hadi bir şiir daha dostlar, yeter diyelim. Caddeler, bulvarlar ellerin olsun. Bana taşlı tozlu yollarım yeter. Yürekten çağıran dillerin olsun. Sürünüp gelmeye kollarım yeter. Ellerin olsun köşkler, saraylar. Salınsın içinde bayanlar, baylar. Sayılsın milyonlar, alınsın paylar. Bana alın teri pullarım yeter. Ne rütbe isterim ne nişan haktan. Sökerim ekmeği taştan topraktan. Küçük bir kulübe daldan yapraktan. İçinde yatmaya çullarım yeter.

Şairimiz kimi şiirlerinde coşkulu, yaşama sevinci dolu dizeler yazarken, kimilerinde de albüm sayfaları arasında hüzünler bulur kendisi için ve okuyucuları için. Albüm sayfaları hayatı yansıtır bizlere aslında. Kesit kesit acılı tatlılı anları onlarda hatırlarız, siyah beyaz çoğunlukla da. Hadi onunla albüm sayfalarında hüzünlü bir yolculuk yapalım. Bakalım neler hissedeceğiz.

Kimisi düşünen, kimisi gülen, kimisi yaşayan, kimisi ölen, kimi bakışlar var yüreği delen, şimdi resimlerde kalan yüzler, hey! Yapraklar sararmış, güller dökülmüş, bebeler çocuklar var ki büyümüş, kimi bahtı kara, kimisi gülmüş, nerede şimdi o sitemler, nazlar, hey! Kimisi düşünür, maziye dalmış, kimi yüreğinden yaralar almış, kimileri gitmiş, adları kalmış, şimdi resimlerde gülen gözler, hey! Kiminin yüzünden hasret okunur, kimi dertli, kaderinden yakınır, hepsi donup kalmış, bana dokunur, unutulmuş konuşulan sözler, hey! Kimisi öğrenci, kimisi asker, çiçekle bezenmiş çekildiği yer, ne çiçekler kalmış, ne de mevsimler, nerede şimdi o baharlar, güzler, hey! Kimisi gelindir telli duvaklı, kimi allar giymiş, kimisi aklı, kiminin gönlünde ne sırlar saklı, küllendi mi yürekteki közler, hey! Bazı pozlarımız olsa da silik, bu albümde biz de varız şimdilik. Bir gün veda deriz, tanıdık bildik. Kalanlara selam olsun bizden, hey! Vahit Kaya hocamız kimi şiirlerinde de yol gösterir, hedef saptar. Kendisinin ve yaşıtlarının varmak isteyip de varamadığı pek çok güzel hedefe yönlendirir genç nesli. İleriye bakması, yaşamaya bakması için yüreklendirir gençliği ve çocukları. Herhalde kendi çocuklarıyla. Sen bize bakma çocuğum, ileriye bak. Kaynayan kanınla engelleri aş. Şimşekler çaksın bakışlarında, bu ocağı yak. Sen bize bakma çocuğum, ileriye bak. Göklere değsin başın, yıldızların şelalesinde yıka saçlarını. Alıp bulutları avuçlarına, yağmur yağmur dünyayı dolaş. Pınarlardan ak, sen bize bakma çocuğum, ileriye bak. Biz savaş çocuklarıydık, yaşayamadık çocukluğumuzu. Çok uzundu karartma geceleri, ağarmazdı tan, sökmezdi şafak. Sen bize bakma çocuğum, ileriye bak. Biz hep önümüze baktık, korumak için çıplak ayaklarımızı dikenlerden, taşlardan. Yaşamaya vaktimiz olmadı savaşlardan. Sen bize bakma çocuğum, yaşamaya bak. Vahit Kaya hocamızın bu dizeleri onun bir şair öğretmen olduğunun en güzel kanıtı sanki. Yükseklerde bir kartal gibi uçmayı kim öğütler bir çocuğa, bir öğretmenden daha güzel? Göklere, bulutlara, yıldızlara ulaşmasını kim ister böyle içtenlikle, bir öğretmenden daha fazla? Ona bütün bu güzel şiirleri ve diğer eserleri için sonsuz teşekkürler. Vahit Kaya hocamızın en sevdiğim şiiriyle sizlere veda etmek istiyorum dostlarım. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı.
teknik masada Davut Genç arkadaşımız vardı. Ve ben Müberra Gönen, Damla Damla şiir programını sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Son şiirimizle hoşça kalın diyorum efendim. Buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Şiirimizin adı Bir Akarsudur Yaşam. Önce bulutlardan çözülüp geldik. Yalçın kayalardan süzülüp geldik. Dostlardan ayrıldık, üzülüp geldik. Onun için böyle yavaş yolumuz. Derin vadilerde çağlayıp durduk. Bir zaman bulanıp sonra durulduk. Başımızı keskin taşlara vurduk. Onun için böyle yavaş yolumuz. Bir zaman göl olduk, yolumuz düzdü. Ceylanlar su içti, kuğular yüzdü. Gelenler güldürdü, gidenler üzdü. Onun için böyle yavaş yolumuz. Bazen çağlayandı, seldi adımız. Nice dudaklarda kaldı tadımız. Deryaya ulaşmak son muradımız. Onun için böyle yavaş yolumuz. Dağları dolandık, katıldık çaya. Selam olsun doğduğumuz yaylaya. Şimdi ırmak olduk, indik ovaya. Onun için böyle yavaş yolumuz. Şikayetlerimiz gelse de yağda, kanunu böyledir, bakmaz feryada. Bir gün kayboluruz sonsuz deryada. Onun için böyle yavaş yolumuz. Biliyorum, artık gelmeyeceksin. Hep seni söyledim, tükendi sözler. Yollarına baktım, karardı gözler. Geçtiğin yollarda kayboldu izler. Biliyorum, artık gelmeyeceksin. Ektiğin çiçekler soldu sarardı. Gün batıyor artık, ufuk karardı. Geleceksin diye ümitler vardı. Biliyorum, artık gelmeyeceksin. Seni arıyordum, yollar dikendi. Görenlerce bana delidir dendi. Bir ömür yolunda böyle tükendi. Biliyorum, artık gelmeyeceksin. Dilimde türküydün, elimde sazdın. Kış ortasında bahardın, yazdın. Gelsen bile artık tanıyamazdın. Biliyorum, artık gelmeyeceksin.

0: Bugün sizlere göz hastalıklarından biri olan keratokonis hastalığından bahsedeceğiz. Ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Hanefi Çakır bizlerle olacak. Ben hemen kendisine de dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hep birlikte hocam. Bugün konumuz çok önemli ve ciddi evet. bir konu aslında ama öncelikle konumuza geçmeden önce hocam göz yapısını tanıyabilir miyiz sizden?
1: Tabii ki. Göz şu önden arkaya doğru aşağı yukarı 23 milimetrelik boyu olan bir organımız. 23 milimetre. En önde kornea dediğimiz şeffaf bir merceğimiz var. Bunun evet, adı hocam. Kornea. Bu korneanın etrafında, gözün etrafında gözün 3 tane tabakası var. Bu en dıştaki tabaka gözün iskeleti, biz ona sklera diyoruz yani. İskelet fasıklığı, yani gözün bütünlüğü sağlayan en dıştaki tabakaya sklera diyoruz. Onun ortasında bir tabakaya da üvea diyoruz. Gözün damar tabakası, yani gözü besleyen tabaka. Ve en içteki tabakaya da retina diyoruz. Hı. Görme fonksiyonunu yapan, eskiden fotoğraf makinelerinde hatırlarsın film koyardık içine.
0: Evet hocam. Evet.
1: O film fonksiyonunu yapan retina tabakası var. Şimdi en öndeki tabakamıza kornea diyoruz. Bu bir mercek fonksiyonu görüyor. Aşağı yukarı 44-45 dioptrilik bir kırma gücü olan mercek. Hemen onun arkasında bir başka merceğimiz var. Hı. Biz buna lens diyoruz ama nasıl bir lens? Şeffaf bir lens,
0: evet,
1: ve değişen bir lens. İleride hastalıklar olduğu zaman da katarak oluşan organ. Demek ki bizim gözümüzün 3 tane tabakası var. Önünde de 2 merceğimiz var. Bu 2 merceğin fonksiyonu karşıdaki görüntüyü küçültüp gözün retina tabakasına düşürmek.
0: Düşürmek.
1: Kabaca evet, bütün fonksiyon bu. Çok basit görünüyor ama muhteşem bir organ.
0: Evet, ve en yani, önemli organlarımızdan bir tanesi.
1: Biri. Olmasa evet. hayat durur.
0: Evet, yani.
1: Olmasa her şey buna bağlı. Demek ki iki tane merceğimiz var. Buna şöyle bakmasa, bu aslında sıvı. Biz buna vitre diyoruz. Gözün sıvısı. Çok büyük bir fonksiyonu yok. Bütünlüğünü sağlıyor. Biz bunu gerektiği zaman değiştirebiliyoruz bunu da, bu vitreyi. Ama bu burada böyle duruyor mu? Bu sıvı.
0: Sıvı.
1: Demek ki aslında gözümüzün 3 tane tabakası var. Sklera dediğimiz şey tabakası, iskelet tabakası, damar tabakası ve retina tabakası ve önde de 2 mercek. Basit olarak bu. Ve bu gözümüzü beyne bağlayan bir optik sinir. Bu gözden bağlıyor, beyne doğru uzayan bir sinir var. Göz kabaca bu. İşte bu şeyin içinde diyoruz ki o zaman keratokonus nedir? Keratokonus gözün en ön tabakası olan korneanın bozulması işte.
0: Bozulmasıdır.
1: Zaten demin söyledim başlangıçta ki gözün normal, gözün boyu 23 milimetre. Bu boy uzadığı zaman hastanın miyopisi artar, kısa olduğu zaman hipermetropisi artar. Bu gözün kornea tabakasının bir yapısı vardır, işte boyu eni vardır. Bu boyu önündeki değişikliklere ve çapraklarına bağlı astigmat artar. Demek ki aslında bu kornea deyip geçmemek lazım. Korneanın düzlüğüne evet. bağlı, düz olursa hipermetropisi artar, dik olursa miyopisi artar.
0: Evet hocam.
1: Yani muazzam bir olgu, muazzam bir doku korneamız.
0: Evet.
1: Demek ki korneadaki normal bir yapısı var bunun. Bu yapı bozulduğu zaman nasıldır? Bir direnci var bu korneanın. Bu korneanın direnci bozulduğu zaman, efendim, inceldiği zaman, dikleştiği zaman işte ona biz keratokonus diyoruz. Yani demek ki şu korneanın, şu en öndeki tabakamızın şu mevcut olan kavisi bozulur, dikleşirse ve incelirse bizim keratokonus dediğimiz hastalık açığa çıkar. Keratokonus genelde doğuştan bazı hastalıklarda eşlik edebiliyor. Mesela Down sendromu dediğimiz Mongol
0: evet,
1: çocuklarda, Ehlers-Danlos sendromunda bazı vernal keratokonusitlerde, yani çocukluk yaşında açığa çıkan bizim çok ağır seyreden bir şeyimiz var. Bahar nezlesi dediğimizin ağır seyreden vakalarda bile 7-8 yaşında
0: bu tabakada
1: tabii bu
0: en tabak, erken yaşlarda da olabiliyor.
1: Tabii tabii 7-8 yaşında bile gördüğümüz çok vaka var. Ama normalde keratokonus genelde 15 yaş civarında bu incelmeye başlıyor ve bu kavisi bozulup sivrileşmeye başlıyor. İşte keratokonus o zaman başlıyor. En büyük etkenlerden biri, travmatik etkenlerden biri gözü kaşımak. Genelde bu...
0: Aslında hocam şunu da diyebilir miyiz? Sinsi bir hastalık da diyebilir miyiz? Mesela göz kaşırız
1: tabii,
0: genelde.
1: Tabii tabii sinsi bir hastalık. Şimdi kabaca şunu bilmekte yarar var. Demek ki bu doğuştan olabiliyor bu hastalık. Veya çevresel faktörler olabiliyor. Travmaya bağlı olabiliyor. İşte alerjiye bağlı olabiliyor. Ama %60-70'i olguların 70'i genetik.
0: Genetik.
1: Genetik. Bakıyorsunuz anne de var. İşte çocuklarında var. Kardeşlerde var. Genetik faktörü de var, travmatik faktörleri var, çevresel faktörü var. Bir sürü faktör bunun bozulmasına etki ediyor.
0: Etki ediyor, evet hocam.
1: En büyük travmatik etken de hastalar, hepimiz şöyle gözümüzü kaşırız. Ama bu keratokonus olan hastalar şöyle kaşırlar.
0: Aa hocam. Evet.
1: Onun için biz keratokonus potansiyel olan ailelere, çocuklara diyoruz. Elin gözüne gitmeyecek.
0: Evet.
1: Mutlaka. Yani elin kaşınmayacaksınız gözünü. Çünkü bunun bir direnci var. Bu direnci, bu travmayla bu direnci daha bozuyorlar ve
0: daha çok deforme oluyor değil
1: daha
0: mi hocam?
1: Daha çok deforme oluyor. Deforme oluyor da görme bozuluyor.
0: Evet.
1: Bu kırma kusurunu sağlayıp görmeyi retinaya düşüren tabaka olduğu için burada başlıyor öncelikle miyop oluşmaya, astigmat oluşmaya ve hastada görme kalitesinin düşmesine sebep oluyor. Genelde önce bir gözde başlıyor, sonra diğer gözde ve de hasta bunu geç farkına varıyor. Bir gözde iyi görüyor. İyi gördüğü için farkına varmıyor yani bozulduğunun. Sonra daha sonra geç geliyorlar bize. Onun için hastalara bu tür potansiyeli olan, işte kardeşlerde böyle kusur olan insanlarda mutlaka daha erken
0: ebeveyn de aslında gözlemlemesi lazım hocam değil
1: kesin,
0: mi? Yani
1: kesin,
0: kaşıntıdan
1: tabii
0: dediniz ki şöyle değil de bu şekilde eğer kaşırsa yani
1: dediğim gibi normal insan şöyle kaşır, bunlar şöyle kaşır.
0: Allah
1: yani çok
0: Allah.
1: Enteresan böyle tarif
0: evet,
1: ederler. Çünkü kuvvetli kaşırlar ve de bu da keratokonusun hızlı ilerlemesine sebep olur.
0: Peki hocam ne gibi tedaviler uyguluyorsunuz? İlaçla
1: tedavi değil, tedavileri bir sürü farklı ama özellikle bu belirtilerini sayalım. Şimdi bu hastalarda bir özellikleri var. Bir kere bulanık görürler.
0: Bulanık görüyorlar.
1: Tahtayı iyi görmezler ve hasta doktora gider. Normal günlük muayenelerinde, muayenelerde normal şeyde bu yakalanmayabiliyor. Hasta doktora gider, bir reçete alır.
0: Evet.
1: Gider, 3 ay sonra tekrar görmüyorum. Tekrar bir gider, bir başka reçete alır. Bir başka doktora gider, bir başka reçete alır. Bunlarda bu çok sık değişir. Çok enteresandır
0: evet,
1: bu. Gözlük muayeneleri sık yapılır ve sık değişir. Onun için detaylı bir klinikte muayene olmadan ödüyoruz. Eğer keratokonus varsa bizim ileri tetkiklerimiz vardır. İşte nedir? Keratometrik muayene, topografik muayenelerle erken yakalanabiliyor bu.
0: Evet hocam.
1: Hasta sık baş ağrısından, iyi göremediğinden, çabuk yorulduğundan şikayet ediyorsa ebeveyn buna erken uyanması ve detaylı muayenesini yaptırması
0: gerekiyor.
1: Lazım.
0: Evet.
1: Bu hastalar, bu hastaların hastalığın seyrine göre sınıfta, okulda özellikle çocuklarda
0: okul
1: oluyor.
0: Okul dönemi de başladı
1: evet,
0: zaten
1: okuldaki
0: hocam. Evet.
1: Okuldaki derslerini bile etkileyebiliyor, başarısını etkileyebiliyor. Eğer böyle bir şey olursa, ailede varsa, dedik ya genetik. Amcasının çocuğunda varsa kendini
0: en
1: olma.
0: En çok da erken yaşlarda görülüyormuş.
1: Tabii. Genetik. Onun için detaylı bir muayene ettirmelerini öneriyoruz. Eğer bu hastalık yakalanırsa mutlaka çok iyi takip edilmesini öneriyoruz. Çünkü bu hastalık dediğim gibi 15 yaş civarında başlıyor.
0: Evet.
1: 30 yaşına kadar hızlı ilerliyor.
0: Eyvah.
1: 30 yaşından sonra durağanlaşıyor, duruyor demiyoruz bakın.
0: Durağanlaşıyor. Durağan,
1: yani daha yavaş ilerliyor. 40 yaşından sonra durur diyoruz. Genelde böyledir ama herkes de böyle değildir.
0: Değildir.
1: Aa, 40 yaşında duracak diye bir şey yok. 50 yaşında aşırı bir travmayla keratokonusun patladığını gördüm yani ben insanların. Onun için ama genelde insanların %80'i 15-30 yaşında hızlı ilerliyor. Eğer hastalarda ilerleme varsa orada müdahale gerekiyor. Müdahale ne yapacağız?
0: Nedir hocam? Evet.
1: Müdahale şu. Şimdi hasta geldi size, evet, baktınız hastada keratokonus var. Hemen ebeveyni uyarıyorsunuz, tetkiklerini yapıyorsunuz, dosyasını hazırlıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu çocukta ilerleme varsa öncelikle bu hastalığı durdurmak lazım. Bir kere önce hemen hastayı iyi görmesini sağlayacak ya bir gözlük vereceksiniz.
0: Gözlük, evet.
1: Gözlük vereceksiniz. Gözlük de
0: ama takmak istemeyen çocuklarda olacaktır hocam değil mi? Bu durumlar netice, değil mi?
1: Bizi görmeyi sağlamanız lazım. O istemiyorsa yani 15 yaşında çocuğa da hemen kontak lens verelim de demiyoruz yani. Evet. Gerekiyorsa kontak lens de veriyoruz. Onu biraz sonra daha detaylı anlatırım. Ama öncelikle bir gözlük veriyorsunuz. Ve hastaya işte alerjiden uzak kalması, kaşımaması için anti alerjik ilaçlar veriyoruz. İşte bunu hastalarda demin söylediğim gibi keratokonusta ne oluyor bu tabaka? İnceliyor ve sivrileşiyor. Sivrileştiğinden dolayı gözyaşı dengesizliği oluyor yüzeyde ve bu hastada çabuk kuruma oluyor gözlerinde. Kumvar gibi, kumvar bir batma oluyor. Kaşınma hissi artıyor. Bulanık görme, baş ağrısı oluyor. Biz onlara o zaman diyoruz ki işte suni gözyaşı desteği veriyoruz. Antialerjik ilaçlar veriyoruz. Bunlar hepsi durumu, vaziyeti idare etmek içindir.
0: Evet,
1: ama eğer hastada progresyon yani ilerleme varsa derhal bu hastalığın durdurulması gerekiyor.
0: Evet.
1: Durdurulması için de bizim crossing dediğimiz durdurma ameliyatımız var. Ameliyat diyoruz ama hastalar böyle paniklemesinler.
0: Evet, hocam.
1: Burada yapılan iş göze yarım saat bir ilaç emdiriyoruz. Sonra oraya 10 dakikalık bir ışın tedavisi yapıyoruz. Bunun adı crossing ameliyatı. Adı ameliyat tabii neticede bir şey ama böyle bıçakla falan yapılan bir iş de değil.
0: Evet,
1: rahat olmanı istiyoruz. Bir kere bunun mutlaka yapılması lazım ilerleyen hasta grubunda.
0: Evet.
1: Mutlaka.
0: Mutlaka ameliyat gerektiriyor değil
1: gerektiriyor
0: mi hocam? Evet. Küçük yaşlarda da olsa yapabiliyor musunuz hocam?
1: Tabii 7-8 yaşında bile yaptığımız insanlar var. Yani 8 yaşında daha detaylandıracağım. Halka taktığımız insanlar var. Şimdi demek ki birinci etapta olmazsa olmaz hastalığı durdurma işlemini yapmaktır. Bu zaten crossing ameliyatı dünyada işte 99'da çalışmalara başlamış ama yaygın olarak uygulanması 2004-2005 yılında başlamış. Ve hakikaten crossing ameliyatlarından sonra keratokonuslarda nakil oranı çok düşmüştür. Çünkü hastalığı durduruyor.
0: Durduruyor.
1: Ya yani birinci etap mutlaka durdurmak lazım.
0: Tekrarlama oranı da düşüyor mu hocam? Tamamen ortadan kalkıyor mu hastalığı?
1: Yok, hiçbir zaman. Bakın tekrar diyorum, hastalığı durduruyor. Bir insanda keratokonus varsa bu ömür boyunda vardır.
0: Vardır.
1: Bunu yok etmek mümkün değildir. Hatta biz eskiden nakil yaparız hastalara, işte keratokonus, onu anlatacağım biraz sonra ileri safhalarda. O nakleden korneada bile çıkabilmektedir. Onun için bir hastada keratokonus varsa ömür boyu vardır. Onun için hastalara diyoruz ki siz ömür boyu iyi takip edileceksiniz, uygun gözlük alacaksınız, gerekirse lens takacaksınız. Püf noktası demek ki iyi takip ve gözlük kaşımamak. Demek dediğimiz gibi erken devrede yapılacak tek şey hastalığı derhal durdurmak. Eğer iyi bir vizyon, yani iyi bir görme elde ediyorsanız gözlükte, hastalığın gözlükle devam etmesini sağlayacaksınız. Eğer iyi bir görme elde edemiyorsanız.
0: Son aşamada artık değil mi hocam?
1: Yok. Son hiçbir zaman. Şunu söyleyeyim, bizim hedefimiz. Şimdi eskiden keratokonusu yakaladığımız yerde kornea nakli diyorduk. 2000'li yıllara kadar, 2005'lere kadar keratokonusu buldukları yerde nakil. Halbuki nakil o kadar basit bir olay değil. Kornea nakli, ölen bir insanın bir parçasını naklediyorsunuz.
0: Evet hocam.
1: Bu doku uyuşmazlığı diye bir şey var. Yüksek miyop var, astigmat var, enfeksiyon var. Varoğlu var. Onun için bizim hedefimiz hastaya nakle gitmemesi.
0: Gitmemesi.
1: Keratokonus ciddi bir hastalıktır. İlerleyici bir hastalıktır. Hedef nedir? İyi takip ve hastalığın nakle gitmemesi. Gitmeden bunun hayatını idame ettirmesi. Bunun için birinci etap neymiş demek ki? Crossing dediğimiz hastalığı durdurma ameliyatının yapılması lazım.
0: Gerekli.
1: Ondan sonra hastalık durdu. Tamam. Ondan sonra panik yok. Hastalığın görmesini arttırmanız lazım. Neyle arttıracaksınız?
0: Evet hocam.
1: Demek olacak? Ki birinci etap mutlaka hastalığı dondurun, durdurun. Hatta bunu bulan Theo Zeiler, Alman bilim adamı, işte bu yapılan crossing ameliyatının işte 3 yıl, 4 yıl tesir ettiği, sonra tekrar o etkinin kaybolabileceğini söyledi ama çok enteresandır. Biz aşağı yukarı 18 senedir 2004'ten bu yana uyguluyoruz.
0: Uyguluyorsunuz hocam.
1: Tekrar yapma ihtiyacı hissetmedi. Çok enteresan. Uzun süre etkisi devam ediyor. Onun için
0: mükemmel.
1: Tekrar yani bizim belki 10 binin üzerinde bu ameliyat yaptığımız vakalar var. Tekrar ameliyat yaptığımız bir kişi var. Muhtemelen onlarda yetersiz tedavi yapılmıştır. Onun için crossing çok muhteşem bir yöntem. Hastalığı donduruyoruz. Evet. Durduk. Hastalık durdu.
0: Erken teşhis de önemli değil mi hocam?
1: Çok önemli. Püf noktası o. Evet. Yani ne kadar erken yakalarsanız o kadar iyi. Diyelim ki başlangıç safhasında yakaladınız ve siz crossing yaptınız. Kurtuldu o çocuk.
0: Evet.
1: Yani o hasta kurtuldu. Onun için erken teşhis çok önemli.
0: Evet hocam.
1: Geç devrede bir şey yapamıyoruz. Onu da anlatacağız. Yani geç devrede geldiği zaman bakıyoruz. Ha hoş geldin, safa geldin. Hem de bu geç devre çok enteresan. Bakıyorsun 20 yaşında geç devreye girmiş oluyor. O kadar erken hızlı ilerleyen vakalar
0: evet,
1: da var.
0: Evet hocam.
1: Demek ki keratokonusta püf noktası hastalığı yakalamak ve durdurmak. Durdurma işlemi de crossing dediğimiz ameliyat yapıyorum. Buradaki keratokonus hastalarının bazıları diyor ki doktor bey işte hani ben bu tedavi oluyorum. Şu gözlük takmayacak değil mi? Ya arkadaş sen ömür boyu güzel gör de neyle görürsen gör diyoruz.
0: Evet hocam.
1: Gör ama. Güzel gör ama neyle görürsen gör. Birinci etap hastayı demek ki crossing yaptık. Eğer hasta iyi bir tashihle yani iyi bir gözlükle görüyorsa mutlaka gözlük veriyoruz.
0: Gözlük kullanması
1: gözlükten
0: gerekiyor.
1: Gözlükten hasta %100'e çıkıyor, %80'e çıkıyorsa herhangi bir başka bir şey yapmamak lazım. Yani şartları zorlamamak lazım. Ama hasta size geliyor ve hastanın görmesi bakıyorsunuz %20'de kalıyor. Artmıyor.
0: Artmıyor.
1: İşte o zaman devreye kontak lensler giriyor.
0: Evet,
1: bugün kontak lens teknolojisi o kadar gelişmiş ki hakikaten. Sert kontak lenslerle bakıyorsun %20 olan görme sert kontak lensle %100'e çıkabiliyor.
0: Çıkabiliyor.
1: Evet. Fakat bu korneadaki eğriliğe bağlı olarak bakıyorsun ki o sert kontak lensi hasta takamıyor.
0: Uyumlu olmayan da bir
1: uyarıyor. Orada lens rahat durmuyor. Hastada özellikle hani taşradan gelen hastalarda işte köyde yaşayan insanlarda bunun bakımını yapamıyor, lensi takamıyor. O zaman işte devreye başka şey diyor. Şimdi yeni bir lens çıktı. Scleral lens dediğimiz.
0: Nedir hocam? Evet.
1: Bu scleral lens. Normal sert kontak lens bu korneanın önündeki aşağı yukarı 10 milimlik bir lens iken sert kontak lensler 13-14 milimlik gözün çevresine oturan, içine sıvı koyulup ve o hastalarda da o lenslerde de %100'e çıkabilmekte vizyon.
0: Peki herkese takabiliyor musunuz hocam her hastaya? Uygun gördüklerinizde mi?
1: Biz
0: yoksa
1: uygun gördüğümüz her hastaya öneriyoruz.
0: Öneriyorsunuz.
1: Bak öneriyoruz. Takılabiliyorsa takıyoruz. Takılamıyorsa bir adım sonrasına geçiyoruz. Şimdi demek ki biz hastayı baktık. Gözlük verdik. İyi. Tamam devam. Gözlük verdik görmüyor. İkinci etap kontak lens. Sert kontak lens. Takamadı veya uygun olmadı. Bu sefer scleral lens dediğimiz daha geniş lenslere geçiyoruz. Ve hakikaten inanılmaz sonuçlar alınıyor scleral lenslerden. Hasta onu da takamadı. diyelim. Takamadı. Bu sefer bir sonraki adım. Şimdi demin tarif etmiştim. Ne demiştim? Gözün en ön tabakası inceliyor, sivrileşiyor. Evet, şu hale alıyor. Düşünebiliyor musun? Kapak her tarafta, her kapak bu sivri korneayı durmadan törpeliyor. Bu sefer biz gözün içine, yani bu sıkta korneanın içine halka yerleştiriyoruz.
0: Evet hocam.
1: Bunun adı İngilizce adıyla genel yaygın adı ring. Bunun içine halka yetiştiriyor. Halkanın fonksiyonu sivrileşmiş olan korneayı şu hale getirmek.
0: Peki hocam ömürlük mü takmış olduğunuz lensler yoksa ara ara değişmiyor?
1: Yok, o lensler aşağı yukarı bir yıl. Yani lensler bir yıl, bir yılda bir değişmek gerekiyor. İyi takip gerekiyor. Bayağı pahalı lenslerde.
0: Evet.
1: Ama şu var, yani bazı hastalar diyor gözüme el sürdürme. Tamam, lens tak. Yani lensi hakikaten bugün teknolojiyle çok iyi sonuçlar alınıyor.
0: Evet hocam.
1: Biz hiçbir hastaya halka takalım falan demiyoruz. Bu hastalıkta iş basamak basamak. Birinci basamak demek ki yakaladığın hastayı hastalığı durdur. Crosslink. Evet. Gözlüğünü ver. Hasta gözlükte iyi görmüyor. Kontak lensini ver. Kontak lensi de iyi görmüyor. Sıkleral lensi dene. Onu da takamadı. Üçüncü basamak halka takmak. Halkayı takıyoruz. Evet, halkayla iyi sonuçlar aldığımız vakalar var. Uygun hastalara halkayı öneriyoruz. Halkada da hedefimiz şu. Hastanın görmesini artırmak, kusurunu azaltmak. Böyle sıfır mıfır, hadi hep aynı şeye takılıyor hasta.
0: Evet,
1: ya doktor yine gözü takacak
0: tamamen
1: mı? Ya arkadaş, ben göz doktoruyum,
0: mi?
1: Ben takıyorum, sen de tak.
0: Evet hocam, ilerleyen dakikalarda bu soru size gelecek zaten.
1: Gelecek tabii. Yani diyorum bu sefer demek ki ikinci etapta hastaların korneasına halka takıyoruz. Ve halkadan da hakikaten iyi sonuçlar alıyoruz ama böyle %100'e çıkacaksın demiyoruz. Bundan daha iyi olacaksın diyoruz. Bizim derdimiz bunları yaparken ne biliyor musun? Hasta nakile gitmesin.
0: Gitmesin, evet.
1: Nakil
0: hocam.
1: Masum bir olay değildir. Nakil, kornea naklini biz yapıyoruz. Ama hastalara ne diyoruz biliyor musun? Sana mükemmel bir ameliyat yapacağız. Doktor bir garanti mi? Evet, yarına kadar.
0: Evet.
1: Çünkü naklettiğin doku ölen bir insanın dokusu.
0: Dokusu.
1: Bu naklediyorsun. Doku uyuşmazlığı var. Biyopu var. Astigmatı var.
0: Eyvah.
1: Enfeksiyonu var. Var, var, var, var, var. Evet. Bir sürü şey var. Onun için demek ki biz keratokonusta niye böyle adım adım gidiyoruz?
0: Hı-hı.
1: Maksadımız nakle gitmeyelim. En güzel kornea insanın kendi korneasıdır.
0: Evet hocam, ne güzel.
1: Biz bu korneayı orada muhafaza etmek için uğraşıyoruz. Yani keratokonusta derdimiz bu korneayı değiştirmeyelim. Hasta kendi korneasıyla yaşasın. Kendi korneasını reforme edelim. Yani düzeltelim. Dikliğini azaltalım. Efendim, daha düzgün görsün. Derdimiz o.
0: Evet.
1: Demek ki ilk adımda halka.
0: Halka taktım.
1: Halkayı taktık ama hasta hala problemi var. Bu sefer eğer kornea yeterli kalınlıktaysa halkanın üzerine biz lazer yapabiliyoruz.
0: Dördüncü aşamada tabii. Olabiliyor.
1: Veya halkayı taktık.
0: Evet hocam.
1: Astigmatı şak diye düştü. Mesela öyle hastalar geliyor ki bize, keratokonus ilerlemiş ilerlemiş. Hastanın bakıyorsun ki 15 numara miyopisi gelişmiş, 10 numara astigmatı geldi. Yani böyle hastalar var. 15 numara miyop, 10 numara astigmat. Bu halka bunların hepsini düzeltemiyor. Halkaya bu sefer diyoruz ki sen şu astigmatı düzelt diyoruz halkaya. Halkaları takıyoruz, astigmatı düşüyor. Bakıyorsa 10 numara miyopisi kalıyor. Bu sefer ne diyoruz? Ya bunun üzerine lens tak diyoruz. Yumuşak lens bu sefer.
0: Evet,
1: değişiyor.
0: Evet.
1: Hasta takmıyorsa veya takamıyorsa bu sefer o lensi biz gözün içine takıyoruz. Yani
0: evet, hocam.
1: Adım adım, step adım by adım, step bir sürü tedavi var. Yeter ki şu korneayı siz durdurun. Ve korneayı bir şekilde orada akıllı dursun. İlerlemesin. Siz artık her safhada farklı bir şey uygulayabiliyorsunuz. Demek ki bir hastaya crosslink yapabiliyoruz korneasına. Yani bu crosslink durdurma ameliyatı. Üzerine halka takabiliyoruz. Daha üzerine olmadı lazer yapıyoruz. Gerekiyorsa gözün içine mercek koyuyoruz. Bitmedi, devam ediyoruz.
0: Daha devam.
1: Hasta, bu hasta grupları mesela.
0: Peki bunlar da erken yaşlarda olan hastalar için mi geçerli
1: hep
0: hocam?
1: Hep bu şu ana kadar anlattıklarım erken yaşta.
0: Erken yaşta.
1: İşte ya. Ama hasta geliyor sana. Mesela daha bunu bir hafta önce bir hastaya ameliyat ettim. 49 yaşında.
0: 49 yaşında.
1: 49 yaşında hasta 1 metre görüyor. 1 metre parmak sayıyor. En iyi görmesi %5.
0: Ya.
1: Ya bana bir şey yap diyor. Şimdi buna baktık. Ya biz buna şimdi niye? Hastanın şaka diyor. 13 numara miyopisi,
0: evet.
1: 7 numara astigmatı var. Şimdi bu hasta eğer 20 yaşında olsaydı farklı bir ameliyat yapıyoruz. Ama yaşın 49 olunca ameliyatın şekli değişiyor. Bu sefer diyoruz ki, bakıyoruz ki ya biz bunun astigmatını işte şu şekilde düzeltelim. İşte 13'ünü şu üzerinde. Bu hastaya biz lensektomi ameliyatı yaptık. Yani sanki katarak ameliyatı yapıyormuş gibi bir ameliyat yaptık. Ve gözün içine özel bir mercek, torik dediğimiz astigmatını da düzelten, miyopisini düzelten mercek koyarak o hastanın görmesini %80'e çıkarttık.
0: Çıkarttık
1: evet.
0: Hocam.
1: Daha önce neydi? Mutlu. Çıplak görmesi. Bir metre hocam. En iyi görmesi %5 olan hastanın görmesi %80'e çıktı.
0: Harika hocam.
1: Demek ki her yaşta yapılan tedavi farklı.
0: Farklı değil mi hocam?
1: Farklı, evet.
0: Hocam şunu da sormak istiyorum. Alerji de keratokonus için risk faktörü müdür?
1: Hem de nasıl?
0: Eyvah.
1: En büyük zaten. Dedik ya en büyük düşmanı.
0: Evet.
1: Travma. bu kaşıma travmadır.
2: Özellikle şu
1: zaten mevsim, şöyle anlatayım size. Hocam, şu korneanın kalınlığı 500 mikrondur aşağı. 500-550 mikron. Yani 1 milimetrenin yarısı. O kadar şey ince bir ama muhteşem bir organ bu. Yani bu yani kornea farklı bir olay.
2: Evet,
1: düşünebiliyor musun? Bu kadar ince korneayı siz habire travmatize ediyorsunuz. Bunun da ya doktor bey herkes kaşıyor gözünü. Evet, niye bağlandı? Bunun bir biyomekanik direnç dediğim bir şeysi var. İşte o zemini keratokonusa uygun olan hastalarda bunun biyomekanik direnci zayıf olduğu için o kaşımayla bunu inceltiyor, travmatize ediyor ve deforme ediyor. Deforme olunca yüksek astigmat çıkıyor. Zaten keratokonusun en büyük problemi astigmatın yüksek ve düzensiz olması. Bu hastalarda baş ağrısından size çoğu hasta size baş ağrısı da gelir.
2: Evet hocam.
1: Yani en büyük sebep demek ki annemiş alerji. Aman alerji. Onun için dedim ya.
2: Gözlemlemek.
1: Normalde bu hastalık keratokonus 15 yaş ve sonunda gelişirken bahar nezlesi olan bizim vernal keratokonus dediğimiz hastalarda 7-8 yaşında bile görülebiliyor.
2: Görülebiliyor evet, evet hocam. 5 yaşa kadar var dediniz hocam.
1: Var tabii 5 yaşa kadar. Ben mesela 8 yaşındaki bir çocuğa hem krostik ameliyatı hem de halka taktığım hasta var. Mercek taktığım hasta var. Çünkü o kadar ağır seyrediyor ki.
2: Hocam peki biz bu operasyonlardan korkmalı mıyız?
1: Hayır.
2: Genelde ameliyat, operasyon,
1: hayır, mercek hiçbir zaman korkmayın. Ben keratokonusu şunu söylüyorum. Eskiden ben çok gördüm. Keratokonustan sonra yani kör diyelim de yani hakikaten görmesini kaybetmiş hasta var. Niye? İlgisizlikten ve geç kalmaktan.
2: Evet.
1: Geç giderseniz efendim kornea nakli başarısız olursa ama bugünkü teknolojide şunun üzerine bastırarak söyleyeyim. Uygun bir merkezde bu işi iyi yapılan bir merkezde %100'e çıkmak mümkün. Asla korkmamak lazım. Ehil ellerde fevkalade iyi sonuçlar almak mümkün.
2: Evet. Hocam şunu da sormak istiyorum. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama kornea naklinden sonra görme ne düzeyde olabiliyor hocam?
1: Kornea naklinden sonra eğer kornea nakli çok başarılı geçmişse, astigmatı yoksa %100'e çıkmak mümkün.
2: %100
1: ben çok gördüm. Yani %100'e çıkmış hasta. Ama şunu unutmamak lazım. Kornea nakli dediğim gibi bir ölen bir insandan alınan bir dokunun naklidir. O nakli yaptığımız şu şey bakıyorsunuz hasta %100'e çıkıyor ama zaman içinde bunda bu gözde miyop astigmat gelişebiliyor. Erken devrede başka problemler var. Enfeksiyon riski var. Sütür atması, sütür gevşemesi riskleri var.
2: Eyvallah.
1: Ama bunların hepsini atlattık. Hastadan 2 sene geçti. 2 sene sonra doktor bey %100. Evet senelerce öyle çok iyi gören hastalarımız çok. Yani kornea nakli. İşin özü şu arkadaş keratokonustan korkmayın. Geç kalmaktan korkun. İyi bir doktor bulun.
2: Erken teşhis. Her
1: erken
2: zaman
1: teşhis koyun. Benim çaresi var. Çok şeyler yapılabiliyor şu anda. Yani ben keratokonus hastalığını seviyorum. Keratokonusta bir insan görmüyorsa iki tane suçlu var. Bir kendisi iyi takip edilmemesi.
2: Evet gözlemlenmemesi değil mi?
1: Evet.
2: Hocam şunu da soracağım size. Göz doktorları neden gözlük takar?
1: Çok yakıştığı için. Şimdi efendim gözlük hep aynı şeyi söylüyorum. Ben 30 yıldır refraktif cerrahi yani lazer yapan bir insanım. Ta 1993'ün başından beri dünyada daha yeni çıkmıştı. O günden beri lazer yapan bir insanım.
2: Evet.
1: Kime yapıyoruz lazer biliyor musunuz?
2: Kime yapıyorsunuz hocam?
1: Gözlükten bezene. Yani gözlük takmak istemeyene.
2: İstemeyene.
1: Lazer, lazer gözlük ve kontak lensin alternatifidir.
2: Evet hocam.
1: Yani gözlük takmak istemeyen, kontak lens takmak isteyense biz lazer yapıyoruz ve gözlüklerini atıyoruz. Herkese şart mı? Hayır değil.
2: Değil.
1: Değil. Ama bazılarına bu diyoruz ki bunu atmak bir kozmetik olaydır. Kimdir? Mesela bazılarına biz olun diyoruz. Kime? İşte sanatçılara, tiyatroda da oynayanlara, dalgıçlara, mankenlere,
2: evet,
1: futbolculara. Mesela futbolcu adam iyi görmüyor mecburen ona lazer öneriyorsunuz. Çünkü o koşarken bile kontak lensi düşürebilir. Kontak lens taksa bile.
2: Evet.
1: Bir de bir gözünde bozukluk olan. Mesela bir gözü sağlam bir gözü bozuksa ona diyoruz ki sende tıbbi endikasyon var. Siz lazer olun diyoruz.
2: Çünkü bir de öyle bir grup var.
1: Tabii.
2: Evet.
1: Mesela ona anizometropi diyoruz. Yani bir gözde fazla bir bozukluk var, bir yerinde hafif var. Beyin onu birleştiremiyor. Çabuk yorgunluk yapar. Onun için diyoruz ki lazer olun. Demek ki biz hekim olarak mutlaka hastalara siz lazer olun demiyoruz.
2: Evet hocam.
1: Lazer olmak isteyenlere lazer yapıyoruz.
2: Kendileri tercih ediyorlar aslında.
1: Tabii.
2: Olmak isteyenlere.
1: Evet lazerin de uygun yaşı, hani gözlükleri atma yaşı 20-40 yaş arasındadır. Hiç kimseye ha onu da söyleyeyim. 20 yaşından önce de önermiyoruz. Diyoruz ki kim lazer olsun? Bir, yaşı 20'yi doldurmuş olan. İki, kusuru 1,5'un üstünde olan.
2: Alanlar.
1: Üç, son 2 senedir artmamış olan. Yani hastalığı durmuş olan. Dört, gözlükten bezmiş olan.
2: Evet.
1: Yani
2: evet,
1: bununla hocam. Problemi olan lazer olsun.
2: Biraz
1: herkes
2: tercihe
1: değil.
2: Bağlı aslında.
1: Tabii
2: evet,
1: tabii.
2: Hocam,
1: biraz değil, %80, %90 tercihe bağlı. Ha şimdi diyorsunuz ki bana diyor ben özellikle bu lazeri yapıyorum ama hastalığın karşısında bu gözlüğümü takıyorum öyle konuşuyorum. Doktor bey sizin
2: siz
1: de gözünüz var diyorlar
2: hocam?
1: Bana. Evet. Dedim ki tabii var. Aha. Ben çok memnunum gözlükten. Bana yakışıyor diyorum. Bana espri yapıyorum onlara. Ben size lazer oldu dedim mi edemedin. Demek ki siz istiyorsunuz falan.
2: Siz istiyorsunuz.
1: Değil. Bu üzerine başlayayım. Yaş 40'ı geçince. Saçımız beyazlamaya başlayınca gözümüzün içindeki şu mercekte de esneklik kayboluyor. Sertlik de sertleşiyor ve zoom yapamıyor ve yakın gözlük takıyoruz. Bu benim yakın gözlüğüm. Evet. İşin Türkçesi bu benim yaşlılık gözlüğü. Bundan kurtuluş yok.
2: Doğru söylüyorsunuz. Ya aslında biz ömür boyu takacağız değil mi hocam?
1: Yok, gerektiyse takacaksınız. Gerektiyse. Mesela ben takıyorum bunu ama ben şu anda tam sadece yakın okurken kullandığım bir gözlük. Onun için gözlük karşıtı bir hareket değil. Yani öyle bir şey düşünmemek lazım. Gerekiyorsa gözlük takacaksınız.
2: Peki biz göz muayene hangi aralıklarla yaptırmalıyız hocam?
1: Bir kere şöyle söyleyeyim. Küçük yaştan beri biz öneriyoruz. Mesela anne babada gözlük varsa, anne de babada gözlük var. Çocuğunuz 3 yaşında mutlaka baktırın. 5 yaşında baktırın, 7 yaşında baktırın. Genelde miyopluk, hipermetropluk erken başlar. Mesela 5 hipermetrop sahasında 5 yaşında da o vardır. Mutlaka baktırın. Aksın çünkü şaşılık yapar ve tembellik yapar. Ama anne baba miyopsa mutlaka 7 yaşında baktırın, 8 yaşında baktırın. Mesela diyelim ki 3 tane çocuğunuz var. Birisi İşte 10 yaşında gözlük taktı. Bilin ötekilerde de vardır. Ya dominant ya resesif olarak vardır. Çekingen olarak vardır. Belli halde bakmak için yoksa sınıfta başarısız olur. Ha önemli. Dedik ki çünkü baktık. Ama baktık çocukta hiçbir kusur yok. Ha gidiyor 20 yaşında kadar eyvallah serbestiz. Ama biz 20 yaşından sonra 200 yılda bir ama 40 yaşından sonra mutlaka yılda bir yaptıramaz. 2 yılda bir mutlaka kesinlikle muayene öneriyoruz. Sebebi gibi. Şu. Sadece olay gözlük olay değil. 40 yaşından sonra %2 ihtimalle glokom dediğimiz bir şey var. Glokom göz tansiyonunun yükselmesidir. Ve dünyada, modern dünyada, Amerika'da dahil, körlüğün iki tane sebebi var. Biri glokom, yani göz tansiyonu, biri de şekerdir. Evet. Ve glokom da çok sinsi bir hastalıktır. Sessiz adamın canını okur, görmesini kaybeder. Onun için 40 yaşından sonra bu %2'lik hissenin içine girmemek için lütfen yılda bir muayene olun diyoruz.
2: Kesinlikle olmaması gerekiyor.
1: Ama olmadın, mutlaka 2 yılda bir. Ondan sonra olup da ya benim gözüm şöyle oldu dediğin zaman hiçbir zaman doktora bir şikayette bulunmayın.
2: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Rica vermiş ederim. Olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Son olarak neler söylemek istersiniz izleyenlerimize?
1: Valla son olarak şunu söylüyorum. Yani gözün kıymetini bilsinler.
2: Erken
1: zaman,
2: teşhis,
1: erken teşhis
2: zaman.
1: Çok önemli. Bizim bütün hastalıklarımızda genetik hastalıklar hariç bakın. Genetik problemler hariç gözün bütün problemleri çözülebilir. Onun için erken doktora gitmeleri, zaman zaman bir kontrol olmalarını mutlaka öneriyorum.
2: Evet, çok teşekkür ederiz hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Evet sevgili izleyiciler, Hanefi hocamla programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.
3: Sağlıklı Türkiye.

Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubi Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki, her peygamber kendi zamanında, kendi kavminin hepsinden, her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. Yarın akşam saat 21'de Ordu Altın Ordu Akyazı Camii'nden yapacağımız Tegerete, Tegerete Belgesel, Tegerete Haber, Tegerete FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak mevlid yayınını kaçırmayın.

0: Sağlıklı Türkiye.
1: Sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Bugün sizlere diz protezlerinden bahsedeceğiz. Diz protezi nedir? Hangi hastalıklarda kullanılır? İşte tüm bu soruların cevaplarını bulmak için bugün aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Atilla Parmaksızoğlu bizlerle. Ben hemen kendisine de dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi
1: misiniz? Biz de iyiyiz hocam. Sizleri gördük, daha iyi olduk.
2: Çok teşekkür
1: ederim. Uzun zaman oldu hocam, değil mi?
2: Evet. Bayağı oldu. Pandemi evet. Öncesiydi.
1: Araya pandemi girince. Evet. Aramızdasınız. Çok mutluyuz. Evet. Evet hocam, bugün konumuz da yine birbirinden önemli. Daha önceki programımızda da yine diz hastalıklarından konuşmuştuk ama bugün diz protezlerinden konuşacağız. Evet. Hocam, neredeyse vücudumuzun bütün ağırlığını ve yükünü çeken dizlerimiz. Ama zaman geçtikçe, yani aşınmaktan dolayı biz artık protezlere de ihtiyaç duymaya başladık. Hı-hı. Öncelikle diz protezi nedir hocam, bahseder misiniz?
2: Şimdi diz protezi, yıpranmış olan eklemin, hı-hı, yani diz ekleminin kıkırdaklarının harabiyeti sonucu oluşan ortamı ortadan kaldırmak için aynen diz ekleminin fonksiyonlarını yerine getirecek olan bir cihazın diz içerisine yerleştirilmesi. Hı hı. Tabii bu halk arasında kireçlenme olarak bilinse de aslında yıpranma. Yani çok kullanmaya bağlı, kiloya, hı hı, bağlı, bazı romatizmal hastalıklara bağlı olmak üzere diz eklemindeki kıkırdak yapının erimesi sonucu oluşan problemin çözümü için kullanılan bir şey. Hı hı. Ancak tabii bu ilk başlarda her kıkırdak yıpranmasında diz protezi kullanılmaz.

0: sonucu diz ekleminin yıpranmasıyla oluşan bir problem bu.
1: Evet.
0: İşte ağrıyla ortaya çıkar. Fonksiyonel bir kayıp oluşur. Hareketler azalır, kaybolur. Hareketler azalınca diz ekleminin etrafındaki olan kaslar zayıflar. Kaslar zayıfladıkça ağrı tetiklenir. Bu şekilde bir kısır döngü şeklinde devam eder.
1: Evet, birçok hastalık da bunu tetikliyor aslında, değil mi hocam? İşte bunun içine romatizmal hastalıklar girmiş oluyor bir nevi. Spor yapanlar da çok fazla görüyoruz
0: tabii
1: aslında.
0: Tabii ki şimdi aynen arabanın lastiği gibi düşünelim. Kullanmayla yıpranan bir şey. Yani kiloyla, yaşla, işte mesela veya kıkırdak kaybına yol açacak romatizmal hastalıklar veya travmatik olabilir. Mesela kırık geçirmiştir eklem içerisinde. Kırık, kırığa bağlı kireçlenmeler yani yıpranmalar oluşur. Kıkırdak kayıpları. Bunlara yapılacak şey en son çare olarak protez yapmak gerekir.
1: Her yaşa uygun mu hocam peki protez yapmak?
0: Şimdi bu da literatürde tartışılan bir şey aslında. Günümüzde ne zaman gerekiyorsa o zaman yapmak lazım diyelim.
1: Evet.
0: Yani her yaşta yapılabilecek kalça ve diz protezleri dahil olmak üzere her yaşta yapılabilecek ameliyatlardır bunlar. Yeter ki ihtiyaç olsun. Yani
1: evet.
0: Bunun yaşı yok ama
1: genellikle aslında, değil mi hocam? Evet.
0: Tabii. Genellikle arzu ettiğimiz yaş ileri yaş düzeyi. Yani 60'ından sonra 50'sinden sonra yapmak gerekir ki bunun da tabii bunun amacı da şu. Bir dayanıklılık ömrü var. O dayanıklılık ömrünü bir ameliyatla işte hastamıza verelim. Yoksa ikinci, üçüncü ameliyatlar gerekmesin diye. Mesela 30 yaşında bir hastaya diz protezi yaparsanız şimdiki şartlarda dayanıklılığı 30 yıl diyelim.
1: 30 yıl, evet.
0: 60 yaşında tekrar bir ameliyat gerekebilir. Dolayısıyla 60'ı da yaparsak hastamıza tekrar bir ameliyat ihtiyacı doğmayabilir. Ama bir yaş sınırlamamız yok. Ne zaman gerekiyorsa o zaman. Çünkü artık hayat tatlı, güzel, konforlu bir hayat geçirmek lazım. Konforlu hayatın anahtarı da ağrısız bir diz eklemidir.
1: Kesinlikle. Peki hocam o konulara geleceğiz mi? Öncesinde yani ameliyat öncesinde yapılması gerekenler neler? Hastaların bunlara dikkat etmesi gerekiyor mu?
0: Şimdi bu çok önemli bir şey. Ameliyat öncesinde bir şey var. Ameliyat hazırlığı çok dikkatli ve titiz bir şekilde yapılması lazım. Birincisi hastanın herhangi bir yerinde enfeksiyon odağı olmaması lazım.
1: Yani, bu çok önemli değil mi hocam?
0: Yani kulak, burun, boğaz, diş, idrar yolu vesaire gibi kadın hastalıkları yönünden herhangi bir yerinde bir enfeksiyonun olmaması gerekiyor. Kalbinin mutlaka ameliyatı kaldırıp kaldırmayacağına göre incelenmesi gerekir. Hasta için hazırlıklar bunlar. Hekimin hazırlığı da kesinlikle bir kaliteli bir malzeme kullanması lazım. Yani protezler çok çeşitli markalar var. Deneyimli, tescilli markalarda kullanmak lazım. Üçüncüsü de hastane şartları.
1: Bu da çok
0: önemli. Yani hastane bu işe uygun olması lazım. Aksi takdirde problemlerle karşılaşabiliriz.
1: Evet. Yani siz aslında hastalarınızla öncesinde bir diğer hekimlerle birlikte bir konsültasyon yapıyorsunuz
0: tabii
1: değil
0: ki
1: mi hocam? Yani kalp hastası mı, sistemik rahatsızlıkları var mı? Bu da çok önemli bir detay ama en çok şurada altını çizmek istediğim detay enfeksiyon olmaması dediniz.
0: Evet.
1: Hocam ne gibi durumlara yol açar enfeksiyon varsa bir hastada?
0: Yani derlere düşmanıma vermesin diye. Evet. Bakın enfeksiyon gerçekten protez enfeksiyonları gerçekten çok önemli. Olmaması için elinizden gelen cerrah olarak her şeyi yapmalısınız.
1: Evet.
0: Yani hastayı bir sefer önceden dediğim gibi herhangi bir enfeksiyon odağının olup olmadığını çok iyi araştırmanız gerekiyor. Bir, tahlillerle ortaya koymanız gerekiyor. İki, ameliyathane şartlarının bu işe uygun olması gerekiyor. Üç, cerrahın çok titiz bir şekilde ameliyathaneye hakim olup kısa süreli bir ameliyat yapması. Üç, bunların tümünü birleştirdiğin zaman her şeyi yerine getirmiş oluyorsunuz ama enfeksiyonu sıfır edemiyorsunuz maalesef. Yani her şeyi yapmanıza rağmen enfeksiyon görülebilir mi? Görülebilir. Ama o zaman yapacak bir şeyiniz kalmıyor. Yok yani enfeksiyon çıkarsa her şeyi yapmış olmanıza rağmen çıkabilir mi? Çıkabilir ama çok nadirdir. Her şey yaptığın zaman.
1: Peki enfeksiyon çıktıktan sonra hocam herhangi bir komplikasyon olabilir mi hastada?
0: Yani enfeksiyon nasıl etkiler aslında? Tedavisi çok zor.
1: Çok
0: hasta zorlu bir sürece giriyor. Hekim zorlu bir sürece giriyor. İkili üçlü ameliyatlar gerekiyor. O protezleri çıkartıyorsunuz. Tekrar yerine geçici bir madde koyuyorsunuz. Antibiyotik, antibiyotik, antibiyotik. Tekrar tahliller enfeksiyonla mücadeleyi başarmışsanız tekrar ikinci, üçüncü ameliyatlarla yeni protezler koyuyorsunuz. Yeni protezler koymuş olmaza rağmen gene enfeksiyonu olma ihtimali olabiliyor.
1: Yani aslında hasta için çok zorlu bir süreç.
0: Evet
1: hocam.
0: Tabii en iyisi
1: yani sizin için de zor ama hasta için
0: enfeksiyonu
1: daha
0: olmaması.
1: Evet hocam diz protezlerinde çeşitlerden bahsettiniz ama siz en çok hangisini tavsiye ediyorsunuz?
0: Şimdi tabii çok ayrıntıya girmek istemiyorum ama şöyle iki çeşit söyleyeyim.
1: Evet.
0: Bir tanesi sadece yıpranan kısma protez. Yani unikondiler protez dediğimiz diz ekleminin yıpranan kısmı.

0: protez koymak, bir de tümülek protez koymak. Eğer hastalarımız zamanında gelmişlerse sadece yıpranan kısma protez koyarak hastalara çok ileri düzeyde bir yaşam tarzı veriyorsunuz. Hem ağrısız hem fonksiyonel bir eklem elde ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Dizin daha ilerlemiş bir vaziyette kıkırdak harabetiyle hasta gelmişse o zaman dizin tümüne protez koyuyorsunuz.
1: Koymak tabii
0: daha büyük bir cerrahi.
1: Evet.
0: Dizin tümüne protez koymak daha büyük bir cerrahi. Ama hiçbirisi hastaya zarar veren bir şey değil.
1: Değil. Bunu da belirtmiş olalım. Evet. Peki hocam, diz protezi ameliyatı sonrası hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor?
0: Bir sefer hekimin söylediği egzersizlere mutlaka iyi yanıt vermesi lazım. Yani diz çevresindeki adalelerin kuvvetlendirilmesi gerekiyor. Bu hem dizin fonksiyonel olarak çalışmasına, hem ağrının çok erkenden kaybolmasına, hem de emboli dediğimiz yani pıhtı atmasını önleme açısından bir hareketli olması lazım. Dizini tam açması ve tam kapatması hareketlerini çok iyi ve erkenden başarması gerekiyor. Onun dışında dikkat etmesi gereken bir şey yok. Yani yeter ki hareketleri yapsın.
1: Evet. Yani burada kan pıhtısının atması da çok önemli bir durum aslında hocam, değil mi? Burada egzersiz en önemli faktör diyelim
0: hareketli
1: o zaman.
0: Olacak, hareketli olacak.
1: Çünkü hani diz protezi yapılan hastalarda hocam genellikle bir ağrısı ister istemez olacaktır. Tabii. Bunun haricinde de yani egzersizde çok fazla yanaşmaya da biliyorlar.
0: Şimdi ağrı dam açılmışken ağrı için gerçekten çok önemli bir şey. Mümkün olduğu kadar bakın ağrı başlamadan kontrol altına alınmalıdır. Yani ağrı başladıktan sonra onu kontrol altına almak bir hayli zordur. Dolayısıyla bizim protokollerimiz var. Yani ağrı protokolümüz. Bazı hastalarımız mesela hastanede yatarken hiç ağrı duymuyor. Bakın ameliyatın birinci, ikinci, üçüncü günlerinde hiç ağrı duymuyorlar.
1: Böyle durumlar olabiliyor, evet.
0: Ağrı protokolüne göre reçete ediyoruz hastaları. Gönderiyoruz evde, hasta ağrıyor diyor ki ağrım var diyor. Niye? Çünkü verdiğiniz protokolü uygulamıyor.
1: Yani, evet,
0: hareketini yapmıyor. Verdiğiniz ilacı gereksiz yere vesaire sebeplerle kullanmak istemiyor vesaire gibi. Yeter ki siz o ağrı protokolünü uygulayın, ağrısız bir eklem elde edersiniz. Hasta da ağrı duymaz. Yani hasta hareket ederse siz kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte tromboemboli çoraplarını da kullanırsanız, bir de hastanız hareketli olursa pıhtı atması çok az, minimal düzeye düşer.
1: Peki bu hocam bahsetmiş olduğunuz çoraplar, bu varislerde kullanılmış olan çoraplar.
0: Ona benzer. Daha yumuşak varis çorabı gibi. Ama biraz daha yumuşak olan tipleri. Bazı hastalarımız mesela bunları geceleri çıkartıyorlar. Halbuki çıkartmaması lazım.
1: Çıkartmaması
0: o çünkü hayat kurtarıcı bir şey. Ona ilave eklem ve ayak bileği hareketlerini veriyoruz. Ona ilave kan sulandırıcı ilaçlar. Bakın diz protezinde yaklaşık 15 gün iğne ile kan sulandırıcı ilaç kullanması lazım. Kalça protezlerinde 1 ay.
1: 1 ay, evet.
0: 1 ay bunları kullanması lazım. Ama eğer hastanın daha önceden kullandığı bir kan sulandırıcı ilaç varsa bizim verdiğimiz tedavinin akabinde de kendi kan sulandırıcısına
1: yine ilave olarak da
0: lazım.
1: Kullanabiliyor o zaman hocam. Evet. Yani aslında burada en önemli detay hocam, ağrı olmaması için bol bol egzersiz yapması gerekiyor aslında,
0: tabii,
1: değil mi?
0: Yani verdiğimiz ilaçları düzenli kullanmasının ötesinde bol egzersiz ve hareket.
1: Evet. Hocam şunu da sormak istiyorum. Evet, diz protezi takılırken iki dize de birden protez takabiliyor musunuz aynı anda?
0: Tabii ki takarız. Yani iki dize de takıyoruz. Yeter ki iki dize de protez yapılacak düzeyde olsun.
1: Evet.
0: Bir sakıncası yok.
1: Hani genelde hastalar çok fazla koruyor. İşte bir dizime zaten yeterince işte protez takıldı ama sonrasında iki dizi ben nasıl çekeceğim, bu ağrıyı nasıl kaldıracağım diye.
0: Evet, hastalar genellikle öyle söylüyorlar. Evet. Ama kabul edip iki dizini ameliyat yaptıktan sonra teşekkür ediyorlar. İyi ki de yaptırmışız diyorlar.
1: İyi ki de değil mi hocam? Hocam peki beslenmeye dikkat etmesi gerekiyor mu hastanın? Özellikle kolajen takviyesi. Yani ya, bu ağrıyı azaltır mı?
0: Protez ameliyat olmuş bir hasta için öyle bir protokol yok. Yani.
1: Yok. Evet.
0: Kolajen takviyesi gibi bir şey uygulamamız yok. Bence gerek de yok. Yeter ki tek şeyimiz egzersiz ve hareket.
1: Egzersiz.
0: Bir de siz ameliyatı hakkıyla yapmış olmanız lazım. Bakın
1: bu çok önemli hocam.
0: Yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Bakın hasta ameliyattan sonra dizini tam açabilmeli. Hemen birinci gün dahil olmak üzere tam açabilmeli. Eğer tam açamıyorsa sert bir diz demektir. Bu ağrılıdır. Bu ağrılı olur. Siz istediğiniz kadar ağrı protokolünü uygulayın. Ağrıyı kontrol altına alamıyorsunuz. Yani hasta dizini tam açabilmeli. Dizini tam kırması daha sonraki aşamalar. Ama dizini en önce ilk aşamada dizini tam açabilmelidir hasta. O zaman o türlü hastaların ağrı duymazlar zaten.
1: O zaman bu yapılan teknikten kaynaklı bir şey değil mi hocam?
0: Yani öyle tabii, diz eklemin iki tane boşluğu vardır. Bakın bir tam dizinizi uzatırken ki aradaki boşluk. Bir de kırdığınız zamanki aradaki boşluk. İkisi birbirine eşit olması lazım. Ya yani birisi birisinden dar olursa ya kırarken ya uzatırken eksik kalır.
1: Eksik kalır.
0: İkisi dengeli olacak. Yani mesela hakkıyla yapılanması gereken dediğim şey budur. Bir de şöyle bir bizim cümlemiz vardır ortopediler arasında. Diz protezi kemiği kesme ameliyatı değildir. Yani kemiği keserek oraya bir protez koymak marifet değil. Esas diz protezi bağ dengesi ameliyatıdır. Yani o dengeyi iyi kuramazsanız ne kadar güzel kemiği kesip oraya bir metal parçası koyarsanız koyun, başarı elde etmeniz mümkün değildir.
1: Peki hocam şunu da soracağım. Diz protezi bunu vücut kabul edebilir mi, oradaki kemik? Yani öyle bir durumla karşılaşıyor musunuz?
0: Yani o koyduğumuz materyaller tescilli materyaller. Evet. Bu yani diz vücudun kabul etmemesi diye bir şey yok.
1: Yok.
0: Kabul etmiyorsa enfeksiyon vardır.
1: Enfeksiyon var. Evet, bu da sıkıntılı bir
0: durum. İşte öyle bir tabir gelmiş. Vücudu metali kabul etmedi ama o şehir efsanesi, o enfeksiyon demektir.
1: Enfeksiyon demek.
0: Bir de enfeksiyon cümlesine bir şey daha ilave edeyim. Hastanın 1-1,5 aydan sonra devam eden bir ağrısı varsa enfeksiyon ekarte edilmelidir. Yani ilk akla gelecek şey dizinde enfeksiyon var demektir.
1: Evet hocam. Bu da çok önemli
0: veya
1: bir detay. Yani enfeksiyon burada çok büyük
0: demektir.
1: Bir
0: yani dizini tam açamıyordur, tam kapatamıyordur. Ya dizinde sertlik vardır ya da enfeksiyon vardır. Bu ikisini düşünmek gerekir.
1: Evet. Hocam o zaman şunu da söyleyebilir miyiz? Yani diz protezi takıldıktan sonra hasta normal yaşantısına ne zaman dönebilir? Hareket kısıtlılığı olacak mıdır? Yürüyüş yapmayı çok seviyor, spor yapmayı çok
0: protezler,
1: seviyor.
0: Bakın Müslüman bir ülkeyiz.
1: Evet.
0: Hiç şu anki kullandığımız protezler namaz kılmaya elverişli protezlerdir. Yani dizin, hastanın, kişinin daha doğrusu ameliyat olmadan önceki, hiç dizinde kireçlenme ve yıpranma olmadan önceki hareket açıklığı neyse diz protezinden sonra da aynısı olur. Yani tam uzatabilir, tam kırabilir.
1: Tam kırabilir.
0: Kırabilir. Eğer kıramama veya uzatamama gibi durum varsa o zaman dediğim gibi
1: yine
0: o iki
1: enfeksiyon,
0: boşluğu, yumuşak doku dengesini iyi sağlayamamışsınız demektir.
1: Gerekiyor.
0: Rehabilitasyon şöyle, bakın hasta sabah ameliyatını olur, akşama yürür. İki diz protezinden ameliyat olmuş olsa dahi. Akşama yürüyecek, ertesi günü merdivenle çıkacak, 1-1,5 ay sonra da hiçbir şikayeti kalmayacak.
1: Harika hocam. Evet, yani hemen hasta sosyal yaşantısına dönebiliyor o zaman.
0: Tabii ki. Mesela masa başı görevi ise bir ay sonra işini gücünü görebilir.
1: Hocam peki diz protezlerin bakımı olabiliyor mu? Diz protezi bakımı diye bir şey var mı?
0: Yok, yani diz protezi bakımı şöyle. Buradan şunu anlıyorum ben. Diz protezinde 2 veya 2,5 yıl, biz bunları hastalara da söyleriz. Evet. 2 veya 2,5 yıl kadar süre içerisinde diz protezi olmuş bir kişi herhangi bir yerde bir ameliyat olacaksa, dişini çektirecekse veya idrar yolundan bir sıkıntısı varsa, dişinde ağrı varsa mutlaka vakit kaybetmeden ilgili branş tarafından tedavi edilmesi gerekir. İlgili branş hangi antibiyotiği uygun görüyorsa mutlaka onu alması gerekir. Aksi takdirde diz protezi yapılmış olan yerler vücudun en zayıf noktalarıdır. Dişinizde iltihap vardır, idrarınızda iltihap olur, tedavi ettirmezsiniz, idrarınızdaki mikrobik ajan dizinize gelir, yerleşir. O da işte enfeksiyon. Bu
1: enfeksiyon.
0: Geç enfeksiyon.
1: Evet. Enfeksiyon
0: burada çok büyük
1: rol oynuyor.
0: 2 veya 2,5 yıl kadar hastaların dikkat etmesi gereken şey, en önemli şey bu. Onun dışında başka bir şey yok.
1: Peki hocam ameliyattan sonra dizde ısı artışı oluyor mu? Dizlerde?
0: Ya ilk başlarda bir hafif bir reaksiyon olabilir ama bu enfeksiyon anlamına gelmez.
1: Gelmez.
0: Ama klinik bulgular mesela ısı artışıyla birlikte dayanılmaz bir ağrısı varsa, hareket kısıtlılığı varsa enfeksiyon demektir o. Tahliller de onu destekliyorsa enfeksiyon demektir. Bir ay içinde, bakın bir ay içinde böyle bir enfeksiyondan şüpheleniyorsanız işimiz daha kolay. Ya yani o zaman yıkama, debritman dediğimiz, tekrar açıyoruz, yıkıyoruz, içindeki plastik maddeyi değiştiriyoruz ve iyileşiyor aslında.
1: İyileşiyor.
0: Ama bir aydan sonra böyle bir durum varsa artık enfeksiyonla başa çıkmak için bütün protezleri çıkartmamız gerekir.
1: Şunu da sormak istiyorum hocam. Diz protezinde gevşeme olabiliyor mu?
0: Olur. İşte o dayanıklılık süresidir.
1: Evet.
0: Enfeksiyon varsa daha erkenden veya siz ameliyat yaparken tam sıkı bir şekilde onu sağlam bir şekilde oturtturamamışsanız veya açılarını düzgün koyamamışsanız, yük dağılımını iyi sağlayamamışsanız veya işte bağ dengesini oluşturamamışsanız bu protezlerin ömrü uzun olmaz. Erkenden gevşerler.
1: Evet.
0: Ama her şeyi hakkıyla yapmışsanız ortalama dayanıklılık 25, hatta benim bir şeyim var, 30 yıldan fazla.
1: 30 yıldan fazla dayanabiliyor bir protez, değil mi hocam? Her yaş için hiç fark etmeksizin.
0: Evet. Gençlerde bu biraz daha sıkıntılı olabilir çünkü daha çok hareketli. Hareketli olunca daha çok kullanacak. Daha çok kullanınca ömrünü daha azaltabilir. Onun için ya bu söylediğim 60 yaş üzerindeki hastalarımızda tek seferlik bir ameliyat olarak değerlendirebiliriz.
1: Evet, harika hocam. Evet hocam, diz protezlerinden bahsettik ama ben sizi hazır bulmuşken biraz kalça protezi dedik konumuzun başında da. Dilerseniz bir de kalça protezlerinden bahsedelim. Kalça protezlerine ne zaman gerek duyuyorsunuz hocam?
0: Bakın kalça protezleri belki diz, yani bir yaş sınırlaması yapacaksak kalça protezleri diz protezlerimizden daha geniş bir alana sahip.
1: Evet.
0: Yani kalça protezini her yaşta yapabilirsiniz.
1: Her yaşta yapabiliyoruz.
0: Her yaşta, her yaş dedim, çocukluk ve ergenlik yaşı hariç olmak üzere. Yeter ki orada da kalçanın ekleminde yıpranmışlığı protez yapmaya uygun derecede olsun.
1: Uygun olması gerekiyor değil mi hocam?
0: Evet.
1: Hocam şeyle çok karşılaşırız mesela, yeni doğmuş bebeklerde kalça çıkıklığı. Ya da işte doğuştan ondan sonra kalçasının olduğu o kemik, om kemiği dediğiniz kemik hiç gelişmemiş. Ama işte gelişme çağı bittikten sonra, 18 yaşını geçtikten sonra oraya bir protez takılması gerekiyor diye. Geçmişte çok duyduk hocam. Tabii, şimdiki tabii teknoloji de gelişti ama siz bu durumlarda ne gibi operasyonlar
0: eğer hastanın ağrısı varsa, özellikle tek taraflıysa, ağrısı varsa mutlaka protez yapmak gerekir. Çünkü bakın düşünün, 25 yaşında bir kişiyi hem aksıyor hem ağrısı var.
1: Ağrısı var.
0: Onu tedavi etmek gerekir. Yani onu o şekilde bırakmak mümkün değil. Tedavide protez yapmak lazım. Eğer yüksekte bir çıkığı varsa onu birazcık kısaltarak gerçek yerine protez koymak günümüz şartlarında çok zor bir şey
1: daha
0: değil.
1: Daha da kolaylaştı değil mi hocam?
0: Tabii tabii, daha da kolaylaştı. Aynı protokol. Sabah ameliyat yapıyorsunuz, akşama yürüyor hasta. Ama tabii ki o kalça çıkığındaki, kalçaya konulacak olan protezler normal kalça protezlerinden biraz daha
1: farklı mı hocam?
0: Tekniği biraz daha farklı, biraz daha ihtimam gösterilmesi gereken, biraz daha tecrübeli kişiler tarafından yapılması gereken.
1: Çünkü orada hiç kemik yok ya hocam. Ben şimdi bir hastanın gözünden sordum size bu konuyu ama tabii, hiç kemik gelişmemiş yani kalçanın
0: yukarıda
1: olduğu yerde.
0: Daha aşağıdaki yeri var onun zaten. O yerine indirmeniz lazım. Düşünün ki mesela 8 santimetrelik bir yukarıda diyelim kalça, kısa bacak. O 8 santimetreye en fazla 3 santimetre uzatabilirsiniz. Bakın. Onu o kemiği kısaltmadan protezi gerçek yerine koyamazsınız. Çünkü damar ve sindir uyum sağlamaz.
1: Evet hocam.
0: Dolayısıyla 8 santimetrelik bir kısalığı olan bir kalça çıkıklı bir kişide 3 santim uzatırsınız, 5 santimetreye indirebilirsiniz.
1: Yani tamamını aslında 8 santime kadar uzatamıyorsunuz.
0: Uzatamazsınız öyle. Çünkü evet, bu hocam, eşyanın tabiatına aykırı. Damar ve sinirlerin uzamaya miktarı 3,5-4 santim en fazla. Ondan sonrası felç olur.
1: Eyvah.
0: Olmaz yani.
1: Peki bunun öncesinde hocam neler yapmak gerekir? Yani herhangi bir tedavisi var mıdır?
0: Şimdi kalça çıkığı artık eskisi gibi görmüyoruz.
1: Evet.
0: Onu da antiparantez yeri gelmişken söyleyeyim. Bu belki 20-25 yıl öncesinden gelen hastalarımız var. Ama yeni hastalarımızda, yeni kişilerde bu kalça çıkığını pek görmüyoruz. Çünkü artık her doğan çocuğa, bebeğimize ultrason yaptırıyoruz.
1: Evet hocam.
0: Kadın doğumcu arkadaşlarımız da yaptırıyor. Çocuk doktor arkadaşlarımız da yaptırıyor. Ultrasonda eğer kalça çıkığı olabilecek mi, olmayacak mı veya çıkabilir kalça mı, çıkmaz, çıkmış bir kalça mı tanısını koyduktan sonra basit bandajlarla kalça çıkığını artık ameliyatsız tedavi edebiliyoruz.
1: Tedavi edebiliyorsunuz.
0: Yani o kişi eğer tedavi edilmemiş olsa ileride dediğiniz şekilde bir kalça çıkığı hassası olacakken artık o normal bir kalça haline geliyor.
1: Yani tabii olmuyor. Eski teknoloji ve şimdiki teknolojiye bakıyor yani değil mi hocam? Yani daha öncesinde olmuyor. Çünkü bunlar yaşandı. Ben bazı yaşanmışlıkları da soruyorum size bu arada. Yani bebekken, 2 aylık bebekken kalça çıkıklığı oldu. Biliniyor hastanın. 2 ay sonrasında bir kemik hastanesinde 3 tane ameliyat geçiriyor o bebek. Ve şimdi büyüdü artık. Yani 23 yaşında bir bebek.
0: Yani
1: bunu ama yani 3 tane ameliyat ve onun sonrasındaki süreç de çok zormuş hocam. Yani o demirlerle yaşamak yani şu anda onlar şimdi kalmadı değil
0: bebeklik
1: mi?
0: Bebeklik çağındaki kalça çıkıklarında ameliyatlar tabii ki eskiden çok daha sık yapılıyordu. Bu ultrason yok ya bakın. Ultrason çekildikten sonra yani ultrasonla erken tanı konulduğu zaman basit bandajlarla bu işi çok kolay bir şekilde halletmek mümkün.
1: Evet, bunu da buradan belirtmiş olarak. Evet hocam, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Siz neler söylemek istersiniz?
0: Ya benim son olarak hastalarıma söyleyeceğim şey şu. İster diz protezi olsun, ister kalça protezi olsun, ister omuz protezi olsun. Hastalarımızın ağrı çekmeleri doğru bir şey değildir. Yani yaşam konforunu ağrıyla harap etmelerine gerek yok.
1: Gerek yok.
0: Ağrısız bir yaşam temenni ediyorum hastalarımıza.
1: Evet.
0: Ağrısız bir yaşam içinde eğer dizi, kalçası protez yapmaya uygunsa hiç çekinmeden rahatlıkla olabilirler. Kendi dizi ve kendi eklemleri gibi kullanabilirler.
1: Ama bunun yanı sıra da değil mi hocam? Bol bol egzersiz yapmaları gerektiğini düşünüyoruz.
0: Yani ameliyat öncesi de tabii ki egzersiz gerekiyor. Ameliyat sonrası kesin şart zaten. Kuvvetlendirmek için.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. İnşallah bir daha farklı konularla tekrar sizleri aramızda görmek isteriz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki Allahü Teala başkasına acımayana merhamet etmez, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz farzın önemi ve nafile ibadetler. Değerli dinleyenler, farzın dinimizdeki önemi çok büyüktür. Farzdan önemli bir şey yoktur. Bu konuda çok hadis-i şerif vardır. Birisi gelip Resulullah Efendimiz'e sual etti. Ya Resulallah, cennete gidecek amel nedir? Allah'a ortak koşmazsın, farzları yaparsın, farz olan namazı kılarsın, farz olan zekatı verirsin, Ramazan'da orucu tutarsın. Ya Resulallah, bu söylediklerinizden başka yapılması gereken şey var mı? Farz olarak bu kadardır ama nafile olarak yapmak istersen başka. Allah'a yemin ederim ki farzları yaparım, daha fazlasını yapmam. Adam dönüp giderken Peygamber Efendimiz buyurdu ki, cennetlik bir kimse görmek isteyen bu adama baksın. İslam alimleri bu hadis-i şerifi delil getirip, sünnet ve nafile kılmayanların ahirette ceza görmeyeceğini, sadece sevabından mahrum kalacağını bildirmişlerdir. Farzın önemi hakkında bazı hadis-i şerif mealleri şöyledir. Farz namaz borcu olanın nafile namazı kabul olmaz. Nafile kılmak günah değildir. Farzın yanında denizde damla gibidir. Farzı kılma imkanı varken tehir ederek nafileyle meşgul olunca farzı tehir günahı büyük olur. Bu günahtan azıcık nafile sevabı çıkarılınca yine ortada büyük günah kalmaktadır. Onun için Peygamber Efendimiz nafilesi kabul olmaz buyurmuştur. Borcu varken verilen sadaka kabul olmaz. Allahü Teala farzla bana yaklaşıldığı gibi hiçbir şeyle yaklaşılamaz buyurdu. Yani Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için önce farzları eda etmek şarttır. En üstün amel cihattır. En üstün cihat farzları ifa etmektir. Allahü Teala'nın sana farz kıldığı şeyleri eda et ki insanların en abidi olasın. Çok nafile ibadet eden değil, farzları aksatmayan insanların en çok ibadet edeni oluyor. Farzları öğrenip onunla amel edeni veya başkasına öğretene Allah rahmet etsin. Allahü Teala buyurdu ki, 5 vakit farz namazı şartlarına uyarak vaktinde kılanı cennete koyacağıma söz verdim, kılmayana verilmiş bir sözüm yoktur. Farz namazları kazaya bırakmak büyük günahtır. İmkanı varken kaza etmezse ayrıca büyük bir günah daha işlemiş olur. Farz borcu olanın nafileyle meşgul olması farzı tehir ettiğinden dolayı günahtır. Hazreti Ali'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte buyuruldu ki, farz namaz borcu olanın nafile kılması doğurmak üzere olan hamileye benzer. Doğumu yaklaşmışken çocuğu düşürür. Artık bu kadına hamile de denmez, ana da denmez. Bu kimse de böyle olup farz namazlarını ödemedikçe nafile namazları kabul olmaz. Bu hadis-i şerifi açıklayan Hanefi alimlerinden Abdülhak Dehlevi Hazretleri buyuruyor ki, bu hadis-i şerif gösteriyor ki farz borcu olanın sünnetleri de kabul olmaz. Çünkü sünnetler de nafiledir. Bu hadis-i şerif Zahire-i Fıkıh kitabında da vardır. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurdu ki, farz namaz borcu olanın nafilesi kabul olmaz hadis-i şerifi gösteriyor ki, farz borcu varken nafileyle meşgul olmak ahmaklıktır. Kaza borcu olanın nafile kılması, alacaklıya borçlunun hediye götürmesine benzer ki elbette kabul olmaz. Mümin bir tüccara benzer. Farzlar sermayesi, nafilelerse kazancıdır. Sermaye kurtarılmadan kâr olmaz. Kaza namazı borcu varken nafile kılmak ahmaklıktır. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'e yaptığı vasiyette buyurdu ki, Allah'ın gece yapman gereken hakkını gündüz yapsan,
ve gündüz yapman gerekeni de gece yapsan kabul etmez. Üzerine farz olan ibadetleri ödemeden nafile ibadetini kabul etmez. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, farzın yanında nafileler kıymetsizdir. Sünnetlerin farzlar yanındaki kıymeti de deniz yanında bir damla su gibi bile değildir. Yıllarca farz kaza namazı borcu olana sünnetleri bırakma demek, koca denize değil bir damlaya itibar etmek gibi çok abes ve cahilce bir sözdür. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdu ki, yıllarca kaza borcu olanın sünnetleri kılarken kaza namazına da niyet etmesi dört mezhepte de lazımdır. Sünnet yerine kaza kılan sünneti terk etmiş olmaz. Hiç kazası olmayanın da kaza namazı kılması caizdir. Ruhul Beyan'da Enam suresinin 165. ayetinin tefsirindeki hadis-i şerifte bildiriliyor ki, kıyamette helal yoldan kazanan kimseye denir ki, bu malları kazanırken ve sarf ederken farz bir namazı vaktinde kıldın mı? Namazın rükûnu, secdesini ve abdeste farzları tam yaptın mı? Ya Rabbi, helalden kazanıp helal yerlere harcadım, hiçbir farzı kaçırmadım. Helal kazanırken bazı yanlışların olmadı mı? Ya Rabbi, helal yollardan kazandım ve helal yollarda harcadım, hiçbir farzı zayi etmedim. Farzları yerine getirirken ihlasıma halel getirmedim. Alimler söz birliğiyle bildirdiler ki, regaib ve revatip amellerle vacipler sevapta, hükümde ve üstünlükte farza ulaşamaz. Sünnetler farzların eksiklerini tamamlar. Nafilelerse sünnetlerin eksiklerini tamamlar. Hiçbir nafile ile farz borcu ödenmiş olmaz. Bazı cahillerin iddia ettiği gibi farzı bırakıp da nafile ile uğraşmalarının, mesela evvabin namazının farz kazaların yerine geçeceğini iddia etmelerinin dinde yeri yoktur. Farzlara önem verip tembellikle yapmayanın imanı gitmez. Fakat bir farzı yapmayan Müslüman iki büyük günaha girer. Birincisi, o farzın vaktini ibadetsiz geçirmek, yani farzı geciktirmek günahıdır. Bunun affolması için tövbe etmek, yani pişman olmak gerekir. İkincisi, bu farzı terk etmek günahıdır. Bu büyük günahın affolması için bu farzı hemen kaza etmek gerekir. Kazayı geciktirmek de ayrıca büyük günah olur. Kaza geciktikçe günahlar katlanarak artar, sayılamayacak kadar çoğalır. Hadis-i şerifte bir namazı bilerek özürsüz kılmayan 80 hukbe, bir hukbe 80 yıldır, cehennemde kalacaktır buyruluyor. Bu müthiş günahların altından kurtulabilmek için namazları bir an önce kaza etmek gerekir. İbn-i Nüceym Hazretleri buyuruyor ki, farz namazları vaktinden sonraya bırakmak büyük günah olup ancak tövbe etmekle affolur. Tövbe ederken kılmadığı namazları kaza etmesi gerekir. Kaza etmeye gücü varken kaza etmezse ayrıca büyük bir günah daha işlemiş

Şiirlerle Menkıbeler. Cafer-i Huldi rahmetullahi aleyh. Ecel ani gelir. Allah adamlarından hal ehli bir evliya. Bu zatın zamanında din ilmi oldu ihya. O bir gün buyurdu ki, her iyiliğe engel, insanın kendisidir her şeyden daha evvel. Nefis çok tehlikeli düşmandır sahibine. Zira çalışmaktadır hep onun helakine. Ne kadar çok dalarsak günaha akşam sabah, o düşmanla o kadar dost oluruz maazallah. İbadete ne kadar sarılırsak bahusuz, o düşmanın şerrinden o kadar kurtuluruz. Her günü son gün gibi edin siz mülahaza. Yine son vakit gibi durun siz her namaza. Vakit bildirmemiştir kimseye zira ecel. Hazırlanın ölüme, kurmayın uzun emel. Şimdi ehli cehennem kabirde yanıyorlar. Gözümüz görmese de bu azaplar şimdi var. Ahirette gidecek iki yer vardır ki hem, biri ebedi cennet, biri sonsuz cehennem. Gözden perde kalkınca görünür o hakikat. Çok pişman olunsa da çaresi olmaz fakat. Bir günde buyurdu ki, bu dünya çok kısadır. Ölümle aramızda çok kısa zaman vardır. Bu iş, Allah korusun, bir zelzeleye bakar. Bunun olmamasına bir garantimiz mi var? Yani ölüp ölmemek elimizde değildir. Öyleyse ölümü her an beklemelidir. Hakiki bir Müslüman düşünür ahireti. Hep ahiret içindir bütün sayı gayreti. Bu dünya bir konaktır. Göçülecek bu yerden. Velakin ahirette hayat var ebediyen. Bir kimse var idi ki kendine ev yapardı. Karşısına geçer ve hayran hayran bakardı. Çok itina ederdi onu bina ederken. Lakin çok korkuyordu ölümden bahsederken. Cenaze namazına hiç gitmezdi o hatta. Bilmezdi ki ebedi kalınmaz bu hayatta. Bir cenaze görseydi arkasını dönerek kaçar ve bir an önce ederdi o yeri terk. Niçin böyle yaparsın diye sordum bir gün ben. Dedi ki, ne yapayım, korkuyorum ölümden. Hiç korkunun ecele faydası yok ki elbet. İnsan ömrü bitince ölecektir akıbet. Nitekim kalbi durdu ve öldü o bir gece. Çok sevdiği dünyayı terk eyledi böylece. Bir alim her gün akşam diyormuş ki bir defa, heyhat, yine ömürden azaldı bir gün daha. Mü'min hazırlığını yapmalı ki mükemmel, zira hiç belli olmaz, ani gelir hep ecel.

Hazreti Hüseyin radıyallahu anh buyuruyorlar ki, insanların en cömerdi, istemeden veren, en asili de intikama gücü yeterken affedendir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, daha önce de kısmen bahsetmiştiniz ama bu Mevlid Kandili geldiği zamanlarda özellikle tabii gündeme geliyor. Şimdi Mevlid okunmasını çeşitli bahanelerle, sebepler ileri sürerek karşı çıkanlar oluyor. Yani hani bu gerek yoktur, böyle bir şey yoktur dinimizde, sonradan uydurulmuştur Mevlid okumak gibi. Onu sormak istiyorum, yani bu böyle midir? Bunların dedikleri doğrudur, doğru mudur? Peygamberimizin hatırlanması, anılması sebebiyle iyi bir şey yapılmış olmuyor mu aslında?
1: Şimdi Usta Bey, Ehl-i Sünnet alimleri, yani fıkıh kitaplarını, şimdi zamanımızdaki o mezhepsizde tek kaynak Kur'an diyen zındık tayfası, bunlar bu kitapları okumadığı için kafasına göre adam mesela oturmuş şeyde videoyu çekmiş. Kur'an'da diyor Mevlid gecesi yok. Ahmak yok tabi.
0: Tamam. Kur'an'da sen de yoksun.
1: Kur'an'da sen de yoksun. Ahmak yok o. Olmaz o. Eğer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmasa İslamiyet'i bizim anlamamız mümkün değildi. Ve Peygamber Efendimiz'in varisleri olmasa bizim gibilerin İslamiyet'i anlaması da mümkün olmazdı. Bunu anlamıyor. Ya akıl kıt yahut da bazıları bilerek yapıyor, o zaman bunlar satılmıştır. Boyunlarındaki ip ya telavve bağlı, ya riyata bağlı, ya aynı şekilde rondonaya bağlı, bir yere bağlı yani. Bir yerlerden altın geliyor. Dolar geliyor, euro geliyor, neyse. Hani şimdi bizi izleyen ve dinleyenler diyor, diyebilirler ya, çok siz açık net söylüyorsunuz falan. Ya yakine biliyorsun, onun için söylüyorsun, tamam mı? Hatta bu şekilde böyle İslamiyet'e, Müslüman gözüp de İslamiyet'e zarar verenlerin bu kötülüklerini açıklamak, ortaya koymak gıybette olmaz buyuruyor. Açıklamak gerekir. Gıybette olmaz bunlar. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendileri hayattayken Eshab-ı Kiram Aleyhisselam efendilerimizi toplarlar. Mevlid gecesinde yani dünyayı teşriflerini anlatırlarmış. Anlatırlarmış. Kitaplar yazıyor bunu.
0: Ya doğum gününü kutluyor gibi.
1: Evet, aynen öyle. Evet. Anlatırlar. Ya bunun aslı var mı şimdi? Var. Yani Mevlid gününü kutlamak Peygamber Efendimiz yapıyor mu bunu? Yapıyor. Evet. Tamam mı? Ondan sonraki Müslümanlar, bunun aslı var. Müslümanlar aynı şekilde kasideler yazmışlar. Nesir halinde kitaplar yazmışlar. Bunlar okuyorlar. Ondan sonra şenlikler yapıyorlar. Helal ve mübah olan. Bunun bir mahsur yok ki. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bilal-ı Habeşi radıyallahu anh hazretlerine ezan okumak için yükseğe çıkıyorlar. Mescidin damına çıkıyor. Sonrakiler diyorlar ki bunu biraz daha iyi şekilde, göze hoş gelecek şekilde yapalım. Minare yapmışlar. Aslı var mı bunun? Temeli var. Efendim minare bidat mı? Bidat değil. Buna sünnet hasene denir buyuruyor. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyordu. Bu anlatılanlar ilk kuşakta Eshab-ı Kiram zamanında kitaplara geçirilemedi. Çünkü Eshab-ı Kiram'ın hepsi dünyanın her tarafına dağıldı. İslamiyet'i anlatıyorlardı. İkinci kuşak tabi'in, tebe-i tabi'in bunu tedvin etti, yazdı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında yazı var mıydı? Vardı. Kur'an-ı Kerim'i vahiy katipleri vardı. Ama İslamiyet'i anlatan kitaplar var mıydı? Yoktu. Efendim bu kitap işte İslamiyet'i anlatan kitaplar bidattır. Bidat değil bunun adı. Buna sünnet-i hasene denir. İmam-ı Rabbani Kutu Sözleri öyle buyuruyor. Sünnet-i hasene denir. Dolayısıyla Mevlid okumak Peygamber Efendimiz'in emridir. Daha doğrusu kendisi yapmıştır. Kendi yapmış olduğu bir işi sonraki Müslümanlar bunu daha geniş bir şekilde teferruatlı bir şekilde icra etmeye başlamışlardır. Bir hadis-i şerifte hatta her mümin Resulullah Efendimiz'i çok sevmesi lazım. Bir hadis-i şerifte bir kimse beni çocuğundan, babasından ve herkesten daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz buyuruldu. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu teala an işte bir gün beni seviyor musun diyor Resulullah Efendimiz işte. Diyor ki hani anamdan babamdan en çok sevdiğim. Olmadı ya Ömer buyuruyorlar. Ondan sonra diyor ki nasıl insanlarsa birden kendini toparlıyor. Ya Resulallah, sizi anamdan, babamdan, çoluğumdan, çocuğumdan, her şeyden daha çok sevdim. Şimdi oldu buyuruyorlar. Şimdi oldu buyuruyorlar. Çünkü onu Allah-u Teala sevdi. Habibim buyurdu. Habibullah buyuruluyor. Önce onun sevgisi. Allah-u Teala'nın, sonra onun sevgisi. Yani imanı olgun olmaz. Allah-u Teala'yı sevenin onun Resulü'nü sevmesi vaciptir. Resulullah Efendimiz çok seven onu çok anar, çok söyler, çok över. İmam-ı Deylemi'nin bildirdiği hadis-i şerifte bir şeyi çok sever onu çok anar. Sevmiyorsa hiç hatırına gelmez. Açıkçası bu.
0: Çok doğal bir şey ya.
1: Resulullah Efendimiz'i çok sevmenin lazım olduğunu bütün İslam alimleri uzun uzun bildirmişler ve yazmışlar. Mevlid okumanın bir ibadet olduğunu, nasıl okunması lazım geldiğini ve faydalarını bildirmek için İslam alimleri her dilde kitaplar yazmışlar. Bu kitaplar Katip Çelebi Hazretleri'nin Keşf-i Zünun kitabında ve Zeylin'de yazılıdır. Mesela Süleyman Çelebi'nin Türkçe Mevlid kasidesi çok şöhret kazanmıştır. Ayrıca Ahmet Saidi Müceddidi'nin İsbatül Mevlid kitabı ve Allame Muhammed Zerkani'nin Şerhül Mevahimille Dinliye kitabında Mevlid okumanın ibadet olduğunu vesikalarla ispat etmektedirler. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri de Türkçe Mevlid kıraatinin fazileti de çok kıymetlidir. Resulullah Efendimiz Medine şehrine gelince Yahudilerin Muharrem ayının 10. günü oruç tuttuklarını gördü.
0: Aşure günü
1: 10. günü gördü. Sebebini sordu. Onlar da dediler ki bugün Allah-u Teala Firavun'u boğdu. Musa Aleyhisselam'ı kurtardı. Bunun için sevincimizden oruç tutarak Allah-u Teala'ya şükrediyoruz dediler. Peygamber Efendimiz de Musa Aleyhisselam kurtulduğu için ben daha çok sevinirim buyurarak oruç tuttu ve Müslümanlara da Aşure günü tutmalarını emretti. Siz bunlar gibi sadece Aşure günü değil, işte sadece Muharrem'in 10. günü değil, Muharrem'in 9, 10 veya 10-11. Günleri tutun. Ya da 9, 10-11. Günleri tutun. Ve kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki bir nimet geldiği, bir sıkıntıdan kurtulduğu zaman Allah-u Teala şükredildiği gibi her sene o gün yine şükretmek lazım olduğu bu hadis-i şerifte anlaşılmaktadır. Allah-u Teala şükretmek, secde etmekle, sadaka vermekle, Kur'an-ı Kerim okumakla ve bunlar gibi her ibadeti yapmakla olur. İhsan sahibi, rahmeti bol olan Yüce Peygamber'in dünyaya gelmesinden daha büyük nimet var mıdır buyuruyor Ehl-i Sünnet alimleri. Hakikaten ya, daha büyük nimet var mı? Peygamberimizin vefatında Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimiz yani başlarına bir dert, bela, musibet geldiği zaman derlermiş ki mate Resulullah. Yani Resulullah Efendimizin vefatından daha büyük bir dert, daha büyük bir sıkıntı olur mu? Şimdi tersi de Peygamber Efendimiz dünyayı teşrif etmelerinden daha büyük bir nimet olur mu?
0: Daha büyük bir sevinç olur mu?
1: Daha büyük sevinç olur mu? Yani dünyaya gelmeleri çok büyük bir nimet. Buradan ayrılmaları da mahrumiyet oluyor tabii ki. Buradan ayrılmalar da mahrumiyet. Onun için de Ashab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimiz biz Peygamberimiz hayattayken dünya varmış yokmuş bilmezdik buyuruyorlar. Ne zaman Resulullah Efendimiz vefat etti, defnettik, geri döndük. Dünya diye bir şey varmış. Çünkü melekle iç içeydiler. Her zaman Peygamber Efendimiz sohbetindeydiler. Hatta Hanzalar radıyallahu teala hazretleri için naklediliyor. Bir gün Peygamberimiz sohbetinde kendilerinden geçiyor. Melekut alemine intikal ediyorlar deniyor. Kitaplarda İmam-ı Rabbani hazretleri gibi zatlar anlatırken bunları. Dışarı çıkıyor. Sohbetten çıkıyorlar. Eve gidiyor. Hanımını, çoluğunu, çocuğunu görünce birden kendini sokağa atıyor. Bağırıyor. Hanzala münafık oldu. Hanzala münafık oldu diye bağırıyor. Şimdi Eshab-ı Kiram'ın bazıları anlamıyor. Ama Hazreti Ubeyke'nin derecesi yüksek olduğu için hemen o anlıyor, gidiyor, koluna giriyor, sakin ol diyor. Sen münafık değilsin. Hemen Resulullah Efendimiz'in huzuruna götürüyor. Diyor ki ne oldu? Diyor ki ya Resulallah ben münafık oldum diyor.
0: Niye? Niye?
1: Dedi ki sen münafık değilsin. Ama dedi sizin dedi huzurunuza bu sohbetteki hal gitti.
0: Dışarı çıkınca gitti tabii.
1: Dışarı çıkınca gitti. Buyuruyor ki o hal hep devam etse melekleri görürsünüz. Onlarla konuşur, sohbet edersiniz buyuruyorlar. Bu dünya şartları buna müsait değil. Yani Ashab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimizin hali bu şekildeydi. Resulullah Efendimiz'e Aleyhisselatü Vesselam sevgileri, muhabbetleri. Ya şimdi mesela kitaplarda anlatırken bakıyorsun Mustafa Bey. Hani malı, tarlası, bahçesi işte bir dereceye kadar verebilirsin. Can çok tatlı ya. Uhud Harbi'nde Ashab-ı Kiram'dan bir zat karşı tarafa ok atıyor, bakıyor ki ok doğrudan diyor Resulullah Efendimiz'in doğru geliyor, eliyle böyle yapıyor, ok buraya saplanıyor, bu eli de aynı şekilde arızalı kalıyor. arızalı kalıyor. Yani dedim bu hani öyle kolay iş değil yani.
0: Değil tabii.
1: Kolay iş değil. Efendim ne yaparım? Buyur yap. Kadir meydan. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam şiir olarak, nesil olarak metüsena etmek, ondan bahsetmek, övmek ibadettir.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, cihat fi sebilillah, yani Allah yolunda sadece kılıç sallamak değildir. Ana babaya veya evlada bakmak da cihattır. Ele muhtaç olmamak için çalışmak da cihattır. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle anlatmıştır. Allahü Teala eshab-ı kirama Medayin'in fethini Emirül Müminin Ömer'in radıyallahu anh halifeliği zamanında nasip etti. Ganimet mallarını getirdiler. Resulullah'ın mescidinde açtılar. Önce Hasan bin Ali radıyallahu anhuma geldi. Ya Emirel Müminin, Allahü Teala Müslümanlara fetih nasip eyledi. Ganimet malından hakkımı ver, dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh ona lütf ve ikramla hitap etti ve kendisine 1000 dirhem verilmesini emretti. 1000 dirhem verdiler. Sonra Hazreti Hüseyin radıyallahu anh geldi. Ona da lütf ve ikramla hitap edip 1000 dirhem verilmesini emretti. 1000 dirhem verdiler. Daha sonra kendi oğlu Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma geldi. Ey müminlerin emiri, Allahü Teala Müslümanlara fetih nasip eyledi. Ganimetten benim hakkımı da ver, dedi. Hazreti Ömer ona da lütf ve ikramla hitap etti ve 500 dirhem verilmesini emretti. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer, ey müminlerin emiri, ben harplerde bütün gücümle savaştım. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem önünde kılıç salladım. Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma Medine sokaklarında çocuklarla oynarlardı. Onlara 1000 dirhem, bana ise 500 dirhem veriyorsun, dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh oğluna şöyle cevap verdi. Evet, öyledir. Haydi sen de onların babası gibi baba, annesi gibi anne, dedesi gibi dede, nineleri gibi nine, amcaları gibi amca, dayıları gibi dayı, halaları gibi hala, teyzeleri gibi teyze getir, sana da vereyim. Onların babası Aliyül Mürteza, annesi Fatımatü Zehra, dedeleri Muhammed Mustafa aleyhisselam, nineleri Hatice-ül Kübra, amcaları Cafer bin Ebi Talip'tir. Halaları Ümmühani binti Ebi Talip, dayıları Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oğlu Hazreti İbrahim'dir. Teyzeleri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kızları Rukayye ve Ümmü Gülsüm'dür. Radiyallahu Teala anhum ecmain, dedi. Hazreti Ali Hazreti Ömer'in radiyallahu anhuma bu sözlerini işitince şöyle dedi. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Şöyle buyurdu. Ömer cennetteki insanların ışığı ve İslam'ın nurudur. Bunu gelip Hazreti Ömer'e haber verdiler. Bunun üzerine Hazreti Ömer eshab-ı kiramdan bir cemaati yanına alarak Hazreti Ali'nin evine gidip kapıyı çaldı. Hazreti Ali dışarı çıkınca, ey Ebel Hasan, sen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından Ömer cennetteki insanların ışığı ve İslam'ın nurudur buyurduğunu işittin mi? Diye sordu. Evet, işittim, dedi. bunu bana yaz, dedi. Hazreti Ali şöyle yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, Ali bin Ebi Talib'in, Ömer bin Hattab'a vesikasıdır. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim. O da Cebrail aleyhisselam'dan, o da Allahü Teala'dan bildirdi. Şüphesiz ki Ömer bin Hattab cennetteki insanların ışığı ve İslam'ın nurudur. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu yazıyı alıp evlatlarından birine verdi ve şöyle vasiyet etti. Ben vefat edince bu yazıyı kefenimin içine koy ki bununla Allahü Teala'ya kavuşayım. Şüphesiz ki eshab-ı kiramın faziletleri sayısızdır. Onların harikalarını anlatmaktan diller acizdir.

0: Kâfirlerin bayramlarında onların yaptıklarını yapmak hep şirktir. Hem Müslümanlığı hem de kâfirlik ibadetlerini yapan müşriktir. Kâfirliği beğenen de müşriktir. Müslüman olmak için kâfirlikten kaçınmak lazımdır. Mü'min olmak için şirkten sıyrılmak şarttır. Hastalıktan kurtulmak için putlardan, heykellerden, papazlardan imdat beklemek şirktir ki, bu hal Müslümanlar arasında yayılmıştır. İhtiyaçlarını putlardan, heykellerden istemek kâfirliktir. Allah'a düşmanlıktır. Nisa suresi 59. ayetinde mealen, onlara, kâfirlere inanmayınız dediğim halde, onlar kâfirlerin sözleriyle hareket ediyorlar. Şeytan onları aldatıyor, buyuruldu. Kadınların çoğu, bilmeyerek bu belaya düşüyor. Ne oldukları bilinmeyen bir takım isimlerden medet bekleyip, bunlarla beladan kurtulmak istiyorlar. Kâfirlerin adetlerini, kâfirlik alametlerini yapıyorlar. Hinduların bayram günlerine ve ateşe tapınanların Nevruz günlerine ve Hristiyanların Noel gecelerine ve diğer paskalyalarına hürmet etmek ve o zamanlarda onların adetlerini onlar gibi yapmak şirk olur, küfre sebep olur. Kâfirlerin bayramlarında Müslümanların cahilleri ve hele kadınlar kâfirlerin yaptıklarını yapıyor ve bu günleri Müslüman bayramı zannediyor ve kâfirler gibi birbirlerine hediye gönderiyorlar. Eşyalarını, sofralarını kâfirlerin yaptığı gibi süslüyorlar. O geceleri başka gecelerden ayırt ediyorlar. Bunlar hep şirktir, kâfirliktir. Cennet lezzetleri dünya lezzetleri gibi değildir. Ehl-i sünnet alimleri söz birliğiyle bildiriyor ki kıyamet günü bu beden tekrar var olacaktır. Fakat cennet nimetlerini, lezzetlerini yalnız bedenin lezzeti zannetmek yanlıştır. Dünyada yükselmeye başlayan bir ruh bedenden ayrılınca kıyamete kadar her an yükselmeye devam eder. Cennette beden sonsuz kalabilecek evsafta dünyadakinden bambaşka özellikte var olacaktır. Yükselmiş olan ruh bu cesetle birleşerek kıyamet hayatı başlayacaktır. Cennette bedenin ve ruhun ayrı ayrı nimetleri, lezzetleri olacaktır. Yüksek olanlar cennette de ruhun lezzetlerine ehemmiyet vereceklerdir. Ruhun lezzeti bedenin lezzetlerinden farklı ve kat kat ziyade olacaktır. Ruhun lezzetlerinin en tatlısı, en yükseği de Allahü Teala'yı görmek olacaktır. Yüksek insanların, ariflerin dünyadayken ruh cennetine girmeleri, ahiretteki ruh lezzetlerinden bir kısmına kavuşmaları caizdir denildi. Bedenin cennetine dünyada kavuşulamaz. Cennet lezzetleri dünya lezzetleri gibi değildir. Hatta dünya lezzetlerine hiç benzemezler. Allahü Teala cennetteki lezzetleri dünyada işiterek anlayabilmemiz için dünyada onlara benzeyen lezzetler yarattı. Böylece o lezzetlere kavuşmak için çalışmamızı emretti. Cennet lezzetlerinin tadını alabilmek için önce acı, sıkıntı çekmek lazım değildir. Çünkü cennetteki bedenin yapısı dünyadaki gibi değildir. Dünyadaki beden yok olacak bir halde yaratıldı. Takriben 100 sene dayanacak kadar sağlamdır. Cennetteki bedense sonsuz kalacak, hiç yıpranmayacak sağlamlıktadır. Aralarındaki benzerlik insanla aynadaki hayali arasındaki müşabehet gibidir. İnsan aklı kıyametteki varlıkları anlayamaz. Akıl, his organlarıyla duyulanları ve bunlara benzeyenleri anlayabilir. Cennet nimetlerini, lezzetlerini dünyadakilere benzetmek, onlar üzerinde mantık, fikir yürütmek, insanı çürük, yanlış neticelere götürür. Bilinmeyen şeyleri bilinen şeylere benzeterek fikir yürütmek batıldır.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'tan sesleniyorum. Kıbrıs'ın Lefkoşa şehrindeki Araplar Camii'nin önündeyiz.

kubbeli bir yapı. Enteresandır, kubbe kullanılmış. Çapraz tonoz kullanılmamış. Bayağı bir kubbe kullanılmış. Halbuki Selimiye Camii olsun, Lefkoşa'nın diğer camiye çevrilen şapelleri olsun, böyle kubbeli bir yapı yoktur. Magosa'da hakeza yoktur. Hemen hemen hepsinde tonoz ve çapraz tonoz kullanılmıştır. Girişler, çıkışlar dahil. Burası ise kubbeli bir yapı. Belki kubbesi sonradan yapılmış olabilir. Yani yanlarda yarım kubbeler var. Bu yarım kubbeler tam bir kubbenin olduğunun habercisi bir kere. Bir yerde yarım kubbeler varsa orada bir de tam kubbe bulunur. Ama bir yerde tonozlar varsa orada kubbe bulunma ihtimali fazla değildir. Vardır ama fazla değildir. Bazı Selçuklu camilerinde tonoz ve kubbe kullanılmıştır. Ben buradan akıl yürütmeyle bu noktaya geliyorum. Tabii bunun erbabı değilim. Erbabı olanlar bunu daha rahat bir şekilde başka türlü belki ifade edebilirler. Kıbrıs Adası, Lüzinyalara daha geçmeden önce de başka bir idaredeydi. Belki Bizans'ın idaresindeydi. Lüzinyalılar gelince Bizans'tan el değiştirdi. Sonra tekrar Bizans geldi. Hazreti Muaviye o dönemde Şam-ı Şerif denilen, Osmanlı'nın Şam-ı Şerif dediği Şam vilayetinin valisiydi. Ve Kıbrıs Adası'nın fethinin çok lüzumlu olduğunu bildiren bir rapor verdi. Zamanın halifesine. Kime? Hazreti Ömer radıyallahu anha. Hazreti Ömer radıyallahu anh buna izin vermedi. Şimdi zamanı değil dedi. Kudüs fetholdu. Yani ana kara üzerinde, Orta Doğu'daki, Arabistan Yarımadası'ndaki ana kara üzerinde denize ulaşan yerler fetholundu. Ama Kıbrıs'ın henüz zamanı değildir dedi ve izin vermedi. Vali de halifenin bu izin vermemesine karşı herhangi bir niyet ve davranışta olmadı. Ömer radıyallahu anh 643'te vefat etti. Efendimiz'den 13 yaş kadar küçüktü. Malum adaletiyle meşhur idi. İhtimal ki Kıbrıs'ın fethinde de izin vermemesinin ana sebeplerinden birisi adalet endişesi olabilir. Sonra o vefat edince Hazreti Osman radıyallahu anh 12 sene kadar hilafet yaptı. 82 yaşındayken de şehiden Kur'an-ı Kerim okurken vefat etti. Şehiden vefat etti. İşte onun döneminde, o 12 senelik dönemde Şam valisi yine Hazreti Muaviye radıyallahu anh idi. Ona dedi ki efendim öyle ya, başkan değişti şimdi. Yani halife değişti. Emir değişti. Efendim işte şu şu şu sebeplerden Kıbrıs'ın fetholmasına lüzum vardır. Çünkü Bizans'ın Herakli'nin veya Heraklius'un askerleri her ne kadar Orta Doğu'dan biraz çekilmişler ise de Kıbrıs'ı kendilerine bir üs edinmişler idi. Böyle bir deniz kenarındaki üs, bir adadaki üs Kudüs tarafına zarar verebilirdi. Tabii daha sonraki yıllarda bu bazı seferleri de tetiklemiş oldu. Hazreti Osman radıyallahu anh izin verdi. Dedi ki mükellefiyet olmadan, kimseye teklif edilmeden, arzu edenler gönüllü gelecek şekilde bir ordu kurarsan sana Kıbrıs'ın fethine izin veriyorum. Hay hay efendim dedi. Ve Kıbrıs'ın fethi için donanma hazırlanması, asker hazırlanması, bunların silah ve mühimmatlarının hazırlanmasının hepsi gönüllülük esasına göre yapıldı. O kutlu sefere çıkıldı ve Kıbrıs'a evvela Tuzla bölgesinden çıkış çok kolaydı. Orası çünkü

çünkü arazisi sert Girne gibi kayalıklar bölgesi değil. Yani çıkarma tarih boyunca her Kıbrıs'ın el değiştirmesi de, ki Kıbrıs çok seneler el değiştirmiştir. Ancak ve ancak uzun süre Osmanlı hükmünde kaldığında el değiştirmedi. Orada İngilizler Osmanlı'ya karşı bazı yalan yanlış bilgiler vererek, sahte imzalar atarak, yazılı belge vermeyerek Kıbrıs'ı güya emaneten ve sırf Osmanlı Devleti'nin Ruslar tarafından ortadan kaldırılmasını önleyecek, kısa sürede askeri yardım yapacak şekilde söz vermişti. Bunların hiçbirini yapmadı efendim. Bunların hiçbirini ne 97 Harbi'nde yaptı, ne ondan sonraki harplerde yaptı, ne de Birinci Dünya Harbi'nde. Hatta Birinci Dünya Harbi'nde Osmanlı'ya karşı Çanakkale'ye asker çıkarılırken Kıbrıs'ı düşman tarafı olarak üs edindi ve askerlerini Mısır'da ve burada eğitti. Öyle Çanakkale'ye gönderdi. Sonra Arabistan Yarımadası'na Osmanlı kuvvetlerini harp için çekerken yine Kıbrıs'ı üs olarak kullandı. Bugün Magosa şehrine girmeden önce hali hazırda mevcut olan, yani Famagusta'da deniliyor. Magosa şehrine girmeden önce bir Çanakkale şehitliği var. Ben şaşırdım kaldım ya, burası Çanakkale değil ki, Çanakkale şehitliğine. Çanakkale'de esir aldıkları Osmanlı askerlerini Magosa'ya getirmişler. Orada sıcakta tel örgüler içerisinde iyi bir beslenme olmadan günlerce tutmuşlar. Kimisi sıcaktan hastalanıp ölmüş. Kimisi başka bulaşıcı hastalıklardan ölmüş. Kimisi açlıktan ölmüş. 236 kişinin topluca kabri var. Orayı ziyarete giden seyircilerimizde gittiklerinde lütfen onlardan fatihalarını esirgemesinler. Hazreti Muaviye radıyallahu anh zamanında Larnaka'dan, malum Halal Sultan'ın şehit olduğu savaşla beraber karaya çıkılınca Venediklerle, ister istemez o zaman da Venedikler vardı, bir savaş orada zuhur etti. Ama sadece Larnaka'ya yaptı bırakmadı ki, Kıbrıs'ı aldı efendim. Dolayısıyla Kıbrıs'ın başkenti de o zamanlar Magosa idi. Fakat Lefkoşa'da başkent değilse de önemli şehirlerden birisiydi. Magosa'ya taht şehri derlerdi o zamanlar. Efendim, buraya da bir cami yaptırdı. Arapların yaptırdığı cami olarak İstanbul'daki Arap camiiyle aynı emsal, aynı senelere denk gelen bu yeri yaptırdığı için buraya Arap camii dememişler, Araplar camii demişler. Sonra da Kıbrıs adasında hüküm süren başka milletler, başka devletler de burada bu camiyi muhafaza etmişler. Çünkü oralardan da gelen insanlar vardı. Mısır'la ilişkileri vardı. Bilhassa 1500'lü yıllarda Memlüklerle olan ilişkiler, hatta 1400'lü yıllarda çok sıkı ilişkileri vardı. Hatta ortaklıkları, dostlukları da vardı. Müttefik oldukları zamanlarda oldu. Dolayısıyla buraya gelen, Memlük'ten gelen Arapların, Müslümanların veya Memlüklülerin, onlar çünkü hepsi Arap değildi, gelip ibadet için kullandıkları yerlerden birisiydi. Kıbrıs'ın belki de Hala Sultan'dan sonra tek camiiydi burası efendim. Evet, size şimdi Lefkoşa'da Araplar Camii denilen bu mekanı Kıbrıs'ın ilk camii olarak, ilk yapılmış camii olarak söylersek herhalde yalan olmaz. Girelim içeri efendim. Minaresi güzel bir minare, küçük, kibar bir minare yapılmış. Zaten kendisi de çok kübik ve güzel bir şekilde. İçeriye girelim. İçeride ibadete açık değil. Ama cami olarak muhafaza ediliyor. Osmanlı eser olarak kabul edilip muhafaza ediliyor. Girelim içeriye. Orada da birkaç şey, mihrap, minber, sizlere muhtaç şeylerimizi söyleyip programımızı orada kapatalım efendim. Şimdi Araplar Camii'nin Lefkoşa'daki içine girdik, harim kısmına girdik. Güney Kıbrıs'taki bu yer, mekan. İbadete açık değil. Fakat temiz, pak, bakımlı bir vaziyette muhafaza edilmiş. Minarenin çıkış merdiveni var dışta.
Bu çıkış merdiveni minarenin içerisine kadar gidiyor. Ama minarenin merdiveni aşağıdan yer kodundan başlamıyor. Şu bulunduğum yerden bir metre daha yüksekten başlıyor merdiven. E nasıl çıkacak yani? Sporcular mı müezzin yapacaklardı? Hayır. Öyle bir şey yok. İzleri de alametleri de var. Şu bulunduğum mekanda bir alt üst mahfil vardı efendim. Ahşaptan yapılmış ve bu karşı duvarda da o mahfilin merteklerinin kalaslarının girdiği izler boş duruyor. Bu mahfile kadar çıkıyordu ezan okuyacak müezzin. Ondan sonra da buradaki kapıyı açıp açık merdivene çıkıyordu. Açık merdivenden de minareye çıkıyordu. Peki bu ne için yapılmış efendim? Bu şu eskiden kalan şapelin üstüne camiye çevrilen yerin tamamiyetine zarar vermemek için. Yoksa o minarenin işte merdiven yapmış onu ta aşağıdan başlatsa ne olurdu? Çıkış kapısı içinde buradan bir yer kırsa ne olurdu efendim? Ona dikkat etmiş ecdadımız. Görüyor musunuz efendim? Yani Osmanlı gittiği yerde bir değişiklik yaparken işin esasını, aslını hiçbir zaman ya bırak bu işte bu filanlardan kalmış bir yer falan filan yıkın onun yerine temizini yapın. Eşyada bir zararı yok ki efendim. Taş ne olacak? Nereye isterseniz oraya gider. Uygun yere de koysanız olur, koymasanız da bir şey ses çıkaracağı yok. Bunun orta kubbesi dıştayken sizlere bahsettim. Şimdi tam bu kubbenin altındayım. Ve şu karşıda da yarım kubbeli bir mekan var. Efendim hemen yanımda şurada minber var. Diyeceksiniz ki minber niye böyle? Minberi aslında şu mihrabın yanına koysalardı daha iyi olurdu. Daha sonraki senelerde eski ahşap minber, orada olan minber efendim çürüdü herhalde ki sonra yapılanda da ya burada cemaati bölüyor, safı bölüyor falan. Bunu şu girintiye bir sokuverelim demiş olabilirler. İhtimal ki bir fetva falan da almışlardır. Kendi kafalarına yapmamışlardır bunu. Tamamıyla gördüğünüz gibi Kıbrıs kesme taşından yapılmıştır. Şurada tepemizde hemen ilk girişte bir çapraz tonoz var. Tamam. Bu Lüzinyanlar dönemindeki eserlerde olan bir çapraz tonozdur. Ama bu kubbenin daha sonraki zamanda buraya konma ihtimali bence çok kuvvetli. Payelerin de demirle tutturulması ki yine Osmanlı'nın sisteminde olan bir şeydir. Kubbe hani çok zorlarda duvarları iter de bir çökme olur endişesiyle böyle bir demir sistemi konmuş. Onlar kütük demirdir, boş profil demir değildir. Fakat üstünü güzel bugünkü yağlı boyalarla boyamışlar. Buraya boyamaya güzel diyorsun. Tabii demir boyanınca güzel olur, paslanmaz. Ama taş boyanmaz efendim. Mihrabı belli ki camiye çevrildiğinde hazırlanan bir mihrap. Sonra da restorasyonlar geçirmiş. O kesme taştan hazırlanmış. Güzel. Ve kıbleye doğru da hafif bir sola dönük yapılmış. Efendim, Güney Kıbrıs'taki Araplar Camii'ni ve bu caminin yapılışına ait, Kıbrıs'ın fethine ait birkaç hikayeyi sizlere sunmaya çalıştım. Güney Kıbrıs'taki çalışmalarımız inşallah daha devam edecek. Sizlere buradaki Lefkoşa'daki Ömeriye Camii'ni ve daha başka birkaç yerle beraber Lefkoşa Müzesi'ni de eski tarihi bir konağı da ileriki programlarımızda göstereceğiz. Unutmayınız ki Larnaka'ya gidip nasip olursa orada Efendimizin aleyhissalatü vesselam süt teyzeleri olan ama Hala Sultan diye meşhur olan Hala Sultan rahmetlinin de türbesini görüp sizlere gösterip ziyaret edip sizlere de hiç olmazsa ekrandan ziyaret imkanı vermeye çalışacağız. Hoşça kalınız efendim.

Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubi Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki, her peygamber kendi zamanında kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. Yarın akşam saat 21'de Ordu Altın Ordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak mevlid yayınını kaçırmayın.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 167. bölüm. Liva komutanım, Ethem Paşa, Tugay komutanım, bize 3. muharebeden önce katılmıştı. Kendisinin pek fazla faaliyeti olmasa da vaziyeti iyi idare edebilmişti Ethem Paşa. Bu Ethem Paşa kuvvet de muhtemeldir ki 1897 Osmanlı-Yunan Harbi'nde Termopil geçidini 24 saatte geçip Yunan'ı dize getiren adamdı efendim. Ama burada tabii müşir olunca, kendisi de genç ve yaşı aşağılarda, burada fazla belki varlık gösteremedi. Bu o Ethem Paşa olması lazım. Allah rahmet eylesin. Muharebeden sonra gece düşman safları arasından gizlice geçerek Orhaniye'ye gidebilmişti Ethem Paşa. Plevne'ye yürüyüş sırası Ahmet Hıfzı Paşa kolunun bir livasına kumanda etmiş Ethem Paşa. Bu kuvvetle başarılı muharebeler verip Krolov süvarilerini durdurmuştu. Eylül'ün 22'sinde Kirilov, Ahmet Hıfzı Paşa'nın kendi emrindeki birliğin gerisinde saldırdığında yaralanmış, Plevne'de tedavi edilmişti. Benim tabi olduğum, bağlı bulunduğum 6. Liva, Dümdar Livası'ydı. Yani artçıydı. Bu liva Vit Köprüsü'nün en son geçme talimatı almıştı. Arkayı toplayıp gidecek. Ordunun en geri ucuyduk. Harekat başladığı zaman da Opanaş'ta bulunacaktı. Müşir 1. Fırka ile bulunacak ve Tahir Paşa muavini olarak harekatı bizzat idare edecekti. 2. Kolordu kumandanı olan Adil Paşa da olacaktı. Şu noktayı mutlaka izah etmem lazım. Çıkış emirlerine göre, öyle diyor von Herbert, burayı izah etmem lazım diyor. Onları siyah yazmış efendim. Çıkış emirlerine göre benim taburum gerideki ordunun en sağ kanadıydı. En gerideki ordunun en sağ kanadı. Ethem Paşa'nın Opanaş'taki muharebesine katılacak gene aynı alaydan bir tabur da öndeki ordunun sağında harbe girecekti. Bu karar beni şaşırtmıştı. Fakat sonra yaralanıncaya kadar iki taburun yanında bulunan Miralay Kazım Bey'den sebebini öğrendim. Meğer harekat sabahı erkenden Osman Paşa muharebeye gelecek fırkanın, kolordunun en sağ kanadını biraz hafif görerek Adil Paşa'ya 2. fırkadan iki taburla bir batarya ve bir miktarda süvari ile bir kısım yerini orada takviyesini emretmiş. Burayı zayıf görmüş. Taburumun beklenmediği halde hücum eden fırkanın sağında harekata iştirakinin emredilmesi anlaşıldı. Müstakil livadan iki taburla altı top ayrılıp 1. fırkanın solu da bunlarla takviye edildi. Ordunun kuvveti 29 tabur, 11 süvari veli, 48 top, 12-13 bin kişiye vardı. Osman Paşa'nın arzusu yerine getirilememişti. 12. alay Vit Köprüsü'nden geçemedi. Geçecekti, geçemedi. Muharebe sırası nehrin sağ kıyısında kaldı. Bu meşum günde, bu sıkıntılı günde bu alay hiç gayret ve muvaffakiyet göstermedi. İşte Huruç Harekatı'nın birlik olarak en büyük hatasını işleyen alay bu olduğu zannediliyor efendim. Ama bir vücudun organları gibiydi hepsi. Bu hadise bütün Plevne seferinde Türk piyadesinin kendisinden beklenen şecaat ve cesareti gösteremediği ilk ve son misal oldu. Burada istenen cesareti gösteremediği için birlikler çakıldı kaldı, çünkü geçmesi lazım gelen geçemedi. Ne yazık ki muvakkaten kurulan 11. alaya bağlanan bizim alayın öteki iki taburu da 12. alayın kötü şöhretinden payını aldı. Biz de oraya o bağlandığımız için biz de o başarıyı gösteremeyen kötülerden olduk. Bu işteki tenkidi Rumenler karşısındaki beceriksizlikten dolayı Ethem Paşa'nın 6 taburuna yüklemek lazımdı. Bulgaristan'ın ve Plevne'nin batısında harekata başlayan Rus Batı ordusunun yekûnu Aralık ayında, dikkat buyurun kıymetli dinleyenlerim, 204 tabur, 154 süvari bölüğü, 694 top, yekûn toplam 190 bin kişiydi. Bu miktara Orhaniye yolunu kesen Gurko kolordularının da dahil olduğu Plevne muhasarası, muhasara ordusunun 132 topu, taburu, 132 taburu, 66 süvari bölüğü, 42 topu, yani 130 bin askeri buna dahil değildir. 190 bin, 130 daha, 320 bin. 320 bin kişi, 40 bin kişiye 3,5 ay fazla zarar veremedi. Ta çıkış harekatına kadar dedik. Devam ediyoruz efendim. Bu hususta ki kendi şahsi müşahedelerim, benim gördüklerim, ben bir mülazimim diyor, benim kadememe göre, rütbeme göre gördüklerim. Emrindeki taburun nakliye kolu dediğim tepeye varınca onların burada çıkılabilir ve tekrar bulunabilir bir yerde konaklamaları lazım. Yeni bir yeri aradım. Bir konaklama yeri, konaklama görevi verilmişti ya efendim. Zayıf yerlere bakın, köprülere, yollara, işte bize bildirin diye. Tepenin kuzey yamacında orta köprüden uzak olmayan bir yer buldum. Ki ihtiyacı yetiyordu. Arabaları, mekkare beygirlerini buraya yerleştirdim. Koşumlarını çözdürdüm. Tabya'dan getirdiğim bir miktar yemi de dağıttım hayvanlara. Etrafta dolaşırken sırtında iki balya kuru ot taşıyan bir delikanlı gördüm. Bu otları delikanlıdan zorla aldım. Ne yapayım ki? Beygirlerimle öküzlerim bana bu hain Bulgar'ın eşek ve keçilerden daha yakın, daha kıymetliydi. Otları alıp delikanlıyı karanlıkta bıraktım. Ben uzaklaşırken o da bir nöbetçiye duyurabilmek için feryat ediyordu. Bağırıyordu, yetişeyim otum aldı diye herhalde. Zorla alanın kim olduğu hiç bulunamadı. Konak yerine dönünce bir ateş yaktırdım. Ve neferlerimin de hayvanlarımın da rahatça yerleştiğini gördüm. Ve kasabaya döndüm. Kar serpiştiriyordu. Gecenin karanlığında yer yer konaklayan askerlerin yaktığı ateşler deliyordu. Titreyerek yanan alevlerin önüne düşen askerlerin ve hayvanların koskocaman gölgeleri şurada burada hayalet gibi hareket ediyordu. Muharebeye girişmek, ateş ve heyecanıyla yanan askerler hiç gürültü etmiyorlardı. Tık yoktu. Perişan bir kış manzarası içinde 5 kilometre kare kadar bir sahada toplanan arabalar ve hayvanlar mahşeri bir hayatı yahut ölümü, zaferi yahut mağlubiyeti, hürriyeti yahut da esareti kararlaştıracak ertesi günün düşüncesiyle birlikte üzerimde karanlık ve zevksiz bir intiba bırakıyordu. Kendimde kablel vuku his olmadığı halde tuhaf bir his duyuyordum. Büyük bir fırtına kopmadan önce mideyi karıştıran ve hazmı bozan bir hale düşmüştüm. Bu konak yerinin arkasında Plevne Türklerinin araba ve hayvanları vardı. Konak yerine onlar siviller yani gelmişlerdi dedik ve bu bölümü burada noktaladık. Hoşça kalın efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından yayınlanan Çınaraltı programının bir yenisine hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle beraber şöyle nostaljik bir yolculuk yapmak istiyoruz. Ancak programı açmadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlamak isteriz.

Değerli dinleyiciler, Türkiye'de Müslümanların kurduğu ilk matbaa 17. asrın ilk yarısında 1720'lerde kurulmuştu. Ancak ilk gazetenin çıkışı için aradan bir 100 sene daha geçmesi lazım geldi. Avrupa'da gazetenin ilk örnekleri 16. asırda görülmeye başlamıştı. Zaten gazetede Venediklilerle Avusturyalılar arasında yapılan bir harpte cephe haberlerini vermek üzere neşredilen ve bir gazetaya satılan ilk metindir. Gazete ismi de buradan gelir. Araplar, Arapça'da gazeteye ceride adı verilir ki bu ismi bizim ecdadımızda kullanmışlardır. Türkiye'de ilk gazete, değerli dinleyiciler, İzmir'de neşrolunmuştur. Adı da Simirnaen'dir. Simirna, İzmir demektir. Simirnaen, İzmirli. İlk sayısı 1824 yılının Mayıs ayında basılmıştır. 4 yıl kadar isim ve sahip değiştirerek çıkmıştır. 1828'de Black Bey adında Türk dostu bir Fransız lovantenin eline geçmişti. Black Bey'in hüsnü niyetine vakıf olan zamanın padişahı Sultan II. Mahmut onu İstanbul'a çağırtmış. Kendisine sermaye vermiş ve yine Fransızca fakat devlet taraftarı bir gazete çıkarmasını teklif etmişti. 1831 yılında İstanbul'da neşrolunmaya başlayan Monitör Ottoman işte bu teşebbüsün neticesidir ve uzunca bir süre yaşamıştır. Bu arada o yıllarda merkezde bir çekişme halinde bulunmasına rağmen yine bir Osmanlı eyaleti olan Mısır'da da bir gazete neşrolunmuştur. Ruzname-i Vakai-i Mısriye'dir bu gazetenin adı. Ruzname günlük, Vakai vakalar, Mısriye de Mısır'a ait demektir. Böylece gazetenin adı Mısır'a ait vakalar günlüğü olarak bugün konuşulan dile çevrilebilir. Bu gazetenin kısmı azamı, eski tabiri, büyük bir bölümü Arapçaydı. Ancak zaman zaman ve yer yer Türkçe yazılara da yer veriliyordu. 1829 yıllarındaki o buhranlı devre rastlayan Ruzname-i Vakai-i Mısriye sık sık ad değiştirmiş ve neşri de fazla uzun sürmemişti. Yukarıdan beri isimlerini zikrettiklerimizi bir yana bırakırsak, memleketimizde neşrolunmaya başlanan ilk yerli gazetenin Takvim-i Vakai olduğunu söylemek icap eder. Çünkü Takvim-i Vakai bütünüyle Türkçedir ve hakiki manada Türkiye'nin ilk gazetesidir. Bu gazetenin neşrolunmaya başlanmasının tarihi 11 Kasım 1831'dir değerli dinleyiciler. Monitör Ottoman'dan bir iki ay sonra yer rastlıyor bu tarih. Çıkarılma emrini veren yine Sultan II. Mahmut'tur. Ancak bu gazete hususi bir gazete değildir. Resmi gazetedir. Ve bu vasfını da Cumhuriyet devrine kadar sürdürmüştür. Hala çıkarılmakta olan resmi gazete Takvim-i Vakai'nin bir devamı sayılmaktadır. Ancak Takvim-i Vakai ile bugünkü resmi gazete arasında muhteva ve şekil bakımından hayli farklar var. Çünkü o zamanki Takvim-i Vakai'de sadece çıkarılan kanun ve talimatnameler değil, her türlü haberler, resmi ve gayri resmi haberler, adliye vakaları da neşredilmekteydi. Çok kimse bilir, Türkiye'de Türkler tarafından Türkçe ve hususi gazete vasfında neşrolunan ilk gazete, o zamanın meşhur ediplerinden Şinasi Bey ile Agah Efendi'nin, Şinasi Bey, Şair Evlenmesi adlı ilk tiyatro eseriyle, yani Osmanlıca'daki ilk tiyatro eseriyle tanınan şairdir. Agah Efendi ise meşhur Çapanzade sülalesindendir. 1860 yılının Ekim ayında, o zamanki ismiyle teşhirin evvelde kurdukları Tercüman-ı Ahval gazetesi, Türkiye'nin Türkler tarafından Türkçe hususi gazete mahiyetinde kurulmuş ilk gazetesidir. Tercüman-ı Ahval, hallere tercüman olan demek. Bundan iki yıl sonra onun daha inkişaf etmişini Şinasi Bey tek başına çıkarmıştır.
Tasviri Efkar adıyla. Fikirlerin tasviri demek bu da. Tasviri Efkar gazetesinden sonra Türk gazeteciliği süratli bir inkişaf, bir gelişme göstermiştir. Sultan II. Abdülhamit devrinde şahıs başına düşme itibariyle günümüzden daha fazla gazete çıkarılmakta ve okunmaktaydı. Aynı şekilde çok sayıda kitap basıldığını da görüyoruz bu devirde. Türkiye'nin ilk ve resmi gazetesi olan Takvim-i Vekai ile ilk hususi gazete sayılan Tercüman-ı Ahval arasında bir de yarı resmi, yarı hususi bir gazete daha vardır değerli dinleyiciler. Bu gazetenin adı Ceride-i Havadis'tir. Yani hadiseler ceridesi, gazetesi. Bu gazetenin çıkışının bizde enteresan hikayesi vardır. Size bu hikayeden bahsedelim. ...1838 yılı sonlarıydı. Kapitülasyonların en cari olduğu, Avrupa baskısının had safhada olduğu devirler. Bu yüzden pek çok ecnebi tebalı kimse İstanbul'da tam manasıyla imtiyazlı bir hayat sürdürüyordu. Malum İngilizlerin ve Fransızların desteğiyle Mısır valisi ayaklanmış, Mısır ordusu Kütahya önlerine kadar gelmiş. Çok buhranlı bir devir. Osmanlı Devleti Rusya'dan yardım istemiş. Bunun üzerine yabancı devletler vaziyete el koymuşlar. İşte böyle buhranlı, sıkıntılı bir devirdi. İşte bu imtiyazlı ecnebilerden bir tanesi William Churchill adında bir İngiliz taciriydi değerli dinleyiciler. Avlanmaya çok düşkündü bu William Churchill. Boş vakitlerinde çiftesini kaptığı gibi soluğu Karacaahmet'le Selimiye sırtlarındaki ormanlık bölgede alıyordu. O zaman buraları hemen hemen tamamıyla boştu, ıssız yerlerden ibaret, çeşitli ağaçlarla doluydu. Bir gün William Churchill yine bu havalide gezinip avlanırken Necati Efendi adında bir adamı 8-10 yaşlarındaki bir çocuğunu yaralamıştı. Çocuk o taraflarda kuzusunu otlatıyormuş. Herif uzaktan kuzuya nişan almış. Bu arada kuzu yerine sahibini vurmuştu. Zaten çevre halkı bu gavurun ikide bir, o zaman gayrimüslimlere gavur deniyordu malum. Gavur kafir kelimesinin bozulmuş halidir, muharrefidir. İkide bir de gelip de çevre halkı bu gavurun sanki dağ başıymış gibi başına buyruk avlanmasından öfkeliydi. Hadise üzerine hemen şuradan buradan birer ikişer bittiler ve etrafını sardılar Churchill'in. Churchill, ben onu uzaktan domuz sandım da ateş ettim gibilerden kendisini müdafaa etti. Evet, vaka o zamanlar böyle çok oluyordu. Yani domuz avında insanların vurulduğu çok vakiydi. Fakat Churchill'in bu müdafasını dinlemediler. Kendisine şöyle hatırı sayılır bir dayak attılar. Ondan sonra da zabıtaya teslim ettiler. Sonraları kaptanı derya olan Ahmet Fevzi Paşa o sırada Üsküdar muhafızıydı. O da hadiseye kızmış, Churchill'e biraz da kendi makamında dayak attırdıktan sonra tersanede hapsettirmişti. Hapsettirmişti ama kıyamet de kopmuştu. İngiltere sefareti esip savuruyordu. Bir İngiliz tebasına siz nasıl dayak atarsınız? Onu nasıl hapsedersiniz? Olacak iş mi bu? Mahkeme yok, bir şey yok. Protestolar, tehditler gırla gidiyordu. İş kısa zamanda siyasi bir havaya büründürüldü. Hatta bu yüzden Türkiye'nin ilk hariciye nazırı Akif Paşa azledilmişti. İngilizler bununla da iktifa etmediler. Hükümet hadiseden dolayı William Churchill hem tarziye hem de maddi tazminat vermeliydi. Yazık ki bu talepler kabul edilmek zorunda kaldı. Churchill'e tarziyeden başka maddi tazminat da verildi. İşte Churchill bu tazminatta, tabi bu William Churchill, Winston Churchill den farklı meşhur İngiliz başbakanı. Belki aynı ailedendir Churchill ama rastlanan bir soyadı. İşte bu kendisine verilen tazminata bir imtiyaz ekletti. Türkiye'de bir gazete çıkarmak imtiyazı. O zaman bu gibi şeyler imtiyazla olurdu. Hükümet tarafından belli şahıslara belli bir meblağ veya belli bir statü karşılığı tahsis edilen bir imtiyazla olurdu. Hükümet meseleyi örtbas etmek, bu müşkül durumda bir de İngiltere'nin hasımlığını çekmemek için bu imtiyazı
vermeye razı oldu. Halbuki o zamana kadar devletin neşrettiği takvimi ve kayı haricinde hiçbir Türk Türkçe bir gazete çıkarmamıştı.

Yediği biraz daha yağın ve yattığı birkaç günlük hapsin karşılığı ummadığı bir nimete konmuştu. Churchill bir fırsat ele geçirmişti, halinden memnundu. Aldığı tazminatla hemen bir matbaa kurma işine girişti. Hazırlıklarını tamamladı ve Ceride-i Havadis adını verdiği gazetesini 1840 yılının 1 Ağustos tarihinde çıkarmaya başladı. Ancak hükümet bu adama imtiyaz verirken bir şart koşmuştu. Gazete bütünüyle müstakil, başka bir ifadeyle hususi olmayacaktı. Yarı resmi bir vasıf taşıyacaktı. İşte bundan dolayıdır ki Türkiye'de Türkler tarafından çıkarılan ilk hususi gazete Tercüman-ı Ahval'dir deniyor. Çünkü Churchill'in Ceride-i Havadis'i yarı resmi, yarı hususi bir gazeteydi. Churchill, ticaret hayatından gelme, pratik bir kimseydi. Gazetesini tutundurmak, halka tanıtmak ve sevdirmek için ilk 3 sayısını parasız olarak dağıttı. Böylece okuyucunun dikkatini ve alakasını topladıktan sonra 4. sayıdan itibaren parayla satmaya başladı. Ceride-i Havadis değil, günümüze göre 20 yıl sonra çıkarılacak olan Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkar'a göre bile basit ve iptidai bir hava taşıyordu. Günlük hadiseleri günü gününe verme imkanından mahrumdu. Yazıları daha çok Avrupa'da geçen bir takım garip hadiseler, Amerika, Çin, Hindistan gibi uzak ülkelere dair coğrafi ve meraklı mevzular oluşturuyordu. Gazeteden daha ziyade bir mecmua çeşnisi içindeydi. Okuyucularını ise, o zamanki ismiyle karilerini ise, umumiyetle İstanbul'un yüksek tabakası, büyük devlet memurları ve Levanten denilen tatlısu frenkleri, yani İngiliz, Fransız, İtalyan olup da Osmanlı ülkesine yerleşmiş burada yaşayan kimseler teşkil ediyordu. Geniş halk yığınları gazeteye pek iltifat etmiyordu. Hatta tek tük alıp okuyup da okuyan bazı kimseleri de zübbelikle itham ediyorlardı. Churchill'in gazetesi belki bizim için haysiyet, şikes, onur kırıcı bir hadise üzerine kurulmuştu. Ama hemen bütün neşriyatında samimi bir Türk dostu olarak böyle bir yol takip etti Churchill. Ve Osmanlı memleketi ve Osmanlı milletinin hizmetinde yürüdü. Kuruluşundan 6 yıl kadar sonra William Churchill vefat etti ve gazetenin idaresi oğlu Alfred Churchill'e intikal etti. O da babasının yolunu ve planını tatbik etmeye devam eyledi.

Celide Yağ Vadisi ilk çıktığı hal ve şekliyle muayyen hemen hiçbir değişiklik göstermeden 16 yıl kadar neşriyatını devam ettirdi. 1854-1855 yılları arasında patlak veren Kırım Harbi esnasında bir yenilik yaptı. Harp haberlerini en kısa zamanda okuyucuya ulaştıracak ilaveler neşretmeye başladı. O sırada bu ilaveler pek büyük rağbet gördü ve halk adeta bunu kapışır oldu. Bazı günler fırından çıkacak ekmeği bekler gibi halk matbaanın önünde birikiyor, makinalardan çıkan mürekkepleri kurumamış ilaveleri bekliyordu. Çoğu zaman o günlerin fazla inkişaf etmemiş imkanlarıyla çalışan makinalar bu talepleri kafi miktarda karşılayamıyordu bile. Gazetenin umumi yapısındaki ilk büyük değişiklik Şinasi Bey ile Agah Efendi'nin Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmaya başlamaları üzerine görüldü. Tercüman-ı Ahval çıkıncaya kadar rakipsizdi Celide-i Havadis. Karşısında hakiki manada derli toplu bir gazete görünce kendisini toparlamak mecburiyetinde kaldı. Bazı yeniliklere müracaat etti. Ruzname-i Celide-i Havadis adı altında magazin mahiyetinde günlük ilaveler tanzim etti. Bu ilaveler önce bir yaprak yani iki sayfadan ibaretti. Hemen sonra iki yaprak yani dört sayfaya çıkarıldı. İlk hikayeler ve ilanlar bu ilavelerde göze çarpıyor. Bir müddet sonra Celide-i Havadis kendisini kapattı. Ruzname-i Celide-i Havadis asıl gazetenin yerini aldı.

17 Eylül 1864 tarihini taşıyan yeni şeklin ilk nüshasında yapılan değişiklik okuyuculara şöyle anlatılmaktadır değerli dinleyiciler. Babam olan Ceride-i Havadis gazetesi yaşının fazlalığından dolayı artık istirahat köşesine çekilmekte, bu haberler dünyasına veda etmekte ve onun bütün dertlerini, mihnetlerini bana terk eylemektedir. Gerçi ben daha parmağını emen yaşta bir çocuk isem de babamın bana bıraktığı vazife ve hizmeti yerine getirmeyi kendime bir borç sayıyorum. Böylece şimdilik haftada 5 gün, cuma ve pazarlar hariç olmak üzere çıkacağım. Babama layık olmaya çalışacağım. Fakat bu meslek onun zamanına göre hayli inkişaf etmiş olduğundan ilk günlerde biraz kusurlarım olursa muhterem okuyucularımdan bunların affını rica ederim. Evet, gazetenin ağzından böyle bir ilan vardı. Bu mizah karakterli satırlar gazetenin o zamanki yazarlarından, muharrirlerinden Sait Efendi'nin kaleminden çıkmıştı. Sait Efendi kim? Sonradan devlet hizmetine geçerek hızla yükselen ve Sultan Hamid ve 2. Meşrutiyet devirlerinde tam 9 kere sadrazamlık makamına gelen meşhur Sait Paşa. Namı diğer Şapur Çelebi. Değerli dinleyiciler, Ceride-i Havadis bundan sonra sık sık yeni teşebbüslerde bulundu, kendini yenilemeye çalıştı. Fakat hızla inkişaf eden matbuat hayatında, basın hayatında artık öyle fazla bir tutulma imkanı bulamadı. İkinci sınıf bir gazete derecesine düştü. Sütunlarında yetiştirdiği başta Ahmet Rasim Bey olmak üzere muharrirler ve devlet adamlarının sayısı bir hayli kalabalıktır. En son Mehmet Efendi adında bir zatın malıyken 19. asrın sonlarında bir gün sessiz sedasız kapandı. 65 yılı aşkın bir neşriyat hayatı vardı.

Değerli dinleyiciler, günümüzde pek çok ülke gibi Türkiye'de Amerika'dan askeri yardım alıyor. Ama bundan bir asır önce yardım talebinde bulunan Türkiye değil, Birleşik Amerika'ydı. Hem de istediklerini aldırmak için İstanbul Limanı'na bir gemi göndermişti.

Değerli dinleyiciler, Birleşik Amerika ile Türkiye arasındaki resmi münasebetlerin başlaması demek olan ilk vesika 7 Mayıs 1830 tarihinde Sultan II. Mahmut zamanında imzalanan dostluk ve ticaret anlaşmasıdır. Ticari münasebetler 1785'ten beri fiilen devam ediyordu. Hatta Osmanlı Devleti Cezayir korsanlarına karşı Amerika'nın darüsülh olduğunu, yani müttefik olduğunu, bundan dolayı Cezayirli korsanların Amerikan gemilerine saldırmamalarını temin etmişti. Amerika bu hususta Osmanlı Devleti'nden yardım istemişti. İlk Amerikan gemisi Sultan 3. Selim zamanında 1797 tarihinde İzmir'e ve 1800 tarihinde İstanbul'a gelmişti. İlk Amerikan konsolosluğu 1802 tarihinde İzmir'de açılmıştı. Türkiye ile Amerika arasında resmi bir muahedeye, resmi bir anlaşmaya dayanan münasebetler kurulmadan evvel Andrew Jackson'ın Birleşik Amerika Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla zamanın padişahı Sultan II. Mahmut kendisine bir tebrik ve iyi temenniler mesajı göndermişti. Andrew Jackson da bunu büyük bir nezaket ve içtenlikle cevaplandırmıştı. Andrew Jackson Amerika'nın meşhur başkanlarındandır. Dolarlarda parası olanlardan, dolarda resmi olanlardan. Birleşik Amerika'nın güney komşusu Meksika. Bu sıralarda iç kargaşalardan bir türlü kurtulamıyordu değerli dinleyiciler. Bir memleketi ayakta tutabilecek olan üç müessese, yani idare, ordu ve maliye Meksika'da çok zayıftı. Bunun neticesi Teksas'a gelip de yerleşmiş olan Amerikalıların organize ettikleri bir ayaklanma neticesinde bu eyalet, Teksas eyaleti 1836 yılında Meksika'dan ayrıldı, Amerika'ya katıldı. Meksika önce bunu önlemeye teşebbüs etti ama muvaffak olamadı. Bu hadise iki devlet arasındaki bir seri anlaşmazlığın başlangıcı oldu. Meksika vaktiyle İspanyol sömürgesi olan, halkın İspanyolca konuştuğu bir memleketti. Amerika'nın doğusu ise daha ziyade İspanyolların elindeyken bir el ikişer Birleşik Amerika'nın eline geçti. Bu anlaşmazlıklar zamanla hallolacağına gittikçe gelişti. 1846 tarihinde bir harp koptu. Bu harp Amerika'nın askeri gücünü önemsemeyen Meksika'nın aslında bu sahada umulduğundan çok daha zayıf olduğunu ortaya koydu. Meksikalıların hakikaten inatla, cesaretle muharebe etmelerine rağmen mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Ve 1848 tarihinde imzalanan Guadalupe-Hidalgo muahedesi, sulh muahedesi, sulh anlaşması neticesinde Meksika topraklarının yarısını Kaliforniya, Nevada, Utah, Arizona ve New Mexico eyaletleriyle Colorado eyaletinin bir kısmını Amerika'ya terk etmek zorunda kaldı. Yani Teksas'ı almak için harbe giren Meksika çok daha fazla toprak kaybetti.

Bu harp, Birleşik Amerika ile Meksikalıların arasındaki bu harp, büyük kısmı pek çorak ve kayalık bölgeleri, vahşi ve ıssız çölleri ihtiva eden, ekseriyetle insanların yaşamadığı sahalarda cereyan etti. Motorlu vasıtaların mevcut bulunmadığı bu devirde, harp esnasında Amerikan ordusu en büyük sıkıntıyı nakliye ve ikmal mevzuunda çekti. Savaşan birliklere yiyecek, su, cephane ve yaralılar için gereken sıhhi malzemenin ulaştırılması büyük bir mesele olmuştu. Harpten sonra Amerika bu meseleyi kati şekilde halletmeye karar verdi. 19. asırda Avrupa devletlerinin Orta Doğu'da giriştikleri sömürgecilik harplerinde nakliye için çöllere ve çorak sahalara fevkalade mukavemet gösteren develerden faydalandıkları biliniyordu. Amerika'da ordu nakliye sistemini deve katarlarıyla takviye etmeye, hatta bunu ön plana almaya karar verdi. Ancak bu sırada develerin bol olarak bulunduğu bölgelerde bölgelerle fazla teması ve resmi münasebetleri bulunmadığı için bu hususta Osmanlı Devleti'ne müracaat etmeye karar verdi. Amerikan donanmasının bir nakliye gemisi 1855 yılının teşhirinin evvel, yani Ekim ayında İstanbul'a geldi. Bu geminin kumandanı David Nixon Porter'dı. Bu şahıs daha sonra Amerika Deniz Kuvvetleri'nde amiral olarak hizmet etti ve 12 Nisan 1861 yılında başlayıp da 4 yıl süren kanlı ve yıpratıcı dahili harp, iç savaş sırasında büyük şöhret kazandı. Babası kumandan David Porter ise Amerika'nın ilk İstanbul sefiridir. 1831 ve 1843 yılları arasında bu vazifeyle İstanbul'da bulunmuştu ve Türk-Amerikan dostluğunun temelini atmıştı. Sultan II. Mahmud'un şahsi dostluğunu kazanmıştı. Türkiye'de çok sevilmişti ve kendisi de çok sevdiği bu memlekette vefat etmişti. Cenazesinin Amerika'ya nakli esnasında Sultan II. Mahmud'un emriyle pek parlak bir merasim tanzim olunmuştu.

Değerli dinleyiciler, Birleşik Amerika'nın İstanbul Sefareti Osmanlı Hariciye Nezareti'ne 1855 tarihinin 29 Ekim'inde bir müzekkere yazı gönderdi. O yazıda şöyle diyordu: Amerika Birleşik Devletleri tarafından bundan sonra Meksika ve Kaliforniya'da deve kullanılmasının usul edinilmesine karar vermiş ve İstanbul'dan 30 baş devenin getirtilmesi için Bahriye subaylarından Mr. David'in kumandasındaki bir gemiyi bu tarafa göndermiş olduğundan, Türkiye ile Amerika arasında mevcut bulunan iyi münasebetler ve dostluk dolayısıyla Osmanlı Devleti bir çift erkek ve bir çift dişi deve verdiği takdirde bunun büyük bir memnuniyet tevlid edeceğini doğuracağını Amerika sefiri arza ve beyana cesaret eder. Vesikanın özeti böyledir değerli dinleyiciler, günümüzün Türkçesiyle. Bu sırada Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa'ydı. Meseleyi ve kendi fikirlerini saray başkatipliğine şu yazıyla aksettirdi: Amerika Devleti'nde deve kullanılmasına karar verilerek 30 baş devenin getirtilmesi için İstanbul'a bir gemi yollanmış. Bir çift erkek ve bir çift dişi olmak üzere iki çift devenin verilmesi ricasına dair sefaretten gelen yazının tercümesi Padişah Hazretleri tarafından görülmek üzere arz ve takdim olundu. İstenen iki çift deve aslında pek az bir şey olduğundan ve verilmesi padişahımızın şanı gereği bulunduğundan alasından tedarik edilerek sefarete verilmesi ve bedelinin devlet hazinesinden ödenmesi hakkında hünkârın iradesi nasıl çıkarsa ona göre hareket edilecektir diye bir üst yazı yazmıştı. Zamanın padişahı Sultan Abdülmecid'ti. O da bu hususta müsbet bir irade buyurdu. Sadrazamı ve saray başkatibine şöyle irade etti: sadaret tezkeresi ve sefaretin yazısı padişah tarafından görülmüştür. İstenen iki çift devenin alasından tedarik edilerek bedelinin hazinece ödenip sefarete verilmesi uygun görülmüştür. 13 Kasım 1855. İşte değerli dinleyiciler, böylece Birleşik Amerika'nın damızlık için istediği 4 deve bedelsiz olarak verilmiş. Öbür 30 deve de bedeli karşılığında piyasadan satın alınıp Amerika'ya götürülmüştür. Bunlar ordu hizmetinde kullanılacakları için böylece Osmanlı Devleti, Türkiye, Birleşik Amerika'ya askeri bir yardımda bulunmuş oluyordu. Nitekim bu develer üretilip nakliye katarları kurulmuş ve Amerikan iç savaşında da bunlardan rahatlıkla istifade edilmiştir. Evet, bu evraklar halen devlet arşivlerinde mahfuzdur değerli dinleyiciler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin.

Serpuş'u değiştiriyor. 671 sayılı kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile idare-i umumiye ve hususiye ve mahalliye ve bil-umum müessesata mensup memurin ve müstahdemin, yani memurlar ve müstahdemler, Türk milletinin iksa etmiş olduğu, giymiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir. Türkiye halkının da umumi serpuşu şapka olup, buna münafi, buna aykırı bir itiyadın, alışkanlığın devamını hükümet men eder, yasaklar diyor. 5 gün sonra çıkarılan 677 sayılı kanun ise alel umum tarikatlerle şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyyidlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gayipten haber vermek ve murada kavuşturmak maksadıyla nüshacılık gibi ünvan ve sıfatların istimaliyle kullanılmasıyla bu ünvan ve sıfatlara ait hizmet ifa ve kisve iksasının, yani elbise giyilmesinin yasak olduğu hükme bağlanıyordu. Bu kanunlardan birincisi şapka kanunu olarak tanınmıştır. İkisi ise tekke kanunu olarak bilinir. Tabii bu inkılaptan önce fes sarık giyilen zamanda da dileyen dilediği, beğendiği serpuşu başına geçiremiyordu. Osmanlıların giyim kuşam ve serpuşa dair pek teferruatlı ve bağlayıcı kaideleri vardı. Nitekim 14. asırda kişinin vazifesini, milliyetini ve dinini sembolize eden birbirinden farklı biçimlerde ve renklerde serpuşlar vardı ve bu serpuşlarla alakalı kanunlar mevcuttu. Din kitaplarında zaten Müslümanların gayrimüslimlere ait şapkaları ve kıyafetleri giymesi şiddetle yasaklanıyor. Serpuşu giymesi küfür ve elbiseleri giymesi ise günah olarak belirtiliyordu. Müslümanlarca kullanılması uygun olmayan bir giysi veya serpuş irtidat, yani dinden dönme işareti sayılıyordu. Bununla alakalı müftü fetvaları bile vardır. Mesela bir Sünni Türk Şii acemlere mahsus bir başlık giyse İslam'a sadakatsizlikle, sapkınlıkla itham olunur, imanını hatta nikahını tazelemek durumunda kalırdı. Zevk ve moda daha ziyade lale devrinden sonra söz konusu olmuştur. Fakat sarık kıvrımına çiçek iliştirmekten öteye geçememiş, yine Müslümanlar sarık ve Müslüman serpuşu giymeye devam etmişlerdir. 17. asır ortalarında gayrimüslimler Müslümanlık şerefine nail olamadıkları için bunların Müslümanlara mahsus serpuş ve sarık giymeleri yasak idi. Şapka devriminden 100 sene önce yayılan fes iktisağı giyilmesi ve ondan önce başta kavuk ve sarık. Arapçası imame, Farsçası destar, Türkçesi sarık. Bunlar başa hakimdi fes'ten önce. Mezarlıklarda taşlaşmış binlerce enteresan numunesi hala görülebiliyor bu serpuşun. Bazen üzerine dolandığı kavuğa göre, bazen de kavuğun çevresini kuşatan sarığa göre bir adı var. Ayrıca bunların her birisi bir kartvizit vazifesi yapardı. Hüseyini, Horasani, Yusufi, Zaimi, Paşai, Selimi, Celali, Simidi, Kafesi, Lamelif, Burma, Örfi, Katibi, Puşi, Silahşori, Dardağan, Perişan ilahir. Bunların her birisi bir ayrı sarık türüydü. Bütün bu formları hazırlamak, bağlamak, düzeltmek, temizlemek, yenilemek pek sıkıntılı ve pahalıydı. Dolayısıyla destarbentlik adı verilen meslek çok cazipti. Sarık bağlama mesleği. İslam dünyasındaki sarık ananesi Hazreti Peygamber'le başlar değerli dinleyiciler. Ondan önce de tabii Araplarda ve İbranilerde, yani Orta Doğu'da yaşayan insanların çoğunda sarık adeti vardı. İslamiyet buna İslami bir hüviyet vermiştir. Hazreti Peygamber sarığı beğenmiş, giymiş ve tasvip etmiştir. Sarığı öven Hazreti Peygamber'e ait yüzlerce binlerce söz vardır. Hayatı boyunca sarığıyla tanınmıştır Hazreti Muhammed. Başına doladığı beyaz müslinin bir ucu alnının üzerinde, diğeri omuzlarının arasından, iki kürek kemiği arasından sarkıyordu. Kendisinin arkadaşları, onun halifeleri ve bu dinin mühim temsilcileri, halifeler ve alimler hep bu formu taklit etmişlerdir. Daha sonra sarığın gerideki ucuna ilişilmedi fakat öndeki uç saklanmıştır. Halife Harun Reşit zamanında, Abbasi halifesi Harun Reşit zamanında Hazreti Muhammed'in soyundan gelenlere, ki Hazreti Fatıma'nın oğulları Hasan ve Hüseyin'den yürümüştür Hazreti Muhammed'in soyu. Hazreti Hasan soyundan gelenleri Şerif, Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenleri Seyit demek adettir. Bunların yeşil sarık sarıp yeşil cübbe giymeleri kanununu koymuştur. Oğlu Halife Memun,

kendisi Şii mezhebine mensuptu. Şiilerin muhabbetini çekmek için Abbasilere has siyah sarığı çözmüş ve Seyitlere mahsus yeşil sarık sarmıştır. Böylece kendisinin Ehl-i Beyt'ten olduğu imajını vermek istemiştir.

Abbasilerin koymuş olduğu bu kaide, yani Hazreti Muhammed soyundan gelenlerin farklı kıyafet giymeleri, farklı sarık sarmaları geleneği diğer İslam devletlerinde de, ez cümle Memlüklülerde de devam etmiştir. Memlük sultanlarından Kamil bundan sonra Hazreti Hasan'ın soyundan gelenlerin yeşil, Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenlerin beyaz sarık sarmalarını hükme bağlamıştı. Ve Memlüklerden sonra Selçuklularda ve Osmanlılarda da Hazreti Muhammed soyundan geldiği kati olanlar farklı kıyafetler giymişler ve başlarındaki sarıklarından tanınmışlardır. Bunların ayrı bir nakipleri vardı. Kendi işlerine bakan nakipleri vardı. Bu nakip kendi aralarından gelen alim ve devletçe itibarlı bir kimseydi. Hem Hazreti Muhammed soyundan gelenlerin doğum sicillerini tutar, onlarla alakalı davaları dinler ve devlet bu zümreye bir tebligatta bulunmak isterse nakipler vasıtasıyla yapardı. Yani bir bakıma nakiplerle Seyit, yani Hazreti Muhammed soyundan gelen sülale-i tahire mensuplarıyla hükümet arasında vasıtaydı nakib-ül eşraflar. Dönelim seyitlik sarığına. Osmanlılarda emiri sarık denirdi bu Hazreti Muhammed soyundan gelenlerin sarmış olduğu sarığa. Çünkü Türkler Hazreti Muhammed soyundan gelenlere emir derler. Hazreti Ali'nin ünvanıdır Hazreti Emir. Nitekim Emir Sultan ismi de buradan geliyor. Emir Buhari de buradan geliyor. Hep seyit demektir. Emiri sarık siyadet alametidir. Yani seyitlik alametidir. Osmanlılar da Memlüklere uygun olarak yeşilini şerifler, beyaz veya sarısını seyitler kullanmıştır. Seyitliği veya şerifliği mahkeme tarafından tasdik olunan kişi ömrü boyunca bu sarığı başında bulundurur. Adeta mecburidir. Eğer Hazreti Muhammed soyundan gelenlerden birisi bir kabahat işler de bundan dolayı cezalandırılması gerekirse bunu nakib-ül eşraf cezalandırır. Başındaki alamet olan emiri siyadet alameti olan sarık çıkarılır, öpülür, bir tarafa konduktan sonra başındaki sarık çıkarılmış olan torun cezalandırılırdı. Sahte seyitler veya şerifler ortaya çıkacak olursa, yani hakikaten Hazreti Muhammed'in soyundan gelmediği halde bu soydan geldiğini iddia edenler çıkacak olursa mevzu nakib-ül eşrafa duyurulurdu. Nakib-ül eşraf şumullü bir tahkikat yapar, vaziyeti hükümete bildirirdi. Ve çıkarılan bir fermanla bu sahtekarın başına sarmış olduğu emiri sarık alınır ve kendisine bir ceza verilirdi. 1565 senesinde, yani Kanuni Sultan Süleyman'ın son yıllarında Kayseri Sancakbey'ine bir hüküm yazılmış. Nefsi Kayseriye'de, yani Kayseri şehir merkezinde sakin olan, oturan Ali Namkimesne, emir namına başına yeşil alamet edip Müslümanlara taaddisi, yani kötülüğü olup sahih gerçek emir olmayıp başından yeşilin alınmasını nakib-ül eşraf arz etmeyin buyurdum ki hükmü şerifim, yani fermanım varacak vardığı zaman mezkurun, yani bu Ali'nin başından yeşili giderip, yani sarığını çıkarıp bin baht bundan sonra başına yeşil alamet ettirmeyesin deniliyor. Gerekirse bu seyit olmadığı halde seyitlik sarığı saranların ayrıca cezalandırıldığı da vakidir. Peki niçin ehemmiyet veriyorlar yeşil veya beyaz sarık sarmaya? Sebepsiz değil. Kendilerini sülale-i tahir eden, yani Hazreti Muhammed'in soyundan olduğunu kabul ettirenlere bir takım imtiyazlar tanınıyordu. Bunlar toprak vergisi ödemiyorlardı. Cemiyetten aşırı hürmet görüyorlardı, ağırlanıyorlardı. Mesela padişahın katına çıksalar herkes gibi yer öpmezler, daha az saygı göstermek mecburiyetindeydiler. Vakıflara mütevelli olarak atanırlardı veya tekke şehirliği yaparlardı. Ayrıca ganimetlerin beşte birinden, yani humusu humustan da kendilerine pay verilirdi. Halk seyitlerin bereket, kudret, keramet sahibi olduğuna inanırdı. Hakikaten seyitler ve şerifler cemiyet içinde itibarlı ve kıymetli bir mevkide idi. Sadece Sünni Müslümanlar değil, Anadolu Şiasına mensup olan Türkler ve Anadolu halkı da Hazreti Muhammed soyundan gelenlere çok hürmet ederler. Hatta bunlar mezhepleri gereği Hazreti Ali'nin soyundan olan bu kimselere daha çok ihtimam ederlerdi. Bu sebeple Şii cemaati arasında sahte seyitlerin ve sahte şeriflerin sürüsüne bereketti. Biraz evvel arz ettiğim gibi bu imtiyazlı sınıfın, yani sülale-i tahirenin başı İstanbul'daki nakib-ül eşraftı. Her şehirde nakib-ül eşrafın birer kaymakamı bulunmaktaydı. Nakib-ül eşraf eski kazaskerlerden birisi olurdu ve evlad-ı resul olması tercih edilirdi. Üstüne yeşil sarılı küçük tepeli kavuk ve kazasker elbisesi giyerdi. Bütün seyitlerin ve şeriflerin Şecere-i Tayyibe adı verilen defterlerini nakib-ül eşraf tutardı.
Bunlarla ilgili inkişafları da değişmeleri de o kaydederdi. Oldukça kalabalık bir ofisi, bir bürosu vardı. Sekreterleri ve katipleri vardı. Nakibül Eşraf kaymakamları da merkezdeki Nakibül Eşraf'a bağlıydı. Nakibül Eşraf'ın en büyük vazifesi Seyit ve Şeriflerin kaydını tutmaktan başka, Seyit ve Şerifler arasında taaddüs edecek davalara bakmak, bunlar adi mahkemelere, normal mutat mahkemelere götürülmez, Nakibül Eşraf tarafından cezaları verilirdi. Ayrıca kendisi Seyit veya Şerif olmadığı halde Seyit veya Şerifmiş gibi iddia edip sahtekarlık yapanların tespiti ve bunların hakkından gelinmesi Nakibül Eşraf'ın en mühim vazifesiydi.

Bir kimsenin sülaleyi tayin eden olduğu nereden belli? Bu kolay bir şey değil. Bazı aileler, değerli dinleyiciler, evladı Resul oldukları kat'idir. Halk arasında tevatürle mesela Geylanilerin, Arvasilerin, Berzencilerin Hazreti Muhammed'in soyundan oldukları kat'i gibidir. Bir kimse bu ailelerden birine mensubiyetini ispat ederse ayrıca seyit veya şerif olduğunu ispatlamaya ihtiyaç duyulmazdı. Ancak bunun dışında seyit veya şerif olduğunu iddia eden bir kimsenin ispatlaması icap ederdi. Nasıl ispat ederdi? Şeriflerden ve seyitlerden şahitler bulması ve varsa vesikalarla onu ispatlaması lazımdı. Bunu mahkeme huzurunda ispatlayan bir kimsenin adı Şecere-i Tayyip'e defterine yazılırdı. Kendisine de bunu ihtiva eden bir siyadet hücceti, yani seyitlik vesikası verilirdi. Umumiyetle aynı ifadeyi taşıyor bu vesikalar. Seyitler zümresine katılan kişiye öteki seyit ve şeriflerin gereken hürmeti ve kardeşliği esirgememeleri öğütleniyor. Tabii Hazreti Muhammed'in soyundan geldiğini ispat edebilecek pek az kimse bulunabilir asırlar geçtikten sonra. Dolayısıyla bunun biricik yolu Nakibül Eşraf'a bunu kabul ettirmekti. Ziyadet hücceti besmele ile, Nakibül Eşraf'ın imzasıyla, Arapça bir girişten sonra nesebin ispatıyla, ondan sonra tarih ve şahitlerin imzasıyla tekemmül ederdi. Bazı siyadet hüccetlerinde birbirinden ayrı birkaç Nakibül Eşraf'ın imzası vardır. Bu da Nakibül Eşraf vefat ettikten veya vazifesi bittikten sonra bu vesikanın yeni Nakibül Eşraf'a da tasdik ettirilmesi gerektiğini bize göstermektedir. Yine dikkati çeken bir husus şu ki, seyyidlik ve şeriflik sadece babadan intikal ettiği halde, yani seyyid veya şerif olanların oğulları şerif veya seyyid, kızları ise seyyide veya şerife olduğu halde, kızlarının çocukları artık seyyid veya şerif olmadığı halde, Osmanlılarda ve diğer Arap ülkelerinde annesi seyyide veya şerife olanlara da seyyidlik ve şeriflik vesikası verildiğini görmekteyiz. Evet, bunlar da sülaleyi tahir eden, yani Hazreti Peygamber'in soyundandır ama seyit veya şerif değildir. Fakat Osmanlılar'da bunlara da ayrı bir vesika verilmiştir. Buna dair vesikalar günümüzde elimizde tek tük de olsa vardır. İnsanlar arasında da bu evraklarını muhafaza edenler vardır. Onun dışında çok kimse evlad-ı Resul'den olduğu halde tarih içinde çeşitli hadiseler sebebiyle ellerindeki vesikaları kaybetmişler. Bir müddet sonra da evlad-ı Resul'den olduklarına dair bilgiyi de unutmuşlar, halkın arasına katılmışlardır. Osmanlılar zamanında sülale-i tahire mensupları çok ciddi bir şekilde takip edildiği için Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra seyit veya şerif oldukları iddiasında bulunanların bunu ispatlamaları fevkalade müşkildir.

Değerli dinleyiciler, bütün tarih kitapları ve İttihatçıların hatıraları ikinci meşrutiyetin ilanını temin eden hadiselerin başında İngiltere Kralı Edward ile Rus Çarı Nikola'nın 1908 Haziran'ında Baltık Denizi kenarındaki Reval şehrinde, şimdiki Tallinn şehrinde buluşmaları olduğunda müttefiktirler. Güya iki gündür, o zamanki kitaplarda yazdığına göre iki gündür Reval Limanı'nda Rus Çarı'nın yatında görüşmekte olan İngiltere Kralı ile Çar, devletimizin yani Osmanlı Devleti'nin taksimi üzerinde anlaşmaya varmışlar. Karadeniz ve Boğazlar'da hakimiyet Rusya'ya bırakılıyor. Balkanlar'da Slav Birliği de kabul ediliyor. Romanya Rusya'nın nüfuz mıntıkasına giriyor. Buna mukabil Mısır, Sudan, Basra'ya kadar Irak İngiltere'nin oluyor. Rusya İngiltere'nin Akdeniz'deki mutlak hakimiyetini kabul ediyor. Trablusgarp İtalya'ya veriliyor. Fransa Suriye ile Lübnan'ı alıyor. İşte haber bu değerli dinleyiciler. Hülasa'tan söylenirse iddiaçılara göre Reval mülakatı buluşması Osmanlı Devleti'nin paylaşılmasını kat'i karara bağlamıştır ve Temmuz'daki ayaklanma teşebbüsleri bu inanca dayanarak yapılmıştır. Reval buluşmasında hakikaten Osmanlı Devleti'nin taksimi kararı alınmış mıdır? Daha doğrusu Reval'de neler konuşulmuştur? Londra'daki Public Record Office'deki arşiv vesikalarında Reval mülakatının zabıtları ve bu mülakatın değişik ülkelerde memleğine getirdiği aksülamele dair vesikalar topluca bulunuyor. İki hükümdar Reval'e yanlarında üst düzeyde siyasi mütehassıslarla, müşavirlerle gelmişlerdir. Bilhassa Çar'ın yanında üç bakan, İsvolski, Stolypin ve Dikov vardı. İngiltere Kralı'nın ise Başbakan Asquith ve Dışişleri Bakanı Grey'i yanına almamış olması dikkatlerden kaçmadı. Buna mukabil İngiliz orduları umumi müfettişi Sir John French, 1. Deniz Lordu Amiral Sir John Fisher ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sir Charles Hardinger geziye katılmışlardı. Rusya'da Çar'ın politik kararlarda son kişi olmasına karşılık İngiltere'de hükümetin onaylamadığı bir politik kararın muteberiyeti zayıftı. Kral Edward'ın yanındaki uzmanlar arasında siyasi karar verecek vasıfta kimsenin bulunmaması bu bakımdan emniyet taşıyordu. Yeri gelmişken söyleyelim, İngiltere kralıyla Rus çarı şimdiki tabirle kuzen idiler.

Mevzu Fransız Cumhurbaşkanı Falliye'nin Londra ve Rusya seyahatinden sonra İngiliz kralı da Rusya'ya gidecek şeklinde dünyaya açıklanınca birdenbire İngiltere'deki siyasi münakaşa vasfı kazanmıştı hadise. Mesele avam kamerasına getirildi. Başbakan Askit Gezi'nin vasfını, mahiyetini şöyle açıkladı. 27 Mayıs 1908 tarihli Times gazetesinde. Rus İmparatoru yani Çar'ı tahta çıktıktan sonra memleketimize ananevi ziyaretini yapmıştı. Bu ziyaret şimdiye kadar iade edilmedi. Ayrıca kralımız da tahta çıkışından sonra hükümdarların yapması ananevi olan ziyaretini diğer Avrupa devlet başkanlarının yaptığı halde oraya yapmamıştır. Ayrıca kral ve kraliçemiz yeğenleri olan Rusya İmparator ve İmparatoriçesini de 7 yıldan beri görmek fırsatını bulamamışlardır. Mutlu bir tesadüf ile iki ülke arasında şu sıradaki münasebetlerimizde böyle bir mülakatı gereksiz kılacak bir vaziyette yoktur. Buluşmanın iki ülkenin dış münasebetleri üzerinde ancak iyi bir aksi sedası olabilir ve iki memleketin de iç işleriyle bir münasebeti yahut da bir tesiri bulunamaz ve bu tür fikirlere bağlanmaya çalışılması da arzu edilmez, diyor. Lis milletvekili O'Grady'nin Duma üyelerinden yani Rus parlamentosu üyelerinden 150'sinin Çar tarafından sürüldükleri Sibirya'da ya da cezaevlerinde zincirli bulunduklarını başbakanın bilip bilmediği, dolayısıyla bunun seyahatin bir devlet ziyareti ve temsili vasfı taşımaması için kral nezdinde teşebbüste bulunulmasını gerektirip gerektirmeyeceği yolunda bir soru sordu, istizahta bulundu. Meclis karıştı. Askit, Başbakan Askit sert şekilde ekleyecek başka bir şey olmadığını söyledi. Milletvekili O'Grady ile John Ward cevabı kafi bulmadılar ve seyahatin iptalini hiç olmazsa hususi mahiyete çevrilmesini istediler. Fakat bu da kabul edilmedi. Muhalefet ve muhalefetin sözcüsü olan Daily News gazetesi bu mevzuda yoğun bir kampanya sürdürdü. Rusya'da hem liberal hem de muhafazakar basın haberi iyi karşıladılar ve buna çok emniyet verdiler. Bunun Fransız-Rus anlaşmasını tamamlamak manası taşıdığını ifade ettiler. Bu temayül Fransız basınında da aynen görüldü. 1870'ten beri Almanya korkusuyla ve Almanya'ya kin ile yaşayan Fransa, üçlü ittifaka karşı yani Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya'ya karşı kendi ittifakının kurulmasının mutluluğu içindeydi. Gezi haberini Almanya'nın ağırbaşlı ve büyük tirajlı basını normal karşıladı. Rus-Alman imparatorlarının buluşmasından nasıl önemli neticeler çıkmamış ise bundan da mühim bir netice beklenmemesi gerektiğini müdafaa ettiler. Hatta St. Petersburg'da Almanca neşrolunan ve bilhassa Rusya idarecilerini, idareci çevresini etkileyen iki gazete bile mülakatın pek önemsenmemesi gerektiğini müdafaa ettiler. İşi abartan Angulomanların propagandalarını da tenkit ettiler. Buna karşılık hadise şovenist ve spekülasyon arayan küçük basına malzeme oldu. Mesela Pangermenist Leipziger Neueste Nachrichten İngiltere Rusya'nın panslavist emellerini destekliyor. Fas ve Makedonya meseleleri yeni üçlü grup tarafından her bir üyesinin menfaati ve Almanya'nın zararı ve prestijinin aleyhine çözümlenecek diye yazılar yazıyordu. Buluşma haberine en sert reaksiyon Avusturya'dan geldi. İngiliz diplomatlarının Berlin'in çok tesiri altında diye tavsif ettikleri meşhur Neue Freie Presse Rusya'nın Alman düşmanlarının merkezi ve otonomi ve istiklal politikası vasıtasıyla Makedonya'daki Hristiyanların Slavofil temayüllerine destek olduğu için İngiltere'ye yaklaştığını ileri sürüyordu. Mülakatta gerçekleştirilecek olan Makedonya meselesi üzerinde muhakkak bir anlaşmadır. Evvelce bu konuda bizimle anlaşan Rusya, şimdi İngiltere ile anlaşıyor. Ama unutulmamalıdır ki biz Balkan Yarımadası'nın herkesten daha yakınız. Biz olmadan hiçbir Balkan politikası tahakkuk edemez. Yaşamamız için gerekli ekonomik nefes alma sahamızdaki her türlü daraltmayı önlemekle yakından alakadar oluruz, diyordu Avusturya gazeteleri. İşte Viyana gazeteleri mevzuyu bol bol tartıştı. Bunun Balkanlardaki Avusturya prestiji ve ekonomik menfaatlerinin sonu olduğunu vurguladılar. Diğer yandan anti-Alman bir cephenin oluşturulduğunda ısrar edildi. Almanya'yı kışkırtmak için büyük çaba sarf edildi.

Hükümdarlar arası müzakerelerde mevzuların genel çizgiler içinde kaldığı anlaşılmaktadır. İngiltere-Rusya dostluğu, Almanya ile münasebetler, Baltık-Kuzey Denizi meseleleri ele alındı. Buna mukabil Rus Dışişleri Bakanı ile İngiliz müsteşarının görüşmesinde teferruata girilmiş İngiliz belgelerinde. İngiltere'ye dönüşten sonra kaleme aldığı anlaşılan görüşme zabıtlarında bunlar yer alıyor. Birinci mevzu olarak Makedonya reformları çok uzun münakaşalara yol açtı ve Bay Izvolsky'ye Rusya'nın İngiltere ve Almanya karşısındaki umumi politikasını açıklamak imkanını sağladı. Izvolsky'ye göre Makedonya meselesi gazetelerde de görülebileceği gibi Rus kamuoyunda çok dikkatle ve alakayla takip ediliyor. Önce biz anlaşalım, sonra sultana kabul ettirilir ama Almanya ve Avusturya buna karşı çıkacaklar ve zorluklar ortaya çıkacaktır. Rusya'nın Almanya'yı gücendirmemeye çalıştığı, Almanların Rus gazetelerinden şikayetçi olduğu anlaşılıyor. Bu yüzden Makedonya işinde yavaş gidilmesi yanlısı ipi koparmadan gelecek formülü arıyor. Bunlar hep vesikalarda var. Makedonya'da jandarma vazifelilerinin sultanın prestijini de zedelemeden umumi müfettiş tarafından tayin edilmesi tartışmasında Izvolsky buna taraftar olduğunu söyledi Rus Dışişleri Bakanı. Hatta Almanya ve Avusturya'yı buna ikna etmiş olduğu havasındaydı. Yabancı jandarma subaylarına çetelere karşı daha geniş salayet verilmesi yanlısıydı. İran meseleleri görüşüldü, Afgan hududu görüşüldü, Girit adası meselesi görüşüldü. Balkan demiryolu meselesinde Dışişleri Bakanı, Rus Dışişleri Bakanı'nın görüşleri Avusturya ile çatışıyordu. Avusturya'nın Makedonya'nın Almanlaştırılmasını istediği ileri sürüldü. Ve Harding'e bilhassa şunu etkiledi: beni Makedonya meselesine bana verilen salayetten daha çok sokmak istedi diyor Ruslar. Bunlardan anlaşıldığına göre değerli dinleyiciler, Reval'de İngiltere ile Rusya arasında bir anlaşma yok. Umumi vaziyet hakkında ve her mevzuda ayrı görüş ileri sürülmüş. Rusya buluşmaya daha salayetli bir kadro ile gelmiş ve İngiltere'yi kendi çizgisine çekmeye çalışmış. İngiltere hiçbir vaatte bulunmadan görüşlerini dinlemiş. Esasen Reval'deki kadro karar verecek bir kadro değil, karar vereceklere bilgi ulaştıracak bir kadroydu. Değerli dinleyiciler, İngiliz hükümeti ve İngiliz gazeteleri gayet ihtiyatlı davrandı hadiseye. Ancak Rus gazeteleri etraflı bir anlaşmadan bahsettiler. St. Petersburg'da yayınlanan Borsa gazetesine göre Kral Edward'ın sözleri, Makedonya işinde İngiltere ile Rusya'nın idaresinde mutlu ve kalıcı bir çözüme varılması isteği manasına gelmektedir diyordu. Bütün Rus gazeteleri Makedonya meselesinin çözüldüğünü söylüyordu. Alman gazeteleri Reval'de herhangi bir anti-Alman anlaşmanın bahis konusu olmayacağı yolunda Rus hükümetinin verdiği teminat üzerine bu konuyu soğukkanlıkla ele aldı. Avusturya gazeteleri buluşmanın bir savaş havası taşıdığı temasını en ısrarla işleyendi. İşte Makedonya ve Selanik'teki iddiaçıların haber kaynağı öncelikle yabancı postalar kanalıyla ellerine ulaşan, bazen de serbestçe satılan Avrupa gazeteleriydi. Bunlar o devrin gazetecilik telakkisi gereği dünyanın değişik yerlerindeki reaksiyonları kısa özetler halinde verirlerdi. Hatta kendi görüşlerine aykırı bile olsa bu tepkileri yansıtırdı. Dolayısıyla sadece bir Fransız gazetesini takip etmek bile, en çok satılan ve okunan o zamanlar Fransız gazeteleriydi, İngiltere'den Almanya'ya, Rusya'ya, Avusturya'ya kadar bütün reaksiyonları öğrenmeye kafiydi. İddiaçıların yeri gelenlerinden Niyazi Bey'in ve diğer birçok iddiaçıların hatıraları Reval mülakatının kendilerine basın tarafından tam bir paylaşma anlaşmasının imzalandığı şeklinde yansıtıldığını göstermektedir. Anlaşıldığına göre başta Avusturya gazeteleri olmak üzere bir kısım Alman ve Rus gazetelerinin yazıları bu mevzuda çok tesirli olmuştur. İkinci haber kaynağı Makedonya'daki yabancı konsoloslardı. İddiaçılardan Mehmet Şeref Bey hatıralarında diyor ki, biz Reval kararlarını Selanik'teki Alman başkonsolosluğundan öğrendik. Manyasizade Refik Bey'in evinde akşam yemeğiydik. Trajan Nali ancak yemeğin sonlarına doğru telaşlı haliyle geldi ve gecikmenin sebebini açıkladı. Alman başkonsolosluğunun hususi davetini aldım. Bana anlattığını sizlere de intikal ettirmemi istedi. İki gündür Reval limanında Rus çarının yatında görüşmekte olan İngiltere kralı ile çar devletimizin taksimi üzerinde anlaşmaya varmışlar. Karadeniz ve Boğazlar'da hakimiyet Rusya'ya veriliyor. Balkanlar'da Slav Birliği kabul ediliyor.
Romanya Rusya'nın nüfuzlu mıntıkasına giriyor. Buna mukabil Mısır, Sudan, Basra'ya kadar Irak İngiltere'nin oluyor. Rusya Londra'nın Akdeniz'deki mutlak hakimiyetini kabul ediyor. Trablusgarp İtalya'ya veriliyor. Fransa, Suriye, Lübnan'ı alıyormuş. Alman Başkonsolosu anlaşmanın tam metninin ele geçirildiğini, yarın neşredilecek resmi tebliğde detaylar olmamakla beraber iki hükümdar cihan için huzursuzluk mevzu olan şark meselesinin neticeye katiye raptı, yani kati neticeye bağlanması üzerinde mutabakata, anlaşmaya varmışlardır cümlesinin yer alacağını söylemiş. Alman diplomat dünyaya duyurulacak tebliğde bu cümlenin ayren yer aldığını göreceğiz dedi. Ömer Naci o da iddiaçıdan ileri gelenlerine vay alçaklar, ebedi kindar düşmanlarımız, onlardan ne beklenir ki? Arkadaşlar, eğer meşrutiyetin ilanını bu tehlikeye karşı müdafaa, hiç olmazsa tedbir sayıyorsak vakit geçirmeden ilan etmeliyiz dedi. Vatanın ancak meşrutiyetin ilanıyla kurtulabileceği üzerinde yarım saat süren Ömer Naci'nin konuşmasından sonra Talat Bey, Ali Fethi Okyar ve Mithat Şükrü Bileda'da konuştular. İlk işimiz artık saklanılmasında sebep kalmayan ülkenin taksimi kararına karşı her vesileyle burunlarını iç işlerimize sokan ve kendilerine düveli muazzama dediklerimize aralarında İngiltere ve Rusya olmadan birer protesto notası vermek oldu diyor. Görüldüğü gibi değerli dinleyiciler, görüşmelerde sadece Makedonya'daki reform konusunun ele alındığı, bir paylaşmanın asla bahis mevzu olmadığı, hele Rusya'nın bile böyle bir şeyi çok arzulamakla beraber tüm Avrupa devletlerini içine alan konferanslar teklif etmekten ileri gitmediği açık. Alman hükümeti gazetelerin gerginlik meydana getirmemesi için her şeyi yapmıştır ve kendi ülkesinde buluşmayı tabii bir hareket olarak değerlendirmiştir. Ama aynı Alman hükümeti başkonsolosu vasıtasıyla iddiaçıları kışkırtmıştır ve en şiddetli paylaşma haberlerini yaymaktan da geri kalmamıştır. İddiaçıların zaten Avrupa gazeteleri vasıtasıyla gerginleşmiş olan ortamda ihtiyaç duydukları kıvılcım böylece parladı. Anlaşıldığına göre bambaşka bir toplantı vesilesiyle de olsa, aynı yoğun kampanya yürütülmüş olsaydı artık kıvamına gelmiş olan meşrutiyet patlaması gerçekleşecekti. Evet, meşhur Reval mülakatında değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti paylaşılmadı. Ancak iddiaçılara meşrutiyeti ilan etmeleri için bir bahane, bir vesile oldu. Evet, Reval buluşması sadece bir bahaneydi. İddiaçılar tarafından bahane haline getirildi. Almanya'da bunu körükledi.

0: şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubi Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki, her peygamber kendi zamanında kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. Yarın akşam saat 21'de Ordu Altın Ordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak mevlid yayınını kaçırmayın.
0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Duymak istedikleriniz ve daha fazlası için
4: TGRT FM.

Değerli dinleyiciler, öteden beri Fransa Osmanlı Devleti ile sulh halinde olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman devrinde Kral François'yı Osmanlı hükümeti esaretten kurtarmış ve o zamandan beri Fransa Osmanlı Devleti için Avrupa'da imtiyazlı bir statüde kabul edilmiştir. Bu tarihten sonra Fransa ile Osmanlı Devleti arasında 1914 yılına kadar hiç savaş olmamıştır ve Fransız gemileri, Fransız tebası Osmanlı ülkesinde ve karasularında rahatça faaliyet göstermiştir ve milletler arası arenada Osmanlı Devleti hep Fransa'yı tutmuştur. Fransa da mümkün mertebe, bazen riyakarca da olsa, Osmanlı Devleti'nin yanında olmuştur. Bu sebeple öteden beri Darüssulh kabul edilen Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin nezdinde sık sık elçi gönderdiğini, bunlardan bazılarının daimi olarak Osmanlı ülkesine kaldığını, bazılarının muhakkak bir vazifeyle gelip döndüklerini biliyoruz. Bu elçiler Türkiye'de bulunan bu Fransız elçilerinin, Fransa krallarının göndermiş olduğu elçilerin memleketlerine gönderdikleri raporlar ve vermiş oldukları talimatlar Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından 1969 yılında neşredilmiştir değerli dinleyiciler. Kitapta Pierre Duparc tarafından toplanmış Recueil de Instruction Türkiye adıyla Paris'te neşredilmiş 500 sayfalık bir kitap. Kitapta 1639 yılından 1784 yılına kadar Osmanlı ülkesine gönderilmiş olan 16 elçinin talimatları var. Bu talimatlar Fransa'nın Osmanlı İmparatorluğu ile olan münasebetlerindeki tavrına ışık tuttuğu gibi tarihimizin karanlık kalmış birçok noktalarını da aydınlatıyor. Bu bakımdan son derece enteresan. Şimdi bu programda her biri birer hatırat mahiyetinde olan ve Fransız elçilerinin Osmanlı geleneklerini ve müesseselerini anlama kabiliyetlerini gösteren bu talimatlardan bir nebze sizlere aktarmak istiyoruz. Türk-Fransız ilişkilerine tekrar dönelim. Türk-Fransız münasebetleri Haçlı seferleriyle başladı değerli dinleyiciler. Aşağı yukarı 200 yıl sürdü bu seferler, 1096'dan 1291 yılına kadar. Hepsinde Fransa başrolü oynadı. Bu devirde bu ülkenin Türkiye'ye karşı tavrı tam düşmanlık idi. Seferlerin görünürdeki nedeni Kudüs'ün Müslümanlardan kurtarılmasıydı. Bu müddet zarfında, yani 200 yıl zarfında 8 sefer yapıldı. Sonuncu sefer olan 1270 seferi 1291'de bitti ve bundan 8 sene sonra Osmanlı İmparatorluğu'nu tarih sahnesinde görüyoruz. Bu sebeple Haçlı seferlerinden sonraki Türk-Fransız münasebetleri artık Osmanlı İmparatorluğu ile Fransa Krallığı'nın münasebetleri şeklini almıştır. Bu ikinci devirde Fransa'nın Türkiye'ye karşı iki yönlü bir tavrı vardır değerli dinleyiciler. Görünürde dostluk, el altından düşmanlık. Çünkü o devirde Fransa genişleme politikası takip ediyordu. Bu sebeple bütün komşularıyla harp halindeydi ve bu mücadelesinde uzak dostlar arıyordu. Bu devirde Fransa'nın bize karşı tavrı, bir ara Fransa Başbakanlığı yapmış olan Kardinal Richelieu'nun şu sözünde ifadesini buluyor: Fransa'nın komşuları Fransa'nın düşmanlarıdır. Fransa'nın komşularının düşmanları Fransa'nın dostlarıdır. İşte Osmanlı İmparatorluğu Fransa'nın komşusu ve baş düşmanı olan Avusturya'nın komşusu ve düşmanıdır. Fransa'nın bu manada dostları arasında Polonya ve İsveç de vardır. Rusya da bu gruba sokulabilir. Fransa'nın el altındaki düşmanlık politikasının arkasında doğu topraklarını ve ticaretini ele geçirme ve bu hususta İngilizlerle rekabet etme arzusu yatmaktadır. Evet, Türk-Fransız münasebetlerini böyle size bir tahmin ettik, genelledik. Şimdi asıl mevzumuza geçelim.

Büyük Fransız İhtilali öncesi Fransa'nın İstanbul'a gönderdiği 16 elçiye yazılı olarak verdiği talimatlarda başlıca 4 mevzu üzerinde duruluyor. Siyaset, ticaret, din ve kültür. Bu 4 mevzunun ilk 3'ü normal. Elçi bulunduğu ülkede olup bitenleri daimi olarak gözleyecek, tebalarının, tüccarlarının hatta dindaşlarının menfaatlerini koruyacak. Ve tabii kendi dininin o ülkede yayılmasını temin edecektir. Bu normal. Ama Fransa gibi Katolik bir ülke ile Müslümanlığın kalesi olan Osmanlı Devleti arasında ne gibi kültürel münasebet olacağı haklı olarak sorulabilir. Halbuki Fransa öteden beri kültürel münasebetlere de en az öbür konular kadar ehemmiyet verir. Çünkü Fransa önce bambaşka bir medeniyeti olan Osmanlı İmparatorluğunu yakından tanımak istemektedir. Sonra Türkiye eski Yunan ve Bizans kültürlerinin beşiğidir. Osmanlı kütüphanelerinde eski Yunan ve Bizans eserleri mevcut olabilir. Rönesans'ı başlatmış olan eserlere buralarda yenileri eklenebilir. Değerli dinleyiciler, kitapta giriş bölümünde talimatların muhtevaları hakkında size biraz evvel anlattığımız dört mevzu çerçevesinde enteresan bilgiler veriliyor. Sonra da Türk fikir sistemi, idare tarzı, elçilerin geliş ve dönüş maceraları, Fransa ile elçilik münasebetleri, elçilik mensupları, maaşları, yollukları, Fransız konsoloslukları ve Marsilya ile ticaret odası hakkında hülasa halinde bilgi verilmektedir. Bundan sonra her elçinin kısa hayat hikayesiyle talimatların metinleri sıralanıyor. Kitapta yer alan ilk daimi sefir, sürekli elçi Jean de la Haivantele İstanbul'a 23 Ekim 1639'da gelmiş. 3 ay kadar sonra 17 Ocak 1640'da Sultan 4. Murat tarafından kabul edilmiş. Elçi memleketimizde 22 sene kalmış. Fakat vazifesinin sonlarına doğru 1658'de Köprülü Mehmet Paşa'nın emriyle Yedikule Zindanı'na hapsedilmiş. Sebebi Girit Harbi sırasında Fransa'nın el altından Venediklere yardım etmesi ve bunda elçinin de mühim bir rol oynamasıdır. Osmanlı Devleti harbe girdiği veya kendisini harp halinde saydığı devletlerin elçilerini Yedikule zindanlarında mecburi ikamete tabi tutardı. İşte bu Fransız elçisi Vantelli'nin Yedikule zindanına kapatılması üzerine hem hapis sebebini katiyen ve resmen öğrenmek hem de elçi hapisten kurtarmak için ikinci bir elçi yola çıkarılıyor. François Blondel bu elçinin adı. 24 Aralık 1658'de İstanbul'a geliyor. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa ile 3 defa görüşüyor fakat padişahla görüşemiyor ve muvaffak olamayarak memleketine dönüyor. Halbuki talimatta Köprülü Mehmet Paşa'nın padişaha şikayet edilmesi ve cezalandırılmasına çalışılması da vardı. Fakat Köprülü Mehmet Paşa çok kurnaz bir vezir. Elçiyi de kendisi görüşüyor fakat padişahla görüştürmüyor. Padişah da bunu bildiği için elçiyle görüşmüyor ve elçi muvaffak olmadan memleketine dönüyor. Elçinin geri dönmesinden sonra Blondel'in eski elçi affa uğruyor, o da memleketine dönüyor. Bundan sonra Fransa 4 sene kadar İstanbul'u elçisiz bırakıyor. Sebebi gönderilecek elçinin Fransa'nın Macaristan'da ve Cezayir'in Cidellik şehrinde el altından aleyhimize çalışmaları yüzünden selefinin uğrayacağı akıbete uğramasından korkulmasıdır. Sonunda eski elçi Jean de la Haivantele'nin yerine oğlu Denis de la Haivantele'nin gönderilmesine karar veriliyor. Elçi 30 Kasım 1665'te İstanbul'a varıyor. 48 gün sonra 5 Ocak 1665 tarihinde Vezir-i Azam Köprülü Mehmet Fazıl Ahmet Paşa, Köprülü Mehmet Paşa'nın oğlu, bundan 16 gün sonra da 2 Şubat 1666'da Padişah Sultan 4. Mehmet tarafından kabul ediliyor. Padişah o sırada 24 yaşındadır. Elçi 17 Aralık 1670 yılında memleketimizden ayrılmıştır ve böylece tam 5 sene ülkemizde vazife yapmıştır. Fransa Kralı 14. Louis'nin Dışişleri Bakanı Hugh de Lyon tarafından imzalanıp da kendisine verilen talimatta Katolikliğin ve mukaddes yerlerin yani Kudüs ve civarının korunması ve bazı siyasi mevzular yer alıyor. Aynı gün yazılan bir ek talimatta ise Fransa'nın Osmanlı ülkesindeki ticari münasebetleri üzerinde duruluyor. Din konusunda elçiye verilen talimatta Cizvit ve Kapusen papazlarının kiliselerinin korunması. Cizvit ve Kapusenler iki Katolik tarikatidir. Bu tarikata mensup olan papazların açmış olduğu manastır ve kiliselerin korunması. Bunlar
Vatikan'ın misyonerlik fonksiyonunu yerine getiren tarikatlerdir. Ve papazlar arasındaki rekabetin önlenmesi de talimatta yazıyor. Ortodoks papazlarının Katoliklerden üstün duruma gelmesinin engellenmesi gibi noktalar bu talimatlarda yer alıyor. Peki siyasi mevzularda elçiden neler bekleniyor? Bir kere devam etmekte olan Girit seferinin sona erdirilmesi ve barışın Venediklilere menfaat sağlayacak biçimde imzalanması için elçinin tavassut etmesi, aracılık yapması var. İkinci olarak boşalan Polonya Krallığı'na Avusturya İmparatoru'nun namzedi yerine bir Fransız namzedini getirilmesi için sultanın beyanatta bulunması sağlansın isteniyor. Üçüncü olarak Fransız elçisinin merasimlerde tekadüm etmesini, önde gelmesini temin etmesi isteniyor. Son olarak da ticari münasebetler için İran'a gönderilen heyetin selamette varmasının sağlanması isteniyor. Bir ek talimat var. Orada da İngiliz ve Hollandalı tacirler lehine bozulan dengenin düzeltilmesi isteniyor. Cezayirli korsanlar tarafından Fransız gemilerine ve Fransız mallarına verilen zararların tazmin edilmesi isteniyor. Osmanlı gümrüklerinde Fransız malları için daha da kolaylıklar sağlanması isteniyor. Türk limanlarındaki Fransız gemilerinin aranmasına son verilmesi isteniyor. Fransızlara borcu varken Müslüman olan Fransızların iadesi gibi bir takım hususlar bu ek talimatta yer alıyor. Fransa 1670 yılında İstanbul'a üçüncü bir elçi gönderdi. 10 Kasım 1670'te İstanbul'a gelen diplomat, o sırada Edirne'de bulunan padişah ve Vezir-i Azam Fazıl Ahmet Paşa ile görüşmek üzere bu şehrin yolunu tuttu. Ocak 1671 sonunda önce Köprülü Zade Fazıl Ahmet Paşa ile, sonra da padişah Sultan 4. Mehmet ile görüştü ve itimat mektubunu takdim etti. Marki de Nentel adındaki bu elçiye verilen iki talimattan birincisinde yine dini mevzular ve siyasi mevzular ön sırayı tutuyor. Colbert tarafından imzalanan ikinci talimat ticari münasebetlere ait. Din hususunda yine Cizvit ve Kapusen papazlarının Ortodoks Rumlara karşı korunması isteniyor. Sakız Adası'nda Rumlarca işgal edilen kiliselerin Fransız papazlarına iadesi ile uğraşılması isteniyor. Bir de 1660 yılında yanan Galata'daki St. George Kilisesi'nin yerine yenisinin yapılmasının temin edilmesi gibi noktalar yer almaktadır. Siyasi münasebetler hususundaki talimatta 5 Eylül 1669'da Osmanlılarla Venedik arasında imzalanmış olan sulh muahedesinin, barış anlaşmasının, yani Girit'in Osmanlılara verilmesine dair olan anlaşmanın Venedikliler lehine tatbik olunması ve Türk ordusunun Macaristan işlerine müdahalesinin önlenmesi gibi hususlar var. Yani elçi bunları temin etmeye çalışacak. Fransa Kralı 14. Louis ile Başvekil Colbert tarafından imzalanmış olan ticari talimatta da Osmanlı İmparatorluğu'nda Fransız ticaretinin neden gerilediği anlatıldıktan sonra bu vaziyetin düzeltilmesi için elçi tarafından yapılabilecek işler ifade ediliyor. Önce İlk kapitülasyonlar olan 1535 kapitülasyonlarıyla Fransız ticaretinin mümtaz bir duruma gelmiş olduğu belirtildikten sonra kralların ihmali, para değerindeki değişiklikler, Hollandalı ve İngiliz tüccarların ortaya çıkıp da gümrük tarifelerini indirtmeleri gibi sebepler yüzünden Fransa'nın uğradığı zararlar anlatılıyor. Ve bu durumun düzeltilmesi için şu tekliflerde bulunuluyor. Yeni bir kapitülasyon anlaşmasıyla Fransızların eski imtiyazlı duruma getirilmeleri, ülkeler tüccarlarına tanınmış hakların geri alınması, yani Fransızlar ön plana gelsin. Bir de Fransız mallarının öbür ülkelerin mallarına tercih edilmesi isteniyor. Bundan uğraşsın istiyorlar elçiye. Evet, elçi Nentel 1677'de Vezir-i Azam'ın huzurunda oturacağı yeryüzünden anlaşmazlık çıkardı ve bu yüzden gözden düştü. Bunun yanında satın aldığı eski eserler yüzünden çok borca girdi. Vaziyetini daha da sarstı bu. Bu sebeple geri alınmasına karar verildi. Fakat Osmanlı hükümeti yeni elçi gelinceye kadar Nentel'in gitmesine müsaade etmedi. Sonunda elçi Gabriel Jülleroj 14 Kasım 1679'da İstanbul'a geldi. Bu kitapta elçinin itimat mektubunu Vezir-i Azam'a ve padişaha ne zaman takdim ettiği belirtilmiyor. Yalnız Edirne'de bulunan padişah Sultan 4. Mehmet tarafından 26 Kasım 1684'te huzura kabul edildiği yazılı.
Ancak 1679'da İstanbul'a gelen bir elçinin itimat mektubunu 5 sene sonra vermesi düşünülemez. Sadrazam ve padişah tarafından henüz kabul edilmemiş bir elçinin bir yıl vazife yapması mümkün olamayacağına göre burada bir eksiklik olması gerekir. Daha da tuhafı, elçinin padişaha itimat mektubunu takdim ettikten 3 ay 9 gün sonra 5 Mart 1685'te inme indirerek ölmesidir. Yani felç geçirerek ölüyor. Yeni elçi Pierre Girardet'in gelip vazifeye başlamasına kadar ki bir sene içinde işleri eski elçinin karısı idare ediyor. Bu da enteresan. Değerli dinleyiciler, memleketimizde 6 sene kadar vazife yapan Fransız elçisi Gabriel de Gilleraj'a verilen talimatta şu noktalar üzerinde duruluyor. Elçi sadrazamla görüşürken onun oturduğu minderliğe göre daha aşağıda bir yerde arkalıksız bir iskemlenin üzerine oturmayı kabul etmeyecektir. Yani elçi selefinin, kendinden önceki elçinin ortaya çıkardığı anlaşmazlığı sürdürecektir. Değerli dinleyiciler, elçiler sadrazamın huzuruna kabul edildiği zaman sadrazam hafifçe yerden yüksek bir sedirin üzerinde oturuyor. Tam karşısında odanın ortasına arkalıksız bir iskemle konuyor. Elçinin o iskemleye oturmasına müsaade ediliyor. Halbuki sadrazamın huzuruna giren herkes sadrazamın huzuruna zaten oturamaz. Bu elçiye tanınmış bir imtiyazdır. Fakat Fransız elçisi bunu da istemiyor. İkinci olarak Nimeş barış anlaşmalarından sonra Kral 14. Louis'nin ne kadar güçlü bir hale geldiği üstü kapalı olarak padişaha duyurulacaktır. Bu Nimeş anlaşmaları hatta 1678'de Fransa ile Hollanda. Ertesi senede Fransa, İspanya, Avusturya ve İsveç arasında imzalanmış ve Fransa'nın birçok şehri ele geçirmesi neticesini doğurmuştur. Bu da 14. Louis'ye, Kral 14. Louis'ye prestij temin etmiştir. Yani elçi üstü kapalı bunu anlatarak padişaha gözdağı verecek. Talimatta öyle yazıyor. Din mevzusunda da daha önceki elçilere verilen talimattaki teklifler tekrarlanmış. Buna göre elçi Kudüs'teki mukaddes yerlerin Rum Ortodokslardan alınıp Fransızlara verilmesine çalışacak. Cizvit ve Kapusen papazlarını korumayı da sürdürecek. Tarihimizde Cizvit papazları diye söz edilen bu Cizvitler 1534 yılında İspanyol rahip Ignatius de Loyola tarafından kurulan Cesus yoldaşları. Cizvit, Cesus'un yani Hazreti İsa'nın yoldaşları manasına geliyor. Böyle bir tarikat. Kuruluş maksadı dinsiz diye adlandırılan başka dindekileri Katolik yapmak. Bu sebeple tarikat mensupları çok faaliyetli kimseler. Yine bizim kayıtlarımızda, tarihlerimizde Kapoçin papazları diye bilinen Kapusenler, İtalyanca'da kukulata manasına gelen Cappuccino giydikleri için bu adla alınmışlardır. İngilizce'de de Kapuçin diye adlandırılmışlar. Fransızca Kapusen. Bunların maksadı da bilhassa Müslümanları Hristiyan yapmak. Bir vazifeleri de yangın söndürmek. İşte Fransa'nın niçin bu iki tarikatı tuttuğunu bu şeylerden anlamamız kolay oluyor. Bu izahatlardan. Değerli dinleyiciler, elçi Gabriel de Gilleraj'a verilen talimatta ticaret mevzu din konusu gibi 1673 tarihli kapitülasyonlarla tanzim olunduğu için elçiye düşen vazife anlaşma metinlerinin tam tatbik edilmesine çalışmaktır. Bu anlaşma ile Fransa daha önceki talimatlarda yer almış olan taleplerini Osmanlı İmparatorluğu'na kabul ettirmiştir. Bir de talimatta Osmanlı Lehistan yani Polonya münasebetlerinin dikkatle takip edilmesi isteniyor. Ruslar eski elçi Nuantel vasıtasıyla Edirne'de imzalanmış olan barış anlaşmasını bozdurup Polonyalıları Türkler üzerine saldırtmak istiyorlardı. İşte bu hassas durumu incelesin istiyor Fransa elçisinden. Değerli dinleyiciler, bu devredeki 5. elçi Pierre Girardet olmuştur. 12 Ocak 1686'da İstanbul'a ayak basmış. 2 ay sonra 6 Mart 1686'da Sadrazam Sarı Süleyman Paşa, 17 Mart'ta da padişah tarafından kabul edilmiştir. Memleketimize 3 sene kalmıştır bu elçi. O da Selefi Cilaraj gibi felç geçirerek ölmüştür. Büyük elçiye birincisi 1 Haziran 1685'te, ikincisi de 15 Ağustos'ta 1685'te iki talimat verilmiştir. Bu talimat Kral 14. Louis ve Başbakan Colbert tarafından imzalanmıştır. Birinci talimatta din hususundaki önceki talimatlarda mevcut hükümler tekrar ediliyor. Sonra siyasi sahada
büyükelçinin yalanlamada bulunması isteniyor. Fransa'nın Osmanlıların düşmanlarına yardım ettiğine dair dedikoduların aslı olmadığını söyleyecek elçi yalanlayacak. İmparatorluk o sırada 1683'te başlattığı Viyana kuşatması sebebiyle Avusturya, Venedik, Polonya ve Rusya ile savaş halindeydi. Fransa da el altından bunları destekliyordu. Elçi bunu yalanlayacak. Bundan başka büyükelçi sadrazamın eski büyükelçi Cileraş vasıtasıyla Avusturya, Polonya ve Venedik'le barış anlaşması imzalanmasını isteyip istemediğini gizlice araştıracaktır. Dışişleri Bakanı Colbert'in imzaladığı ikinci talimatta da şunlar var. İngilizlerle Hollandalılar önceleri karayoluyla Türk limanlarına getirilen Güney Asya mahsullerini şimdi Ümitburnu yoluyla getirdikleri için Türkiye gümrük resmi vergisi alamıyor. Bu hal hem Osmanlılara hem de Fransızlara zarar veriyor. Bunu hatırlatıyor. İngilizlerle Hollandalıların Türkiye'ye getirdikleri kumaşlar Fransızlarınkinden daha düşük kalitede. Bunu hatırlatması isteniyor. Fransızların Kızıldeniz'deki Süveyş ve Cidde limanlarında satış yerleri açmalarına müsaade temin etmesi isteniyor. Bir de Fransız gemilerinin kendi hesaplarına mal alıp Türkiye'de satarak Fransız tüccarlarına zarar vermelerinin önüne geçilmesi elçiden isteniyor. Evet, bu elçi Girard'den de felç geçirerek ölünce Fransa onun yerine Pierre de Castagne de Châteauneuf'u elçi olarak gönderiyor. 27 Eylül 1689'da İstanbul'a geliyor büyükelçi. 1699'a kadar bir sene memleketimizde vazife yapıyor. Buna da iki talimat verilmiş. Birincisi siyasi mevzulara, ikincisi ticari mevzulara dair. Birinci talimatta büyükelçinin Türkleri Macaristan'da Avusturya'ya karşı tecavüze, taarruza geçmeye teşvik etmesi isteniyor ve Tökeli İmre'nin Erdel Prensliği'nin Osmanlılarca desteklenmesinin temin edilmesi isteniyor. Türklerin Avusturya ile anlaşıp savaşa son vermelerinin önlenmesi için çaba harcaması isteniyor. Çünkü Fransa Kralı 14. Louis bu sırada kendisine karşı kurulmuş olan Avusturya, İspanya, İsveç ve bazı Alman prenslerinin ittifakıyla mücadele ediyordu. Bu ittifaka Augsburg Ligi denir orada yapıldığı için. İşte bunlarla meşgul olduğu için Kral 14. Louis Avusturya ile Osmanlı Devleti'ndeki arasındaki savaşın devamını arzu ediyordu. Elçinin bunu körüklemesi isteniyor. Bakın elçiler ne işlere yarıyor. Bir de İngiliz kralı olarak Orange Prensi Willem'in değil de Kral 14. Louis'nin müttefiki olan 2. James'in tanınması isteniyor. O sırada değerli dinleyiciler, İngiltere'de Katolik krala karşı bir hareket oldu. İngiltere Anglikandır fakat İskoçya Katoliktir. İskoç kralı aynı zamanda İngiltere kralı oldu. Fakat İngilizler Katolik kral istemediler. Ve Kral James Fransa'ya kaçtı. Katoliklikten dönmedi Anglikanlığa. Bunun üzerine Fransa'ya kaçtı. Fransa onu destekliyordu. Onun yerine eski kralın kız kardeşinin oğlu Hollanda kralı Willem kral oldu. İşte Kral 14. Louis elbette ki kendisi gibi Katolik olan bir kralın İngiltere'de hakim olmasını istiyordu. İşte bunun için bu kralı tanısın Osmanlı Devleti, Willem'i değil diyor ve Orange Prensi'nin yani yeni İngiltere Kralı'nın elçisi olarak İstanbul'a gelmiş bulunan Trombal'ın padişah tarafından kabul edilmemesi için Fransız elçisinin elinden geleni yapması isteniyor. Elçiye verilen ticari talimatta da bir önceki elçiye verilen talimat tekrar edilmiş. Fazladan Girarden'in Kızıldeniz ve Karadeniz'de ticaretin serbest olması yolundaki gayretleri hatırlatılıyor. Bir de Katoliklere bazı haklar tanınmak üzere Fransa Kralı 4. Henry tarafından 1598'de ilan edilen Nant Fermanı'nın 1685'te Kral 14. Louis tarafından kaldırılması üzerine bu Augsburg İttifakı kurulmuştu. Bu ittifakın kurulmasında İngiliz Krallığı'na getirilen Willem'in de rolü olmuştur. İşte bundan dolayı kral bu Willem'e karşı eski kral 2. James'i desteklemektedir. İngiltere Kralı 2. James Fransa'ya kaçmıştır İngiltere'den kovulunca ve ölene kadar orada yaşamıştır ve bir daha İngiltere tahtına dönememiştir. Değerli dinleyiciler, Fransa büyük bir mücadele neticesi kendine taraftar toplamak için çok diplomatik gayretler harcıyordu. Kral bu arada
gizli işlerle vazifeli memurlarını seferber etti. Bunlardan birisi de Büyükelçi Şatönöf'e 1692'de hususi vazifeler gönderilmiş olan Charles de Ferio adındaki gizli ajandır. Kendisine verilen iş Osmanlı İmparatorluğu'nu Avusturya ile savaşını sürdürmeye ikna etmekti. Bu harp 1683'te Viyana kuşatmasıyla başladı. Bütün cephelerde olduğu gibi Avusturyalılarla da devam ediyordu. 10 senedir sürüyordu bu savaş ve Osmanlı devlet adamlarında yılgınlık hasıl etmişti. Sadrazamın el altından barış istediği rivayetleri Kral 14. Louis'nin kulağına gitmişti. İşte gizli ajan Ferio ne yapıp yapacak? Türklerin harbe nihayet vermesine mani olacaktır. Böylece Avusturya bir yandan Türk ordusunun bir yandan da Fransız ordusunun ateşi arasında kalacaktır. Ferio'ya verilen 18 Nisan 1692 tarihli talimata göre 14. Louis'nin çok büyük kuvvetler topladığını, bunlarla bütün düşmanlarını yeneceğini, bu sebeple de Avusturya gibi ananevi bir düşmanın iki ateş arasında bırakılmasının Osmanlı menfaatlerine uygun olduğunu her fırsatta herkese duyurması isteniyordu. Ajan aslında Büyükelçi'ye yardımcı olarak gönderilmişti. Daha doğrusu öyle tanıtılmıştı. Bir başka vazifesi de haber toplamaktı. Bu arada Türkçeyi gayet güzel öğrendi. Burada işin garibi Osmanlı hariciyesinin Avrupa meseleleri hakkında sadece yabancı elçilerden bilgi edinmesi. Gazetelerin, ajansların bulunmadığı bir devirde yabancı devletlerin İstanbul'da asırlardır daimi elçiler bulundurduğu halde Babali bu ülkelere kendi elçilerini göndermiyordu ve göndermemekte de ısrar ediyordu. Böylece yabancı devletler kadar istihbarat faaliyetinde bulunamıyordu. Türkiye'ye 1692 yılında gelen Ferio 1695'te Fransa'ya döndü. Ertesi sene tekrar geldi. 3 sene sonra da büyükelçi olarak tayin edildi. Bu vazifesini yaparken aklını kaçırdı. Delirdi. Yerine derhal bir başkası gönderildi.

Evet, Dalo'nun yerine Jean-Louis de Bonnac gönderildi. Selefi 7 Kasım 1716'da ülkemizden ayrılmıştı. Yeni büyükelçi Selefi iş başındayken yola çıktı. 14 Ekim 1716'da İstanbul'a geldi. 26 Ocak 1717'de Edirne'de sadrazamla, 13 Nisan 1717'de de İstanbul'da padişahla görüştü. 30 Mayıs 1716 tarihli 26 sayfalık talimatında önce Osmanlı hükümeti hakkında bilgi veriliyor. Padişah, sadrazam ve diğer ileri gelenler hakkında bilgiler. Bundan sonra hariciyeye dokunuluyor. Mukaddes yerlerle alakalı olarak Rumların çıkardıkları anlaşmazlıklara dikkat çekiliyor. Tataristan'a ve İran'a gönderilen heyetler hakkında bilgi veriliyor. Ticaret mevzuunda 1673 tarihli kapitülasyon anlaşmasının tam tatbikine çalışması isteniyor sefirden ve Türk memurlarına hediye verilmemesi teklif ediliyor. Siyasi mevzularda Utrecht Anlaşması'nın 1713'te Rastatt Anlaşması'nın 1714'te imzalanmasından sonra Avrupa'ya barışın geldiğine fakat buna rağmen Avusturya İmparatorluğu'nun her an bir mesele çıkarabileceğine dikkat çekiliyor. Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya arasında harp çıkarılmasının uygun olacağı ifade ediliyor. Böyle bir harbin Macaristan'da değil Dalmatya'da Adriyatik taraflarında verilmesinin Fransız menfaatlerine denk düşeceği açıklanıyor. Bonnac ülkemize 8 sene kaldı, sonra merkeze alındı, yerine Jean-Baptiste d'Andrezel gönderildi. Yeni büyükelçi d'Andrezel 13 Eylül 1724'te İstanbul'a geldi. 10 Ekim 1724'te sadrazamla, 17 Ekim 1724'te de padişahla, Sultan 3. Ahmet o zamanki padişah, sonra vazifesine başladı. 2 yıl çalıştıktan sonra 1726'da felç geçirdi. Bunun üzerine yeni büyükelçi gelene kadar sefaret işlerini yürütmek üzere İzmir konsolosunu yanına aldı. Sonra geriye çağrıldı d'Andrezel ve 1727'de sefaret içinde öldü. Versay'da, yani Fransa kralının oturduğu Versay Sarayı'nda 6 Mart 1724 tarihinde hazırlanmış olan talimatında Selefi'ninkinde olduğu gibi önce Osmanlı ileri gelenler hakkında bilgi veriliyor elçiye. Siyasi konularda Türk-Rus barışının sürdürülmesi için çaba göstermesi ve İran'a saldırılmamasının sağlanması isteniyor. Bu sayede Osmanlı ordusu Fransa'nın işine geldiği anda Avusturya'ya harp açacak biçimde bekletilmiş oluyordu. Fransa'nın ülkemize gönderdiği yeni büyükelçi Louis de Villeneuve oldu. 5 Aralık 1728'de İstanbul'a gelen büyükelçi 12 sene kaldı İstanbul'da. Kendisine Versay'da hazırlanıp da 11 Ağustos 1728'de Kral 15. Louis ve Dışişleri Bakanı Chauvelin tarafından imzalanmış olan birinci talimattan başka ek iki talimat daha verildi. Sonuncusu kültür konularına ait. Birinci talimatta önce Osmanlı İmparatorluğu'nun vaziyetinin bir tablosu çiziliyor. Buna göre Avusturya İmparatoru'nun Belgrad ve Temeşvar'ı almasından sonra Türklerin fetih hevesleri önlendi. Artık müdafaaya geçtiler. Sultan 3. Ahmet de bütün itimadını damat İbrahim Paşa'ya verdi. Din konusunda yine Rum-Ermeni rekabetine dikkat çekiliyor. Ticaretin ehemmiyeti vurgulanıyor. İki ülkenin arasındaki alışveriş 10 milyon franka yükselmiş. 400'den fazla gemi bu işte kullanılıyor. Büyükelçiye verilen kültür talimatında enteresan teklifler var. Fransız Arkeoloji ve Edebiyat Akademisi üyesi olan Sevin ve Furmon'a büyükelçinin yardım etmesi için hazırlanmış olan bu talimatta İstanbul'da ilk matbaanın açılmasından kralın duyduğu memnuniyet ifade ediliyor. Sonra geçen akademi üyelerinin dillere destan saray kitaplığını inceleyerek antik çağ yazmaları aramaları, buldukları takdirde bunların kopyalarını çıkarmaları isteniyor. Akademi mensupları, o iki tarihçi, kitapçılar ve hususi kişilerle temas edecek, el yazmaları satın alacak, Aynaroz Manastırı'nda da belli etmeden antik çağ kitaplarını arayacaklardır. Bu talimat bana enteresan geldi. Değerli dinleyiciler, ülkemize gönderilen 12. Fransız daimi elçisi Michel de Castellan olmuştur. 1741'den 1747 tarihine kadar 6 sene memleketimizde vazife yapmıştır. Elçiye verilen talimatta Osmanlı ordusunun o zaman Avusturya'nın elinde bulunan Macaristan'a saldırmasının temin edilmesi istenmiştir. Fakat Osmanlı hükümeti buna yanaşmamıştır. Hatta bir ara Castellan'ın bu mevzuda padişah için hazırladığı bir muhtıra sefarethaneden çalınıp Avusturya'da neşredilmiş, bu da büyükelçinin geri çağrılmasına yol açmıştır. Castellan'a verilen talimatta Osmanlı ordusu ve Osmanlı idaresi hakkında bilgiler veriliyor. Din konusunda Rumların ve Ermenilerin Türkiye'deki Fransız

misyoner faaliyetlerini engellememelerinin temin edilmesi isteniyor. Büyükelçiye misyoner faaliyetlerini bir elden yönetmesi, yani bunlar arasında çatışma çıkmasını önlemesi, bu iş için gerekirse Fransa'nın Roma'daki büyükelçisiyle işbirliği yapması teklif edilmiştir. Türkleri Avusturya'ya saldırmaya teşvik eden Muhtıra'nın Fransız sefarethanesinden çalınıp da Viyana'da neşredilmesinden sonra geri çekilen Castellan'ın yerine Roland de Alo gönderildi. Yeni büyükelçi Pierre de Alo'nun oğluydu daha önceki elçilerden. 1747 yılında İstanbul'a geldi. Gerek karısının ve gerek kendisinin büyük borçları yüzünden çok sıkıntı çekti. Belki bu yüzden iki kere felç geçirdi. Bu Fransız elçileri Türkiye'de felç geçiriyor. İkincisinde öldü ve İstanbul'daki Saint Louis mezarlığında toprağa verildi 1754 yılında. 7 sene kalmış demek ki İstanbul'da. Buna verilen talimatta din konularından bahsediliyor. Sonra siyasi mevzulara dokunuluyor. Bunlarda deniyor ki Türkiye 1746'ya kadar süren İran Harbi'nden yorgun çıktı. Osmanlıların Avusturya'ya karşı Macaristan'da ve Temeşvar Banat'ında bir hareketlenme görülüyor. Bunun üzerinde bilgi veriliyor. Ve Baron de Tott, onunla beraber Türkiye'ye gelen Fransız soylusu Baron de Tott'la sıkı işbirliği yapması isteniyor. Patron Halil isyanından sonra padişah olan Sultan 1. Mahmud'un 13 Aralık 1754'te vefatından tam 10 gün sonra büyükelçi Roland de Alor'un da ölmesi Fransa'yı alelacele yeni bir elçi göndermeye zorladı. Sultan 1. Mahmud'un yerine padişah olan Sultan 3. Osman 65 yaşındaydı. Padişah değişikliği hükümet adamlarının değişmesine yol açabilirdi. Büyükelçinin de ani ölümü Fransız menfaatlerini zedeleyebilirdi. Onun için alelacele bir elçinin gönderilmesi gerekiyordu. Bu sebeple Charles de Vergen adında biri eski büyükelçinin vefatından 15 gün sonra fevkalade büyükelçi olarak gönderildi. Bir yıl sonra da normal büyükelçi olarak tayin edildi. 1755'te İstanbul'a geldi ve 69'da ayrıldı. Demek ki 14 sene kalmış. İstanbul'da tatlı su frengi yani Löventen bir hanımla evlendi. Yani Osmanlı Devleti vatandaşı olan Fransız İtalyanlara Löventen, tatlı su frengi denir. Bundan iki çocuk sahibi oldu büyükelçi. Vaziyetten Fransız Dışişleri Bakanı Choiseul'u haber etmediği için geri çekildi. Sonra gözden düştü. Fakat Kral 16. Louis başa geçince 1774'te Dışişleri Bakanı oldu. Ölene kadar da 13 sene kadar bu vazifede kaldı. İşte bu elçinin talimatında din konularına yer verildikten sonra yeni padişahın İran'a ve Venedik'e ait Korfu'ya sefer açmasına mani olması isteniyor. Avusturya İmparatoriçesi Maria Teres, Silezya'yı geri almak üzere Prusya'ya saldırmadıkça Türklerin Macaristan'a saldırmamasının temin edilmesi isteniyor. Rusya'nın Bu ve Dinyester arasına yerleştirdikleri kuvvetler ve Polonya üzerindeki emeller sebebiyle Osmanlılar bakımından arz ettiği ehemmiyet üzerinde duruluyor. Yeni büyükelçi Selefi de Alo gibi Osmanlı İmparatorluğu ile Prusya arasında anlaşma imzalanması için emir bekleyecek. Kırım Hanı ile iyi ilişkiler sürdürecek ve Kafkasya bölgesindeki Tatarlar hakkında bilgi toplayacak. Vergen'le alakalı başka bir hadise Baron de Tott'un kendisiyle beraber gönderilmesidir. Baron de Tott Türk ordusunun ıslahı manzarası altında, görünümü altında İstanbul'a gönderilmiştir. Bunun için de bir talimat hazırlanmış. Bu talimat kendisine okutulmuş fakat eline verilmemiştir. Hatta talimat kral ve memurlar tarafından da imzalanmamış. Yani gayri resmi bir belge niteliğinde, daha önce malum evrak çalındığı için Fransa sefarethanesinden Baron de Tott'un ne niyetle Fransa'dan Türkiye'ye geldiği de böylece anlaşılmış oluyor.

Değerli dinleyiciler, Fransa'nın ülkemizde uzun süre kalan büyükelçilerinden birisi de François de Saint-Pré olmuştur. 1768'de İstanbul'a gelmiş, 1785 yılında geri çağrılmış. Demek 17 sene vazife yapmış. Versailles'de hazırlanıp da kendisine verilen talimatta başlıca 4 nokta üzerinde duruluyor. Katolikliğin ve misyonerlerin desteklenmesi, din ve ticaretin bağlı olduğu hususu belirtilerek ticaret hususunda talimatlar veriliyor. Fransa'nın Osmanlı İmparatorluğu nezdinde azalmış olan itibarının yükseltilmesi isteniyor. Bir de Osmanlı Devleti'nin durumu ve yakın ve uzak gelecekte çıkarılacak ihtilallere de dikkat çekilmektedir. Değerli dinleyiciler, Fransız Büyük İhtilali'nden önceki son Fransız Büyükelçisi 1784'te ülkemize gelmiş olan Auguste de Choiseul-Gouffier olmuştur. İstanbul'a 1784'te ayak basmış, 1792'de geri çağrılmıştır 8 sene. Fakat ihtilal idarecisi tarafından cezalandırılacağını zanneden Gouffier Rusya'ya sığınmış, orada 10 sene kalmış, ülkesine 1802'de dönmüştür. Ve restorasyonu üzerine, yani Fransa'da krallığın ihyası üzerine devlet bakanı ve milletvekili olmuş, 1817'de ölmüştür. Eski İstanbul Büyükelçisi olup da sonradan Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Vergen ile Kral 16. Louis tarafından imzalanıp da eline verilen talimatta önce yine din, sonra ticari konulara yer verilmiş. Siyasi konuda Osmanlı Devleti'nin Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan sonra içine düştüğü çöküntüden söz ediliyor ve Büyükelçinin Türk ordusuna her türlü yardımı yapması, bunun için de müteassıs ve muallim subaylar getirtmesi teklif ediliyor. Bundan sonra imparatorluğunun Avrupa ülkeleriyle olan münasebetleri birer birer gözden geçiriliyor. Bu arada Avusturya ile ittifak halinde bulunan Fransa bu ülkenin elçisini desteklemekte, fakat Türkiye aleyhine teşebbüste bulunmamaktadır. Prusya ve Venedik'in emelleri dikkatle incelenecektir. Babali ile anlaşma imzalamış olan İspanya'nın din işlerini el atarak Fransa'ya rakip olabileceğine dikkat çekilmektedir. İngiliz ticareti biraz gerilemiştir, fakat bu ülkenin Karadeniz'de ağırlığını duyurmaya çalıştığı belirtilmektedir. Talimatın sonlarında padişahın mutlak otoritesine isyanların menfi tesirinden, devlet idaresindeki gevşeklikten, yabancı düşmanlığından, Yeniçeri isyanlarından ve Mısır'ın bağımsızlık peşinde koşmasından söz edilmiştir.

Evet değerli dinleyiciler, bu kitap ihtilal öncesinde Fransa'nın Türkiye'ye gönderdiği 16 daimi büyükelçi hakkındaki yazılan bu bilgiler, elçilerin listesi, kendilerine verilen talimatların ehemmiyeti hakkında bir özetten ibaret. Fakat bu kadarcık bir bilgi bile talimatların Osmanlı tarihi bakımından çok büyük ehemmiyetini gösteriyor. Fransız elçilerinin Fransız Dışişleri Bakanlığı ile yazışmaları ayrı ciltler halinde toplanmıştır. Yüzü aşan ciltlerdir. Hepsi de birbirinden enteresandır. Tabii ki her ülke kendi tarihini kendi belgelerine göre yazar. Fakat yabancı belgelerde de bunların mukayeseli olarak tetkik edilmesi çok mühimdir. Bu bakımdan elçi talimatları çok ehemmiyetli. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka programda ama radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.

çile. Gayiplerden bir ses geldi. Bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçtu tepemden birdenbire dam. Gök devrildi künde üstüne künde. Pencereye koştum, kızıl kıyamet. Dediklerin çıktı ihtiyar bacı. Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent. Ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Ateşten zehrini tattım bu okun. Bir anda kül etti can elmasımı. Sanki burnum değdi burnuna yokun. Kustum özazımdan kafatasımı. Bir bardak su gibi çalkandı dünya. Söndü istikamet, yıkıldı boşluk. Al sana hakikat, al sana rüya. İşte akıllılık, işte sarhoşluk. Ensemin örsünde bir demir balyoz. Kapandım yatağa son çare diye. Bir kanlı şafakta bana çiğ horoz. Yepyeni bir dünya etti hediye. Bu nasıl bir dünya? Hikayesi zor. Mekanı bir satıh, zamanı vehim. Bütün bir kainat muşamba dekor. Bütün bir insanlık yalana teslim. Nesin sen? Hakikat olsan da çekil. Yetiş körlük, yetiş. Takma gözde cam. Otursun yerine bende her şekil. Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam. Aylarca gezindim yıkık ve şaşkın. Benliğim bir kazan ve aklım kepçe. Deliler köyünden bir menzil aşkın. Her fikir içimde bir çift kelepçe. Kim küçülüyor eşya uzakta? Gözsüz görüyorum rüyada. Nasıl? Zamanın raksı ne bir yuvarlakta? Sonum varmış, onu öğrensem asıl. Bir fikir ki sıcak yarada kezzap. Bir fikir ki beyin zarında sülük. Selam, selam sana haşmetli azap. Yandıkça gelişen tılsımlı kötülük. Yalvardım, gösterin bilmeceme yol. Ey yedinci kat gök, esrarını aç. Annemin duası, düşte perde ol. Bir asa kes bana, ihtiyar ağaç. Uyku, katillerin bile çeşmesi. Yorgan, Allahsıza kadar sığınak. Teselli pınarı, sabır memesi. Size şerbet, bana kum dolu çanak. Bu mu rüyalarda içtiğim cinnet? Sırrını ararken patlayan gülle. Yeşil asmalarda depreniş, şehvet. Karınca sarayı kupkuru kelle. Akrep nokta nokta ruhumu sokmuş. Mevsimden mevsime girdim böylece. Gördüm ki ateşte, cımbızda yokmuş. Fikir çilesinden büyük işkence. Evet, her şey bende bir gizli düğüm. Ne ölüm telleri döktüm, nelerden. Dibi yok göklerden yeter ürktüğüm. Yetişir çektiğim mesafeler. Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz. Yollar bir yumaktır, uzun, dolaşık. Her gece rüyamı yazan sihirbaz. Tutuyor önümde bir mavi ışık. Büyücü, büyücü ne bana hıncın. Bu kükürtlü duman nedir inimde? Camdan keskin, kıldan ince kılıcın. Bir zehirli kıymık gibi beynimde. Lugat, bir isim ver bana halimden. Herkesin bildiği dilden bir isim. Eski esbaplarım tutun elimden. Aynalar söyleyin bana. Ben kimim? Söyleyin, söyleyin, ben miyim yoksa arzı boynuzunda taşıyan öküz? Bela mimarının seçtiği arsa,
hayattan muhacir, eşyadan öksüz. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, minicik gövdeme yüklü kafta. Bir zerreciyim ki arşa gebeyim, dev sancılarımın budur kaynağı. Ne yalanlarda var ne hakikatta, gözümü yumdukça gördüğüm nakış. Boşuna gezmişim yok tabiatta, içimdeki kadar iniş ve çıkış. Gece bir hendeye düşercesine birden kucağına düştüm gerçeğin. Sanki erdim çetin bilmecesine, hem geçmiş zamanın hem geleceğin. Açıl susam açıl, açıldı kapı. Atlas sidirinde mavera dede, yandı sırça saray ilahi yapı. Bin bir avizeyle sonsuz maddede. Atomlarda cümbüş, donanma, şenlik. Ve çevre çevre nur, çevre çevre nur. İç içe mimari, iç içe benlik. Bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur. Nizam köpürüyor, met vakti deniz. Nizam köpürüyor, ta çenemde su. Suda bir gizli yol, pırıltılı iz. Suda ezel fikri, ebed duygusu. Kaçır beni ahenk, al beni birlik, artık barınamam gölge varlıkta. Ver cüceye, onun olsun şairlik, şimdi gözüm büyük sanatkarlıkta. Öteler, öteler, gayemin malı, mesafe ekinim, zaman madenim, gökte saman yolu benim olmalı. Dipsizlik gölünde inciler beni. Diz çök ey zorlu nefs, önümde diz çök. Heybem hayat dolu, deste ve yumak. Sen bütün dalların birleştiği kök, biricik meselem, sonsuzu bu.

0: TGRT FM Haber.
1: TGRT Haber'den mutlu pazarlar diliyoruz. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Gündem özel programıyla karşınızdayız. Bu haftada, bu pazarda geride bıraktığımız haftanın sıcak gündem başlıklarını konuşuyor olacağız. Bugün iki bölüm halinde başlıklarımızı belirledik. İlk bölümde biraz ağırlıklı siyaset konuşacağız. CHP Yeni Parti, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı seçim sistemine ilişkin önemli açıklama. Bir diğer taraftan elbette devam eden terörsüz Türkiye sürecindeki çerçeve yasa meselesi. İkinci bölümde de İsrail'in bir kez daha gündeme getirdiği Türkiye karşıtlığı, provokasyonu, önemli gelişmeler yaşandı bilindiği üzere. Suriye'de bir askeri üsse saldırı düzenledi, gelen açıklamalar var. Özellikle İsrail ne yapmaya çalışıyor? Türkiye'ye yönelik bu provokatif, aynı zamanda kışkırtıcı girişimleriyle beraber ikinci bölümde değerli konuklarımızla birlikte o başlığı konuşuyor olacağız. Şu dakikalarda stüdyomuzda 24. dönem İstanbul Milletvekili Sayın Faik Tunay var. Faik Bey merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: İyi pazarlar. İyi pazarlar. Birazdan da değerli izleyiciler, akademisyen, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Serhat Ulağlı hocamız bizlerle birlikte olacak. Serhat hocamız gelene kadar biz Faik Bey'le hemen başlayalım. Biraz CHP Yeni Parti hattını konuşalım Faik Bey. Şimdi Yeni Parti ilk işte kurulduğu zaman sizinle bir yayın yapmıştık. Bir parti kuruldu, evet, ama biz bundan sonra bu partinin ideolojisi ne olacak? Nerede duracak? Merkeze aldığı ideolojisi ne olur diye konuşuyorduk ama çok fazla üzerine tabii zaman geçti. Ama o günden bugüne konuştuklarımız üzerinde değişen bir şey oldu mu Yeni Parti ile ilgili sizce?
2: Aslında olmadı ama değişmeyen bir şey var. Şimdi Amerikalıların çok sevdiğim bir sözü var. Diyorlar ki algı gerçekliktir. Tabii hayatta her zaman algılar hayatımızı yönlendirmiyor, belirlemiyor ama özellikle siyasette çoğu zaman, hele de bizim gibi ülkelerde, algı gerçeklik yerine geçebiliyor. Şimdi Yeni Parti kurulduğundan beri, evet, biz programı yapalı yaklaşık bir aydan fazla zaman oldu. Değişmeyen bir şey var ki psikolojik üstünlük hala CHP Yeni Parti kıyası yaparsak Yeni Parti'de. Çünkü sahip oldukları veya sahip oldukları demeyeyim, Yeni Parti'yi destekleyen medya, isim anmaya gerek yok. Bir iki tane televizyon kanalı, işte bir gazete. Onların etki alanı yüksek Türkiye'de. Yani baktığınız zaman da ben sıkı sıkıya takip ediyorum. En çok izlenenlerde, işte reytinglerde falan hep ilk 5'te, ilk 10'da yer alıyorlar. Ve onlar istisnai bir şekilde 7/24 Özgür Özel, Yeni Parti algısını oturtuyorlar. Ve tam tersine Kemal Bey'i de, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi de hep kötüleyen, eleştiren haber. Mesela Kemal Bey bir yere ziyarete gidiyor. Şu kişiyle arasında şu konuşma geçti diyor. Sonra Kemal Bey bunu yalanlıyor. Diğer muhatap yalanlıyor ama bir kere manşet atılmış oluyor. Yani müthiş bir haber taarruzu var. 2x2=4. Yani şu an psikolojik üstünlük Yeni Parti'de. Ama ne kadar psikolojik üstünlük Yeni Parti'de olursa olsun bir de gerçekler var. Şimdi algı gerçeklik dedik ama bir de yalın gerçeklik var. O zaman da söylemiştim. Hala arkasındayım. Yeni Parti'de Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu hegemonyasından, bakın kelimeyi bilerek seçiyorum, altını çiziyorum, Ekrem İmamoğlu hegemonyasından kurtulamadığı sürece gerçek anlamda bir lider olamaz. Evet, şimdi belki bizi izleyen bazıları hemen itiraz edecekler. Şimdi itiraz etmeye başladılar. Bir lider daha ne yapmalı? Evet, Özgür Özel, Sayın Özgür Özel yüzün üzerinde miting yaptı. Anadolu'nun gitmediği yerlerine gitti, gitmediği köşelerine gitti, kahveye gitti, tarlaya gitti, işçilerle beraber oldu. Yani olması gereken herkesle beraber oldu. Hitabetinde, konuşmasında hiçbir problem yok. Genç, dinamik ama bunlar yetmiyor. Çünkü karşınızda Tayyip Erdoğan gibi bir lider örneği var. Ve 24 senedir kesintisiz, beğenelim beğenmeyelim, ülkeyi yöneten, bir kere dahi koalisyona düşmemiş bir lider var. 2015 seçimlerini istisna tutarsak. Şimdi çıta o kadar yükseldi ki, sizin her yaptığınız, her söylediğiniz, her attığınız adım dikkatle takip ediliyor ve medya üstünlüğü, diğer konulardaki üstünlük iktidarda. Bunu bilerek mücadele etmeniz lazım. Şimdi ben Yeni Parti'deki söylemlere bakıyorum. Mesela çerçeve yasa. En sonuncusundan başlayalım. Çerçeve yasayı destekleyebilirsiniz, desteklemeyebilirsiniz. Evet de bir tercihtir, hayır da bir tercihtir. Nitekim İyi Parti hayır dedi. Eleştirenler var, takdir eden. Siyaset böyle bir şeydir. Şimdi Sayın Özgür Özel ne dedi? Aynen ifadelerini tekrar ediyorum. Yeni Parti'yi millet kurmuştur. O yüzden milletvekili arkadaşlarımız kendi seçim bölgelerinden gelen talepleri kulak ardı edemezler. Dinlemek durumundalar. Hür iradeleriyle karar vermelerin önünü açtım. Yani karışmıyorum. Ama ben evet diyeceğim. İsteyen istediğini diyebilir dedi. Şimdi böyle liderlik olmaz. İsveç'te olur, Norveç'te olur, Danimarka'da olur, ama Finlandiya'da olur ama Türkiye'de olmaz. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Her coğrafyanın, her toprağın koşulları var, şartları var. Burası lider odaklı bir ülke.
1: Çünkü şunu mu söylemeye çalışıyor Sayın Özgür Özel? Bu partide bir parti içi demokrasi var. Herkes kendi istediği şekilde
2: çok güzel
1: oyunu verebilir mi acaba?
2: Süper bir katkıda bulundunuz. Evet, kulağa hoş gelen bir söylem. Parti içi demokrasi var. Herkes özgür. Ama şunu unutmayın ki solun Türkiye'de 50 senedir, 60 senedir iktidar olmamasının ana nedeni işte bu parti içi demokrasi, bu çok seslilik, bu özgürlük. Böyle bir şey kimse kusura bakmasın yok. Siyaset belli kurallar çerçevesinde yapılan bir uğraş, bir dava. Yani bir lider çıkıp şunu söylerse ben evet diyorum ama isteyen arkadaşlarım hayır diyebilir. O zaman ne olur derler ki kardeşim sen gerçek anlamda lider değilsin demek ki. Ve nitekim Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni partiye geçtikten sonra yeni partiyi destekleyen, isim anmaya gerek yok, çok usta gazeteciler dahi gerek YouTube yayınlarında gerek televizyon kanalında dediler ki bu olmadı. Bunun gibi bir sürü örnek var. Var. Ve evet, şimdi bakıyorum iç işleyişini de iyi bildiğim için 2 kere 2 4 tekrar söylüyorum. Bakın izleyenler belki bıkmıştır ama yarın aynısını söyleyeceğim. Ekrem İmamoğlu'nun maddi ve manevi desteği olmasaydı, Kemal Bey, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 13 değil 133 seçim dahi kaybetseydi Özgür Özel kurultayı kazanamazdı. Kimse kimseyi kandırmasın. Böyle bir dünya yok. Ve kazandılar. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun etkisinden Sayın Özgür Özel'in kurtulması çok mümkün değil. Hı-hı. Şimdi birileri diyor ki ne kadar güzel işte vefa örneği gösteriyor. İmamoğlu'nu satmıyor. Tabii ki çok güzel. Hapishanede ziyaret etmesi, eşine destek, bunlar gayet insani davranışlar. Bunları tartışmak, bunları konuşmak zaten doğru değil, etik değil. Ahlaksızlık. Ama şimdi partinin lideri kim kardeşim? Partinin başı kim? Sen misin? İmamoğlu. Bu çift başlılıktan doğru bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Kaldı ki Türkiye'nin önünde çok hayati konular var. Bakın birazdan programın ikinci bölümünde İsrail'i konuşacağız. Rusya-Ukrayna savaşı 4 yıldır devam ediyor. Çerçeve yasa, terörsüz Türkiye, kamuoyu bölünmüş, insanlar bölünmüş. Şehit aileleri var, gaziler. Yani çok zor ve çetrefilli konular var. Böyle bir iklimde çok güçlü bir liderlik gerekiyor. Karar alacaksınız, aldığınız karar sizi batırabilir de, çıkarabilir de. Ama bu iradeyi göremiyorum. Yani algıyla nereye kadar yürür? O konuda şüphelerim var.
1: Faik Bey mesela belli kesimler diyor ki hayır diyor, Ekrem İmamoğlu diyor. Şimdi yavaş yavaş o oyun, o denklemin dışına çıkarılmaya başlandı. Eskisi kadar Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasındaki o süreç eskisi kadar yoğun bir şekilde ilerlemiyor. Belki de işte ziyaretler anlamında, belli noktalarda ağırlığını gösterme konusunda. Siz buna katılmıyorsunuz. Böyle bir şey söz konusu olamaz diyorsunuz.
2: Şöyle,
1: öyle mi?
2: Kısmen katılıyorum. Sayın İmamoğlu'nun hapse girdiği 23 Mart'ta yanılmıyorsam, yani yaklaşık 16-17 ay oldu yanılmıyorsam, İlk zamanlardaki Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel üzerindeki etkisiyle bugün, işte bugün ayın kaçı, 23-24 Ağustos 2026, bugünkü etkisi aynı değil. Niye? Hapiste olan birisi var, iletişim kaynakları kısıtlı, işte haftada bir iki görüşmeyle ne kadar olur. Ama hala ve hala parti yönetiminde, özellikle yeni parti yönetiminde ön planda, yani genel başkan yardımcıları şu an isimler var ama aslında arka planda Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler hala oraları idare ediyorlar ve kontrol ediyorlar. Bunu ben biliyorum. Bunu sadece ben bilmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde olan, bir dönem siyaset yapan, siyaseti takip eden isimler de biliyor. Ha, bu etki ne kadar daha devam eder? Evet, bu bir muamma, bu bir soru işareti. Ama Ekrem İmamoğlu etkisi bir. İkincisi, Sayın Özgür Özel'in etrafına baktığınız zaman da hakikaten sıkıntılı tipler var. Birazdan ilerleyen bölümlerde onu açarız.
1: Mesela?
2: Ya şöyle söyleyeyim, şimdi beraber görev yaptığımız insanlar var. Bakın siyaset sayesinde bir anda maddi olarak imkanlarınız değişiyorsa, giydiğiniz kıyafetten giydiğiniz ayakkabıya kadar, bindiğiniz arabaya kadar bu hissedilir oluyorsa ve siz bunun hesabını veremiyorsanız burada sıkıntı yaşarsınız. Mesela bir Veli Ağbaba örneği var. Yani kamuoyunda konuşuluyor. İstiyorsa da bağlanır. Ben bir suçlama, bir hakarette falan asla bulunmuyorum. Tarzını biliyorsun. Ama bunun gibi birçok soru işareti olan isimler var. Bakıyorum her ne kadar ön planda gözükmeseler dahi arka planda hala bunlar etkin. Yani bunlar kolay şeyler değil. Bir de şöyle bir hataya düşüyor bence yeni parti. İlk bölümde son şunu söyleyeyim. Şimdi sizin hedefiniz Hep bunu Sayın Özgür Özel söylüyor, yanındakiler de söylüyor. Takdire şayan, işte bizim hedefimiz iktidar olmak, bu iktidarı devireceğiz, işte cumhurbaşkanlığı alacağız, ama partinin söylemlerine, hareketlerine ve eylemlerine baktığım zaman hep Cumhuriyet Halk Partisi ile bir yarış, bir hesaplaşma, bir kin durumu var. Ha, aynı hatayı Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bazı yöneticiler de yapıyor, onu da konuşuruz. Yani artık yollar ayrıldı. Yeni parti gitti, partisini kurdu, örgütlerini, teşkilatlarını kurdu. Artık CHP ile yeni partinin bir alakası yok. Yani ne onun onu ağzına alması lazım, ne onun onu. Yani senin hedefin Tayyip Erdoğan'ı sandıkta yenmekse, senin hedefin AK Parti'yi yenmekse, sen artık CHP'nin adını ağzına almayacaksın. Senin yöneticilerin oradaki günleriyle ilgili konuşmayacak, Kemal Bey'e saldırmayacak. Kemal Bey'le o defter kapandı, bitti, siz yeni partiyi kurdunuz. Bir de garip olan bir şey.
1: O defter öyle kolay kapanacak bir defter mi onlar açısından?
2: Asla. Faydı. Bakın, şunu kastetmiyorum. Yani 30 yıllık evlilikler bitiyor. İnsanlar hayatının sonuna kadar o eşini, ayrıldığı eşini unutamıyor. Ben şunu kastetmiyorum. Tabii ki içinde yaşarsın. Acını da içinde yaşarsın. Kapalı kapılar ardında. Zaten bunu yapabilenler başarılı oluyor. Şimdi o kadar garip durumlar var ki. Yine isim anmayayım. Çok böyle eski, hani siyasette 50 yılını benim yaşımdan daha büyük isimler var. Yeni partiyi destekliyorlar. Yeni partinin etkinliklerine katılıyorlar. Özgür Özel'e destek açıklamaları yapıyorlar. Hem televizyonda hem sosyal medyada. Ama hala CHP üyesiler. Ya kardeşim, böyle bir utanmak.
1: Nasıl oluyor?
2: Ya, utanır insan ya. Şunu demek istiyorum. Bir evlilik, tırnak içerisinde söylüyorum ya. Bu da bir evlilik değil mi? Bittiyse artık arkasından konuşmazsınız. Allah yolunu açık etsin. Yapamadık, yollarımız ayrıldı dersiniz. Bu şuna benziyor. Yani 30-40 yıllık evlilikler bitiyor. Adam kadın hakkında inanılmaz kötü şeyler konuşuyor. Kadın, ya siz aynı yatağı paylaştınız 30-40 sene. Bu yakışır mı? Şimdi bakıyorum, kelli felli siyasetçiler ve çok usta isimler Özgür Özel'in her etkinliğinde varlar. Özgür Özel'in sürekli yanındalar ama hala CHP üyesiler. İstifa et o zaman kardeşim CHP'den. Yani hem CHP üyesi olayım, hem Özgür Özel'i destekleyeyim. Özgür Özel CHP'nin içerisinde olsaydı bunu yapabilirdin. Ama artık Özgür Özel yeni partide, başka bir kimlik, başka bir kurumsal kimlik. İstifa et Cumhuriyet Halk Partisi'nden, git. Ha, şunu diyorsan, ben yapamıyorum, yapamam bunu. Bak, Önder Sav. Birçok isim eleştirdi Önder Sav'ı, değil mi? Ne laflar etti. Ama Önder Sav'dan daha CHP'li kimse var mı? Bence yok. Eğer kıstas tanım Cumhuriyet Halk Partililikse yok. Ne yaptı? Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı benim bildiğim kadarıyla. İstifa etti. Belki çok acıyarak, içi acıyarak, üzülerek, ağlayarak, duygularını bilmiyorum ama istifa etti. Şimdi Önder Sav yeni partiye ilgili bir etkinliğe gitse, Özgür Özel'i desteklese kim ne diyebilir? Ama şimdi burada bakıyorum, hem oranın üyesi hem burayı destekliyor.
1: Yani çok enteresan, bu çok rastlanan bir durum da aslında. Yani Türk siyaseti açısından da belki üzerinde konuşulması gereken bir nokta. Faik Bey, bu arada Serhat hocamız da geldi. Hocam buyurun, bekletmeyelim sizi. Hoş geldiniz.
3: Buyurun hocam, lütfen. Hocam,
2: o zaman son şunu söyleyeyim. Tabii. Sizin cümlenizde. Evet, Türk siyasetinde birçok şey bugüne kadar görüldü, yaşandı. Ama şunu kimse unutmasın. Bakın, hep konuştuk. Z kuşağı, alfa kuşağı, yeni kuşak. Bunlar vallahi billahi eski jenerasyon gibi değil. Yani ben bile bazen kendimi 45 yaşta eskimiş hissediyorum. Yani hepsinin elinde akıllı telefon, her şeyi araştırıyor. Yani eski siyaset tarzıyla ilerlerim, söylerim bir şey, atarım bir yalanı, inanır. O devirlerin ben geçtiğine inanıyorum artık. Yepyeni bir seçmen profili var. Ve her seçim döneminde 5 milyon, 6 milyon yeni seçmen geliyor. Zaten seçmen sayısı 66-67 milyon. Yani 5-6 seçim sonra çoğunluğu bunlar oluşturacaklar. 5-6 seçimi bile bulmayacak. Yani eski alışkanlıklarla siyaset yapmaya devam edenler yerinde sayarlar.
1: Şimdi hocama bir kez daha hoş geldiniz diyerek, hoş geldin. Aslında her programda altını çizdiği önemli bir nokta var. Çok yeni bir seçmen kitlesi geliyor.
3: Evet.
1: Daha önce oy kullanmamış, kodları X, Y kuşağına benzemeyen, onlardan tamamen ayrı. Dolayısıyla onları biraz ikna etmek meselesi kesinlikle üzerinde duruyordunuz. Hocam, biz CHP yeni parti hattındaki gelişmelerle başladık.
3: Gelirken dinledim şeyden.
1: Peki.
3: Bu arada benim bir çağrım olacak. Yani İstanbul'u, buyurun, yöneten belediye başkanları hangi partiden olursa olsun, İstanbul'un en acil çözüm bekleyen sorunlarından biri, evet, biri kentsel dönüşüm. Trafik. Bakın, buraya çok yakın, evet, bir yerden kaç saattir gelemiyoruz. Trafik kilitlenmiş durumda. Yani bu sorunu da bir altını çizmekte,
1: evet,
3: fayda var.
1: Her, bir vesile daha oldu, bunu, evet, söyleyelim. Gerçekten çok haklısınız hocam. Şimdi bir, şunu da söyleyelim. Bir bıçaklı saldırı olayı yaşandı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Meriç, Melih Meriç entübe edildi bu arada. Yani işin tabii bir de bu farklı adli ama çok ciddi bir sürece ilerleyen bir durumu daha oldu. İşte bir ilçe başkanının atama meselesinden dolayı kaynaklandı. Eski CHP'li ilçe başkanı tarafından. Belki buna ilişkin de yani bu karşı karşıya gelme olayının ne denli bir noktaya taşındığını anlatabilmek adına belki önemli bir gelişme olacak. Hocam, yeni parti kurulduğunda biz burada yayın yapmıştık. Faik Bey de buradaydı. Faik Bey, dedim ki yeni parti kuruldu kurulalı. Sorduğumuz sorular noktasında bir değişiklik var mı? Nasıl bir ideoloji? Nereye oturdu? Merkezde mi? İşte daha mı solda? Daha mı farklı bir ideoloji yürütüyor? Değişen bir şey oldu mu yeni partinin kuruluş aşamasından bu yana? Onu da sorayım size.
3: Şimdi öncelikle yani yeni partinin kurulmasıyla birlikte bir siyasi konjonktürde bir hareketlilik yaşandı. Ve bu hareketlilik Faik Bey'in de yayında dinlediğim kadarıyla İyi Parti'nin lehine ciddi bir gelişmeye kazandı. Fakat bu ivmenin şu anda eskisi kadar fazla bir atalet göstermediğini görüyoruz. Bunun da sebebi İyi Parti'nin kuruluş felsefesinin üzerine baktığınız zaman, bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ideolojisi var. AK Parti'nin bir ideolojisi var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir ideolojisi var. Yeni Parti'nin tek bir ideolojisi var. Sayın Kılıçdaroğlu karşıtlığı. Yeni Parti'nin bir ideolojisinin olmaması partinin algısını bir miktar olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz. Fakat seçmenin hangi tarafa evrildiği noktasında baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin, işte mevcut haliyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun önderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kurumsal kimliğinin olduğunu biz görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o parti geleneğinden, ki bakın çok önemli belediye başkanlarının henüz, yani işte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olsun, işte dün Mersin Belediye Başkanı açıkladı. Büyük belediye, büyükşehir belediye başkanlarının çoğunda bir değişiklik biz görmedik. Bazı taşra bir yerlerde, diğer ilçelerde bunları biz gördük ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini hala halkın nezdinde bir itibarın olduğunu gösteriyor. Şimdi elbette ki bir siyasi konjonktür olarak yeni parti ilk yola çıktığı heyecanla, işte üye sayısının artması, kendisine yapılan bağışlar parti için bir artıydı. Ama mevcut konjonktür içerisinde açıkçası yeni partinin bir yenilikçi kanadı, ki ismini de aslında oradan geliyor, yenilikçi kanadı, revolüsyonist bir kanat mantığıyla yola çıkması belli bir noktaya kadar vatandaşla ve seçmen kitlesinde bir karşılık buldu. Faik Bey'in söylediği çok önemli bir şey var. Bakın, biz önümüzdeki seçimde 2027-2028'de 9 milyona yakın, hep altını çizdiğimiz bir nokta var, oy verecek bir seçmen kitlesi var. Ve bu seçmen kitlesi aslında Türkiye'de belediye başkanlarını belirleyecek, cumhurbaşkanını belirleyecek, milletvekillerini belirleyecek, açıkçası Türkiye'yi yönetecek ekibi belirleyecek. Şimdi bu ekibin dilini konuşmak önemli. Peki bu ekibin, daha doğrusu bu 9 milyon seçmenin, genç seçmenin ideolojisini, bu 9 milyon genç hayata hangi perspektiften bakıyor? Siyasi yelpazenin neresinde? Bakın, bir öğretim üyesi olarak söylüyorum. Lisans, yüksek lisans, ön lisans, doktora öğrencilerim dahil apolitik bir nesil yetiştiğini görüyoruz. Buradaki belirleyici olan nokta, bu seçmen kitlesine hitap edebilen, söylemleri üretebilen, projeler üretilen, halkın kendi dinamiklerine cevap verebilen belediye başkanlarını üretmek. Naçizane bu hafta içerisinde birkaç tane belediyeyi ve bazı yerleri ziyaret ettim ve bazı izlenimlerimi paylaşmak istiyorum. Vatandaşın şöyle bir algısı var Gülden Hanım. Gençler artık kendilerine spor salonu yapılan, kendilerine işte müzik yapıldıkları alanların dışında gençlerin geleceklerini hazırlayabilecekleri, istihdam şartlarını oluşturabilen, inovatif projeleri üreten mantıklara yöneldiklerini görüyoruz. Bu noktada ben özellikle parti değiştirdiği için, buradan herkese bir sözüm var. Parti değiştirdiği için eleştirilen bir belediye başkanını bence bundan dolayı değil, hizmetlerinden dolayı bir esas alınması gerekiyor. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde mevcut yapı değişikliğinden sonra, yani yeni partinin ayrılmasından sonra bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde sistem devam etmeye başladı. İşte bunlardan bir tanesi benim öğrencim, bugün Eyüp Sultan belediye başkanı, kendisi aynı zamanda tıp doktorudur. Eyüp Sultan Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olarak göreve başladı. O zamandan beri siyasetin içinde olan biri. Yani kurumsal olarak bu yapı kendi içinde devam etmeye başladı. Bir de yeni parti içerisinde açıkçası yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan bazı tartışmalar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Açıkçası az önce yayına girerken de Faik Bey de söylemişti. Partinin Yani bir karar verme mekanizmasında çok sesliliğin olduğunu görüyoruz.
1: Şimdi o çok seslilik mi?
3: Şimdi bakın, mesela
1: çerçeve yasa şu an konuştuğumuz en önemli ülkemiz açısından, bölge ülkeler açısından en önemli mesele terörist Türkiye açısından. Faik Bey çok güzel bir çerçeve çizdi. Yani işte Sayın Özgür Özel Genel Başkan olarak diyor ki siz hayır oyu verebilirsiniz ama ben evet oyu vereceğim. Kendisine göre bu bir liderlik değil. Ben de dedim ki acaba bir parti içi demokrasi olarak mı değerlendiriliyor bu söylem? Bundan dolayı mıdır ki dedi diye sordum kendisine.
2: Ne cevap verdin?
3: Şimdi sizin konuşmanızı
1: çok kibar bir şekilde burası İskandinavya ülkesi değil dedi.
3: Değil dedi. Fakat Faik ben bu noktada Faik Bey'in affına sığınarak söylüyorum.
2: Estağfurullah hocam. Neden?
3: Ben bu noktada Faik Bey'den biraz ayrı düşünüyorum. Neden şey söylüyorum? Özgür Özel'in milletvekillerini bu konuda ki bakın Türkiye'nin çok hassas bir süreçten geçtiği bir dönemde bu yasa tasarısının Türkiye için ne anlam ifade ettiğini bakın yeni yeni insanlar anlamaya başladı. Özellikle herhalde ikinci yarıda konuşacağımız İsrail'in tabii provokatif hocam. Şeyiyle birlikte. Şimdi ben burada şöyle düşündüm. Özgür Özel'in bu açıklamasından sonra milletvekillerini kendi inisiyatiflerine bırakması şimdi elbette bu bir liderlik tartışması oluşturabilir. Bir parti içi demokrasi olarak da yorumlanabilir. Ama bunu şöyle yorumladım. Özgür Özel'in bu konuda net bir tavır çizmediğini yorumladım. Neden olarak da şimdi yeni partinin siyasi konjonktür içerisinde belli bir ideolojisi yok. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin durduğu yer belli. Ama yeni partinin durduğu yerin iki tane karşıtlığı var. Sayın Erdoğan idi. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu evet. oldu. Açıkçası
1: bunun dışında
3: bir ideolojisi yok.
1: Çerçeve yok.
3: Şimdi bu şeyde çerçeve yasada ben açıkçası şöyle yorumladım. Şimdi parti içindeki milletvekillerinin farklı coğrafyalardan, farklı gruplardan gelmeleri acaba evet oy verse oy kaybına neden olur mu? Hayır oy verse oy kaybına neden olur mu? Bu nedenle milletvekillerinin kendi bölgelerinden aldıkları geri dönüşlere, feedbacklere yönelik bir hamle olarak düşündüm.
1: Bunu niye söyleme ihtiyacı duyulur mu peki bu? Mesela ben evet vereceğim ama siz istediğiniz oyu verebilirsiniz. Neden
3: aslında
1: söylenir?
3: Evet verilmesini şöyle bakın. Şimdi biz buna örtük imgelem diyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Bazen biz söylemek istediğimizi, bunun en çok örneğini dişçide veririm. Dişçi örneğini öğrencilerime anlatırken söylerim. Anne farkında olmadan çocuğuna dişçi korkusunu aşılar. Yani çocuğuna der ki bak yavrucuğum içeri girdiğinde hiçbir şey olmayacak korkma. Çocuğun korkusu yoksa bile bu cümleyi duyduktan sonra bilinçaltına yerleşir. Şimdi bu bir örtük imgelemdir. Aynı şekilde Sayın Özgür Özel'in de ben evet oyu vereceğim ama milletvekillerimi serbest bırakıyorum derken aslında şunu söylüyor. Ben yeni parti lideri olarak ve yeni parti olarak bizim bu konudaki duruşumuz evettir. Ama siz kendi parti politikamızı bir tarafa bırakıp kendi içinizde, kendi bölgenizdeki değerlere göre hareket edin ifadesiyle de bir anlamda kendi seçmenin, o bölgelerdeki seçmenin duyarlılıklarında sanki hesaba kattığını düşünüyorum.
1: Belki
3: yorum farkı.
1: Estağfurullah
2: şöyle.
1: Evet.
2: Güzel. Neyse.
3: Şimdi ben bir şey
1: söyleyeyim. Tabii ki tabii.
3: Ben şöyle söyleyeceğim. Ben şimdi olaya siyaset bilimci ve akademisyen gözüyle bakıyorum ama siz
1: yani
3: hem siyasetçisiniz.
1: Siz çok sessizlik olarak bakıyorsunuz
3: evet,
1: hocam.
3: Şimdi siz hem siyasetçisiniz hem de milletvekili olarak yaptınız. Sizin bakış açınız daha farklıdır.
2: Şöyle elbette. Farklılıklar her zaman en büyük zenginliktir. Öncelikle görüşüme katılmadığınız için samimiyete teşekkür ederim. Ama şöyle bir ilave yapayım size. Buyurun. Siz tabii akademik olarak saygım sonsuza ama ben hani hep diyorum siyaset sokakta yapılır. Yani eğitimim, bildiğim yabancı dil hiçbirinin önemi yok. Sokak siyasetçisi olmamla en çok kendimle gurur duyuyorum. Ve size şöyle söyleyeyim. Sokaktaki algı şu. Şimdi bir şirket düşünün. Çok büyük bir şirket. Şirketin patronu var, CEO'su var, genel müdürü var neyse. O diyor ki bu ürünü şuraya satacağız. Alttaki müdürlere diyor ki serbest bıraktım. İşte şu bölgenin müdürü satabiliriz. Bu bölgenin müdürü satmayız. Şimdi bu markanın geneli itibariyle algısına bir zarar verdiğini düşünüyorum. İkincisi, sizin ilk bölümde olmadığınız bölümde şu tezi öne süreye karşı çıkmıştım. Şimdi burası beğenelim veya beğenmeyelim. 600 küsür sene imparatorlukta yönetilmiş. Başta bir padişah sultan. Sonra cumhuriyet dönemi. Evet çok partili hayatı 50'de geçmiş. Ama hep tek parti iktidarlarına bakın. Merkez sağ ve tek lider işte. Özal'ı, Demirel'i, Sayın Tayyip Erdoğan, rahmetli Menderes, işte Celal Bayar falan. Burası lider odaklı bir ülke. Yani burada çok seslilik, takım oyunu, demokrasi bunlar önemli ama şimdi lider ben ne için yaptığını anlayabiliyorum Özgür Özel'in. Hmm. Sizin de söylediğiniz gibi siyaseten. Diyor ki o kadar tartışmalı bir konu ki kimse %100 mutlu değil. Hep söylüyorum, at koymakta 40 senedir zorlanıyoruz. Evet. İlk programda da söylemiştim. Kimilerine göre Doğu Güneydoğu Anadolu sorunu, kimilerine göre Kürt sorunu, kimine göre terör sorunu, neyse. Şimdi Özgür Özel de diyor ki ben evet kararımı açıklayarak bir bu tarafa bir ışık yakayım. Eleştirmek için söylemiyorum, evet, siyaseten. Ama milletvekillerini serbest bırakarak, örnek veriyorum, Trabzon milliyetçi bir yer, benim bir tarafım Trabzonlu, hakeza Sakarya, oradakileri de serbest bırakarak onlar da hayır diyorsa, yarın öbür gün orada meydana gittiğim zaman da şunu söyleyeyim, bak ben serbest bıraktım, sizin Sakarya vekiliniz, örnek veriyorum, hayır dedi, Trabzon vekiliniz hayır dedi,
1: onun sorumluluğu da bende değil,
2: bende değil diyecek. Ama kardeşim, ama evet, günün sonunda sandığa gittiğin zaman yani şöyle söyleyeyim, bu kararından sonra hiç konuşmadıysam 50-60 kişiyle ve çoğu da böyle hani üniversite mezunu falan değil, ilkokul var, ilkokul terk var, ortaokul, kendime göre bir anket, mini anket, herkesin söylediği şey şu: abi adam evet diyor, onları serbest bırakıyor. Yani ben siyaseten yanlış olduğunu düşünüyorum. Anladım. Ama belki sizin düşünceniz doğrudur, bunu da ilerleyen süreç gösterir. Yani Türkiye bunu bence kaldırmaz, Türkiye o değil. İsveç, Danimarka, Norveç olsa tamam, aa ne kadar demokratik bak, ama burada tutmuyor işte, yani tutmuyor. Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Eğri oturalım, doğru konuşalım. Budur diyor, karar budur diyor ve uygulanacak diyor. Böyle yani. Ben sizden farklı düşünüyorum ama belki sizin dediğiniz doğru olur. Onu ilerleyen günler gösterecek.
3: İşte bununla ilgili biz bir anket yaptım. Yani önümüzdeki ay yapılacak ankette bu soruyu sorduk.
2: Sordunuz mu?
3: Ha. Evet.
1: Ne hocam soru tam olarak?
3: Soru şu: yani Özgür Özel'in milletvekillerinin seçmesi, milletvekillerinin bu çerçeve yasayla ilgili verdiği
2: serbest bırakmasını
3: siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani bunu sorduk. Önümüzdeki yayında çıktığı zaman da
1: yani
3: sizlere paylaşacağız.
1: Yani bir parti içi demokrasi mi, yoksa başka türlü bir seçenek, evet, mi, onu da çıkınca.
3: Ama dediğim gibi şimdi şöyle söyleyelim, ben yemek kitabı yazmayı biliyorum. Ama Faik Bey yemek kitabı yazmayı bir tarafa bırakın, yemek yapmayı da biliyor.
2: Estağfurullah.
3: O yüzden yani sahayla işin akademik kısmı, tabii, birbirinden ayrılıyor.
1: Yani vatandaşta, sokakta yansımasının ne olabileceğine ilişkin, evet, çerçeveyi çizmek, evet, adına önemli. Faik Bey'in söylediği kuşkusuz. Mansur Yavaş meselesi Faik Bey nerede? Tam da bu tartışmalar an, devam ederken.
2: Şu an bence en zor durumda olan kişi Mansur Yavaş. Samimiyetle söyleyeyim. Neden diyeceksiniz? Daha önce sizin yayınlarınızda da söylemişim, hep tekrar ediyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu çok konuşarak kaybetti. Ama Sayın Mansur Yavaş hiç konuşmayarak kazandı. Ne demek istiyorum? Şimdi o süreci hatırlayın. İmamoğlu dışarıda, anketler yapılıyor. Hep birinci sırada ya İmamoğlu çıkıyor ya Mansur Yavaş çıkıyor. İkisinin arasında gidip geliyor. Özgür Özel zaten ben aday değilim, olmayacağım diye baştan ifade etmişti. Bazen bir İmamoğlu, bazen Mansur Yavaş gidiyordu. Ve Ekrem İmamoğlu'na her mikrofonu uzattıklarında, uzatmasalar da, yurt gezileri, yanında gazeteciler, yanındakilerin ona Sayın Cumhurbaşkanı diye hitap etmesi, işte 16 milyonun belediye başkanıyım, bir ön seçim falan, hep konuştu. Daha seçimlere var ne kadar yıl. Ama Mansur Yavaş hep mikrofon uzattığında ne demişti? Daha önce sizle de konuştum. Benim tek bir hedefim var: Ankara'ya, Ankara halkına, vatandaşlarımıza hizmet etmek. Günü geldiği zaman değerlendiririz, konuşuruz. Bence olması gereken, hani bir devlet adamı yaklaşımıyla bir cevap. Ve sadece Ankara'ya odaklandı. Ankara'da ne kadar başarılıdır değildir onu Ankaralılar bilir. Ama polemiklere hiç girmedi. Ekrem İmamoğlu hep polemik üretti. Tayyip Erdoğan'la polemik üretti. Bakanlarla polemik üretti. İşte onunla polemik, bununla polemik falan. Mansur Yavaş yükseldi. En şanslı kişi Mansur Yavaş'tı. Fakat sonra Cumhuriyet Halk Partisi bölününce, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden yeni parti çıkınca, şimdi Mansur Yavaş nereye ortada gitsin, kaldı. Şimdi bakın Özgür Özel'le bir yürüyüş yaptı. Keşke bulabilsek ilerleyen bölümlerde onu gösterseniz. Ve Türkiye'de o akşam televizyonların %90'ı dedi ki tamam, Mansur Yavaş tarafını belli etti. Ama yine sizle konuşmuştuk onu o programdan sonra. Yürüyüşteki beden diline baktığınız zaman ifade, yani orada, ama aslında çok rahat da değil. Şimdi karar da veremiyor doğal olarak. Şimdi 90'a yakın milletvekili istifa etmiş, yeni partiye katılmış, 200'e yakın belediye başkanı gitmiş. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ne olursa olsun Cumhuriyet'i kuran parti, marka değeri en yüksek olan parti. Şimdi Mansur Bey iki arada bir derede kaldı, böyle bir ortam var. Şimdi şunu söylüyorlar Mansur Bey için, milliyetçilerin, yani milliyetçi bloğun adayı olabilir. Hani yeni parti olmazsa, evet, CHP'de olmazsa, gelin biraz da oraya bakalım, bunu kimse açmıyor.
1: Olur mu acaba?
2: Şimdi bir dakika, kime güveneceğiz? Evet. Ümit Özdağ'a mı güveneceğiz? Ya kusura bakmayın, 2023 seçimlerinde şöyle bir şey yaşamadık mı? Bazen biz balık hafızalıyız, unutuyoruz. Sinan Ogan Ata İttifakı'nın adayıydı. Ata İttifakı neydi? 4 parti. Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi, Türkiye İttifakı. 4 tane parti. Bunlar ittifak kurdular. Ve adayımız dediler Sinan Ogan. Kaç oy almıştı Sinan Oğan ilk turda? %5.17. İyi bir oy. Belirleyici bir oy. Ve iki seçim arasında hatırlayın 14 günlük zaman dilimi vardı. Sinan Oğan dedi ki ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan destekliyorum. Ve Ümit Özdağ gitti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Sonra kamuoyuna yansıdı. İşte anlaşma yaptılar. Yok İçişleri Başkanlığı bilmem ne falan filan. Ya dünyada bunun eşi benzeri var mı ya? Yani Ata İttifakı diye bir ittifak var. Ve bu ittifak kurulurken diyor ki bizim bir tane hedefimiz var. Tayyip Erdoğan'ı sandıkta yenmek. Açıklamalar orada duruyor. İttifakın Cumhurbaşkanı adayı bir hafta sonra yön değiştiriyor. Satıyor gidiyor Tayyip Erdoğan destekliyor. Kişisel tercihtir eleştirmiyorum. Ama Ata İttifakı'ndaki partiler kalıyor. Onlar da Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlar. E şimdi bu Ümit Özdağ bu yapıya nasıl güvenecek milliyetçi? Mansur Yavaş nasıl güvensin? Nasıl güvensin? Bir de bakın şöyle de bir gerçek var. Milliyetçi Hareket Partisi değil mi? Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinden kim çıktı önce? İyi Parti çıktı. Bir ara oyları %17-18'lere çıkmıştı Meral Hanım zamanında. Şu an 5-6-7 hocam evet, daha detaylı doğru. Bilgi verir. İyi Parti'nin içinden sonra kim çıktı? Zafer Partisi çıktı, Ümit Özdağ. Sonra kim çıktı? Anahtar. Yusuf Alaçoğlu, Kutlu Parti çıktı.
3: Kutlu.
2: Ondan sonra en son Yavuz Ali Ağaroğlu, Anahtar Parti. Ya kardeşim, milliyetçilerin zaten Türkiye'de bu kendini milliyetçi diye tanımlayanların, ben de milliyetçiyim elhamdülillah ama yani ideolojisi, evet. Hayatı, o evet, yolda gider. Evet, evet. Aslı duruyor orada Milliyetçi Hareket Partisi. Başında Devlet Bahçeli var. Ondan ayrılanlara bakın, parçalanmışlığa, bölünmüşlüğe bakın. İyi Parti, Kutlu Parti, Zafer Partisi, en son Anahtar Parti. Burada böyle bir %50'lik, %40'lık bir blok yok ki 4 tane 5 tane parti olsun. Onlar da bölünmüş durumda.
1: Ve onların adayı olsun.
2: Şimdi Sayın diyorlar ki bunların adayı olsun. Bunun da başını tekrar Ümit Özdağ'ın çekeceği, Zafer Partisi'nin çekeceği. Biz Ümit Özdağ 2023 seçimlerinde gördük ya. Bunu unutuyor mu bu insanlar? Yani unutanlar olsa bu telefon, akıllı telefonlar, internet hatırlatır. Yani Ata İttifakı'nın partileri Kemal Bey'i destekliyor. Cumhurbaşkanı adayı son anda taraf değiştiriyor. Tayyip Erdoğan destekliyor. Şimdi Mansur Bey bunlarla yol yürüyecekse onun da iki kere düşünmesi lazım. Hatta 20 kere düşünmesi lazım. O yüzden başa dönersek bana göre en zor durumda olan mental olarak kişi Mansur Yavaş. Çünkü bir potansiyeli var. Anketlerde hala çok yüksek oranda Sayın Tayyip Erdoğan'ı zorlayabilecek aday olarak çıkıyor. Ama kim aday gösterecek? 100 bin imzayı evet. Toplamak Mansur Bey için bir şey değil ki. Milyonu da toplar. Ama arkanızda bir parti desteği olması lazım. 50+1 sistemi sadece başkanı seçmiyorsunuz. Aynı gün milletvekili seçimi var. Zaten Sayın Tayyip Erdoğan'ın en büyük şansı, belki biraz kendi yarattı. Şans da demiyorum. Tabii ki siyasetin artık piyeri kurdu yani. Bugüne kadar gelmiş en başarılı siyasetçi. Herkes bölünmüş. Dikkat ediyor musunuz? Bak milliyetçi partiler diyoruz. Size demin 4 tane parti saydım. Evet. Nasıl olacak? Öbür tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu 33-34 kimi anketlere göre 35'te. Orada bölündü. İçinden yeni parti çıktı. Bu bölünmüşlükte bu yapıların Tayyip Erdoğan'ı yenmesi kolay mı? Hiç kolay değil, hatta imkansıza yakın. Ekonomi biraz iyi olsa, ekonomi toparlanmış olsa, şu gıda enflasyonu falan bence hiç şans yok. Ama ekonomi toparlanamadığı için vatandaşta homurdanma fazla, şikayet fazla, mağduriyet çok fazla, kimse kimseyi kandırmasın. O yüzden yine muhalefetin bir seçim kazanma umudu var. 2 kere 2 4. Bunun haricinde başka şeyleri konuşanlar insanları kandırmaya çalışıyorlar. Hikaye anlatıyorlar. Bölünmüş yapılarla Tayyip Erdoğan'ı yenemezsiniz. Şimdi hocam bilmiyorum bana katkı sağlasın. İyi Parti'nin benim bildiğim, son gördüğüm bir anket. Bundan 15 gün önce özel bir anketi paylaştılar benimle. Kamuoyunda yayınlanmamış. Yani yayınlanmayacak bir anket. 5,5 dediler oyuna. Ama bu yeni parti çerçeve yasadan sonra artmıştır 7-8, ben onu bilemem.
3: Ben o konuda şunu söyleyeceğim Faik Bey. Buradan birçok benim önüme de çok anketler geliyor ve açıkçası anketlerin güvenilirliği konusunda artık hepimiz tereddüte düştük.
2: O da var.
3: Şimdi şöyle bakın bir X araştırma şirketi Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranını işte atıyorum %25 gösteriyor. Yeni partinin oy oranını %5 gösteriyor. Bakın ertesi gün başka bir şirket yayınlıyor. Bu değerler tamamıyla birbirinin tersi. Yani anket firmalarının ne kadar isimleri büyük olursa olsun Faik Bey şunu gördüm.
2: Güvenlikleri çok zayıf.
3: Güvenlik konusunda bugün anket firmaları gerçekten ki Gülden Hanım'la yayınlarda çok söylüyoruz. Seçim, Türkiye'de seçim endüstrisi diye bir kavram oluştu. Yani bu ismi ben verdim.
2: Çok doğru.
3: Doğru mu yanlış mı bilemiyorum.
2: Süper vermişsiniz.
3: Yani siyasetçiler seçim kazanıyor olabilirler ama asıl kazanan seçim endüstrisinin temsilcileri. Yani burada anket firmaları hepsini suçlamıyorum. Elbette iş hakkıyla yapanlar var. Reklam ajansları var. var. Ama siyasetçiler, ki benim tanıdığım bazı siyasetçiler, bu yanlış anketler nedeniyle siyasi hayatları bitti. Yani önüne anket geliyor, %65 oy aldığı söyleniyor.
1: Ama bakın, hocam hiç mi mesela o, hani diyelim herhangi bir siyasetçi önüne anket gelip siyasi hayatı bir tane. Peki hiç mi bir sokağın nabzını, gerçek hayatta olanı biteni takip etmiyor da önüne gelen ankete bakıp da işte ben %65 görünüyorum deyip öyle bir şeyin peşinden gidiyor?
3: Şimdi Gülden Hanım, ben şunu gördüm. Siyaset öyle bir kurum ki, siyasette etrafınızı çevreleyen insanların size bakın.
1: Burada demin, Faik Bey
4: bir şey söyleyeceğim.
3: Bakın, çok güzel bir cümle kullandı. Ben yayında ilk aşına dedim. Siz dediniz ki algı gerçektir mi? Öyle bir şey söylediniz.
4: Evet, Amerikalıların sevdiği bir sözü var dedim. Algı gerçekliktir.
3: Bakın, bu siyasette inanın bana bunun en güzel örneğini görüyorsunuz. Etrafınızı çevreleyen insanların size verdikleri bu mesaj bir müddet sonra sizin realiteniz gibi gözüküyor. Buradan affınıza sığınarak bir örnek vermek istiyorum. Üniversitede bir zamanlar rektörlük seçimi olurdu. Adayın biri ortaya çıkardı. Herkes derdi ki hocam birinci sırada siz gözüküyorsunuz. Adam kendinin
1: artık
3: birinci
1: sırada... Artık buna inanmaya başlıyorsunuz.
3: İnanıyorsunuz bir müddet sonra. Sonra seçim oluyor. Adam iki oy alıyor. Bir kendinden alıyor, bir eşinden alıyor. Hani bu şeyin
4: Şener Şen'in filmi gibi. Yani tek oy çıkmış.
3: Şimdi evet. Siyasette de Gülden Hanım böyle. Yani anket firmaları, etrafını çevreleyen insanlar öyle bir tablo çiziyorlar ki bazen ne kadar tecrübeli siyasetçi olursanız olun, o verilen mesajlar Faik Bey söylediği gibi inanıyorsunuz.
1: Yani ne kadar tecrübeli olursanız olun, yine öyle oluyor mu Faik Bey?
4: Hemen cevap vereyim. Tekrar söylüyorum, bazıları şimdi bunu söyleyeceğim için kızacaklar ama ben hiçbir şey takan birisi değilim. Türk siyaset tarihinin çok partili hayat, hatta Cumhuriyet gelmiş geçmiş en başarılı siyaset adamı Recep Tayyip Erdoğan.
1: Evet.
4: Bak devlet adamı demiyorum, siyaset adamı. Hiç siyaseti o kadar iyi biliyor ve yani tartışmaya gerek yok. Yani 50 sene 100 sene sonra da tarih kitapları bunu yazacak. Sokağı Tayyip Erdoğan'dan daha iyi bilen bir lider var mı? Bence yok. Ama şu an Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı da etrafını birileri sarmış. Ekonomi nasıl iyi kardeşim? Gıda enflasyonunda Avrupa birincisiyiz, dünya beşincisiyiz. Birinci sırada Venezuela var, Sudan var, bilmem ne. Ukrayna ile Rusya 4 senedir savaşıyor. Oradaki gıda enflasyonu bizden düşük. Tayyip Erdoğan'ın bunu bilmemesi mümkün mü? Yaptığı bütün konuşmalara bakın. Etrafı sarılmış, doğru bilgi gitmiyor. Bir zaman sonra bunu yaşıyorsunuz. Üst kademeye çıkmanıza gerek yok. Çünkü Ankara öyle bir yer ki, ben onu yaşadım. Yani gençlik kollarından başladık, 30 yaşında milletvekili olduk. Sizi uçurmaya hazır, gaz vermeye...

0: yerleştiriyorlar.
1: Evet. Doğru. Dönüp hani diyordum.
0: Tabii
1: muydunuz?
0: Ki diyordum.
1: Evet.
0: Ama tabii
1: yani
0: ki
1: haklılar.
0: Allah çok şükür ben yoksa... onu görebiliyordum. Hayır. Ha, onlar işte hala benim yanımda. Mesela bir tane Hasan diye bir dostum var. 7/24 eleştiriyor beni. Ne yaparsam yapayım ama ben seviyorum onu, görüşlerine değer veriyorum. Çünkü doğruları söylüyor.
1: Bakın, i̇şte o konuda... yüzden sordum. Yani bir de gerçeklik var. Yani
0: bir de
1: bu
0: şunu,
1: gerçekliği bilmek.
0: Siyaset tarzı ama şunu da bir şey yapalım. Toplum olarak bu bir eleştiri değil. Şark, Doğu, Orta Doğu. Hocam daha iyi tanımlar, ben bilemem. Eleştiriyi seven bir toplum değiliz.
1: Tabii, doğru.
0: Gerçekten
1: doğru,
0: sevmiyoruz.
1: Değiliz, evet.
0: Yani düşünün, değiliz. Futbol maçı bitiyor. Herkesin anlayacağı bir örnek verelim. Bir futbol maçı var. Hakem orada salisede karar veriyor. Yani offside mı, penaltı mı? Abi akşamları bakıyorsun yayın, gece 1'e kadar 2'ye kadar şöyle olsaydı böyle. Lan hakem orada 10 saniyeden az bir zamanda ama herkes teknik direktör. Şimdi bu... Herkes hoca, herkes takım kuruyor, herkes herkesi eleştiriyor. Bu toplumda
2: belki öz eleştiri, hayatında topa ayağı değmemiştir.
0: Değmemiş. Öz eleştiri kültürü maalesef yok.
1: O da bir yanlışa götürüyor.
0: Batılılar gibi değiliz biz.
2: Şimdi bu konuda ben bir şey anlatmak istiyorum. Çok sevdiğim bir örnektir. Halife Harun Reşit bakın.
0: Oo, efsane.
2: Halife Harun Reşit vezirini yanına çağırıyor. Ya vezirine diyor ki 20 yıldır benim yanımdasın diyor. Biliyorsunuz.
0: Biliyorum.
2: Siz. 20 yıldır benim yanımdasın diyor. Ben bu zamana kadar hiç hata yapmadım mı diyor. Beni hiç uyarmadın diyor sen. Eğer diyor hata yaptığımı gördün de bana diyor söylemediysen sen çok affedersiniz dal kavuksun diyor. Fakat diyor hata yaptığımı görmediysen sen bir ahmaksın. Şimdi sen buna karar ver diyor. Sen hangisisin diyor. Şimdi Faik Bey'in söylediği gibi siyasetçi... Bizim kültürümüzde bu maalesef eksik. Siyasetçi özellikle sürekli alkışlanmak, sürekli siz en iyisiniz moduyla bunu yaşıyor. Ve kendisine alternatif bir fikir ürettiğiniz zaman da bunu siyasetçi şey olarak görüyor. Ama maalesef bu o siyasetçinin siyasi hayatına, ideolojisine ve partisine de zarar verdiğini söyleyebiliriz. Ez cümle şunu söyleyeceğim. Anket firmalarının yayınlamış oldukları hiçbir partinin veya hiçbir adayın verileriyle ilgili ben artık şunu söyleyemiyorum. Şu doğrudur, bu yanlıştır diyemiyorum. Benim de elime birkaç tane anket firmasının sonuçları geliyor ki bazılarını ben özellikle de okuyarak şunu altını çiziyorum. Ama bakıyorsunuz ki yani arada o kadar büyük bir uçurum var ki Faik Bey. Yani birinin %5 dediği birine %35 diyor.
1: Yani bu nasıl bir
2: fark olabilir?
1: Bir fark şimdi, olabilir mi?
0: Siyasetçileri hep eleştiriyoruz ya. Doğru, eleştirilmeli. Çünkü sorumluluk bizde. Yönetenler biziz. Bizim attığımız adımlara, kararlara göre toplum şekli. Ama kardeşim, şimdi isim anmayayım. Çok güzel bir konuya girdi hocam. 2018 seçimlerinde bir anket şirketi ve sahibi 10 puan yanıldı. Bak hata yapabiliriz. Siz de ben de hepim 10 puan ama 1 değil 2 değil. Hani anketlerde bile hata payı ne diyorsunuz? %1 mi? 1,5
2: evet,
0: mu diyorsunuz?
2: %1, %0,5.
0: 6 katı olsa 9 yani. 6 katı yanılmış. 5-6 ay ortada dolaşmadı. Televizyonlara çıkmadı. Adam 5-6 senedir yine hala her televizyon kanalında utanmadan konuşuyor. Ya kardeşim sen daha 8 sene önce 10 puan yanıldın. E şimdi nasıl güvenelim anket şirketlerine de o kadar doğru bir şey söylüyor ki. Hocam yani her şeyin içi boşaltıldı. Buna anket şirketleri işini çok iyi yapanlar mutlaka var.
1: Elbette,
0: ama onlar
1: elbette.
0: Da bunlar yüzünden tabii. Hani kurunun yanında yaşla yanıyor.
1: Şimdi ikinci saatte İsrail konusuna geçeceğimiz için bu saati noktalamadan çok önemli bir açıklama var. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin verdiği bir mülakatta çok önemli. Seçim sistemi ve siyasi partiler meselesi. Hemen bir kısaca aktarayım. Ben sözü hemen size bırakacağım. Şöyle diyor Sayın Devlet Bahçeli. Türkiye'nin terör meselesini, iç cephesini kuvvetlendirmiş, milli birliğini, siyasi ve ekonomik istikrarını sağlamış olarak milli iradesi içinde çözüme kavuşturması temel arzumuz ve hedefimizdir. O sebeple siyaset yoluyla gerginlik ve kutuplaşmalara, toplumsal olaylara sebebiyet verebilecek girişimlerden kaçınılmasını hayati önemde görüyoruz diyor. Orada partiler noktasında bir bütünlüğe vurgu yapıyor. Ardından tabii hem CHP hem yeni parti ilişkin görüşleri var Sayın Devlet Bahçeli'nin. Ve bu açıklama Türkiye 16 Nisan 2017'de anayasa değişikliğiyle en önemli yönetim reformlarından birine imza atarak parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiştir ki bu aslında... Bu sistem değişikliğinde değil mi hocam Faik Bey? Sayın Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşma. Aslında grup toplantısında yaptığı konuşmalar Sayın Devlet Bahçeli'nin ülkemiz açısından çok önemli eşiklerin aşılmasına adım olarak değerlendiriyor. Aynı terörsüz Türkiye sürecinde olduğu gibi. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun siyasi istikrar ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayış.

0: anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir diyor MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli. Faik Bey, neden böyle bir açıklama gelmiş olabilir Sayın Devlet Bahçeli'den diyeyim, ben de yerime geçeyim bu arada.
1: 1997 yanılmıyorsam Sayın Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olduğu 2026, yani 29 senedir Türk siyasetinde bütün önemli kararlarda, her kararda demiyorum, bütün önemli kararlarda, 2002 erken seçim, ondan sonra 2015 AK Parti'nin seçimleri kaybedip daha sandıklar tam kapanmadan gerekse erken seçim söylemi, başkanlık sistemine geçiş, sizin söylediğiniz gibi, Sayın Devlet Bahçeli bir açıklama yapıyorsa bilin ki arkasından bir şey gelecektir. Evet. Bu çok net. 2028-20 sayılı siyasi partiler yasasında bazı değişikliklerin yapılacağını gösteriyor bu. Bugün bazı medya kuruluşlarına şöyle bilgiler yansıdı. Umarım ve dilerim ki bunlar doğru değildir. İşte yeni partilerin veya küçük partilerin hazine yardımı almasının daha da zorlaştırılacağı, ittifakların kurulmasının daha da zorlaştırılacağı bazı değişiklikler hedefleniyor. Şimdi Türkiye'de siyaseti takip eden, medyanın içerisinde olan, belli bir okuma seviyesinde, çünkü fakir adamın derdi siyasi partiler yasasını, ki onun aynen derdi öyle, ekmek. Aynen. Biz ona nasıl yardımlayabiliriz? Adam evine, çoluğuna, çocuğuna rızkını, ekmeğini götürmenin derdinde.
0: Şu anda
1: derdinde.
0: Aslında herkesin tabii ki derdi canım, günün sonunda.
1: Ama işi takip eden birisine o, sorduğunuz zaman herkes siyasi partiler kanunundan şikayet eder. Umarım ve dilerim ki Sayın Devlet Bey'in açıklamasından sonra burada değişiklikler olacağı kesin. Hı-hı. Şimdi bakın, her partinin kendi kongresi, kendi iç tüzüğüne tabi olmakla beraber siyasi partiler kanununa aykırı olamaz. Yani ana çatı siyasi partiler kanunu, ama her partinin kendi tüzüğü ayrı. Ama genel başkanların bu aşırı hegemonyası, aşırı gücü, milletvekili seçimlerinin belirlenmesi, işte ön seçim, parti içi disiplin. Yani geçmişte ben de bunu yaşadım başka partide. Yani siz genel başkana doğru bir şekilde de yönlendirme yapsanız, biraz önce söylediğimiz gibi onun etrafındaki isimlerden dolayı hemen kötü ilan edilip disiplin süreciyle tehdit edilebiliyorsunuz. Ve disiplin kurulu, o delegeler, o kişiler genel başkana bağlı olduğu için sizi hemen oradan aforoz edip yargısız infazla atabiliyorlar. Ondan sonra geri dönmeniz de mümkün olmuyor. Eğer değişecekse bunlar değişmeli. Şu cümle çok önemli. Paragrafta diyor ki demokratik. Şimdi demokratikse o zaman sadece küçük partilerin ittifak kurması engellenmemeli. Veya hazine yardımı alması engellenmemeli. Yani Sayın Devlet Bahçeli belli bir yaşa gelmiş, belli bir kemale ermiş, Türk siyasetinin en usta isimlerinden bir tanesi. Daha ne kadar genel başkanlık yapar, Allah uzun ömür versin, ama yani o da tarihe geçmek istiyorsa, bence bunun önünü böyle açarsa hepimiz için çok daha hayırlı olur. Yani nasıl ki bir alt sınır varsa milletvekili seçilebilmek için, bazı insanlar işte bir üst sınırın da olması gerektiğine inanıyorum. Yani ilelebette siyasetin içinde olamazsınız ki. Milletvekili seçimleri nasıl olacak? Yani her partinin kendi iç tüzüğüne bağlı olmakla beraber genel başkanlar listeyi yapıyor. Tamam. Ama doğru karar bazen veremeyebiliyorlar. Çünkü o listeler yapılırken yanında 4 kişi 5 kişi oluyor. Mesela şöyle düşünün. Biz burada bir ekibiz. Siz de genel başkansınız. Biz üçümüz dördümüz listeyi yapıyoruz. Bu işler böyle oluyor. Bizim sevmediğimiz biri olduğu zaman siz isteseniz bile biz sizi negatif anlamda etkileyebiliyoruz. Efendim işte onun şusu var, bunu var, yapmayalım, başımıza dert alır ve çok iyi isimler, liyakat sahibi isimler liste dışı kalabiliyor. Ama hiçbir şey yapmayan, sadece genel başkanın çantasını taşıyan, sadece genel başkanın karşısında biraz önce söylediğiniz gibi
2: alkışlayan.
1: Batıda soytarı var, doğuda da dalkavuk var. Rahmetli İlhan Selçuk'un çok güzel bir yazısı vardı. Şimdi izleyenler bulsunlar onu, internetten okusunlar, soytarıyla dalkavuk arasındaki fark. İkisi arasında çok fark var. İşte dalkavuklar yüzünden hiç hak etmeyecek isimler, bir bakıyorsunuz milletvekili oluyor, belediye başkanı oluyor. İki dönem, üç dönem orada kalıyorlar. Liyakat sahibi isimler liste dışı kalıyor. Siyasi partiler yasası değişecekse bu milletvekili seçimi de değişmeli. Daha demokratik hale gelmeli ve parti içi disiplin. Yani düşünün, bir genel başkan var. Disiplin zaten ona bağlı. İstediğini veya istemediğini çok kolaylıkla parti dışına atabiliyor. Ve o kişinin bir daha partinin önünden geçmesi bile mümkün olmuyor. Yani bunlar da ele alınırsa Sayın Devlet Bey'in önderliğinde çok hayırlı işler yapılmış olur. Ama sadece buradan şu çıkarsa, işte küçük partilerin hazine yardımı daha da kesilsin, alamasın, imkansız hale getirilsin, ittifaklar zorlaştırılsın, o zaman bu toplumun tamamını kapsamaz belli bir kırgınlıklara yol açar diye düşünüyorum. Tabii, umarım doğru. Ki tam demokratik bir çözüm olsun.
0: Nasıl bir aslında detaya hakim olacağız, onu şu an itibariyle biliyoruz. Sadece evet. Sayın Devlet Bahçeli'nin bu açıklaması önemli, ama eğer bu açıklama varsa, az önce Faik Bey'in de söylediği gibi, muhtemelen biz önümüzdeki süreçte bir değişikliği evet. konuşuyor olacağız. Buyurun.

0: Önümüzdeki Faik Bey'le bir daha ne zaman bir araya geliriz bilmiyorum. Faik Bey, benim yazdığım bir kitabım var. Kitabın ismini
1: imzalayıp verirseniz.
0: İnşallah.
1: Ya bana söylüyorsunuz ama alamadık da.
0: Bakın, kitabın ismini söylüyorum. Siyasal Dal Kavukluğun Retorik Anlatısı.
1: Vallahi bilmiyordum bunu. Evet. Bilmeden yani.
0: Evet. Şimdi bu kitabı önümüzdeki, yani bir daha bir araya geldiğimizde hem size tabii, hem size hediye edeceğim inşallah. Onu da bundan bahsediyorum.
1: Süper. Doğru.
0: Yani bazen siyasete hoşa gidecek, siyasetçinin hoşa gidecek söylemleri söylerken nasıl bir retorik yapıldığı, nasıl bir sanat yapıldığını burada anlattım. Mutlaka inşallah tamam, sizlere getireceğim. İnşallah. Şimdi ben Faik Bey'in söylediğinin üzerine çok fazla bir şey eklemeye ihtiyacı yok. Sadece şunu söyleyebilirim. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları, siz az önce söylediniz ya, Türkiye'nin eşik atladığı açıklamalar oluyor. Bir açıklama yapıyor, Türkiye'nin gündemi tamamıyla değişiyor. Yani Sayın Bahçeli'nin attığı adımlar açıkçası arkasından takip edildikçe anlam ortaya çıkıyor. Tabi burada bu açıklamayı yapmasında özellikle terörsüz Türkiye sürecinde veya çerçeve yasada meydana gelen değişikleri siyasi partilerdeki değişiklerine biraz gönderme yapmış olabilir. Bir de Sayın Bahçeli'nin özellikle yeni partinin kuruluşundan sonra onun da bütçeden de pay alabileceği gibi bir açıklaması vardı. Yani Sayın Bahçeli anladığım kadarıyla siyasetin yapısında yeni bir yapılaşmaya gidilmesinin
2: buna
0: önünü
2: açıyor. Buna ihtiyaç var mı peki? Ayrı ayrı sorayım size. Önce size sorayım ya hocam.
0: Öncelikle
2: yani seçim sistemi ve siyasi partiler kanununun evet mutlaka değişmesi gerekir der misiniz? Yine bir siyasetçi ve milletvekilliği yapmış bir isim olarak Faik Bey'e de soracağım. Şimdi ona bakın, bir parça değindi ama.
0: Bizim şu anda en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi, Türkiye'de yaygın olarak konuştuğumuz yeni bir anayasadan bahsediyoruz. Şimdi bir ihtilal sonrası yapılmış olan bir anayasanın bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünümüzdeki bu değişik sosyo-kültürel değişimde bu anayasanın ne kadar toplumsal beklentilere cevap verdiği vermedi hepimizin karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi. Doğal olarak anayasada bir değişiklik beklenirken, anayasa komisyonunun bu konuda çalışmaları yürütürken siyasi partilerin yapılanmasına bakın çok güzel örnekler veriyor Faik Bey. Siyasi partilerin kuruluşunda, temsilinde meydana gelen aksaklıkların da aslında giderilmesi noktasında bana göre bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
2: Peki Faik Bey, mutlaka olmalı mıdır bu değişiklik?
1: Ya bana göre bu saydıklarımla beraber olmalı. Çünkü yani tekrar ediyorum, işi bilen, takip eden, siyasetin, medyanın içinde olan kimle konuşursanız konuşun, herkes siyasi partiler kanunundan şikayet eder. Seçim yasası biraz daha farklı. Hani evet, milletvekilleri darbe, o
2: sistem açısından
1: o başka bir şey, bir tartışma konusu. Ama siyasi partiler kanunu yani kılıcı eline alan bırakmıyor. İstediğinin kafasını
2: peki, seçim
1: kesiyor.
2: Seçim sistemi mesela, seçim sisteminde nasıl bir değişiklik?
1: Ya o çok teknik bir konu. Hani ben çok olabilir, böyle bilmediğim konularda açıkçası konuşmayı, ahkam kesmeyi doğru ve ahlaki bulmuyorum. Hani dar bölge, daraltılmış bölge yıllardır evet, tartışılıyor. O konuda da bir konsensus yok. Yani tabii ki biliyorum ama hani anladım, kendimi anladım, o konuda konuşacak kadar yetkin
2: tamam,
1: görmüyorum.
2: Tamam peki, ama şunu biliyoruz ki Sayın Bahçeli böyle bir açıklama yaptıysa
1: kesin.
2: Değil mi?
1: Kesin.
2: Şimdi bu arada bu seçim sistemi değişmeli meselesinden önce bir paragraf daha okudum. Orada da partilerdeki bütünlüğe vurgu yapıyor Sayın Bahçeli. Şunu da ekliyor, biz hani CHP ve Yeni Parti'ye örnek veriyor. Elbette bölünmesi taraftarı değiliz ama Yeni Parti'ye başarılar diledik ve dilemeye evet, devam ediyoruz evet, diyor. Oradaki bir aslında hocam belki de bahsettiğiniz nokta itibariyle bir önemli bir süreç, kritik bir süreç. Bir bütünlük sağlanıp devam edilmesi adına ikisini beraber düşünecek olursak da son derece önemli.
0: Şimdi terörsüz Türkiye süreci Sayın Bahçeli'nin yani hepimiz ilk bu söylemi duyduğumuz zaman hepimiz şaşırmıştık, hatırlarsanız bunu yayında konuşurken. Sayın Bahçeli bu kadar radikal bir adımı atarken sürecin bu aşamaya geleceği hepimizin şüpheyle baktığı bir sonuçtu. Belli ki Sayın Bahçeli bu süreci bizim gördüğümüzün ötesindeki delilleriyle, ispatlarıyla, öngörüleriyle gördü ki bugün İsrail'in küstahça açıklaması aslında bu konuda konsolide olmuş bir Türkiye toplumunun ne kadar İsrail'i rahatsız ettiğini biz gördük. Şimdi bu konuda da Yeni Parti'nin de bu sürece destek vermesi ve çok yüksek bir oy oranıyla meclisten geçmesi şunu gösteriyor ki benim kanaatimce Sayın Bahçeli bu birlikteliği, bu konsensüsün devam etmesi adına partiler arasında da işte hazine yardımının tutun temsiliyet noktasına kadar bir

0: eşitlik bir tolerans gösterilmesi noktasında sanki inisiyatif kullanıyor gibime geliyor. Tabii. Peki. Son kararı meclis verecek.
1: Tabii elbette. Şimdi
2: bu arada bir bilgi geldi. Şimdi buyurun. Paylaşmışlardı ama bana bir dostum Tekirdağ'dan Hakkı Bey diye o gönderdi. Yarın Tekirdağ Belediyesi de yeni partiye geçiyormuş. Büyükşehir.
1: Tekirdağ Belediyesi.
2: Evet. Sosyal medyada düşmüş bana bilgi verdi ama tamam. Düşmüş evet.
1: Peki olsun. Bunu da canlı yayında söylemiş olalım. Tekirdağ Belediyesi'nde yeni partiye geçeceği yönündeki bilgiyi bu bilgiyle birlikte bir ara verelim. Aranın ardından da İsrail'i konuşmaya başlayacağız değerli izleyiciler.
3: TGRT FM Haber. Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yakıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
8: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
9: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah sana sundum elim. Ecel erdi, bade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana sala verilir. El namazıma derilir, Allah sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi sen cevap vergil, Allah sana sundum elim. Yedi tamu sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan, ölür çün anadan doğan, Allah sana sundum elim.
10: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubi Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki, her peygamber kendi zamanında kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. Yarın akşam saat 21'de Ordu Altın Ordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak mevlid yayınını kaçırmayın.
11: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT efendim.

0: TGRT FM Haber.
1: Evet, devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler, İsrail meselesiyle. Şimdi geçtiğimiz hafta İsrail'den Suriye'ye bir askeri üsse, değerli izleyiciler, bir saldırı gerçekleştirildi. Tabii aslında bu İsrail'in daha evvel yaptığı provokatif, son derece kışkırtıcı, belli noktaları kaşımaya yönelik bir saldırı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü bilerek böyle bir girişimde bulunuyor olması üzerine konuştuk. Ne yapmaya çalıştığı meselesi üzerine konuştuk. Şimdi bugün değerli iki konuğumuz daha bizlerle ikinci saate geçerken hemen kendilerini sizlerle buluşturalım. Emekli Avatu General Doktor Hüseyin Fazlı. Hüseyin Bey, merhabalar, hoş geldiniz Gündem Özel'e.
2: Hoş bulduk Gündem Hanım. İyi akşamlar. Gündem Arman, merhaba, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Barış Adıbelli. Barış Hocam, merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Konuklarımıza evet, da selamlarımı iletiyorum.
1: Çok teşekkürler. Elbette bu İsrail'in, Netanyahu'nun ilk kışkırtıcı, saldırgan, düşmanca hareketlerinden birisi değil. Daha evvel de çok fazla elbette karşı karşıya kaldı ülkemiz. Ama Hüseyin Bey, hemen sorayım. Yani bile isteye ısrarla bu hassasiyeti kaşımaya çalışmanın altında yatan şey nedir İsrail tarafından?
2: İsrail, şimdi direkt konuya girecek olursak, tabii, İsrail'in bütün derdi kendisine yakın coğrafyada kendisinden üstün veya kendisine herhangi bir şekilde risk oluşturabilecek veya bir tehdit oluşturabilecek, hele kendisini böyle yenilgiye uğratabilecek hiçbir gücün oluşmasına, kendisine yaklaşmasına izin vermiyor. Çünkü niye izin vermiyor? İsrail küçücük bir ülke. Yani 8-9 milyon nüfusu var. Yine Filistinlilerle iç içe yaşıyor. Arap nüfusu var. Zaten iç bütünlüğünde sıkıntı olan, kendisini güvende hissetmeyen, her şeyi güvenlik penceresinden gören bir ülke. Aynı zamanda da bu dış güvenlik açısından da kendi sınırlarının ötesinde olabildiğince ileriden savunma anlayışıyla hareket eden ve bu savunmayı yapmak için de kendisine yaklaşacak olası kuvvetleri de olabildiğince uzak menzillerden durdurabilecek adımlar atıyor. Yani bu adımlar dışarıdan bakıldığında çok cüretkar gelebiliyor. Yani birçok insanın, yani birçok ülke üreticisinin çok da yapmadığı, uluslararası hukuka aykırı olan, biraz önleyici saldırı diyebileceğimiz, karşı tarafın daha niyetini bile tespit etmeden kendine göre istihbarat değerlendirmeleri yapıyor ve daha, yani çocuk doğmadan bile annesini öldürebilecek kadar çocuğu tehdit görebilecek bir anlayışa sahip. Yani benzetme yaparsak, Suriye'nin örneğin rejimi değişti, hatırlarsak 27 Kasım'da rejim değişikliği başladı, 8 Aralık'ta 2024'te tamamlandı. Bu süre zarfında İsrail'in tek derdi, ola ki kurulan yeni devlet, yeni mekanizma kendisine tehdit olmasın diye, aslında İsrail hiçbir şekilde tehdit oluşturmayan Doğu Akdeniz'deki İsrail'in yani erişimi altındaki o Suriye savaş gemilerini saldırdı, birçoğunu kullanamaz hale getirdi. Yine Şam'ın güneyindeki birçok noktayı vurdu, hatta bazı durumlarda Şam'ın merkezini de vurdu. Yani buradan hareketle karşımızda sadece kendi paranoyak haline gelen güvenlik penceresinden bakıp saldırılarını, taarruzlarını buna göre gerçekleştiren bir İsrail var. Tabii ki bu İsrail'in arkasında ABD gibi, onun öncesinde İngiltere gibi bir güç olduğu için bir şekilde bu kadar cüretkar hale gelmiş. Neredeyse kuruluşundan önceki gelişmelere de baktığımızda, ama 1948 sonrasında artan şekilde Arap ülkelerinin bir kısmıyla yaptığı savaşlardan elde edindiği tecrübeleri de dikkate alarak neticede kendisini biraz da yenilmez gören bir İsrail var. Yani İsrail'e, biliyorsunuz, son dönemde bu İsrail'in kendisi açısından terörist örgütler olarak görülen veya İran'ın vekil güçleri diyebileceğimiz, örneğin Hizbullah, Husiler veya diğerleri saldırdığında kendisinin savunamaz olduğunu aslında görmeye başladı. Bir Hamas'la bile mücadelede çok karnının yumuşak olduğu görüldü. Onca hava kuvvetlerine, kara kuvvetlerine, deniz gücüne rağmen elinde hiçbir silah olmayan o 2 milyon civarındaki Gazze'liye onca soykırım uygulamasına rağmen, her gün işte bir Ben Güvir gibi bir bakan bunlardan her gün 40 kişiyi öldürelim gibi, sanki kuzuları kesermiş gibi bahsetmesine rağmen, işte orada herhangi bir şekilde Gazze'deki ne direnişi yok edebiliyor ne de Gazze'lileri yok edebiliyor. İsrail dolayısıyla bu paranoyak halinde, Netanyahu'nun liderliğinde paranoyası devam ediyor. Şimdi bu paranoya devam ederken zaten birkaç yıldır işte önce İran sonra Türkiye diye birileri seslendiriyordu. Bu konuda Türkiye bugün değil, onlarca yıl önce de İsrail'in olası kendisine tehdit olma veya kendisine saldırma konusunda bir duyarlılığa zaten sahip. Yani siz İsrail gibi bir komşunuz var ise, uzak komşunuz da olsa, onun böyle saçmalıklar yapabileceğini, bir paranoya halinde ola ki topraklarınıza saldırabileceğinizi zaten hesaplamış ve ona göre de tedbirler almış olmanız gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye açısından baktığımızda Türkiye devasa bir ülke, devasa bir nüfusa sahip, devasa bir coğrafyaya sahip. Yani küçücük bir İsrail'in Türkiye açısından gerçek manada bir tehdit oluşturması, Türkiye'ye zarar verebilmesi çok mümkün değil. Önce bunun altını çizelim, ama şimdi bu saldırı da öyle yabana atılacak bir şey değil. Ama bunun öncesinde şunu da söyleyelim. Ya bu 1948'de İsrail kurulduğunda ilk defa tanıyan ülkelerden bir tanesi Türkiye. Ve Müslüman nüfusunun çoğunluğu da, hani Türkiye'nin %99'u Müslüman bir kesimden oluştuğu için de bu çok değerli. Uluslararası camiye açısından da öyle. Netice itibariyle neredeyse biz aslında 2006 yılına kadar İsrail'e hiçbir sorun yaşamadık. Yani karşılıklı olarak ilişkilerimiz belirli ölçüde devam etti, ama bu Araplarla savaş, örneğin 1967 yılındaki işgalleri, onları tanımadık. Birleşmiş Milletler'de hep İsrail'in aleyhine o işgal ettiği topraklardan çıkmasını o günden bugüne savunuyoruz. Yine 1993 yılında Filistinlilere yönelik anlaşma sağlandığında, işte Oslo süreci sanki biraz şartlar iyileşirken 96 yılında kendi aramızda İsrail ile Türkiye arasında savunma ve işbirliği anlaşması imzalandı. Yani şartlar, durumlar iyi olduğu zaman İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerde iyi olabiliyor. Ancak 2006 yılından itibaren Gazze'deki gelişmeler, Hamas'a yönelik İsrail'in saldırıları ve bunun sonrasındaki gelişmeler, işte One Minute olayı, bu Marmara olayı, yani İsrail'in soykırımcı politikasına Türkiye'nin sesli olarak itiraz ediyor olması neticesinde malumunuz işte o alçak koltuk krizinden tutun da birçok olaylar yaşandı. Ama İsrail'le bizim ilişkiler tam manası ve kopmadı. Şimdi geldiğimiz aşamada İsrail'in aslında kendisine Türkiye'yi tehdit değil, kendisine bir dost olarak görmesi gerekir. Bunun için de İsrail'in normalleşmeye ihtiyacı var. Yani Filistinlilere mezalimi bırakması lazım. Lübnan'ı parçalayıcı bir hareket içerisinde olmaması lazım. Suriye'deki işgal ettiği topraklardan çekilmesi lazım. İsrail'in normal bir devlet olması lazım. Anlayışı da biraz normalleşme üzerine, yani insanlar da o şekilde olması lazım. Şu an gördüğümüz İsrail, özellikle iktidar ama genel manada İsrail'deki tüm politikacılar, onlarla beraber hareket eden askeri ve siyasi bürokrasi, netice itibariyle kendilerine yeni bir düşman arıyorlar. İşte o düşman da Türkiye'dir zannıyla hareket ediyorlar, ama Türkiye'den herhangi bir şekilde kendilerine düşmanlık olmamasına rağmen bunu yapıyorlar. Bir de Türkiye diyelim ki,
1: bir cümle alayım, devam edeceğiz Hüseyin Hocam, devam edeceğiz. Bir cümle rica edeyim.
2: İsrail şu anda yaptığı gibi, mesela biz Suriye'nin güneyinde, Şam'ın güneyinde bizim bir tümen tank taburumuz olsa herhalde İsrail gece uyuyamazdı, İsrailler. Yani onların yaptığını biz yapmadığımız halde bu kadar rahatsız olan bir İsrail'in mutlaka bir şekilde durdurulmasına ihtiyaçlar. Onu da daha sonra konuşalım.
1: Tamam. Bir şekilde nasıl durdurulacak meselesi de ikinci başlığımız olur. Bu arada şimdi arkadaşlarım verdiler ekranlara da. Şöyle bir haber İsrail medyasından geçen, Tom Baraka istihbarat akımının durdurulduğu bilindiği üzere, işte ABD'nin Suriye Irak Ortadoğu özel temsilcisi Tom Barak yaptığı bir açıklama vardı. Hem İsrail'in Suriye'ye yönelik bu saldırısının ardından Türkiye'nin sağduyulu davrandığına ilişkin, daha evvel de İsrail'in Suriye'de işgalci olduğuna ilişkin yapılan bazı açıklamaları vardı. Baraka istihbarat akımı durduruldu. Tabii bu ne kadar mümkün olur, yani söz konusu olur mu olmaz mı, o da ayrı bir mesele. Ama Barış Hocam, İsrail'in bu pervasızca ısrarla provokatif ve tüm düşmanlığıyla saldırı girişimini siz nasıl değerlendirdiniz? Son tabii Suriye saldırısına ilişkin soruyorum.
3: Şu son Barak'la ilgili şeye ben bir iki cümle müsaade edersen söylemek istiyorum. Şimdi Barak'ın açıklaması şuydu. Yani bunu konuştuk, tartıştık, ben onu tekrar etmeyeceğim ama sonradan İsrail'den, çok Netanyahu'nun ofisinden sert bir tepki geldi. Barak şunu dedi: Ankara'ya haber verilmedi, Ankara bunu sürpriz bir şekilde radarlarda gördü, öğrendi şeklinde söyledi. İsrail tarafı da şunu diyor: biz Ankara'ya haber vermedik ama diyor Washington'a haber verdik diyor. Onun öncesinde istihbarat olarak bunu söyledik, operasyon yapacağımızı söyledik, saatini söyledik, gününü söyledik. Verseydiniz dedi Ankara'ya. Yani o minvalde konuştular. Yani burada İsrail öyle bir oyun oynuyor ki Türkiye ile Amerika arasındaki güveni de sarsma adına, yani şuna getirdi: biz her şeyi söyledik, eğer Amerika vermediyse bizim suçumuz de Türkiye'ye. Bizim zaten Türkiye ile bir doğrudan hattımız yok. Yani birbirimizi efendim bilgilendirecek bir temas hattımız yok, iletişim hattımız yok. Buna getiriyor. Dolayısıyla bugün bu Barak'ın giden istihbaratı da kesilmesi, bunun da aslında bir başka yansıması. Bu zaten bir başka haber daha geldi. Bu sosyal medyada da çok konuşuldu. Bugün Dışişleri Bakanı da bir nevi bir geri adım atar gibi yaptı. İşte biz Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz, diplomatik bir mekanizma istiyoruz. Bir de şimdi tabii Barak şunu diyor: bir çatışmazlık mekanizması oluşturmaya çalışıyoruz falan. Şimdi bakın, 2015'te Rusya ile İsrail arasında Suriye'de bir mekanizma kuruldu. Atladı Netanyahu, Putin'in yanına gitti Moskova'ya. Dedi ki bizim uçaklarımız da giriyor çıkıyor, karşı karşıya gelmeyelim. O zaman Putin dedi ki Esad'a saldırmadığınız sürece sıkıntı yok. Gerçeklerini hatırlayalım lütfen. İşte İran konsolosluğundan tutun da bir sürü yeri İsrail bombaladı. Rusya'nın gıkı bile çıkmadı. Suriye hiçbir şey demedi. Hatta Rusya'nın savunma sistemlerini kapattığı bile söylendi. Şimdi aynısını Türkiye'yle de yapmak istiyor gibi bir eğilim var. Hayır, İsrail onu da istemiyor. İsrail Türkiye'nin hiçbir şeyi burada olmasın diyor. Bakın, Rusya'ya okey ama Türkiye'ye gelince bence çatışmazlık mekanizmasında da hiçbir şey geçiyor. Çatışmazlık mekanizması şunu getirir: bir tarafta İsrail uçakları olacak, örnek veriyorum, bir tarafta Türkiye'nin kendi uçağı veya gücü, ama hiçbir zaman karşı karşıya gelmeyecekler, birbirlerini bilgilenecek. İsrail diyor ki hiçbir Türk varlığı Suriye'de olmasın. Peki İsrail'e soruyorum: kardeşim sen 1948'den beri Suriye'yi tanımamışsın. Ya hala hocam, Suriye'de yani savaş
1: İsrail,
3: bir barış yok.
1: Ya buna İsrail mi karar veriyor? Yani hiçbir işte Türk'ün ya soru, Suriye, Suriye'de İsrail'in, olmasın. Yani İsrail'in
3: vesayeti altında mı?
1: Yani.
3: Suriye İsrail'in vesayeti altında. Bakın, çok basit bir mekanizma var aslında. Şu anda İsrail altın bir fırsat sundu bize. Hem Türkiye'ye hem Suriye'ye. Suriye hemen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvuracak. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkı talep edecek. Çünkü İsrail apaçık Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 2. maddesinin 4. fıkrası diye saldırı yasaklıyor. Egemen bir devlete gerekçesiz saldıramazsınız. Bunu ihlal etti, ben meşru müdafaa hakkını kullanacağım. Bunu da kolektif meşru müdafaa hakkı, yani dostlarımla kullanacağım. 2015 yılında aynısını Suriye yaptı. Esad Rusya'yı Suriye'ye çağırdı. Yarın Şara hükümette başvursun, Türkiye'yi Suriye'ye çağırsın. O zaman İsrail hiçbir şey yapamaz. Çünkü uluslararası hukuk açısından Türkiye Suriye ile birlikte meşru müdafaa hakkını kullanmadığını kolektif anlamda gelir. Üssünü de kurar. Biraz önce komutanımın dediği gibi güneyde tank taburunu da koyar. Suriye yönetimi nereye izin verirse oraya gelir. Şimdi bunu böyle yaparsak bu İsrail bana göre en kısa noktada durduracak şeydir. Durup dururken İsrail savaş açamaz. Ne Suriye'ye ne Türkiye'ye. Çünkü bu uluslararası hukukun verdiği bir yetki. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'ye veya Rusya'ya savaş açabildi mi 2015'te Rusya oraya gelince? İtiraz etmedi dünyada hiçbir ülke. Niye? İşi kitabına göre yaptılar. Efendim, şimdi askeri işbirliği bir takım eğitim anlaşmalarımız var. Türkiye ondan burada. Doğrudur ama bu o biraz önce bahsettiğim 51. maddenin korumasını vermez. Onu yaptığınız zaman otomatikman Suriye'de hem kendi alanınızı savunursunuz, ülkenizin sınırlarını, hem de Suriye içerisinde bir caydırıcı güç olursunuz. İşte İsrail bunu önlemek için elinden geleni yapıyor. Hem ABD üzerinde oyunlar oynuyor, hem Kongre üzerinden bir takım akıl karıştırıcı işler yapıyor. Ardından da Dışişleri Bakanı'yla bir barış bir şekilde dalı uzatıyor, zeytin dalı uzatmaya çalışıyor. Dolayısıyla ben burada bir örtülü operasyon gerçekleşip, yani tekrar Suriye'ye bir şekilde İsrail bir takım provokasyonlar yapacak. Bugün yaptı bakın, birisini güneyde Beit Cin bölgesinde bir hava saldırısı yaptı ve birkaç kişiyi öldürdü. İşte güya İsrail'e saldırı yapacak teröristler şeklinde bir açıklama yaptılar. Yani İsrail'in operasyonları bitmiyor. %20'si bu ülkenin, İsrail'in işgali altında Suriye'nin. Onun için bence Suriye vakit kaybetmeden 51. madde işlerini kazandırsın. Türkiye'yi çağırsın, başka ülkeleri çağırsın, kimi çağıracaksa. Ancak burada başka bir nokta var. İsrail diyor ki ben buradan İran operasyon yapıyorum bu toprakları kullanarak. Buraya Türkiye getirir de radarını madarını şunu bunu koyarsa bu işler değişir, karmaşıklaşır. Onun için bu noktada ABD'ye büyük rol düşüyor. Trump'ın çıkıp konuşması lazım. Çünkü Trump ne dedi? Ben bu konuda konuşamam, konuşmayacağım. Ama konuşması lazım. Yani bir taraftan Şara'nın sırtını siz sıvazlarken öbür tarafta Netanyahu Şara'nın mezarını kazıyor Suriye'de. Ve Türkiye'yi burada diyor ki efendim Türkiye bizi diyor şeye sürüklemeye çalışıyor, bir tehdit. Ama halbuki siz Türkiye'yi zorla Suriye'ye çekmeye çalışıyorsunuz. Yani bu tehlikeli bir kumar. Netanyahu bunu makamını, sandalyesini, mevkisini korumak için yapıyor. Bu açık. Çünkü bakın biraz önce de bahsettik. 96'nın dört tane anlaşma imzalanmış, askeri anlaşma. İkisi Netanyahu'nun başbakan olduğu dönemde, ilk başbakan olduğu dönemde. Yani biz doğuştan düşman olarak gelmedik. İşte biraz önce Gazze'de yapılanlar anlatıldı. Batı Şeria'da devam ediyor. Etrafında Lübnan'da devam ediyor. Ha Netanyahu gider, mantıklı bir hükümet gelirse, ki ben inanmıyorum. Bakın biraz önce askeri ve siyasi bürokrasiden bahsedildi. Ben bunu çok sizin yayınlarda da söyledim. İsrail militarist bir devlet. Yani Hüseyin Hocam tenzih ederim. Militarist bir devlet, askerlerin kontrol ettiği, ordunun kontrol ettiği bir ülke. Siz kimden bahsediyorsunuz? Bütün siyasetçilerin hepsi emekli general. Yani ordudan geliyor. Sivil siyasetçi yok İsrail'de. Şu anda sivil siyaset yok. Netanyahu'nun kendisi Seyyarat Matkal üyesi. Adam savaşta yetişmiş gelmiş. Sonra sivil olmuş. Ardından Eisenkot deniyor. Şu anda birinci sırada eski genelkurmay başkanı. Eski genelkurmay başkanı, savunma bakanları, generaller hepsi siyasette. Ya da Mossad başı veya hahamlar. Şimdi bunlarla bir sivil siyaset üretemezsiniz. Pardon. Bunlarla bir sivil siyaset üretemezsiniz. Bundan ancak bir kaos çıkar ve çıkıyor. Onun için İsrail önce yapması gereken şey şu. Bir an önce siyaseti sivilleştirecek. Artık askerleri geri çekecek. Bakın 48'den beri askerler siyasette. Bakın böyle bir ülkeden
1: yani
3: sadece
1: asker siyasetten çekildiği zaman Barış Hocam, olmaz İsrail de. Şimdiye kadar olan işte o zaman zaman da teopolitik olarak değerlendirdiğimiz o tavrından vaz mı geçecek? Yani orada bambaşka bir İsrail mi göreceğiz?
3: Bakın teopolitik dediğiniz şey aslında Siyonizme dayanıyor. Bakın yine yani o işin siyasileşmiş boyutu Siyonizm. Şimdi ordu zaten Siyonizmin bir numaralı ayakta tutan, vücut bulan organı. Yani Irgun, Hagana, Şiten bunlar terör örgütleriydi. Hatırlayın 48 öncesi. İsrail bu terör örgütlerinden kuruldu. Bunların başındaki adamlardan biri gitti başbakan oldu. Biri gitti savunma bakanı oldu. Moshe Dayan nereden geliyor? Meşhur savunma bakanı. Buradan geliyor. Yani bu üç terör örgütünün üzerine kuruldu İsrail devleti. Onun için yani ordu, siyaset, sert güç hep var. Bu militarist yapı, ben hep şunu söylüyorum. Dünyanın en büyük askeri vesayeti İsrail'dedir. Yani ordu bir şekilde iç içe geçmiş artık devlette. Devletin ta kendisi. Bunun için ne yapacaksınız? Sivil siyaset. Hiç siz gördünüz mü STK'lardan birinin geldiğini, ne bileyim bir avukat, hukukçu, gazeteci İsrail'deki siyasetin içinde olduğunu gördünüz mü? Hepsi eski general, genelkurmay başkanı. Bunu şunun için diyorum. Şimdi asker ya da militarist bir yapıda sizin bakış açınız beyaz ve siyah, ara gri yok. Ve dost düşman bakış açısı. Bakın İsrail şu anda bakışı böyle. Dost düşman. Düşman yok et. Düşman yok et. Devlet böyle büyük bir ordu gibi hareket ediyor. Ve sivil şeylere özgürlüktü, öbür başka şeyler bunlar hiç bakmıyor. Onun için İsrail'de ben seçimler olursa olsun, yani şimdi Netanyahu gidecek. Netanyahu'nun bir benzeri gelecek. Gelecek adamlar Netanyahu'dan farklı düşünmüyorlar. Sadece yöntemlerde tartışıyorlar.
1: O yüzden onun sormak için... istedim. Buyurun hocam, bir cümle alalım, devam edeceğiz. İlk tur itibariyle konuşalım mı?
3: Son cümlem şu. Yani bence öncelikle İsrail'in kendi içinde de bir siyasi değişime gitmesi gerekiyor. Yani sivil siyasetin hakim olup artık bu militarist siyasetin geri plana itilmesi lazım. Efendim bir general emekli oluyor, bir parti kuruyor, 3 tane sandalye alıyor. Haydi bakalım koalisyon pazarlığında bir bakanlık karşılığında o general orada. Oradan efendim bir askeri gene bir üst komutanı geliyor, bir parti kuruyor. Yani koalisyon tek parti orada seçilme şansı yok. Tamamen koalisyon hükümetleriyle idare eden bir ülke var. En sonunda bunu söyleyeyim.
1: Peki yani militarist yapısından İsrail vazgeçmeli dedi Barış Hocam. Bu elbette herhalde tek başına bir yapılması ya da atılması gereken adım değil İsrail açısından. Bunca yıllardır yaptığı bu mezalimin önüne geçebilmek adına. Faik Bey?
4: Şimdi ilk bölümde Hüseyin Hocam konuşurken dedi ki 1948 yılında İsrail Devleti kurulduktan sonra ilk tanıyan ülkelerden bir tanesi Türkiye oldu dedi. Türkiye ilk tanıyan Müslüman ülke, yani nüfusun çoğunluğu Müslüman olan. Ama şunu ben hep İsrail konusu açıldığında özellikle vurguluyorum. Yani aslında bu benim görüşüm değil. Bence Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir devlet politikası. 1492 biliyorsunuz Seferat Yahudilerinin sürgünü, Osmanlı'ya gelişi. Sonra 1933 üniversite reformu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Einstein'ın mektubu. Ve dünyaca meşhur Yahudi bilim adamları buraya geliyor. Bizim üniversite reformumuzda çok büyük katkılar oluyor. 1948 İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülkeyiz. 2004 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan aldığı bir ödül var. Bakın onu da muhalefet, Sayın Tayyip Erdoğan'ı sevmeyenler çok kötü anlamda kullandılar ama işin aslı gerçeği o değil. 2003 yılında biliyorsun sinagog saldırıları olmuştu İstanbul'da. Ve o saldırılardan sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gösterdiği barışçıl çabalar, bu teröristlerin yakalanması noktasında attığı adımlardan dolayı Amerikan Yahudi Kongresi, yani kısaltması AJC, bir ödül verdi. O ödülü aslında Tayyip Erdoğan'ın nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne verdi. Sonra bu olaylar çıktıktan sonra Gazze falan filan o ödülü geri istediler. Yani o ödül Tayyip Erdoğan'ın şahsına verilen bir ödül değildi. Neyi anlatmaya çalışıyorum? 1492, 1933, 48, 2004, 90'lı yıllarda ilişkilerimiz çok çok çok iyi. Aslında Türkiye'nin İsrail'le bir problemi hiç zaman olmadı. Evet, Türkiye'de bir kesim, adına işte İslamcı diyebilirsiniz, muhafazakar diyebilirsiniz ama onların da çok yüksek olmayan bir oranda olduğunu hepimiz biliyoruz. İsrail'le ilişki kurulmasını, İsrail'i tanımayalım falan ama böyle bir gerçeklik yok. Türkiye ile İsrail, Yahudiler her zaman yakın oldu. Şimdi burada biraz da politikaya malzeme oluyor şeyler. Maalesef siyasete alet ediliyor. Şimdi İsrail'de Ekim'de seçimler var. 27 Ekim'de seçimler yapılacak ve İsrail'de denge şöyle. Orada çok farklı bir sistem var. 120 sandalyesi var meclisin. 61 sandalyeyi alan iktidar oluyor. Hiç kimse de tarih boyunca 61'i tek başına yakalayamamış. Yani ülkenin sistemi gereği mümkün değil. Hiçbir parti yakalayamıyor. Mecburen seçim öncesi koalisyonlar yapılıyor. Şimdi Netanyahu'nun koalisyonu da aşırı sağ partiler ve muhafazakarlardan oluşuyor. Öyle ki koalisyonun içindeki bazı partiler askere gitmiyor. Yani Haredi diye tanımladığımız ultra ortodoks Yahudilerin temsilcilerinin olduğu partiler askere gençleri göndermiyorlar. Çünkü İsrail anayasasının kanunların onlara verdiği bir hak var. Bir ara bunu düzeltelim dediler. Herkes askere alınsın, ihtiyaç var diye. Ve sokaklarda olaylar oldu biliyorsunuz. Otobanı bile, İsrail ana otobanını bile yola kapattılar. Yani oradaki dengeler çok çok farklı. Ama Türkiye'de insanların birçoğunun bence yine eksik yaptığı bir gözlem var. Mesela şimdi Haaretz'de bir yazı çıktı. Dün yanılmıyorsam çıktı. İşte Netanyahu'yu bombardımana tutmuş yazı. İşte İsrail'i diyorlar batırıyor falan filan. Şimdi Haaretz zaten evvel ezel Netanyahu'ya karşı olan bir gazete. Yani Netanyahu karşıtlığıyla bilinen bir gazete. Orada yazılan her şeyi baz almak ne kadar doğru? Koca bir soru işareti. Ve İsrail,
1: bizim medya değerlendirmemiz açısından
4: şimdi tabii ki İsrail'de çok büyük bir kesim Netanyahu'nun politikalarına karşı savaş istemiyor. İsrail'in, bakın İsrail'in algısı bütün dünyada nasıldı şu Gazze olaylarına kadar? Yenilmez armada, özellikle Amerika'da. Ama Amerika'da bile Senato'da, Temsilciler Meclisi'nde artık belli mesafe alan senatörlerin, temsilciler meclis üyelerinin olduğunu görüyoruz ki bu Amerikan tarihinde hiç olmaz. Amerika'da üniversitelerde biliyorsunuz yani en iyi üniversitelerinde yürüyüşler, olaylar oldu. İsrail halkı da bunlardan rahatsız. Çünkü algıları değişiyor, protestolar oluyor falan ama en nihayetinde bizim kamuoyunun kaçırdığı şey şu. Takip ettiğim için iyi biliyorum. Demin bir soru sordunuz. Yok, bilmiyorsam konuşmam. Ama burada muhalefet hala Netanyahu'yu yenecek durumda değil. Acı gerçek bu. Yani şimdi diyorlar ezecek, geçecek falan. Bakın son anket yayınlandı. Resmi bir anket İsrail'de. Ne kadar güvenilir tartışılır. İsrail 12 televizyonu yayınladı. Şu anki araştırmalara göre Netanyahu ve koalisyonu 52 sandalye alıyor. İktidar olabilmesi için 61 sandalye. Yani 9 sandalyeye ihtiyacı var. Ama diğer muhalefet partileri de çoğunluğu ele geçiremiyor. Yani biraz bizim 2023 seçimlerindeki altılı masaya benzeyen bir durum da İsrail'de var. Yani muhalefette şöyle bir lider de yok İsrail'de. Tamam bu Netanyahu'yu yener. Kesin seçimi kazanır denecek bir lider yok. Orada da muhalefet zayıf.
1: Yani bu seçim sonucunda da Netanyahu'nun galip gelme olasılığı İsrail'de
4: benim şahsi
1: yüksek.
4: Fikrim şu. Son anda bir değişiklik olmazsa. Ya bu siyaset şimdi ben 27 Ekim yarına yaşayacağımın garantisi yok. Hele böyle ahkam kesmeyi hiç
1: mutlaka
4: sevmem ama
1: elbette. Şu anki öngörü itibariyle
4: çok
1: zaten
4: büyük bir değişiklik olmazsa Amerika'nın veya başka bir şeyin müdahalesi olmazsa seçimleri ben yine Netanyahu'nun kıl payı farklı da olsa kazanabileceğini düşünüyorum. Niye bunu söylüyorum? Çünkü muhalefet partileri çok zayıf. Bir dönem Netanyahu olmadı biliyorsunuz orada bir koalisyon kuruldu işte Yair Lapid bilmem ne falan ama yapamadılar. Yani konuşuyorum insanlarla da evet Netanyahu'dan şikayetçiler. Ama diyorlar ki alternatif yok.
1: Peki bu saldırıyı neden
4: yaptı? Bu saldırıda
1: neden
4: da şöyle
1: yaptı?
4: Bir duyum aldım. bir yaptığım görüşmede bir dostumla konuştum Amerika'da. Şöyle söyledi. Mesela herkes şöyle algılıyor Türkiye'de. İktidar yani Netanyahu siyasi irade emri verdi. Diyorlar ki diyor ki dostum. Bu onun iddiası tabii doğru veya yanlış. İsrail ordusu bu saldırıyı talep etmiş. İktidardan hükümetten. Onun da nedeni şu. Oraya bazı radarlar yerleştiriliyor. Ve radarları da bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işleteceğini düşündükleri için böyle bir bilgiye ulaştıkları için böyle bir saldırı yapıyorlar. Zaten bence Türkiye ile İsrail arasında bir kapışma, bir savaş, bir atışma adına ne derseniz deyin olacaksa bunun ana nedeni Suriye olur. Suriye'den dolayı bütün bunlar kopuyor zaten. Yani benim bana söylenen, benim aldığım duyum İsrail ordusu bunu talep ediyor. Ve hükümet iktidar da bunu uyguluyor. Yani asıl mesele bence Suriye'den kopacak. Çünkü İsrail'in Suriye'ye girdiği biliyorsunuz burada yayınlarda da konuştuk defalarca. Şam'a yakın yerleri bombaladı. Devlet kurumlarını tapu bilmem neleri bombaladı etti. Evraklar falan her şey kayboldu. Türkiye de Suriye'de çok etkin. Yani bakın Esad gitmez gitmez deniyordu.
1: Tabii ki.
4: Rusya ve İran faktörüyle bir hafta içerisinde Esad gitti. Ve 2011'de başlayan bir iç savaş. 2024'te Esad gitti. Şimdi Orta Doğu'daki Arap barlarını düşünün. Tunus'u, Libya'sı, osu busu hepsi birkaç ay içerisinde toparlandı gitti. Ama Suriye'de Esad 13 yıl kaldı. Harap olmuş bir Suriye'de. Rusya ve İran faktörüyle. Ne zaman onlar zayıfladı ve Türkiye'nin de çok büyük gücü katkısıyla şu an Suriye'de evet bir Suriye devleti var. Bir Şara hükümeti var. Ama bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Bir de İsrail'in varlığı var orada. İkisinin hedefleri çatıştığı an zaten bence dananın kuyruğunun kopacağı yer Suriye olacak. Ama gördüğüm şu ki...
1: Yani peki İsrail Suriye konusunda ısrarlı davranacak mı? Hani size bence sorayım Hüseyin Hocam'a da soracağım tabii.
4: Şimdi biraz önce değerli hocam dedi ki Barış Hocam yani İsrail'de dedi askerlerin siyasete etkisi geçmeli. İsrail'de de siyaset
1: militarist
4: değişmeli. Militarist. Yani. Keşke öyle olsa ama bu mümkün değil. İsrail'in kuruluş kodlarına baktığınız zaman... Orta Doğu'daki konumuna, yalnızlığına baktığınız zaman askerlerin etkisinin İsrail siyasetinden geçmesi bana göre sıfır bir etki. Öyle bir şey olamaz yani.
1: Hocam buyurun.
5: Bugün tam da konuştuğumuz konular üzerine geliyor. Dedi ki anketlerin güvenilirliği. Şimdi benim de yaptığım araştırmada yeni bir anket var bu konuda. Jerusalem Post'un 19-20 Ağustos tarihinde İsrail genelinde yapmış olduğu bir anket var. Anketin sonuçlarına göre... Likud Partisi yani şu andaki Benjamin Netanyahu'nun başkan olduğu partinin şu anda seçime girse %16.7 oy aldığı ve 20 milletvekili çıkarabileceği söyleniyor. Başkanlık seçiminde veya işte başbakanlık seçiminde Netanyahu'nun rakibi Eysenkot karşısında isimleri telaffuz edemiyorum o yüzden izleyicilerimiz bağışlasın. Netanyahu %38 oy alırken Eysenkot %52 oy aldığı gözüküyor anket sonucuna göre. Diğer rakibi Bennett karşısında ise Netanyahu'nun %41 Bennett'in %45 oy aldığı gözüküyor. Yani bu sonuç itibariyle Netanyahu'nun bu ankete göre kamuoyu desteğinin çok düştüğünü görüyoruz. Bunun da sebebi olarak özellikle İsrail'in sürekli savaş içerisinde olması, sürekli operasyonlarla anılması halkta artık bir yorgunluk meydana getirdi.
1: Bir ama hocam İsrail'in varlık sebebi değil midir bu? Mesela halkta bu yorgunluk meydana geliyor olmasını da belki biraz
5: şimdi hani, bakın siz
1: İsrail'in varlık sebebi
5: varlık
1: değil
5: sebebi
1: mi devlet
5: budur
1: olarak
5: ve
1: zaten?
5: Yani az önce
1: sürekli
5: bakın,
1: kendine bir düşman oluşturma
5: yani düşmanı
1: ve
5: zaten,
1: savaş halinde zaten
5: oluşturmaya çok, gerek yok. Yani çok. İsrail'in düşmanı oluşturmaya gerek yok. Çünkü İsrail'in dışındaki herkes düşmandır. Şimdi İsrail'in ayakta kalma felsefesi bunun üzerine bağlı. İşte kendisine vaat edildiğine inandığı Arz-ı Nebut'u hayata geçirmek için dünyada yapabileceği her türlü operasyonları, savaşları çıkartabilecek bir topluluk. Fakat İsrail halkında da artık şu var. Bu Arz-ı Nebut'a giden yol Netanyahu ile gidecek mi? Bakın bundan vazgeçmiyorlar. Daha önceki yayında da söyledik. Ben de Faik hocama katılıyorum. Netanyahu kazanır kazanmaz hiçbir şey değişmez. Fakat İsrail kurulduğu günden bugüne devlet politikasında bir milim geri adım atmamıştır. Aynı politika hangi İshak Rabin'inden tutun da Ariel Sharon'una kadar Benjamin Netanyahu'ya kadar aynı politika şiddetlenerek devam etmiştir. Bu hiçbir zaman İsrail'in bu politikasından vazgeçeceğini beklemiyoruz. Çünkü teolojik bir devlettir. Ve kuruluş felsefesi tamamıyla bu yapı üzerine olduğu için bundan hiçbir zaman vazgeçmeyecek.
1: İşte orada bir tezat yok mu? Yani i̇şte,
5: hayır,
1: halk ısrarla savaşa devam eden ve etmeyi planlayan lidere yönelik bir
5: evet ama bunun hali. Netanyahu olduğu yönünde şüphe var. Şimdi bakın istihbarat başkanının adı bu bir süre önce devlet başkanlığı için geçti İsrail'de Mossad'ın başkanlığı. Bunun sebebi artık bu süreci Netanyahu'nun götüremeyeceği algısı yaygın. Şimdi öncelikle bu bir Netanyahu'nun siyasetteki kötü gidişatı olumluya döndürmek için buna başvurdu. İkinci olarak bir ulusal güvenlik problemi olarak bunu ortaya sürüyor. Faik Bey'in de söylediği gibi İsrail ile Türkiye'yi birbirinden ayıran bir koridor vardı. Biz bu koridora Suriye diyorduk. Artık bu koridor kalktı. Şimdi İsrail bunu bir güvenlik endişesi olarak görüyor. Fakat burada biz kime güvenebiliriz? Bakın bu çok önemli bir soru. Biraz da araştırdım. Biz böyle bir savaşta kime güvenebiliriz? Allah bunu Allah korusun her şeyden önce.
1: Hiç kimse
5: bir,
1: hocam.
5: NATO'ya güvenebilir miyiz? Bakın NATO
1: cevap
5: Türkiye'nin
1: hiç kimse.
5: Bakın NATO Türkiye'nin kurucu ülkelerinden biri olarak en önemli askeri birliklerinden biri olarak Türkiye birçok noktada yalnız bırakıldığını biliyoruz. Şimdi NATO'nun içerisinde özellikle Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa gibi Yahudi lobisinin güçlü olduğu NATO içerisinde verilebilecek destek bellidir. İşte Hüseyin Hocam bunu çok daha doğru cevaplandıracaktır. Ya hava savunma sistemi verecektir ya işte başka bir destek verecektir. Ama bir askeri operasyonda destek vereceğini çok düşünmüyoruz. Yeni bir ittifak kuruldu. Mekke İttifakı, Mekke Anlaşması çok değerli bir anlaşma. Burada bizim en çok güvenebileceğimiz ülke belki biraz duygusal düşünüyorum Pakistan. Bu zamana kadar çizgisiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden beri, Pakistan'ın varlığından beri hep bir paralellik izledi ki bu noktada bu anlaşmanın imzalanması da aslında Pakistan şeyi çok fazla rahatsız ettiğini görüyorum İsrail'i. Çünkü Pakistan'ın elinde nükleer füzelerin olduğunu biliyor. Burada bizi en çok düşündüren nokta bu adımın atılmasında özellikle dıştaki İsrail yanlısı tavırdaki değişiklik. Bakın John Kent isminden bahsettik. Amerika'daki istihbarat biriminin başındaki bu savaşta bizim ne işimiz var deyip istifa ettiğini biliyoruz. Onun eşi IŞİD saldırılarında hayatını kaybetmiş. Ve öyle bir noktaya geldi ki artık Amerika'daki vatandaşlar ki az önce Faik Bey de söyledi. Üniversitelerde her yerde gösteriler başladı. Yani açıkçası İsrail'e duyulan güven, İsrail'e duyulan sempati son dönemde azalmaya başladı. Bu nedenle yalnız bırakıldığını düşünmeye başladı. Düşünüyorum. Buradaki en önemli unsur biz Türkiye Cumhuriyeti olarak böyle bir senaryoda kime güvenebiliriz? Kendi öz kaynaklarımıza, silahlı kuvvetlerimize,
1: kendi
5: enerjimizden başka en büyük güvenebileceğimiz başka bir kaynak
1: biraz
5: yok diye düşünüyorum.
1: Sözünüzü kesmiş gibi oldum ama herhalde kendimizden, yok. Kendi gücümüzden başka güvenebileceğimiz hiç kimse yok.
4: Sadece bir dakika bir ilave yapabilirim. Çok değerli şeyler söyledi. Ben de şunu söyledim, bir ilave yapayım. Bana göre aldığım duyumlara göre Netanyahu yine seçimi kazanacak. Aha. Ama şu olabilir dedim ilk bölümde de. İsrail halkında da şöyle bir bıkkınlık, şöyle bir yılgınlık var. Bakın İsrail'in en büyük destekçisi bugüne kadar kim kurulduğundan beri Amerika Birleşik Devletleri. Bu bir devlet politikasıdır. Biz eleştiriyoruz ama gerçek bu. Amerika'da bile bir uyanış var. İşte Amerika'nın en meşhur üniversitelerinde yürüyüşler yapıldı, protestler oldu, eylemler oldu. İsrail halkı bundan rahatsız. Netanyahu'yu sevip sevmemenin dışında. Çünkü bir algısı vardı İsrail'in. Güçlü, yenilmez, eleştirilemez. Şimdi bunlar sorgulanıyor. İşte bu sahiplerle duygusal davranırsa seçmen Netanyahu kaybedebilir. Ama şu da bir gerçek. Türkiye'de kamuoyunda bu çok fazla işlenmiyor. Netanyahu'yu siyaset olarak yenebilecek bir muhalefet lideri yok orada. Orada da muhalefet çok zayıf.
1: Peki. Şimdi bu arada bir gelişme var Mekke ittifakına ilişkin. Şöyle bir yansıyan haber var. İran parlamentosu basın sorumlusu yapıyor bu açıklamayı. Diyor ki bize de bir davet geldi Mekke ittifakına katılmamız için. Ama şu an biz konuyu inceleme ve değerlendirme aşamasındayız. Ama tabii ittifakın hangi ülkesinden ya da ittifak olarak tabii yani nasıl bir davet gerçekleşti onu bilmiyoruz. Ama şöyle işte düzenin maslahatını koruma komitesi genel sekreteri de şöyle bir açıklama yapıyor. Biz diyor Mekke paktına ancak prensipleri belirleyen kurucu ortak olarak katılabiliriz. Yani İran tarafından gelen açıklama bu. Şimdi Hüseyin hocam mesela şunu sorayım size. İsrail Suriye'ye yönelik bu benzer saldırı şeklindeki saldırıları yapmaya devam edecek mi ısrarla? Yani kendince kafasında kurguladığı Türkiye'yi o bölgeye çekmeye dair planları ısrarla devam mı edecek? Yoksa duracak mı? Hocam dedi ki biz kime güvenebiliriz? Ben de biraz araya girmiş gibi oldum. Herhalde kendimizden başka da güvenebileceğimiz, kendi gücümüzden başka kimse yok gibi duruyor bu noktada. Hüseyin hocam, buyurun.
2: Evet, şimdi bizim İsrail'le Türkiye'nin Suriye üzerinde nüfus mücadelesi devam ediyor. Yani burada bir karşılıklı savaştan ziyade nüfus mücadelesi, etki mücadelesi var. Çarpışan çıkarlar var. Yani Türkiye Suriye'nin ayağa kalkmasını, güçlü bir devlet olmasını, toprak bütünlüğüne kavuşmasını, Golan Tepeleri dahil İsrail'in geri çekilmesini, 67 sınırlarına dönmesini, Suriye'de herhangi bir şekilde terör yuvalarının olmamasını, yani Suriye'den kaynaklı güçsüz bir devlet haline gelirse bundan istifade ederek Türkiye'ye terör ihracatına yeltenebilecek grupların olmamasını Türkiye istiyor. Yani kısacası Şam'ın merkezde olduğu bir güçlü Suriye ve onunla iyi ilişkiler içerisinde olacak bir Türkiye'yi arzu ediyoruz. Yani Suriye'nin Orta Doğu'ya güçlü bir ülke olarak kazandırılması her yönüyle Türkiye'nin lehine. Tam da bu noktada Suriye'nin olabildiğince güçsüz bir devlet olarak kalması, yani dizlerinin üzerine çökmesi, herhangi bir şekilde Şam'ın merkezi otoriteyi kuramaması, işte eskiden olduğu gibi IŞİD vari, YPG vari unsurların olması ve onlarla hem Türkiye'nin hem de Şam'daki merkezi hükümetin mücadele etmeye devam etmesi, dolayısıyla herhangi bir şekilde İsrail'e tehdit olabilecek bir güç birikmesinin Suriye'de olmaması arzu ediliyor. Şimdi bunların üzerine birçok şeyi koyduğumuzda, bir de tabii ki teolojik altyapısı var. İsrail'in yayılmacı revizyonist politikası var. İşte Fırat'tan Nil Nehri'ne kadar

0: Dolayısıyla bundan da rahatsız olan İsrail, Türkiye'nin Suriye'de hiçbir şekilde varlık göstermemesini, Suriye'yi kendi haline bırakılmasını ve dolayısıyla zayıf güçsüz kalacak bir Suriye'nin İsrail'in istediği gibi at koşturabileceği, işte gerektiğinde Suriye, Irak da buna dahil edilebilir, topraklarını, hava sahasını kullanarak İran'a kadar rahatlıkla taarruzlarını gerçekleştirebileceği bir mekanizma. Yani şimdi Suriye güçlenirse, hava savunma sistemleri olursa, birkaç İsrail uçağını diyelim ki İran'a giderken düşürürse ne olacak? Veya şu anda yeltendiği gibi ileride belki yeltenecek. Çünkü basında işte efendim Adana'dan İstanbul'a kadar her tarafı vururuz diye cüretler olan çeşitli, tabii bunların hiçbiri gerçeklikten kopuk açıklamalar, ama en nihayetinde Türkiye'ye yönelik saldırıların Suriye üzerinden gerçekleştiğinde Suriye'nin güçlü bir devlet olarak Türkiye ile beraber hareket ettiğini düşünürsek, o zaman bu İsrail'in kesinlikle işine gelmeyecektir. Dolayısıyla biraz önce aslında anne karnındaki bebeği o yüzden örnek verdim. Daha şu anda Suriye güçlenmeden, Suriye'nin güçlenmesine Türkiye gereken desteği veremeden, olabildiğince her yerde, tüm Suriye topraklarında İsrail niteliksel üstünlüğünü korumak maksadıyla istediği noktayı vurmak istiyor, vurmaya da devam edecek gibi böyle bir iradesini ortaya koyuyor. Ama bunu yapabilmesi için ABD'nin mutlak desteğine ihtiyacı var, Batı ülkelerinin kısmen desteğine ihtiyacı var ve Türkiye'nin de geri adım atmasını sağlayacak bir iradeyi ortaya koymasına ihtiyaç var. Bunların
1: nasıl bir adım Hüseyin Hocam? Mesela Türkiye'nin yeterli destek vurgusu yaptınız. Yani bu yeterli destek meselesi daha belki netleştirmek adına düzelteyim. Evet. Mesela nasıl netleştireceğiz onu? Nasıl
0: şimdi
1: daha yeterli destek?
0: Ya şimdi mesela Suriye şu anda kendi hava sahasını koruyamayacak bir şeye sahip, hava kuvvetlerine sahip. O zaman Suriye'nin kendi hava sahasını koruması için hem Türkiye çeşitli hava savunma sistemlerini koyabilir, hem de orada hava savunma uçaklarını çeşitli noktalarda bekletebilir. Şimdi bununla ilgili Türkiye bir anlaşma yapsa, sadece Suriye'nin savunması kapsamında, herhangi bir saldırı maksatlı değil, kimseye tehdit olmak maksatlı değil, tıpkı bu Baltık ülkeleri üzerinde şu anda NATO ülkeleri hava savunma nöbeti tutuyorlar, air policing dediğimiz, ve Türkiye'den de 5 uçak şu anda orada görev yapıyor. 181. Filo Komutanlığı'ndan gitti. Benzer mantıkla Suriye'nin korunmasını Türkiye üstlenirse, veya işte diyelim ki Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye ortaklaşa Suriye'de bu kapsamda uçakları bulundurmaya başlar ise, bunların hepsi İsrail açısından kendisine set çekilecek, kendisini durdurmaya yönelik bir hareket olarak değerlendirilecektir. Çünkü kafaları, paranoyaları o şekilde çalışıyor. Şimdi bunların hepsinin olmaması için bize hesapta mesaj veriyorlar. Yani Netanyahu'nun sözleriyle Türkleri uyardık, anlamadılar. İşte bu Ebu Zuhr'a saldırı yapmak suretiyle şimdi anlayacakları dilden konuşmaya başladık diyorlar. Şimdi buradaki her şey uluslararası hukuka aykırı, Birleşmiş Milletler'in kararına aykırı, Suriye gibi bağımsız bir devletin toprak bütünlüğüne saldırı yapan İsrail'e bakın kimse bir şey demiyor.
1: Evet, zaten İsrail'in yaptığı hiçbir şeyi bir uluslararası hukuk çerçevesine sığdırmak mümkün değil, ama şimdi hocam yani bu yapılanın karşılığında yapılması gereken mesela ne askeri anlamda örneğin?
0: Askeri anlamda şimdi şöyle şeyler konuşuluyor, onların çok anlamı yok. Yani mesela şu anda Paris Anlaşması kapsamında 2026 yılında Suriye ile İsrail arasında bir anlaşma var, ABD'nin moderatörlüğünde diyelim. Ama o anlaşmaya uysaydı mesela Suriye makamlarına böyle bir saldırı yapacağını ve ne maksatla yapacağını, mesela diyelim ki Hizbullah'ın bir hücreleri vardı bir yerde, onları vurmak için, kendi güvenliğini sağlamak adına Suriye hükümetiyle koordine kurarak bir yeri vurmak maksatlı bir şeyler olabilir. Ha bu koordinasyona ihtiyacı vardır. Paris Anlaşması çerçevesinde böyle bir şey olur. Ama bizim Türkiye ile şu anda İsrail arasında böyle bir şey yok, ama olsa bile ya zaten amaç çok net. Türkiye'nin hiçbir askerinin, hiçbir askeri varlığının veya sisteminin, platformunun Suriye topraklarında olmasını istemeyen, bunu hazmedemeyen bir İsrail var. Bu İsrail'le siz neyi koordine edeceksiniz? Yani benim askerlerimi vurma, yani arada 10 tane kırmızı telefon hattı olsa da bir işe yaramaz. Burada

0: ABD tarafı da Tom Barak da konuştuğu ifadelerde biraz yanılsama yapıyor. Sanki arada koordinasyon problemi varmış gibi. Ya burada azgın bir şekilde saldıran İsrail var. Saldıran İsrail'i durdurması gereken de Washington. Tabii ki Washington'dan da yükselen sesler var ama Tom Barak'ın açıklamaları bu manada aslında değerli. Ama burada dizginleyecek olan makam Washington'un kendisi. Trump bu konuda herhangi bir şey net konuşmadı bakın. Trump'ın da çok net bir şey yok. Yani 6 gün önce kendisine efendim bu saldırı yapacaklarına dair bilgi vermişler gibi şeyler var ama nihayetinde hayır yapamazsınız diyemiyor. Çünkü burada başka dengeler var ama Suriye'de şu anki bir rejim var. Bu rejimin oraya gelmesini sağlayan ülkelerin başında ABD ve Türkiye var. Aynı Türkiye gibi ABD'nin de hassasiyet göstermesi ve İsrail'e sen kesinlikle Suriye topraklarında hiçbir noktaya saldıramazsın diye bir karşı duruş olmasa ABD bunu yapmıyor. Diğer batılı ülkeler bunu yapmıyor. İşin garibi Rusya da yapmıyor. Çin zaten seyirci. Şimdi böyle acayip bir ortamda sanki bütün dünya İsrail ile Türkiye savaşsın diye böyle bir kendilerine göre değerlendirmeler içerisinde.
1: Mesela Hüseyin
0: Hocam.
1: Bu çok
0: kabul edilebilir bir şey değil.
1: Mesela çok kısa bir aralıkta evet. Yani bu saldırının ardından örneğin İsrail yine tüm pervasızlığıyla beraber yine benzer bir saldırı yaptı. Örneğin diyelim. Evet. O zaman ne olur mesela? Yine çizdiğimiz bu tablo mu geçerli olur?
0: Yani çünkü şimdi bakın Suriye ile biz ortak savunma anlaşması garantörlük kapsamında 5. madde gibi yani Suriye'ye yapılan saldırı bize yapılmıştır diye bir anlaşma imzalamadığımız takdirde İsrail'i durduramazsınız. Peki böyle bir anlaşmayı yaptığınızda İsrail'le savaşmaya hazır mısınız Suriye için? Bunu bir siyasi iradenin değerlendirmesi gerekir veya mevcut yapının değerlendirmesi gerekir. Yani Suriye'deki bizim hak ve menfaatlerimiz, çıkarlarımız. Bakın burada uluslararası ilişkilerin dinamiği devletler arası aktörler olduğu için devletler en büyük aktörler. Bu aktörler arasındaki ilişkiler doğal iki insan arasındaki ilişki gibidir gerektiğinde. Peki. Dolayısıyla burada İsrail'le bizim burada yani Suriye kapsamında bir savaşa girmemize gerek var mı yok mu bunu Türkiye'nin çok iyi değerlendirmesi lazım. Eğer gerek var diyorsak ki yani biz İsrail'le eninde sonunda büyük bir savaş yaşayacağız. Bakın bunu zaten 10 yıl önce de sorsanız ben aynısını söylerdim. 10 yıl sonra da ömrümüz varsa sorsanız yine aynısını söylerim. Çünkü İsrail'i bölgede durdurabilecek tek güç Türkiye. Eğer ki kimse karışmazsa zaten şu anda bile biz İsrail'i haritadan silebilecek güç yapısına sahibiz. Bakın burada herhangi bir şüphemiz olmasın. Yani Türkiye'nin ne NATO'ya ihtiyacı var ne de diğer ülkelere ihtiyacı var. Türkiye'nin peki. Hem kendisini savunacak gücü var hem de İsrail'i yine söylüyorum tırnak içinde silmeye gerek yok. Çünkü ben İsrail'le barış olmasını, ikili ilişkilerin iyi olmasını savunan bir duruşa sahibim ama İsrail'e haddini vermek gerekir. Eğer sizin zorlayıcı bir gücünüz yoksa ordunuzun güçlü olduğunu karşı tarafa hissettirmezseniz aynı şu anda Suriye'nin yaşadığına benzer şekilde Türk topraklarını kendine işte tren yolu yapan bir İsrail'i karşınıza görürsünüz. İsrail'in anlayacağı tek şey güç yoluyla barıştır. Yani siz güç uygulayacaksınız o da o gücü hissedecek ve size dokunamayacak. Öbür türlü bu İsrail 100 yıllık bir şey bu mantığa sahip. Yani etrafımda kim varsa onlara vurayım. Onlar bana ses çıkarmasın. Ses çıkarma olasılıklarına karşı ABD, İngiltere, Batı toplumu beni desteklesin. Bir de işte sözde soykırım var. Artık sözde olduğunu ben çok net olarak görebildiğimizi düşünüyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndaki. Yani o kadar 6 milyon insan bile ölmemiş. Dolayısıyla bu noktada İsrail'i durdurabilecek tek gücün Türkiye olduğunu bilelim. Türkiye'nin büyük bir savaş hazırlanması gerektiğini bilelim. Ama savaşmayalım. İkisi çok farklı şey.
1: Şimdi biz er ya da geç İsrail'e savaşacağız dediniz az önce
0: evet.
1: Sayın Hüseyin Fazla.
0: Tamam. İsrail'in önündeki tek şey bu. Yani biz istemiyoruz.
1: Anladım. İsrail bundan anlıyor. Yani güçten anlayan evet. Bir ülke. Evet. Bunu da yapabilecek evet. Tek ülke Türkiye diyorsunuz siz. Kesinlikle. Oradan öyle bir çerçeve
0: evet.
1: Çizdiniz.
0: Evet.
1: Son dakikalara da giriyoruz. Barış Hocam'a da hemen söz vereyim. Siz aynı kanıda mısınız? Barış Hocam.
2: Yani şimdi şöyle bakın Amerika Birleşik Devletleri olduğu sürece bir Türkiye-İsrail savaşı zor. Şimdi biraz önce bir güvenlik anlaşmasından bahsedildi 5. madde gibi. Unutmayalım ki ABD ile İsrail arasında 50'den itibaren bu tip ikili güvenlik anlaşmaları var. Yani siz İsrail'le savaşa girdiğiniz zaman karşınızda ABD'nin de yer alacağını görmeniz gerekiyor. Biz nasıl Suriye ile birlikteysek ABD'de İsrail'e taahhütleri var çünkü. Yani ABD hiçbir zaman İsrail'i başıboş bırakmaz. Bu noktada ben bir olası savaş ihtimali, yani şöyle bir şey ama bir meşru müdafaa hakkı doğuracak. Doğrudan Türkiye'ye saldırırsa, bakın şu anda ne olursa olsun İdlib Suriye'nin toprağı. Yani burada bizim toprağımız diye biz burada hiçbir harekette bulunmamız mümkün değil. Şu anda dünya Şam yönetimini tanıyor. Dolayısıyla bu toprak onlara ait. Tek bir istisna var. Biraz önce dediğim gibi. Çünkü bakın hukukla yürüyeceksiniz. Yani başka bir şey yapamazsınız. Bu da 51. madde. Meşru müdafaa hakkından dolayı kolektif meşru müdafaa isterse Şam yönetimi Türkiye'yi davet eder. İşte o zaman denge değişir. Onun dışında efendim 5. madde gibi, yani Mekke anlaşması gibi bir şey imzalar mıyız? Bu çok zor ikili devletler arasında, ama karşı tarafta da ABD'nin taahhüdü var. Ama Mekke anlaşmasına girerse Suriye, o zaman işler değişir. Yani bir mekanizma var, oraya girer. Şimdi dolayısıyla burada meseleyi Türkiye diplomasi üzerinden çözecek, ama bu İsrail'in kendi kadim bir politikası mı olacak? Yoksa Netanyahu'nun çılgınlığının bir parçası mı? Bunu görmek lazım. Yoksa tabii ki Türkiye güçlü bir devlet, gerektiğinde istediği cevabı verir. Ancak İsrail'in dengesi nerede bozuldu biliyor musunuz? Şara yönetimi göreve geldikten sonra hedefleri onların şuydu: Esad sonrası Suriye'yi atomize etmek, 3'e 4'e bölmek, bir tarafta Kürtler, işte YPGP'ye de, bir tarafta Nusayriler, bir tarafta Dürzilerin olduğu 3-4 parçalı bir küçük Suriye. Orada da İsrail'in istediği gibi at koşturacağı bir Suriye. Fakat Türkiye kuzeydeki yapılanmaya izin vermediği için bir anda bütün bu şey bozuldu ve İsrail'in bugün aslında Türkiye'ye düşman olması, Suriye'de Türkiye'nin karşısına çıkmasının ana nedeni bu. Çünkü İsrail'in planlarında birleşik, güçlü bir Suriye yoktu. Onların hesabına göre bölünecekti, atomize olacaktı. Bir tarafta Kürtler, bir tarafta Nusayriler, Dürzler, böylece rahat rahat yapacak. ABD ile de aslında İsrail'in planladığı buydu. Ancak olmadı, çünkü Türkiye faktörünü hesap edemediler. Ve dolayısıyla ikinci beklentisi de şuydu: Şam yönetimi nihayetinde muhalif gruplarla birlikte bir koalisyondur. Elbet bunlar dağılır, tıpkı Afganistan'daki gibi birbirlerine düşerler. Bu arada biz bunu da o da olmadı. Yani bir, Şara uluslararası açıdan tanındı, Şam yönetimi tanınıyor. Yani yalnızlaşmadı. Dolayısıyla İsrail'in her yerden eli kolu bağlandı Suriye'de. Ne olacak şimdi? Bütün bunun müsebbibi olarak kimi görüyor İsrail? Türkiye'yi görüyor. Dolayısıyla da şimdi evet, Trump bir şey konuşmuyor. Trump şu anda bizim çok iyi dostumuz, ama siz sahada Suriye'de İsrail'le çatışmaya başladığınız zaman Amerika Türkiye'nin yanında durmaz. Hani biraz önce NATO dendi ya, Serhat Hocam söyledi ya, NATO durur mu? O da durmaz. Amerika doğrudan İsrail'in yanında durur. Yani bakın şunu söyleyelim. Evet, üniversitelerde, Amerika'da, her yerde İsrail'e karşı bir şey var, ama Netanyahu'ya karşı. Kadim İsrail-ABD ilişkileri devam ediyor. Bir bozulma yok. Yani orada Kongre şu anda mesela Netanyahu'nun arkasında. Tamam, Trump'la arası iyi değil, ama Kongre onu destekliyor. Yani ve Netanyahu da ABD siyasetçileriyle en iyi ilişkilere sahip başbakan. Adamın hayatının yarısı orada geçmiş. Ailesi orada yaşıyor. Aksansız bir İngilizce konuşuyor. Yani herkesle bir dostluğu var, ikili ilişkileri var. Dolayısıyla bütün bu meselelerin arkasında aslında Türkiye'nin, ki ben şu Mekke anlaşmasını önemsiyorum, attığı adımlar İsrail'i çılgına çevirmiş durumda. Şu anda belki biz bunu göremiyoruz. Toz duman kalktığında göreceğiz ki İsrail yalnızlaştırılmış, çevrelenmiş bir şekle gelecek. Bakın, İsrail'in hiç beklemediği şey neydi? Suudi Arabistan'ın bir gün Türkiye ile böyle bir anlaşma imzalayacağı. Neyi bekliyorlardı? Sivil nükleer gücü ABD izin verdi Trump. Efendim, Suudi Arabistan'da ne demişti? Eğer buna izin verirseniz demişti Biden'a, biz de İsrail'le İbrahim anlaşmalarını imzalarız. Peki. Ha, bir şartı daha vardı. İki devletli form. Ama bakın ne yaptı Suudi Arabistan? Mekke anlaşması. İbrahim anlaşmaları bitti. Artık Körfez ülkeleri şimdi şeyi inceliyorlar, Mekke anlaşmasını. Acaba gelebilir miyiz? Siz Körfez'le İran'ı bu anlaşmada birleştirdiğiniz zaman Orta Doğu'da İsrail'in sonu gelmiş demektir. Yani bu işi aslında biz ustalıkla, diplomasiyle çok iyi bir şekilde götürüyoruz. Ama şunu unutmayalım: her diplomasinin arkasında da güçlü bir sert güç dediğimiz askeri güç olacak. Yani dünyada şimdi askeri açıdan zayıf olup da diplomaside başarı sağlayan hiçbir ülke yok. Böyle bir örnek yok diplomasi tarihinde. Dolayısıyla ben İsrail'in bu tip provokasyonlara devam edeceğini, ancak Türkiye'nin kendi topraklarında vatandaşlarının mal ve canına, çıkarlarına, sınırına yönelik herhangi bir tecavüz olmadığı sürece bu meseleyi diplomasi üzerinden yönetmeye devam edeceğini düşünüyorum.
1: Peki. Noktalayacağız var mı ekleyeceğiniz
3: bir dakika müsaade ederseniz.
1: Tabii tabii buyurun.
3: Şu gerçeği değerli buyurun. Konuklar da söyledi ama bir kere daha vurgulayalım. İsrail'in kuruluşu 1948-2026. Amerikan Kongre Araştırma Servisi'nin resmi raporu, açık kaynak, girip bakabilirler İngilizce. 48'den bugüne kadar, yani 2026'nın başına kadar Amerika'nın İsrail'e yaptığı yardım $310 milyar. Ve bunun yarıdan fazlası hibe. Hibe ne demek? Ver parayı, geri isteme demek. $310 milyar. Ve kaç tane Amerikan başkanı gelmiş 48'den bugüne kadar? Yani Amerika için İsrail, İsrail için Amerika vazgeçilmez. Ama şunu da unutmayalım. Biraz önce hocam da söyledi. Trump seçildiğinden beri bütün dünya liderleri içerisinde 200'e yakın devlet var Birleşik Milletler'de. 6 kere Netanyahu Trump'la Amerika'da görüştü. Tam 6 kere. Ya yani bizim Cumhurbaşkanımız bile o kadar görüşemedi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Trump'la ayrı bir hukuku var. Suriye olmasa Türkiye ile İsrail'in savaşması zaten bence hiçbir zaman mümkün değil. Ama bu Suriye yüzünden dananın kuyruğu kopabilir.
1: Mesele Suriye'den dolayı olursa diyorsunuz. Peki noktalayalım, çok teşekkür ederek. Profesör Doktor Sayın Serhat Ulağlı, Sayın Faik Tunay, sağolunuz. Doktor Hüseyin Fazla, çok teşekkür ederiz. Doktor Barış Adıbelli Hocam, çok teşekkürler değerli katkılar için. Tüm değerli konuklarımıza çok teşekkür ederek noktalıyoruz. Saat başında gelişmelerle birlikteyiz.

0: Yürekleri ağza getirdi. Neyse ki korkulan olmadı. Olay Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana geldi. Balya yüklü kamyon kapasitesini aşınca sürücülere zor anlar yaşattı. Kamyon tehlikeli şekilde ilerlerken bazı balyalar yola düştü. Sürücüler kazanın eşiğinden döndüler. Kapanan yol vatandaşların balyaları yolun kenarına taşımasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Sürücülerin korna uyarılarına rağmen balyaların düştüğünden haberi olmayan kamyon sürücüsü ise yoluna devam etti. Bir anlık dalgınlık az kalsın felakete dönüşecekti. Neyse ki korkulan olmadı. Olay Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki ototamirhanede yaşandı. Yakup Ali Tuzcu arkadaşına selam vermek için aracından indi. Tam ilerliyordu ki kendini bir anda tamir kanalında buldu.
1: Geldiler Yusuf abi, sağ olsun abi, bardak su getirdiler, çıkardılar beni kanaldan. Lastik vardı Allah'tan, yumuşaktı yani düştüğüm yer. Çok hasar almadım. Bir yerimde ağrı falan olmadı çok şükür.
0: Durumu fark eden arkadaşları da neye uğradıklarını şaşırdı. Hemen kanaldan çıkarıldı. Neyse ki bu talihsiz olayı yara almadan atlattı. Ankara'nın denizi yok ama yelken kulübü var. Üstelik su sporlarında iddialılar. Başkentli yelkenciler gölde gece etkinliğine imza attılar. Ankara eşine az rastlanır bir görsel şölene ev sahipliği yaptı. Ankara Yelken Kulübü Mogan Gölü'nde gece etkinliği düzenledi. Sporcular göle açıldılar, suyun keyfini çıkardılar. Gecenin karanlığında adeta bir renk cümbüşü yaşattılar.
2: Ne çekiyorsun abi?
3: Nasıl mı?
4: Tercihini söyledim.
0: Korsan taksicilik yaparken yakalandı. Yolcunun üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Korsan taksici kendisini görüntüleyen gazetecilere kızdı. Kayseri Melik Gazi'de polis ekibi bir araçtan şüphelendi. Araç durduruldu. Kontroller yapıldı. Araç korsan taksi çıktı. Otomobilde iki yolcu vardı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekibi sürücüye 100 bin lira idari para cezası kesti. Ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Otomobil ise 60 gün trafikten men edildi. Korsan taksideki yolculara da 3870'er lira idari para cezası uygulandı. Yolculardan birinin üzerinden uyuşturucu da çıktı. Yolcu gözaltına alındı. Korsan taksici ise gazetecilere sinirlendi.
5: Çekemez mi benim seni olmadan? Çekemez ki.
0: Asılı kaldı, yürekleri ağza getirdi. Neyse ki korkulan olmadı. Olay İzmir'in Konak ilçesinde yaşandı. Kedi kavgadan kaçmak istedi, tellere asılı kaldı. Elektrik telinde mahsur kalan kedinin yardımına mahalle sakini koştu. Kedi vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine isabet etti. Son anda yere çakılmaktan kurtuldu. Görüntüler Tayvan'ın bir numaralı otoyolundan. Sanayi kesiminde meydana gelen ilk küçük çaplı kaza sonrası bazı araçlar seyir şeridinde durdu. Ancak arkadan yüksek hızla gelen bir araç duran araçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar birbirine girdi, zincirleme kaza yaşandı. Kazada minibüs sürücüsü, 62 yaşındaki Filipinli yolcu ve ağır yaralanan Tesla sürücüsü hayatını kaybetti. Facia, otoyolda korumasız şekilde duran araçların ne kadar büyük bir tehlike oluşturabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Mutlu anlar iç ısıttı, yüzlerde tebessüm bıraktı. Bitlis'in Adil Cevaz ilçesinde Orhan Emen isimli vatandaşın bulduğu yöntem çocukları sevindirdi. Traktörünün sepetini suyla dolduran Orhan Emen, çocuklara yaz sıcağında unutulmaz anlar yaşattı. Çocuklar hem güldü hem de serinledi.
3: Van günler dünya kanımızdadır ama her zaman biz Van gününe gidemiyoruz. Zamanımız olmuyor. Olmadıkları için bu çocuklar projeler doğrultusunda biz de bu yöntemi başvurduk. Öğlen saatlerinde sıcak vakitlerden çocuklar burada zamanlarını geçiriyor.
0: Kontrolden çıktı, felakete sebep oldu. Kaza Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana geldi. Patpat kullanan 21 yaşındaki sürücü hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıktı, savruldu. Savrulmanın etkisiyle patpatta yolcu olarak bulunan 61 yaşındaki İbrahim Sinan araçla duvar arasında sıkıştı. Sinan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hindistan'da bir ailenin trajik anları ölümle sonuçlandı. Uçurumdan atlamaya çalışan oğlunu gören baba onu engellemek için peşinden gitti. Ancak baba ve oğlu birlikte uçurumdan düştü. Yaşananları gören anne ise eşinin ve oğlunun ardından atladı. Üçü de olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken ailenin neden böyle bir olay yaşadığı araştırılıyor. Otomobil kamyonetle çarpıştı, yola fırladı, kalktı, aracının peşine düştü. Karaman'da film gibi bir kaza yaşandı. Bir kamyonet seyir halinde ilerleyen otomobile yandan çarptı. Kaza sırasında otomobilin ön kapısı açıldı. Sürücü yola düştü. Otomobil kendiliğinden ilerlemeye devam etti. Yola fırlayan sürücü ayağa kalktı, başını tutarak aracının peşinden koştu. Otomobildeki diğer kişi aracı durdurmayı başardı. Olası bir faciayı önledi. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. İki sürücü ve otomobildeki yolcu kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.
4: Bunu yaptım ben, eksiği yok. Trafik kazası sonu çekilen arabada.
0: Peru'da 6,7 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 20 Ağustos'ta meydana gelen deprem ülkenin güney ve orta kesimlerinde hissedildi. Başkent Lima'da da sarsıntı yaşandı. Kameralara yansıyan görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi. Sarsıntı sırasında insanlar ayakta durmakta zorlandı. Bazı yapılarda yıkım meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre depremin merkez üssü Apurimak bölgesinin 38 kilometre kuzeybatısıydı. Depremin derinliği 66,7 kilometre olarak ölçüldü. Hız yaptı, ölümle burun buruna geldi. Neyse ki korkulan olmadı. Kaza Erzincan'ın Akyazı mahallesinde meydana geldi. Sürücü kontrolden çıktı. Bir evin bahçesine daldı. Savrularak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün herhangi bir yara almadığı belirlendi. Kazanın ardından araçta ve evin bahçesinde maddi hasar oluştu. Sevgililer Günü Festivali'nde Hong Kong semalarında renkli bir gösteri düzenlendi. Aşıktır onlar, efsanevi aşıklar Nioland ve Cunyu'nun buluşmasını simgeleyen Magpie Köprüsü'nü gökyüzüne taşıdı. Kalpler sarılan çiftler ve dev güller geceyi süsledi. Victoria Limanı kıyısında toplananlar, geleneksel bir aşk hikayesinin teknolojiyle buluşmasına tanıklık etti.

0: Atık su tesisinden denize kaçak oldu. Masmavi denizi kirlettiler. O işletmeci cezadan kaçamadı. Burası tatilcilerin gözdesi Antalya'nın Kaş ilçesi. Çukurbağ Yarımadası'nda denize girenler su yüzeyindeki atıklar ve kötü kokuyla karşılaştı. Kokunun kaynağını araştıran bir kişi boru hattından çıkan atık suyun doğrudan denize karıştığını görüntüledi. Görüntüler üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediyeye ihbarda bulunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ekipleri de bölgede inceleme başlattı. Atık su kaçışının meydana geldiği terfi merkezinin Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından işletildiği belirlendi. Standartlara aykırı emisyona neden olduğu gerekçesiyle 839 bin lira idari para cezası uygulandı.
1: Hello, welcome to the self-screening health check pod. You can talk to me as if you were talking to a human.
0: Dundee'deki bir sağlık merkezinde muayene odasına yeni bir yardımcı katıldı. Adı Temi. Robot hastaları boy, kilo, tansiyon ve kandaki oksijen seviyelerini ölçmeleri için yönlendiriliyor. İlk başta hastalara biraz tuhaf gelse de alışmak pek uzun sürmüyor. Doktor Gillian Chin'e göre Temi'nin yaptığı kontroller görüşme süresini %50'ye kadar azaltıyor. Böylece doktorlar ya daha fazla hastaya bakabiliyor ya da kazandıkları zamanı hastalarıyla daha yakından ilgilenmek için kullanabiliyor.
1: Hello, welcome to the self-screening health check pod. You can talk to me as if you were talking to a human.
0: Kısacası İskoçya'da doktorun yardımcısı artık stetoskop değil, robot.
1: It's this way.
0: Berlin'deki Leni ve Lotte'nin doğum günü partisi adeta panda usulü bir ziyafete dönüştü. İkizler buzdan hazırlanan pastayı afiyetle yerken pastanın rengi de havuç ve pancar suyundan geldi. Doğduklarında sadece 150'şer gram olan ikizler şimdi 60 ve 70 kiloya ulaştı. Hala süt içiyorlar ama artık yavaş yavaş sütten kesiliyorlar. Berlin Hayvanat Bahçesi'ne göre anne Meng Meng'le ilişkileri de şimdilik oldukça iyi, ancak büyüdüklerinde Çin'e dönmeleri bekleniyor.
2: TGRT FM Haber.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Ay,

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbub-i Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki: her peygamber kendi zamanında kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. Bu akşam saat 21'de Ordu Altınordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak mevlid yayınını kaçırmayın.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
1: Ebu Suud Efendi Hazretleri 1. Bölüm 13. Osmanlı Şeyhülislam olup, tefsir, fıkıh ve diğer ilimlerde büyük âlim idi. İsmi Ahmet bin Mustafa'dır. 1492 Hicri 898 senesinde doğdu. Kendi vakfiyesinde İskilip'te doğduğu yazılıdır. 1574 Hicri 982 senesinde İstanbul'da vefat etti. Kabri Eyüp Sultan'da, kendi yaptırdığı medresenin yanında Eyüp Camii karşısındadır. Dedeleri Türkistanlı olup Semerkant'tan Anadolu'ya gelmişlerdir. Ebu Suud Efendi küçük yaşta ilim öğrenmeye başlayıp çocukluk ve gençlik çağında babasından dersler aldı. Babasından sonra meşhur Osmanlı alimlerinden Müftî Yüssakaleyn İbni Kemal Paşa Hazretlerinden ilim öğrendi. Tahsilini tamamlayıp ilimde yetiştikten sonra sırasıyla İnegöl'de İshak Paşa Medresesi, İstanbul'da Davut Paşa Medresesi, Mahmut Paşa Medresesi, Bursa Sultaniye Medresesi, Sahn-ı Seman Müftî Medresesi müderrisliği, Bursa Kadılığı, İstanbul Kadılığı, Anadolu Kadı Askerliği ve bundan sonra da Şeyhülislamlık makamına getirildi. Bu sırada 55 yaşında bulunuyordu. Kanuni Sultan Süleyman Han ve 2. Sultan Selim'in saltanatları zamanında 30 sene Şeyhülislamlık yaparak dine ve devlete üstün hizmetler yaptı. Kanuni Sultan Süleyman Han, Ebu Suud Efendi Hazretlerini çok sever ve her önemli işinde onun fetvasına müracaat ederdi. Süleymaniye Camii'nin temel atma merasiminde mihrabın temel taşını Ebu Suud Efendi Hazretlerine koydurtmuştur. Devrinde alimler arasında bir mesele hakkında farklı hüküm ortaya çıksa, Kanuni Sultan Süleyman Han Ebu Suud Efendi Hazretlerinin tarafını tercih ederdi. Ebu Suud Efendi Hazretleri o devirde devlet kanunlarını dinin hükümlerine uygun bir şekilde düzenlemiştir. Ebu Suud Efendi Hazretleri kendisinden nasihat isteyenlere şöyle buyurmuştur: Büyüklerimiz buyurmuşlar ki, 5 şeyi yapmayan 5 şeyden mahrum olur. 1. Malının zekatını vermeyen malının hayrını görmez. 2. Öşrünü vermeyenin tarlasında, kazancında bereket kalmaz. 3. Sadaka vermeyenin vücudunda sıhhat kalmaz. 4. Dua etmeyen arzusuna kavuşamaz. 5. Namaz vakti gelince kılmak istemeyen son nefesinde kelime-i şehadet getiremez. Namaza devam kalbin nurlanmasına ve saadet-i ebediyeye kavuşmaya vesiledir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namaz nurdur buyurdu. Yani dünyada kalbi parlatır, ahirette sıratı aydınlatır. Allahü Teala'nın dostlarına namazda neler oluyor? Muratlarına namazda nasıl kavuşuyorlar biliyor musunuz? Horasan valisi Abdullah bin Tahir çok adildi. Jandarmaları birkaç hırsız yakalamış, valiye bildirmişlerdi. Hırsızlardan biri kaçtı. Heratlı bir demirci Nişabur'a gitmişti. Bir zaman sonra evine dönüp gece giderken bunu yakaladılar. Hırsızlarla beraber valiye çıkardılar. Vali, hapsedin dedi. Demirci hapishanede abdest alıp namaz kıldı. Ellerini uzatıp, Ya Rabbi, günahım olmadığını ancak sen biliyorsun. Beni bu zindandan ancak sen kurtarırsın. Ya Rabbi, beni kurtar diye dua etti. Vali o gece rüyada 4 kuvvetli kimse gelip tahtını tersine çevirecekleri vakit uyandı. Hemen abdest alıp 2 rekat namaz kıldı, tekrar uyudu. Tekrar O dört kimsenin tahtını yıkmak üzere olduğunu gördü ve uyandı. Kendisinde bir mazlumun ahı bulunduğunu anladı. Nitekim şiir, binlerce top ve tüfek yapamaz asla. Gözyaşının seher vakti yaptığını, düşman kaçıran süngüleri çok defa toz gibi yapar bir müminin duası. Ya Rabbi, büyük yalnız sensin. Sen öyle bir büyüksün ki, büyükler ve küçükler sıkışınca ancak sana yalvarır. Sana yalvaran ancak muradına kavuşur. Hemen o gece hapishane müdürünü çağırıp, bir mazlum kalmış mı dedi. Müdür, bunu bilemem. Yalnız biri namaz kılıp çok dua ediyor, gözyaşları döküyor deyince onu getirtti. Halini sorup anladı. Özür dileyip, hakkını helal et ve 1000 gümüş hediyemi kabul et ve herhangi bir arzun olunca bana gel diye rica etti. Demirci, hakkımı helal ettim ve hediyeni kabul ettim. Fakat işimi, dileğimi senden istemeye gelmem dedi. Vali, niçin diye sorunca, çünkü benim gibi bir fakir için senin gibi bir sultanın tahtını birkaç defa tersine çeviren sahibimi bırakıp da dileklerimi başkasına götürmekliyim kulluğa yakışır mı? Namazlardan sonra ettiğim dualarla beni nice sıkıntıdan kurtardı, nice muradıma kavuşturdu. Nasıl olur da başkasına sığınırım? Rabbim nihayeti olmayan rahmet hazinesinin kapısını açmış, sonsuz ihsan sofrasını herkese yaymış iken başkasına nasıl giderim? Kim istedi de vermedi? İstemesini bilmezsen alamazsın. Huzuruna edeple çıkmazsan rahmetine kavuşamazsın, dedi. Evliyanın büyüklerinden Rabia-i Adviye Hazretleri, adamın biri dua ederken, Ya Rabbi, bana rahmet kapısını aç dediğini işitince, Ey cahil! Allah-u Teâlâ'nın rahmet kapısı şimdiye kadar kapalı mıydı da şimdi açılmasını istiyorsun, dedi. Rahmetin çıkış kapısı her zaman açık ise de, giriş kapısı olan kalpler herkeste açık değildir. Bunun açılması için dua etmelidir. İlahi, herkesi sıkıntıdan kurtaran yalnız sensin. Bizi dünyada ve ahirette sıkıntıda bırakma. Muhtaçlara her şeyi gönderen yalnız sensin. Dünyada ve ahirette hayırlı, faydalı olan şeyleri bize gönder. Dünyada ve ahirette bizi kimseye muhtaç bırakma. Amin. Allahü Teala Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma suresi sonundaki ayet-i kerimenin meali şerifi şöyledir. Ey iman etmekle şereflenen kullarım! Cuma günü öğle ezanı okunduğu zaman, hutbe dinlemek ve cuma namazı kılmak için camiye koşunuz, alışverişi bırakınız. Cuma namazı ve hutbe size başka işlerinizden daha hayırlıdır. Cuma namazını kıldıktan sonra camiden çıkar, dünya işlerinizi yapmak için dağılabilirsiniz. Allahü Teala'dan rızık bekleyerek çalışırsınız. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız ki kurtulabilirsiniz. Namazdan sonra isteyen işine gider çalışır, isteyen camide kalıp namaz, Kur'an-ı Kerim, dua ile meşgul olur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir Müslüman cuma günü gusül abdesti alıp cuma namazına giderse, bir haftalık günahlara affolur ve her adımı için sevap verilir. Bir hadis-i şerifte buyurdu ki, günlerin en kıymetlisi cumadır. Cuma günü bayram günlerinden ve aşure gününden daha kıymetlidir. Cuma, dünyada ve cennette müminlerin bayramıdır. Ebu Ali Dekkak Hazretleri ölürken üç şey nasihat eyledi. Cuma günü gusül abdesti alınız. Her akşam abdestli olarak yatınız. Her halinizle Allahü Teala'yı hatırlayınız. Bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cuma günlerinde bir an vardır ki müminin o anda ettiği dua reddolmaz buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte cuma günü sabah namazından önce Estağfirullahel-azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel-hayyel-kayyûme ve etûbi ileyh okuyanın bütün günahları affolur buyuruldu. Bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazından sonra 7 İhlas ve Muavizeteyn okuyanı Allahü Teala bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korur buyurdu. Cuma günü yapılan ibadetlere başka günde yapılanların en az 2 katı sevap verilir. Cuma günü işlenen günahlar da 2 kat yazılır. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, cumartesi günleri Yahudilere, pazar günü Nasara'ya verildiği gibi, cuma günü Müslümanlara verildi. Bugün Müslümanlara hayır, bereket, iyilik vardır. Kesb, helal mal kazanmak demektir. Bütün ibadetlerin kabul olması, helal lokmaya bağlıdır. Büyüklerin çoğu buyurdu ki, ibadetler 10 kısımdır. 9 kısmı helal kazanmaktır. Bir kısmı da bildiğiniz bütün ibadetlerdir. O halde müminler helal kazanmaya çalışmalıdır. Haramdan ve şüphelilerden kaçınmalıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyurdu ki, Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğunu işittim. Allahü Teala güzeldir. Yalnız güzel yapılan ibadetleri kabul eder. Allahü Teala peygamberlerine emrettiğini müminlere de emretti ve buyurdu ki: "Ey peygamberlerim, helal yiyiniz ve salih iyi işler yapınız." Müminlere de emretti ki: "Ey iman edenler, sizlere verdiğim rızıklardan helal olanları yiyiniz." Resul aleyhisselam sözüne devam ederek buyurdu ki, uzak yoldan gelmiş, saçı sakalı dağılmış, yüzü gözü toz içinde bir kimse, ellerini göğe doğru uzatıp dua ediyor. "Ya Rabbi!" diye yalvarıyor. Halbuki yediği haram, içtiği haram, gıdası hep haram. Bunun duası nasıl kabul olur? Yani haram yiyenin duası kabul olmaz buyurdu. İşte haramı helali, şüphelileri bilmeyen, bunları birbirinden ayıramayan, haramdan kurtulamayıp ibadetleri boşuna gider. Abdullah bin Mesud Hazretleri buyuruyor ki, alışveriş yani ticaret ilmini bilmeyen faiz yer. İmam-ı Begavi Hazretleri Mesabih kitabında bildiriyor ki, Gasilül Melaike adıyla şereflenmiş olan Hanzala'nın oğlu Abdullah, Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu nakletti. Bile bile bir dirhem gümüş değerinde faiz yemek, 30 zinadan daha çok günahtır. Mal müminin yardımcısıdır. Çalışınız. Helal kazanınız. Öyle bir zamanda bulunuyorsunuz ki, muhtaç olursanız, dininizi verip alırsınız. Dini verip de yememek için, alın teriyle yemelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, elinin emeği, alnının teriyle ye, dinini satıp yeme. Helale harama dikkat ederek çalışıp kazanan kimseyi, Allahü Teala çok sever. Bir dirhem gümüş kıymetinde haram alan kimseyi 25 bin sene cehennemde bırakacaklar. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir zaman gelecek ki, insanlar yalnız malın, paranın gelmesini düşünüp, helalini, haramını düşünmeyecekler. O halde bir Müslüman, her aldığını helal mi, haram mı düşünmeli. Haram ise almamalıdır. Aldığı şeyde hakkı olanlara vermeyi, fakirlere, gariplere yardım etmeyi düşünmelidir. Çünkü insanların en iyisi, insanlara iyilik edendir. İnsanların kötüsü, insanlara kötülük edendir. İnsan kazandığına kanaat etmeli. Allahü Teala'nın taksimine razı olmalıdır. Hadis-i şerifte, kanaat eden doyar buyuruldu. Allahü Teala 5 şeyi 5 şey içine koymuştur. Bu 5 şeyi alan içindekine kavuşur. İzzeti, şerefi ibadete, zilleti, sefaleti günaha, ilmi, hikmeti çok yememeye, heybeti, itibarı gece namaz kılmaya, zenginliği kimseye muhtaç olmamayı da kanaate tabi kılmıştır. Buhari'deki bir hadis-i şerifte buyruluyor ki, insanın yediklerinin en hayırlısı, iyisi, bileğiyle kazanıp yediğidir. Allahü Teala'nın peygamberi Davud aleyhisselam, elinin emeğiyle kazanıp yerdi. İbrahim bin Ethem hazretlerine, falanca yerde bir genç var. Gece gündüz ibadet ediyor. Vecde gelip kendinden geçiyor, dediler. Gencin yanına gidip, 3 gün misafir kaldı. Dikkat etti. Söylediklerinden daha çok şeyler gördü. Kendinin soğuk, halsiz, habersiz, gencin ise böyle uykusuz ve gayretli haline şaşıp kaldı. Genci şeytan aldatmış mıdır, yoksa halis ve doğru mudur anlamak istiyordu. Yediğine dikkat etti. Lokması helalden değildi. Allahu Ekber, bu halleri hep şeytandandır deyip, genci evine davet etti. Kendi lokmalarından bir tane yedirince, gencin hali değişip, o aşkı, o arzusu, o gayreti kalmadı. Genç, İbrahim'e sorup, bana ne yaptın deyince, lokmaların helalden değildi. Yemek yerken, şeytan da midene giriyordu. O haller şeytandan oluyordu. Helal yiyince şeytan giremedi. Asıl doğru halin meydana çıktı, dedi. Haram yemek kalbi karartır, hasta eder. Zünnûn-i Mısri hazretleri buyuruyor ki, kalbin kararmasının 4 alameti vardır. 1- İbadetin tadını duymaz. 2- Allah korkusu hatırına gelmez. 3- Gördüklerinden ibret almaz. 4- Okuduklarını, öğrendiklerini anlamaz, kavrayamaz. Ebu Süleyman-ı Darani hazretleri buyurdu ki, helalden bir lokma az yemeyi, akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü mide dolu olunca, kalbe gaflet basar. İnsan Rabbini unutur. Helalin fazlası böyle yaparsa, mideyi haramla dolduranların hali acaba nasıl olur? Sehl bin Abdullah-ı Tüsteri hazretleri buyuruyor ki, yolumuzun esası 3 şeydir. Helal yemek, ahlak ve amelde Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak, her işi yalnız Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. İbrahim bin Ethem hazretleri buyurdu ki, temiz ve helal ye de, ister sabaha kadar ibadet et, ister uyu ve ister her gün oruç tut, ister tutma. Ebu Suud Efendi hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Kanuni Sultan Süleyman Han, 1566 Hicri 974 senesinde vefat edince, cenaze namazını Ebu Suud Efendi hazretleri kıldırdı. Kılınan cenaze namazından sonra, Kanuni'nin hayattayken yaptırdığı Süleymaniye Camii bahçesindeki türbesine gelindi. Cenaze kabre konuldu. Bu sırada bir çekmece getirilip kabre konulmak istendi. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi Hazretleri müdahale etti. Çekmecenin niçin konulduğunu, dinimizde kıymetli bir şeyin cenazeyle gömülmesinin mümkün olmadığını söyledi. Sultan Süleyman Han'ın vefatından bir gün önce vasiyet edip bu çekmecenin kendisiyle gömülmesini istediğini bildirdiler. Ebu Suud Efendi mutlaka içindekilerin görülmesi gerektiğini, kıymetli bir şey varsa gömülemeyeceğini söyledi. Çekmece Ebu Suud Efendi Hazretlerine verilirken elden kayıp düştü ve içindekiler döküldü. Kağıtların her birinde bir fetva ve altında Şeyhülislam'ın imzası vardı. Ebu Suud Efendi Hazretleri yazıların altında kendi imzasını görünce, "Ey Süleyman, sen kendini kurtardın ama biz ne yapacağız?" diyerek ağlamaya başladı. Kanuni Sultan Süleyman Han yapacağı her işi Şeyhülislam'a sormuş ve aldığı fetvaya göre hareket etmişti. Delil olarak da aldığı fetvaların yanında gömülmesini vasiyet etmişti. Ebu Suud Efendi Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Emirül Mü'minin Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında buyurdu ki, malınızın zekatını veriniz. Biliniz ki zekatını vermeyenlerin orucu, haccı, cihadı ve imanı yoktur. Yani zekat vermeyi vazife bilmez, farz olduğuna inanmaz, vermediği için üzülmez, günaha girdiğini bilmezse imansız olur. Senelerce zekat vermeyenlerin zekat borçları birikerek bütün malını kaplar. Malı kendinin sanıp, Müslümanların o malda hakkı olduğunu hatırına bile getirmez. Kalbi hiç sızlamaz. Bu mala sımsıkı sarılmıştır. Böyle kimseler Müslüman olarak tanınır. Fakat bunlardan imanını kurtaran pek nadir olur. Ey mağrur zengin! Dünyanın çabuk gidici malı, parası seni aldatmasın. Bunlar senden önce başkalarının idi. Senden sonra da başkasının olacak. Cehennemin şiddetli azabını düşün. Zekatını ayırıp vermediğin o mal, öşrünü vermediğin o buğday, hakikatte zehir.

0: buyruluyor. Tefsir-i Mugni sahibi diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de üç şey, üç şeyle beraber bildirildi. Bunlardan biri yapılmazsa, ikincisi kabul olmaz. Peygamber'e aleyhisselam itaat edilmedikçe, Allah-u Teâlâ'ya itaat edilmiş olmaz. Ana babaya şükredilmedikçe, Allah-u Teâlâ'ya şükredilmiş olmaz. Malın zekatı verilmedikçe, namazlar kabul olmaz. Ebu Suud Efendi Hazretleri, sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Ebu Suud Efendi Hazretleri, fetvasında buyuruyor ki, bir tavuk boğazlanıp, içi ve kursağı çıkarılmadan, kaynar suda haşlasalar, yolsalar, yemesi helal olmaz, haramdır. Kesip, içi ve kursağı çıkarılıp, içi yıkandıktan sonra haşlanırsa, tüylerine necaset bulaşmamış ise, yemesi helal olur. Ebu Suud Efendi Hazretleri fetvasında diyor ki, İmam, ameli kesir oluncaya kadar teganni ederse, yahut üç harf ziyade ederse, namazı fasit olur. Teganni, ırlamaktır. Sesini hançeresinde terdid edip, yani tekrarlayıp, türlü sesler çıkarmaktır. Ebu Suud Efendi Hazretleri bir başka fetvasında buyuruyor ki, bir köyde veya mahallede mescit olmayıp, cemaatle namaz kılmasalar, hükümet bunlara zorla mescit yaptırmalıdır. Cemaati ihmal edenleri tazir etmelidir. 940, miladi 1533 senesinde, bu hususta her vilayete emir gönderilmiştir. Haram para ile sadaka veren, cami yaptıran, benzer ki, daha çok pislenir. Hikmet ehli zatlar buyurdular ki, bütün afetlerin başı, doyuncaya kadar yemektir. Dünyada Allah-u Teâlâ'dan en çok korkan kimse, kıyamet günü insanların en emini olur. Kendinde bulunduğu zaman gizli kalmasını istediğin bir şeyi, başka birinde görürsen açığa çıkarma. Her kime şu beş saadet verilmiş ise, o kimse çok mesuttur. 1- Vücut sağlığı. 2- Güvenli olması. 3- Rızk genişliği. 4- Şefkatli ve vefalı eş. 5- Feragat duygusu. Ahirette sana lazım olacak şeye bugün öncelik ver. Ahirette sana zarar verecek şeyi de terk et. Annenin yavrusundan kaçacağı kıyamet günü için hazırlık yapmayana yazıklar olsun. Ey insan! Bugünler mutlaka gelip geçecek. Hatta birçoğu geçti. O halde hiç olmazsa geride kalanlarının kıymetini bil. Akıllı kişi Allahü Teala'yı daha çok tanır. Daha çok tanıyan hedefine daha çabuk ulaşır. Çalışıp da tevekkül etmek, bir yere çekilip ibadet yapmaktan hayırlıdır. Seni Allahü Teala'ya yaklaştıran şey, ihtiyacını ondan istemendir. Halka sevdiren şey de, onlardan bir şey istememendir. Başkalarının zarar görmesine sevinen kişi, kurtuluşa kavuşamaz. Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirip, yasaklarından sakınmayı ganimet bilmelidir. İhtiras, gafillerin kalbinde şeytanların sultanıdır. Dünyayı ele geçirmek için ahireti vermek ve insanlara yaranmak için Allahü Teala'yı bırakmak ahmaklıktır. Hanımının eziyet ve sıkıntı vermesine sabreden kimseye Allahü Teala Eyüp aleyhisselama verilen sevaptan verir. Kim cennetliklerden olmayı isterse, salih kimselerle beraber olsun. Dünya ve ahirette, elem ve kederlerden kurtulmak isteyenler, kötü ahlak sahipleriyle görüşmemelidir. dargınlar barışmalıdır. Önce davranan, önce cennete girer. İman ve ilim, ikiz kardeş ve birbirinden ayrılmayan arkadaş gibidir. Öfke ve hırstan korunmuş olan, kurtulmuştur. Ya göründüğün gibi ol, yahut olduğun gibi görün. Bir kimse, Allah-u Teâlâ'nın kendisini gördüğüne yakin olarak inanırsa, azalarını ve kalbini günah işlere kaptırmaz. Bir mü'minin kalbini hoş tutmak, bana nafile hac yapmaktan iyi gelir. Cimrinin en çok sevdiği mirasçılarıdır. Ne kendi yer, ne başkalarına yedirir. İlla mirasçılarına saklar. İnsanla hayvan arasında kalp ve ruh farkı vardır. İnsan, eşref-i mahlukat olarak Allah'ı tanımaya elverişli vasıfta yaratıldı. Ayna gibi, aynanın sadece camı işe yaramaz. Ayna vazifesi yapmaz. Arkasındaki maddeler de tek başına işe yaramaz. Ancak ikisi beraber olursa işe yarar, karşıdakini gösterir. Sadece beden işe yaramaz. Bu hayvanlarda da var. Beden, kalp ve ruh ile beraber olursa Allahü Teala'yı tanımaya elverişli hale gelir. Yürek başka, kalp başkadır. Kalp manevi bir latifedir. İtikat çok önemlidir. İtikadı bozuk olan birisi dinimizin bütün emirlerini yapsa, yasaklarından kaçsa, sabaha kadar zikir çekse, bu kimsenin cehenneme gitmeme ihtimali yoktur. Mutlaka cehenneme gider. İçki içen, dinin emirlerini yerine getirmeyen fasık bir kimsenin itikadı düzgün ise, bu kimsenin cehenneme gitmeme ihtimali vardır. Tövbe eder veya Cenab-ı Hak affeder, cehenneme gitmeyebilir. Fakat İtikadı bozuk olan kimse, itikadının bozukluğunu bilmediği için tövbe de etmez. Ahmak ile arkadaşlık etme, ondan kendini koru. Nice ahmaklar var ki, arkadaş oldukları akıllı kimseleri helak ederler. Kişi arkadaşıyla ölçülür. Kalpler buluştuğu zaman, birinin diğerine tesiri vardır. Kendilerinden haya edilen kimselerle arkadaşlık etmek suretiyle amellerinizi güzelleştirin. Sakın kibirlenme. Büyüklük taslayanlara özenme. Çünkü Allahü Teala her zorbayı zelil, her büyükleneni hakir ve zelil eder. Affettiğinden dolayı asla pişman olma. Cezalandırdığın için de sakın sevinme. Affetmek fazilettir. Emanete hıyanet etmemek imandan, güler yüzlülük ihsandandır. Doğruluk kurtarır, yalan felakete sürükler. Kanaat insanı zengin yapar. Yerinde kullanılmayan zenginlik azdırır. Dünya aldatır, şehvet kandırır. Lezzet oyalar. Nefsin arzuları alçaltır. Haset yıpratır, nefret çökertir. Gerçek müminin sevgisi, kızması, bir şeyi alması, yapması ve terki hep Allah için olur. Allah'ın azabından korkmak müttekilerin, takva sahiplerinin nişanıdır. Haset eden daima hastadır. Cimri insan daima fakirdir. Alim cahili hemen tanır. Çünkü daha önce o da cahildi. Cahil alimi tanımaz. Çünkü daha önce alim değildi. Öfke tutuşturulmuş ateş gibidir. İnsan hakim olmazsa ilk yanan kendisi olur. Allah için kardeş olanların sevgisi sebebi daim olduğu için devam eder. Dünya için kardeş olanların sevgisi, sebebi devam etmediği için kısa sürer. bir an gelir, son bulur. Yaptığı günah bir işle övünmek, o günahı yapmaktan daha kötüdür. Kim kendi bozuk halini düzeltirse, kendini çekemeyenlere fırsat vermemiş olur. Günah işlerden acizlik göstermediğin gibi, tövbe etmekte de acizlik gösterme. Ebu Suud Efendi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ebu Suud Efendi Hazretleri, Şeyhülislam olmasıyla ilgili bir rüyasını şöyle anlatmıştır. Henüz daha medresede talebeyken, bir gece rüyamda Zeyrek Camii'ne girdim. Cami çok kalabalık idi. Bu topluluk nedir? Dedim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin divan-ı saadetleridir, toplantılarıdır denildi. Hürmetle bir köşede durdum. Önümde de o devrin müftisi İbni Kemal Paşa oturuyordu. Peygamber Efendimiz mihrapta bulunuyordu. Sağ ve solunda Eshab-ı Kiram Efendilerimiz edeple ayakta duruyorlardı. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda da bir zat vardı. Kıyafetinden onu Arap zannetmiştim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile diz dize denilecek bir halde oturuyor ve konuşuyordu. Acaba bu zat kimdir ki Eshab-ı Kiram Efendilerimiz ayakta oldukları halde o Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda oturuyor diyerek hayret ettim. Konuşmalarını dinledim. Peygamber Efendimiz Arapça konuşuyorlar, o zat ise Farsça söylüyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Ya Mevlana Cami, ben Arapça konuşuyorum, sen de Arapça konuş." buyurunca, Arap zannettiğim o zatın Mevlana Abdurrahman Cami Hazretleri olduğunu anladım. Mevlana Cami Hazretleri Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, bir hatamdan dolayı sizden özür dilemiştim. Acaba özrüm makbul olmadı mı?" dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yolla itiraz etmiştin?" buyurunca şöyle dedi. "Sizi meth etmek için yazdığım bir kasidemde onun sırrına eremiyorum. O Arap'tır, ben ise acemim." demiştim dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Beis yok. Farsça konuşman da makbuldür." buyurdu. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevlana Cami Hazretlerine hitaben, "Şu oturan kimseyi bilir misin?" diyerek İbni Kemal Paşa Hazretlerini gösterdiler. Mevlana Cami Hazretleri, "Bilmem ya Resulallah." dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "O İbni Kemal Paşa'dır ve halen ümmetimin müftisidir." buyurdu. Sonra da beni göstererek, "Ya onun arkasında oturan şu kimseyi bilir misin?" buyurdu. Mevlana Cami Hazretleri yine, "Hayır ya Resulallah." dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "O Ebu Suud bin Yavsi'dir. O da ümmetimin müftisi olsa gerektir." buyurdu. Bu sadık rüyadan tam 30 yıl sonra bu acize fetva işleri vazifesi verildi. Ebu Suud Efendi Hazretleri sohbetlerinde sevenlerine şöyle buyurdular. "Ey gaflet şarabının sarhoşu! Dünyanın zevk ve safası peşinde daha ne kadar koşacaksın? Bu kıymetli ömrü haramdan helalden mal yığmakta ne zamana kadar ziyan edeceksin? Dinin emir ve yasaklarına aldırış etmezsin. Azrail aleyhisselamın gelip canını zorla alacağı, ecel arslanının pençesini sana takacağı, can verme acılarının başına geleceği, şeytanın imanını çalmak için kast edeceği, dostlarının, 'Vah vah öldü, siz sağ olun' diye evladına taziye edecekleri vakti düşün. Firak vakti gelip bize yarayan bir şey yapmadın. Hep beğenmediklerimizi işledin. Biz de sana, senin bize yaptığın gibi yaparız diyecekleri zamandan korkmuyor musun? Düşün, kabir ve ahiret suallerine ne cevap hazırladın? Allah-u Teâlâ'nın takdirine ne bahane yapacaksın? Kendine acı, suale çekileceksin. Halbuki verecek cevabın yok. Cehenneme girersen ateşine dayanamazsın. Kendine ve herkese öyle iyilik et ki, başkası yapınca sen yaptın sansınlar. Kendine ve kimseye kötülük etme ki, başkası bir fenalık yapınca sen yaptın sanmasınlar. Ey gaflet şarabının sarhoşu! Dünyanın zevk ve safası peşinde daha ne kadar koşacaksın? Bu kıymetli ömrü haramdan helalden mal yığmakta ne zamana kadar ziyan edeceksin? Dinin emir ve yasaklarına aldırış etmezsin. Azrail aleyhisselamın gelip canını zorla alacağı, ecel arslanının pençesini sana takacağı, can verme acılarının başına geleceği, şeytanın imanını çalmak için kast edeceği, dostlarının vah vah öldü, siz sağ olun diye evladına taziye edecekleri vakti düşün. Firak vakti gelip bize yarayan bir şey yapmadın. Hep beğenmediklerimizi işledin. Biz de sana senin bize yaptığın gibi yaparız diyecekleri zamandan korkmuyor musun? Düşün, düşün. Kabir ve ahiret suallerine ne cevap hazırladın? Allah-u Teâlâ'nın takdirine ne bahane yapacaksın? Kendine acı, suale çekileceksin. Halbuki verecek cevabın yok. Cehenneme girersen ateşine dayanamazsın. Kendine ve herkese öyle iyilik et ki, başkası yapınca sen yaptın sansınlar. Kendine ve kimseye kötülük etme ki, başkası bir fenalık yapınca sen yaptın sanmasınlar. Sahih-i Müslim'deki bir hadis-i şerifte, ey Âdemoğlu, benim malım, benim malım dersin. O maldan senin olan, yiyerek yok ettiğin, giyerek eskittiğin ve Allah için vererek sonsuz yaşattığındır buyuruldu. Eğer malını seviyorsan, niçin düşmanlarına bırakıp da gidiyorsun? Sevdiğinden ayrılma, beraber götür. Hepsini vermezsen, bari kendini de bir varis yerine koyup, hisseni ahiret yoluna gönder. Bunu da yapamazsan, bari zekatını ver de azaptan kurtul. Heratlı Üstad Hacı Abdullah Ensari Hazretleri diyor ki, malı seviyorsan yerine sarf et de sana sonsuz arkadaş olsun. Eğer sevmiyorsan ye de yok olsun. Feridüddin Attar Hazretleri Tezkiretül Evliya kitabında diyor ki, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri 7 yaşındaydı. Mektepten gelince babasını ağlıyor görüp sordu. Babası, bugün zekat olarak dayın Sırrı-yı Sekati Hazretlerine birkaç gümüş göndermiştim. Almamış. Kıymetli ömrümü Allah adamlarının beğenip almadığı gümüşler için geçirmiş olduğuma ağlıyorum, dedi. Cüneyt Hazretleri, babacığım, o parayı ver ben götüreyim deyip dayısına gitti. Kapıyı çaldı. Dayısı sorunca, ben Cüneyd'im dayıcığım, kapıyı aç ve babamın zekatı olan bu gümüşleri al, dedi. Dayısı, almam deyince, Cüneyt Hazretleri, adledip babama emreden ve ihsan edip seni serbest bırakan Allahü Teala için al, dedi. Sırrı-i Sekati Hazretleri, babana ne emretti ve bana ne ihsan etti, dedi. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, babamı zengin yapıp zekat vermesini emretmekle adalet eyledi. Seni de fakir yapıp zekatı kabul etmek ve etmemek arasında serbest bırakmakla ihsan eyledi, dedi. Bu söz Sırrı-i Sekati Hazretlerinin hoşuna gidip, oğlum, gümüşleri kabul etmeden önce seni kabul ettim, dedi. Kapıyı açıp parayı aldı. Bir kimseye selam verirken cem olarak vermeli. Çok kimseye verir gibi vermelidir. Çünkü mümin yalnız değildir. Muhafaza melekleri ve kiramen katibin adındaki iki melek onunla beraberdir. Selamün aleyküm demek, ben Müslümanım, benden sana zarar gelmez, selamettesin demektir. Hadis-i şerifte, tanıdığınız ve tanımadığınız Müslümanlara selam veriniz buyuruldu. Müslüman olmayana selam verilmez. Onlar selam verince yalnız ve aleyküm denir. Nikahla alması ebedi haram olan 18 kadına selam vermek caizdir. Selamlarına cevap vermek farz-ı kifayedir. Zengine zengin olduğu için selam vermek caiz değildir. Zengin önce selam verirse cevap verilmesi farz olur. Büyüklerin çocuklara selam vermesi caizdir. Selamda sünnet şöyledir ki, önce büyük küçüğe, şehirli köylüye, devedeki ata binmiş olana, attaki merkepte olana, merkep üstündeki yaya yürüyene, ayakta olan oturana, az olan çok olana, efendi hizmetçisine, baba oğluna, ana kızına selam verir. Rütbe ve nimeti çok olan önce verir. Nitekim Miraç gecesi önce Allahü Teala selam verdi. İki Müslüman birbirine aynı anda selam verirse her ikisinin de birbirine cevap vermesi farz olur. Birbirinden sonra selam verirlerse ikincinin verdiği selam cevap yerine geçer. Çok kimseye selam verildiği zaman bir kişi, hatta bir çocuk cevap verince, ötekiler vermezse de olur. Abdullah bin Selam Hazretleri buyuruyor ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye hicret buyurduğu zaman, mübarek ağzından ilk işittiğim hadis-i şerif şu idi. Birbirinize selam veriniz, birbirinize yiyecek ikram ediniz, akrabanızın haklarını gözetiniz. Gece herkes uyurken namaz kılınız. Bunları yaparak selametle cennete giriniz. Allahü Teala hepimize selamet versin. Amin. Ebu Suud Efendi Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, bir kimse iftitah tekbirini İmam ile beraber alsa, sonbahar günlerinde ağaçların yaprakları rüzgar estikçe ne şekilde dökülürse, o kişinin günahları da öylece dökülür. Bir gün Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken bir kimse sabah namazında iftitah tekbirine yetişemedi. Bir köle azat etti. Badehu gelip Resulullah'a şöyle dedi. Ya Resulallah, ben bugün iftitah tekbirine yetişemedim. Bir köle azat ettim. Acaba iftitah tekbirinin sevabına nail olabildim mi? Resulullah Efendimiz, Hazreti Ebu Bekre radıyallahu anh, sen ne dersin bu iftitah tekbirinin hakkında diye sordu. Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh buyurdu ki, ya Resulallah, 40 deveye malik olsam, kırkının da yükü cevahir olsa, cümlesini fakirlere tasadduk etsem, yine imam ile beraber alınan iftitah tekbirinin sevabına nail olamam. Ondan sonra, ya Ömer, sen ne dersin bu iftitah tekbirinin hakkında dedik de, Hazreti Ömer radıyallahu anh, ya Resûlallah, Mekke ve Medine arası dolu devem olsa ve bunların yükleri cevahir olsa, cümlesini fakirlere tasadduk etsem, yine imam ile beraber alınan iftitah tekbirinin sevabına nail olamam, dedi. Ondan sonra, ya Osman, sen ne dersin bu iftitah tekbiri hakkında dedik de, Osman-ı Zinnureyn radıyallahu anh, ya Resûlallah, gece 2 rekat namaz kılsam, her birinde Kur'an-ı Azimüşşan'ı hatmeylesem, yine imam ile beraber alınan iftitah tekbirinin sevabına nail olamam, dedi. Ondan sonra, ya Ali, sen ne dersin bu iftitah tekbiri hakkında, dedik de, Hazreti Ali radıyallahu anh, ya Resûlallah, mağrip ile meşrik arası küffar ile dolu olsa, Rabbim bana kuvvet verse, cümlesini kırıp katleylesem, yine imam ile alınan iftitah tekbirinin sevabına nail olamam, dedi. Ondan sonra Resûlullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey benim ümmet ve ashabım, 7 kat yerler ve 7 kat gökler kağıt olsa ve deryalar mürekkep olsa ve bütün ağaçlar kalem olsa ve cümle melaike kâtip olsalar ve kıyamete kadar yazsalar, yine imam ile alınan iftitah tekbirinin sevabını yazamazlar, buyurdu. Bir çocuk bali olduğu zaman ve bir kâfir kelime-i tevhid söyleyince, yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyince ve bunun manasını bilip inanınca Müslüman olur. Kâfirin günahlarının hepsi hemen affolur. Fakat bunların her Müslüman gibi imkan bulunca imanın 6 şartını, yani âmentüyü ezberlemeleri ve manasını öğrenerek bunlara inanmaları ve İslamiyet'in hepsini, yani Muhammed aleyhisselam'ın söylediği emirlerin ve yasakların hepsini Allahü Teala'nın bildirmiş olduğuna inandım demeleri lazımdır. Daha sonra imkan buldukça bütün hareketlerinde ve karşılaştığı işlerden farz olanları, yani emrolunanları ve haram olanları, yani yasak edilmiş olanları öğrenmesi de farzdır. Bunları öğrenmenin ve herhangi bir farzı yapmanın ve herhangi bir haramdan sakınmanın farz olduğunu inkar ederse, yani inanmazsa, ehemmiyet vermezse, imanı gider, mürtet olur. Yani bu öğrendiklerinden birini, mesela emir ve yasaklarından birini beğenmezse, kabul etmezse, mürtet olur. Mürtet, la ilahe illallah demekle ve İslamiyet'in bazı emirlerini yapmakla, mesela namaz kılmakla, oruç tutmakla, hacca gitmekle, hayrat ve hasenat yapmakla Müslüman olmaz. Bu iyiliklerinin ahirette hiç faydasını göremez. İnkarından, yani inanmadığı şeyden tövbe etmesi, pişman olması lazımdır. İnsanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran perdelerin en zararlısı, dünya düşüncelerinin kalbe yerleşmesidir. Bu düşünceler kötü arkadaşlardan ve lüzumsuz şeyleri seyretmekten hasıl olur. Çok uğraşarak bunları kalpten çıkarmak lazımdır. Faydasız kitap okumak, lüzumsuz şeyler konuşmak da bu düşünceleri arttırır. Bunların hepsi insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Kalbin hasta olması Allahü Teala'yı unutmasıdır. Allahü Teala'ya kavuşmak isteyenlerin bunlardan sakınması, hayali arttıran her şeyden kaçınması uzaklaşması lazımdır. Allahü Teala çalışmayan, sıkıntıya katlanmayan, zevklerini, şehvetlerini bırakmayanlara bu nimeti ihsan etmez. Biliniz ki Allahü Teala bu kadar azamet ve büyüklüğüyle bizlere gayet yakındır. Bu sözü anlayamasanız da böylece itikad edip inanmalısınız. Size lazım olan odur ki tenhada ve açıkta edebi gözetiniz. Evinizde tek başınıza olduğunuz zaman dahi ayağınızı uzatmayınız. Her an Allahü Teala'nın sizi gördüğünü biliniz ve ona göre hareketlerinizi düzenleyiniz. Kendinizi zahir ve batın edebiyle süsleyiniz. Görünüşteki zahir edep Allahü Teala'nın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmak, daima abdestli bulunmak, istiğfar eylemek, az söylemek, her işin inceliğini titizlikle yapmak, İslam alimlerinin eserlerini okumak gibi hususlardır. Batın edebi ise yabancılarla düşüp kalkmamak, dünyaya bağlanmamak, Allahü Teala'yı unutturacak her türlü işten uzaklaşmaktır. Bir insanda bir kalp vardır. Oraya sadece Allahü Teala'nın sevgisi doldurulmalıdır. İnsan her nefeste bir hazineyi kaybeder. Ancak Cenab-ı Hakk'ı hatırladığı zamanlar bu hazine kaybolmuş olmaz. Bu şuur insanda hakim olunca Allahü Teala'dan utanma duygusu da beraber gelir ve gafletten uyanır. Gönül Cenab-ı Hakk'a yöneldiği zaman içinde bir pencere açılır ve o pencereden ilahi feyz nuru girer. Bu nur doğudan batıya kadar her zerreye hayat verir. Yalnız penceresiz olan evler nasibini alamaz. Ey dostlarım! Daima namaz vakti ne zaman girecek de namaz kılacağım diye bekleyiniz. Abdesti namaz vakti girmeden alınız. Namazı huşu ve hudu ile kılınız ve Allahü Teala'dan korkunuz. Namaz vaktinde hiçbir şeyle meşgul olmayınız. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vakit geçmeden namaza, ölüm gelmeden tövbeye acele edin buyurdu. Daima tövbe ediniz. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahına tövbe eden günahı olmayan gibidir buyurdu. Gaflet uykusundan kendinizi uzak tutunuz ki uyanık olasınız. Mümkün mertebe lüzumsuz konuşmayın. Sakın boş söz söylemeyin. Daima namaz ve oruçla süslenmiş olunuz. Elinizden geldiği kadar hiçbir mahluka hakaret gözüyle bakmayınız. Çünkü o Allahü Teala'nın katında sizden daha makbul olabilir. Birbirinizi çok seviniz. Sevdiğiniz kimse Allahü Teala'nın dostlarından biri olabilir. Buna çok dikkat ve gayret ediniz. Kimseye dünyalık için tazim etmeyiniz ki dininiz dünya uğruna gitmesin. Zira dünyanın Allahü Teala katında hiç değeri yoktur. Dünyayı sevmek aşağılıktır ve her şeyden aşağıdır. Dininizi dünyaya feda etmeyiniz. Dinini başkalarının dünyası için satan ve bu yüzden Allahü Teala'nın rahmetinden mahrum kalan kimseden daha cahil bir kimse yoktur. Böyle kimse hem dünyada hem de ahirette zavallıdır. Allahü Teala'nın razı olmasını düşünmeyip de insanların rızasını düşünen, onların razı olmasını arayan kimse Allahü Teala'nın gazabını istemiş olur. Allahü Teala insanları da ona karşı gazaplandırır. Allahü Teala'nın kendisinden razı olmasını isteyip insanların razı olmasına bakmayan kimseden Allahü Teala razı olur. İnsanları da ondan razı ve hoşnut kılar. Birisi size husumet, düşmanlık ederse onunla meşgul olmayınız. Çünkü husumetin sonu gelmez. Allah korusun, bu uğurda dininiz de elden çıkabilir. İnsanların sevgisine de aldanmayın. Zira bu sevgileri devamlı değildir. İnsanların elinde olana tamah etmeyiniz. Allahü Teala'nın size verdiğine kanaat ediniz. Çünkü tamah eden daima sıkıntı ve üzüntü içinde olur. Kanaat eden ise her zaman neşeli ve rahattır.
1: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubir Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki, her peygamber kendi zamanında, kendi kavminin hepsinden, her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. Bu akşam saat 21'de Ordu Altınordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak mevlid yayınını kaçırmayın.
2: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT efendim.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: İki tane karış köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
12: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
13: Bebeğimle mutluyum.

Merhaba, hoş geldiniz. TGRT FM'de birlikteyiz. Çok sıcak bir hafta sonu yaşıyoruz. Allah kolaylık versin. Şu anda dışarıda olanlar, çalışanlar, anne adayları, emzirenler, bebek büyütenler, çocuğunun peşinden koşanlar, sıcak havalarda çocuklar da uykusuz kalıyorlar. Dolayısıyla gün içinde de huzursuz davranıyorlar. Allah kolaylık versin. Bol su içmeye ve bebeklerinize su içirmeye, çocuklarınıza su içirmeye dikkat edin lütfen. Ana kumanda masamızda Ganim bizimle birlikte, ben Hülya. Bu sıcak havada size eşlik etmeye çalışacağız. Günün hemen hemen en sıcak saatlerinde sizinle birlikteyiz. Eğer kapalı bir yerdeyseniz fark etmeyebilirsiniz ama ortam ısınabilir. İçinde olduğumuzda çok anlamıyoruz. En azından pencereleri açarak ortamın bir havalanmasını, havanın bir değişmesini sağlayın lütfen. Klima çalıştıramıyorum, beni rahatsız ediyor, bebeğim var, çocuğum var diyorsanız bile, hiç değilse olmadığınız bir odada çalıştırarak ortamı serinletin ya da nem alma özelliğini kullanarak en azından ortamdaki nemin bir parça azalmasını sağlayın. Bu sıcak havalar, artan nem, uykusuzluk, huzursuzluk, iştahın eksilmesi anne adayları için bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bebeğin kilo alımını ve sağlıklı büyümesini olumsuz etkileyebilir. Bebeğiniz doğdu ise, bu durumda emziriyorsanız sütü etkileyebilir. Terleme yoluyla da su kaybediyoruz. Bir de emziriyorsunuz, su kaybediyorsunuz. Dolayısıyla siz her zamankinden daha fazla su içmek zorundasınız. Biz bugün özellikle yaz gebelerinden bahsedeceğiz. Nelere dikkat etmeliler, hangi konular onlar için önemli, doktor kontrolleri, kullandığı ilaçlar, yürüyüşler hangi saatte yapılmalı, hepsini konuşacağız. Uzmanımızdan bilgiler alacağız.

0: Bugün yaz gebelerinin bilmesi gerekenleri konuşacağız sizinle birlikte. Bu konuyla ilgili olarak da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Nihan Özdemir bizimle birlikte olacak. Nihan Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Nihan Hanım.
0: Kolaylıklar diliyorum öncelikle. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Ben de aynı şekilde size.
0: Teşekkür ederiz. Nihan Hanım bugün yaz gebelerini konuşacağız. Sıcak bir yaz devam ediyor. Bazı yerler için hava yağışlı ve serin geçse de orada da nem gebeleri rahatsız ediyor. Bir kere yaz gebelerinin bilmesi gerekenleri konuşalım. Beslenmeyi konuşalım. Egzersizi, yürüyüşü konuşalım. Su içmeyen gebeleri, tatil planlayan gebeleri. Bu yayında anne adaylarının bu mevsimde dikkat etmesi gereken her şeyin altını çizelim istiyoruz.
1: Tabii ki. Ben de elimden geldiğince sorularınızı bilgilerimle yanıtlamaya çalışırım.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi yaz gebeleri deyince aslında gebeliği ilk 3 ay olarak planlıyoruz. 3 ay, 2. 3 ay ve 3. 3 ay. Her 3 ay içinde baktığınızda hangi ayda olursa olsun tüm gebelerin yaz mevsiminde dikkat etmesi gerekenler nedir diye sorayım. Sonra da belki aylara göre dikkat edilmesi gerekenleri özelleştirmek istersiniz.
1: Tabii. Şimdi ilk etapta yaz aylarında bütün aylardaki gebelerimizin İlk dikkat etmesi gereken şey su içimi. Yani sıvı alımımız. Özellikle su olarak söyledim. Çünkü biz sıvı dediğimizde gebelerimiz bunu işte içtiği çay, kahve, meşrubat gibi şeyleri de sıvıya dahil edebiliyorlar. Ama bunun özellikle ve özellikle günde 3-4 litre su tüketimi şeklinde olması lazım. Çünkü yaz aylarındaki fark aslında fark etmeden terlemeyle de kaybettiğimiz sıvının yerine konma ihtiyacı. Bunun dışında bütün aylardaki gebelerimizin gene dikkat etmesi gereken ki az sonra bundan daha detaylı olarak da bahsedeceğim. Konusu ödem. Yaz aylarında ödemimiz çok daha fazla olacak. İlk 3 ayda da, ikinci 3 ayda da, son 3 ayda da. Bu ödemi de azaltmak için aynı şekilde sıvı alımının günde 3-4 litre olması çok çok önemli. Bütün aylar için özellikle söyleyebileceğim bu.
0: Öncelikle sıvı alımını bu mevsimde anne adayları ihmal etmemeli. Başka sıvılar tüketmeyi suyla karıştırmamalı ve mutlaka 3-4 litre su tüketmeli. Peki anne adayı yeterince su tüketmezse bebek bundan olumsuz etkilenir mi?
1: Evet, bundan evet olumsuz olarak etkilenir. Özellikle ilk 3 ayda her ne kadar olmasa da ikinci 3 ay ve son 3 ayda bebeğin suyunun azalması direkt olarak etkiler. Annenin sıvı alımının azalması. Çünkü bu bir denge içerisinde. Annemiz sıvı alacak, bebeğin suyu da bunun dengesinde olacak. O yüzden bu direkt olarak bebeğin de suyunu etkiler.
0: Dolayısıyla bu su eksildiğinde özellikle son 3 ayda belki de erken doğumu tetikleyecek bir takım istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.
1: Kesinlikle öyle. Zaten erken doğum katılmalarımızın bu NST takiplerinde özellikle karşılaştığımız en büyük sebebi annenin dehidrate yani vücudunun susuz kalması oluyor.
0: Yani biraz belki su içtiğinde kendisi de daha rahat oluyor. Bebeğin hareketleri de daha rahatlıyor. Bebeğin su içinde olduğunu anne adayının yaz, kış, ilkbahar, sonbahar her ayda mutlaka hatırlaması lazım.
1: Kesinlikle aynen öyle.
0: Peki gelelim annelerin çok şikayeti olan yaz mevsiminin şişliklerine. Yine ilk 3 ayda belki çok fark etmiyoruz ama sonra mevsim ilerledikçe, aylar ilerledikçe bakıyoruz ki anne ister istemez kendini şiş hissediyor. Eller, ayaklar çok kötü, hareket kabiliyeti azalmış. Bu ödemler için yapabileceği bir şey var mı annenin ve neden oluşur?
1: Ödemler genellikle özellikle ilk 3 ayda çok karşılaşmıyoruz. Karnımız büyümeye başladıktan sonra tabii ki alt bacak tarafına doğru giden damarlarımızdaki baskıdan dolayı oluyor. Yaz aylarında olmasının sebebi özellikle sıcaklıkta vücudumuzun dengesinin değişmesi tabii ki. Ama karın büyüdükçe de zaten normalde ödem karşılaştığımız bir problem. Ödem yapmak için tabii ki yapabileceğimiz bir sürü yöntem var. En önemlisi bunların içerisinde hareketli olmak. Yani hareketsiz kalmak ödemimizin bizim özellikle oturarak masa başı çalışan gebelerimizde en büyük karşılaştığımız problem oluyor. Onların ben her zaman masa başı işte yapmalar, saat başı kalmak 10 dakika yürümelerini öneriyorum. Onun dışında zaten hareketli olan bir gebede ödem daha az karşılaştığımız bir durum. Ama burada amaç bizim vücudumuzda aslında değil de yukarıya doğru kanı yöneltmek olduğu için ayakları hafifçe kaldırarak akşamları uzatmak. Onun dışında masaj bacaklara çok önemli. Tabii şimdi ödemde atlamamamız gereken bir nokta da var. Bazen ödemlik zehirlenmesi dediğim rahatsızlığın bir parçası olabiliyor. O yüzden günlük salçalı ölçümleri özellikle yazılarında karşılaşıyoruz. Gebelik zehirlenme durumuyla mutlaka günde bir kez tansiyon ölçümü de eğer böyle ciddi bir ödem varsa öneriyorum.
0: Eğer ödem ciddiyse ve hareketli olmaya rağmen geçmiyorsa mutlaka bunu doktoruyla paylaşmasını da önerelim değil mi Nihan Hanım?
1: Kesinlikle. birlikte doktoruyla paylaşacak. Tansiyon ölçümünü de günde bir kez yapacak. Bir de ödemin tabii ki nerelerde olduğu da çok önemli. Ayaklarda en çok gerekli bir ödemi bekliyoruz. Ama bu ödem göz çevresine yerleştiyse, ellerde bir ödem varsa, bu hareketleri engelleyecek şekilde oluyorsa bunu mutlaka doktorumuzla paylaşmalıyız.
0: Bu durumda aslında bir de tuz tüketimini gündeme getirelim mi? Yaz mevsiminde tuz tüketmek ya da tuzu tamamen kesmek anne adayı için ne ifade eder?
1: Aslında bunu çok yanlış bilinen, yani doğru bilinen yanlışlardan diyebilirim. Ödemim var, ben tuzu kesinlikle kesmeliyim şeklinde. Ama değil, çünkü vücudumuzun o tuza da ihtiyacı var, bir dengeye ihtiyacı var. Ve aslında aldığımız, tükettiğimiz tuzla ilgili değil bu. Tuzu evet bir miktar azaltabiliriz tabii ki yemeklerimizde ödemimiz varsa, ama azaltsak da o ödem geçmeyecek. O yüzden dengeli bir beslenme programıyla günde bir sade soda, mesela ben mutlaka ve mutlaka öneriyorum, vücudumuzda sodyuma da ihtiyacı olduğu için. Yani şöyle söyleyebilirim, tuzu kesmek ödemin geçmesi için bir çözüm değil aslında.
0: Beslenme konusunda belki buna tekrar değineceğiz. Çünkü yaz beslenmesi nasıl olmalı diye detaylı olarak soracağım, ama şu hareket kısmı ile ilgili özellikle çalışan anneler için, bütün gün oturuyorlar, saat başı bir 10 dakika yürüsünler dediniz. İş yerinde dışarıda çıkmadan bu sıcak havada rahatlıkla bir 10 dakika yürüyüş yapabilirler. Belki işte ofisler arasındaki yolu merdiveni biraz uzatabilirler.
1: Evet, merdiveni çıkabilirler. Ben özellikle ödem konusunda merdiveni çıkmayı öneriyorum. Tabii ki doktoru tarafından belirtilmiş bir erken doğum tehlikesi ya da düşük tehlikesi gibi bir durumu yoksa gebe anne adayımız. Mutlaka ofiste de çalışıyorsa, ofis ortamında o kadar bir yeterli alan bile yoksa, en azından iki kat merdiveni çıkması bile bacaklarındaki kan bulaşımını arttıracaktır.
0: Peki gelelim bu hareketliliğin güne yayılmasına. Özellikle bu sıcak havalarda anneler pek dışarı çıkmak istemiyorlar. Çünkü hava sıcak, sıcak çarpmasına karşı da korunmaya çalışıyorlar. İki canlılar, hareketleri daha zor. Ama hiç yürüyüş yapmamak, hiç hareketsiz, tamamen hareketsiz kalmak da önerilmiyor. Peki anne adayları yazın hangi hareketleri nasıl yapmalı?
1: Anne adayları aslında eğer evdeyse, ben şöyle öneriyorum. Tabii ki hani bu noktada özellikle ülkemizin sıcak, çok sıcak, yani mesela güney bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi gündüz dışarı çıkılamayacak durumlarda bir alışveriş merkezlerini tercih edebilirler yürüyüş için. Onun dışında aslında internette çok güzel gebe pilatesi, gebe yogası, gebe egzersizleri şeklinde egzersizler bulabilir. Bunları evde yapabilirler. Ama akşam saatlerinde hava serinlediğinde yine bir imkanı varsa yürüyüş yapması gerçekten çok önemli. Yani ev içinde de olsa hareketli olmak, oturup kalkmak tam ziyade, yani bir takım işte bu mat pilates, mesela eve bir mat alınabilir ve gebe pilatesi videoları çok yaygın artık. Bu tür egzersizleri mutlaka yapmalılar.
0: Hangi aylar için daha çok pilatesi öneriyorsunuz?
1: İlk 13 hafta genellikle bizim düşük tehlikesi hastalarımız olduğu için bunu bir eğitmen kontrolünde yapmak daha doğru. Evde yapılacak hareketler bilmeden bir tehlikeye sebep olabilir. Ama ilk 13 haftadan sonraki 2. 13 hafta ve 3. 13 hafta döneminde kesinlikle ve kesinlikle bu egzersizler aslında doğumun kolaylaşması için de önemli.
0: Peki o egzersizler içinden böyle anlatabileceğimiz, yani özellikle pilates topu artık bütün gebelerin neredeyse hamile kaldığını öğrendiği andan itibaren evlere giren bir şey oldu. Doğum yaklaştıkça da pilates topuyla paylaşılmış pek çok sosyal medyada video görüyoruz. Biz de Bebeğimle Mutluyum'da paylaşıyoruz zaman zaman. Sizin de belki sayfanızda var. Bu anlamda evet, pilates topu doğum yaklaştıkça daha mı kıymetli hale geliyor?
1: Pilates topu kesinlikle daha kıymetli hale geliyor. Bu aslında oturup kalkıp yaylanma hareketi dediğimiz hareket. Perine bölgesine, bizim perine masajı olarak önerdiğimiz bir yöntem var. Perine bölgesine masaj yapmış oluyor. Aynı zamanda bizim doğum bölgesindeki pelvik taban kaslarımızın güçlenmesi açısından da çok önemli. Pilates topu bence de gerçekten her gebenin evinde ilk gebeliğini öğrendiği andan itibaren mutlaka bulunması gereken bir şey.
0: Yaz kış demeyelim o zaman, pilates topundan vazgeçmeyelim. İlk 3 ay eğer düşük riski yoksa bununla ilgili eğitim veren kurumlar da var. Hatta ben şöyle görüyorum. Belki sizin de böyle bir gebe okulunuz vardır ya da hazırlanıyorsunuzdur.
1: Evet, çok bir gebe okuluna hazırlanıyoruz.
0: Pek çok doktorun kendi gebelerine, takip ettiği gebelere biraz daha fazla bilgi aktarabilmesi, muayene sırasında belki zaman kalmıyor ama sorularını daha geniş cevaplayabilmesi, bu tür egzersizleri uygulamalı gösterebilmesi için okulları var. Bunların sosyal medyaya da yansımaları var. Bu okullardan birine gidemiyorlarsa onun videolarını takip ederek de yine mutlaka bilgi edinebilirler diye düşünüyorum.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Yalnız dediğim gibi bu noktadaki en önemli şey doktorlar tarafından belirtilmiş bir dışı tehlike. İlk 13 hafta için söylüyorum. Son 13 hafta için de erken doğum tehlikesi gibi bir riski olmayan gebelerin kendini evde tehlikeye atmayacak şekilde yapması gerekiyor bu egzersizleri.
0: Gelelim yaz beslenmesine. Anne adayları hangi mevsimde olursa olsun mutlaka dikkatli beslenmeli. Ama yaz mevsimi söz konusu olduğunda kışın o protein ağırlıklı yemekleri pek de sofralara gelmiyor. Daha hafif, daha böyle su bazlı, daha yoğurt bazlı, ayran bazlı gıdalar sofraya geliyor. Meyve daha çok tüketiliyor. Bu anlamda yaz gebesi beslenirken tüm besin gruplarından dengeli almak için nelere dikkat etmeli ve sizin özel önerileriniz mutlaka yemesi gerekir dedikleriniz var mı?
1: Şöyle, evet, aslında yaz aylarında gebelerimiz aynen sizin de söylediğiniz gibi mesela meyveyi çok tüketerek, tabii yaz seçeneğiniz de çok fazla, besin ihtiyacının birçoğunu karbonhidrat grubundan sağlamış oluyor. O yüzden biz yaz aylarındaki gebelerimizde gelişme geriliği bebekte çok sık rastladığımız bir durum. Çünkü bir protein eksiğimiz var. Zaten ödem aslında bir protein kaçığı demek. Ödemden dolayı da olan bir protein kaçığı var. O yüzden mutlaka bitkisel proteinleri, özellikle bitkisel proteinler dedim. Çünkü et, balık, tavuk zaten bir şekilde her gebemiz hani evet bunu günde bir kez tüketmem gerekiyor diye düşünerek bir ana öğününe ekliyor. Ama ara öğünlerde bitkisel proteinleri almak çok önemli. İşte ceviz, badem, kaju içerikli ya da çok yazın tüketmeyiz ama kuru fasulye, nohut, bakliyat, giller, bunlar çok önemli. Bitkisel proteinleri kesinlikle ve kesinlikle yaz diye menülerinden eksik etmemeliler.
0: Benim hep önerim, yemek olarak yapamıyorsanız işte kuru fasulye yemeği yazın pek pişmiyor ama piyaz yapılabilir. Mercimekler çorbalara, salatalara ilave edilebilir. Bunlardan kendinizi uzak tutmayın anne adayları. Çok güzel tarifler çıkartabilirsiniz ortaya.
1: Kesinlikle, çünkü bitkisel proteinden aldığımız protein aslında etten aldığımız, et, balık, tavuk yüzünden aldığımız proteinden çok daha fazla protein içeriyor. Ve bizim bebeğimizi aslında içeride geliştiren de protein grubu. Ben meyveyi çok tükettim, yani kilo da almayacağım diye düşünerek bir de böyle bir sıkıntımız var. Aslında gebelerimiz en fazla kiloyu yaz aylarında alıyorlar. Çünkü meyvenin de fazlası içerisindeki şeker onun da karbonhidrata dönüşüyor.
0: Bir de gebelikte mesela, de şeker riski var. Nihan Hanım, sözünüzü kestim ama gebelikte şeker riski de ciddi bir yönetilmesi gereken ciddi bir durum.
1: O zaten evet çok ciddi bir durum. Biz böyle bir durumda diyetisyenle birlikte çalışıyoruz. Diyetisyen mesela meyveyi bile dengeliyor. Gece öğününe meyve koymuyor. Çünkü meyvedeki şekerin fazlası vücudumuzda direkt olarak şeker olarak ortaya çıktı. Meyve deyip geçmemek lazım aslında.
0: Dolayısıyla mutlaka bunu da diyabet riski yoksa da dengeli tüketmek lazım. Çünkü bakıyorsunuz şey, iki tane meyve yemiş ama başka bir şey yememiş ve bunu öğün gibi sayan anne adayları da var. Şimdi bununla beraber özellikle tüketilmesi gereken bir meyve var mı yaz meyveleri arasından? Sizin en çok önerdiğiniz nedir?
1: Yaz meyveleri açısından bir, sıvı desteğini de aynı zamanda %90 üstü olarak kattığı için karpuzdan çok öneriyorum. Karpuz dışında kayısıyı çok öneriyorum. Çünkü gebelerimiz zaten bağırsak hareketleri yavaşlaması sebebiyle kabızlığa yatkınlar. Bu durumda bizim kayısı yememiz çok güzel bir besin desteği sağlamış oluyor. Hem vitamin açısından hem de aynı zamanda bağırsakları çalıştırması açısından. Kayısıyı, karpuzu, tabii ki erik, kiraz, hiçbirimizin karşı koyamayacağı gebelerimizin de özellikle aşerdiği en çok besinler olarak. Bu mevsimde kirazı da çok öneriyorum ama en çok önerdiğim şey özellikle mevsiminde yenmesi. Çünkü içerisindeki hormon vesaire gibi durumlar hiç bizi kendimizi etkilediği kadar içerideki bebeği aslında daha çok etkiliyor. Biliyorsunuz hormonlar artık her mevsim her şey bulunabiliyor. Benim buradaki en büyük önerim, evet kayısı çok önemli. Ekstra bir tek onu söyleyebilirim ama onun dışında bakan mevsiminde olan sebze ve meyvenin tüketilmesi.
0: Peki gelelim tatile. Şimdi pek çoğumuzun tatil planladığı dönemdeyiz. Anne adayları da tatil planlıyor. Bir kere anneler tatile çıkabilir mi? Uçağa binebilir mi? Oradan başlayalım. Sonra tatili nasıl planlaması gerektiğini konuşalım.
1: Evet, ben genellikle tatili gebelerimizin eğer imkanları varsa 32 hafta öncesine planlamalarını öneriyorum. Çünkü 32 hafta sonrasında artık neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ama tabii ki çalışan insanlarız vesaire, bir sürü bununla ilgili durum olduğu için ister istemez o haftalardan sonra da gerekebiliyor. Bir kere çoğunlukla yurt içi uçuşları için uçak firmaları 34 haftaya kadar kabul ediyorlar. Tabii ki bir doktor raporuyla birlikte. 25. haftadan sonra bizlerden, kadın doğum uzmanlarından alabilecekleri bir raporla uçuş yapabilirler. Uzun uçuşlarda mutlaka valiz çorabı dediğimiz bir çorap desteği öneriyoruz. Ve gittikleri yerde bir ada gibi bir yer olmaması gerekiyor ki 32 haftadan sonrasında tatil planı yapan gebelerin için özellikle bir doktor ulaşımını mutlaka sağlamamız var. Bunun haricinde güneşten korunma tatil döneminde çok önemli. Gerçi her dönemde özellikle öneriyorum ama 50 faktörlü bir güneş koruyucu. Çünkü birlikte cildiniz lekeleri çok daha fazla yatkın. Ve bu lekeler daha sonrasında kalıcı hale dönüşmesin diye mutlaka güneşten korunma önemli. Bunun dışında uzun yola çıkacak. Mesela herkes uçakla gitmiyor ama arabayla seyahat ediyor. Şimdi Kurban Bayramı sürecinde özellikle herkes memleketine gidiyorum şeklinde sorular ben çok alıyorum. Uzun süreli araba yolculuklarında biz ilk 12 hafta doktorunuzdan bir düşük tehlikesi olmadığına dair mutlaka bir öneri almanız gerekiyor. Eğer düşük tehlikemiz yoksa ilk 12 hafta en rahat en rahat seyahat edebileceği dönem bir göbek. Ondan sonraki haftalar için mutlaka ve mutlaka saat başı durup özellikle bu bahsettiğim bacaklardaki kan dolaşımının yavaşlamaması adına 10 dakikalık yürüyüşler yapılması lazım.
0: Bu aralarda biraz sıvı tüketmek, biraz yürüyüş yapmak, ayakları şöyle hafifçe açmak öneriliyor. Peki çok sorulan bir soru. Biz de bebeğimle mutluyum da çok sık karşılaşıyoruz. Tatile gideceğim. Havuza girebilir miyim? Denize girebilir miyim? Bu konudaki yönlendirmeniz nasıldır?
1: Deniz olarak denizi kesinlikle güvenli buluyorum. Sonuçta açık deniz her zaman için tabii ki gene mikrop içerebilir ama havuz, termal, sauna bu tarz yerlerde çok dikkat edilmesi gerekiyor. Temizliğine ve testlerine yapılmış havuzlar olması gerekiyor. Çünkü gebelikte karşılaştığımız idrar yolu enfeksiyonu ve vajinal enfeksiyonları özellikle mantar enfeksiyonların en büyük kaynağı aslında bu yazın girilen havuz, termal, sauna gibi yerler oluyor. Ve çok güvenli bir yer olması lazım. Yüzme anlamında da

0: yüzüşler.
1: Bu aynı zamanda egzersiz yerine geçiyor diyorsunuz.
0: Evet.
1: Peki. Şimdi gelelim yaz mevsiminde kilo kontrolü yapması gereken gebelere. Biraz önce diyetisyenden destek alıyoruz dediniz ama şu anda bu desteğe ulaşamayacak olanlar için bir öneriniz var mı? Yaz mevsiminde anne adayları ki özellikle de bu mevsimi biraz önce söylediğimiz gibi meyveleri çok lezzetli. Bir de tabii anne adayısınız, tatile gittiniz, pek çok şey görüyorsunuz. İnsan sanki şöyle düşünüyor. Ya zaten hamileyim, zaten kilo alıyorum. Ne yersem yiyeyim, sonra nasıl olsa doğumun ardından veririm. Bu psikoloji anneyi nereye götürüyor?
0: Bu psikoloji anneyi öncelikle ben kendim de ilk gebeliğimde 26 kilo almış bir anne olarak şöyle söyleyebilirim. Doğum sonrasında zaten hüzünlü olan annenin hüznünü biraz daha fazla arttırıyor. O yüzden aslında gebelikte kilo kontrolü çok önemli. Sağlık açısından da her doğum hangi şekilde olursa olsun, normal veya sezaryen ya da iyileşmemizin iyi olması anlamında. Alınan kiloların fazlası her zaman bize zarar. Benim beslenme önerim, hani bir diyetisyene ulaşamayacak olan tüm anne adaylarımız için her zaman 3 ana, 3 ara öğün şeklinde. Kahvaltıyı kesinlikle atlamamalıdır. Kahvaltıda dengeli bir kahvaltı, işte peyniri özellikle. Tabii ki bu peynirden kastım özellikle bu memlekete gidildiğinde köy peyniri çok yeniyor. Çok önemli bir nokta. Pastörize edilmemiş sütten yapılmış peynir, yoğurt, ayran gibi şeylerden gebelerimizin uzak durması gerekiyor. Güzel bir kahvaltı. Kahvaltıdan 2 saat sonra bir ara öğün. Bu bahsettiğim bitkisel proteinlerle, özellikle kuru yemiş grubuyla ya da meyve grubuyla olabilir. Öğlen dediğimiz gibi bir piyaz, işte mercimekle yapılmış bir yine bitkisel protein alınan grup. Tekrar ara öğünde bir meyve olabilir. Onun akşamında da mutlaka bir et, balık, tavuk grubundan bir yemek. Ve gece yatmadan ki ara öğünde bir kere şunu söyleyeyim, gece yatmadan bir saatten kısa bir sürede bir şey yiyip içilmesini önermiyoruz. Çünkü gebelikteki en büyük problemimiz reflü. Reflü olmaması için bizim yatmadan önce, yatar pozisyona geçmeden önce bir saatte yediğimiz, içtiğimiz her şeyi sindirmemiz gerekiyor. Ha, suyu bunun dışında bırakıyorum sadece. Ama bir meyve suyudur, işte limonatadır, özellikle bu açılan şeyler için. C vitamin tüketiminde de bu arada çok dikkat etmek lazım. Ben genellikle C vitamin tüketimi, yani yaz meyvelerinde C vitamini çok bulunmuyor. Daha çok kış meyvelerinde karşılaştığımız bir şey. O yüzden C vitamin desteğinde mutlaka limonla, limonatayla, soğuk böyle bu gibi bir limonatayı ara öğünlere katarak destekle.
1: Peki biz şimdi normal bir beslenmeden bahsettik. Aslında belki başka bir yayında annelerin alması gereken takviyelerden de bahsedebiliriz. Çünkü sanki bunlar alınmadığı zaman bebeğin sağlıklı gelişimini desteklemiyoruz gibi düşünülüyor. Onu başka bir konuda konuşacağım. Ama annelerin kendi sağlığı için alması gereken vitaminin bir saati var mı? Reflü açısından sormak istiyorum.
0: Genellikle bizim en çok gebelikte verdiğimiz bir demir ilaçlarımız. Çünkü bebek annenin demir depolarını tamamen sömürüyor. Yani evet, demir hazmı da çok zor. Bağırsaklarda çok değişik kabız, kimde kabız isminde ihbar yapabilen bir ilaç grubu. Ama demiri mutlaka almamız gerek ve demiri aç kaynağı almamız gerek. C vitaminiyle alındığı zaman limonata gibi ya da taze sıkılmış portakal suyu gibi bir C vitaminiyle demirin emilimi vücudumuzda artıyor. O yüzden demirimizi sabah saatlerinde aç kaynağı alıyoruz. Aynı zamanda bağırsak hareketlerini de desteklemek adına mutlaka doktorların verdiği bir multivitamin grubu oluyor. Bunun içerisinde omega 3 içerikli, B12 içerikli bu tür multivitaminlerden sabah tok karnı alınmasını öneriyorum. Ama bu özellikle omega 3'lerde balık yağı kokusu, o balık kokusu çok rahatsız edip gündüz kusmaları olan özellikle ilk 3 aydaki gebelerde gece, yani akşam yemeğinden sonra, gece dediğim ama akşam yemeğinden sonra alırlarsa onun herhangi bir reflüye sebep olmayacaktır. Ama demir hatlarımızda özellikle akşam saatlerine reflü olmaması adına bırakmamalıyız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Güzel bir hafta sonu diliyorum Nihan'ın.
0: Çok teşekkür ederim Hülya Hanım. Ben de size aynı şekilde iyi günler diliyorum.
1: İyi günler. Sevgili dinleyiciler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ahmet Yıldırım bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun Ahmet Bey. Biz bugün prematüreyi konuşacağız. Prematüre nedir? Prematüre bebek, doğum riskleri, sonrasında bakımı, büyütülmesi, annenin vereceği çaba ve prematüre olmaması için bebeğin normal şartlarda, normal zamanında doğabilmesi için neler yapılabileceğini konu etmeye çalışacağız. Tabii sizler de doktor olarak prematüre dediğimizde ya da doğum prematüre, bebek prematüre dediğimizde biraz endişe ediyorsunuz diye düşünüyorum. Nasıl bakışınız ya da prematüre nedir, doktorlar açısından nasıl riskleri vardır?
2: Tabii şimdi tabii bizim buradaki en büyük gayemiz bebeğin sağlıklı bir şekilde anne karnında 37. haftayı doldurması ve ondan sonraki süreçte sağlıklı bir şekilde doğması, özellikle normal doğumla dünyaya

0: gelmesi. Ama tabii prematüre bebekler tabii ki onlar da erken gelmek istemiyorlar ama çeşitli sorunlar sonucunda ortaya çıkıyor bu durum. Biz prematüriteye 37. haftadan önce bebeğin doğmasına aslında tam olarak tanım koyuyoruz. Yani burada tabii çok sebep var. Anne ile ilgili sebepler var. Bebeklerle ilgili sebepler var. Burada az önce söylediğiniz gibi sorunun çözümü aslında prematüritenin engellenmesi. Yani erken doğumun engellenmesi. Biz bunun için gebe okullarında hep şunu söylüyoruz. Yani eğer bir riskli gebeliğiniz varsa o gebeliğe uygun davranmak gerekiyor. İşte anneyi çok yormamak, özellikle mesela ağır bir işte çalışıyorsa, ayakta kalacağı bir işte çalışıyorsa daha erken rapor alması, daha erken istirahat etmesi.
1: Zaten hastanelerde bu riskleri göze alarak doğuma ne kadar, yani doğumdan ne kadar önce izne ayrılacağına karar veriyor değil mi? Risk varsa tabii. Rapor veriyorlar zaten.
0: Tabii kadın doğum uzmanlarımız veriyor ama bazen anneler annelik duygularını yenik düşüp İşte daha geç rapor alayım ki doğumdan sonra o hakkımı kullanayım, bebeğimle daha çok zaman geçireyim diye bazen hekimi de yanıltabiliyorlar. Tabii bu tamamen annelik duygusuyla alakalı bir durum. Ama işte fayda sağlamak isterken zarar da verebiliyorlar. O yüzden biz hep annelere söylüyoruz, yani mutlaka varsa sorunlarınız mutlaka dile getirin. Kadın doğumcu arkadaşlarımıza yardımcı olun. Çünkü onlar da bebeğin işte bizim kucağımıza sağlıklı bir şekilde gelmesi için bu serüvende ellerinden geleni yapıyorlar. Onların da bu konuda tabii desteğe ihtiyacı var. En büyük destekçimiz bizim de onların da annedir. Yani annenin doğru yaklaşması, daha mantıklı düşünmesi gerekiyor. Tabii annenin genetik hastalıkları da olabiliyor bazen. Mesela bunları doktoruna mutlaka söylemesi gerekiyor. İşte bizim servikal yetmezlik dediğimiz, işte halk arasında rahim ağzı yetmezliği olarak bilinen bir rahatsızlığı var mı? Daha önce benzer bir doğum ya da işte bir kayıp öyküsü var mı? 200-300 gebelik öyküsü var mı ailede? Diyabeti var mı? Hipertansiyonu var mı? Alkol, sigara, işte en büyük sıkıntı burada alkol, sigaradan çıkıyor. Anneler söylemiyorlar sigara içtiklerini. Sigara içmek zaten çok büyük bir deformite ama bunun saklanması daha büyük bir sıkıntı. Çünkü doktor onun annenin sigara içmediğini düşünerek tedavilerini ve gebeliği takip etmeye çalışıyor. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Dediğim gibi aslında en büyük görev burada anneye düşüyor. Yani prematüriteyi en çok engelleyebilecek olan kişi doktordan ziyade ilk önce anne. Annenin bilinçli olması, doktorunu işte bilgilendirmesi, doktorunun her daim olaya ortak etmesi. Bunu eğer anneler dediğim gibi çok böyle düzenli bir şekilde kontrollerine giderlerse, bu saydığım kriterleri, saydığım bilgileri hekimlerine doğru bir şekilde verirlerse prematüriteyi azaltmak onların elinde.
1: Burada tabii anne de istemez, bebek de istemez biraz önce söylediğiniz gibi erken doğumu. Ama şöyle de bir tarafı var işin. Eğer hikayesi varsa ya mesela sigara içiyorsa ve hamilelik süresince içmeye saklı gizli devam ediyorsa anne bilmeli ki aslında bu bilgileri saklayarak ya da yanlışta ısrar ederek bebeğin erken doğumuna maalesef zemin hazırlıyor.
0: Ne yazık ki.
1: Burada tabii kritik sınırlar da var. Mesela siz 3 haftadan bahsettiniz. 3 hafta ve öncesine aslında bu doğum tarihi ne kadar yaklaşırsa risk o kadar azalıyor. Ama mesela 7 haftalık doğmakla 7 aylık doğmakla 8 aylık doğmak arasında bir fark olduğu hep söyleniyor. Gerçi sizin uzmanlık alanınız değil ama bu çocuklara çok dokunan bir uzmanlık alanınız var çocuk doktoru olarak. Bu ikisi arasında nasıl bir fark var? Yani 7 aylık doğanlar neden hayata daha kolay tutunuyor da 8 aylık doğanlarda risk daha yüksek?
0: Genellikle şöyle bir durum var. Akciğerin gelişmesiyle ilgili bir süreç aslında bu. Bebeğin akciğeri yaklaşık 28. hafta yani 7. aya tekabül eden kısımda gelişmeye başlıyor ve yaklaşık bir ay içerisinde olgunlaşıyor. Yani artık doğup dünyada yaşayabilecek, dünyada nefes alabilecek hale geliyor. Anne karnından çıktığı zaman nefes alabilecek bir pozisyona geliyor. Biz işte burada o dediğiniz o bir ay o kadar kıymetli ki. Çünkü akciğeri bizim hazır hale getirmemiz gerekiyor. Mesela 7 aylık bir anne erken doğum tehdidi var. Hekim onu yatırmak istiyor. Diyor ki yat sen, istirahat et, hastanede kal. Yeter ki diyor bir ay daha bebeği biraz daha güçlendirelim. Çeşitli tedavileri uygulayalım, akciğerini olgun hale getirelim ve onu akciğerini hazır halde doğuma alalım istiyor. Çünkü burada en önemli bizim prematüritedeki en büyük sıkıntımız solunum sıkıntıları. Yani bebeklerin akciğerlerinin hazır olmaması ve doğdukları zaman da ne yazık ki dünyayla, oksijenle barışamamaları. En büyük sıkıntımız bu. O yüzden bizim kadın doğum hekimlerinin de bizim de en büyük buradaki hedefimiz bebeğin akciğerlerinin matür olması. Yani olgun hale gelmesi ve hazır hale gelip doğuma almak. O yüzden biz mesela 7. ay bizim için kritik bir noktadır. 8. aydan sonra akciğerle ilgili sorunlarımız giderek azalıyor. Doğuma yaklaştıkça bebeğin olgunluğu artıyor, organları gelişiyor ve artık hazır hale geliyor. Yani her kazanılan her dakika aslında bebek için çok büyük fırsat oluyor. Şöyle bir bilgi var. anne karnında geçirilen her bir gün dışarıda geçirilen 3 güne bedel. Yani gelişim anlamında 3 kat daha hızlı gelişiyor bebek anne karnında. O yüzden biz bebeği anne karnında bir 10 gün tutarsak aslında 1 aylık dışarıda yaşayacağımız, yakalayacağımız 1 aylık hedefi tutturmuş oluyoruz. O yüzden aslında ısrar ediliyor. Anne karnında kalsın, biraz daha yatıralım, biraz daha bekleyelim. Kimlerin ısrarı tamamen bebeğin dünyaya daha hazır halde doğması.
1: Prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerin özellikleri nelerdir? Bebeği elimize aldığımızda normal kilosunda, haftasında doğmuş bebekten daha farklı mıdır?
0: Ya tabii şimdi doku altı yağ dokusu çok daha az normal bebeğe göre. Çünkü doku altı yağ dokusu son bir ayda gelişiyor bebeklerde. Tabii doku altındaki yağ dokusu az olduğu zaman da bebeğin ısı kontrolü zorlaşıyor. Yani bebek kendi ısısını kontrol etmekte zorlanıyor. Ama bizim için en büyük sıkıntı şu bebeklerdeki ne yazık ki tanımlı bebek ölümlerinin en büyük sebebi prematürite, erken doğumlar. Yani biz en çok bebeği ne yazık ki erken doğduğu için kaybediyoruz. O yüzden dediğim gibi ilk tedavimiz prematürite önlemek oluyor. Ama doğduktan sonra tabii az önce söylediğim gibi doku altındaki yağ dokusunun az olması, işte solunumla ilgili sıkıntılar yaşaması normal bebekten onu ayırıyor. Biz tabii prematür bebeğin doğumuna gittiğimiz zaman mutlaka yanımızda anne karnındaki şartları kopyalamaya çalışan bir cihazla gidiyoruz. İşte küvez dediğimiz bir fanusla gidiyoruz. Bebeğin işte anne karnından çıktıktan sonra yadırgamaması için oksijen miktarını dengeleyen, nemi dengeleyen, sıcaklığı koruyan bir fanusla gidiyoruz ki bebek doğduktan sonra bu alışma sürecini daha rahat atlatsın diye. Ama dediğim gibi her 10 bebekten biri ne yazık ki prematür doğuyor. Yani erken doğuyor. Biz prematür doğan bebeklerin aslında doğum sonrası sıkıntılarından ziyade ileriki dönemdeki sıkıntılarına aslında odaklanmaya çalışıyoruz. Çünkü ileride eğer erken müdahale edilmeyen sıkıntılar olursa bunları çözemezsek ileride çok daha ciddi sorunlar bizi bekliyor.
1: Nedir bunlar Ahmet Bey?
0: Mesela şimdi doğumla ilgili ilk önce söyleyeyim. Mesela akut doğum halinde başımıza gelen en büyük sıkıntılar işte solunum sıkıntıları. Nefesin tutması, biz ona apne diyoruz. İşte hipoglisemi, yani kan şekerinin düşük olması. İşte bazen erken doğan bebeklerde sepsis dediğimiz işte kandaki enfeksiyon miktarının artması. Sarılık, beslenme sorunları mesela en büyük sorunlarımız beslenme sorunları.
1: Yutma sorunu mu oluyor bu bebeklerde?
0: Tabii, hem yutma hem de bağırsaklar tam hazır olarak doğmadığı için İşte bizim nek dediğimiz bir tablo var. Bağırsakların yeteri kadar besinleri hareket ettirememesiyle ortaya çıkan bir tablo ortaya çıkıyor. Bir de işte halk arasında işte beyin kanaması diye bizim ventriküler kanaması dediğimiz kanamalar ortaya çıkabiliyor. Bunların hepsi bebeğin küçük doğmasıyla alakalı. Yani ve bunların sonuçları ne yazık ki çocuğun ileride dikkat eksikliği ve hiperaktivitesinin olmasına, işte halk arasında yine beyin felci diye geçiyor. Serebral palsi dediğimiz hastalığa dönüşmesine ya da ne bileyim işte işitme sorunlarına, gelişme sorunlarına sebebiyet veriyor. Biz bunları da erken dönemde bebek eğer normal işte hastane koşullarında doğarsa, işte neonatal yoğun bakım desteği alabiliyorsa bunu sorunları çok çözebiliyoruz. Çoğunluğu çözülüyor. Mesela görmeyle ilgili sorunlar yaşanabiliyor. İşte retinopati dediğimiz ne yazık ki yine yeni doğan körlüğünün en büyük sebeplerinden bir tanesi. Yine erken doğum. Bunları önleyebiliyoruz. Yeter ki dediğim gibi uygun şartlarda ve takipli bebek olsun.
1: Bunlarla ilgili alınabilecek tedbirler, tabii bebeği takip ederken mutlaka bir yol haritası var. Anneye de mutlaka özel bakım veriliyor. Şimdi yeni doğan bebek, yeni doğan döneminde en büyük problem annenin bebeğe süt vermesi, emzirmesi. Normal bir bebek doğduğu zaman bile kucağına almakta, emzirmekte zorluk çekiyor. Eğer bu bebek prematüre ise, prematür bir bebekse, o zaman anne sütü hem çok daha değerli oluyor hem de vermek daha zorlaşıyor.
0: Evet, aynen öyle aslında. Şimdi bebeğin tabii mekanik bir şekilde anne memesinden sütü çekmesi gerekiyor. Ama erken doğmuş bebeğin birincisi emme yutma refleksi tam gelişmemiş oluyor. Yani çocuk zaten bu doğal olarak onun bedeninde var olan o refleksi kazanamadan doğmuş oluyor. Birincisi mekanik olarak o sütü kanallardan okumlayıp çekemiyor. Tabii bu dediğim gibi bebeğin küçük doğmasıyla alakalı. Kaslarının yetersiz olması da tabii burada etken. İkincisi tabii bebek erken doğduğu için anne yeterince uyarılamıyor. Yani uyarılamadığı için göğüslere süt gelmesi zaman alıyor. O yüzden de zaten emzirilemiyor. Biz tabii burada şey yapıyoruz. Yani burada en büyük nokta gerekirse anne sütünü sağmak ve sağıp bebeğe vermek. Çünkü özellikle ilk 24 saat anne sütüyle bebeği tanıştırmak gerekiyor. Hatta bu ne kadar erken olursa bebeğin bağırsaklarına o anne sütü ne kadar erken ulaşırsa bu az önce saydığım problemlerin çoğu daha az karşımıza çıkıyor. Bizim buradaki en büyük kriterimiz tabii ki ilk önce annenin sütünün olması. İkincisi sağabilmek, anneye gerekli eğitimi verebilmek ve bebeğe bu sütü alırken kolaylık sağlamak. İşte biz dediğim gibi makinelerle sağabiliyoruz, mekanik olarak sağabiliyoruz anne göğsünü ve çıkan sütü de çeşitli yöntemlerle bebeğe verebiliyoruz.
1: Burada her iki taraf için çok güzel bir ilaç var. Hem bebeğe iyi gelen hem anneye sütü arttıran, moral veren, bebeğin bakımıyla ilgili, bebeğin büyüyeceği ve belki de kendi boyunu geçeceğiyle ilgili ten tene temas. Zaten birbirlerinin parçası olarak yaşayan iki canlı ayrıldıktan sonra her ikisi de mutsuz oluyorlar ve mümkün olunca birbirlerine dokunmak istiyorlar. Prematürede bu biraz engelleniyor. Bu ten tene temasın bebeğin gelişimiyle ilgili özellikle prematür bebeklerde bir faydası var mı? Sizin klinik gözleminiz burada bize ne söylüyor?
0: Tabii son 20 yıldır bununla ilgili de araştırmalar var. Özellikle bebeğin anneyle teması ne kadar erken olursa anne sütü o kadar verimli geliyor, çok geliyor. İkincisi tabii biz son 20 yıldaki gelişmelere bağlı olarak Türkiye'de de çok ciddi değişimler var. Mesela neonatal yoğun bakım servislerinde artık tamamında anne odaları var. Yani biz artık bebekleri anneden ayırmamaya çalışıyoruz. Mesela bebek bakımlarını annenin yapmasını istiyoruz. Mümkünse annenin yoğun bakımda kalmasını istiyoruz. Yani yoğun bakımın arkasında bir oda yatıyoruz anneye ve anne orada düzenli olarak bakımlarını gelip kendisi yapmasını istiyoruz. Bebeğin annesinin kokusuna, sıcaklığına uzak kalmasını istemiyoruz. Bu dünyada da böyle. İşte buna çok hızlı bir şekilde ayak uydurduk. Mesela birçok üniversitenin birçok yoğun bakımında artık rutin bir şekilde anne otelleri diye geçiyor. Anne otelleri var ve bunlar yoğun bakımın içinde, yani dışında değil. Anne orada kalıyor. İstediği zaman bebeğini görebiliyor. İşte bakım saatlerinde bakımını o yapıyor. Tabii ki hemşire gözetiminde yapılıyor. Bu yoğun bakım hemşirelerinin gözetiminde yapılıyor. Ama bizim buradaki az önce söylediğiniz gibi ten tene temas bebeğe güven veriyor. Annenin uyarılmasını sağlıyor. Annenin sütünün daha hızlı gelmesini, daha çok gelmesini sağlıyor. Bebeğin ait olduğu yere ne kadar yakın olursa o kadar çabuk toparlayacağını biz kendi gözlerimizle klinik olarak da görüyoruz zaten. O yüzden bu bizim için çok kıymetli.
1: Bunun dışında tabii biz prematüre doğumun azalmasının aslında hem anne hem bebek için en iyi seçenek olduğunu ama buna rağmen eğer olursa da prematüre bebeklerin artık özellikle bu son 20 yılda gelişen teknolojiyle anne karnını taklit eden ortamlarda ve mümkün olduğunca yine ten tene temasla anne bebek temasıyla hızlıca toparlandığını görüyoruz. Buradaki yol haritası nasıl? Nelere bakarak bebek anneyle kavuşturuluyor? Süreç ne kadar devam ediyor? Doğum haftası mutlaka kritiktir, hafta artı günü, ama yine de bir parametresi var mı bu işin? Aşağı yukarı ne kadar süre içinde bebek anneyle normal hayatına dönebiliyor?
0: Şimdi normalde prematürite dediğimiz tanım aslında kendi içinde de ağır prematürite, orta prematürite gibi alt gruplara ayrılabiliyor. Biz tabii burada bebeğin ağırlığını da işin içine katarak tanımlıyoruz bebeği. Biz normalde tabii prematürite eğer bebeğin işte 36 ile 37 hafta arasında ise bazen hiç yoğun bakıma gerek duymadan bebeğe direkt kilo tartımını, kilo takibini yaparak anneye verebiliyoruz. Ama çoğu zaman yaklaşık bir haftalık, özellikle hafif prematüritelerde bir haftalık bir yoğun bakım misafirliği yeterli olabiliyor. Anneyle beraber bebeğe ilk önce adaptasyon süreci, ardından da eve yollayabiliyoruz. Ama ağır prematüritelerde ne yazık ki bu az önce saydığım retinopatidir, işte nekrozant enterokolittir, solunum sıkıntılarıdır, bu gibi sorunların tamamen çözülmesini bekliyoruz. Bebeği erken anneye vermek, erken eve göndermek ciddi sorunlara yol açabiliyor. Çünkü anne henüz farkında olmadan mesela bebeğin solunumunun çok hızlı olduğunu farkına varamayabiliyor. Ya da beslenemediğinin ya da kakasının işte kanlı olduğunu farkına varamayabiliyor. O yüzden aslında en doğru süreç bebeğin düzeltilmiş yaşına uygun bir şekilde yaklaşıp bebeğin kilosunun 2000-2200 gram civarına getirilip ancak işte ev şartlarına uygun hale geldiğini görmek, annenin ona bakabileceğine emin olmak ve ikna olmak gerekiyor. Biz işte anneyle bebeği o yüzden yoğun bakımlarda birleştiriyoruz ki diyoruz ki bebeğe bakın ilk önce geldiğinizde en üst düzey yoğun bakımdaydınız, sonra orta düzey, şimdi en basit düzey yoğun bakımdasınız, bebeğinize bakabiliyorsunuz, artık siz bebeğe bakabilecek düzeydesiniz, artık gidebilirsiniz, bir hafta sonra sizi tekrar görmek istiyoruz diyebiliyoruz. Burada dediğim gibi annenin eğitimi, annenin durumu, annenin bebeğe olan yaklaşımı, bebeğin durumu, bebeğin bu saydığımız prematür sorunlarına sahip olup olmaması ya da bu sorunları aşıp aşmaması çok önemli.
1: Düzeltilmiş ay, düzeltilmiş yaş. Prematür bebeklerde bu çok konuşuluyor. Nedir düzeltilmiş ay, düzeltilmiş yaş?
0: Evet, düzeltilmiş doğum haftası diye tanımlanıyor. Aslında bebeğin doğum haftası ile 40 hafta arasındaki farkı hesaplıyoruz ve bunu doğduğu tarihe ekliyoruz. Yani bebek mesela 3-4 hafta geride doğduysa, erken doğduysa doğduktan sonraki bir ayı düzelterek, yani bir ay sonra geldiğinde diyoruz ki düzeltilmiş yaşınız sıfır. Yani yeni doğmuş gibi.
1: Şimdi doğdunuz.
0: Evet. Yani o tamamen bebeğin aşılanmasını ve bebeğin takiplerini düzeltilmiş yaşa göre yapmak gerekiyor. Hı hı. Özellikle aşılama takviminde bir karışıklığa sebebiyet vermemek amaçlı düzeltilmiş yaş çok önemli bizim için.
1: Peki bu bebeklerin işte bu yoğun bakımda kaldıkları süre düşüldükten sonra diyelim ki